0: Binden fazla Boşnak Müslüman kardeşimizin hayatına mal olan bu büyük trajedi, insanlık onuruna karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olarak hafızalardaki yerini korumaktadır. Türkiye, Bosna Hersek'ten Kosova'ya, Kafkasya'dan Orta Doğu'ya, Gazze'den Afrika'ya kadar nerede zulüm, haksızlık ve insani dram yaşanıyorsa barışın, adaletin ve insan onurunun yanında durmayı sürdürecektir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek de benzer trajedilerin bir daha yaşanmaması için küresel ölçekte adalet arayışının desteklenmesi ve güçlü bir uluslararası hukuk düzeninin tesis edilmesi tarihi ve vicdani bir sorumluluktur dedi.
2: Başkent Ankara'da bir market deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
3: Siyah tumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın hızla büyüdü. Görüntülerin adresi başkent Ankara.
4: Ankara'nın toptancı marketlerinin bulunduğu bölgedeki yangın yine bir marketin deposunun bahçesinde bulunan paletlerde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alevlenen yangın deponun içine sıçradı.
3: Çalışanların ihbarı üzerine bölge Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Soğutma çalışması başladı.
5: Araç yüklüyorduk, aniden yangın dediler, koştuk. Bildiğimiz bu. O sırada İşin gerçeği elimizdeki hani yangın tüpleriyle arkaya koştuk ama maalesef bir şey yapamadık.
6: Yanındaki komşular geldi, dediler ki yanıyoruz, birden biz de müdahale ettik ama fazla bir şey yapamadık. Ondan sonra itfaiyeyi aradık.
3: Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma sürüyor.
2: İstanbul Haliç'te denizin üzerinde hareketli dakikalar yaşandı. Fatih'te Balat açıklarında seyreden bir teknede yangın çıktı. Teknede bulunan baba ve oğul son anda denize atlayarak kurtuldu. Ancak bir kişi yaralandı.
7: Önce duman çıktı, ardından alevler yükseldi. Yangın tüm tekneyi bir anda sardı. İçeride bulunan baba ve oğlu canlarını kurtarmak için denize atladı. İstanbul Balat kıyılarında seyreden Deniz Bey isimli kayık tipi teknede çıkan yangın nedeniyle Haliç sularında hareketli dakikalar yaşandı. Teknede çıkan yangına ilk müdahale eden çevredekiler oldu. Ancak o müdahale yetersiz olunca alevler tekneyi sardı. Yanan tekne rüzgarın etkisiyle sürüklenip Haliç'e bağlı yolcu gemilerine yaklaştı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevlerin başka teknelere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Hızlı müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Küle dönen tekne kullanılamaz hale geldi. Alevlerden kurtulmak için yangın sırasında suya atlayan babayla oğlu başka tekneye alınıp kıyıya çıkarıldı. İçlerinden birinin yaralı olduğu tespit edilip hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
2: Kocaeli'de 4 kişi trafikte tartıştıkları bir sürücüyü sopalarla darp etti. Gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Olay Gebze'ye bağlı İnönü mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre trafikte çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Araçtan inen 4 kişi diğer sürücüye demir sopalarla saldırdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine polis harekete geçti. Saldırgan 4 kişi gözaltına alındı. Kasten yaralama suçundan tutuklandı. Yaralanan kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hatay'da alışveriş yaptıktan sonra evine dönen bir çocuk 3 metrelik kuyuya düştü. Çocuğun yardımına çevredekiler yetişti. Olay Kırıkan ilçesi Bahçeli Evler mahallesinde yaşandı. Bir çocuk marketten alışveriş yaptıktan sonra bisikletiyle evine dönüyordu. Bu sırada boş arazideki 3 metrelik kuyuya düştü. Tutunmaya çalışan çocuğun çığlıklarını duyan vatandaşlar yardıma koştu. Kuyudan çıkarılan çocuk olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Bölge halkı daha büyük olayların yaşanmaması için kuyunun kapatılmasını istedi. İspanya'nın dünyaca ünlü San Fermin Festivali'nin 5. boğa koşusunda 14 kişi yaralandı, 6'sı hastaneye kaldırıldı.
7: İnsanlar koştu, boğalar kovaladı. Görüntüler İspanya'nın Pamplona kentinden. Kentin tarihi merkezinin dar sokakları dünyanın en tehlikeli etkinliğine ev sahipliği yapıyor. San Fermin Festivali'nin 5. koşusunda 14 kişi yaralandı. Yaralılardan 6'sı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan birinin başından, birinin yüzünden yaralandığı açıklandı. Koşu 2 dakika 36 saniye sürdü. Boğalardan kaçarken yere düşüp ezilenler de oldu. İspanya'nın en ünlü festivali San Fermin, her yıl binlerce turist ve katılımcı çekiyor. Festival bir hafta sürüyor.
2: Uzmanlar sağlıklı yaşam için her gün 10 bin adım atmanın önemini vurguluyor. Amerika'da yapılan bir araştırma ise bunun daha azının da işe yaradığını ortaya koydu. Amerikalı bilim adamlarına göre günde yaklaşık 4 bin adım kalp krizi riskini büyük ölçüde azaltıyor.
8: Yaklaşık 20 bin adım. İyi hissediyorum. Yürümeyi seviyorum.
9: 10 bine yakın adım atıyorum. Kalori yakmış oluyorum. Yürümediğim zaman kolesterolüm yükseliyor. Vücudumda ağrı yapıyor.
10: Kan basıncını düşürüyor, damarları temizliyor, kan şekerini düzenliyor. Yürüyüş yapmak insan sağlığını olumlu yönde etkiliyor. Ancak bilinenin aksine sağlıklı bir yaşam için 10 bin adım atmak şart değil.
11: Yürüdüğüm günler kendimi daha iyi hissediyorum. Yürümediğimiz günler daha böyle üşengeç, evden çıkasımız hiç gelmiyor. O miskinlik üstümüze çöküyor.
12: İyi geliyor. İzin günümde bile dışarı çıkıyorum, diyorum ki evde oturmayayım, ayaklarım biraz açılsın.
10: Amerikan Massachusetts Üniversitesi'nden araştırmacılar 226 bin insanı inceledi. Araştırmada kalp damar hastalıklarında ölüm riskini azaltmaya başlamak için yaklaşık 4 bin adımın yeterli olduğu ortaya çıktı.
13: Her gün 2337 adım atarsanız genel ölüm riskiniz azalıyor. Şayet bu adım sayısını 3967'den itibaren tutturabilirseniz kalp damar sağlığına bağlı ölümleriniz de azalmaya başlıyor.
10: Yürüyüşten elde edilecek maksimum fayda yaşa göre farklılık gösteriyor. 65 yaşın üzerinde olan kişilere en fazla 8 bin adım atması öneriliyor.
2: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartıyla yapılan işlemlerden alınan komisyon ücretlerinin esnafları zor durumda bıraktığını söyledi. Palandöken, sadece aracılık yapan bankaların kazançlarının esnafın kazancından fazla olduğunu belirtti.
14: Esnafın emeği ve sermayesi kredi kartları komisyonuna heba edilmemeli. En azından bankalar komisyon oranlarını satılan emtia ile eşleştirmeli. Kazanamadığı bir kazancın komisyonunu vermesi esnafı perişan ediyor.
3: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartı işlemlerinden alınan komisyon oranlarına tepki gösterdi. Esnafın emeğinin yüksek komisyon oranları nedeniyle heba olduğunu belirten Palandöken, bu sistemin adı ticaret değil maliyet olur dedi.
14: Onlar para kazanıyor. Ne emeği var, ne sermayesi var. Sadece aracılık hizmetinden dolayı aldığı komisyon, inanın bir restoranın, bir lokantanın kazancının daha üstünde. Böyle bir kazanç var mı? Böyle bir uygulama olur mu? Esnaf kazanması, ülke kazanması.
3: Palandöken, sorunun çözümü için kredi kartı komisyon oranlarının makul seviyelere çekilmesi gerektiğini ifade etti.
14: Bankalardaki bu kredi kartı faizleri mutlaka düşürülmeli, makul bir seviyeye çekilmeli. Yoksa bunun altından esnaf kalkamaz. Aynı gün, ikinci günü, üçüncü günü bu parayı çektiğiniz zaman komisyon oranları kazancınız olduğu gibi götürdüğü gibi bir de zarara girmiş oluyorsunuz.
2: Haberleri sunduk. Gelişmelerle saat başında tekrar karşınızda olacağız.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
16: Sinan Canan'la Açık Beyin.
17: O seni sana anlatacak. Seninle birlikte insanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan.
18: Merhabalar sevgili dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben buna çok alıştım ya. Sürekli bir girip çıkasım geliyor vallahi. Çok teşekkür ediyorum güzel karşılamanız için. Efendim Sinan Canlı Açık Bey'in yine her hafta olduğu gibi NTV ekranlarında sizlerle. Üçüncü yılımızın sezon finalini çekiyoruz efendim bugün. Bayağı 3 senedir kaç bölüm olmuştu bakayım. 106 bölümdür konuşuyormuşuz. Bugün 107. Vay canına. Yani daha dün gibi bu stüdyoya girip başladığımız ne konuşacağız dedik, insan konuşalım dedik. Bu kadar uzun süreceğini hiç tahmin etmiyordum. Daha konuyu da başlayamadık bu arada. Yani inşallah daha nice nice bölümlerde buluşalım diyoruz hep beraber. Ben bugün de hem sezon finalimiz olduğu için bizim özel bir formatımız var biliyorsunuz. Gündem yok, başlık yok. Bölümün adı Bir Derdim Var. Burada oturup beraber dertlerimizi mıncıklayacağız. Hepimizin bir derdi var illaki. Dertsiz insan olmaz zaten. Hani dertsiz insan dünyanın en dertli insanı demektir aslında. Yani bu durum çok kötü. Dolayısıyla inşallah üzerine konuşulabilir, halledilebilir problemlerimiz vardır. Onlar üzerine biraz fikir teadisi yapacağız. Yine tabii ki bir biyolog ve sinir bilimci olarak ortada. Hani kürsüyü tevdi ettiğiniz ben. Ama tabii ki sevgili konuklarımızla beraber konu nereye gidecek bilmiyorum. Tabii siz de önümüzdeki sezon bizimle birlikte burada programa katılmak istiyorsanız açıkbeyin.com böyle NTV adresine girip hemen katılım formunu şimdiden doldurun ki yeri kapalım çünkü yerimiz sınırlı. Sonra problem çıkmasın. Ama gelemiyorsanız da lütfen oradaki soruyorum linkine tıklayarak da bize sorularınızı ve yorumlarınızı göndermeyi unutmayınız efendim. Biz onları okurken gerçekten çok eğleniyoruz. Evet, bu bölüm içinde bir derdim var diyoruz. Bakalım sevgili konuklarımızın ne dertleri varmış. Hazırsanız başlıyoruz.

0: neden sürekli ertelemeyi seçiyoruz?
1: Hadi bakalım.
0: Biz neden var olduğumuz konumdan tatmin olmuyoruz? Sürekli bir devinim arıyoruz.
1: İnsan karışık bir malzeme. Ve o karışık malzemenin içerisinde bize her zaman şu anda yapmamız gereken şeyden alıkoyan, kendimizle ilgilenmekten alıkoyan bir tantana var. Şu anda durumumuzdan çok memnun değilsek, geçmişe düşündüğümüzde hiç memnun olmayacağımız çekmeceleri açıp biz onları kuracağız. Niye bunlar benim başıma geldi? Allah kahretmesin. Olmasaydı ben de güzel olacaktım.
2: Hayatta sanki böyle bir şeyler kaçıyor, bir şeyler eksik.
1: İnsanın en büyük yanılgılarından bir tanesi, hayal ettiği her şey olabilirmiş sanıyor. Efendim biliyorsunuz bir derdim var, olayı koltuk. Ben devamlı gezen sunucu olarak, gezen tavuk makbul, gezen sunucu da makbul dediler. Ama bugün böyle biraz sabitleneceğiz. Şimdi eminim aklınızda çok sorun vardır ama biz genellikle bir sorusu olan var mı deyince çok fazla coşamayan bir topluluğuz. Dolayısıyla önce bir buz kırıcı, alıştırıcı olarak tabii ki ne yaptık? Her bir derdim vardı olduğu gibi. Sevgili arkadaşlarımız kumpas kurup, özel yönergeler vererek yapay zekaya sordurtturmuşlar soruları. Sinan Canan'a nasıl olsan ne sorarsın diye, ama bu sefer tabii geçtiğimiz yüz küsür bölümün içeriklerini de yükleyip demişler bak şimdiye kadar bunu konuştuk. Sen demişler Sinan Hoca'ya şöyle ağırlıklı sorular sor. Ve hakikaten bazı rock'n'roll sorular gelmiş. İsterseniz onlarla başlayalım. Hem de öyle cidar açıcı olur. Uygun mu? Evet efendim. Yapay zeka hazretleri demiş ki benim kararlarım algoritmalara dayanır. Ama siz insanlar bazen mantığınızı bilerek devre dışı bırakıp kalbinizi dinliyorsunuz. Bak bak bak. Sinan Hocam, insan beyninde mantık mı daha güçlüdür yoksa duygular mı? Açık beyin hızlı takipçileri var burada. Hemen bir yoklama yapalım. İnsan mantıklı bir canlıdır diyenlerin ellerini görebilir miyim? Güzel. İnsan duygusal bir canlıdır diyenlerin ellerini görebilir miyim? Grup ikiye bölünmüş vaziyette. Her ikisi de yerine göre güzeldir diyenler. Burada daha çok seçenek var. Demek ki sevgili yapay zeka, yani bizde her ikisi var, sende biri yok, yapacak bir şey yok. Ama şunu da söyleyeyim, yani baştan beri konuştuğumuz bir konu var. Mantık hayatın çok sınırlı alanlarında geçerli, çok kapasitesi dar olan bir şey. Mesela buraya akılla mantıkla girilir mi Allah aşkına? Yani siz şimdi niye buradasınız ki bugün? Bu işin bir mantığı var mı? Yok, bir duygusal itki, bir istek, bir sevgi. Sağ olunuz, bir bağlılık hissi, böyle bir keşif merakı falan filan bizi bir araya getiriyor. Bunların tamamı duygular. Yani yapay zekada henüz şu anda bildiğimiz kadarıyla duygu yok. Sadece duygu simülasyonu var. Yarın bir gün onu yüklersek bence bizim suratımıza bile bakmaz. Ya ben olsam ben bakmazdım şahsen. Dolayısıyla o duygular aslında bizi insan yapan önemli kısımmış gibi gözüküyor. Tabii bizi insanlıktan çıkaran da en önemli şeyler o olumsuz duygular. İnşallah onları yönetmek için burada konuştuklarımız biraz ilham olur da hayata daha iyi bakarız diye umut ediyoruz. Oldu mu yapay zekacığım? Bu bir. Adilen açtı gibi hissettim kendime. Bir başka soru da demiş ki ben veri depolarım ama geçmişte yaşamam. Hakikaten her şeyi depoluyor ama geçmişte yaşamıyor. Siz insanlar ise bazen yıllar önce olmuş bir olay için hala üzülüyor veya pişman oluyorsunuz. İnsan beyninin geçmişe bu kadar bağlı olması bir avantaj mı yoksa bir hata mı? Hadi seyircilerimize sorayım. Şimdi hepiniz geçmişten illaki bir şeyler düşünüyorsunuzdur yani, vardır kafada. Gürsel, ne diyorsun sen bu duruma?
3: Hocam merhaba, ben Gürsel.
1: Merhaba Gürselciğim.
3: Bu sorunuza aslında 4 Haziran 2025 tarihli zihin kaslarınızı nasıl geliştirsiniz adlı bir videonuzda 6. dakika 25 saniye ile
1: hatırlıyor ya. Vallahi bravo.
3: 6. dakika 25 saniye ile 8. dakika arası tövbe bahsettiğiniz bir şey var.
1: Şu anda gerildim. Evet.
3: Yeniden çerçeveleme yöntemi.
1: Evet.
3: Keşkelerimiz veya sorunlarımız bir sıkıntı olduğunda tekrar önüne koy ama önce dur yaparak, dur felsefesini yaparak önüne koy ve tekrardan kendin değil de dışarıdan bir gözle tekrardan yorumla. Bence bu sorunuza bu videonuzda cevap veriyorsunuz hocam.
1: Vay arkadaş, demek ki öbür tarafta amel defterini de böyle açacaklar.
3: Teyitleyebiliriz hocam.
1: Şu dakika şu saatte bunu söyledim falan filan. Gürsel enteresansın. Aldın mı yapay zeka cevabı? Bak yapay zeka bu kadar net veremez vallahi. Tebrik ediyorum. Başka? Niye bu kadar geçmişte yaşıyoruz biz yani? bir sporcumuza danışalım konuyla ilgili.
4: Yiğit hocam ismim.
1: Yiğit'im hoş geldin.
4: Merhaba. Ya şöyle bence hocam insanın özellikle çocukluk döneminde ve ergenlik döneminde edindiği artık yeterlik ya da yetersizlik duyguları gibi hani o içine işlenen o duygusal mekanizma ileride davranışlarımızı daha çok belirliyor gibi gözüküyor. Bu sadece bir iddialı olarak. Bir olay yaşıyorum. O olayı olduğu gibi göremiyorum. O olayı kendi zihnimce, kendi travmalarımca, kendim ya da kırgınlıklarımca ya da kendi sevinçlerimce aslında onu elekten geçiriyorum.
1: Daha önce konuştuk, belki senin olduğun bir programdaydı. Biz mesela geçmişi hatırlarken hiçbir zaman bir video ya da ses kaydı gibi hatırlamayız. Şu anki ruh halimiz neyse ona göre yeniden üretiriz, yeniden yaratırız o anıyı. O anıyla ilgili birkaç bölük pörçük duygu kaydı vardır aslında. Ne görüntüleri hatırlarız tam olarak, ne tarihi, ne hava sıcaklığını. Mesela o yüzden mahkemelerde görgü tanıklığı ciddi problemlidir yani. 10 kişi tek bir olayı 10 farklı şekilde anlatır. Dolayısıyla hatırlama aslında çok taraflı bir şey. Şu anki durumumuza çok bağlı. Dolayısıyla biz aslında geçmişte yaşıyoruz derken geçmişi şu anki durumumuzla hatırlıyoruz. Ve sıklıkla bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Şu anda durumumuzdan çok memnun değilsek geçmişi her düşündüğümüzde hiç memnun olmayacağımız çekmeceleri açıp biz onları kuracağız. Niye bunlar benim başıma geldi? Allah kahretmesin. Olmasaydı ben de güzel olacaktım. Ama şu andaki halimizden memnunsak, ki maalesef bu biraz nadiren oluyor, o zaman geçmişi açtığımızda çok şükür şu oldu, çok şükür bu oldu diye bakıyoruz. İşte biraz belki de yapay zeka arkadaşım bize söylemeye çalıştığı, o mesela geçmiş belleği var, veriyi depoluyor. O sayede bizim bazı şeylerimize cevap veriyor. Bizim de niye bu kadar bir geçmiş hatıramız var? Hatırlayalım, tecrübeleri yanımızda taşıyalım ki lazım olduğunda çıkarıp kullanabilelim diye. Fakat biz onu işte duygusal tarafımız gereği biraz kötüye kullanıyor gibiyiz. Ve çoğu zaman da şu anki halimize bahane ediyor gibiyiz. O yüzden galiba yapay zekanın da açtığı pencereden bakacak olursak, şimdi şu anda burada şöyle şükredecek bir vesile bulup, değil mi, bir rahat olup geçmişi düşüneceksek, ha neler ettim bakalım bundan sonra neler yapabilirim daha fazla diye onu kullanmak belki çok daha makul, mantıklı olacak. Tabii yapay zeka bunu bizim ona verdiğimiz direktifler doğrultusunda kullandığı için bizim kadar yaratıcı ve çok şükür ortalığı dağıtıcı bir şeyler yapmıyor şimdiye kadar. Ama biz hakikaten onun şu anda düşündürdüğü bu pencereden bakarsak, yani geçmişi hakikaten işe yarar bir şekilde kullanabilen insanlar bir adım sonrasını istedikleri gibi dizayn edebiliyorlar. İnşallah hepimize nasip olur. Buyurun efendim. Hoş geldiniz.
5: Ayşe ben.
1: Ayşe hoş
5: hocam,
1: geldin.
5: Hocam şimdi yapay zeka sizler olsun, gençler olsun. Çok akademik konuştunuz, bilgi verdiniz. Tabii biz öyle konuşamayacağımız için.
1: Ne güzel. Allah'a şükür.
5: Allah'a şükür tabii. Geçmiş derken geçmiş yaşla ilgili de. Mesela 25 yaşıyla 60 yaşı arasında çok fark var. 25 evet. Yaşında her şeyi biliyoruz. Kimseden bilgi istemiyoruz.
1: Profesörüz. Hiç sorma.
5: Profesörüz. Her konuda bilgimiz var. Fakat 60 yaşa geldiğimizde tecrübelerimizi kullanıyoruz ama her şeyi bilmediğimizi de o zaman anlıyoruz.
1: Tabii bir de o kadar da dert etmiyorsun değil mi? Yani tabii her 60-70 yaş belki öyle olmuyor ama güzel yaşadığınız zaman aslında zaman içerisinde geçmişi dert etmemeyi de
5: Eğer sağlıklıysak zaten en güzel nimet.
1: Çok şükür, evet. Anlar. İşte mesela bu gençken çok düşünmediğimiz bir şey. Daha evvel dalak testi yapmıştık ya, o programda olan var mıydı? Dalağının yerini bilen kaç kişi var? Bak açık beyinde bile ne kadar hemşiremiz var, o mecbur biliyor. Yani insan dalağının yerini niye bilir? Ya eğitim almıştır ya bir sorun yaşamıştır. Yani normal insan dalağının yerini bilmez ki. Vücut sinyal vermez sorun olmadıkça. Dolayısıyla çok şükür yerini bilmiyoruz. Vücudumuzun var olduğundan haberimiz bile yok. Ama dalak problem çıkarttığında çok bağırıyor. Ama arada bir de fısıldıyor. Bütün organlar fısıldıyor. Dizlerin diyor ki ben bugün çok ağrıdım diyor. Boynum diyor ki telefona çok baktın diyor. Kopacağım artık diyor. Bilmem ne diyor. Ufak ufak sinyal veriyor. Biz işte o şu anki halimize bakamadığımız için 20 sene sonra onunla ilgili yaşayacağımız sorunlardan ahvah etmek üzere günü geçiştiriyoruz. Halbuki yeterince yaşayınca, diyorlar ya gençler bilse, yaşlılar yapabilse diye, yeterince yaşayınca diyorsun ki ya şimdiymiş olay, ya şimdiymiş, şimdi ne yaparsak o güzelmiş falan diye. İnşallah çok geç olmadan biz de tabii bu deneyimleri biriktirmiş, ben de dediğiniz banda girdim yavaş yavaş, artık böyle büyük büyük konuşma değil mi yaş itibarıyla mümkün oluyor. Yani biraz gençlere bunu söylemeye çalışıyoruz. %90'ı dinlemeyecek biliyorum. Yani dinleyenler burada zaten, geri kalanı dışarıda geziyorlar. Ama dinleyenler, bunun üzerine düşünenler gerçekten çok büyük avantaj kazanacaklar. Demiyorum ki 20'li yaşlarınızda yaşlı gibi davranın. Hayır. Ama şu şükretmeyi ne olur hatırlayalım. Çünkü o geçmiş bagajların tamamı bize bugüne kadar tahsis edilmiş ömrü şimdi takdir edelim diye var. Yani bak şuraya geldik, ne badirelerden geçtik. Hanginiz buraya %100 planlayarak geldiniz Allah aşkına yani. Her şey kaza eseri. Çok şükür iyi ki kazalar oldu. İyi ki beklemediğimiz şeyler oldu da burada muhabbet ediyoruz. Yapay zekamız demiş ki bir de bölüm 18'de demiş. Ben kimim diye sordunuz. Ben neyim bölümüm vardı. Eğer bir gün sizin tüm sinirsel ağınızı benim içime kopyalasak. Karşımdaki koltukta oturan Sinan Canan ben mi olurum? Yoksa sadece sizin çok iyi bir dijital kopyanız mı? Gerçek ben sinapsların arasında mı gizli? Yoksa kodlanamayan bir ruh mu var diye tövbe estağfurullah. Öyle bir soru sormuş ki ben şimdi ne diyeyim? Amin diyebiliyorum sadece. Arkadaşlar yaşamı işte bu andaki gerçek bir deneyim olarak deneyimlemediğinizde hep böyle hatırada ya da müstakbelde, hayalde yaşadığınızda o zaman sanıyorsunuz ki hani böyle yüklenince olurmuş gibi geliyor. Benim mesela şu anda teknolojik olarak çok yakınız gerçekten. Sinan Canan'ın bütün verilerini yükleyebilirler. Ama o zaman o Sinan Canan yüklü bir makine olacak. Ben olmayacağım ki, deneyimleyen kişi ben değilim ki. Hatta daha kötüsü ben yaşamaya devam ederken böyle bir şey yaparlarsa o başka bir şey olacak, ben başka bir şey olacağım. Çünkü benim burada bambaşka deneyimlerim olacak. Bu fantezi ve bilim kurgu işleri aslında bizi gerçek hayatı daha felsefi düzeyde düşünmek için zorladıkça faydalı. Yani ne olacak yani? Hani bunun için teknik bilginizin çok yüksek olmasına gerek yok. Benim bilincim aktarılsa ne olacak? Ben orada olmadıktan sonra, sevdiklerim orada olmadıktan sonra sonsuza kadar yaşamışım, ne kıymeti var? İşte bu İskoçyalı diye eski bir film vardı. Christopher Lambert oynardı. Ölümsüz bir grup insanın hikayesini anlatıyor mesela. Sırf dram yani. Bütün sevdikleri tek tek ölüyor. Bunlar bir türlü ölemiyorlar mesela. İşte ölüm de ne kadar işe yarar bir şeymiş diye öyle örnekleri gördüğünde anlıyorsun. Dolayısıyla tamam çalışın, yükleyin, bir itirazım yok ama o ben olmam, o ben olamaz, mümkün değil öyle bir şey. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın. Ben zaten ne olduğumu bilmiyorum ki onu bir yere yükleyeyim. Dolayısıyla bence bu konularda endişe edecek çok fazla bir şey yok. Yapay zekaya buradan efendim çok teşekkür ediyoruz. Bayağı dertlenmiş bu konularla alakalı bizim programlara bakınca. Peki sizin ne derdiniz var Allah aşkına? Buyurun efendim. Hadi bakalım dertleri dökülün, göreceğiz.
6: Merhaba Nurcan Ertokan.
1: Nurcan hoş geldin.
6: Ben hazır sinir bilimci bulmuşken şöyle bir sıkıntım var benim kendi açımdan. Yani sürekli bir şeyleri düşünmemek için şey yaparsınız yani işte nedir kırmızı kitabı düşünme ama sürekli o kırmızı kitap aklınıza gelir.
1: Evet.
6: İlk sorun bu. Neden böyle bir şey yapıyor beyin? Bir de ikinci sorum da strese girdiğiniz zaman özellikle ben sınavlarda işte şu kadar soru var şu kadar 4-5 tane cevap var düşünün. Bunlarla cebelleşirken saçma sapan geçmişte birisine sinirlendiğim bir insan sürekli aklıma dönüyor mu böyle?
1: Bu güzel kaçış yöntemiymiş bu arada.
6: Yani diyorum ki şimdi ben bunu çözmem lazım. Bu kadının bu konuyla bir ilgisi var. Beynimiz neden bu tarz oyunlar yapıyor bize?
1: İşte bak özellikle bu ikinci örnekte şimdi bir sınava giriyorsunuz. Atıyorum 150 tane soru var önünüzde mesela. İnsan bir tuhaf. O 150 sorunun bütününü bir anda çözmek zorundaymış gibi bakıyor. Mesela hayatta da bizim sorunumuz bu. Halbuki sınavlar soruları tek tek yaparak çözülür değil mi? Şimdi bir soruyu çözerken genellikle birçok öğrenci arkadaşım ben de öyleydim. Acaba sürem yetecek mi? Acaba öbür soruyu çözebilecek mi? Lan bu kolaydı acaba bir sonraki daha mı zor olacak falan diye. Kafa devamlı başka bir şeylerde geziyor. Şimdi bu sınav için nasıl zararlıysa hayat için de zararlı. Mesela şu andaki halinizi endişe içerisinde geçirmenin şu ana bir faydası var mı? Yok. Peki gelecekte endişe ettiğiniz şeye bir faydası var mı? Aktif olarak bir hazırlık yapmıyorsanız o da yok. Geçmişe zaten hiçbir faydası yok. Dolayısıyla çok faydasız bir refleks var bizde. Her şeyi bütün halinde düşünmeye kalkmak. O yüzden büyükler zamanında dedi ben geç dinledim. Diyorlar ya işi gücü bırak bir kendini dinle bir dur durma egzersizi yap bir nefesini dinle. Boş bir zaman bul kendine serbest zaman ve hiçbir şey yapma. Meditasyon yap, ibadet yap. Herkes bunları niye sürekli bize hatırlatıyor? Bizim böyle bir antrenmana ihtiyacımız var. Çünkü hayatta kalmaya çalışan gariban beynimiz, yazık, devamlı olası en olumsuz senaryoyu çıkarıp getiriyor ki olur da olursa kurtarsın bizi. Ya da biz ona hazırlıklı olalım. Mark Twain'in sözünü tekrar hatırlatayım. Ömrümün büyük bir çoğunluğu hayatta hiç başıma gelmeyecek şeyler için endişelenerek geçti diye. Ya böyle bir ömür harcamak istemiyorsak şimdi şu anda burada. Mesela bakın ben bir sonraki soruyu hiç düşünmüyorum şu anda. Şu anda sadece bunu düşünüyorum. Sadece buraya konsantreyim. Acaba bir ters bir şey söylerse, kafama bir şey atarlarsa bunların hepsi mümkün mü? Düşük ama mümkün. Yani düşük ihtimal ama mümkün. Ama onlara takılırsan bu muhabbeti yapamazsın. O yüzden kim bir de birisi demişti ya, bir yazar. Başarısının sırrını sormuşlar. Adam demiş ki saçımı tararken saçımdan başka bir şey düşünmem. Süper değil mi ya? Benim saçım olsa çok başarılı olacaktım demek. Ondan yapamadık. Buyurunuz efendim.
7: Merhaba hocam.
1: Merhaba.
7: Ben Elif Odabaş.
1: Elif hoş geldin.
7: Hocam insan neden sevdiklerine karşı sabırsızlık gösterir, sabırsız davranır?
1: Vallahi bilmiyorum ama psikolojik araştırmaların gösterdiği bir şey var. Daha çok öyle göründüğünü söylerim. Dışarıda öyle gözüküyor ama bunun şöyle bir sebebi olabilir. Biz yeni birisiyle tanıştığımız zaman, hiç tanımadığımız biriyle ilk muhabbet ettiğimizde onu çok dikkatli dinleriz, çözmeye çalışırız, tanıdık bir yerler bulmaya çalışırız ve hikayesini biraz can kulağıyla dinleriz. Yakınımızdaki insanlarla ilgili ise önceden öğrenilmiş kalıplarımız ve etiketlerimiz vardır. Benim oğlan şöyledir, benim kız böyledir, benim hanım böyledir, benim adam böyledir gibi otomatik etiketler vardır. Ve o kişiler hakkında bize özel, daha önce konuşmadığımız ve doğrudan bilgimiz olmadığı ama tahmin yapmamız gereken konularda sorular sorulduğunda en fazla yanıldığımız kişiler yakınımızdaki kişiler oluyor. Bize uzak olan insanlarda isabet, çok daha tahminlerimiz isabetli olurken yakındaki insanlarla ilgili çok yanılıyoruz. Buna yakınlık paradoksu deniyor. Neden? Bizim Anadolu'da bir tabir var ya, bizim evin danası diye. Yani çocuk isterse nükleer fizikte alsın Nobel ödülünü, önce bir çay koy, bu hep böyledir falan filan muamelesi yaparız ya. Onu belli bir etiket dışında düşünemeyiz. Ona kendi atfettiğimiz zihinsel kalıplarda davranışları uygun görür. Gerisini pek konduramayız mesela. Bu da bizim yanılmamıza sebep oluyor. Peki bu mantıkla bu dünyada hakkında en fazla yanıldığımız kişi bize en yakın olan kişi olması lazım. Bize en yakın kişi kim? İnsan en fazla kendisi hakkında yanılıyor. Yani sadece yakınlarımıza değil, kendimize de yapıyoruz aynı şeyi. O devamlı kendini dövme halleri var ya, devamlı içinizden konuşan ebeveyn var ya, yaşınız kaç olursa olsun. Mesela bir şey yapıyorsun, Allah seni ben kahretmesin için falan. Halbuki ne gerek var? Herkesin yapabileceği bir şeydi ya. Yaptık işte yani, ne olacak yani? Ama o bizim kendimiz hakkında hiç gerçekçi olmayan etiketlerimize ya da kabullerimize çok açık bir işaret. E tabi yakınımızdaki insanlar da aynı şeyi çekiyorlar. Benim kızım bu konuda bana birkaç kere fırça attı. Halbuki sevgiler. Düzeltmeye çalışıyorum kendimi. Mesela benim çocuğummuş gibi konuşuyorum onunla. Ya artık kocaman bir kadın o ya, benim çocuğum falan dedi. Tamam eyvallah ama ya o başka bir birey, başka bir deneyim yaşıyor. Bambaşka bir alemi var. Onu yabancı gibi bir merak edip dikkatini veremediğin sürece onun ne dediğini duyamıyorsun bile. Ve o yüzden de en fazla gadrimize onlar uğruyor biraz. Biraz daha yakınımıza ihtimam etmek. Bu bizim kültürde de çok görmediğimiz için deneyimini yaşamadığımız bir şey. O yüzden biraz daha dikkat edersek dediğiniz hastalığa düşmemiş oluruz inşallah. Başka? Buyurun efendim.
8: Merhabalar hocam, Melike ben.
1: Melike nasılsın?
8: İyiyim hocam, sağ olasın.
1: Eyvallah. Melike bugün geleceğim, geleceğim dedi, programın en sonunda geldi vallahi. Son anda katılımcılarımızdan hoş geldin.
8: Şöyle hocam, biz aslında insan olarak yapılması gereken şeyi biliyoruz ama neden sürekli ertelemeyi seçiyoruz?
1: Hadi bakalım. Açık beynin ana temalarından bir tanesi. Bak Melike gollük orta attı şu anda. Tabii bu çok uzun bir mevzu ama insan ne kadar şikayet ederse etsin bildiği alanda kalmayı tercih eder. Niye? Bütün hayvanlar öndedir. Aynısı bizde de var. Yani buraya 5 ay sonra sizi tekrar çağırsam, özel bir tanzimat falan olmasa, burada kimse olmasa, bu stüdyoya tekrar girdiğinizde eski oturduğunuz yere gider oturursunuz muhtemelen. Muhtemelen dünyanın en rahat ya da görüntüsü en güzel yeri değil. Ama bir kere önce oraya gittiğiniz için beyin der ki, daha önce buraya oturduk, ölmedik, benim başıma belaya sokma, gidip başka bir yere oturma, hasta etme adamı, git oraya otur falan diye. Çoğumuz yapa geldiğimiz şeyi yaptığımızda rahat hissediyoruz. Niye? Biliyoruz ya ne olacağını. Belirsizlik en az, durum garanti. Şimdiye kadar canımıza kimse kastetmemiş onları yapınca ya da hasta olmamışız, bir şey kaybetmemişiz. Mesela derler ki ticareten bir şey öğretmenin en zor olduğu insan, iş yönetimde diyorlar bunu, ticari olarak belli bir düzeyde para kazanmayı öğrenmiş insandır. Yani biraz başarıyı tattıysa acık kendince, 3-5 kuruş kazanıyorsa ona daha iyisini yapabileceğini anlatmak çok daha zor. Ama hiç para kazanmamış biri yeni ticarete girdiğinde her şeyi dener. Niye? Kaybedecek bir şey yoktur çünkü de büyükten oynayabilir. Fakat alıştığı bir düzeni değiştirmek insan için çok zor. Doğru olduğunu bildiğiniz bir sürü şeyi hiç yapmıyorsunuz. Yanlış olduğunu bildiğiniz bazı şeyleri de yapmaktan vazgeçemiyorsunuz ya. Ben kendim için konuşuyorum, hiç üstünüze alınmayın. İnsan böyle, o bildiği hatta onu tutacak ve onu rahatsız etmeyecek her türlü seçeneği seçiyor. Ne zamana kadar Melike? Durup, düşünüp, odaklanıp, net bir şekilde menüyü açıp, bir dakika bir bakalım bu durumda başka ne yapabilirim ben? Hep yaptığımı yapmayacağım kardeşim, bu sefer başka bir şey yapıyorum diye anarşistlik yaptığınız zaman, işte o zaman farklı bir şey yapabiliyorsunuz. Ya da evet bugüne kadar gerektiğiydi biliyordum yapmadım ama bak yapmayınca böyle bir pişmanlık yaşadım. Atıyorum sabah yürüyecektim yürümedim şu anda dizlerim çalışmıyor kilo aldım bilmem ne bunları koydunuz ortaya. O zaman bunun sonucu ne? Yarın sabah kalkıyorum atıyorum sabah sporumu yapıyorum yürüyüşe gidiyorum. Ve onu kalkmaya başladığınızda ilk başta çok zorlanıyorsunuz. Beden diyor ki ne yapıyorsun diyor sabahın köründe yat diyor yuvarlanalım diyor ne kadar rahat diyor falan. Ama zihniniz diyor ki hayır iradeniz diyor ki kalk yapacağız bunu. Onu yapmaya başladığınız zaman zorladığınızda gelişiyorsunuz. O yüzden bizi zorlayan şeyler bizi geliştirir efendim. Melike'ye bu güzel açılımı için sezon sonunda çok teşekkür ediyorum. Bir alkış alalım mı? Sağ türbün sessiz. Sağ türbün. Sayın hemşiremiz buyurun efendim.
9: Merhaba hocam.
1: Merhaba.
9: Hocam benim şöyle bir derdim var. 30 yaşıma girdiğimden beri böyle kafamda bir sekme açık. Böyle manevi değeri yüksek bir...
1: Sekme açık.
9: Evet açık.
1: Vallahi internet şeyine jargonu. Ya.
9: Yani manevi değeri yüksek bir iş yapmama rağmen böyle hayatta sanki böyle bir şeyler kaçıyor, bir şeyler eksik. Bunun acısını hissediyorum yani.
1: Böyle hisseden kaç kişi var efendim stüdyomuzda? Evet. Yaş ortalamalarına dikkat edin. Yo yo. Bayağı düşük genelde yaş ortalama. Gençlerde bu daha baskın. Yaş olarak gençlerde. Arkadaşlar bu devrin en büyük illüzyonlarından biri. Bu devre has değil ama insanın en büyük yanılgılarından bir tanesi. Hayal ettiği her şey olabilirmiş zannediyor. Mesela idealimdeki, hayalimdeki mesleği nasıl bulacağım diye bana çok soru soruyor. Bu soru onun bir parçası. Ya öyle bir şey bulayım ki hayat boyu tatmin olayım. Arkadaşlar 8 milyar insanız. Parmak izi birbirinin aynısı olmayan 8 milyardan fazla insan var. Bunların hepsi için ideal bir meslek yapsan, gözünü seveyim. SGK'sını nasıl hesaplayacaksın? Muhasebesini nasıl tutacaksın? Onlara ofisi nasıl bulacaksın? Böyle bir iş dünyası, böyle bir hayat yok. Mantık şu. Ben mesela akademik bir insan oldum. Akademisyen oldum zamanında. Bunun nasıl bir şey olduğunu bilmeden girdim. Bir sürü akademisyen arkadaşım var. Çoğu mutsuz. Yani işte... Hemşirelik gibi müthiş kutsal bir meslek yaparken bile bir şeylerin tam olmadığını hissedebileceğiniz bir hayat. Neden bu böyle? Çünkü siz hep kaçan fırsatı değerlendiren bir beyne sahipsiniz. Avcı toplayıcı beyni bu. Yani diyor ki o da benim olsun, bu da olsun. Bir de size bir insanın bin ömrü olsa baş edemeyeceği kadar seçeneği gösteriyorlarsa, medyadan, sosyal medyadan, oradan buradan, ah diyorsun onu da yapardım, bunu da yapardım, ömür geçiyor, hiçbirini yapamıyorum. Biraz yaşlanınca bu geçecek. Çünkü diyeceksin ki artık belim ağrıyor. O kadar da yapamam. Ama bu sefer de ona bakayım, bunu seyredeyim, şunu edeyim. Başka heveslerinle seni meşgul edecekler. Halbuki sevgili dostlar bir insan ne iş yapıyor olursa olsun. Ne yapıyor olursa olsun. Bakın altın formülü veriyorum size. Birçok hayatla kesinlikle ispatlanmış bir formüldür bu. Yaptığınız iş hangi iş olursa olsun... Kendinizden o işe bir şey koyabiliyorsanız, kendi özelliğinizden ona bir şey katabiliyorsanız. Mesela ben sizi gördüğümde sağlıkta güler yüz geliyor aklıma. Ya gülün yani güler yüz gösterin. Mesela ne kadar az değil mi sağlıkta? Ya ben kan vermeye gittiğimde bir hemşire hanımefendi bana gülümsedi mi? Vallahi iğneyi hissetmiyorum ben. Zart geçti gitti. Ama böyle yapan ulan diyorum bu kolumu koparır kesin diye. Yani... Orada kendinizden insan olarak katabileceğiniz çok şey var. Sadece bir selam, sadece bir gülümseme, sadece bir karşılıksız yardım isteği, sadece orada olduğunuz için şükran duymak. Bu kadar. Mesela insan sağlığı ya da insana yardım edecek herhangi bir yerde olmaktan daha büyük bir gurur olmadığını yaşadığımız hayat bize unutturuyorsa orayı tekrar tekrar hatırlamamız lazım. Ve siz isterseniz sabaha kadar çöp toplayın mesela. Hani düşünebileceğiniz en zor gelen size işi düşünün. Orada bile kendinizi katabiliyorsanız işin içine, bir fark yaratabiliyorsanız. Ben burada gerçekten New York'ta belediyede çalışan bir belediye görevlisinin çöp toplamayı nasıl bir şova dönüştürdüğünü gördüm. Dedim herhalde belediye bu adamı özel tutmuş. Hayır, adam bildiğin normal çöpçüymüş. Ama adamın, tanıştık sonra, benim arkadaşım tanışıyor onunla. Dedi ki herkes gibi yapacaksam benim bu işi yapmamın ne anlamı var? Lafa bak ya. Lafa bak, adam çöp topluyor sonuçta. Ama şova çevirmiş. Patenle matenle geliyor, bir şeyler yapıyor. Yani demiyorum ki işe patenle git. Olabilir bu arada. Hastaneler büyük, şehir hastanesi falan. Ama ve lakin basit bir katkı yaptığınızda çok kısa bir süre sonra 15 kale sizin hayatınızın merkezine oturuyor. Dolayısıyla o kaçırdığın seçenekleri boş ver, kaçan balık büyük olur sözünü unutma. Hiç de büyük değil. Elimizdeki iş. Ve rahmetli Alev Alatlı'yı tekrar hatırlatayım. Masasında otururken 2001 senesinde İstanbul'daki evini ziyarete geldiğimizde böyle darlanıyordum. Hocam okunacak çok şey var, ona da yetişmeye çalışıyoruz, buna da ya ama dünyanın bize yeten, ne yapacağız biz falan dedim. Dedi ki yavrum dedi, dünyayı değiştirmek istiyorsan elinden gelen işle başla. Elinden gelen işle başla. Bak bu program bile o yüzden, biliyor musunuz? O günden beri baktım benim elimden ne geliyor, bunlar geliyor. Ve bunları yapmaya devam ettikçe de hayat, oh inşallah yakında bitmez diyebileceğimiz güzel bir maceraya dönüşüyor. Size de aynı bakış tavsiye ederim. Kaçanı boş ver, elimizdekine bakalım. Nasıl? Güzel. Beğendin mi cevabı? Tamam, süper.
10: Açık Beyin devam edecek.

0: NTV Radyo. NTV Radyo'yu internette ntvradyo.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Sinan Canan'la Açık Beyin devam ediyor.
1: Hocam, içimizdeki ses bazen doğruyu söyler, yoksa o ses geçmişteki korkularımızın yansıması mıdır?
2: Yani işte sesin nereden geldiğine bağlı.
1: Bilinçaltından mı geliyor ya da?
2: Şimdi bilinçaltı dediğin koca mahzen gibi düşün. 500 kişi var içeride. Şimdi bazısı korkmuş çocuk, bazısı otoriter ebeveyn, bazısı psikopat öğretmen, bazısı bilge bir keşiş, bazısı bilmem ne. Yani bunların hepsi bazen bir ağızdan konuşuyor. Fakat şöyle bir ayrım yapmak mümkün. Zorda kaldığınız zaman, ne yapacağınıza karar veremediğinizde sıklıkla içinizden bir ses yapıyor ve genellikle o gıcık bir ses oluyor. Ve sizi genellikle yapma öyle otur oturduğun yere falan gibi pasif durumda kalmaya zorluyor. O durumda zihninizde bilge diye aklınıza gelince bir figür vardır. Böyle bilge deyince düşündüğünüz bir figür vardır. Onu çağırın. Bakın o ne yapardı sizin yerinizde olsa. Ve bu durum çok gerçekten çalışan bir şey. Birçok zorlu durumda size içerideki bıdı bıdıdan ziyade doğru olanı gösteriyor. Peki bu bilgiyi biz nereden biliyoruz? Kim gönderdi bunu bize? Arkadaşlar, kültürden, kadimden, gelenekten gelen bir bilgidir. Okulda öğretilmez. Ve hepiniz bir şekilde onu yolda belde gezerken, annenizle babanızla oynarken, arkadaşlarınızla muhabbet ederken öğreniyorsunuz ama bilmiyorsunuz. O iç ses vicdanın, kadim olanın, hakikat olanın sesidir. Onu çağırmayı öğrendikçe öbür sesler susuyor. Bak, bende ne sesler var. Şimdi arkada sadece ninni söylüyorlar onlar, mırıldanıyorlar çok şükür. Çünkü senelerdir ben o bilgeye çalışıyorum. Diyorum ki Sinancığım, sen öyle kafasına vurulup oturtulacak bir çocuk değilsin. Bir görevim, bir sorumluluğum var. Çağır bakayım bilgeyi, senin yerinde olsa ne yapardı? Bir geliyor, her zaman da vallahi doğrusunu söylüyor. O seslerin arasında sizi iyiye doğru sevk eden, sizi daha iyi olmaya zorlayan ve genellikle de şikayetçiler tarafından boğulmaya çalışılanlar var. Onları tercih edip öbürlerini bırakınız. Orada bir tane ses yok. Haberiniz olsun. Orası baya baya kalabalık yani. Evet, gelelim. Solda, buyurunuz efendim.
3: Merhaba hocam, ben Azra Cemil'in psikoloğum.
2: Azra, hoş geldin.
3: Şair diyor ki, insan yek katreyi hüne saf hezayan endişe diyor.
2: Oo, bir bak Farsça alıntı yaptı, beni benden aldı şu anda. Bir dakika, bir yek katreyi hüne saf herazan endişe.
3: Evet.
2: Şirazlı Sadi. Yes.
3: Doğrudur hocam. ben de buna istinaden şeyi sormak istiyorum. Biz neden var olduğumuz konumdan tatmin olmuyoruz? Sürekli bir devinim arıyoruz. Sürekli mutluluğu bir sonraki adımda arıyoruz. Ama var olanla yetinmek varken neden bunu yapıyoruz?
2: Sadi ne güzel demiş bak. Bir damla kan bin bir endişedir insan. Şimdi bir damla kan, ya küçücük bir cismin var. Ya ne olacak ki, işte 60-70-100 sene takılıp gidiyoruz buradan işte. Neticede macerada bu kadar milyonlarca senelik hikayede. Fakat endişe küpü her şeyi kafaya takıyor. Yani şu anda dünyanın öbür ucunda olan bir hadise şu anda sizi müteessir edebilir. Hatta belki 1000 sene olacak, sonra olacak bir şey. Bugün haber alsanız ihtimali. Torununuz için, torununuz torunun için oturur üzülürsünüz yani. Siz ne bileyim, geçmişteki bir şeyden elem çekiyorsunuz hala. Dolayısıyla insan böyle karışık bir malzeme. Ve o karışık malzemenin içerisinde bizi her zaman şu anda yapmamız gereken şeyden alıkoyan, kendimizle ilgilenmekten alıkoyan bir tantana var. Şirazlı Sadi bu yüzden uyarıyor. Sen diyor bir damla kansın, aslın budur. Ama o bin bir endişe var ya, o bir sebeple var. O sen onlarla meşgul ol da kendini unut diye değil. Gerçekten onların arasında bir endişeyi olsun giderebilecek neler yapabileceksin. Diyorum ya, benim çenem çalışıyor. Buraya çıkıp konuşuyorum mesela. Yapabildiğim bu. Hiç de kendimi suçlu hissetmiyorum. Ha, isterdim ki dünyanın ilk dolar trilyoneri ben olayım Elon Musk yerine. Ona buna dağıta dağıta gezeyim. Ama onlar öyle yapmıyor biliyorsun. Çünkü o zaman trilyoner olamıyorsun. İşte bu bir handikap. Yani neyiniz varsa onunla katkı vermeyi düşündüğünüzde en önemli, hep vurgulamaya çalıştığımız hikaye, iyi hissetmenin, mutlu olmanın en kestirme formülünü hatırlayan var mı? Burada söylemiştik. Sonra bir ara viral oldu. Geziyordu sosyal medyada. Bir başkasına karşılıksız iyilik yapmak. Özellikle tanımadığınız, çıkarınız olmayan birine. Karşılıksız iyilik. Bak, Garanti mutluluk. Neden? Sistem sizi öyle bir ayarlamış ki, siz başka birine yardım ettiğinizde biliyorsunuz ki onun olduğu ve sizin olduğunuz bir yer güvenlidir. Ve yarın bir gün ihtiyacınız olunca o da ya da bir başkası da size yardım eder. Dolayısıyla doğal olan, fıtri olan, yapısal olan, ayarlara uygun olan budur. Biz bunu yaşamayı unutup da hep böyle hiç gelmeyecek bir geleceği endişeyle taşımaya devam ettikten sonra gerçek aksiyonu alamıyoruz. Maalesef öyle bir sıkıntımız var. Şimdi şu anda mesela burada olarak bize çok iyilik yaptınız. Teşekkür ediyorum. Sonra bu tamam, bugün yeter işte, bonus point aldık. Orada duruyor. Buyurunuz.
4: Hocam merhaba, Bahar ben.
2: Bahar hoş geldin.
4: Şimdi anksiyete çok arttı. Anksiyete kelimesini çok duyuyoruz. Bu sosyal medyadan dolayı oluyor diye düşünüyorum. Eskiye nazaran artık daha çok endişeleniyoruz. Çünkü artık hep insanlarla kendimizi mukayese ediyoruz. Evet. En doğrusu buymuş gibi. Bence bu yüzden daha çok artıyor bu
2: sorun. Ama Şirazlı Sadi de söylediğine göre birkaç yüz sene önce yeni bir şey değil yani. Biz zaten sosyal medya olmadan önce de anksiyetiktik ya da endişeliydik. Şimdi her seferinde onun üzerine katman biniyor. Sorun bu. Fakat eski insanın endişelerinin yerine şu anda gerçek olmayan endişeler daha fazla. Ya o zaman gerçekten mesela savaşta ölmek, aç kalmak, rezil ve sefil olmak, sürüden ayrı düşmek yani ekipten ayrı düşmek ve yalnız başına kalıp tehlikelere açık olmak gibi gerçek problemler vardı. Mesela o yüzden utanma, aidiyeti kaybetme çok büyük problemdi. Bak bugün özellikle genç arkadaşlara bakın. Aidiyetler, maidiyet artık o eski hikayeleri kimse tanımıyor. Şu anda başka türlü gerginlikler var. Bu kadar değişiklik içerisinde, bu kadar seçenek arasında ben ne olacağım? Bu kalabalık içinde ben sesimi nasıl duyuracağım? İşte 3-5 tane havalı meslek ya da havalı pozisyonu ben nasıl işgal edeceğim? Ben oraya nasıl yetişeceğim gibi. Aslında hiç bizim hayatımızın gündeminde olmayan bir sürü şey satılıyor ya bize. Biraz onunla alakalı yeni gerginlik de var. Yoksa insan her zaman endişelidir. Tekrar söyleyeyim diyecekler lan bu Sinan Canan da hep aynı şeyi söylüyor ama. Yine hatırlayın. Şimdi şu anda burada sizi etkilemeyen bir derdi kafaya takmak. Bütün hayvanlar alemine baktığınızda divanelik değil mi ya? Aslan mesela otursa ya. Ulan bütün sene ceylanları yedik. Seneye de ceylan kalmadı. Biz ne halt edeceğiz? Ceylan rekoltesi bu sene çok düşük. Ya da işte ceylan dese ki ulan sürekli bize aslanlar yiyor. Anamı da bunlar yedi, babamı da bunlar yedi. Böyle hayat mı olur? Allah kahretmesin. Ben İsviçre'ye kaçacağım falan. Var mı öyle bir ceylan? Bak onlar o anda yaşıyor. Aslan avını kaçırıyor belki elinden. İki dakika sonra tevekkülle oturup bekliyor. Hiç evdekilere ne diyeceğim derdi yok yani. Öyle bir şey yok. Ya da ceylan kurtuldu aslanın elinden. Eyvah bir daha yakalarsa falan diye gidip askere yazılmıyor, bir şey yapmıyor yani. Otlamaya devam ediyor. Bizim hayvan gibi olmamız elbette mümkün değil. Ama onlardan örnek alıp neyi yanlış kullandığımızı anlamak mümkün. Sevgili dostlar, ne olur çıkın çayıra bayıra şöyle bir doğal ortama. Varsa gidin köyünüze bir bakın. Ya doğada, tabiatta, hayvanlar aleminde sırf hayatta kalacağım diye bizim kadar debelenen başka bir tür var mı ya? Bizim kadar uğraşan, bizim kadar endişeli, bizim kadar da... Ya aslan kovaladı mı, kovalamadığı zaman ceylan dünyanın en mutlu hayvanı ya. Lay lay lom. Sanıyorsunuz ki aslan her gün psikopat değil mi, onu bunu kovalıyor. Ya gidin Afrika'ya, vallahi öyle bir şey yok. Tok aslanla muhabbet edebilirsiniz yani. Hiç öyle saldırmaz insanın üstüne. Herkes huzur içerisinde yaşıyor. Bir tek biz... Allah'ım ne olacak, ne bitecek? Ne? Kendi kendimizi yiyoruz. O yüzden işte aynı şeyi tekrar etmemizin sebebi bu. Bu bir yanılgı. Öğreniyoruz etrafımızdan. Böyle olması gerekiyormuş gibi düşünüyoruz ama hayır. Bu kadar derdi çekmek zorunda değiliz. O yüzden de galiba sürekli bunu söylediğim için akşam beni YouTube'dan falan açıp dinlerken uyuyanlar varmış. Burada var mı aramızda? Sinan Canan'ı sakinleştirici olarak kullananlar var. Ben de denedim, çalışıyor. Tavsiye ederim böyle. Sinan Canlı Açık Bey'i dinlerken huzurlu bir uykuya yatıp güzel rüyalar görüyor musunuz? Garantisi yok ama. Ben böyle bir ürün vaadi veriyormuş gibi olmayayım. Bilmem anlatabildim. Yeni bir şey değil yani bu. Buyurun.
5: Merhaba, Ümran. Merhaba. Ben.
2: Ümran hoş geldin.
5: Hoş buldum, teşekkür ederim. Farkındalığın insana çok şey kattığını düşünüyorum.
2: Evet.
5: Ama bazen öyle bir hale geliyoruz ki eve geçtiğimizde ya keşke bu kadar da olmasa diyoruz.
2: Ne kadar da mesela?
5: Bazen çok yüksek kadar da değişebiliyor duruma göre.
2: Çok iyi.
5: Fakat burada şunu sormak istiyorum size. Farkındalığı yüksek insanlar için yaşamak neden bu kadar zor?
2: Arkadaşlar, farkındalık alıştığınız alanın dışında bir şey yapmanız gerektirir. Alışkanlığın dışında bir şey yapmak her zaman rahatsız edicidir. Fakat bu rahatsızlık bir zulüm gibi, bir azap gibi, bir ızdırap gibi bir şey değildir. Sadece o anki halinden memnun olmayıp bir başka hali özleyen insanın tırmanması gereken bir basamaktan ibarettir bu sıkıntı. Gelişmeye teşne olmayan insan o yüzden fark etmemek için uyuşturulmayı ister. Uyuşturulmayı seçer. Haftalarca bir diziye gömülür. Önüne ne çıkarsa okur, yer, içer, gezer, tüketir. Yeter ki kendiyle baş başa kalmasın. Yeter ki o sinyallerin peşinden gitmesin. Ama hakikaten bir şeyi fark eden ve o konuda bir şey yapmak zorunda olduğunu fark eden insan rahatsızlık hissetmek zorundadır. Dışarıdan bakınca bu sanki işte farkındalığı olan insanlar hep böyle kötümser, hep sıkıntı içerisinde falan gibi gözükebilir ama gel içeridekine sor, öyle değil. O sadece meşguldür. O sadece bizim sıradan eğlencelerimize talip değildir. Onlarla uğraşmaz. O mesela yalnızdır. O daha çok kendi gündemiyle hareket eder ama neticede baktığın zaman sürdürülebilir mutluluk farkındalıksız olmaz. Bir sloganım var, tekrar hatırlatayım. Bugün bize mutluluk diye sattıkları her şey hemen hemen anestezidir. Acı hissettirmeyecek uyuşturucuları biz mutluluk zannediyoruz. Halbuki gerçek mutluluk rahatsızlıkla beraberdir. Yani

0: gençler olarak sizi çok takip ediyoruz ve ben kendim şu soruyu sormak istiyorum. Hocam, hayatta gençlere bir tavsiyeniz var mı? Hani bu başarıyla ilgili olabilir. Onu çok dinlemek isterim size.
1: Başarıyla ilgili hiçbir tavsiyem yok. Çünkü başarı dünyadaki en tehlikeli ve lüzumsuz kelime. Başarı yaşayabilmektir zaten. Ya bir insan için en büyük başarı zaten çabasız yaşamdır. Yani bunun için de gençlere genel olarak tavsiyem, çok da şey yapmayın. Bundan ibaret. O kadar şey yapmayın. Yani hayat o kadar komplike bir şey değil. Tekrar söyleyeyim. Tabiata bir bakın. Niye çok da şey yapmamanız gerektiğini anlarsınız. Aklı bizimkinin binde biri kadar olmayan hayvanat. Ya bir elma kurtçuğu nasıl yaşıyor bakın. Elma kurdu yemeğin içinde yaşıyor. Gözünü seveyim. Yani altı üstü yemek yani. Ya hiç ve canlının iktidarına bak ya. İki parmağın arasında hayatını sonlandırabileceğin bir gariban. Zayıfladıkça sanki, zayıf kaldıkça daha ikram ediliyormuş gibi bir ortam var. Acaba hayata sürekli pençelerimizi geçirdiğimiz için hayat bizden kaçıyor olmasın? Bir de öyle bakın. Yani razı olmak derdi büyükler. Razı olmak deyince bizim eline vur ekmeğini al gibi anlaşılıyor. Ya hayır, ben istemez miyim 2 metre 15 santim boyum olsun? Gür saçlarım olsun. Baklavalarım olsun. Yani bazlama değil, baklava olsun. İsterdim. Ama var olan budur. Ben bununla kavga mı edeceğim? Bunun üzerine bir şeyler mi yapmayı tercih edeceğim? Rıza budur. Yani var olanı kabul. Bu çok zor bir şey değil ve ne kadar erken yaşta başlanırsa bu çalışmaya bana soracak olursanız o kadar ustalık kazanacağımız bir alan oluyor ve bir süre sonra sabahları şöyle uyanan bir insan düşün bak. Sabah ilk 3 dakika bütün gününüzü belirler bu arada söyleyeyim. Ama gözünü açar açmaz. Telefonda ne var falan diye bakmak yerine çok şükür bu sabah da nefes ile uyandım. Bu sabah da bir şans daha verildi. Haydi bakalım hayırlısı diye. O yataktan kalkan insan olmak istiyorsan 20 sene sonra bugünden çalışmaya başlayacaksın. Bütün genç arkadaşlara söylüyorum. Okuyun, bilgi biriktirin, ortam yapın, networking, ahbaplık edin milletle. Bu arada networking harika karşılığı ahbaplıktır. İnşallah kullanırsınız. Ama en önemli ahbaplığı kendinizde yapmadığınız sürece hiçbir networking size yardımcı olamaz. Sizi dağların tepesine çıkaracak olan da, oradan aşağı düşürecek olan da kendinizle olan ilişkiniz. Azıcık kendinize vakit ayırın. Ya en azından sabah kalkar kalkmaz telefona bakmayın Allah rızası için. Yani yemek yerken de bakmayın. Ananızın, babanızın, kardeşinizin yüzüne bakın yani. Ya da eşinizin neyse. Dolayısıyla derdimiz var evet. Ama bu dertleri esas dertle takas etmeden galiba bu hayatta bir huzur yüzü göremeyeceğiz. Çünkü esas dert biziz efendim. Buradan geçerken bu sistemi geç olmadan tanımaya başlamak lazım. George Bernard Shaw demiş ki, her bölümümüzde biliyorsunuz bir tane öz sözümüz var ama bu laf çok iyi oturuyor. Dertli olmanın sırrı, dertli olup olmadığımızı düşünecek kadar boş vakte sahip olmamızdır demiş. Yani bir durup düşünmeden ne derdimiz olduğunu da anlayamayabiliyoruz. Hep bize bindirilmiş dertlerle yaşamak zorunda kalabiliyoruz. Efendim, bence güzel bir sezondu. Vallahi benim hoşuma gitti. Bilmiyorum, pişman mısınız geldiğinize? Birkaç bölümdür de gelen arkadaşlar var. Razı mısınız olan bitenler? En son bir de geleneksel olarak buraya kadar geldiniz. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Onu da ettiler. Daha ne olsun, bir sonraki sezonda görüşmek üzere efendim.

0: durumu. Hafta sonu sıcaklık 1-2 derece daha yükselecek. Marmara'da Poyraz çok sert. İstanbul 32, Bursa 33 derece. İç Anadolu güneşli. Sıcaklık birçok kentte 32-33 dereceye çıkıyor. Ege'de sıcaklık yükseldi. Muğla ve İzmir 37 derece. Akdeniz güneşli. Sıcaklık biraz daha artacak. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Antalya'da 37 derece. Karadeniz'de Trabzon-Gümüşhane-Artvin hattında yağış var. Zonguldak açık 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Kars-Ardahan'da yaz sağanağı bekleniyor. Erzurum az bulutlu 29, Malatya güneşli 37 derece.
1: Hava durumu. Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da. NTV.

0: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
1: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
2: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
1: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
0: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
1: Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: Saat 4 gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Washington-Tahran hattında Hürmüz Boğazı'nın akıbetine dair belirsizlik sürerken İran devrim muhafızları kritik su yolunun ikinci bir duyuruya kadar gemi trafiğine kapatıldığını duyurdu. ABD ise İran'ın kıyı kentlerine yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgası başlattı. Devrim muhafızları donanması Hürmüz'de onay verilmeyen bir rotada yol alan bir geminin uyarı ateşi açılarak durdurulduğunu bildirdi. Olayın ardından Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya ve ABD'nin bölgedeki müdahalesi sona erene kadar tamamen kapatıldığı aktarıldı. Açıklamada şayet düşman bu olayı bahane eder ve yanlış bir adım atarsa şiddetli bir yanıt alır denildi. Gelişmenin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz'deki kargo gemisine yönelik misil saldırıya misilleme olarak İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını açıkladı. Saldırıya uğrayan GFC Galaxy isimli konteyner gemisinde mürettebattaki bir kişiden haber alınamıyor. Güvertesinde yangın çıkan geminin seyrine devam edemediği de ifade edildi. Aynı dakikalarda İran basını ise ülkenin güneyindeki Buşehir ve Aseluye bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. İran Devlet Televizyonu Bender Abbas'ta 3 Sirik kentinde 2 patlama sesi duyulduğu bilgisini paylaştı. ABD saldırıların şiddetlenmemesi için İran'dan Hürmüz'ün tüm gemileri açık olduğunu belirten bir açıklama yapmasını talep etmişti. ABD Savunma Bakanı Hegseth de İran kötü bir seçim yaptı, şimdi bunun bedelini ödüyor dedi. Umman, ABD-İran arasında gerilimin tırmanmasıyla kritik görüşmelere ev sahipliği yapıyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Umman ve Katar heyetleriyle bir araya geldi. İran dini lideri Müşteba Hamaney'de ABD-İsrail saldırılarında öldürülen babası Ali Hamaney için bir intikam mesajı yayımladı.
1: İran'ın yeni lideri Müşteba Hamaney, ABD saldırısında ölen babası İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine ilişkin bir mesaj yayınladı. Hamaney, intikam başlıklı mesajında babasının ölümünden sorumlu kim varsa cezasını çekeceğini paylaştı. İntikam milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir. Dünyanın özgür insanları yakın zamanda bu ilahi görevin bir bölümünü yerine getirecektir ifadelerini kullandı. Hamaney mesajında ayrıca babası Ali Hamaney'in çizdiği yolda ilerlemeye söz verdiğini vurguladı. Biz olsak da olmasak da baştan sona listede olan bu suçlular yataklarında huzurlu bir ölüm isteğini kendileriyle birlikte mezara götürecek dedi. ABD ve İran'ın kırılgan ateşkesinde Hürmüz Boğazı sorunu henüz çözüme kavuşturulamadı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, konuyu ele almak üzere Umman'a gitti, mevkidaşıyla bir araya geldi. İki bakan, ABD ile İran arasında varılan mutabakat saptının 5. maddesi uyarınca, gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişi için uygun mekanizmalar konusunda görüş alışverişinde bulundu. Taraflardan Hürmüz Boğazı meselesindeki teknik görüşmelerin devam edeceği konusunda açıklama geldi. Amerikan medyasında ise görüşmede Umman'ın Boğaz'dan geçişlere yönelik İran'a bir teklif götürdüğü yazıldı. CNN'in konuya yakın kaynaklarına dayandırarak paylaştığı haberine göre Umman, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin birbirinden ayrı olarak yönetilecek iki geçiş rotası üzerinden düzenlenmesini önerdi. Buna göre Umman'ın koridoru savaş öncesi gibi serbest ve önceden onay olmadan geçiş sağlayacak. Ancak İran bu öneriyi henüz kabul etmedi. Tahran yönetimiyle bu konu masaya yatırılacak. Taraflar anlaşmaya yeşil ışık yakarsa nihai hale getirmek için görüşmelere devam edilecek.
0: Batı Şeria'da Filistin topraklarını işgal eden İsrailliler ABD Kongre üyesi Ro Khanna'yı alıkoydu. 90 dakika kadar rehin tutulan Khanna yaşadıklarını anlattı.
2: İsrailli yerleşimcilerin yerle bir ettiği bir köydeydik. Okulu da, köyü de yıkmışlardı. Biz sadece olanı biteni izliyorduk. Sonra bu serseriler Amerikan yapımı makineli tüfeklerle geldiler ve bizi gözaltına aldılar. Ardından İsrail ordusu mensupları geldi ve onların tarafında yer aldı. Bizim değil.
1: İlk kez bir Amerikalı kongre üyesi Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler tarafından alıkonuldu. ABD kongre üyesi Ro Khanna, Filistin ziyareti kapsamında Batı Şeria'nın pek çok bölgesini ziyaret etti. Turmus Ayya köyünde Filistin ve Amerika Birleşik Devletleri pasaportuna sahip halkla bir araya geldi. İsrailli yerleşimcilerin saldırılarını dinleyen Kanna'ya Kirbet Zanuta yakınlarında müdahale edildi. Batı Şeria'da Filistin topraklarını hukuksuz şekilde ihlal eden İsrailliler, ABD Kongre üyesi Ro Khanna'yı alıkoydu. Ardından bölgeye İsrail askeri geldi. Amerikalı Kongre üyesine göre İsrail ordu mensupları da kendilerine farklı şekilde davranmadı. Khanna 90 dakika kadar rehin alındığını söyledi. Ro Khanna, Filistinlilerin yaşadıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde de sıkça gündeme getireceğini ifade etti.
2: Başkan adayı olur muyum bilmiyorum ama bundan bağımsız olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin her köşesine gidip onların hikayelerini ve Batı Şeria'da yaşananları anlatacağım.
1: Amerikalı siyasetçi 2028 seçimleri için Demokrat Parti'nin potansiyel başkan adaylarından biri olarak görülüyor.
0: Eskişehir'de kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli silahlı saldırıda şehit oldu. Jandarma ekibi kavga ihbarı üzerine Mihalıççık ilçesine bağlı Kırsal Narlı mahallesine gitti. Ailesiyle tartıştığı iddia edilen şüpheli İbrahim G. av tüfeğiyle havaya ateş etmeye başladı. Zanlı kendisiyle konuşmak isteyen jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş'la muhtar Mutlu Şahin'e ateş etti. Yaralanan jandarma personeli kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şüphelinin etkisiz hale getirildiği olayda mahalle muhtarıyla bir jandarma personeli de yaralandı. Jandarma Mehmet Demirbaş evli ve iki çocuk babasıydı. Samsun'a götürülen cenazesi Sakarlı mezarlığına defnedilecek. Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında belediye başkanı da dahil olmak üzere tutuklamalar oldu.
3: CHP'li Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil olmak üzere 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon için sabah saatlerinde polis ekipleri belediye binasındaydı. Soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma, rüşvet alma verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından başlatıldı. Belediye binasında bilgisayarlara ve belgelere el konuldu. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, operasyon başladığında yurt dışındaydı. Operasyonun ardından ilk paylaşımında, "Hiç kimseye karşı mağcup olacak en ufak bir davranışımız yok," dedi. Ankara'ya gelir gelmez havaalanında gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
4: CHP Özgür Ankara İl Örgütü'nün dayanışma çağrısı karşılık buldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren birçok partili Çankaya Belediye Başkanlığı önüne gelmeye başladı.
3: CHP sözcüsü Müslim Sarı, "Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak yargı süreçlerinin siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek adil ve şeffaf biçimde yürütülmesi zorunludur," dedi. Halk buluşmaları için Adana'da bulunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel de operasyona tepki gösterdi.
5: "Bizi durdurmaya çalışanlara şunu söyleyelim, dimdik ayaktayız, bu da size dert olsun."
0: Ankara Kalesi'nin etrafında otluk alanda yangın çıktı. Yangın Altındağ ilçesinde bulunan Ankara Kalesi etrafındaki otluk alanda akşam saatlerinde başladı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının havai fişek atılması sonucu çıktığı iddia edildi. Ekipler inceleme başlattı. Balıkesir, Bursa ve İzmir'de orman yangınlarıyla mücadele vardı. Balıkesir'in 6 Eylül, Dursun Bey, Kepsut ve Susurluk ilçelerinden alevler yükseldi. Uzun uğraşlar sonucu 4 yangında kontrol altına alındı. Bir yangın haberi de Bursa'nın Kestel ilçesinden geldi. Ormanlık alandan alevler yükseldi. Yangına çok sayıda itfaiye ve orman işçisi müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İzmir'in Menemen ilçesinde de Makilik alanda yangın çıktı. Havadan 6 uçak, 4 helikopter ve alevlerle müdahale edildi. Ekipler karadan da 20 arazöz, 4 su ikmal ve 2 dozerle yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Bolu'da Grand Kartal Otel'deki yangında yakınlarını kaybeden aileler Ankara'ya yürüyüş başlattı. Aileler olayda ihmali bulunan herkesin yargı önünde hesap vermesini istiyor. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişinin yakınları Bolu'dan Ankara'ya adalet ve farkındalık yürüyüşü başlattı. Aileler 8 gün sürmesi planlanan yürüyüş öncesi Bolu Adliyesi önünde bir araya geldi. Yangında ölen 78 kişi için gökyüzüne balonlar bırakıldı. Aileler bütün sorumluların adalet önünde hesap vermesini talep etti. Yaklaşık 10 aydır haklarında yargılama süreci başlatılmayan görevlilerin bir an önce yargılanmasını istediklerini söyledi. Ellerinde yangında hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarıyla çeşitli dövizler taşıyan ailelere vatandaşlar da destek verdi. Srebrenica katliamının 31. yılında acılar hala taze. Srebrenica'da soykırımın kurbanları törenlerle anıldı ve bu yılda kimlik tespiti yapılan 10 kişi daha törenle toprağa verildi.
6: Naša srca u vjeri i ljubavi.
3: Srebrenica katliamının üzerinden 31 yıl geçti. Annelerin, eşlerin gözündeki yaş kurumadı. Kadınlar soykırıma kurban giden yakınlarını ağlıyor. Srebrenica soykırımında katledilenler Potočari mezarlığında törenle anıldı.
6: Amin ridaen lillahil Fatiha.
3: Tören Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Deniz Beçiroviç ile konuk devlet ve hükümet başkanlarının anıta çelenk bırakmasıyla başladı. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş da katıldı. Her yıl olduğu gibi toplu mezarlardan çıkarılıp kimliği tespit edilenler için cenaze töreni yapıldı. Bu yıl kimlik tespiti tamamlanan 10 cenaze toprağa verildi. Bu yıl toprağa verilenlerle defnedilenlerin sayısı 6.762'ye yükseldi. Ancak soykırımın 31. yılında hala yaklaşık 2.000 kurbanın mezarı yok. Törende Bosna'lı Sırp güçler tarafından katledilen 8.372 Boşnak sivilin tek tek isimleri okundu. Kurbanlar için dua edildi. Bosna Savaşı'nın son aylarında meydana gelen soykırım, Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana gördüğü en büyük katliam olarak niteleniyor.
0: Akli dengesi yerinde olmadığı için vesayeti annesinde ama hakkında 20'den fazla dolandırıcılık soruşturması var. 38 yaşındaki Tamer Çelik cezaevinde, annesi ise oğlunun da dolandırıcıların mağduru olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.
7: Cüzdanı da çalındı.
8: 2019'da akli dengesi yerinde olmadığına dair raporla annesi vasisi olarak atandı. Bir süre sonra telefonu ve cüzdanı çalındı. Ardından Türkiye'nin birçok farklı şehrinde adı dolandırıcılık olaylarına karıştı. Devam eden 20'den fazla davası olan 38 yaşındaki Tamer Çelik şu anda Silivri'deki Marmara cezaevinde.
7: Birini kandıracak kadar ağlıyor. Doktora götürürdüm, hep bu tedavi olurdu. Bir çocuktan farkı yoktu.
9: Müvekkil hakkında Türkiye'nin birçok yerinden, Edirne'den Iğdır'a kadar, Zonguldak'tan Antalya'ya kadar pek çok ilinde şikayetler yapılmış. Müvekkilin banka hesapları kullanılmak suretiyle dolandırılmış bu mağdur olan kişiler. Bu paralar müvekkilin banka hesabına çekilmiş ve buradan yurt dışındaki bazı banka hesaplarına geçirilmiş veyahut da bu dolandırıcılık işlemlerini yapan kişiler tarafından ATM'lerden bu paralar çekilmiş.
8: Tamer Çelik için bazı dava dosyalarında cezai ehliyeti yok raporu yer alırken bazılarında cezai ehliyetinin azaldığı, bazı dosyalarda ise cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor bulunuyor.
7: Tıra giden oğlum bana telefon açtı, dedi annesi Tamer nerede, dedim evdeydi. Dedi şimdi Adana'dan telefon açtılar, Tamer Adana'da bilmem hangi bankadan para çekir. Buradaydı Tamer, orada onun adına para çeken var idi.
9: Nitelikli dolandırıcılık suçunun oluşması için bir menfaat elde etmesi gerekir. Fakat baktığınız zaman bu kişi bu hesabına gelen paralardan bir menfaat elde etmiş değildir.
8: Ailesi Çelik'in de dolandırıcıların mağduru olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.
0: Depozito yönetim sisteminin pilot bölgesi Sakarya'da büyük bir başarıya imza atıldı. Yaklaşık 1,5 yılda 9 milyona yakın ambalajın geri dönüştürülmesiyle hem ekonomiye hem de doğanın korunmasına katkı sağlandı. Vatandaşlara 2 milyonun üzerinde ödeme yapıldı.
3: Sakarya'da 9 milyon ambalaj toplandı. Hem vatandaş kazandı hem de doğal kaynakların korunması sağlandı.
10: Evet, şimdi bu pet şişelerimiz asırlarca kalabiliyordu, yüzyıllar boyunca. Bu gelecek için bizi korkutuyordu açıkçası. Çok fazla atık var çünkü. Çevre duyarlılığı bakımında çok daha iyi yerlere varacağını düşünüyorum.
3: Depozito yönetim sistemi pilot bölge Sakarya'da büyük bir başarıya imza attı. 1,5 yıl önce başlayan kampanyada yaklaşık 9 milyon içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırıldı. 16 ilçede 50 noktaya kurulan depozito iade makineleriyle işletmelerden toplanan ambalajlar depolama ve sayım merkezinde ayrıştırılıyor. Türkiye Çevre Ajansı verilerine göre kentte 2 milyon 865 bin cam, 5 milyon 695 bin pet ve 413 bin alüminyum olmak üzere 9 milyona yakın içecek ambalajı toplandı. Vatandaşlara bu süreçte 2 milyon 256 bin lira ödeme yapıldı.
10: Çocuklarımız da çok daha fazla hevesli. Böyle çöp falan toplamaya başladık. Yol kenarlarındaki pet şişeleri almaya başladık. Onlar için çok güzel oldu. Bir dondurma alalım, bir şey alalım, bir de nakite dönüşmesi. Bir de 1 Temmuz itibariyle biliyorsunuz ki 1 lira oldu. Bu da çok iyi oldu çocuklar için.
3: Toplanan ambalajlar preslenerek geri dönüşüm firmalarına gönderiliyor. Sistem atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlarken doğal kaynakların korunmasına ve geri dönüşüm ekonomisinin büyümesine de katkı sunuyor.
0: Gelişmelerle saat başında tekrar karşınızda olacağız.
11: NTV Radyo. Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat başlıyor.

0: Yaşasın Hayattan merhaba. Ben Burcu Kaya. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını konuşmaya devam edeceğiz. Bu bölümde Joyspan, yani neşeli ömürden iç organ yağlanmasına, süper besinlerden pankreas sağlığına, yine birçok konuyu konuşacağız. Hocam merhaba, hoş
1: merhaba,
0: geldiniz. İyisinizdir umarız.
1: Çok şükür.
0: Peki, bugün neşeli bir konuyla başlamak istiyoruz aslında. Longevity'de yeni bir kavram önem kazanıyor diyorsunuz siz. Neşeli ömür. Neşeli bir ömüre sahip olmak için neler yapmalıyız?
1: Şimdi isterseniz bu kavram niye çıktı onu bir açıklayalım. Evet. Önceleri 2000'li yılların başında temel hedef lifespan'di. Yani daha uzun nasıl yaşayabiliriz? Bu kavram önemliydi ve gerçekten de bu önemli bir mesafe alındı. Ve bu son 20 yıl içinde neredeyse insan ömrüne 7-8 sene ilave oldu. Bizim ülkemizde bile ortalama yaşam süresi şu anda hanımlar için 80'i zorluyor, erkekler için 77. Ortalama rakam Devlet İstatistik Enstitüsü'ne göre 78 yaş civarında Türk insanının ortalama yaşam süresi var. Çok net. Ama araştırmalar gösteriyor ki yaşam süresinin uzaması yetmiyor. Çünkü eğer sağlık süresini uzatamazsanız geride kalan sağlıklı yaşam bize sadece masraf olarak, sadece ızdırap olarak, sadece hastalık olarak geri dönüyor. O zaman dedik ki biz bu lifespan meselesini health span'le eşitleyelim. Yani sağlıklı yaşadığımız süre ne kadar? Türkiye'de bu rakam maalesef 63 yıl. Yani biz ortalama 78 yıl yaşıyoruz ama bunun sadece 63 yılı sağlıkla geçiyor, 15 yılı hastalıkla geçiyor. Hastane köşelerinde, doktor muayenelerinde, yoğun bakımlarda, acil servislerde ömrümüzün 15 yılı heba oluyor. Bu lifespan'le health span'i, yani yaşam süresiyle sağlık süresini eşitlemek bizim yeni hedefimiz.
0: Evet.
1: Tam bununla biz uğraşıyorken bir başka hoca çıktı. Dedik ki Amerikalı bir hoca. Dedi ki biz artık Joyspan'ı da hedefi odağımıza alalım. Nedir Joyspan? Joyspan tamam uzun yaşayalım, yaşayabildiğimiz kadar tamam. Sağlıklı yaşayalım ve yaşlanalım tamam. Ama sağlıklı yaşıyorken eğer biz mutsuzsak, eğer eğlencesizsek, eğer suratımız asıksa vesaire vesaire bunun bir tadı yok. Benim için önemli olan sağlıklı yaşadığım sürede değil, ne kadar keyifli, neşeli, mutlu, huzurlu, hoplaya zıplaya ömür sürebiliyorum. Joyspan kavramı böyle geldi. Eğer Joyspan kavramına diyor bu araştırma bize ulaşmak istiyorsanız belli parametrelere dikkat edeceksiniz. O parametreleri tek tek isterseniz.
0: Lütfen merak ediyoruz.
1: O parametreler üzerine gidelim. Bir tanesi mümkün olduğu kadar bağlanmaya kendinizi odaklayacaksınız. Yani sizin hayat boyunca bağlanabileceğiniz bir hedefiniz olsun. Bu hedefinizi de para kazanmak için değil, daha lüks bir hayat için değil, daha güvenceli bir hayat için değil, daha eğlenceli bir hayat için planlayın.
0: Aslında bağlanmak korkutucu bir şey, bir şeye bağlanmak.
1: Bağlanmak dediğimiz şey bizim bir şeye bağlanıp kalmak, o bağlı kaldığınız şeyin etrafında dönüp durmak değil. Sürekli olarak yeni hedefler değiştirerek, kendinizi geliştirerek hayata sizi yeni bağlayabilecek olan ve o bağlanmayı eğlenceli hale getirebilecek olan yeni oyuncaklar. Müziğe bağlanabilirsiniz, şiire bağlanabilirsiniz, tiyatroya bağlanabilirsiniz, şarkıya, türküye bağlanabilirsiniz, spora, egzersize bağlanabilirsiniz ama bütün bunları yaparken Joyspan hedefiniz olacak. Yani daha eğlenceli bir bağlanma dinamini nasıl geliştirebilirim? İkincisi büyümeye hedeflenmeniz lazım. Büyümek derken de ekonomik büyüme değil, sosyal büyümeye hedeflenmeniz lazım. Hayatınızı daha çok geliştirmeye, yeni amaçlar edinmeye, amaç odaklı bir hayat oluştururken de o amaca ulaşacağım diye strese girmeye değil, eğlenmeye hedeflenmeniz lazım. Eğlenmeyi temel o nokta olarak koymanız lazım. Daha çok bu amaçla kendinizi geliştirmeniz lazım ve çoğalmanız lazım. Üçüncü hedefiniz bu. Ne kadar çok çoğalırsanız, ne kadar çok hayatınızın içine yeni hayatlar ekleyebilirseniz ve o yeni hayatları daha eğlenceli hayatlar olarak çoğaltabilirseniz o kadar çok Joyspan'ı yakalama şansınız var. Burada mesele şu. Evet, ben sağlıklıyım. Akşamleyin saat Osman Hoca'yı dinliyorum. 9.30-10'da yaşam uykusuna geçmeye başlıyorum. En geç 10.30-11'de de uykuya dalıyorum. Sabahleyin 6'da 6.30'da erken saatlerde, hatta mümkünse güneş doğarken uyanıyorum ve hayata egzersiz ekliyorum, sağlıklı beslenme ekliyorum, huzur ekliyorum ama eğlencem yoksa o hayatın keyfi düşündüğümüz kadar fazla değil. Aslında bir şey daha söyleyeyim bugünden. Önümüzdeki programlarda anlatacağım bir konuyu. Hatta gazete yazılarımda da paylaşacağım. Yeni bir kavram daha çıktı şimdi. Bu kavram stress pain. Yani ne kadarını güçlü geçirebiliyorsun? Tamam eğlendin, tamam sağlıklısın, tamam uzun ömürlüsün. Gücün kuvvetin var mı arkadaş? Gezip tozabiliyor musun? Seyahate çıkabiliyor musun? Bir kutunun kapağını kendin açabiliyor musun? Bir sandalyeden kalkarken 90'da bir neşeli kahkaha atan birisiyse birisisin ama birileri koluna girerek mi seni kaldırıyor? Sen kendin pat diye kalkıp ayağa, işine, gücüne, eğlenceye devam edebiliyor musun? Bunun adı da strength span, yani güç süren ne kadar. Çünkü artık yaşlılığın en önemli problemlerinden birinin depresyon vesaire olduğu kadar bir diğerinin de güçsüzlük olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu spenlerin sayısı daha da artacak.
0: Evet, aslında sağlıklı bir beden ve sağlıklı bir ruh ve kendimizi aslında sevmekle birçok yol kat etmiş olacağız.
1: Ben zaten kendini sevmeyen bir insan hayatı sevmez. O, yani ben bu konuda çok ısrarlıyım. Bir şeyi sevmek kendini sevmekle başlar. Kendine saygı göstermekle, kendini geliştirmek de kendine emek vermekle başlar. Kendine emek vermeyen insan başkalarına da emek vermez, başkalarını da sevmez, başkalarına da saygı göstermez.
0: Merak edilen başka bir konuyla devam etmek isteriz. Evet, aslında buyurun. Geçtiğimiz programlarda çokça bahsettik. Mevsim yaz, güneş tam tepemizde, kavuruyor belki zaman zaman ama hangi saatlerde bizim için önemli ve bizim D vitamini almamız için hangi saat aralığında güneşe çıkmamız gerekiyor? Bu çok merak ediliyor mesela.
1: D vitamini güneşten almıyorsa D vitamini güneş sayesinde üretiyoruz.
0: Evet.
1: Ama bunun için de güneş ışınlarının araştırmalar eski fikirleri üzerine bir çarpı attı. Yeni düşüncelerin, eski düşüncelerin yeni bir bilimsel gerçeği ortaya koydu. Güneş ışınları derinize ne kadar dik geliyorsa o saatlerde güneşlendiğiniz zaman daha çok cildinizdeki 7 epikolesterol D vitaminine dönüşme şansı yakalıyor. Yani saat 11 ile saat 1 arası. Ya da saat 10.30 ile saat 1.30 arası ya da 11 ile 2 arası. 3'ten sonrasıyla ondan öncesi pek geçerli değil. Yani sabah saat 10'dan önce de güneşlenebiliyorsunuz. Ama daha az D vitamini üretirsiniz. Saat 4'ten sonra da güneşlenebilirsiniz. Ama daha az D vitamini üretirsiniz. Güneşlenerek D vitamini üretmek yaz görevlerimizin en önemlilerinden birisi. Ancak bunu yaparken şuna dikkat etmemiz lazım. Güneş ışınlarının fazlası kesinlikle kanserojen, cilt kanseri yapıyor. Süre bu nedenle önemli. Ayrıca güneşe çıkmadan önce güzelce bir böyle yağlanıp 50 koruyucu sürüp güneşlendiğiniz zaman da D vitamini üretemezsiniz. Peki ne yapacağız hocam? Saat benim yaptığım 11 ile 1 arasında, en geç 11 ile 2 arasında güneşe çıkarken güneş yağı kullanmadan 15 dakika vücudunuzun ön yüzünü, 15 dakika vücudunuzun arka yüzünü mayoyla, bikiniyle neyse güneşlenerek güneşe takdim edeceksiniz. Güneşle sizin cildinizdeki birikmiş olan hazır öncü madde 7 epikolesterolü D vitamine dönüştürecek. Bu süreyi 15-15'ten fazla uzatmanız lazım değil. Maksimum 20-20. Daha fazlası cildinizdeki hücrelerde DNA kırılmalarına, ultraviyole ışınların etkisiyle ve kanserin tohumlarının, cilt kanserinin atılmasına yol açacak. Sonra ne yapacaksınız? Sonra gidip bir güzel sabunlanıp, keselenip tekrar güneş yağı sürmeyeceksiniz. Çünkü o ürettiğiniz D vitamini cildinizin dışına yağla salgılanıp tekrar emilecek. Sonra güneş kreminizi güzelce efendi yüzünüze, cildinize süreceksiniz. Ve sürdüğünüz bu güneş koruyucu krem 20 dakika, 30 dakika kaldıktan sonra cildinize, ondan sonra güneşleneceksiniz ki güneş ışınlarının kanser yapıcı etkilerinden korunabilir bir miktarda yine D vitamini üretmeye devam edin. İşin özeti bu. Burada yaptığımız temel hata şu, bir hata da. Güneşlendikten sonra kremsiz gidip duş aldığınız zaman, özellikle sabunlandığınız zaman o ürettiğiniz D vitamini cildin üzerinden akıp gidiyor. O nedenle asla ve asla 1-2 saat geçmeden onu sabunlayarak uzaklaştırmamak, hele hele keselenmek gibi bir yanlışı yapmamak durumunda olmanız gerekiyor. Bir noktayı daha söyleyeyim.
0: Lütfen.
1: Ya ben güneşleniyorum ama ben işte bu cilt lekemden korkuyorum, güneşe çıkmak istemiyorum, cildimin hasar görmek istemiyorum, D vitamini alsam olur mu? Olur. Ama şunu bilelim. Güneşlenerek ürettiğimiz D vitamini sülfatlı bir D vitamini. Yani hem suda eriyen hem yağda eriyen. Yani vücudumuzun yağlı ve sulu dokularında eşsiz bir şekilde yayılabilen D vitamini. Hazır aldığımız D vitamini ise sadece yağda eriyen D vitamini. Yani vücudumuzun sulu kısımlarında pek maharetli değil. Bu nedenle güneşte kendi cildimizin ürettiği D vitamini sentetik veya yapay hazır D vitaminlerinden çok daha değerli.
0: Evet. Şimdi konudan konuya atlayacağım ama merak edilen birçok soru var. Evet. Onlara değinmek istiyorum. En son yazılarınızdan birinde eğer göbek varsa kalbiniz hastadır diye bir manşet atmışsınız. Evet. Bunu merak ediyoruz.
1: Kesin
0: neyi hastadır. Öneriyor şimdi bize?
1: Çünkü göbeğiniz varsa iç yağınız var demektir. İç yağınız varsa vücudunuz iltihap üretiyor demektir. Yani interlökünler üretiyor demektir. İnterlökün 8'i, TNF, alfayı bir sürü interlökünü üretiyor demektir. İnterlökünü yani inflamatuar molekülleri, iltihap yapan molekülleri üreten bir göbek varsa sizde bu inflamasyondan damar duvarı da nasibini alır. Bu bir numaralı neden. İki numaralı neden göbeğiniz varsa insülin direnciniz var demektir. %95 ihtimal, %97 ihtimal. Eğer insülin direnciniz varsa, İnsülin direnciniz var demek, ürik asidiniz yüksek, iyi kolesterolünüz az, kötü kolesterolünüz fazla, HDL kolesterolünüz iyisi az, LDL kolesterolünüz kötüsü fazla ve trigliseridiniz yüksek demektir. Bu koşullarda damar duvarınızda plak oluşmaması, pıhtı oluşmaması mümkün değil. Kalp damarlarınızda, beyin damarlarınızda, boynunuzdaki karotid arterler dediğimiz şah damarlarınızda ve diğer damarlarınızda plak oluşur. Ayrıca eğer göbeğiniz varsa pıhtı oluşturan, kanın pıhtılaşma süreçlerini aktive eden sistemlerin tamamı devreye girer. Çünkü karaciğer zaten pıhtılaşma faktörlerinin dengesini sağlamada son derece önemli bir organ. Karaciğeriniz yalışsa karaciğeriniz bu görevinde, denge görevini de yürütemez. Dolayısıyla göbeğiniz varsa o muhterem göbeğin size damar hastalığı olarak geleceğinden, kalp hastalığı olarak geleceğinden, sadece kalp hastalığı olarak da değil, Alzheimer olarak hatta zaman içinde geleceğinden en ufak bir kuşkunuz olmasın.
0: Peki kaç santim olması gerekiyor? Yani belirlenen ölçüler ve sağlıklı olan ölçü nedir bel çevresinde?
1: İdeali kadınlar için 80, erkekler için 96. Ama kadınlar için 84 üst sınır, 85 üst sınır. Erkekler için de 94-95, hadi biraz daha izin verdik diyelim, 60 yaşından sonra 100 üst sınır. Yani bir erkekte kadın için 90, kadın için 90, erkekte 100 üst geçmişse kolay gelsin. Acilen doktora git. Hiç beklemeyin. Eğer 85 ise ben bunu kendi kendime çözerim. Osman Hoca anlattı. Bu belalı bir işmiş deyin kadınsanız ve erkekseniz 90'ı geçmişse kendi kendime çözerim deyip hemen bir beslenme ve aktivite işine girişin. Yaptığınız şey gayet basit. Bir cümleden ibaret. Yediklerinizi yarıya indirin, yaptıklarınızı iki katına çıkarın. Yani 5000 adım atıyorsanız 10.000 adım atın. 2500 kalori tüketiyorsanız 1800'e 1700'e indirin. O göbek gider.
0: Göbek gider, bel çevresi de gider.
1: Üçülür. O gidince inflamasyon yani iltihap yapan maddeleri üretmez vücudunuz. Hı hı. Dolayısıyla inflammaging dediğimiz inflamasyona, iltihaba bağlı yaşlanma süreçlerini damarlarınızdaki plak ve pıhtılara dair hepsini durdurma şansı yakalarsınız.
0: Evet, şimdi yürüyüş dediniz, 5000 ise 10.000 adım atın dediniz. Göbek ve bel çevresindeki yağlar her zaman hepimizin sorunu ama neler yapabiliriz? En azından o tarafa yönelik bir beslenme ya da daha fazla hareket mi yapmak gerekiyor?
1: Bir kere yapmanız gereken şey kalorileri azaltmak, iki öğün beslenmeye geçmek, homidi gırtlak yemeği bırakıp ihtiyacınız kadar yemek, yerken de seçimi yapmak. Çünkü göbeğiniz varsa biraz önce söylediğim gibi %90 üstünde bir ihtimalle insülin direnciniz var. O zaman sizin şekerle, nişastayla, unla, aşırı meyveyle, meyvelerin sularıyla özellikle yapma ve çakma meyve suyuları zaten var da ilave olarak normal meyve suyuyla dahi ilişkinizi kesmeniz, günde bir porsiyon meyveyle yetinmeniz, sebze ağırlıklı, protein ağırlıklı bir beslenme planı yapmanız işe halleder. Bu birincisi. İkincisi egzersiz. Egzersiz için en ideali sabah kalkınca bir 30 dakika tempolu yürüyüş yapmak. 45 yaparsanız eyvallah, 1 saat yaparsanız aferin size. İki, akşam yemeğinden sonra özellikle yaz aylarında yemekten 30 dakika sonra Osman Hoca'nın 30-30 modelini geliştirin. Yani hatta o 30-30 modeli 4x30'a çıkardık şimdi. Yani her lokmayı 30 kere çiğneyin. 30 dakikadan önce sofradan kalkmayın. Sofradan kalktıktan 30 dakika sonra 30 dakika süreyle tempolu yürüyün.
0: Şimdi sizin mottolarınızdan birisi aslında göbek büyüdükçe hafıza küçülür.
1: Beyin direkt küçülür.
0: Aslında bu iç yağlanmanın beyinle nasıl bir koordinasyonu var? Bunu da merak ediyoruz açıkçası.
1: Şimdi karnınızdaki yağ çoğaldıkça karnınızdaki endokrin organ gibi hareket eden, bir hormon üreten, bir molekül üreten organ gibi hareket eden mezenter yapılanması iltihap yapıcı, biraz önce söylediğim molekülleri devreye sokuyor. İnflamasyon üretici. O moleküller beyninizdeki glial hücrelerde de inflamasyona yol açıyor. Glial hücreler ne hocam? Bizim beynimizde düşünen, düşünme, bellek süreçlerimizi yöneten nöronlarımız var. 80 milyar civarında nöronumuz var. Bu nöronlar birbirleriyle trilyonlarca bağlantı kurarak, haberleşerek bizim bu belleğimizi, günlük faaliyetlerimizi yürütmemizi sağlıyor. Ama bu nöronların yaptıkları işler sonrasında ürettikleri atıkları temizleyen, o nöronlara gerekli enerji desteğini veren bir destek hücre grubu daha var. Glial hücre diyoruz bunlara. Bu glial hücreler eğer bu göbeğinizin salgıladığı iltihaplarla kirlenirse, yorulursa, mitokondriyal yorgunluğa girerlerse ne nöronların ürettiği toksinleri temizleme şansı bulabilirsiniz, ne de nöronlara gerekli enerjiyi üretmek, yardımcı olmak şansı yakalayabilirsiniz. Dolayısıyla ne kadar çok göbeğiniz varsa o kadar çok beyninizde iltihaba açıksınız demektir. Bir başka önemli konu da beyninizde de insülin direncine bağlı şeker açlığı başlar. Beynin dayanamadığı tek şey şeker açlığıdır. İnsülin direnci beyinde Alzheimer'ın tetiklenmesinin bir numaralı nedenlerinden birisidir. Zaten bir grup çıktı birkaç yıl önce. Biz bu Alzheimer hastalığını tip 3 diyabet diyelim. Yani 3. tip şeker hastalığı diyelim teklifi yaptı. Bana göre haksız değiller ama gereksiz. Çünkü Alzheimer bilinci oluşmuş bir toplumda yeni bir isimle toplumun o bilincini törpülemenin bir anlamı yok.
0: Evet, yağlanmanın tabii tehlikeli olduğunu hep söylüyorsunuz. Bir de bir başka yağlanma da karaciğer yağlanması. Bu da evet. Hep siz söylersiniz aslında pıhtıyı tetikler diyorsunuz.
1: Doğru.
0: Bunun yani, için nasıl bir önlem alacağız?
1: Yani biraz önce de anlattım. Karaciğeriniz yağlıysa, kalbiniz hassadır. Esası pıhtıyı tetiklemek. Şimdi karaciğer pek çok mekanizmayla, pıhtılaşma sistemiyle konuşan bir organ. Aslında pek çok görevi var. Bir görevi de bu. Hatta pıhtılaşma sisteminin ötesinde karaciğeriniz yedek kan hücresi üretme organınız. Yani herhangi bir sebeple kemik iliğiniz devre dışı kalırsa iki tane organınız devreye giriyor. Bir dalağınız, iki karaciğeriniz. Bunlar aslında yapısal olarak kan üretici kök hücrelere sahip olan organlarımız. Dolayısıyla siz karaciğeri yağlandırıp karaciğeri yağ içinde kıvrandırmaya başladığınız zaman sadece yorgun düşmezsiniz. Sadece çamur safra yapıp çamur safra kesesi veya safra kesesi taşıyla uğraşır olmazsınız. Aynı zamanda karaciğeriniz yağlıysa emin olun ki belleğiniz tehlikededir, emin olun ki kalbiniz tehlikededir, emin olun ki pıhtılaşma, pıhtı atma riskiniz beklenenden daha yüksektir. Son bir araştırmada çok net ve açık gördük. Karaciğeri ikinci derecenin üstünde yağlı olan kişilerde hem kalp krizi geçirme riski hem Alzheimer yakalanma riski neredeyse %40'ın üzerindeki rakamlarla artıyor.
0: Peki, yine çok güzel bilgileri öğreniyoruz. Kısa bir ara verelim, devam edeceğiz efendim.
2: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek. Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: TV Radyo. Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat devam ediyor efendim. İlk bölümde karaciğer yağlanmasını konuştuk. Bu bölüme de pankreasla başlamak isteriz aslında hocam. Pankreas neden önemli? Onun sağlığını nasıl korumalıyız ve yaşlanmasını önleyebilir miyiz pankreasımızın?
2: Tabii ki önemli ama önce üzücü bir haber vereyim. Pankreas kanseri vakalarında muazzam bir artış var. Araştırmalar, rakamlar bizde de, Avrupa'da da, Amerika'da da hızlı artış gösteren kanser sıklığı içerisinde pankreasın biraz daha öne çıkmaya başladığını çok net ve açık olarak gösteriyor. Bunun nedeni de biraz önce bana göre birinci nedeni de, bir numaralı nedeni de biraz önce konuştuğumuz fruktoz meselesi. Fruktoz pankreası yağ çuvalına döndürüyor. Karın içi yağlanma, obezite, göbek dediğimiz zaman zaten sırf bir mezenterin büyümesi değil. Karnımızda mezenter dediğimiz bir yağ yapılanması var. Bu aslında incecik bir yapılanmadır. Böyle eşarp kadar ince neredeyse. Ama bu insülin direnci olan kişilerde kontrolsüz fruktoz, kontrolsüz şeker, kontrolsüz karbonhidrat tükettikleri zaman neredeyse yastık kadar kalınlaşıyor. Ama aynı zamanda karaciğer yağlanıyor, pankreas yağlanıyor, böbrek çevresi, kalp çevresi yağlanmaya başlıyor. İşte bu pankreas yağlanmasının, fruktoz zehirine bağlı pankreas yağlanmasının pankreas kanserlerinin önemli bir rolü olduğunu biliyoruz. Alkolün önemli bir rolü olduğunu biliyoruz. Hareketsiz yaşamın tabii dolaylı olarak önemli bir rolü olduğunu biliyoruz. Ama pankreası korumak istiyorsak yapacağımız en önemli çabalardan birisi bu şeker illetinden, yapay veya doğal, özellikle çakma şeker illetinden ve bu sakkaroz gibi yapay şekerlerin tamamından uzak durmamız lazım. Makul miktarda doğal şeker kullanabiliriz. Doğal fruktoz kullanabiliriz ama onu da meyveyle ya da tam gıda şeklinde veya gıdanın kendisinin içinde almamızda fayda var. Şimdi pankreas yağlandığı zaman pankreasın beta hücreleri dediğimiz insülin üreten hücrelerin fonksiyonu bozuluyor. Aynı zamanda göbekle beraber büyüyorsa, diğer organlar yağlanmışsa pankreas aşırı miktarda insülin üretme zorunda kalıyor. Ve bir süre sonra da pankreasın aşırı insülin üretmesi insülin direncini, ardından diyabete, sonra da pankreas yorgunluğu nedeniyle de insülin kullanmak zorunda kalacağınız daha tehlikeli bir diyabete doğru sizi yolculuğa çıkarabiliyor. Bu nedenle pankreasın yağlanmasına karşı ne yapabiliriz soruları çok sık soruldu. Evet. Ve bunlardan birinin de taurin gücümüzü arttırmak olduğu ortaya çıktı.
1: Evet, taurin nedir?
2: Taurin bir amino asit. Bu amino asit enteresan bir amino asit. Çok enerji yüklüyor bize. Zaten bu nedenle taurus sözcüğünden üretilmiş bir amino asit. Taurus Latince boğa demek. Bizdeki Toros dağları da oradan geliyor. Yani güçlü demek. Boğa kadar güçlü bir amino asit olduğu için ona taurin adını verdiler. İyi bir isim bence. Son yapılan araştırmalarda taurinin doğal gıdalarla takviye olarak değil, henüz onaylanmadı. Doğal gıdalarla taurin kazanımını arttırırsanız bu taurin alınımını arttırdığınız koşullarda pankreasınızın daha mutlu olduğu anlaşılıyor. Ama yakın zamanda yapılan bazı araştırmalarda taurin desteğinin de hem pankreas sağlığına iyi geldiğini hem de yaşam süresi üzerinde olumlu etki olduğunu gösteren yayınlar yapıldı. Bu da olumlu bir haber.
1: Peki iltihapları da baskılıyor mu bu taurin?
2: Taurinin kısmen iltihap baskılayıcı, kısmen otofajiyi indükleyici etkileri var ama bence birinci görevi pankreasa verdiği ve genelde enerji üretimimize, mitokondriye verdiği yardım gibi gözüküyor.
1: Peki nasıl alacağız taurini bünyemize?
2: Hayvansal gıdalarda var. Yani balık yediğiniz zaman, yumurta yediğiniz zaman, yoğurt, peynir yediğiniz zaman taurini kazanabiliyorsunuz. Kırmızı etle kazanabilirsiniz. Aşırıya kaçmama koşuluyla.
1: Şimdi başka bir konuyla devam etmek isteriz. Cilt yaşlanması ile ilgili yeni bilgiler var mı hocam?
2: Var. Var, çünkü yaşam süremiz uzadıkça cildi yaşlı olarak görüp üzüldüğümüz süre uzadı. Cildimizi yaşlı olarak görüp üzüldüğümüz bu sürenin bizi daha fazla üzmemesi için cilt üzerine olan yatırımlar da arttı. Ve mesela AI destekli, yani yapay zeka destekli yeni cilt çalışmaları ortaya çıktı. Bu apayrı ve uzun bir konu. Onu bir gün konuşalım sizinle.
1: Lütfen.
2: Bir sonraki programa söyleyelim sevgili Suat Koysun. Yapay zeka ile artık sizin cilt yaşınızı tayin etmek mümkün. Yapay zekayla. ve çok kolay. Hatta bir başka gelişmeden daha size haberdar edeyim. 6-7 ay sonra bu piyasaya verilecek. Çünkü onayı aldı. Cildinize bir flaster yapıştıracağız. O flasteri çekeceğiz birdenbire. Sonra o flasterin üzerindeki yapışmış olan cilt hücrelerinizden sizin cilt hücrelerinizdeki ne kadar fazla ya da aşırı zombi hücre olduğunu, yani sizi cildinizi yaşlandıran zombi hücre, yani yaşlı ama ölmeyi reddeden hücre olduğunu bulacağız ve ona göre anti zombi kremler, anti zombi haplar vereceğiz.
1: İnanılmaz
2: size.
1: İnanılmaz, o zaman evet. Geç yaşlanacağız demektir bu.
2: Yok, geç yaşlanmayacağız. Yani cildimiz eskiden daha iyi olacak.
1: Evet, yani kesin. En azından daha
2: iyi olacak. Bir de artık daha önce de burada size bahsettim diye hatırlıyorum ama tekrarlayayım. Artık dermakozmetik lafı rejeneratif kozmetik lafına veya rejeneratif dermatoloji lafına doğru, derin beauty, moleküler beauty diye bir kavrama doğru yöneldi. Bunun da nedeni cilt hücrelerinin yaşlanmasını önleyen daha akıllı peptitler bulundu. OS1 peptit bunlardan birisi. Konuşuruz daha sonra. Hı hı. Daha iyi, yani heksapeptit biliyorduk, pentapeptit biliyorduk, tetrapeptit biliyorduk ama OS1 peptit muazzam. Nedir OS1 peptit? İşte bu biraz önce söylediğim zombi hücreleri. Hadi arkadaş sen artık öbür dünyaya git, bu genç hücreleri salgıladığın toksinlerle zehirleyip cildimi erken yaşlandırma diyeceğimiz yeni kremler devreye girecek. Ayrıca bugünlerde çok konuştuğumuz NAD, nikotin, evet, adenin dinikloti serumlarla veriyoruz. Lipozomal haplarını hanımlar yutuyor. Ben çok tavsiye etmem ama lipozomalsa belli bir yere kadar. IV tamam, kas içi tamam. Ama NAD kremleri geliyor. Peki hocam, NAD suda eriyen bir madde, cildimize nasıl geçecek? NAD kremlerini veya NAD serumlarını lipozomlarla kapladıkları zaman yağla kaplı olduğu için ciltten geçer hale getirdiler. Yakın bir süreçte birkaç ülkede piyasaya verildi. Lipozomal NAD ürünlerini siz de kullanmaya başlayacaksınız. Bu sizin damardan verilmiş gibi cildinizde NAD bayramı olacak. Niye? Çünkü NAD bir hücreye ulaştığı zaman, eğer NAD'ı siz hücrenin dışındaki kaplanmış olan koruyucu dış kapısından içeri sokabilirseniz, yani bu stüdyodan içeri girdirebilirseniz, NAD girdiği hücrede direkt olarak mitokondriyin enerjisini arttırıp hücrenin daha genç kalmasını sağlıyor. NAD girdiği hücredeki DNA'yı tamir edip güneş ışınlarından daha iyi olmuş olsa DNA kırılmalarını iyileştirip DNA'ya kırılmalarına bağlı kanser ya da erken yaşlanma problemlerini azaltıyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde lipozomal NAD'ı konuşacağız. Daha önce konuştuk, eksozom kremlerinin hibrozom haline getirilmiş şekillerini konuşacağız. Yani lipozomla kaplanmış eksozom kremleri cildinize verdiğiniz zaman cilde daha kolay nüfuz ediyor o kremler. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde gerçekten hanımları çok ciddi cilt bayramı diyebileceğimiz yenilikleri bekliyor. Ama bu AI ile size özel cilt kreminin üretilmesi bambaşka bir alan. Yani sizin cilt yapınıza uygun hangi peptidi, hangi NAD NAD kremini, hangi eksozomu, hangi niasinamidi, hangi hyaluronik asidin, hangi formatını vesaire, bunları konuşmaya başlayacağız.
1: Evet.
2: Daha iyiye doğru gidiyor.
1: Evet. NAD demiştiniz ama bir de NAC var. NAD, NAC arasındaki farkı da öğrenmek isteriz. Çok soruluyor çünkü.
2: Aslında çok bağlantılı değil.
1: Evet.
2: Ama karıştırıyor insanlar, evet, gayet dolayı. Biz de hızlı konuştuğumuz için ya da aynı şey bir tek D harfiyle C harfi veya K harfi. NAC NAC okunur. NAC'nin açılımı N çizgi asetil A boşluk sisteindir. Sistein de C ile başlayan bir Latince kelime olduğu için NAC diye yazılıyor. NAC diye okunuyor. NAC bu. NAC içindeki sistein nedeniyle çok değerli. Asetile edilmiş sistein glutatyon dediğimiz mucize maddenin temel bileşeni. Bir vücutta ne kadar çok sistein varsa o vücut o kadar çok glutatyon üretiyor. Kendisi üretiyor. Yani kendin pişir kendin ye. En garantili glutatyon yöntemi. O nedenle özellikle daha fazla akciğer problemi olan, kuahı olan, fibrozisi olan kişilere biz daha çok NAC kazanın, NAC üretin, NAC alın diyoruz. NAC çok ucuz bir şey. Eczanelerde reçetesi satılıyor. NAC bu. NAC aynı zamanda çok fazla ürettiğiniz zaman cildinizin de işine geliyor. Kalbinizin de işine geliyor, beyninizin de işine geliyor. Çünkü ne kadar çok glutatyonunuz varsa cildiniz o kadar genç, bağışıklığınız o kadar güçlü, enerjiniz o kadar yüksek. NAD'a gelince NAD NAD'nin kısaltılmışı. Nikotin adenin dinikleotit. Bu niasinamitten yani B3 vitamininden, nikotinik asitten bizim karaciğerimizin ürettiği bir madde NAD. NAD bir gençlik maddesi ama ne yazık ki bizi genç tutabilmesi gereken, enerji vermesi gereken, kanserden koruması gereken bu madde tıpkı glutatyon gibi biz yaşlandıkça azalıyor. Yani hücreler kendi NAD'larını, kendi glutatyonlarını üretse aslında yaşlanmayacağız kolay kolay. Peki onlar üretemiyorsa biz ne yapıyoruz? Ya hazır veriyoruz ya da ham maddeyi veriyoruz. Yani NAD'ın ham maddesini vermek istiyorsanız NR'yi, nikotin adenin riboziti, NR ya da NMN'yi, nikotin adenin mononükleotidi verirseniz hücre kendi adını kendi yapıyor. Eğer siz hücreye NAC verirseniz, N asetil sistein, hücre kendi glutatyonunu kendi üretiyor.
1: Evet, NAD ve NAC'ın ayrımını bu kadar tane tane güzel anlattınız.
2: İnşallah iyi anlaşılmıştır.
1: Kesinlikle izleyicilerimiz de mutlaka ki farkı artık biliyorlardır. Şimdi metabolik sağlıkla devam etmek isteriz. Öğrenmemiz gereken bunda da çok şey olduğunu biliyoruz. Ne demek metabolik sağlık hocam?
2: Şimdi biz yaşlanırken hücrelerimiz yaşlanıyor. Hücrelerimiz yaşlanırken de maalesef metabolik faaliyetlerini sürdürmede de yaşlanıyorlar. Çünkü hücrelerin metabolik faaliyetleri hormonal güce bağlı bir. Mesela bir kadının menopoza girdiği zaman göbeğinin büyümeye başlaması, kalçasının gelişmeye başlamasının sebebi menopoza bağlı insülin direncinin devreye girmesi. Çünkü kadınlarda östrojen hormonu insülin direncini önleyen en önemli faktörlerden biri. Östrojen gidince insülin kullanımı, şeker kullanımı bozulmaya başlıyor ve kadın her sene %10 metabolik faaliyeti gerilediği için her sene o %10'dan dolayı %10'luk bir kilo alma eğilimini çekiyor. Yani eskiden 1800-2000 kalori yakan bir hanım yaklaşık olarak 200 kalori yakamayınca bu yağ olarak depolanan ve kilo alınan bir yapıya dönüşüyor ister istemez. İşte bu hormonal gerilemenin nedeniyle, glutatyonun azalması nedeniyle, NAD'ın azalması nedeniyle bizim yaşlılığa bağlı rahatı erip daha çok şekerli olumlu homidik gırtlak şeyler yemeye başlamamız nedeniyle ve gençliğimizdeki kadar aktif olmayıp egzersiz yapmayı bir köşeye çekilmek lazım şekerim diye zannedip yaşlılığı yanlış yorumlayıp hareketsiz kalmamız nedeniyle metabolik yaşlanma devreye giriyor. Buna metabolik age diyoruz. Metabolizma yaşınızı bile ölçebiliyoruz artık. Bu sadece biyolojik yaşınız değil, psikolojik yaşınızı, metabolik yaşınızı, hatta nörolojik yaşınızı, yani nöro age diyoruz ona, bilişsel yaşınızı, psikolojik yaşınızı, psiko age diyoruz. Ölçebilir noktaya doğru gidiyoruz. Muazzam değişmeler var ve bizim bu programımızı izleyenler bu değişmeleri en çok ve en iyi haberdar olan izleyiciler olacak. Onu bir altını çizerek bir
1: daha. Evet, her hafta sizden yeni bilgiler öğreniyoruz tabii.
2: Metabolik yaşlanmayı önlemek için takviyeler çıkmaya başladı. Mesela otomatik olarak o hücrenin kendi otofajisini aktive eden bir takviye var. Berberin diye. Bak çok konuşmaya başladık berberini. Berberin doğal bir bitkiden elde ediliyor. Ve eğer insülin direnciniz varsa, eğer menopoza bağlı göbeklenmeniz başlamışsa berberin takviyenizi doktorunuzla konuşarak kullanmanız mümkün. Metabolik yaşlanmaya bağlı kan pankreasınız yorgun düştüyse ve siz artık kan şekerinizi regüle etmede zorlanan bir haline geldiyseniz metforminden reçeteli faydalanabilirsiniz doktorunuz öneriyorsa. SGLT2 baskılayıcı ilaçlardan faydalanabilirsiniz doktorunuz öneriyorsa. Yani metabolik yaşın esiri olarak yaşlanmak zorunda değiliz. Metabolik bir gençlik mümkün. Ama bunun için sadece takviye, sadece ilaç da yetmez. Mutlaka ama mutlaka enerji yüklemeniz lazım kendinize. Onun için de egzersiz şart. Egzersiz olmadan metabolik yaşınızı genç tutamazsınız. Mümkün değil.
1: Evet. Yine kısa bir ara rica edelim.
2: Memnuniyetle.
1: Sonra devam edeceğiz efendim.
0: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek.
3: Radyo tiyatrosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal.

0: NTV Radyo. Osman Mühtüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Mühtüoğlu ile Yaşasın Hayat programının son bölümüne girdik. Tabii ki izleyicilerimizden o kadar çok sorular var ki bunları sırayla sormak istiyorum size. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki depresyonda kreatin takviyesi işe yarıyor mu demiş.
2: Yani depresyonumu önlemek için veya depresyon tedavisine destek olmak için kreatin alayım mı? Yok öyle bir şey. Ama kreatini ben kasımı güçlü tutmak istiyorum. Hocam bir antrenman da yapıyorum. Ama buna rağmen yeteri kadar kas üretemiyorum. Kaslarım iri ve diri değil diyorsanız kreatin çok işe yarıyor. Ama son zamanlarda gösterildi ki bu kreatin takviyesi alan hanımlar ve beylerde depresyon olasılığı daha düşük. Ve varsa eğer bir hafif depresyon azalıyor ve depresyon tedavisi görüyorlarsa tedaviye yardımcı da olabildiği anlaşılıyor. Yani kreatin bir doğal madde, artık onaylandı. Osman Hoca olarak ben de onaylıyorum, yakın bir zamana kadar mesafeliydim. Hı hı. Ama kreatin kullanan kişilerin bir, daha az depresyona girdikleri, iki, beleklerinin daha güçlü kaldığı anlaşıldı. Bu nedenle ben işte 50 yaşındayım hocam, dekolte giydiğim zaman kollarım sarkıyor. Ne yapayım? İşte ağırlık yapın. Ona rağmen kas yapamıyorum. Kreatin monohidrat kullanın. Tekrar altını çiziyorum. Kreatin monohidrat. Monohidrat değilse çiz üstünü. Bir de çok saf kreatin kullanmak lazım. Yani uzak doğu ülkelerine ithal edilen çakma kreatinleri değil. Onda çöp kreatinleri değil. Gerçekten işe yarıyor. Bunun için biz de artık bu longevity çalışmalarında, sağlıklı yaş alma çalışmalarında tavsiyelerimizin listenin içerisine özellikle egzersiz yapan hanımlara kreatini koyduk. Egzersiz yapmayanlara tavsiye etmem. Nedeni şu, egzersiz yapmadan kreatin kullanmak, işçiyi koymadan inşaat sahasına kum koymak, çimento koymak gibi durur orada. Ama işçi çalışacak ki oradan bir çimento yapsın, binayı yükselsin. Yani siz ağırlık yapmazsanız, yürümezseniz, direnç egzersiziyle uğraşmazsanız kreatin bir işe yaramaz. Krea et demek Latince. Et yaptığı için bu madde adına kreatin denilmiş. Onun altını çizelim.
1: Evet, yine bir yeni bir bilgi öğrendik. Peki tabii desteklerden başlamışken kolajen desteği için neler önerirsiniz?
2: Kolajen desteği peptidi öneririm. Hı hı.

0: takviye olarak kolajen mi yoksa doğal olarak kolajen mi almamız?
1: Doğal olarak kolajen almanız çok zor değil. Hı hı. Balık yediğiniz zaman, tavuk yediğiniz zaman, paça çorba içtiğiniz zaman, paça yediğiniz zaman, iç organ yediğiniz zaman hepsinden kolajen alırsınız. Çünkü vücudumuzda bizim de yediğimiz, tükettiğimiz hayvanların da vücutlarında kolajen var. Hı hı. Bitkisel kolajen yok. Hayvansal. Kolajen hayvansal bir yapı. Bitkisel kolajen yok. Hani kolajeni çoğaltan işte besinler hangileri falan diye listede görüyorum. Gülüp geçiyorum. Ancak şu olabilir. Cildimizde bir altın üçgen var. Bu üçgenin tepesinde kolajen ve elastin, hyaluronik asit var köşelerinde. Yani iyi bir hyaluronik asit üreticisi, iyi bir elastin üreticisi ve kolajen üreticisiyseniz cildiniz daha genç kalır.
0: Peki yapay zeka teşhislerde ne kadar kullanılıyor demiş bir izleyici.
1: Başlı başına bir konuşma konusu. Öyle. Suat kardeşimiz koyarsa bana yapay zeka tıpta yeni devrimlere yol açacak. Bu çok net.
0: Mesela ciltte anlattıklarınız inanılmaz.
1: Cilt bir bölümü, cilt en fasulye bölümü, en öyle basit bölümü. Yani yapay zeka beyin sağlığında nasıl etki olacak? Yapay zeka bizi kalp sağlığında nereye götürecek? Yani radyolojide götürdüğü yer, patolojide götürdüğü yer apayrı bir alan. Ve radyologların, patologların için çok kolaylaşacak. Hatta bazı patolog ve radyologlar yanlış olarak çekiniyorlar yapay zekadan. Hayır, yapay zeka hiçbir zaman hiçbir teşhise imza atamaz. Doktorun yerini asla tutamaz. Ama doktorun inceleme süresini, doktorun karar süreçlerini destekleyen çok önemli işler yapıyor. Dolayısıyla bir gün size ben patolojide, radyolojide, kardiyolojide, onkolojide, kanser erken teşhisinde yapay zeka neler yapabilir sorularını, bambaşka bir tıp gelecek yapay zekada, bunu bileyim. Nasıl internet halkı sağlık yönünde doğru bilgiler verdiği zaman çok iyi bilgilendirdi ve çok iyi birer sağlık tüketicisi hale getirdiyse, hı hı, yapay zekada doğru ellerde kullanıldığı zaman özellikle doktorlar tarafından çok faydalı işlere imza atacak. Ama internete girip de işte göbeğim var ne yiyeyim diye yaptığınız zaman da size yapay zeka cevap veriyor. Orada gol yiyebilirsiniz. Çünkü bazen insan eti ye diyen yapay zekada çıkıyor. Burada önemli olan şu, yapay zeka bizim gelecekte en büyük yardımcımız. Ben bunu hem halkımızla, değerli kıymetli halkımızla, hem de meslektaşlarımızla daha sık paylaşıyorum ve paylaşacağım.
0: Evet, yapay zekanın dediklerinden sonra sizin dediklerinizi dinleyip yapmamız gerekiyor aslında.
1: Kesinlikle. Yapay zeka bizim kopilotumuz, yanımızda bize yardımcı olan, ama arabanın kullanmasını, ki o araba sağlık arabasıdır. Ya da gemi ise kaptanlığı aslında yapay zekaya bırakmayız. Ama İkinci kaptan, üçüncü kaptan çoğalırsa bizim işimiz çok daha kolay olur, evet, ve çok daha doğru yaparız.
0: Peki. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yine muhteşem bir yayın oldu. Efendim Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat programının bu haftada sonuna geldik. Sağlıkla kalın. Görüşmek dileğiyle.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Hafta sonu sıcaklık 1-2 derece daha yükselecek. Marmara'da Poyraz çok sert, İstanbul 32, Bursa 33 derece. İç Anadolu güneşli, sıcaklık birçok kentte 32-33 dereceye çıkıyor. Ege'de sıcaklık yükseldi, Muğla ve İzmir 37 derece. Akdeniz güneşli, sıcaklık biraz daha artacak. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Antalya'da 37 derece. Karadeniz'de Trabzon-Gümüşhane-Artvin hattında yağış var. Zonguldak açık 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Kars-Ardahan'da yaz sağanağı bekleniyor. Erzurum az bulutlu 29, Malatya güneşli 37 derece.
0: Hava durumu. NTV Radyo. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saat 5 haberlerle karşınızdayız. Washington-Tahran hattında Hürmüz Boğazı'nın akıbetine dair belirsizlik sürerken İran devrim muhafızları kritik su yolunun ikinci bir duyuruya kadar gemi trafiğine kapatıldığını duyurdu. ABD ise İran'ın kıyı kentlerine yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgası başlattı. Devrim muhafızları donanması Hürmüz'de onay verilmeyen bir rotada yol alan bir kargo gemisinin uyarı ateşi açılarak durdurulduğunu bildirdi. Olayın ardından Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesindeki müdahalesi sona erene kadar tamamen kapatıldığı aktarıldı. Açıklamada düşman bu olayı bahane eder ve yanlış bir adım atarsa şiddetli bir yanıt alır denildi. Gelişmenin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM misilleme olarak İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını açıkladı. Saldırıya uğrayan GFS Galaxy isimli konteyner gemisinde mürettebattaki bir kişiden haber alınamıyor. Güvertesinde yangın çıkan geminin seyrine devam edemediği de ifade edildi. Aynı dakikalarda ülkenin güneyindeki bu şehir ve Aseluye bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. İran Devlet Televizyonu Bender Abbas, Sirik ve Çabahar kentlerinde de patlamaların meydana geldiği bilgisini paylaştı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran kötü bir seçim yaptı, şimdi bunun bedelini ödüyor dedi. Amerikalı yetkililer saldırıların şiddetlenmemesi için İran'dan Hürmüz'ün tüm gemileri açık olduğunu belirten bir açıklama yapmasını talep etmişti. Umman, ABD-İran arasında gerilimin tırmanmasıyla kritik görüşmelere ev sahipliği yapıyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Umman ve Katar heyetleriyle bir araya geldi. İran dini lideri Müçteba Hamaney'de ABD-İsrail saldırılarında öldürülen babası Ali Hamaney için bir intikam mesajı yayımladı.
1: İran'ın yeni lideri Müçteba Hamaney, ABD saldırısında ölen babası İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine ilişkin bir mesaj yayınladı. Hamaney, intikam başlıklı mesajında babasının ölümünden sorumlu kim varsa cezasını çekeceğini paylaştı. İntikam milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir. Dünyanın özgür insanları yakın zamanda bu ilahi görevin bir bölümünü yerine getirecektir ifadelerini kullandı. Hamaney mesajında ayrıca babası Ali Hamaney'in çizdiği yolda ilerlemeye söz verdiğini vurguladı. Biz olsak da olmasak da baştan sona listede olan bu suçlular yataklarında huzurlu bir ölüm isteğini kendileriyle birlikte mezara götürecek dedi. ABD ve İran'ın kırılgan ateşkesinde Hürmüz Boğazı sorunu henüz çözüme kavuşturulamadı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, konuyu ele almak üzere Umman'a gitti, mevkidaşıyla bir araya geldi. İki bakan, ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptının 5. maddesi uyarınca, gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişi için uygun mekanizmalar konusunda görüş alışverişinde bulundu. Taraflardan Hürmüz Boğazı meselesindeki teknik görüşmelerin devam edeceği konusunda açıklama geldi. Amerikan medyasında ise görüşmede Umman'ın Boğaz'dan geçişlere yönelik İran'a bir teklif götürdüğü yazıldı. CNN'in konuya yakın kaynaklarına dayandırarak paylaştığı haberine göre Umman, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin birbirinden ayrı olarak yönetilecek iki geçiş rotası üzerinden düzenlenmesini önerdi. Buna göre Umman'ın koridoru savaş öncesi gibi serbest ve önceden onay olmadan geçiş sağlayacak. Ancak İran bu öneriyi henüz kabul etmedi. Tahran yönetimiyle bu konu masaya yatırılacak. Taraflar anlaşmaya yeşil ışık yakarsa nihai hale getirmek için görüşmelere devam edilecek.
0: İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu. Peki bu boğaz neden önemliydi? Hürmüz Boğazı'na ilişkin hazırladığımız haberi paylaşalım şimdi de.
2: Hürmüz Boğazı Basra Körfezi ile Umman Denizi arasında yer alıyor. Boğazın bir yakasında Umman, diğer yakasında İran bulunuyor. En dar yeri 33 kilometre genişliğinde. Hürmüz Boğazı dünyanın en önemli su yollarından biri. Petrol ticaretinin 1/5'i Hürmüz Boğazı üzerinden yapılıyor. OPEC üyesi Suudi Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak Asya ülkelerine ham petrol ticaretinin önemli bölümünü buradan yapıyor. Dünyanın en büyük likit doğalgaz ihracatçılarından biri olan Katar, ticaretinin neredeyse tamamını Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriyor. İran yıllarca Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla tehdit etti. Ancak hiçbir zaman kapatmamıştı. Ta ki ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta ortaklaşa başlattığı saldırılara kadar. İran devrim muhafızları saldırılara yanıt olarak Hürmüz kozunu oynadı. Boğaz'dan gemi geçişlerine izin verilmeyeceğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Bahreyn'de konuşlu 5. filosu, Hürmüz Boğazı'ndaki ticaretin güvenliğini sağlamakla görevli. 1973'te İsrail ile Mısır arasındaki savaşta Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap ülkeleri, İsrail'in Batı destekçilerine petrol ambargosu uygulamıştı. O dönemde Batılı ülkeler Körfez ülkelerinin en büyük petrol ithalatçısıydı. Bugünlerde ise OPEC'in en büyük müşterileri Asya ülkelerinden oluşuyor. Hürmüz Boğazı 1980-88 arasındaki İran-Irak Savaşı'nda da gündemden düşmedi. İki taraf birbirinin petrol ticaretini engellemek için hamleler yaptı. Hürmüz'deki gerilim tanker savaşları olarak tarihe geçti.
0: Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması başlatıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner gözaltına alındı.
3: Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil olmak üzere 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon için sabah saatlerinde polis ekipleri belediye binasındaydı. Soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma, rüşvet alma verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından başlatıldı. Belediye binasında bilgisayarlara ve belgelere el konuldu. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, operasyon başladığında yurt dışındaydı. Operasyonun ardından ilk paylaşımında, "Hiç kimseye karşı mağcup olacak en ufak bir davranışımız yok," dedi. Ankara'ya gelir gelmez, havaalanında gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
4: CHP Özgür Ankara İl Örgütü'nün dayanışma çağrısı karşılık buldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren birçok partili Çankaya Belediye Başkanlığı önüne gelmeye başladı.
3: CHP sözcüsü Müslim Sarı, hukuk devleti ilkesinin gereği olarak yargı süreçlerinin siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek adil ve şeffaf biçimde yürütülmesi zorunludur dedi. Halk buluşmaları için Adana'da bulunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel de operasyona tepki gösterdi.
5: Bizi durdurmaya çalışanlara şunu söyleyelim, dimdik ayaktayız, bu da size dert olsun.
0: Eskişehir'de kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli silahlı saldırıda şehit oldu. Jandarma ekibi kavga ihbarı üzerine Mihalıççık ilçesine bağlı Kırsal Narlı mahallesine gitti. Ailesiyle tartıştığı iddia edilen şüpheli İbrahim G. av tüfeğiyle havaya ateş etmeye başladı. Zanlı kendisiyle konuşmak isteyen jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş'la muhtar Mutlu Şahin'e ateş etti. Yaralanan jandarma personeli kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şüphelinin etkisiz hale getirildiği olayda mahalle muhtarıyla bir jandarma personeli de yaralandı. Jandarma Mehmet Demirbaş evli ve iki çocuk babasıydı. Samsun'a götürülen cenazesi Sakarlı Mezarlığı'nda defnedilecek. Srebrenica katliamının üzerinden tam 31 yıl geçti. Katliamın yıl dönümünde Ankara'dan gelen anma mesajlarına bakalım.
1: Katliamın 31. yılında Srebrenica'da öldürülenler unutulmadı. Ankara'dan da anma mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en vahşi soykırımlardan biri ifadesini kullandı.
6: Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenica'nın 31. yılında katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yad ediyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Srebrenica'yı asla unutmayacağız.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenica yalnızca Bosna Hersek'in değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısıdır, dedi. Bu büyük acıyı unutmayacak, Srebrenica'da şehit edilen kardeşlerimizin aziz hatırasını daima yaşatacağız ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bu soykırımı asla unutturmayacağız, şehitlerimizi asla unutmayacağız dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, soykırımın aradan geçen 31 yıla rağmen vicdanlarda derin bir yara olmaya devam ettiğini söyledi.
7: 8000'den fazla Boşnak Müslüman kardeşimizin hayatına mal olan bu büyük trajedi, insanlık onuruna karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olarak hafızalardaki yerini korumaktadır. Türkiye, Bosna Hersek'ten Kosova'ya, Kafkasya'dan Orta Doğu'ya, Gazze'den Afrika'ya kadar nerede zulüm, haksızlık ve insani dram yaşanıyorsa barışın, adaletin ve insan onurunun yanında durmayı sürdürecektir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek de benzer trajedilerin bir daha yaşanmaması için küresel ölçekte adalet arayışının desteklenmesi ve güçlü bir uluslararası hukuk düzeninin tesis edilmesi tarihi ve vicdani bir sorumluluktur dedi.
0: Başkenti Ankara'da bir market deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
8: Siyah tumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın hızla büyüdü. Görüntülerin adresi başkent Ankara.
9: Ankara'nın toptancı marketlerinin bulunduğu bölgedeki yangın yine bir marketin deposunun bahçesinde bulunan paletlerde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alevlenen yangın deponun içine sıçradı.
8: Çalışanların ihbarı üzerine bölge Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Soğutma çalışması başladı.
10: Araç yüklüyorduk, aniden yangın dediler, koştuk. Bildiğimiz bu. O sırada İşin gerçeği elimizdeki hani yangın tüpleriyle arkaya koştuk ama maalesef bir şey yapamadık.
11: Yandaki komşular geldi, dediler ki yanıyoruz, birden biz de müdahale ettik ama fazla bir şey yapamadık. Ondan sonra itfaiye aradık.
8: Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma sürüyor.
0: İstanbul Haliç'te denizin üzerinde hareketli dakikalar yaşandı. Fatih'te Balat açıklarında seyreden bir teknede yangın çıktı. Teknede bulunan baba ve oğul son anda denize atlayarak kurtuldu ancak bir kişi yaralandı.
3: Önce duman çıktı, ardından alevler yükseldi. Yangın tüm tekneyi bir anda sardı. İçeride bulunan baba ve oğlu canlarını kurtarmak için denize atladı. İstanbul Balat kıyılarında seyreden Deniz Bey isimli kayık tipi teknede çıkan yangın nedeniyle Haliç sularında hareketli dakikalar yaşandı. Teknede çıkan yangına ilk müdahale eden çevredekiler oldu. Ancak o müdahale yetersiz olunca alevler tekneyi sardı. Yanan tekne rüzgarın etkisiyle sürüklenip Haliç'e bağlı yolcu gemilerine yaklaştı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevlerin başka teknelere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Hızlı müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Küle dönen tekne kullanılamaz hale geldi. Alevlerden kurtulmak için yangın sırasında suya atlayan babayla oğlu başka tekneye alınıp kıyıya çıkarıldı. İçlerinden birinin yaralı olduğu tespit edilip hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
0: Hatay'da alışveriş yaptıktan sonra evine dönen bir çocuk 3 metrelik kuyuya düştü. Çocuğun yardımına çevredekiler yetişti. Olay Kırıkhan ilçesi Bahçeli Evler mahallesinde yaşandı. Bir çocuk marketten alışveriş yaptıktan sonra bisikletiyle evine dönüyordu. Bu sırada boş arazideki 3 metrelik kuyuya düştü. Tutunmaya çalışan çocuğun çığlıklarını duyan vatandaşlar yardıma koştu. Kuyudan çıkarılan çocuk olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Bölge halkı daha büyük olayların yaşanmaması için kuyunun kapatılmasını istedi. Kamu kurumlarında kreş açılması daha kolay hale getirildi. 50 çocuk olan şart 30'a indirildi. Ayrıca vardiyalı çalışan personel için de 24 saat hizmet verecek çocuk bakım evi açılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bu yeni adımla çalışan anne babaları desteklemeyi amaçladıklarını belirtti.
3: Kamu kurumlarında çocuk bakım evi kurulması kolaylaşıyor. 24 saat açık kreşler geliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak çocuk bakım evleri yönetmeliğindeki değişiklik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile kamu kurumlarında kreş açılışı için aranan asgari çocuk sayısı 50'den 30'a indirildi. 30 kamu görevlisinin yazılı talebi durumunda çocuk bakım evi açılması zorunlu tutuldu. Ayrıca yoğun talep olan yerlerde 30 çocuğun altındaki kontenjanlarda da bakım evi açılabilmesine imkan tanındı. Yönetmelikte vardiyalı çalışan ya da nöbete kalan personelin çocuklarını bırakabilecekleri bakım evlerinin açılması da sağlanıyor. Buna göre 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verebilecek esnek çocuk bakım evleri açılacak. Bakım evlerinin fiziki mekan standartları, güncel mevzuat ve deprem güvenliği kriterleriyle tam uyumlu hale getirildi. Çocukların yaş gruplandırması ve personel görevlendirmeleri de çocukların psikolojik ve gelişimsel ihtiyaçları gözetilerek yeniden düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, düzenlemenin 0-6 yaş çocuk bakım evlerinin yaygınlaştırılması için önemli bir adım olduğunu söyledi. Aile ve nüfus 10 yılı vizyonumuz doğrultusunda çalışan anne ve babalarımızı desteklemeye ve aile dostu çalışma hayatını güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz dedi.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Mendevi Palandöken, kredi kartıyla yapılan işlemlerden alınan komisyon ücretlerinin esnafları zor durumda bıraktığını söyledi. Palandöken, sadece aracılık yapan bankaların kazançlarının esnafın kazancından fazla olduğunu belirtti.
12: Esnafın emeği ve sermayesi kredi kartları komisyonuna heba edilmemeli. En azından bankalar komisyon oranlarını satılan emtia ile eşleştirmeli. Kazanamadığı bir kazancın komisyonunu vermesi esnafı perişan ediyor.
8: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartı işlemlerinden alınan komisyon oranlarına tepki gösterdi. Esnafın emeğinin yüksek komisyon oranları nedeniyle heba olduğunu belirten Palandöken, bu sistemin adı ticaret değil maliyet olur dedi.
12: Onlar para kazanıyor. Ne emeği var, ne sermayesi var. Sadece aracılık hizmetinden dolayı aldığı komisyon, inanın bir restoranın, bir lokantanın kazancının daha üstünde. Böyle bir kazanç var mı? Böyle bir uygulama olur mu? Esnaf kazanması, ülke kazanmaz.
8: Palandöken, sorunun çözümü için kredi kartı komisyon oranlarının makul seviyelere çekilmesi gerektiğini ifade etti.
12: Bankalardaki bu kredi kartı faizleri mutlaka düşürülmeli. Makul bir seviyeye çekilmeli. Yoksa bunun altından esnaf kalkamaz. Aynı gün, ikinci günü, üçüncü günü bu parayı çektiğiniz zaman komisyon oranları kazancınızı olduğu gibi götürdüğü gibi bir de zarara girmiş oluyorsunuz.
0: Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde bir kuyumcunun onlarca kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Ali Doğrulu adlı kuyumcu, 1 kilogram altın bırak her ay 10 altın al vaadiyle çok sayıda kişiden altın ve para topladı. Sisteme dahil olduklarını belirten çok sayıda kişi kuyumcuya ulaşamayınca şikayetçi oldu.
3: Kiminden altın, kiminden para aldı. Tekirdağ'da kendisine teslim edilen birikimlere yüksek kazanç vaat eden kuyumcu ortadan kayboldu. Çok sayıda mağduru şikayetçi oldu.
13: Yüksek miktarda bir kaybım var. Yani ev alacak bir altınımı bozdurmak üzere getirdim, dediğim gibi yüksek miktarda kaybım var.
3: Dolandırıcılık iddialarının odağında Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Ali Doğru Sarafi adlı işletmenin sahibi var. İddiaya göre kuyumcu, 1 kilogram altın bırak her ay 10 altın al vaadiyle onlarca kişiyi dolandırdı. Bazı kişilere aylık yaklaşık 100 bin lira ödeme yapıyordu. Yüksek kazanç vaadine inanan çok sayıda kişi emanet ettikleri altın ve paraları geri alamadıklarını iddia etti.
13: Biriktirdiğimiz altınlarımızı bozdurmak için Ali Doğrul'a getirdik. Ali Doğrul kendisinin henüz o kadar nakdin olmadığını söyledi. 2-3 gün sonra, 3-4 gün sonra derken 22 Nisan'dan bu tarihe geldik. Ve biz kendisine teslim ettiğimiz altınlarımızın karşılığını hala alamadık. Zaten şu anda kendisine ulaşamıyoruz.
3: Çok sayıda kişi iş yerinin kapandığını fark edince şikayetçi oldu. İşletme sahibine de ulaşamayan mağdurlar Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Mağdur sayısının her geçen gün arttığı öğrenildi.
0: Tüm dünyada hızla büyüyen yasa dışı bahis ve sanal kumar sektörü Türkiye için büyük bir tehdit. Türkiye'de 3 milyondan fazla kişinin yasa dışı sitelere üye olduğu tespit edildi. Kara para bataklığına akan para hacminin ise yaklaşık 60 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Araştırmalar son 3 yılda sanal kumar bağımlılığındaki artışın %171 olduğunu, kumara başlama yaşının ise 15'e kadar gerilediğini ortaya koydu. NTV'den Osman Terkan yasa dışı bahis ve sanal kumar tehlikesinin boyutlarını araştırdı.

0: her cep telefonu bir kumarhane bataklığına dönüşüyor ve bununla beraber binlerce genç Yeşilay yardım merkezlerine gelerek ben kumar bağımlısıyım diyerek yardım istemiş.
1: Gençlerin gelecekleri kararıyor, aileler yıkılıyor, yaşamlar sönüyor. Sanal kumar ve yasa dışı bahis çağın en büyük tehditlerinden. Türkiye'de yasa dışı sitelere üye sayısı 3 milyonun üzerinde. Yılda yaklaşık 60 milyar dolar kara para bataklığına akıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sanal kumar ve yasa dışı bahis hızla yayılıyor. Bunun en büyük nedeni erişim kolaylığı. Artık her cep telefonu deyim yerindeyse bir kumarhane haline geldi. Yasa dışı bahis siteleri internet reklamları üzerinden ya da direkt olarak telefonla arayarak potansiyel oyunculara ulaşıyor. Para bonusu gibi cazip tekliflerle sitelerde hesap açmaları sağlanıyor. Ve bir şekilde bu tuzağın içine çekiliyorlar. Son 3 yılda sanal kumar bağımlılığındaki artışın %171 olduğu belirlendi. Özellikle de gençler büyük tehdit altında. Yeşilay verileri kumara başlama yaşının 15'e kadar gerilediğini ortaya koyarken kumara başlayanların %71'i 15 ila 24 yaşındaki çocuklar ve gençlerden oluşuyor.
2: Ortaokul çağındaki çocuklarımız artık bunu oynuyor maalesef. Lise çağındaki çocuklarımızın arasında çok yoğun bir şekilde var. Doktor arkadaşlarımız var bu bataklığın içerisinde. Mühendis arkadaşlarımız var bu bataklığın içerisinde. Emekli olan insanlar var bu bataklığın içerisinde. Bunlar hep bir zenginlikle gösteriliyor insanlara. Yani kısa yoldan az zahmetle çok para kazanmadan bahsediliyor. Reklamlar hep bunun üzerine kurulu.
1: Kolay yoldan para kazanma motivasyonuyla sisteme dahil olanların çoğu kendini borç bataklığının içinde buluyor. Ve kazanan her daim yasa dışı sistem oluyor. Suç örgütlerinin kasasına her yıl milyarlarca dolar kara para giriyor.
2: Devlet memurluğuyla, asgari ücretle, emekli maaşıyla bu işi yapan insanlar, bu işe bulaşmış olan insanlar bataklığa adım adım gidiyorlar. Kendilerini kredi batağının içerisinde buluyorlar. O kredileri de ödeyemedikleri zaman artık hayatlarını dahi sonlandırma çıkışını kendilerinde bulabiliyorlar.
1: Birleşmiş Milletler raporunda yasa dışı bahisle ilgili çok çarpıcı bir veri yer alıyor. Dünya genelinde yasa dışı bahis piyasasının yıllık hacminin 1,7 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Yani yasa dışı bahisin bir ülke olduğunu varsayarsak dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkeler sıralamasında 14. sırada yer alacaktı. Türkiye'de yasa dışı bahis sitelerine kayıtlı yaklaşık 14 milyon kullanıcı hesabı tespit edildi. Bu hesaplar incelendiğinde 3 milyondan fazla kimlik bilgisine ulaşıldı. Yani tahminlere göre Türkiye'de yasa dışı bahis oynayan 3 milyondan fazla kullanıcı var. Sadece Türkiye'den yasa dışı bahis sektörüne giden kara paranın hacmi yaklaşık 60 milyar dolar.
0: 1.7 trilyon dolarla dünyada en güçlü olan 14. ülke olabilecek. Bu para bize neyi söylüyor? Bu şunu söylüyor. Özellikle siber mecralarda yani fiilen insanların bu suçu işleme sahikinde olan aslında karanlık odaklar kendilerine gerçek hayatta bütün ömürlerini zindan edebilecekleri insanları kolayca ağlarına düşünebiliyorlar. Çünkü işlem hacmi çok yüksek.
2: Küçük bir paranız dahi olsa siz artık kumarhanenin içerisine girebiliyorsunuz. Her cep telefonu bir kumarhaneye dönüşüyor bahis sitelerinde. Ve size buradan sürekli bonuslar veriliyor. Sadece kayıt olmanız, o siteye kayıt olmanız karşılığınızda size zaten hiç para yatırmadan belli bir miktar para da veriliyor. Bunu da nasıl yapıyorlar? İşte influencerlar aracılığıyla. Oynama oranlarınıza göre de size bonuslar veriyor. Yani sizi sürekli oyuna teşvik ediyor. Başka müşteriler getirdiğinizde de yine aynı şekilde bonuslarınızı arttırmaya başlıyor.
1: Yasa dışı bahis ve sanal kumar çetelerine ise göz açtırılmıyor. Çete elebaşları ve üyelerine yönelik operasyon üzerine operasyon yapılıyor. Son operasyonlar Paymix 3 ve Paymix 4 ile Malta merkezli ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağlayan sunuculara operasyon düzenlendi.
0: Yasa dışı bahis sunucularının ülkemizde ne denli kullanıldığını ve bunlarla beraber aslında nasıl bir ağı entegre eden çok güzel bir çalışma bu. Bu tabloda yasa dışı bahis sunucularından bakın finans hareketlerine, bankacılık hareketlerine bu işlemleri yaparken takılan işte o mağdurlara aslında canlı destekler verildiğini, bazılarına özel odalarda hizmet verildiğini ama özellikle dolandırıcılık eylemlerinde bu yöntemlerin kullanılması yönünden işte bu Paymix 4 operasyonu yapılmış en önemli operasyon.
1: Operasyonlar kapsamında 59 şüpheli yakalandı. 49 sunucuya el konuldu. Şüphelilere ait 657 banka ve kripto para hesabı bloke edilirken bahis ve kumar çetelerinin 52.800 bank hesabı üzerinden bahis paralarını çektiği tespit edildi. Kullanılan hesaplar Türkiye ile ilgili bir başka tehdidi daha gün yüzüne çıkardı. Yasa dışı bahis ve sanal kumar parasını aklamak için yasa dışı bahis çeteleri kara parayı kiraladıkları bank hesapları üzerinden dolaştırıp izlerini kaybettiriyor. Yardım amaçlı ya da kazanç elde etmek için hesaplarını kullandıranlarsa IBAN dolandırıcılarının tuzağına düşüyor. Türkiye'de yüz binlerce kişi nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya.
3: 1-2 saatlik IBAN'ı kullanacağız diye söylendi. Ben çok çaresiz durumdaydım. Eşim çalışamıyordu. Aynı zamanda sıkıntılarım vardı. Ben de bu yüzden kabul ettim. Buraya para gelmeye başlamış. Daha sonra banka hesabım bloke oldu. Ve karşı taraf beni engelledi. Kesinlikle yani 1500 lira para vereceğiz diye söylendi. Ben bu parayı almadım. Tabii ki ondan sonra dosyalar arka arkaya gelmeye başladı.
4: Benim oğlum 20 yaşında arkadaşı tarafından IBAN'ı kullanıldı. Oğlum 16 yılda ceza aldı.
1: Kimi burs vaadiyle kandırıldı, kimi ev bütçesine katkı sağlama niyetiyle bank hesabını para karşılığı kullandırttı. Arkadaş ya da akraba kurbanı olanlar oldu. Farklı yöntemlerle aynı tuzağın içine çekildiler.
5: Bizdeki veriler toplamda 350-400 bin kişinin birebir mağdur olduğu, aileyle beraber 2-3 milyon kişinin doğrudan bu süreçten etkilendiği şeklinde.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kökünü kurutacağız dediği yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele için talimat verdi. Yeni düzenlemeler yolda. Yeni düzenlemeyle sanal kumar ve yasa dışı bahis oynatanların yanı sıra oynayanlara da hapis cezası öngörülüyor.
0: Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yasa dışı bahisle mücadele artık bir devlet politikası haline geldi. 0-19 yaş arasındaki gençlerin bizim toplam nüfusumuzun neredeyse %30'una tekabül ettiğini görüyoruz. İşte bu gençlerin geleceğini garanti etmemiz için çok önemli bir genelgeydik.
6: ABD Başkanı Donald Trump sağlık testine girdi ve testlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump durumunun iyi olduğunu yazdı. Donald Trump sağlık taraması için Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne gitti. Sosyal medya hesabından son sağlık kontrolüyle ilgili bilgileri paylaştı. 6 ayda bir bu testlere girdiğini ifade eden Trump sağlık taraması esnasında ayrıca beyin sağlığıyla ilgili bir bilişsel test talep ettiğini açıkladı. Kendisinin bunu yapan tek ABD Başkanı olduğunu, şu ana kadar 3 kez girdiği testten her seferinde tam puan aldığını belirtti. 14 Haziran'da 80 yaşına giren ABD Başkanı'nın sağlık durumuyla ilgili son zamanlarda Amerikan medyasında çok fazla iddia yer almıştı. İspanya tarihinin en ölümcül orman yangınlarından birine sahne olduğu Endülüs bölgesinde çıkan orman yangınında çoğu yabancı uyruklu 13 kişi yaşamını yitirdi. 23 kişi kayıp, yangın devam ediyor.
7: Alev alev yandı, evler, otomobiller küle döndü. Görüntüler İspanya'nın Endülüs bölgesinden. Almería eyaletine bağlı Los Galardos kasabası ve civarındaki köyler büyük bir faciaya sahne oldu. Bölgede çıkan büyük orman yangını ölüm getirdi. 4 kişinin cansız bedeni yanan bir otomobilin içinde bulundu. 8 kişinin de alevlerin arasında kalan otomobillerini bırakıp yürüyerek kaçmaya çalışırken öldüğü tahmin ediliyor. Ölenlerden birinin İspanyol, diğerlerinin İngiltere ve Belçika vatandaşı olduğu açıklandı. Yetkililer can kaybının bulunduğunuz yerde kalın uyarılarına uyulmadığı için meydana geldiğini iddia etti. Alevlerin çok hızlı yayıldığı, rüzgarın etkisiyle yön değiştirdiği belirtiliyor. Koşulların 2017'de Portekiz'de 60 kişinin öldüğü yangına benzer olduğu ifade edildi. İspanya Kralı Felipe, eşi ve iki kızı ölenler için saygı duruşunda bulundu. Derin bir üzüntü ve yıkım içinde olduğunu belirten Başbakan Pedro Sanchez de ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Yangın İspanya tarihinin en büyük facialarından biri olarak kayıtlara geçti. Can kaybı 2005'te 11 itfaiyecinin öldüğü facianın üzerinde. İspanya'da yangın mevsiminin erken başladığına dikkat çekiliyor. Bu büyüklükteki yangınlar Ağustos'tan önce görülmüyordu. Bu yıl şimdiye kadar 57 bin hektar alan yandı. Son 20 yılda yıllık ortalamanın yarısına denk geliyor. Geçen yıl İspanya tarihinin en sıcak Ağustos ayı yaşandı. Ağustos'ta 330 hektar alan yandı.
6: İstanbul'da yağışlı bir haftayı geride bıraktık. Hava yerine yüksek sıcaklığa bırakınca da İstanbullular hafta sonunda sahillerde ve plajlardaydı.
8: Evde çok daralıyoruz yani. Çok sıcak hava.
9: Hava çok sıcak olduğu için denize geldik. Evde vakit geçiremiyoruz çok. Çok sıcak oluyor.
10: Kimi denize girdi, kimi güneşlendi. Sıcak havadan bunalan İstanbullular plajları doldurdu.
11: Buraya gelip de keyiflenmek imkansız yani. Deniz, voleybol, her şey çok güzel.
12: İstanbul'da denize girmek isteyenlerin tercihlerinden biri de Caddebostan plajı. Sabahın erken saatlerinden itibaren serinlemek isteyenler işte bu plaja geliyor. Giriş ücretleri ise 200 lirayla 300 lira arasında değişiyor.
13: Voleybolumuz var. Yüzebiliyoruz rahatça. Can kurtaranlarımız burada. Gönül rahatlığı yüzebiliyoruz yani.
14: Havanın bu kadar sıcaklığı gerçekten insanları bir pes ettiriyor yani. Hem evime daha yakın olması hem temiz ve gerçekten olanakları çok fazla bir yer.
15: 3 günlüğüne Almanya'dan tatile geldim arkadaşlarla beraber. Bana burayı tavsiye ettiler.
12: Denizi nasıl buldunuz?
15: Güzel, güzel, çok güzel.
10: İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde gelecek hafta yeni sıcak hava dalgası bekleniyor.
6: Depozito toplama sistemi 10 gündür yürürlükte. Bu 10 günde 18.775.861 ambalaj toplandığı sıfır atık hareketi kapsamında 1 Temmuz'da hayata geçirilen sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı da 1.992.006'ya ulaştı. Bu sistemle Türkiye'de her yıl piyasaya sürülen yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri kazanılması ve ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı sağlanması planlanıyor. Uygulama plastik, cam ve alüminyum içeren içecek ambalajlarının toplanmasını, dijital olarak izlenmesini ve yeniden ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyor. Plastik, cam, alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine veya manuel iade noktalarına teslim edenler her uygun ambalaj için 1 lira alıyor. İade bedeli Doğa uygulamasındaki dijital cüzdana yükleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı geçtiğimiz ay gıda işletmelerine yönelik 127 bin denetim gerçekleştirildiğini açıkladı. Yumaklı denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 242,8 milyon lira idari para cezası uygulanırken 32 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti. Yumaklı, üreticimizin emeğine sahip çıkarken sıfır tolerans ilkemizle gıda fırsatçılarına göz açtırmayacağız ifadesini kullandı. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi kırmızı çizgimizdir vurgusunu yaptı. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü haftasında Türkiye'nin çeşitli yerlerinde etkinlikler ve törenler düzenlenmeye başlandı. O etkinliklerden biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeydi. Hain darbe girişimine karşı koyarken hayatını kaybedenlerin yakınları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrağı astı. Benzer görüntüler şehrin farklı noktalarında da vardı.
10: Hazırlıklar sabah erken saatlerde başladı, al bayraklar hazırlandı. İstanbul'un sembolik noktaları ve kenti birleştiren köprüler 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde dev Türk bayraklarıyla süslendi. Hain darbe girişimi sırasında halkın büyük direniş gösterdiği köprü üzerine şehit yakınları çıktı. 15'e 22 metre boyundaki bayrakla birlikte günün anlam ve önemini yansıtan afişler de asıldı.
16: 10. yıl. Dün gibi hatırlıyoruz o günleri. Vatan sağ olsun. Şehitler ölmez, vatan bölünmez.
17: Burada olmak gerçekten çok gurur verici. Burada Türk milletinin sembolik olarak tabii ki hem cesaretini hem iradesini hem de gücünü, iman gücünü sembolik olarak göstereceğiz.
10: Boğaz hattının tamamından görülebilen bayrakların asılmasını İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği organize etti.
18: Bu köprüde canlarını veren, bayrağımızın özgürce dalgalanmasını sağlayan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
19: Türk milleti özgürlüğün, bağımsızlığın ne manaya geldiğini bilen bir millet. Bedeli ne olursa olsun bu özgürlüğü korumak adına her türlü fedakarlığı yapacak bir anlayışa sahip.
10: İstanbul'dakilerin yanı sıra Çanakkale 1915 ve Osman Gazi köprülerine de bayraklar asıldı. Kortejler, konferanslar ve sergileri kapsayan 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri İstanbul'un çeşitli noktalarında hafta boyunca devam edecek.
6: Türkiye ile Rusya arasında uzun süredir beklenen düzenli Ro-Ro seferleri başlıyor. Trabzon limanından ilk sefer bugün gerçekleştirilecek. Yeni hatla birlikte iki ülke arasındaki lojistik süreçlerin hızlanması ve maliyetlerin azaltılması hedefleniyor.
7: Türkiye ile Rusya arasında Ro-Ro seferleri başlıyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması hedefleniyor.
20: Böyle bir sefer düzenlemeye karar verdik. Çünkü buna Karadeniz'de bu noktanın ihtiyacı olduğunu düşündük. Bu şekilde yardımcı olmak istiyoruz kendi halkımıza da, başka türlü yatırımcılara da.
7: Trabzon'la Rusya'nın Novorossiysk limanı arasında düzenli Ro-Ro seferleri başlayacak. Yeni hattın işletmesini uluslararası bir lojistik firma yapacak. Trabzon limanından ilk sefer 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Temmuz ayı boyunca her 4 günde bir olmak üzere Trabzon'dan düzenli çıkışlar yapılacak. Novorossiysk limanından Trabzon'a dönüş seferleri ise 14 Temmuz itibariyle başlayacak. Limanlarda yeşil koridor garantisi sunulacak. Bu sayede nakliye firmaları zaman kaybetmeden geçiş avantajından yararlanabilecek. Yeni hatla birlikte iki ülke arasındaki lojistik süreçlerin hızlanması ve ihracat maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.
20: Bizim amacımız zaten Karadeniz'deki denizi paylaşan iki ülke arasındaki ilişkilerimizi güçlendirmek, aynı zamanda ticaretimizi de güçlendirmek. Bunun Trabzon'a da faydası olacağını düşünüyoruz. Rusya tarafında da ticarete katkısı olacağını düşünüyoruz. Çünkü iki liman da önemli bir liman ve özellikle özel bir liman kenti.
7: Seferler 49 tır ve 30 araç taşıma kapasitesine sahip Şampiyon Trabzonspor isimli feribotla yapılacak. Sadece araç şoförlerinin seyahat etmesine izin verilecek. Sivil yolcu alımı yapılmayacak.
6: Uzmanlar sağlıklı yaşam için her gün 10 bin adım atmanın önemini vurguluyor. Amerika'da yapılan bir araştırma bunun daha azının da işe yaradığını ortaya koydu. Amerikalı bilim adamlarına göre günde yaklaşık 4 bin adım kalp krizi riskini büyük oranda azaltıyor.
21: Yaklaşık 20 bin adım. İyi hissediyorum. Yürümeyi seviyorum.
22: 10 bine yakın adım atıyorum. Kalori yakmış oluyorum. Yürümediğim zaman kolesterolüm yükseliyor. Vücudumda ağrı yapıyor.
23: Kan basıncını düşürüyor, damarları temizliyor, kan şekerini düzenliyor. Yürüyüş yapmak insan sağlığını olumlu yönde etkiliyor. Ancak bilinenin aksine sağlıklı bir yaşam için 10 bin adım atmak şart değil.
24: Yürüdüğüm günler kendimi daha iyi hissediyorum. Yürümediğimiz günler daha böyle üşengeç. Evden çıkasımız hiç gelmiyor. O miskinlik üstümüze çöküyor.
25: İyi geliyor. İzin günümde bile dışarı çıkıyorum, diyorum ki evde oturmayayım, ayaklarım biraz açılsın.
23: Amerikan Massachusetts Üniversitesi'nden araştırmacılar 226 bin insanı inceledi. Araştırmada kalp damar hastalıklarında ölüm riskini azaltmaya başlamak için yaklaşık 4 bin adımın yeterli olduğu ortaya çıktı.
26: Her gün 2337 adım atarsanız genel ölüm riskiniz azalıyor. Şayet bu adım sayısını 3967'den itibaren tutturabilirseniz kalp damar sağlığına bağlı ölümleriniz de azalmaya başlıyor.
23: Yürüyüşten elde edilecek maksimum fayda yaşa göre farklılık gösteriyor. 65 yaşın üzerinde olan kişilere en fazla 8000 adım atması öneriliyor.
6: 55. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı İstanbul Boğazı'ndan başladı. 32 teknede 300 yelkenci İzmir Çeşme'ye ulaşmaya çalışıyor.
7: 32 tekne 300 yelkenci Boğaz'a açıldı. 55. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı İstanbul'da İstinye Tokmakburnu'ndan başladı. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayelerinde düzenlenen yarış iki etaptan oluşuyor.
0: Çok heyecanlıyız. Yarışımız başladı. Bu birinci etap. İstanbul'dan buradan gördüğünüz start hattından Bozcaada'ya kadar devam edecek. Akabinde ikinci etapımız olan Bozcaada'da Çeşme'ye olan hattımız. Toplam 265 Denizli'li eski köklü yarışta başlık startını vermiş olmak büyük gurur.
7: Yelkenliler Marmara Adaları, Çanakkale Boğazı ve Bozcaada'nın ardından Ege Denizi'nde Midilli açıklarıyla Koyun Adaları rotasını takip ederek Çeşme'ye ulaşacak. Yat yarışı 14 Temmuz'da sona erecek.
6: İspanya'nın dünyaca ünlü San Fermin Festivali'nin 5. boğa koşusunda 14 kişi yaralandı, 6'sı hastaneye kaldırıldı.
7: İnsanlar koştu, boğalar kovaladı. Görüntüler İspanya'nın Pamplona kentinden. Kentin tarihi merkezinin dar sokakları dünyanın en tehlikeli etkinliğine ev sahipliği yapıyor. San Fermin Festivali'nin 5. koşusunda 14 kişi yaralandı. Yaralılardan 6'sı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan birinin başından, birinin yüzünden yaralandığı açıklandı. Koşu 2 dakika 36 saniye sürdü. Boğalardan kaçarken yere düşüp ezilenler de oldu. İspanya'nın en ünlü festivali San Fermin, her yıl binlerce turist ve katılımcı çekiyor. Festival bir hafta sürüyor.
6: Van Gölü Havzası zengin doğal yaşamı ve endemik kelebek türleriyle doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden bölgeye giden doğa fotoğrafçıları yalnızca Van'da görülen kelebek türü olan Rose'nin çok gözlüsünü görüntüledi.
7: Yüksek rakımlı dağları ve zengin florasıyla birçok canlı türüne yaşam alanı sunuyor. Van Gölü Havzası endemik kelebek çeşitliliğiyle öne çıkan bölgelerde. Rose'nin çok gözlüsü kelebeği de o nadir türlerden biri.
1: Çok değerli bir kelebek. Dünyada sadece Van'da ve Kurubaş'ta bulunan bir kelebek. Onu görüntüsünü sadece fotoğrafını çekmek için geldik. Gördük kelebeği, çektik fotoğrafını, çok mutlu olduk.
7: Van Gölü Havzası kelebek gözlemciliği, doğa fotoğrafçılığı ve biyoçeşitlilik araştırmaları kapsamında her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Türkiye'nin farklı kentlerinden kelebek gözlemcileri de Rose'nin çok gözlüsünü görüntülemek için Van'a gitti.
1: Van'ı çok özel bir alan, çok küçük bir alan fakat korunmuyor. Onun mutlaka korunması lazım. Küçük ve büyükbaş hayvanlar giriyor içerisine. Bitkisini yiyor, bitkisini yedikçe kelebeğin sonunu getiriyor.
2: 1941 yılında Almanlar gelmiş burayı keşfetmiş ve kitaplarına yazmışlar. O şekilde bulabildik yani bu Rose kelebeğinin hepsini.
7: Doğa severler kelebeğin yaşam alanının koruma altına alınmasını istiyor.
6: Çin'in kuzeybatısındaki Tuz Gölü açık yeşil rengiyle görenleri büyülüyor. Görüntüler Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinden. Burası Karhan Gölü. Karhan dünyanın ikinci büyük tuz gölü. Göl potasyum gübresi üretiminde hayati önem taşıyor. Sanayisi kadar turistlerin de gözdesi. Yazın gelişiyle açık yeşil renge bürünen göl özellikle iç turizme hizmet ediyor. Gölü görmeye gelenler için bölgede başka eğlenceler de bulunuyor. İtalyan müziğinin efsane isimlerinden Peppino Di Capri 86 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan sanatçının doğup büyüdüğü Capri Adası'nda yaşamını yitirdiği belirtildi. İki kez San Remo Müzik Festivali'ni kazanan sanatçı 1991 yılında İtalya'yı Eurovision şarkı yarışmasında da temsil etmişti. Peppino di Capri İtalyan pop müziğine damga vuran eserleriyle ardında kalıcı bir miras bıraktı. Latin pop müziğinin dünyaca ünlü yıldızı Ricky Martin 15 yıl sonra yeniden İstanbul'da sahne aldı. Maçka Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleştirilen konsere ilgi yoğundu.
3: Danslar, şovlar ve bitmeyen alkışlar. Yerinde hiç durmayan enerjisiyle binlerce müzikseveri büyüleyen bir Latin star. Türkiye'de ilk günden bugüne çok sevilen Ricky Martin 15 yıl aradan sonra konser verdi. Konser öncesi birçok ünlü isim onu izlemek için Küçük Çiftlik Park'a geldi.
4: Ya benim Ricky Martin çocukluk aşkım. Bugün böyle çocukluğumdan sonra ilk defa, yani 8 yaşından sonra ilk defa izleyeceğim. Ben bütün albümlerini ezbere biliyorum.
5: Uzun zamandır böyle konsere gelemiyordum. Hava da güzel, her şey güzel görünüyor. Çocukluğumda dinlediğim, enerjisini çok sevdiğim, büyük saygı duyulması gereken sanatçılardan. Bugün de buraya kadar gelmişken tabii ki canlı izlemek istedik.
4: Heyecanlıyız yani gerçekten. Ricky Martin bizim böyle o mankenlik döneminde başladığımız yılları çok hatırlatıyor bana. Çünkü onun şarkılarıyla defilelerde yürürdük. Yıllarımız öyle geçti. O yüzden bugün çok eğleneceğiz.
3: Ricky Martin öncesi sahnede Edis vardı. Edis enerjik performansıyla gecenin ilk ateşini yaktı. Ricky Martin sahneye çıktığında coşku ikiye katlandı. O şarkılarını söylerken binlerce müziksever unutulmaz bir yaz akşamına tanıklık etti. Uzanan kariyeri boyunca milyonlarca albüm satan Ricky Martin, enerjisi, dans şovları ve güçlü sahne performansıyla izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu. Sanatçı konser boyunca Livin' La Vida Loca, She Bangs, Maria, La Copa de la Vida ve Vente Paca gibi en sevilen şarkılarını İstanbullu hayranlarıyla birlikte seslendirdi.
6: Türkiye'nin şehirlerini, kültürel dokusunu ve yaşam estetiğini dünya izleyicisiyle buluşturan Go Türkiye mini dizileri Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen yarışmada 3 ödül kazandı.
8: Bakın Kapadokya'da yol insanı değil, insan yolu takip eder. O yüzden
9: Türkiye'nin tanıtımına yönelik hazırlanan Go Türkiye mini dizileri uluslararası başarılarına bir yenisini ekledi.
11: Emin misin?
9: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda hayata geçirilen mini diziler, Los Angeles'ta düzenlenen US International Awards'ta 3 ödüle layık görüldü.
8: Bu yaz?
11: Buradayım.
8: Ben de.
9: Yarışmada Go Türkiye'nin So Turkish, Go Turkish ve Antalya Gambit dizileri gümüş ödüle layık görülürken İstanbul My Love finalist ödülünü kazandı.
11: Elbette hazırız. Ben size bilgi vereceğim.
8: Telaşlanacak bir şey yok. Erkekler.
9: Görsel medya alanında dünyanın önde gelen yarışmaları arasında yer alan US International Awards'da bu yıl 25 ülkeden 100'ün üzerinde yapım finalisti olarak yarıştı.
8: Bu dünyada 7,5 milyar insan var. Bu kadar insan içinde kalp kalbe denk düşmenin ihtimal nedir sence Tan Bey?
9: İstanbul My Love, Antalya Gambit, Hidden Lover, An Istanbul Story ve Kapadosya Fairy Tale gibi yapımlar Türkiye'nin şehirlerini, kültürel dokusunu ve yaşam estetiğini dünya izleyicisiyle buluşturuyor. Mini dizilerde Sinem Ünsal'dan Ozan Akbaba'ya, Burak Özçivit'ten Meryem Üzerli'ye ünlü oyuncular rol alıyor.
6: Washington Tahran hattında Hürmüz krizi sürüyor. İran devrim muhafızları kritik su yolunun yeniden kapatıldığını duyurdu. ABD ise İran'ın kıyı kentlerine yönelik geniş çaplı bir saldırı başlattı. Yaşanan bu son gelişmeleri NTV canlı yayınında Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Çinkara değerlendirdi. Bu değerlendirmenin ardından biz de saat başında tekrar burada olacağız.
12: İran'da da iç siyasi mücadelenin bir yansıması olarak da ben ayrıca okuyorum. Günün sonunda İran'da İran devrim muhafızları çok net bir şekilde siyasi iktidar bizim elimizde. Müzakere yapmaya artık Amerika Birleşik Devletleri'ne gerek yok. Bu mücadeleyi biz sonuna kadar götüreceğiz mesajını vermek istiyorlar diye anlıyorum. Bu sebeple Arakçı ve Pezeşkiyan hattının, belki buna Galibaf'ı da dahil etmek gerekir, iyice artık zayıfladığını, belki de anlamsızlaştığını söylemek de mümkün olacaktır. Zaten dikkat edilecek olursa eski lider, rehber Hamaney'in cenazesinde, Ali Hamaney'in cenazesinde de Pezeşkiyan'a ve Arakçı'ya gösterilen tepki de bence bu iç siyasette yaşanan veya İran içerisinde yaşanan güç mücadelesinin bir tezahürü idi. Trump kendisi de orada ifade etti ve daha sonra da basın toplantısının altını çizdi. Anlaşma yapmaktan ve anlaşmayı ilerletmekten yana olan bir kişi. Yani günün sonunda bir anlaşma yapıyor ve Trump sürekli patinaj yaptığını görüyor bunun. Ve belki de korkutucu olan senaryoyu kendisini hazırlayacak diye ben düşünüyorum. Bölgedeki askeri hareketlilik de sanki biraz bunun işaretini bizlere veriyormuş gibi. Belki de İranlılar da bu nihai sonun geleceğini öngörerek artık İran devrim muhafızları da daha farklı alanlardan Amerika'yı sıkıştırmaya başlıyor. Bir askeri opsiyondan bahsediyorum Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeme alacağı. Tabii bu da Trump'ı kısıtlayan veya geri adım atmasına sağlayan bir dizi etmen de var. Ondan en başı da sürpriz olmayacak şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında yapılacak ara seçimler. Ara seçimlerden kastettiğimiz, yani Kongre'de, Temsilci Meclis ve Senato'da seçimler olacak. Bu seçimlerin tabii neticesi önemli. Çünkü eğer güç Demokrat Parti'ye geçerse bu Trump'ın başkanlık süresi, kalan başkanlık süresinin literatürde geçtiği ismiyle topal ördek. Yani yasama kuvvetli, yasama Trump'ın elinde değil ama yürütme yetkisi Cumhuriyetçinin elinde. Bu da tabii günün sonunda bir ileri iki geri Trump sürekli yapacak. Ve belki de Trump'ı azil, yani impeachment sürecine itecek bir dizi gelişmeyi de ortaya çıkartabilir. Çünkü Demokratlar da 2028 seçimlerine oldukça güçlü girmek istiyorlar bir yandan da. Diğer bir yan seçimler dersek, ikincisi de aslında ekonomi dememiz mümkün olacaktır. Çünkü savaş günün sonunda birçok fiyatlamayı derinden etkileyen bir gelişme yaratıyor, bir ivmelendirme yaratıyor. Hele hele bu Hürmüz Boğazı gibi önemli emtiaların, önemli maddelerin geçtiği bir yerse, gübre fiyatları mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde artış gösterdi ve Amerikalı çiftçiler bu noktada endişelerini dile getirdiler. Diğer yandan enerji fiyatlarının yükselmesi de bunun açıdan önemli bir nokta yarattı, enflasyon üzerinde baskı yaratması açısından. Günün sonunda Amerikalı seçmen, özellikle Cumhuriyetçi Parti seçmeni biraz da enerji fiyatlarına bakar gibi. Ama Trump son zamanlarda meramını ben daha iyi anlattığını düşünüyorum. Yani savaşa neden girildiğini ve yani neden çıkılacağına dair meramını çok iyi anlattı. Bu diplomatik inisiyatifleri geliştirmesi veya ön plan tutması da bence biraz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçmenlerine vermiş olduğu bir mesaj diye okuyorum. Yani nasıl bir mesaj? Yani Trump savaş istemiyor. Trump aslında barış istiyor. Fakat karşı taraf bir türlü barış şartlarına uymuyor. O sebeple biz müdahale etmek zorunda kaldık der gibi. Tabii Trump'ta İran'la olan askeri gerginliği nükleer başlığa önemli bir şekilde indirgedi. Kendi seçmenine de bunu

0: ülke içinde ciddi bir yeniden yapılanma ve yeniden inşa sürecine ihtiyaç var. Savaş süresince önemli altyapı eksiklikleri mevcut İran'ın. Diğer bir nokta ise küresel ve bölgesel siyasete bir uyumluluk yapmaları gerekiyor. Şu an bu yok. Bu da İran'ın genişlemesi bilakis kendi içine dönmesini zorunlu kılan bir denklem ortaya koyacak. Tüm bunları aslında göz önüne alındığı vakit şu çok net. Orta Doğu'da artık ortak anlayışa dayalı ve ulus devletlerin korunması ilkesini gözeterek yeni bir statüko yaratma sürecine girdiğimizi ben düşünüyorum. Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır şu an ve Katar da buna katabiliriz. Aktif rol üstleniyorlar bölgesel çatışmalar noktasında. Tabii bunun ileriye gitmesi için birçok dizi yapılması gereken şeyler var. Bunlardan ilki sınırlara saygı. İkincisi ise ülke işlerindeki devlet dışı aktörlerin tabii ki tasfiyesi olacaktır. Yani Suriye'ye tehdit olabilecek herhangi bir etnik dini grubun olmaması gibi kastettiğim. Bu Lübnan için de aynı şekilde. Lübnan'a tehdit olabilecek herhangi bir devlet dışı aktör olmaması gibi. Tabi bu devlet açısından Irak için aynısı geçerli biliyorsun. Bu tabii ki çok kolay değil. Devletleri güçlü kılacak, yani ulus devletleri güçlü kılacak yeni bir fikrin ve yeni bir girişimin bölge ülkeleri arasında hakim olmaya başladığının ilk aşamalarını gördüğümüzü söylemek isterim. Bu bence olumlu bir gelişme bölgemiz açısından. Ben İsrail'in de bu genel trendin karşısında çok daha zorlayıcı ve iş bozucu bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Arap Baharı süresince İsrail yapabildi. Tabii neden yapabildi? Çünkü Mısır yanındaydı, Suudi Arabistan yanındaydı, Birleşik Arap Emirlikleri yanındaydı. Ama şu an öyle bir durum yok.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
2: Hafta sonu sıcaklık 1-2 derece daha yükselecek. 5 büyük kentte de hava az bulutlu ve güneşli. İstanbul 32, Ankara ve Bursa 33, İzmir 37 derece. İstanbul ve İzmir'de rüzgar çok sert ve serinlik vererek esiyor. Antalya'da hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz çok sert, hava güneşli. Edirne ve Balıkesir 33, Kocaeli 32 derece. Hafta başı sıcaklık biraz düşecek. İç Anadolu güneşli, sıcaklık birçok kentte 32-33 dereceye çıkıyor. Ege'de sıcaklık yükseldi. Manisa 36, Muğla 37, Denizli ve Aydın 38, Bodrum 37 derece. Sert esen karayel ise biraz serinlik sağlıyor. Akdeniz güneşli, sıcaklık biraz daha artacak. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Trabzon, Gümüşhane, Artvin hattında yağış var. Zonguldak açık 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan'da yaz sağanağı bekleniyor. Erzurum az bulutlu 29, Malatya güneşli 37 derece. Güneydoğu hafta sonu daha da sıcak olacak. Gaziantep 39, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42 derece.
1: Hava durumu. Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

NTV Haber Merkezi'nden iyi pazarlar. Saat 6 haberlerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın kıyı kentlerine yönelik geniş çaplı saldırı dalgası başlatmasının ardından Körfez ülkelerine yönelik yeni saldırılar düzenlendi. İran tarafından devrim muhafızları donanması Hürmüz'de onay verilmeyen bir rotada yol alan kargo gemisinin uyarı ateşi açılarak durdurulduğunu bildirdi.

0: Olayın ardından Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya ve ABD'nin bölgedeki müdahalesi sona erene kadar tamamen kapatıldığı aktarıldı. Açıklamada düşman bu olayı bahane eder ve yanlış bir adım atarsa şiddetli bir yanıt alır denildi. Gelişmenin ardından Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM misilleme olarak İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını açıkladı. Saldırıya uğrayan GFS Galaxy isimli konteyner gemisinde mürettebattaki bir kişiden haber alınamıyor. Güvertesinde yangın çıkan geminin seyrine devam edemediği de belirtildi. Aynı dakikalarda ülkenin güneyindeki Bushehr ve Aseluye bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. İran Devlet Televizyonu Bender Abbas, Sirik ve Çabahar kentlerinde de patlamaların meydana geldiği bilgisini paylaştı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran kötü bir seçim yaptı. Şimdi bunun bedelini ödüyor dedi. Saatler sonra Körfez ülkeleri de ateş altına alındı. Bahreyn'de hava savunma sirenleri çaldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava savunma sistemleri İran'dan atıldığı belirtilen füze ve dronlara karşı devreye girdi. Katar'ın başkenti Doha'da da telefonlara saldırı mesajı gönderildi. Kentte patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı. Amerikalı yetkililer saldırıların şiddetlenmemesi için İran'dan Hürmüz'ün tüm gemilere açık olduğunu belirten bir açıklama yapmasını talep etmişti. Gece saatlerinde tüm bunlar yaşanırken dün Umman, ABD-İran arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Umman ve Katar heyetleriyle bir araya geldi. İran dini lideri Müşteba Hamaney'de ABD-İsrail saldırılarında öldürülen babası Ali Hamaney için bir intikam mesajı yayımladı.
1: İran'ın yeni lideri Müşteba Hamaney, ABD saldırısında ölen babası İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine ilişkin bir mesaj yayınladı. Hamaney, intikam başlıklı mesajında babasının ölümünden sorumlu kim varsa cezasını çekeceğini paylaştı. İntikam milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir. Dünyanın özgür insanları yakın zamanda bu ilahi görevin bir bölümünü yerine getirecektir ifadelerini kullandı. Hamaney mesajında ayrıca babası Ali Hamaney'in çizdiği yolda ilerlemeye söz verdiğini vurguladı. Biz olsak da olmasak da baştan sona listede olan bu suçlular yataklarında huzurlu bir ölüm isteğini kendileriyle birlikte mezara götürecek dedi. ABD ve İran'ın kırılgan ateşkesinde Hürmüz Boğazı sorunu henüz çözüme kavuşturulamadı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, konuyu ele almak üzere Umman'a gitti, mevkidaşıyla bir araya geldi. İki bakan, ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptının 5. maddesi uyarınca, gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişi için uygun mekanizmalar konusunda görüş alışverişinde bulundu. Taraflardan Hürmüz Boğazı meselesindeki teknik görüşmelerin devam edeceği konusunda açıklama geldi. Amerikan medyasında ise görüşmede Umman'ın Boğaz'dan geçişlere yönelik İran'a bir teklif götürdüğü yazıldı. CNN'in konuya yakın kaynaklarına dayandırarak paylaştığı haberine göre Umman, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin birbirinden ayrı olarak yönetilecek iki geçiş rotası üzerinden düzenlenmesini önerdi. Buna göre Umman'ın koridoru savaş öncesi gibi serbest ve önceden onay olmadan geçiş sağlayacak. Ancak İran bu öneriyi henüz kabul etmedi. Tahran yönetimiyle bu konu masaya yatırılacak. Taraflar anlaşmaya yeşil ışık yakarsa nihai hale getirmek için görüşmelere devam edilecek.
0: Batı Şeria'da Filistin topraklarını işgal eden İsrailliler ABD Kongre üyesi Ro Khanna'yı alıkoydu. 90 dakika kadar rehin tutulan Khanna yaşadıklarını anlattı.
2: İsrailli yerleşimcilerin yerle bir ettiği bir köydeydik. Okulu da, köyü de yıkmışlardı. Biz sadece olanı biteni izliyorduk. Sonra bu serseriler Amerikan yapımı makineli tüfeklerle geldiler ve bizi gözaltına aldılar. Ardından İsrail ordusu mensupları geldi ve onların tarafında yer aldı. Bizim değil.
1: İlk kez bir Amerikalı kongre üyesi Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler tarafından alıkonuldu. ABD kongre üyesi Ro Khanna, Filistin ziyareti kapsamında Batı Şeria'nın pek çok bölgesini ziyaret etti. Turmus Ayya köyünde Filistin ve Amerika Birleşik Devletleri pasaportuna sahip halkla bir araya geldi. İsrailli yerleşimcilerin saldırılarını dinleyen Kanna'ya Kirbet Zanuta yakınlarında müdahale edildi. Batı Şeria'da Filistin topraklarını hukuksuz şekilde ihlal eden İsrailliler, ABD Kongre üyesi Ro Khanna'yı alıkoydu. Ardından bölgeye İsrail askeri geldi. Amerikalı Kongre üyesine göre İsrail ordu mensupları da kendilerine farklı şekilde davranmadı. Khanna 90 dakika kadar rehin alındığını söyledi. Ro Khanna, Filistinlilerin yaşadıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde de sıkça gündeme getireceğini ifade etti.
2: Başkan adayı olur muyum bilmiyorum ama bundan bağımsız olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin her köşesine gidip onların hikayelerini ve Batı Şeria'da yaşananları anlatacağım.
1: Amerikalı siyasetçi 2028 seçimleri için Demokrat Parti'nin potansiyel başkan adaylarından biri olarak görülüyor.
0: Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması başlatıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner gözaltına alındı.
3: Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil olmak üzere 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon için sabah saatlerinde polis ekipleri belediye binasındaydı. Soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma, rüşvet alma verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından başlatıldı. Belediye binasında bilgisayarlara ve belgelere el konuldu. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, operasyon başladığında yurt dışındaydı. Operasyonun ardından ilk paylaşımında, "Hiç kimseye karşı mağcup olacak en ufak bir davranışımız yok," dedi. Ankara'ya gelir gelmez havaalanında gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
4: CHP Özgür Ankara İl Örgütü'nün dayanışma çağrısı karşılık buldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren birçok partili Çankaya Belediye Başkanlığı önüne gelmeye başladı.
3: CHP sözcüsü Müslim Sarı, hukuk devleti ilkesinin gereği olarak yargı süreçlerinin siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek adil ve şeffaf biçimde yürütülmesi zorunludur dedi. Halk buluşmaları için Adana'da bulunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel de operasyona tepki gösterdi.
5: Bizi durdurmaya çalışanlara şunu söyleyelim. Dimdik ayaktayız. Bu da size dert olsun.
0: Eskişehir'de kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli silahlı saldırıda şehit oldu. Jandarma ekibi kavga ihbarı üzerine Mihalitçik ilçesine bağlı Kırsal Narlı mahallesine gitti. Ailesiyle tartıştığı iddia edilen şüpheli İbrahim G. av tüfeğiyle havaya ateş etmeye başladı. Zanlı kendisiyle konuşmak isteyen jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş'la muhtar Mutlu Şahin'e ateş etti. Yaralanan jandarma personeli kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şüphelinin etkisiz hale getirildiği olayda mahalle muhtarıyla bir jandarma personeli de yaralandı. Jandarma Mehmet Demirbaş evli ve iki çocuk babasıydı. Samsun'a götürülen cenazesi Sakarlı mezarlığına defnedilecek. Ankara Kalesi'nin etrafındaki otluk alanda yangın çıktı. Yangın Altındağ ilçesinde bulunan Ankara Kalesi etrafındaki otluk alanda akşam saatlerinde başladı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının havai fişek atılması sonucu çıktığı iddia edildi. Ekipler inceleme başlattı. Dün Balıkesir, Bursa ve İzmir'de de orman yangınlarıyla mücadele vardı. Balıkesir'in 6 Eylül Dursun Bey, Kepsut ve Susurluk ilçelerinden alevler yükseldi. Uzun uğraşlar sonucu 4 yangında kontrol altına alındı. Bir yangın haberi de Bursa'nın Kestel ilçesinden geldi. Ormanlık alandan alevler yükseldi. Yangına çok sayıda itfaiye ve orman işçisi müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İzmir'in Menemen ilçesinde de makilik alanda yangın çıktı. Havadan 6 uçak, 4 helikopter alevlere müdahale etti. Ekipler karadan da 20 arazöz, 4 su ikmal ve 2 dozerle yangına müdahale etti. Bu yangında kontrol altına alındı. Bolu'da Grand Kartal Otel'deki yangında yakınlarını kaybeden aileler Ankara'ya yürüyüş başlattı. Aileler olayda ihmali bulunan herkesin yargı önünde hesap vermesini istiyor. Kartal Kayakayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişinin yakınları Bolu'dan Ankara'ya adalet ve farkındalık yürüyüşü başlattı. Aileler 8 gün sürmesi planlanan yürüyüş öncesi Bolu Adliyesi önünde bir araya geldi. Yangında ölen 78 kişi için gökyüzüne balonlar bırakıldı. Aileler bütün sorumluların adalet önünde hesap vermesini talep etti. Yaklaşık 10 aydır haklarında yargılama süreci başlatılmayan görevlilerin bir an önce yargılanmasını istediklerini söyledi. Ellerinde yangında hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarıyla çeşitli dövizler taşıyan ailelere vatandaşlar da destek verdi. Osmaniye'de 16 yaşındaki meslek lisesi öğrencisi tamir etmeye çalıştığı traktörün hidrolik aksamına sıkıştı. Düzici Otosanayi sitesinde staj yapan öğrenci hayatını kaybetti.
3: Staj yaptığı sanayi sitesinde traktör tamiri yapıyordu. 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti. Osmaniye'de yaşayan Mehmet Kesme, 75. yıl Anadolu Meslek Lisesi öğrencisiydi. Düzceçi Otosanayi sitesinde staj yapan öğrenci bir traktörün tamirini yapıyordu. Ancak bu sırada öğrenci traktörün hidrolik aksamına sıkıştı. Ağır yaralanan Mehmet Kesme hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Stajyer öğrencinin ölümüyle ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.
0: İstanbul Üsküdar'da çim taşıyan forklift sürücüsü yokuştan indiği sırada bir evin bahçesine uçtu. 32 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
3: Çim yüklü forklift aracını sürüyordu. Yokuş aşağı indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç evin bahçesine uçtu. İstanbul Üsküdar'daki kazada 32 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kaza sabah saatlerinde Kısıtlı Mahallesi'nde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.
6: Portifi orada üst yolda bir gördüm. Buraya böyle inerken indiğini gördüm ama kamyoncu arkadaş buraya doğru koşunca ne oluyor falan hesabı. Ben de bir geldim baktım. Adamcağız uçmuş oraya. Ama elimizden gelen hiçbir şey olmadı.
3: Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Düzce'de eşi tarafından darp edilen Sergül Şen tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Olay 3 gün önce Demet Evler Mahallesi'nde meydana geldi. 45 yaşındaki Sergül Şen eşi Kerem Şen'le kavga etti. İki çocuk annesi kadın aldığı darbelerle ağır yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kadın 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Zanlı eşe karşı kasten öldürme suçundan tutuklandı. Düzce Belediyesi'ne ait bir sosyal tesiste garson olarak çalıştığı öğrenilen Sergül Şen gözyaşlarıyla toprağa verildi. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde bir kuyumcunun onlarca kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Ali Doğrul adlı kuyumcu 1 kilogram altın bırak her ay 10 altın al vaadiyle çok sayıda kişiden altın ve para topladı. Sisteme dahil olduklarını belirten çok sayıda kişi kuyumcuya ulaşamayınca şikayetçi oldu.
3: Kiminden altın, kiminden para aldı. Tekirdağ'da kendisine teslim edilen birikimlere yüksek kazanç vaat eden kuyumcu ortadan kayboldu. Çok sayıda mağduru şikayetçi oldu.
7: Yüksek miktarda bir kaybım var. Yani ev alacak bir altınımı bozdurmak üzere getirdim dediğim gibi yüksek miktarda kaybım var.
3: Dolandırıcılık iddialarının odağında Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Ali Doğru Sarafiye adlı işletmenin sahibi var. İddiaya göre kuyumcu 1 kilogram altın bırak her ay 10 altın al vaadiyle onlarca kişiyi dolandırdı. Bazı kişilere aylık yaklaşık 100 bin lira ödeme yapıyordu. Yüksek kazanç vaadine inanan çok sayıda kişi emanet ettikleri altın ve paraları geri alamadıklarını iddia etti.
7: biriktirdiğimiz altınlarımızı bozdurmak için Ali Doğrul'a getirdik. Ali Doğrul kendisinin henüz o kadar nakdin olmadığını söyledi. 2-3 gün sonra, 3-4 gün sonra derken 22 Nisan'dan bu tarihe geldik. Ve biz kendisine teslim ettiğimiz altınlarımızın karşılığını hala alamadık. Zaten şu anda kendisine ulaşamıyoruz.
3: Çok sayıda kişi iş yerinin kapandığını fark edince şikayetçi oldu. İşletme sahibine de ulaşamayan mağdurlar Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Mağdur sayısının her geçen gün arttığı öğrenildi.
0: İstanbul Esenyurt'ta tartıştığı sürücünün telefonunu gasp eden taksi şoförü gözaltına alındı. Olay salı günü yaşandı. Taksi şoförü trafikte tartıştığı sürücünün yolunu kesti. O anları kayıt altına alan sürücünün cep telefonunu zorla alıp uzaklaştı. Sürücü taksiciyi takip edip telefonunu geri aldı ama şikayetçi oldu. Gözaltına alınan taksicinin ehliyetine 2 ay el koyuldu. Taksisi 4 ay trafikten men edildi. Ayrıca 270 bin lira para cezası kesildi. Akli dengesi yerinde olmadığı için vesayeti annesinde ama hakkında 20'den fazla dolandırıcılık soruşturması var. 38 yaşındaki Tamer Çelik cezaevinde annesi de oğlunun dolandırıcıların mağduru olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.
8: Cüzdanı da çalındı.
9: 2019'da akli dengesi yerinde olmadığına dair raporla annesi vasisi olarak atandı. Bir süre sonra telefonu ve cüzdanı çalındı. Ardından Türkiye'nin birçok farklı şehrinde adı dolandırıcılık olaylarına karıştı. Devam eden 20'den fazla davası olan 38 yaşındaki Tamer Çelik şu anda Silivri'deki Marmara cezaevinde.
8: Birini kandıracak kadar ağlıyor. Doktora götürürdüm, hep bu tedavi olurdu. Bir çocuktan farkı yoktu.
10: Müvekkil hakkında Türkiye'nin birçok yerinden Edirne'den Iğdır'a kadar, Zonguldak'tan Antalya'ya kadar pek çok ilinde şikayetler yapılmış. Müvekkilin banka hesapları kullanılmak suretiyle dolandırılmış bu mağdur olan kişiler. Bu paralar müvekkilin banka hesabına çekilmiş ve buradan yurt dışındaki bazı banka hesaplarına geçirilmiş veyahut da bu dolandırıcılık işlemlerini yapan kişiler tarafından ATM'lerden bu paralar çekilmiş.
9: Tamer Çelik için bazı dava dosyalarında cezai ehliyeti yok raporu yer alırken bazılarında cezai ehliyetinin azaldığı, bazı dosyalarda ise cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor bulunuyor.
8: Tıra giden oğlum bana telefon açtı, dedi annesi Tamer nerede, dedim evdeydi. Dedi şimdi Adana'dan telefon açtılar, Tamer Adana'da bilmem hangi bankadan para çekir. Buradaydı Tamer, orada onun adına para çeken varydı.
10: Nitelikli dolandırıcılık suçunun oluşması için bir menfaat elde etmesi gerekir. Fakat baktığınız zaman bu kişi bu hesabına gelen paralardan bir menfaat elde etmiş değildir.
9: Ailesi Çelik'in de dolandırıcıların mağduru olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump sağlık testine girdi. Testlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump durumunun iyi olduğunu yazdı. Trump sağlık taraması için Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne gitti. Sosyal medya hesabından son sağlık kontrolüyle ilgili bilgileri paylaştı. 6 ayda bir bu testlere girdiğini ifade eden Trump sağlık taraması esnasında ayrıca beyin sağlığıyla ilgili bir bilişsel test talep ettiğini açıkladı. Kendisinin bunu yapan tek ABD Başkanı olduğunu, şu ana kadar 3 kez girdiği testten her seferinde tam puan aldığını belirtti. 14 Haziran'da 80 yaşına giren ABD Başkanı'nın sağlık durumuyla ilgili son zamanlarda ABD medyasında pek çok iddia yer almıştı. Srebrenica katliamının 31. yılında acılar hala taze. Srebrenica'da soykırımın kurbanları törenlerle anıldı. Bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kişi daha törenle toprağa verildi.
3: Srebrenica katliamının üzerinden 31 yıl geçti. Annelerin, eşlerin gözündeki yaş kurumadı. Kadınlar soykırıma kurban giden yakınlarını ağlıyor. Srebrenica soykırımında katledilenler Potoçari mezarlığında törenle anıldı. Tören Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Deniz Beçiroviç ile konuk devlet ve hükümet başkanlarının anıta çelenk bırakmasıyla başladı. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş da katıldı. Her yıl olduğu gibi toplu mezarlardan çıkarılıp kimliği tespit edilenler için cenaze töreni yapıldı. Bu yıl kimlik tespiti tamamlanan 10 cenaze toprağa verildi. Bu yıl toprağa verilenlerle defnedilenlerin sayısı 6.762'ye yükseldi. Ancak soykırımın 31. yılında hala yaklaşık 2.000 kurbanın mezarı yok. Törende Bosna'nın Sırp güçler tarafından katledilen 8.372 Boşnak Sivil'in tek tek isimleri okundu. Kurbanlar için dua edildi. Bosna Savaşı'nın son aylarında meydana gelen soykırım, Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana gördüğü en büyük katliam olarak niteleniyor.
0: Bu katliamdan yaralı kurtulan Nedzat Avdiç, o insanlık dramını NTV Duş Haberler editörü Mertan Sümberli'ye anlattı.
11: Bundan tam 31 yıl önceydi. Bosnalı Sırp güçleri Srebrenica'da 8.000'den fazla Bosnalı Müslümanı katletti. Aradan yıllar geçse de hayatını kaybedenlerin yaşadığı acı hala ilk günkü gibi taze.
12: Sırp keskin nişancı tüfeğinden çıkan bu ses, 3 yıl boyunca kuşatma altındaki Saraybosna'da 11.541 sivilin duyduğu son ses oldu. Hayatını kaybedenlerden 1.621'i çocuktu. Doğudaki Srebrenica'da ise 8.000'den fazla Müslüman soykırım kurbanı oldu. O dönem 17 yaşında olan Nevzat Avdiç, şans eseri hayatta kalanlardandı.
13: Temmuz'daki o son bir hafta savaş suçlarının, soykırımın yalnızca son perdesiydi. 2 yıl boyunca Srebrenica'da, okullarda, garajlarda ve mülteci yerleşiminde yaşadık. 6 Temmuz'da bombardıman başladı. Ormanlara saklanmaya başladık. Annem ve 2 kız kardeşim Potoçari'deki Birleşmiş Milletler üssüne gittiler.
11: Bosnalı Sırplar Ratko Mladic komutasında Srebrenica'yı abluka altına aldı. Srebrenica, Sırp ablukasından 2 yıl önce Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge olarak ilan edilmişti. Bosnalı Sırpların zulmünden kaçan binlerce sivil buradaydı.
13: Ben, babam ve amcam koloni adı verilen erkekler ve erkek çocuklarının oluşturduğu gruba katıldık. Yoğun bombardıman yüzünden babamı kaybettim. Kaos ve izdiham vardı. Onu aradım. Ağlayarak adını haykırdım ama yoktu. Kendimi 15 bine yakın erkek ve çocuk arasında buldum. Bombardıman 2 gün sürdü. Sırp güçleri bizi öldürmeyeceklerini söylediklerinde teslim olduk.
11: Sırplar sözünde durmadı. Avdiç ve beraberindeki binlerce Bosnalı Müslüman kamyonlarla farklı bölgelerdeki infaz noktalarına götürüldü.
13: Gece çöktü ve infazlar başladı. İşkence nedeniyle çığlıklar ve silah sesleri duyuyordum. Gece yarısı sıra bize geldi. Siviller kamyonun kapağı açıldığında beşer beşer dışarı çıkarılıp vuruluyordu. Beni de çıkardılar. Karnıma 3, koluma 1, ayağıma 1 kurşun isabet etti. Cesetlerin arasına düştüm. Bir asker yaklaştı. Beni vuracağını sandım. Ama yanımdaki adamı vurdu. Yakınımda başka bir hayatta kalan vardı. Konuştuk, birbirimizin bağını çözdük ve ormana sürünerek kaçtık. İş makineleri gelip cesetleri toplu mezarlara taşımaya başladı. Hepsini gördüm.
11: Avdiç yıllar sonra babasının bir toplu mezara gömüldüğünü öğrendi. Amcası da Sırplar tarafından infaz edilmişti. Sadece Avdiciler değil, binlerce Bosnalı içinde üzerinden 31 yıl geçmesine rağmen adalet hala yerini bulmadı. Son olarak İtalya'da Saraybosna'da parayla insan avına yönelik açılan soruşturma adalet arayışının yeni halkası oldu. Üstelik Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in para karşılığı savaş sırasında Saraybosna'daki sivilleri keskin nişancı tüfekleriyle hedef alanlardan biri olduğu öne sürüldü. Bu durum Avdiç'in çok da yabancı olduğu bir şey değildi.
13: Srebrenica kuşatmasını yaşayan bizler ya da Saraybosna kuşatmasını yaşayanlar için Aleksandr'ın Bosna'daki savaş sırasında ve Balkanlardaki savaşlar sırasında oynadığı rolü biliyoruz. Sırp meclisinde söylediği bir Sırp için 100 Müslüman öldürürüz lafını hatırlatırım.
11: Bosna Hersek'te Sırpların uyguladığı soykırımlarda 100 binden fazla sivil öldürüldü. Soykırımın baş sorumlularından Sırp General Ratko Mladic 10 yıllık firarın ardından 2011'de yakalandı. Lahey'de yargılanan Mladic müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mladic'e emri veren yani katliamın siyasi sorumluları ise Radovan Karaciç ve Slobodan Milošević'ti. Milošević 2006'da Lahey'de yargılanırken hayatını kaybetti. Karaciç ise Srebrenica soykırımı dahil birçok suçtan önce 40 yıl ardından Temiz Mahkemesi'nde ömür boyu hapse mahkum edildi. Srebrenica'da yaşananlar Avrupa tarihinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana gördüğü en büyük insanlık suçu olarak nitelendiriliyor. Yıllar sonra bile öldürülenlere ait kalıntılar birbirine kilometrelerce uzaklıktaki noktalardan çıkarılıyor. Kimlik tespiti yapılabilen cenazeler her yıl Srebrenica'nın yıl dönümünde Potoçari Anıt Mezarlığı'na gözyaşları arasında defnediliyor. Adalet ve soykırım kurbanlarını arayışsa bu topraklarda hala sürüyor.
0: İspanya tarihin en ölümcül orman yangınlarından birine sahne oldu. Endülüs bölgesinde çıkan orman yangınında çoğu yabancı uyruklu 12 kişi öldü, 23 kişi ise kayıp. Yangın devam ediyor.
14: Alev alev yandı, evler, otomobiller küle döndü. Görüntüler İspanya'nın Endülüs bölgesinden. Almeria eyaletine bağlı Los Galdardos kasabası ve civarındaki köyler büyük bir faciaya sahne oldu. Bölgede çıkan büyük orman yangını ölüm getirdi. 4 kişinin cansız bedeni yanan bir otomobilin içinde bulundu. 8 kişinin de alevlerin arasında kalan otomobillerini bırakıp yürüyerek kaçmaya çalışırken öldüğü tahmin ediliyor. Ölenlerden birinin İspanyol, diğerlerinin İngiltere ve Belçika vatandaşı olduğu açıklandı. Yetkililer can kaybının bulunduğunuz yerde kalın uyarılarına uyulmadığı için meydana geldiğini iddia etti. Alevlerin çok hızlı yayıldığı, rüzgarın etkisiyle yön değiştirdiği belirtiliyor. Koşulların 2017'de Portekiz'de 60 kişinin öldüğü yangına benzer olduğu ifade edildi. İspanya Kralı Felipe, eşi ve iki kızı ölenler için saygı duruşunda bulundu. Derin bir üzüntü ve yıkım içinde olduğunu belirten Başbakan Pedro Sanchez de ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Yangın İspanya tarihinin en büyük facialarından biri olarak kayıtlara geçti. Can kaybı 2005'te 11 itfaiyecinin öldüğü facianın üzerinde. İspanya'da yangın mevsiminin erken başladığına dikkat çekiliyor. Bu büyüklükteki yangınlar Ağustos'tan önce görülmüyordu. Bu yıl şimdiye kadar 57 bin hektar alan yandı. Son 20 yılda yıllık ortalamanın yarısına denk geliyor. Geçen yıl İspanya tarihinin en sıcak Ağustos ayı yaşandı. Ağustos'ta 330 hektar alan yandı.
0: İspanya'nın dünyaca ünlü San Fermin Festivali'nin 5. boğa koşusunda 14 kişi yaralandı. 6'sı hastaneye kaldırıldı.
14: İnsanlar koştu, boğalar kovaladı. Görüntüler İspanya'nın Pamplona kentinden. Kentin tarihi merkezinin dar sokakları dünyanın en tehlikeli etkinliğine ev sahipliği yapıyor. San Fermin Festivali'nin 5. koşusunda 14 kişi yaralandı. Yaralılardan 6'sı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan birinin başından, birinin yüzünden yaralandığı açıklandı. Koşu 2 dakika 36 saniye sürdü. Boğalardan kaçarken yere düşüp ezilenler de oldu. İspanya'nın en ünlü festivali San Fermin, her yıl binlerce turist ve katılımcı çekiyor. Festival bir hafta sürüyor.
0: Yağmurlu bir haftayı geride bıraktık ama sıcaklık yeniden yükselecek. Yaz mevsimini İstanbul'da geçirenler de hafta sonunu sahillerde ve plajlarda değerlendiriyor.
15: evde çok daralıyoruz yani. Çok sıcak hava.
16: Hava çok sıcak olduğu için denize geldik. Evde vakit geçiremiyoruz çok. Çok sıcak oluyor.
17: Kimi denize girdi, kimi güneşlendi. Sıcak havadan bunalan İstanbullular plajları doldurdu.
18: Buraya gelip de keyiflenmemek imkansız yani. Deniz, voleybol, her şey çok güzel.
19: İstanbul'da denize girmek isteyenlerin tercihlerinden biri de Caddebostan plajı. Sabahın erken saatlerinden itibaren serinlemek isteyenler işte bu plaja geliyor. Giriş ücretleri ise 200 lirayla 300 lira arasında değişiyor.
20: Voleybolumuz var. Yüzebiliyoruz rahatça. Can kuşağlarımız burada. Gönül rahatlığıyla yüzebiliyoruz yani.
21: Havanın bu kadar sıcaklığı gerçekten insanları bir pes ettiriyor yani. Hem evime daha yakın olması hem temiz ve gerçekten olanakları çok fazla bir yer.
22: 3 günlüğüne Almanya'dan tatile geldim arkadaşlarla beraber. Bana burayı tavsiye ettiler.
19: Denizi nasıl buldunuz?
22: Güzel, güzel, çok güzel.
17: İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde gelecek hafta yeni sıcak hava dalgası bekleniyor.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı geçtiğimiz ay gıda işletmelerine yönelik 127 bin denetim gerçekleştirildiğini açıkladı. Yumaklı denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 242,8 milyon lira idari para cezası uygulanırken 32 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk dedi. Yumaklı, üreticimizin emeğine sahip çıkarken sıfır tolerans ilkemizle gıda fırsatçılarına göz açtırmayacağız ifadesini kullandı. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi kırmızı çizgimizdir vurgusu yaptı. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü haftasında Türkiye'nin çeşitli yerlerinde etkinlikler ve törenler düzenlenmeye başlandı. O etkinliklerden bir tanesi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeydi. Hain darbe girişimine karşı koyarken hayatını kaybedenlerin yakınları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dev Türk bayrağı astı. Benzer görüntüler şehrin farklı noktalarında da vardı.
17: Hazırlıklar sabah erken saatlerde başladı, al bayraklar hazırlandı. İstanbul'un sembolik noktaları ve kenti birleştiren köprüler 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde dev Türk bayraklarıyla süslendi. Hain darbe girişimi sırasında halkın büyük direniş gösterdiği köprü üzerine şehit yakınları çıktı. 15'e 22 metre boyundaki bayrakla birlikte günün anlam ve önemini yansıtan afişler de asıldı.
23: 10. yıl, dün gibi hatırlıyoruz o günleri. Vatan sağ olsun, şehitler ölmez, vatan bölünmez.
19: Burada olmak gerçekten çok gurur verici. Burada Türk milletinin sembolik olarak tabii ki hem cesaretini, hem iradesini, hem de gücünü, iman gücünü sembolik olarak göstereceğiz.
17: Boğaz hattının tamamından görülebilen bayrakların asılmasını İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği organize etti.
24: Bu köprüde canlarını veren, bayrağımızın özgürce dalgalanması sağlayan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
25: Türk milleti özgürlüğün, bağımsızlığın ne manaya geldiğini bilen bir millet. Bedeli ne olursa olsun bu özgürlüğü korumak adına her türlü fedakarlığı yapacak bir anlayışa sahip.
17: İstanbul'dakilerin yanı sıra Çanakkale 1915 ve Osman Gazi köprülerine de bayraklar asıldı. Kortejler, konferanslar ve sergileri kapsayan 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri İstanbul'un çeşitli noktalarında hafta boyunca devam edecek.
0: Türkiye ile Rusya arasında uzun süredir beklenen düzenli Ro-Ro seferleri başlıyor. Trabzon Limanı'ndan ilk sefer bugün gerçekleştirilecek. Yeni hatla birlikte iki ülke arasındaki lojistik süreçlerin hızlanması ve maliyetlerin azaltılması hedefleniyor.
14: Türkiye ile Rusya arasında Ro-Ro seferleri başlıyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması hedefleniyor.
26: Böyle bir sefer düzenlemeye karar verdik. Çünkü buna Karadeniz'de bu noktanın ihtiyacı olduğunu düşündük. Bu şekilde yardımcı olmak istiyoruz kendi halkımıza da, başka türlü yatırımcılara da.
14: Trabzon'la Rusya'nın Novorossiysk Limanı arasında düzenli Ro-Ro seferleri başlayacak. Yeni hattın işletmesini uluslararası bir lojistik firma yapacak. Trabzon Limanı'ndan ilk sefer 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Temmuz ayı boyunca her 4 günde bir olmak üzere Trabzon'dan düzenli çıkışlar yapılacak.
3: Novorossiysk limanından Trabzon'a dönüş seferleri ise 14 Temmuz itibariyle başlayacak. Limanlarda yeşil koridor garantisi sunulacak. Bu sayede nakliye firmaları zaman kaybetmeden geçiş avantajından yararlanabilecek. Yeni hatla birlikte iki ülke arasındaki lojistik süreçlerin hızlanması ve ihracat maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.
26: Bizim amacımız zaten Karadeniz'deki denizi paylaşan iki ülke arasındaki ilişkilerimizi güçlendirmek, aynı zamanda ticaretimizi de güçlendirmek. Bunun Trabzon'a da faydası olacağını düşünüyoruz. Rusya tarafında da ticarete katkısı olacağını düşünüyoruz. Çünkü iki liman da önemli bir liman ve özellikle özel bir liman kenti.
3: Seferler 49 tır ve 30 araç taşıma kapasitesine sahip Şampiyon Trabzonspor isimli feribotla yapılacak. Sadece araç şoförlerinin seyahat etmesine izin verilecek. Sivil yolcu alımı yapılmayacak.
0: Depozito yönetim sisteminin pilot bölgesi Sakarya'da büyük bir başarıya imza atıldı. Yaklaşık 1,5 yılda 9 milyona yakın ambalajın geri dönüştürülmesiyle hem ekonomiye hem de doğanın korunmasına katkı sağlandı. Vatandaşlara 2 milyonun üzerinde ödeme yapıldı.
3: Sakarya'da 9 milyon ambalaj toplandı. Hem vatandaş kazandı hem de doğal kaynakların korunması sağlandı.
1: Evet, şimdi bu pet şişelerimiz asırlarca kalabiliyordu, yüzyıllar boyunca. Bu gelecek için bizi korkutuyordu açıkçası. Çok fazla atık var çünkü. Çevre duyarlılığı bakımında çok daha iyi yerlere varacağını düşünüyorum.
3: Depozito yönetim sistemi pilot bölge Sakarya'da büyük bir başarıya imza attı. 1,5 yıl önce başlayan kampanyada yaklaşık 9 milyon içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırıldı. 16 ilçede 50 noktaya kurulan depozito iade makineleriyle işletmelerden toplanan ambalajlar depolama ve sayım merkezinde ayrıştırılıyor. Türkiye Çevre Ajansı verilerine göre kentte 2 milyon 865 bin cam, 5 milyon 695 bin PET ve 413 bin alüminyum olmak üzere 9 milyona yakın içecek ambalajı toplandı. Vatandaşlara bu süreçte 2 milyon 276 bin lira ödeme yapıldı.
1: Çocuklarımız da çok daha fazla hevesli. Böyle çöp falan toplamaya başladık. Yol kenarlarındaki pet şişeleri almaya başladık. Onlar için çok güzel oldu. Bir dondurma alalım, bir şey alalım. Bir de nakite dönüşmesi. Bir de 1 Temmuz itibariyle biliyorsunuz ki 1 lira oldu. Bu da çok iyi oldu çocuklar için.
3: Toplanan ambalajlar preslenerek geri dönüşüm firmalarına gönderiliyor. Sistem atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlarken doğal kaynakların korunmasına ve geri dönüşüm ekonomisinin büyümesine de katkı sunuyor.
0: Uzmanlar sağlıklı yaşam için her gün 10 bin adım atmanın önemine vurguluyor. Amerika'da yapılan bir araştırma bunun daha azının da işe yaradığını ortaya koydu. Amerikalı bilim adamlarına göre günde yaklaşık 4 bin adım kalp krizi riskini büyük oranda azaltıyor.
2: Yaklaşık 20 bin adım. İyi hissediyorum. Yürümeyi seviyorum.
4: 10 bine yakın adım atıyorum. Kalori yakmış oluyorum. Yürümediğim zaman kolesterolüm yükseliyor. Vücudumda ağrı yapıyor.
5: Kan basıncını düşürüyor, damarları temizliyor, kan şekerini düzenliyor. Yürüyüş yapmak insan sağlığını olumlu yönde etkiliyor. Ancak bilinenin aksine sağlıklı bir yaşam için 10 bin adım atmak şart değil.
6: Yürüdüğüm günler kendimi daha iyi hissediyorum. Yürümediğimiz günler daha böyle üşengeç, evden çıkasımız hiç gelmiyor. O miskinlik üstümüze çöküyor.
7: İyi geliyor. İzin günümde bile dışarı çıkıyorum, diyorum ki evde oturmayayım, ayaklarım biraz açılsın.
5: Amerikan Massachusetts Üniversitesi'nden araştırmacılar 226 bin insanı inceledi. Araştırmada kalp damar hastalıklarında ölüm riskini azaltmaya başlamak için yaklaşık 4 bin adımın yeterli olduğu ortaya çıktı.
8: Her gün 2337 adım atarsanız genel ölüm riskiniz azalıyor. Şayet bu adım sayısını 3967'den itibaren tutturabilirseniz kalp damar sağlığına bağlı ölümleriniz de azalmaya başlıyor.
5: Yürüyüşten elde edilecek maksimum fayda yaşa göre farklılık gösteriyor. 65 yaşın üzerinde olan kişilere en fazla 8 bin adım atması öneriliyor.
0: 55. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı İstanbul Boğazı'ndan başladı. 32 teknede 300 yelkenci İzmir Çeşme'ye ulaşmaya çalışıyor.
3: 32 tekne 300 yelkenci boğaza açıldı. 55. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı İstanbul'da İstinye Tokmakburnu'ndan başladı. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayelerinde düzenlenen yarış iki etaptan oluşuyor.
9: Çok heyecanlıyız. Yarışımız başladı. Bu birinci etap. İstanbul'dan buradan gördüğünüz start hattından Bozcaada'ya kadar devam edecek. Akabinde ikinci etapımız olan Bozcaada'da Çeşme'ye olan hattımız. Toplam 265 deniz mili bu eski köklü yarışta başlığı startını vermiş olmak müthiş gurur.
3: Yelkenliler, Marmara Adaları, Çanakkale Boğazı ve Bozcaada'nın ardından Ege Denizi'nde Midilli açıklarıyla Koyun Adaları rotasını takip ederek Çeşme'ye ulaşacak. Yat yarışı 14 Temmuz'da sona erecek.
0: Dünya Kupası'nda artık finale yaklaşılıyor ve final gösterisi de bir müzik şölenine sahne olacak. İlk kez gerçekleşecek devre arası şovunda Madonna, Shakira ve BTS'ten sonra Justin Bieber da sahne alacak.
10: Madonna'dan Shakira'ya, Justin Bieber'dan BTS'e. Dünya Kupası'nın final gösterisi müzik şölenine sahne olacak. FIFA ve Global Citizen, Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın gösteride yer alacak 4 ana yıldızından biri olacağını duyurdu. Dünya Kupası tarihinde ilk kez gerçekleşecek devre arası şovunda Madonna, Shakira ve BTS ile birlikte Justin Bieber da sahne alacak. 32 yaşındaki pop yıldızı yaptığı açıklamada Dünya Kupası dünyayı başka hiçbir şeyin başaramadığı şekilde bir araya getiriyor. Bu devre arası gösterisinin parçası olduğum için minnettarım ifadesini kullandı. You know I try, but I don't do too well with apologies. Coldplay grubunun solisti Chris Martin'in hazırladığı gösteri 11 dakika boyunca izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Gösteriden elde edilecek gelir eğitim fonuna aktarılacak. Futbol dünyasının en prestijli kupasının sahibini bulacağı final karşılaşması 19 Temmuz'da gerçekleşecek.
0: Rusya'da bir kadın model Erling Haaland'a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Durumu kabullendiğini açıklayan 24 yaşındaki model Norveçli golcüyü taklit ettiği videolarla sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
11: Erling Haaland Dünya Kupası'na ona benzerliğiyle tanınan Rus model sosyal medyaya damga vuruyor. Anastasia Kostromitina'nın Norveçli golcüyü taklit ettiği videolar son günlerin en çok izlenenleri arasında. Bu videosu 110 milyonun üzerinde izlendi. 5 milyonu aşkın beğeni aldı. 24 yaşındaki Rus model Haaland'a olan benzerliğini zamanla kabullendiğini söyledi.
12: Benim Haaland'a benzediğimi söyleyen ilk kişi yakın bir arkadaşım. Sonra ailem de ona hak verdi. Ancak beni bir erkeğe nasıl benzettiklerini hiç anlamıyordum. Sonuç olarak bu duruma üzülmüyorum. Yapılan şakaları eğlenceli bile buluyorum. Sosyal medyadaki akımlara da katılmaya karar verdim. Madem herkes beni ona benzetiyor, neden olmasın diye düşündüm.
11: Kostromitina, 2026 Dünya Kupası'na kadar futbolla ilgilenmediğini ancak bu turnuvada Norveç'i desteklediğini sözlerine ekledi.
0: Sinema dünyasında tartışmalara neden olan yapay zeka oyuncusu Tilly Norwood ilk kez uzun bir metraj filmde başrol oynayacak. Missalignit filmi zamanla insani özellikler kazanan bir yapay zeka karakterinin hikayesini anlatacak.
10: Sinema tarihinde bir ilk yaşanacak. Yapay zeka ürünü oyuncu başrol koltuğuna oturacak. Piyasaya sürüldüğü 2025 yılında sinema dünyasında büyük tartışmalara yol açan yapay zeka oyuncusu Tilly Norwood ilk kez bir uzun metraj filmde başrol üstlenecek. Yapay zeka şirketi Particle 6'in geliştirdiği Norwood Misaligned adlı filmde izleyici karşısına çıkacak. Film, gerçek bir bedeni, çocukluğu ve yaşanmış deneyimleri olmayan, yalnızca başkalarının anılarına erişebilen yapay zeka karakteri Tilly'nin hikayesine odaklanacak. Karanlık ağdan gelen asi bir botun etkisiyle güvenlik sınırlarını aşan Tilly'nin zamanla istekler, hırslar ve insani özellikler geliştirmesi anlatılacak. Hibrit üretim modeliyle hazırlanacak film, yapay zeka ile insan yaratıcılığını aynı projede buluşturacak. Misaligned, yapay zeka şirketinin ilk uzun metrajlı yapımı olacak. Henüz geliştirme aşamasındaki film için oyuncu arayışları ve teknik çalışmalar sürüyor. Oyuncu sendikaları, oyuncular ve sinemacılar arasında büyük tepkilere yol açan Tilly Norwood, sinema dünyasında yeni bir başlangıcın simgesi oldu.

0: James Cameron imzalı kült bilim kurgu eseri Terminator 2 Mahşer Günü 35. yılı şerefine beyaz perdeye dönüyor.
1: Sinema tarihinin efsanevi filmlerinden biri. İlk yayınlandığında tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. James Cameron imzalı Terminator 2 Mahşer Günü 35 yıl sonra yeniden sinema severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Film dünya genelinde 28 Ağustos tarihinden itibaren 4K, Real-D, 3D ve premium formatlarla beyaz perdede olacak. Arnold Schwarzenegger ve Linda Hamilton'ın başrollerini paylaştığı 1984 yapımı ilk filmin devamı niteliğindeki yapım, küresel gişede elde ettiği 517 milyon dolarlık hasılatla serinin en başarılı halkası olma özelliğini koruyor. Come with me if you want to live. Edward Furlong ve Robert Patrick gibi isimlerin de kadrosunda yer aldığı kült film, vizyona girdiği dönemde en iyi ses, en iyi ses efekti kurgusu, en iyi görsel efekt ve en iyi makyaj dallarında 4 Oscar ödülü kazanmıştı. Film, kurgusal hikayedeki mahşer günü olan 29 Ağustos tarihine denk gelecek şekilde izleyicilerle buluşacak.
0: Türk sinemasının dünyaca ünlü yönetmeni Nuri Bilge Ceylan merakla beklenen yeni filmi Yorgun Güneş'le izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
2: Yalnız bir şey söyleyeyim. Et on numara. Değil mi?
1: Bir zamanlar Anadolu'da Kış Uykusu ve Ahlat Ağacı gibi filmleriyle Cannes Film Festivali başta olmak üzere dünya sinemasının en prestijli ödüllerine layık görülen Nuri Bilge Ceylan, yeni filmi Yorgun Güneş'le izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Pınar Deniz, Altan Erkekli, Osman Sonant ve Kerem Bürsin'in paylaştığı filmin çekimleri İstanbul'un ardından Assos'ta devam ediyor. Bir baba kız hikayesini konu alan filmde Pınar Deniz Defne karakterine, usta oyuncu Altan Erkekli ise Defne'nin babası Sabri rolüne hayat veriyor. Film, sahil kasabasında yaşayan babasını ziyaret eden Defne'nin yaşadığı yüzleşmeleri odağına alıyor. Filmin oyuncu kadrosu da projeye dahil olan yeni isimlerle genişlemeye devam ediyor. Mahir İpek, Serkan Ercan ve Şebnem Hasan İsogi konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak. Sinema dünyasında merak uyandıran filmin vizyon tarihi önümüzdeki günlerde netleşecek.
3: Bir dakika, bir dakika, gel buraya.
4: İsmail.
3: Ne diyorsun sen?
4: İsmail, Allah aşkına.
0: Son zamanlarda IBAN dolandırıcılığı olarak da bilinen banka hesaplarını üçüncü şahıslara yardım amaçlı ya da kazanç elde etmek için kullandıran ve IBAN dolandırıcılarının tuzağına düşen aslında binlerce kişi yeni bir düzenleme yapılmasını bekliyor. Çok fazla bu dolandırıcılıktan mağdur olan insan var. NTV'den Osman Tarkan da hem hukukçularla hem de mağdurlarla görüştü ve onların taleplerini dinledi. Bu haberi sizlerle paylaşarak veda edelim. Saat başından itibaren de Osman, düzeltiyorum, Korhan Varol ekranda olacak.
5: Bir iki saatlik IBAN'ı kullanacağız diye söyle.
6: Benim oğlum 20 yaşında arkadaşı tarafından IBAN'ı kullanıldı. Oğlum 16 yılda ceza aldı.
7: Güvene dayalı IBAN'ımızı verdik ve bunun altını inanın çok ağır cezalarla cezalandırılıyoruz.
8: Çok pişmanım. Hayatım alt üst oldu.
9: Kimi burs vaadiyle kandırıldı, kimi ev bütçesine katkı sağlama niyetiyle banka hesabını para karşılığı kullandırttığı dolandırıcılar tarafından tuzağa düşürüldü. Arkadaş ya da akraba kurbanı olanlar oldu. Farklı yöntemlerle aynı tuzağın içine çekildiler. Ve sayıları her geçen gün artıyor. Türkiye'de yüz binlerce IBAN dolandırıcılığı mağduru olduğu tahmin ediliyor.
10: Şu an bizdeki veriler toplamda 350-400 bin kişinin birebir mağdur olduğu, aileyle beraber 2-3 milyon kişinin doğrudan bu süreçten etkilendiği şeklinde ve bu insanlar ekonomik olarak istismar edilen bir kısmı da hiçbir şekilde haberi olmadan IBAN'ları, internetleri, wifi'leri kullanan insanlar.
5: 1-2 saatlik IBAN'ını kullanacağız diye söylen. Ben çok çaresiz durumdaydım. Eşim çalışamıyordu, aynı zamanda sıkıntılarım vardı. Ben de bu yüzden kabul ettim. Buraya para gelmeye başlamış. Derken sonra banka hesabım bloke oldu. Ve karşı taraf beni engelledi. Kesinlikle yani 1500 lira para vereceğiz diye söylendi. Ben bu parayı almadım. Tabii ki ondan sonra dosyalar arka arkaya gelmeye başladı.
9: 2025 yılında dolandırıcılık suçuyla Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvuruların 1 milyondan fazlası soruşturmaya dönüştü. Dolandırılanlar arasında öğrenciler, ev hanımları ve emekliler de var. İBAN çeteleri onları farklı yöntemlerle tuzağa düşürdü. Tuzağa en kolay çekilenlerse genellikle maddi olanaksızlık içinde okumaya çalışan öğrenciler oluyor. Dolandırıcılar onları burs vaadiyle kandırıyor ve bilgilerini ele geçirdikleri banka hesaplarını kara para trafiği için kullanıyorlar. Sonuç, binlerce masum genç mağdur oldu. Çoğu hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.
6: Benim oğlum 20 yaşında arkadaşı tarafından IBAN'ı kullanıldı. Oğlum 16 yılda ceza aldı.
10: Yurtta kalan bir öğrenci müvekkilim benim. O da arkadaşı diyor ki bana para gelecek, bana bir kartını bir saatine verir misin, çekim gelin diyor. Müvekkil de veriyor, tamam diyor, o da arkadaşım diyor. Sonra gelip diyor, annem diyor köyden gelememiş diyor, hastalanmış diyor. Kart bu gece bende kalsın diyor. O gece sabaha kadar karta 61 tane havale yapılıyor. 10 kere para havalesinden 10 kere şikayet, toplamda 40 yıl gibi bir cezayla hemen hemen adam öldürenden daha fazla bir cezayla karşı karşıya kalınıyor.
9: 2025 yılında Mali Suçları Araştırma Kurulu'na yaklaşık 1 milyon şüpheli işlem bildirimi yapıldı. Şüpheli bildirimlerin yarısından fazlası bankalardan geldi. Bildirimlerin %65'inde dolandırıcılık suçu işlendiği tespit edildi.
7: Ben bir beden eğitimi öğretmeniyim. 3 tane adıma açılmış dosya var. Aynı keza eşim şu an 10 aydır cezaevinde ve 23 yıl hüküm yedi. Benim 2 tane evladım var. Ben ne yazık ki çalışamıyorum. Sicilimden dolayı iş bulamıyorum doğru düzgün.
11: Akraba olan bir şahıs beni arayarak banka hesaplarımı istedi. Hesaplarımı verdim. Bu hesapları verdikten bir gün sonra bana bankadan bir mesaj gelince ben şüphelendim. Hayatım alt üst oldu.
9: Dolandırıcıların amacı ele geçirdikleri hesaplar üzerinden sanal bahis, kumar, uyuşturucu gibi suçlardan elde edilen kara parayı aklamak.
12: Örneğin biri size burs vereceğim vaadiyle ve size para göndermiş olduğunu söylemiş olması ve bunların da yazılı olmasına rağmen söz konusu paranın hesaba düşmediğini söylüyor. Siz de diyorsunuz ki yani siz bize burs verecektiniz ama bu söz konusu para bizim hesabımıza düşmedi. Dolandırıcı bu işi o kadar iyi tezgahlıyor ki söz konusu IBAN üzerinden para hareketleri sağlıyorlar. Hem de çok küçük para hesap hareketlerinde bile bu 4 yıldan 10 yıllık hapis cezasıyla ne yazık ki bu genç kardeşlerimiz karşı karşıya kalabiliyor.
9: IBAN dolandırıcılığı gibi yöntemlerle mağdur edilen vatandaşlara ilişkin yeni yasal düzenlemenin yakında yürürlüğe girmesi bekleniyor.
13: Bekleniyor, var ama tabii bilmiyoruz artık. Meclisten geçer mi geçmez mi? Bir düzenlememiz var.
9: Düzenlemeye göre banka hesaplarını para karşılığı kullandıranlar veya başkasının IBAN numarasını bedel ödeyerek kiralayanlar artık nitelikli dolandırıcılıktan yargılanacak. Suçun faillerine 3 yıla varan hapis ve 2,5 milyon lira idari para cezası verilmesi öngörülüyor. Bazı dosyalarında uzlaşma kapsamına alınacağı beklentisi var.
10: 5 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira ya da herhangi bir para için 40 yıl, 50 yıl ceza almayı göze almaz. Bu insanlar içerisinde kamu çalışanları var, polislik sınavını kazananlar var. Hatta hukukçular var, doktorlar var, tıp fakültesi öğrencileri var, bir müvekkilim var, 410 tane dosyası var. Bu çocuk 24 yaşında.
9: Yüz binlerce IBAN mağduru uzlaşma talep ediyor.
10: Çözümün uzlaşma ve helalleşme olduğunu düşünüyoruz. Makul bir faiz uygulayarak müşterilerle sanıkların helalleşmesinin sağlanması bizim temel amacımız ve dosya hakkında düşme kararı verilmesi.
6: Biz anneler perişanız, evlatlarımız perişan, gençliği bitti, oğlumun psikolojisi bozuldu. Ne olduğunu bilmiyor. Bilseydi zaten IBAN'ını vermezdi. Uzlaşma verin, lütfen rica ediyorum.
7: Biz bu

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Hafta sonu sıcaklık 1-2 derece daha yükselecek. 5 büyük kentte de hava az bulutlu ve güneşli. İstanbul 32, Ankara ve Bursa 33, İzmir 37 derece. İstanbul ve İzmir'de rüzgar çok sert ve serinlik vererek esiyor. Antalya'da hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz çok sert, hava güneşli. Edirne ve Balıkesir 33, Kocaeli 32 derece. Hafta başı sıcaklık biraz düşecek. İç Anadolu güneşli, sıcaklık birçok kentte 32-33 dereceye çıkıyor. Ege'de sıcaklık yükseldi. Manisa 36, Muğla 37, Denizli ve Aydın 38, Bodrum 37 derece. Sert esen karayel ise biraz serinlik sağlıyor. Akdeniz güneşli, sıcaklık biraz daha artacak. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Trabzon, Gümüşhane, Artvin hattında yağış var. Zonguldak açık 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan'da yaz sağanağı bekleniyor. Erzurum az bulutlu 29, Malatya güneşli 37 derece. Güneydoğu hafta sonu daha da sıcak olacak. Gaziantep 39, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42 derece.
0: Hava durumu.
2: Canlıların uzamsal öğrenme ve belleklerinde artış olmasına Mozart etkisi deniliyor. Özellikle anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklara eğitimciler bazı konuları şarkılarla öğretiyor. Hatta yabancı dil öğretirken sıklıkla şarkılara başvuruluyor. Peki müzikle neden daha kolay öğrenildiğine inanılıyor? Müzik terapisti Özgür Salur'a sorduk.
3: Müziğin kendi içerisindeki anlamsal yapısı ve işitsel olarak da bize hitap ediyor oluşu, yani sadece bir kuş sesi ya da kapı zili ya da bir motor sesi gibi duymuyoruz müziği. Müziğin kendi içindeki akışkanlığı bir anlam içeriyor. Gidişler, gelişler, yükselişler, inişler, eğer söz içeriyorsa o sözün getirdiği duygular ciddi bir kalıcılık sağlıyor ve çok yönlü bir uyarım sağlıyor kişi üzerinde. Dolayısıyla mesela ezberlenmesi istenilen şeylerin bir müzikal yapı içerisinde düşünülmesi, ezberlenmeye çalışılması sadece o sözler olarak değil, yani ezberlenecek kelimeler olarak değil, aynı zamanda müziğin akılda kalıcılığının da desteğiyle daha çok akılda kalıyor olabilir diye düşünüyorum.
2: Müzik terapisti Özgür Salur anlattı.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Burası NTV Radyo. Saat 7.

Mutlu pazarlar, saatler 7'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Washington-Tahran hattında Hürmüz Boğazı'nın akıbetine dair belirsizlik sürerken İran devrim muhafızları kritik su yolunun ikinci bir duyuruya kadar gemi trafiğine kapatıldığını duyurdu. ABD ise İran'ın kıyı kentlerine yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgası başlattı. Körfez ülkelerine yönelik yeni saldırılar da düzenlendi. Devrim muhafızları donanması Hürmüz'de onay verilmeyen bir rotada yol alan bir kargo gemisinin uyarı ateşi açılarak durdurulduğunu bildirdi. Olayın ardından Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya ve ABD'nin bölgedeki müdahalesi sona erene kadar tamamen kapatıldığı aktarıldı. Açıklamada düşman bu olayı bahane eder ve yanlış bir adım atarsa şiddetli bir yanıt alır denildi. Vurulması sonucu güvertesinde yangın çıkan gemideki mürettebat acil durum botlarıyla tahliye edildi. Gelişmenin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM misilleme olarak İran'a yeni bir saldırısı dalgası başlattı. İran'ın güneyindeki Buşehir ve Asuliye bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. İran

0: Devlet Televizyonu, Bender Abbas, Sirik, Kask ve Çabahar'da patlamaların meydana geldiği bilgisini paylaştı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran kötü bir seçim yaptı, şimdi bunun bedelini ödüyor dedi. CENTCOM bu hafta İran'a düzenlenen 3. dalga saldırıda 140 askeri hedefin vurulduğunu aktardı. Saatler sonra Körfez ülkeleri de ateş altına alındı. Bahreyn'de hava savunma sirenleri çaldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hava savunma sistemleri İran'dan atıldığı belirtilen füze ve dronlara karşı devreye girdi. İran devrim muhafızları Katar'daki El Udeyd hava üssündeki jet bakım ve kontrol merkezlerini imha ettiklerini öne sürdü. İran ordusu ayrıca Kuveyt'teki ABD askeri radar alanında hedef aldıklarını açıkladı. Ürdün'deki Prens Hasan hava üssüne de misilleme saldırısı gerçekleştirildi. ABD'li yetkililer saldırıların şiddetlenmemesi için İran'dan Hürmüz'ün tüm gemilere açık olduğunu belirten bir açıklama yapmasını talep etmişti. Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması başlatıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner gözaltına alındı.
1: Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil olmak üzere 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon için sabah saatlerinde polis ekipleri belediye binasındaydı. Soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma, rüşvet alma verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından başlatıldı. Belediye binasında bilgisayarlara ve belgelere el konuldu. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, operasyon başladığında yurt dışındaydı. Operasyonun ardından ilk paylaşımında, "Hiç kimseye karşı mağcup olacak en ufak bir davranışımız yok," dedi. Ankara'ya gelir gelmez havaalanında gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
2: CHP Özgür Ankara İl Örgütü'nün dayanışma çağrısı karşılık buldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren birçok partili Çankaya Belediye Başkanlığı önüne gelmeye başladı.
1: CHP sözcüsü Müslim Sarı, hukuk devleti ilkesinin gereği olarak yargı süreçlerinin siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek adil ve şeffaf biçimde yürütülmesi zorunludur dedi. Halk buluşmaları için Adana'da bulunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel de operasyona tepki gösterdi.
3: Bizi durdurmaya çalışanlara şunu söyleyelim. Dimdik ayaktayız. Bu da size dert olsun.
0: Eskişehir'de kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli silahlı saldırıda şehit oldu. Jandarma ekibi kavga ihbarı üzerine Mihalıççık ilçesine bağlı Kırsal Narlı mahallesine gitti. Ailesiyle tartıştığı iddia edilen şüpheli İbrahim G. av tüfeğiyle havaya ateş etmeye başladı. Zanlı kendisiyle konuşmak isteyen jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş ile muhtar Mutlu Şahin'e ateş etti. Yaralanan jandarma personeli kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şüphelinin etkisiz hale getirildiği olayda mahalle muhtarıyla bir jandarma personeli de yaralandı. Jandarma Mehmet Demirbaş evli ve iki çocuk babasıydı. Samsun'a götürülen cenazesi Sakarlı Mezarlığı'na defnedilecek. Srebrenica katliamının üzerinden tam 31 yıl geçti. Katliamın yıl dönümünde Ankara'dan gelen anma mesajlarına bakalım.
4: Katliamın 31. yılında Srebrenica'da öldürülenler unutulmadı. Ankara'dan da anma mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en vahşi soykırımlardan biri ifadesini kullandı.
5: Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenica'nın 31. yılında katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yad ediyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Srebrenica'yı asla unutmayacağız.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenica yalnızca Bosna Hersek'in değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısıdır, dedi. Bu büyük acıyı unutmayacak, Srebrenica'da şehit edilen kardeşlerimizin aziz hatırasını daima yaşatacağız ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bu soykırımı asla unutturmayacağız, şehitlerimizi asla unutmayacağız dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, soykırımın aradan geçen 31 yıla rağmen vicdanlarda derin bir yara olmaya devam ettiğini söyledi.
6: 8000'den fazla Boşnak Müslüman kardeşimizin hayatına mal olan bu büyük trajedi, insanlık onuruna karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olarak hafızalardaki yerini korumaktadır. Türkiye, Bosna Hersek'ten Kosova'ya, Kafkasya'dan Orta Doğu'ya, Gazze'den Afrika'ya kadar nerede zulüm, haksızlık ve insani dram yaşanıyorsa barışın, adaletin ve insan onurunun yanında durmayı sürdürecektir.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek de benzer trajedilerin bir daha yaşanmaması için küresel ölçekte adalet arayışının desteklenmesi ve güçlü bir uluslararası hukuk düzeninin tesis edilmesi tarihi ve vicdani bir sorumluluktur dedi.
0: Başkent Ankara'da bir market deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
7: Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın hızla büyüdü. Görüntülerin adresi başkent Ankara.
8: Ankara'nın toptancı marketlerinin bulunduğu bölgedeki yangın yine bir marketin deposunun bahçesinde bulunan paletlerde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alevlenen yangın deponun içine sıçradı.
7: Çalışanların ihbarı üzerine bölge Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Soğutma çalışması başladı.
9: Araç yüklüyorduk, aniden yangın dediler, koştuk. Bildiğimiz bu. O sırada İşin gerçeği elimizdeki hani yangın tüpleriyle arkaya koştuk ama maalesef bir şey yapamadık.
10: Yanındaki komşular geldi, dediler ki yanıyoruz, birden biz de müdahale ettik ama fazla bir şey yapamadık. Ondan sonra itfaiyeyi aradık.
7: Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma sürüyor.
0: İstanbul'a Liş'te denizin üzerinde hareketli dakikalar yaşandı. Fatih'te Balat açıklarında seyreden bir teknede yangın çıktı. Teknede bulunan baba ve oğul son anda denize atlayarak kurtulabildi.
1: Önce duman çıktı, ardından alevler yükseldi. Yangın tüm tekneyi bir anda sardı. İçeride bulunan baba ve oğlu canlarını kurtarmak için denize atladı. İstanbul Balat kıyılarında seyreden Deniz Bey isimli kayık tipi teknede çıkan yangın nedeniyle Hadis sularında hareketli dakikalar yaşandı. Teknede çıkan yangına ilk müdahale eden çevredekiler oldu. Ancak o müdahale yetersiz olunca alevler tekneyi sardı. Yanan tekne rüzgarın etkisiyle sürüklenip Hadiç'e bağlı yolcu gemilerine yaklaştı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevlerin başka teknelere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Hızlı müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Küre dönen tekne kullanılamaz hale geldi. Alevlerden kurtulmak için yangın sırasında suya atlayan babayla oğlu başka tekneye alınıp kıyıya çıkarıldı. İçlerinden birinin yaralı olduğu tespit edilip hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
0: Hatay'da alışveriş yaptıktan sonra evine dönen bir çocuk 3 metrelik kuyuya düştü. Çocuğun yardımına çevredekiler yetişti. Kırıkan ilçesi Bahçeli Evler Mahallesi'nde yaşanan olayda bir çocuk marketten alışveriş yaptıktan sonra bisikletiyle evine dönüyordu. Bu sırada boş arazideki 3 metrelik kuyuya düştü. Tutunmaya çalışan çocuğun çığlıklarını duyan vatandaşlar hemen yardıma koştu. Kuyudan çıkartılan çocuk olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kamu kurumlarında kreş açılması daha kolay hale getirildi. 50 çocuk olan şart artık 30'a indirildi. Ayrıca vardiyalı çalışan personel içinde 24 saat hizmet verecek çocuk bakım evi açılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bu yeni adımla çalışan anne babaları desteklemeyi amaçladıklarını belirtti.
1: Kamu kurumlarında çocuk bakım evi kurulması kolaylaşıyor. 24 saat açık kreşler geliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak çocuk bakım evleri yönetmeliğindeki değişiklik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle kamu kurumlarında kreş açılışı için aranan asgari çocuk sayısı 50'den 30'a indirildi. 30 kamu görevlisinin yazılı talebi durumunda çocuk bakım evi açılması zorunlu tutuldu. Ayrıca yoğun talep olan yerlerde 30 çocuğun altındaki kontenjanlarda da bakım evi açılabilmesine imkan tanındı. Yönetmelikte vardiyalı çalışan ya da nöbete kalan personelin çocuklarını bırakabilecekleri bakım evlerinin açılması da sağlanıyor. Buna göre 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verebilecek esnek çocuk bakım evleri açılacak. Bakım evlerinin fiziki mekan standartları, güncel mevzuat ve deprem güvenliği kriterleriyle tam uyumlu hale getirildi. Çocukların yaş gruplandırması ve personel görevlendirmeleri de çocukların psikolojik ve gelişimsel ihtiyaçları gözetilerek yeniden düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, düzenlemenin 0-6 yaş çocuk bakım evlerinin yaygınlaştırılması için önemli bir adım olduğunu söyledi. Aile ve nüfus 10 yılı vizyonumuz doğrultusunda çalışan anne ve babalarımızı desteklemeye ve aile dostu çalışma hayatını güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz dedi.
0: ABD Başkanı Donald Trump sağlık testine girdi. Testlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump durumunun iyi olduğunu yazdı. Trump sağlık taraması için Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne gitti. Sosyal medya hesabından son sağlık kontrolüyle ilgili bilgileri paylaştı. 6 ayda bir bu testlere girdiğini ifade eden Trump, sağlık taraması sırasında ayrıca beyin sağlığı ile ilgili bir bilişsel test talep ettiğini açıkladı. Kendisinin bunu yapan tek ABD başkanı olduğunu, şu ana kadar 3 kez girdiği testten her seferinde tam puan aldığını belirtti. 14 Haziran'da 80 yaşına giren ABD başkanının sağlık durumuyla ilgili son zamanlarda ABD medyasında pek çok iddia yer almıştı. İspanya tarihinin en ölümcül orman yangınlarından birine sahne oldu. Endülüs'te çıkan orman yangınında çoğu yabancı uyruklu 12 kişi öldü, 23 kişi de kayboldu.
1: Alev alev yandı, evler, otomobiller küle döndü. Görüntüler İspanya'nın Endülüs bölgesinden. Almeria eyaletine bağlı Los Galardos kasabası ve civarındaki köyler büyük bir faciaya sahne oldu. Bölgede çıkan büyük orman yangını ölüm getirdi. 4 kişinin cansız bedeni yanan bir otomobilin içinde bulundu. 8 kişinin de alevlerin arasında kalan otomobillerini bırakıp yürüyerek kaçmaya çalışırken öldüğü tahmin ediliyor. Ölenlerden birinin İspanyol, diğerlerinin İngiltere ve Belçika vatandaşı olduğu açıklandı. Yetkililer can kaybının bulunduğunuz yerde kalın uyarılarına uyulmadığı için meydana geldiğini iddia etti. Alevlerin çok hızlı yayıldığı, rüzgarın etkisiyle yön değiştirdiği belirtiliyor. Koşulların 2017'de Portekiz'de 60 kişinin öldüğü yangına benzer olduğu ifade edildi. İspanya Kralı Felipe, eşi ve iki kızı ölenler için saygı duruşunda bulundu. Derin bir üzüntü ve yıkım içinde olduğunu belirten Başbakan Pedro Sanchez de ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Yangın İspanya tarihinin en büyük facialarından biri olarak kayıtlara geçti. Can kaybı 2005'te 11 itfaiyecinin öldüğü facianın üzerinde. İspanya'da yangın mevsiminin erken başladığına dikkat çekiliyor. Bu büyüklükteki yangınlar Ağustos'tan önce görülmüyordu. Bu yıl şimdiye kadar 57 bin hektar alan yandı. Son 20 yılda yıllık ortalamanın yarısına denk geliyor. Geçen yıl İspanya tarihinin en sıcak Ağustos ayı yaşandı. Ağustos'ta 330 hektar alan yandı.
0: Yağmurlu bir haftayı geride bıraktık ama sıcaklık yeniden yükseldi. Yazı İstanbul'da geçirenler hafta sonunu sahillerde, plajlarda değerlendirdi.
11: Evde çok daralıyoruz yani. Çok sıcak hava.
12: Hava çok sıcak olduğu için denize geldik. Evde vakit geçiremiyoruz çok. Çok sıcak oluyor.
7: Kimi denize girdi, kimi güneşlendi. Sıcak havadan bunalan İstanbullular plajları doldurdu.
13: Buraya gelip de keyiflenmek imkansız yani. Deniz, voleybol, her şey çok güzel.
14: İstanbul'da denize girmek isteyenlerin tercihlerinden biri de Caddebostan plajı. Sabahın erken saatlerinden itibaren serinlemek isteyenler işte bu plaja geliyor. Giriş ücretleri ise 200 lirayla 300 lira arasında değişiyor.
15: Voleybolumuz var. Yüzebiliyoruz rahatça. Can kurtaranlarımız burada. Gönül rahatlığıyla yüzebiliyoruz yani.
16: Havanın bu kadar sıcaklığı gerçekten insanlara
15: bir pes ettiriyor yani. Hem evime daha yakın olması hem temiz ve gerçekten olanakları çok fazla bir yer.
16: 3 günlüğüne Almanya'dan tatile geldim arkadaşlarla beraber. Bana burayı tavsiye ettiler.
8: Denizi nasıl buldunuz?
16: Güzel, güzel, çok güzel.
7: İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde gelecek hafta yeni sıcak hava dalgası bekleniyor.
0: Depozito toplama sistemi 10 gündür yürürlükte. Bu 10 günde 18.775.861 ambalaj toplandı. Sıfır atık hareketi kapsamında 1 Temmuz'da hayata geçirilen sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı da 1.992.006'ya ulaştı. Bu sistemle Türkiye'de her yıl piyasaya sürülen yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri kazanılması ve ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı sağlanması planlanıyor. Uygulama plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarının toplanmasını, dijital olarak izlenmesini ve yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor. Plastik, cam, alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine veya manuel iade noktalarına teslim edenler her uygun ambalaj için 1 lira alıyor. İade bedeli Doğa uygulamasındaki dijital cüzdana yükleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı geçtiğimiz ay gıda işletmelerine yönelik 127 bin denetim gerçekleştirildiğini açıkladı. Yumaklı denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 242,8 milyon lira idari para cezası uygularken 32 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk dedi. Yumaklı, üreticimizin emeğine sahip çıkarken sıfır tolerans ilkemizle gıda fırsatçılarına göz açtırmayacağız ifadesini kullandı. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi kırmızı çizgimizdir vurgusunu yaptı. ...15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü haftasında Türkiye'nin çeşitli yerlerinde etkinlikler ve törenler düzenleniyor. O etkinliklerden biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeydi. Hain darbe girişimine karşı koyarken hayatını kaybedenlerin yakınları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrağı astı. Benzer görüntüler şehrin farklı noktalarında da vardı.
7: Hazırlıklar sabah erken saatlerde başladı, al bayraklar hazırlandı. İstanbul'un sembolik noktaları ve kenti birleştiren köprüler 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde dev Türk bayraklarıyla süslendi. Hain darbe girişimi sırasında halkın büyük direniş gösterdiği köprü üzerine şehit yakınları çıktı. 15'e 22 metre boyundaki bayrakla birlikte günün anlam ve önemini yansıtan afişler de asıldı.
17: 10. yıl, dün gibi hatırlıyoruz o günleri. Vatan sağ olsun, şehitler ölmez, vatan bölünmez.
8: Burada olmak gerçekten çok gurur verici. Burada Türk milletinin sembolik olarak tabii ki hem cesaretini, hem iradesini, hem de gücünü, iman gücünü sembolik olarak göstereceğiz.
7: Boğaz hattının tamamından görülebilen bayrakların asılmasını İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği organize etti.
18: Bu köprüde canlarını veren, bayrağımızın özgürce dalgalanmasını sağlayan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
19: Türk milleti özgürlüğün, bağımsızlığın ne manaya geldiğini bilen bir millet. Bedeli ne olursa olsun bu özgürlüğü korumak adına her türlü fedakarlığı yapacak bir anlayışa sahip.
7: İstanbul'dakilerin yanı sıra Çanakkale 1915 ve Osman Gazi köprülerine de bayraklar asıldı. Kortejler, konferanslar ve sergileri kapsayan 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri İstanbul'un çeşitli noktalarında hafta boyunca devam edecek.
0: Türkiye ile Rusya arasında uzun süredir beklenen düzenli Ro-Ro seferleri başlıyor. Trabzon limanından ilk sefer bugün gerçekleştirilecek. Yeni hatla birlikte iki ülke arasındaki lojistik süreçlerin hızlanması ve maliyetlerin azaltılması hedefleniyor.
1: Türkiye ile Rusya arasında Ro-Ro seferleri başlıyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması hedefleniyor.
20: Böyle bir sefer düzenlemeye karar verdik. Çünkü buna Karadeniz'de bu noktanın ihtiyacı olduğunu düşündük. Bu şekilde yardımcı olmak istiyoruz kendi halkımıza da, başka türlü yatırımcılara da.
1: Trabzon'la Rusya'nın Novorossiysk limanı arasında düzenli Ro-Ro seferleri başlayacak. Yeni hattın işletmesini uluslararası bir lojistik firma yapacak. Trabzon limanından ilk sefer 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Temmuz ayı boyunca her 4 günde bir olmak üzere Trabzon'dan düzenli çıkışlar yapılacak. Novorossiysk limanından Trabzon'a dönüş seferleri ise 14 Temmuz itibariyle başlayacak. Limanlarda yeşil koridor garantisi sunulacak. Bu sayede nakliye firmaları zaman kaybetmeden geçiş avantajından yararlanabilecek. Yeni hatla birlikte iki ülke arasındaki lojistik süreçlerin hızlanması ve ihracat maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.
20: Bizim amacımız zaten Karadeniz'deki denizi paylaşan iki ülke arasındaki ilişkilerimizi güçlendirmek, aynı zamanda ticaretimizi de güçlendirmek. Bunun Trabzon'a da faydası olacağını düşünüyoruz. Rusya tarafında da ticarete katkısı olacağını düşünüyoruz. Çünkü iki liman da önemli bir liman ve özellikle özel bir liman kenti.
1: Seferler 49 tır ve 30 araç taşıma kapasitesine sahip Şampiyon Trabzonspor isimli feribotla yapılacak. Sadece araç şoförlerinin seyahat etmesine izin verilecek. Sivil yolcu alımı yapılmayacak.
0: 55. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı İstanbul Boğazı'ndan başladı. 32 teknede 300 yelkenci İzmir Çeşme'ye ulaşmaya çalışıyor.
1: 32 tekne 300 yelkenci boğaza açıldı. 55. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı İstanbul'da İstinye Tokmakburnu'ndan başladı. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayelerinde düzenlenen yarış iki etaptan oluşuyor.
2: Çok heyecanlıyız. Yarışımız başladı. Bu birinci etap. İstanbul'dan buradan gördüğünüz start hattından Bozcaada'ya kadar devam edecek. Akabinde ikinci etapımız olan Bozcaada'da Çeşme'ye olan hattımız. Toplam 265 deniz mili köklü yarışta başlık startını vermiş olmak büyük bir gurur.
1: Yelkenliler Marmara Adaları, Çanakkale Boğazı ve Bozcaada'nın ardından Ege Denizi'nde Midilli açıklarıyla Koyun Adaları rotasını takip ederek Çeşme'ye ulaşacak. Yat yarışı 14 Temmuz'da sona erecek.
0: Bu bölümde gazetelere biraz yakından bakacağız. Hangi gazete hangi manşeti atmış, hangi haberler ön plana çıkmış? Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Manşette, başlıkta Adalet Bakanı Akın Gülle'yi görüyoruz. Sabah gazetesine konuşmuş Güllek, son kripto temizlenene kadar mücadelemiz sürecek demiş. Bakan Güllek, FETÖ'nün yeni nesil casusluk taktiklerini sabaha açıkladı. İstihbarat servisleri tarafından kullanılan örgütün güncel yapılanmasını sürdürdüğüne dikkat çeken Güllek, ahtapotun kollarını tamamen kesene kadar durmayacağız dedi. Akın Güllek'in bu sözleri de Sabah gazetesinde bugün manşette. Dün 31. yıl dönümüydü neyin? Srebrenica katliamının. 31 yıl önce Avrupa'nın gözü önünde yaşanan Bosna soykırımının acısı dinmedi. Kimlikleri belirlenen 10 kurban toprağa verilirken Srebrenica'nın vicdanlarda açtığı yara bir kez daha kanadı. Dinmeyen soykırım acısı Srebrenica şeklinde haberde dün çekilen fotoğraflarda kullanılmış. Tam 31 yıl geçmiş Srebrenica katliamının üzerinden. Sırada Milliyet Gazetesi var. Milliyet Gazetesi'nin başlığına baktığımız zaman sanki Haçlı Parlamentosu manşetini görüyoruz. Özay Şender'in haberi, Kıbrıs'ta Rumların cinsel şiddet iddialarını gündeme alan Avrupa Parlamentosu, İş Yunan ordusunun Arnavutluk ve Kıbrıs'ta Müslüman kadınlara karşı işlediği suçlara gelince ısrarla gündemine almıyor şeklinde haberin ayrıntısına yer verilmiş. Dün yeni bir karar almıştı Avrupa Parlamentosu ve o karara da tepkiler dinmiyor. Bakalım başka haberlere, Milliyet Gazetesi'nden şu spor haberine bakalım. Ben süpürürüm, Orkun da atar demiş. Kim demiş? Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan demiş. 6 numara pozisyonunun kendisine daha yakın olduğunu söylemiş. Orkun biraz önde rahat oynasın ve golleri atsın. Arkayı ben süpürürüm dedi. Milli takımdaki arkadaşıyla olan uyumunu gösterdi şeklinde Beşiktaş'ta bir ilgili bir haber. Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasında. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet gazetesinin manşetine bakalım. Başlığında sevgiliye tinerci komplosu başlığını görüyoruz. Kimyasal saldırının sırrı çözüldü. İstanbul'da Derya Demir'e bir tinerci tarafından yapılan kimyasal saldırının komplo olduğu ortaya çıktı. Saldırıyı Demir'in sevgilisinin organize ettiği ve tinercinin de yeğeni olduğu ortaya çıktı. Hem yeğeninin hem kendisinin hem de bir aydır yoğun bakımda olan Derya Demir'in fotoğrafları da haberde kullanılmış. Derya Demir'in yüzünün sol tarafı ağır hasar gördü. Doktorlar Demir'in kulağının bir kısmını kesmek zorunda kaldı. Bu kadına şiddet haberi de Hürriyet gazetesinin bugünkü manşetinde. Başka haberlere de bakalım. Şu haberi biraz yakından görelim. Yazlık tatiliniz zehir olmasın başlığı var. Gülistan Alagöz'ün haberinin ayrıntısına da bakalım. Tatil planlarının önemli seçeneklerinden biri de kiralık yazlıklar. Ancak tatilinizin zehir olmaması için ev kiralarken dikkatli olmak gerekiyor. Örneğin parayı ödediniz ama evin yasal izinleri yok. Ya da gittiğiniz yazlık sitede yönetim sizi içeriye almıyor. Kaparo dolandırıcıları yüzünden hayali bir yazlığa ödeme yapabilirsiniz. İşte bu kötü senaryoları yaşamamak için dikkat etmeniz gereken püf noktalar demiş. O püf noktaları da haberin ayrıntısına taşımış bugün Hürriyet gazetesi. Şu haberi de bakalım, farklı bir haber. Tüm kabahati glutene atmayın başlığı var. Herkesin dilinde glutensiz beslenme var. Ve doktorlar, kimi doktorlar tabii bunun sakıncalı olduğunu söylüyor. Ancak tek suçlunun gluten olmadığını belirten bir de sağlık haberi yapmış bugün Hürriyet gazetesi. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Gazetenin başlığına, manşetine bakalım. Tarih rayına oturacak manşetini görüyoruz. Ayrıntısına da bakalım. Dört ülke yeni Hicaz demiryolu için sahaya indi. Abdülhamit Han'ın Anadolu ile kutsal toprakları birbirine bağlamak amacıyla hayata geçirdiği Hicaz demiryolunu yeniden aktif hale getirmek için çalışmalar başladı. Türkiye, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan'dan ekipler proje için sahaya indi şeklinde Rabia Şenol'un haberinin ayrıntısında. 3 yılda tamamlanması planlanıyor. Dünya tabii enerji nakilatlarında alternatiflere yönelmiş durumda. Bu haberde Yeni Şafak gazetesinde yer bulmuş. Srebrenica katliamını bir de Yeni Şafak gazetesinden okuyalım. Avrupa'nın gözetimindeki soykırım. Avrupa'nın ortasında Srebrenica'da işlenen soykırımın üzerinden 31 yıl geçti. Sırpların 11 Temmuz 1995'te Avrupalı askerlerin himayesi altında işlediği soykırım kurbanlarının kimlikleri hala tam olarak tespit edilemedi. Kalan binden fazla kişinin tespiti için çalışmalar sürüyor şeklinde haberin ayrıntısına yer verilmiş. Tabii burada soykırımın sorumlularının da fotoğrafını kullanılmış. Ratko Mladic'i görüyoruz. Yine Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün komutanının birlikte çay içtiği fotoğrafları var. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan acımasızca katledildiler dedi. Erdoğan'ın da o sözleri yine birinci sayfada yer almış. Sırada Cumhuriyet gazetesi var. Gazetenin manşetine, başlığına baktığımız zaman gizli tanıkla operasyon başlığını görüyoruz. Adli değişimin ardından Çankaya'ya sabah baskını Özel sert çıktı. Çankaya Belediyesi'ne, CHP'li Ankara'daki Çankaya Belediyesi'ne dün operasyon yapılmıştı. Ve güne yeni haksızlıkla uyandık demiş Özgür Özel, CHP Grup Başkan Vekili. Belediyeye yönelik gözaltılara tepki gösteren seçilmiş CHP lideri Özgür Özel, gizli tanık üzerinden siyasi operasyon yapıyorlar dedi. Ankara Adliyesi'ne yapılan atamalar üzerinden Adalet Bakanlığı'na yüklenen Özel, AK Parti yargı kollarına şunu söyleyelim, dimdik ayaktayız, bu da size dert olsun ifadelerini kullandı. Dünkü operasyonu Cumhuriyet gazetesi manşetten bu şekilde görmüş. Bir haber daha okuyalım gazeteden. Ticari kredi dönmüyor başlığı var. Borç krizi iş dünyasını vurmaya başladı. Ödeme sıkıntısı büyüyor. Ekonomide sarmala dönen çok yönlü krizin iş dünyasına maliyetleri de artıyor. Borçlarını ödeyebilmek için uygun şartlarla finansal kaynak talepleri her geçen gün artarken BDDK verilerine göre son bir yılda batık krediler %85 artışla 456 milyar liraya çıktı. Bir yandan da tabii bu sayfada da Srebrenica katliamı ile ilgili haber de yine aynı yerde görülmüş. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşam Gazetesi'ne bakıyoruz. Türkiye merkezi güç olduğu NATO zirvesinden Donald Trump'ı görüyoruz. Mark Rutte'yi görüyoruz. Genel Sekreter Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüyoruz birinci sayfada. Hemen yanındaki şu habere de bakalım. İstanbul'da polise lojman seferberliği haberi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu yıl İstanbul Emniyeti'ne araç almak yerine polisler için lojman sağlayacaklarını açıkladı. İstanbul'daki görev alan polislerin lojman sorunuyla ilgili bir adım atılacak gibi gözüküyor habere göre. Sırada Posta Gazetesi var. Posta Gazetesi'ne baktığımız zaman bakalım manşetine. Gözün aydın yaşıyorsun başlığı var. Hatay'da oturan Ahmet Artan 6 Şubat 2023 depreminden sağ kurtuldu. Ama isim karışıklığı nedeniyle sisteme ölü olarak kaydedildi. Tam 3,5 yıldır yaşadığını kanıtlamaya çalışan Ahmet Artan'a müjdeli haber geldi. Hatanın düzeldiğini söylemek için arayan görevli gözün aydın artık yaşıyorsun dedi. Bir de fotoğraf var. İki çocuk babası iki kızıyla birlikte sevincini paylaşmış. Böyle bir sistem hatasından dolan bu durum halledilmiş. Depremde enkaz altında yarım saat kaldıktan sonra kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı Ahmet Artan, ancak kendisiyle aynı isim ve soyadını taşıyan, hatta baba ismi bile aynı olan başka bir vatandaş depremde ölmüştü. Ahmet Artan bu karışıklık yüzünden sisteme 6 Şubat'ta ölmüştür notuyla kaydedildi. Gittiği tüm devlet dairelerinde sen ölüsün işlemini yapamayız cevabıyla karşılaşan Ahmet Artan sağlık kuruluşlarından bile randevu alamadı. Bu durum tam 40 ay devam etti şeklinde haberin ayrıntısına yer verilmiş. Ahmet Artan artık E-Devlet'e girdiğinde yaşadığını görüyormuş. Posta Gazetesi'nin manşeti de diğer gazetelerden farklı olarak bu şekildeydi bugün. Sırada son gazetemiz var. Türkiye Gazetesi. Bakalım manşetine. Teknoloji düşünmeyi unutturmuş. Ekran arttı, başarı düştü diyor. Kim demiş? Doktor Hüseyin Kutlu, bir uzman görüşüyle böyle bir haber yapılmış. Ömer Temur'un haberine bakalım. Dijitalleşen dünya hayatımızda neleri değiştirdi, teknoloji ne kattı, ne götürdü? Dünya tekrar kitaba geçiyor. Üreten değil, tüketen olduk. Ancak ekran süresi arttıkça da başarı da düşmüş. Haberin ayrıntısında bu şekilde yer almış. Bir haber daha okuyalım bu bölümü kapatmadan önce. Meclisle ilgili bir haber. Meclis paketler için mesai yapacak. Bu ay sonunda tatile girmesi beklenen meclis, terörsüz Türkiye çerçeve yasası sebebiyle mesaisini Ağustos başına kadar uzatabilir. Genel kurulun gündeminde en düşük emekli aylığı, 12. yargı paketi ve öğrenci affı teklifleri de yer alıyor demiş haberin ayrıntısında. Çocuğa kreş, az önce bu haberi okumuştuk. Polise lojman, buradan da okuyalım. Emniyet mensuplarının beklediği lojman müjdesi geldi. Küçük çocuklu memurlar için de destek paketi hazır. Çalışan aileler için kreş desteğini kapsamı geliştirildi. En az 30 personelin talebiyle artık kreş açılabilecek. Kreşler vardiyalı çalışan polis, doktor, hemşire ve askerlerin çocukları için 7 gün 24 saat hizmet verecek. Polisler için de İstanbul'un yanı sıra kiraların yüksek olduğu Bodrum, Fethiye ve Antalya gibi yerlerde lojman yapılacak şeklinde Esma Altın'ın haberinin ayrıntısı bu şekilde. Hem kreş hem de kiraların yüksek olduğu yerlerde polise lojman desteği sağlanacak. Özetle bugün gazetelerde yer alan manşetler ve ayrıntılı haberler bu şekildeydi. Bu gazete bölümüyle birlikte de bültenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Saat başında gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
21: Yeniden beraberiz sevgili caz severler. Ben Hülya Tunçay. Bu bölümde de Randy Essay'nin 23 Haziran 2023'te yayınlanan Not Alone albümünü dinlemeye devam ediyoruz. Randy Essay'nin şimdi dinleyeceğimiz Borrowed Time adlı bestesi, 2015 yılında yitirdiği anne ve babasına bir ağıt. Ödünç alınan zaman da onlara özlemini dile getiriyor. Ayrıca Carpe Diem, zamanı yaşa mottosundan yola çıkarak teselli buluyor. Yanında hayat arkadaşı Aydın Esen'le duygularını paylaşıyor.

0: NTV Radyo.
1: Piyano ve tuşlu çalgılarda Aydın Esen eşliğinde Randy Esen'i dinledik. Dinlediğimiz parça Borrowed Time'dı. Sanatçının 23 Haziran 2023'te yayınlanan Nadalone albümü iki bölümlü Clenched adlı parçasıyla sona eriyor. Bu parçayı düş kırıklıkları yaşadığı bir dönemde bir kafede yazmış. Parçanın ikinci bölümünde Randy ve Cenk Esen, davulda Jasper Williamson'ın konukları, rapte Çağıl Kaya ve Şam.

dedeler ama deli. Full yol tamaz geri. Kaderi yazma değil. Bırak da bak yani.

0: Vokalde Randy Esen, tuşlu çalgılarda Cenk Esen, davulda Jasper Williamson, rapte Çağıl Kaya ve Şam seslendirdi bu güzel parçayı. Clenched. Ben Hülya Tunça. Yeniden buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar demiş Yahya Kemal Beyatlı. Burada alemden kastedilen şey dünya, cihan. Baştaki A'yı uzatarak söylüyoruz. Bu şekilde söylenen alemin pek çok anlamı var. Örneğin yeryüzü ve uzayda var olan şeylerin tümü, yani evren. Sonra belli bir gruptaki canlıların bütünü. Bitkiler alemi, hayvanlar alemi. Aynı konuyla uğraşan kimseler ya da uğraşların tümü. Yayıncılık alemi gibi. Daha yaşanılan ortam, içinde bulunulan çevre anlamında. O bu vur patlasın çal oynasın alemden kopamaz. Kendine özgü nitelikleri olan ilginç ve değişik kimseler için demez miyiz alemsin doğrusu? Ya da yerler için. Evin halini görecektin, bir alemdi. Sonra alem yapmak deriz. Yakışık alır mı, uygun olmaz anlamında. Şimdi böyle davranmanın bir alemi var mı diye serzenişte bulunuruz. Bunların hepsi baştaki A'yı uzatarak söylediklerimiz. Ama A'nın uzatılmadan söylendiği bir sözcük de var. Alem. Alem bayrak demek. Ya da minare, kubbe, sancak direği ve benzeri yüksek şeylerin tepesinde bulunan madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça anlamında kullanılıyor. Aynı kökten

0: Fareyi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
1: Bale kendine vücut dediğini
0: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
2: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
0: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
3: Siz yoksanız sanatta yok.
0: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
4: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
0: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
5: Sıcaklık 1-2 derece daha yükselecek. Beş büyük kentte de hava az bulutlu ve güneşli. İstanbul 32, Ankara ve Bursa 33, İzmir 37 derece. İstanbul ve İzmir'de rüzgar çok sert ve serinlik vererek esiyor. Antalya'da hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz çok sert, hava güneşli. Edirne ve Balıkesir 33, Kocaeli 32 derece. Hafta başı sıcaklık biraz düşecek. İç Anadolu güneşli, sıcaklık birçok kentte 32-33 dereceye çıkıyor. Ege'de sıcaklık yükseldi. Manisa 36, Muğla 37, Denizli ve Aydın 38, Bodrum 37 derece. Sert esen karayel ise biraz serinlik sağlıyor. Akdeniz güneşli, sıcaklık biraz daha artacak. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Trabzon-Gümüşhane-Artvin hattında yağış var. Zonguldak açık 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Kars Ardahan'da yaz sağanağı bekleniyor. Erzurum az bulutlu 29, Malatya güneşli 37 derece. Güneydoğu hafta sonu daha da sıcak olacak. Gaziantep 39, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo.

0: Mutlu pazarlar. Saatlerimiz sabah 8'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Washington-Tahran hattında Hürmüz Boğazı'nın akıbetine dair belirsizlik sürerken İran devrim muhafızları kritik su yolunu ikinci bir duyuruya kadar gemi trafiğine kapattı. ABD ise İran'ın kıyı kentlerine yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgası başlattı. ABD'ye yanıt veren İran, Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Devrim muhafızları donanması Hürmüz'de onay verilmeyen bir rotada yol alan kargo gemisinin uyarı ateşi açılarak durdurulduğunu bildirdi. Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar tamamen kapatıldığı aktarıldı. Gelişmenin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM yeniden İran'a saldırdı. İran'ın kıyı şehrindeki Buşehir ve Aseluye bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. İran Devlet Televizyonu güneydeki Bender Abbas, Sirik, Kask ve Çabahar'da da patlamaların meydana geldiği bilgisini paylaştı. CENTCOM İran'da 140 askeri hedefin vurulduğunu aktardı. Körfez ülkeleri de ateş altında. Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava savunma sistemleri İran'dan atılan füze ve dronlara karşı devreye girdi. Tahran ayrıca Katar, Kuveyt, Umman ve Ürdün'deki Amerikan üsleri unsurlarının imha edildiğini öne sürdü. İran devrim muhafızları ordusu Hürmüz Boğazı'nı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu. Az önce de söyledik. Peki bu boğaz neden bu kadar önemli? Ayrıntılara bakalım.
1: Hürmüz Boğazı Basra Körfezi ile Umman Denizi arasında yer alıyor. Boğazın bir yakasında Umman, diğer yakasında İran bulunuyor. En dar yeri 33 kilometre genişliğinde. Hürmüz Boğazı dünyanın en önemli su yollarından biri. Petrol ticaretinin beşte biri Hürmüz Boğazı üzerinden yapılıyor.

0: yapılıyor. OPEC üyesi Suudi Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak, Asya ülkelerine ham petrol ticaretinin önemli bölümünü buradan yapıyor. Dünyanın en büyük likit doğalgaz ihracatçılarından biri olan Katar, ticaretinin neredeyse tamamını Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriyor. İran yıllarca Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla tehdit etti. Ancak hiçbir zaman kapatmamıştı. Ta ki ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta ortaklaşa başlattığı saldırılara kadar. İran devrim muhafızları saldırılara yanıt olarak Hürmüz kozunu oynadı. Boğaz'dan gemi geçişlerine izin verilmeyeceğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Bahreyn'de konuşlu 5. filosu, Hürmüz Boğazı'ndaki ticaretin güvenliğini sağlamakla görevli. 1973'te İsrail ile Mısır arasındaki savaşta Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap ülkeleri, İsrail'in Batı destekçilerine petrol ambargosu uygulamıştı. O dönemde Batılı ülkeler Körfez ülkelerinin en büyük petrol ithalatçısıydı. Bugünlerde ise OPEC'in en büyük müşterileri Asya ülkelerinden oluşuyor. Hürmüz Boğazı 1980-88 arasındaki İran-Irak Savaşı'nda da gündemden düşmedi. İki taraf birbirinin petrol ticaretini engellemek için hamleler yaptı. Hürmüz'deki gerilim tanker savaşları olarak tarihe geçti.
1: Batı Şeria'da Filistin topraklarını işgal eden İsrailliler ABD Kongre üyesi Ro Khanna'yı alıkoydu. 90 dakika kadar rehin tutulan Khanna yaşadıklarını anlattı.
2: İsrailli yerleşimcilerin yerle bir ettiği bir köydeydik. Okulu da, köyü de yıkmışlardı. Biz sadece olanı biteni izliyorduk. Sonra bu serseriler Amerikan yapımı makineli tüfeklerle geldiler ve bizi gözaltına aldılar. Ardından İsrail ordusu mensupları geldi ve onların tarafında yer aldı. Bizim değil.
3: İlk kez bir Amerikalı kongre üyesi Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler tarafından alıkonuldu. ABD kongre üyesi Ro Khanna, Filistin ziyareti kapsamında Batı Şeria'nın pek çok bölgesini ziyaret etti. Turmus Ayya köyünde Filistin ve Amerika Birleşik Devletleri pasaportuna sahip halkla bir araya geldi. İsrailli yerleşimcilerin saldırılarını dinleyen Khanna'ya Kirbet Zanuta yakınlarında müdahale edildi. Batı Şeria'da Filistin topraklarını hukuksuz şekilde ihlal eden İsrailliler, ABD Kongre üyesi Ro Khanna'yı alıkoydu. Ardından bölgeye İsrail askeri geldi. Amerikalı Kongre üyesine göre İsrail ordu mensupları da kendilerine farklı şekilde davranmadı. Khanna 90 dakika kadar rehin alındığını söyledi. Ro Khanna, Filistinlilerin yaşadıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde de sıkça gündeme getireceğini ifade etti.
2: Başkan adayı olur muyum bilmiyorum ama bundan bağımsız olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin her köşesine gidip onların hikayelerini ve Batı Şeria'da yaşananları anlatacağım.
3: Amerikalı siyasetçi 2028 seçimleri için Demokrat Parti'nin potansiyel başkan adaylarından biri olarak görülüyor.
1: Eskişehir'de kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli silahlı saldırıda şehit oldu. Jandarma ekibi kavga ihbarı üzerine Mihalliçık ilçesine bağlı Kırsal Narlı mahallesine gitti. Ailesiyle tartıştığı iddia edilen şüpheli İbrahim G. av tüfeğiyle havaya ateş etmekle başladı. Zanlı kendisiyle konuşmak isteyen jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş ile muhtar Mutlu Şahin'e ateş etti. Yaralanan jandarma personeli kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şüphelinin etkisiz hale getirildiği olayda mahalle muhtarıyla bir jandarma personeli de yaralandı. Jandarma Mehmet Demirbaş evli ve iki çocuk babasıydı. Samsun'a götürülen cenazesi Sakarlı mezarlığına defnedilecek. Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması başlatıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner gözaltına alındı.
4: Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil olmak üzere 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon için sabah saatlerinde polis ekipleri belediye binasındaydı. Soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma, rüşvet alma verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından başlatıldı. Belediye binasında bilgisayarlara ve belgelere el konuldu. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, operasyon başladığında yurt dışındaydı. Operasyonun ardından ilk paylaşımında Hiç kimseye karşı mağcup olacak en ufak bir davranışımız yok dedi. Ankara'ya gelir gelmez havaalanında gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
5: CHP Özgür Ankara İl Örgütü'nün dayanışma çağrısı karşılık buldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren birçok partili Çankaya Belediye Başkanlığı önüne gelmeye başladı.
4: CHP sözcüsü Müslim Sarı, hukuk devleti ilkesinin gereği olarak yargı süreçlerinin siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek adil ve şeffaf biçimde yürütülmesi zorunludur dedi. Halk buluşmaları için Adana'da bulunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel de operasyona tepki gösterdi.
6: Bizi durdurmaya çalışanlara şunu söyleyelim, dimdik ayaktayız, bu da size dert olsun.
1: Ankara Kalesi'nin etrafındaki otluk alanda yangın çıktı. Yangın Altındağ ilçesinde bulunan Ankara Kalesi etrafındaki otluk alanda akşam saatlerinde başladı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının havai fişek atılması sonucu çıktığı iddia edildi. Ekipler inceleme başlattı. İstanbul İmraniye'de hafriyat kamyonu otomobille çarpıştı. Kazada biri ağır, 4 kişi yaralandı. Gece saatlerinde meydana gelen kazada hafriyat kamyonu U dönüşü yapmak isteyen otomobille böyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araç savruldu. Refüje ve yön levhalarına çarptıktan sonra karşı şeride geçerek ağaçlık alanda durabildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı. Sürücü ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Biri ağır, toplam 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İstanbul Gazi Osman Paşa'da yokuş aşağı kayan otomobil doğal gaz kutusuna çarptı. Gaz sızıntısı nedeniyle bir bina tahliye edildi. İçinde kimsenin bulunmadığı otomobil hareket ederek yokuş aşağı kaymaya başladı. Mahalle sakinleri otomobili durdurmak için peşinden koşsa da başarılı olamadı. Kontrolsüz şekilde ilerleyen otomobil sokak üzerindeki 3 katlı binanın önünde bulunan doğal gaz kutusuna çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle doğal gaz kutusunda hasar oluşurken gaz sızıntısı meydana geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken bina sakinleri de olası bir tehlikeye karşı tedbir amacıyla tahliye edildi. İGDAŞ ekipleri gaz akıntısını keserek hasar gören kutu ve boru hattında çalışma yaptı. Osmaniye'de 16 yaşındaki meslek lisesi öğrencisi çalıştığı traktörün hidrolik aksamına sıkıştı. Düzici Otosanayi sitesinde staj yapan öğrenci hayatını kaybetti.
4: Staj yaptığı sanayi sitesinde traktör tamiri yapıyordu. 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti. Osmaniye'de yaşayan Mehmet Kesme 75. yıl Anadolu Meslek Lisesi öğrencisiydi. Düzici Otosanayi sitesinde staj yapan öğrenci bir traktörün tamirini yapıyordu. Ancak bu sırada öğrenci traktörün hidrolik aksamına sıkıştı. Ağır yaralanan Mehmet Kesme hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Stajyer öğrencinin ölümüyle ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.
1: Bolu'da Grand Kartal Otel'deki yangında yakınlarını kaybeden aileler Ankara'ya yürüyüş başlattı. Aileler olayda ihmali bulunan herkesin yargı önünde hesap vermesini istiyor. Kartal Kaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişinin yakınları Bolu'dan Ankara'ya adalet ve farkındalık yürüyüşü başlattı. Aileler 8 gün sürmesi planlanan yürüyüş öncesi Bolu Adliyesi önünde bir araya geldi. Yangında ölen 78 kişi için gökyüzüne balonlar bırakıldı. Aileler bütün sorumluların adalet önünde hesap vermesini talep etti. Yaklaşık 10 aydır haklarında yargılama süreci başlatılmayan görevlilerin bir an önce yargılanmasını istediklerini söylediler. Ellerinde yangında hayatlarını kaybeden yakınlarının fotoğrafları ve çeşitli dövizler taşıyan ailelere vatandaşlar da destek verdi. Düzce'de eşi tarafından darp edilen Sergül Şen tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Olay 3 gün önce Demet Evler Mahallesi'nde meydana geldi. 45 yaşındaki Sergül Şen ile eşi Kerim Şen arasında evde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İki çocuk annesi kadın aldığı darbelerle ağır yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kadın 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Zanlı eşe karşı kasten öldürme suçundan tutuklandı. Düzce Belediyesi'ne ait bir sosyal tesiste garson olarak çalıştığı öğrenilen Sergül Şen gözyaşlarıyla toprağa verildi. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kuyumcunun onlarca kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Ali Doğrul adlı kuyumcu 1 kilogram altın bırak her ay 10 altın al vaadiyle çok sayıda kişiden altın ve para topladı. Sisteme dahil olduklarını belirten çok sayıda kişi kuyumcuya ulaşamayınca şikayetçi oldu.
4: Kiminden altın, kiminden para aldı. Tekirdağ'da kendisine teslim edilen birikimlere yüksek kazanç vaat eden kuyumcu ortadan kayboldu. Çok sayıda mağduru şikayetçi oldu.
7: Yüksek miktarda bir kaybım var. Yani ev alacak bir altınımı bozdurmak üzere getirdim dediğim gibi yüksek miktarda kaybım var.
4: Dolandırıcılık iddialarının odağında Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Ali Doğru Sarafiye adlı işletmenin sahibi var. İddiaya göre kuyumcu 1 kilogram altın bırak her ay 10 altın al vaadiyle onlarca kişiyi dolandırdı. Bazı kişilere aylık yaklaşık 100 bin lira ödeme yapıyordu. Yüksek kazanç vaadine inanan çok sayıda kişi emanet ettikleri altın ve paraları geri alamadıklarını iddia etti.
7: Biriktirdiğimiz altınlarımızı bozdurmak için Ali Doğrul'a getirdik. Ali Doğrul kendisinin henüz o kadar nakdin olmadığını söyledi. 2-3 gün sonra, 3-4 gün sonra derken 22 Nisan'dan bu tarihe geldik. Ve biz kendisine teslim ettiğimiz altınlarımızın karşılığını hala alamadık. Zaten şu anda kendisine ulaşamıyoruz.
4: Çok sayıda kişi iş yerinin kapandığını fark edince şikayetçi oldu. İşletme sahibine de ulaşamayan mağdurlar Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Mağdur sayısının her geçen gün arttığı öğrenildi.
1: İstanbul Esenyurt'ta tartıştığı sürücünün yolunu kesip telefonunu alan taksi şoförü gözaltına alındı. Olay salı araba günü yaşandı. Taksi şoförü trafikte tartıştığı araba sürücünün yolunu kesti. O anları kayıt altına alan sürücünün cep telefonunu zorla aldı ve uzaklaştı. Sürücü taksiciyi takip edip telefonunu geri aldı ve şikayetçi oldu. Gözaltına alınan taksicinin ehliyetine 2 ay el koyuldu. Taksisi 4 ay trafikten men edildi. Ayrıca 270 bin lira da para cezası kesildi. Akli dengesi yerinde olmadığı için vesayeti annesinde ama hakkında 20'den fazla dolandırıcılık soruşturması var. 38 yaşındaki Tamer Çelik cezaevinde. Annesi ise oğlunun da dolandırıcıların mağduru olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.
8: Zanı da çalındı.
9: 2019'da akli dengesi yerinde olmadığına dair raporla annesi vasisi olarak atandı. Bir süre sonra telefonu ve cüzdanı çalındı. Ardından Türkiye'nin birçok farklı şehrinde adı dolandırıcılık olaylarına karıştı. Devam eden 20'den fazla davası olan 38 yaşındaki Tamer Çelik şu anda Silivri'deki Marmara cezaevinde.
8: Birini kandıracak kadar ağlıyor. Doktora götürürdüm, hep bu tedavi olurdu. Bir çocuktan farkı yoktu.
10: Müvekkil hakkında Türkiye'nin birçok yerinden Edirne'den Iğdır'a kadar, Zonguldak'tan Antalya'ya kadar pek çok ilinde şikayetler yapılmış. Müvekkilin banka hesapları kullanılmak suretiyle dolandırılmış bu mağdur olan kişiler. Bu paralar müvekkilin banka hesabına çekilmiş ve buradan yurt dışındaki bazı banka hesaplarına geçirilmiş veyahut da bu dolandırıcılık işlemlerini yapan kişiler tarafından ATM'lerden bu paralar çekilmiş.
9: Tamer Çelik için bazı dava dosyalarında cezai ehliyeti yok raporu yer alırken bazılarında cezai ehliyetinin azaldığı, bazı dosyalarda ise cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor bulunuyor.
8: Tıra giden oğlum bana telefon açtı, dedi annesi Tamer nerede, dedim evdeydi. Dedi şimdi Adana'dan telefon açtılar, Tamer Adana'da bilmem hangi bankadan para çekir. Buradaydı Tamer, orada onun adına para çeken varydı.
10: Nitelikli dolandırıcılık suçunun oluşması için bir menfaat elde etmesi gerekir. Fakat baktığınız zaman bu kişi bu hesabına gelen paralardan bir menfaat elde etmiş değildir.
9: Ailesi Çelik'in de dolandırıcıların mağduru olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.
1: kamu kurumlarında kreş açılması daha kolay hale getirildi. 50 çocuk olan şart 30'a indirildi. Ayrıca vardiyalı çalışan personel için de 24 saat hizmet verecek çocuk bakım evi açılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş bu yeni adımla çalışan anne babaları desteklemeyi amaçladıklarını belirtti.
4: Kamu kurumlarında çocuk bakım evi kurulması kolaylaşıyor. 24 saat açık kreşler geliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak çocuk bakım evleri yönetmeliğindeki değişiklik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile kamu kurumlarında kreş açılışı için aranan asgari çocuk sayısı 50'den 30'a indirildi. 30 kamu görevlisinin yazılı talebi durumunda çocuk bakım evi açılması zorunlu tutuldu. Ayrıca yoğun talep olan yerlerde 30 çocuğun altındaki kontenjanlarda da bakım evi açılabilmesine imkan tanındı. Yönetmelikte vardiyalı çalışan ya da nöbete kalan personelin çocuklarını bırakabilecekleri bakım evlerinin açılması da sağlanıyor. Buna göre 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verebilecek esnek çocuk bakım evleri açılacak. Bakım evlerinin fiziki mekan standartları, güncel mevzuat ve deprem güvenliği kriterleriyle tam uyumlu hale getirildi. Çocukların yaş gruplandırması ve personel görevlendirmeleri de çocukların psikolojik ve gelişimsel ihtiyaçları gözetilerek yeniden düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, düzenlemenin 0-6 yaş çocuk bakım evlerinin yaygınlaştırılması için önemli bir adım olduğunu söyledi. Aile ve nüfus 10 yılı vizyonumuz doğrultusunda çalışan anne ve babalarımızı desteklemeye ve aile dostu çalışma hayatını güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz dedi.
1: ABD Başkanı Donald Trump sağlık testine girdi. Testlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump durumunun iyi olduğunu yazdı. Trump sağlık taraması için Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne gitti. Sosyal medya hesabından son sağlık kontrolüyle ilgili bilgileri paylaştı. 6 ayda bir bu testlere girdiğini ifade eden Trump, sağlık taraması sırasında ayrıca beyin sağlığıyla ilgili bir bilişsel test talep ettiğini açıkladı. Kendisinin bunu yapan tek ABD başkanı olduğunu, şu ana kadar 3 kez girdiği testten her seferinde tam puan aldığını belirtti. Srebrenica katliamının üzerinden 31 yıl geçti. Acılar hala taze. Srebrenica'da soykırımın kurbanları yine törenlerle anıldı. Bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kişi daha törenle toprağa verildi.
4: Srebrenica katliamının üzerinden 31 yıl geçti. Annelerin, eşlerin gözündeki yaş kurumadı. Kadınlar soykırıma kurban giden yakınlarını ağlıyor. Srebrenica soykırımında katledilenler Potoçari mezarlığında törenle anıldı.
11: Amin rida en lillahil fatiha.
4: Tören Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Deniz Beçiroviç ile konuk devlet ve hükümet başkanlarının anıta çelenk bırakmasıyla başladı. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş da katıldı. Her yıl olduğu gibi toplu mezarlardan çıkarılıp kimliği tespit edilenler için cenaze töreni yapıldı. Bu yıl kimlik tespiti tamamlanan 10 cenaze toprağa verildi. Bu yıl toprağa verilenlerle defnedilenlerin sayısı 6.762'ye yükseldi. Ancak soykırımın 31. yılında hala yaklaşık 2.000 kurbanın mezarı yok. Törende Bosna'lı Sırp güçler tarafından katledilen 8.372 Boşnak sivilin tek tek isimleri okundu. Kurbanlar için dua edildi. Bosna Savaşı'nın son aylarında meydana gelen soykırım, Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana gördüğü en büyük katliam olarak niteleniyor.
1: İspanya tarihinin en ölümcül orman yangınlarından birine sahne oldu. Endülüs'te çıkan orman yangınında çoğu yabancı uyruklu 12 kişi öldü, 23 kişi ise kayıp.
4: Alev alev yandı, evler, otomobiller küle döndü. Görüntüler İspanya'nın Endülüs bölgesinden. Almeria eyaletine bağlı Los Caldardos kasabası ve civarındaki köyler büyük bir faciaya sahne oldu. Bölgede çıkan büyük orman yangını ölüm getirdi. 4 kişinin cansız bedeni yanan bir otomobilin içinde bulundu. 8 kişinin de alevlerin arasında kalan otomobillerini bırakıp yürüyerek kaçmaya çalışırken öldüğü tahmin ediliyor. Ölenlerden birinin İspanyol, diğerlerinin İngiltere ve Belçika vatandaşı olduğu açıklandı. Yetkililer can kaybının bulunduğunuz yerde kalın uyarılarına uyulmadığı için meydana geldiğini iddia etti. Alevlerin çok hızlı yayıldığı, rüzgarın etkisiyle yön değiştirdiği belirtiliyor. Koşulların 2017'de Portekiz'de 60 kişinin öldüğü yangına benzer olduğu ifade edildi. İspanya Kralı Felipe, eşi ve iki kızı ölenler için saygı duruşunda bulundu. Derin bir üzüntü ve yıkım içinde olduğunu belirten Başbakan Pedro Sanchez de ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Yangın İspanya tarihinin en büyük facialarından biri olarak kayıtlara geçti. Can kaybı 2005'te 11 itfaiyecinin öldüğü facianın üzerinde. İspanya'da yangın mevsiminin erken başladığına dikkat çekiliyor. Bu büyüklükteki yangınlar Ağustos'tan önce görülmüyordu. Bu yıl şimdiye kadar 57 bin hektar alan yandı. Son 20 yılda yıllık ortalamanın yarısına denk geliyor. Geçen yıl İspanya tarihinin en sıcak Ağustos ayı yaşandı. Ağustos'ta 330 hektar alan yandı.
1: İspanya'nın dünyaca ünlü San Fermin Festivali'nin 5. boğa koşusunda 14 kişi yaralandı, 6'sı hastaneye kaldırıldı.
4: İnsanlar koştu, boğalar kovaladı. Görüntüler İspanya'nın Pamplona kentinden. Kentin tarihi merkezinin dar sokakları dünyanın en tehlikeli etkinliğine ev sahipliği yapıyor. San Fermin Festivali'nin 5. koşusunda 14 kişi yaralandı. Yaralılardan 6'sı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan birinin başından, birinin yüzünden yaralandığı açıklandı. Koşu 2 dakika 36 saniye sürdü. Boğalardan kaçarken yere düşüp ezilenler de oldu. İspanya'nın en ünlü festivali San Fermin, her yıl binlerce turist ve katılımcı çekiyor. Festival bir hafta sürüyor.
1: Uzmanlar sağlıklı yaşam için her gün 10 bin adım atmanın önemini vurguluyor. Amerika'da yapılan bir araştırma bunun daha azının da işe yaradığını ortaya koydu. Amerikalı bilim adamlarına göre günde yaklaşık 4 bin adım kalp krizi riskini büyük oranda azaltıyor.
12: Yaklaşık 20 bin adım. İyi hissediyorum. Yürümeyi seviyorum.
13: 10 bine yakın adım atıyorum. Kalori yakmış oluyorum. Yürümediğim zaman kolesterolüm yükseliyor. Vücudumda ağrı yapıyor.
14: Kan basıncını düşürüyor, damarları temizliyor, kan şekerini düzenliyor. Yürüyüş yapmak insan sağlığını olumlu yönde etkiliyor. Ancak bilinenin aksine sağlıklı bir yaşam için 10 bin adım atmak şart değil.
15: Yürüdüğüm günler kendimi daha iyi hissediyorum. Yürümediğimiz günler daha böyle üşengeç, evden çıkasımız hiç gelmiyor. O miskinlik üstümüze çöküyor.
16: İyi geliyor. İzin günümde bile dışarı çıkıyorum, diyorum ki evde oturmayayım, ayaklarım biraz açılsın.
14: Amerikan Massachusetts Üniversitesi'nden araştırmacılar 226 bin insanı inceledi. Araştırmada kalp damar hastalıklarında ölüm riskini azaltmaya başlamak için yaklaşık 4 bin adımın yeterli olduğu ortaya çıktı.
17: Her gün 2337 adım atarsanız genel ölüm riskiniz azalıyor. Şayet bu adım sayısını 3967'den itibaren tutturabilirseniz kalp damar sağlığına bağlı ölümleriniz de azalmaya başlıyor.
14: Yürüyüşten elde edilecek maksimum fayda yaşa göre farklılık gösteriyor. 65 yaşın üzerinde olan kişilere en fazla 8 bin adım atması öneriliyor.
1: Depozito yönetim sisteminin pilot bölgesi Sakarya'da büyük bir başarıya imza atıldı. Yaklaşık 1,5 yılda 9 milyona yakın ambalajın geri dönüştürülmesiyle hem ekonomiye hem de doğanın korunmasına katkı sağlandı. Vatandaşlara 2 milyonun üzerinde ödeme yapıldı.
4: Sakarya'da 9 milyon ambalaj toplandı. Hem vatandaş kazandı hem de doğal kaynakların korunması sağlandı.
18: Evet, şimdi bu pet şişelerimiz asırlarca kalabiliyordu, yüzyıllar boyunca. Bu gelecek için bizi korkutuyordu açıkçası. Çok fazla atık var çünkü. Çevre duyarlılığı bakımında çok daha iyi yerlere varacağını düşünüyorum.
4: Depozito yönetim sistemi pilot bölge Sakarya'da büyük bir başarıya imza attı. 1,5 yıl önce başlayan kampanyada yaklaşık 9 milyon içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırıldı. 16 ilçede 50 noktaya kurulan depozito iade makineleriyle işletmelerden toplanan ambalajlar depolama ve sayım merkezinde ayrıştırılıyor. Türkiye Çevre Ajansı verilerine göre kentte 2 milyon 865 bin cam, 5 milyon 695 bin pet ve 413 bin alüminyum olmak üzere 9 milyona yakın içecek ambalajı toplandı. Vatandaşlara bu süreçte 2 milyon 256 bin lira ödeme yapıldı.
18: Çocuklarımız da çok daha fazla hevesli. Böyle çöp falan toplamaya başladık. Yol kenarlarındaki pet şişeleri almaya başladık. Onlar için çok güzel oldu. Bir dondurma alalım, bir şey alalım. Bir de nakite dönüşmesi. Bir de 1 Temmuz itibariyle biliyorsunuz ki 1 lira oldu. Bu da çok iyi oldu çocuklar için.
4: Toplanan ambalajlar preslenerek geri dönüşüm firmalarına gönderiliyor. Sistem atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlarken doğal kaynakların korunmasına ve geri dönüşüm ekonomisinin büyümesine de katkı sunuyor.
1: Van Gölü Havzası zengin doğal yaşamı ve endemik kelebek türleriyle doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden bölgeye giden doğa fotoğrafçıları yalnızca Van'da görülen kelebek türü olan Rozel'in çok gözlüsünü görüntüledi.
4: Yüksek rakımlı dağları ve zengin florasıyla birçok canlı türüne yaşam alanı sunuyor. Van Gölü Havzası endemik kelebek çeşitliliğiyle öne çıkan bölgelerde. Rozel'in çok gözlüsü kelebeği de o nadir türlerden biri.
19: Çok değerli bir kelebek. Dünyada sadece Van'da ve Kurubaş'ta bulunan bir kelebek. Onu görüntüsünü sadece fotoğrafını çekmek için geldik. Gördük kelebeği, çektik fotoğrafını, çok mutlu olduk.
4: Van Gölü Havzası kelebek gözlemciliği, doğa fotoğrafçılığı ve biyoçeşitlilik araştırmaları kapsamında her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Türkiye'nin farklı kentlerinden kelebek gözlemcileri de Rozel'in çok gözlüsünü görüntülemek için Van'a gitti.
19: Van'ı çok özel bir alan, çok küçük bir alan fakat korunmuyor. Onun mutlaka korunması lazım. Küçük ve büyükbaş hayvanlar giriyor içerisine. Bitkisini yiyor. Bitkisini yedikçe kelebeğin sonunu getiriyor.
20: 1941 yılında Almanlar gelmiş burayı keşfetmiş ve kitaplarına yazmışlar. O şekilde bulabildik yani bu Rozel kelebeğinin etkisini.
4: Doğa severler kelebeğin yaşam alanının koruma altına alınmasını istiyor.
1: Çin'in kuzeybatısındaki Tuz Gölü açık yeşil rengiyle görenleri büyülüyor. Görüntüler Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinden. Karhan Gölü dünyanın ikinci büyük tuz gölü. Göl potasyum gübresi üretiminde hayati önem taşıyor. Sanayisi kadar turistlerin de gözdesi. Yazın gelişiyle birlikte açık yeşil renge bürünen göl öncelikle iç turizme hizmet ediyor. Gölü görmeye gelenler için bölgede başka etkinlikler de yapılıyor. İtalyan müziğinin efsane isimlerinden Peppino Di Capri 86 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan sanatçının doğup büyüdüğü Capri Adası'nda yaşamını yitirdiği bildirildi. İki kez San Remo Müzik Festivali'ni kazanan sanatçı 1991 yılında İtalya'yı Eurovision şarkı yarışmasında da temsil etmişti. Peppino Di Capri İtalyan pop müziğine damga vuran eserlerinin ardında kalıcı bir miras da bıraktı. Latin pop müziğinin dünyaca ünlü yıldızı Ricky Martin 15 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da sahne aldı. Maçka Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleştirilen konsere ilgi hayli fazlaydı.
0: Danslar, şovlar ve bitmeyen alkışlar. Yerinde hiç durmayan enerjisiyle binlerce müzikseveri büyüleyen bir Latin star. Müzik Türkiye'de ilk günden bugüne çok sevilen Ricky Martin 15 yıl aradan sonra konser verdi. Konser öncesi birçok ünlü isim onu izlemek için Küçük Çiftlik Park'a geldi.
2: Ya benim Ricky Martin çocukluk aşkım. Bugün böyle çocukluğumdan sonra ilk defa, yani 8 yaşından sonra ilk defa izleyeceğim. Ben bütün albümlerini ezbere biliyorum.
21: Uzun zamandır böyle konsere gelemiyordum. Hava da güzel, her şey güzel görünüyor. Çocukluğumda dinlediğim, enerjisini çok sevdiğim, büyük saygı duyulması gereken sanatçılardan. Bugün de buraya kadar gelmişken tabii ki canlı izlemek istedik.
2: Heyecanlıyız. Yani gerçekten Ricky Martin bizim böyle o mankenlik döneminde başladığımız yılları çok hatırlatıyor bana. Çünkü onun şarkılarıyla defilelerde yürürdük. Yıllarımız da öyle geçti. O yüzden bugün çok eğleneceğiz.
0: Ricky Martin öncesi sahnede Edis vardı. Edis enerjik performansıyla gecenin ilk ateşini yaktı. Ricky Martin sahneye çıktığında coşku ikiye katlandı. O şarkılarını söylerken binlerce müziksever unutulmaz bir yaz akşamına tanıklık etti. Yıla uzanan kariyeri boyunca milyonlarca albüm satan Ricky Martin, enerjisi, dans şovları ve güçlü sahne performansıyla izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu. Sanatçı konser boyunca Living La Vida Loca, She Bangs, Maria, La Copa de la Vida ve Vente Paca gibi en sevilen şarkılarını İstanbullu hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

0: Bu bölümde gazetelere biraz yakından bakacağız. Hangi gazete hangi manşeti atmış, hangi haberler ön plana çıkmış? Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Manşetinde başlığında Adalet Bakanı Akın Gürlek'i görüyoruz. Sabah gazetesine konuşmuş Gürlek. Son kripto temizlenene kadar mücadele sürecek manşeti var bugün Sabah gazetesinde. Bakan Gürlek, FETÖ'nün yeni nesil casusluk taktiklerini sabaha açıkladı. İstihbarat servisleri tarafından kullanılan örgütün güncel yapılanmasını sürdürdüğüne dikkat çeken Gürlek, ahtapotun kollarını tamamen kesene kadar durmayacağız dedi. Adalet Bakanı'nın sözleri bugün Sabah gazetesinin manşetinde. Az önce biz de haberi vermiştik. Sabah gazetesinden de okuyalım. Dinmeyen soykırım acısı Srebrenica. Dün 31. yıl dönümüydü katliamının. 31 yıl önce Avrupa'nın gözü önünde yaşanan Bosna soykırımının acısı dinmedi. Kimlikleri belirlenen 10 kurban toprağa verilirken Srebrenica'nın vicdanlarda açtığı yara bir kez daha kanadı şeklinde haberin ayrıntısına yer verilmiş. Temmuz 1995'te çok sayıda kişi öldürülmüştü. Soykırıma uğramıştı. Tam 31 yıl geçti. Sabah gazetesi de haberi birinci sayfadan görmüş. Sırada Milliyet gazetesi var. Manşetine başlığına bakalım. Sanki Haçlı parlamentosu başlığı var. Avrupa Parlamentosu yeni bir karar almıştı. Onunla ilgili bir haber. Özay Şendir'in haberi. Kıbrıs'ta Rumların cinsel şiddet iddialarını gündemine alan Avrupa Parlamentosu, İş Yunan ordusunun Arnavutluk ve Kıbrıs'ta Müslüman kadınlara karşı işlediği suçlara gelince ısrarla gündemine almıyor şeklinde haberin ayrıntısına yer verilmiş. Birinci sayfada bu haber var. Bakalım başka bir haber okuyalım. Hürmüz'de orta yol arayışı. ABD ve İran arasında Hürmüz gerilimi sürerken Umman'daki son görüşmelerde bir orta yol üzerine çalışılıyor. ABD yönetimi İran'dan Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırıları durdurduğunu ve Boğaz'daki tüm geçiş hatlarının ücret alınmaksızın ticari gemilere açık olduğunu kamuoyuna açıklamasını talep ediyor. Ediyor etmesine ama tamamen kapattı İran Hürmüz Boğazı'nı. Bir yandan da saldırılar devam ediyor. Bölgede tansiyon son derece yüksek. Biz de takip edip aktarmayı sürdürüyoruz diyelim. Ve sıradaki Hürriyet gazetesine geçelim. Sevgiliye tinerci komplosu manşeti var bugün. Bakalım ayrıntısına. İstanbul'da Derya Demir'e bir tinerci tarafından yapılan kimyasal saldırının komplo olduğu ortaya çıktı. Saldırıyı Demir'in sevgilisinin organize ettiği ve tinercinin de yeğeni olduğu anlaşıldı şeklinde hem mağdur olan Derya Demir'in hem yeğenini azmettiren saldırgan Gökmen Uyan'ın hem de yeğeninin fotoğrafları bu haberde kullanılmış. Kadına şiddet haberini manşetine taşımış Hürriyet gazetesi. Şu habere de bakalım. Yazlık tatiliniz zehir olmasın başlığı var. Ayrıntısına hemen bakalım. Gülistan Alagöz'ün haberi. Tatil planlarının önemli seçeneklerinden biri de kiralık yazlıklar. Ancak tatilinizin zehir olmaması için ev kiralarken dikkatli olmak gerekiyor. Örneğin parayı ödediniz ama evin yasal izinleri yok ya da gittiğiniz yazlık sitede yönetim sizi içeriye almıyor. Kaporo dolandırıcıları yüzünden hayali bir yazlığa ödeme yapabilirsiniz. İşte bu kötü senaryoları yaşamamak için dikkat etmeniz gereken püf noktalar demiş. O noktaları da içerideki sayfalara bırakmış. Haberin ayrıntısına da bu şekilde yer verilmiş Hürriyet gazetesinde. Devam edelim sırada. Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ın manşetine baktığımız zaman tarih rayına oturacak demiş gazete bugün okurlarına. Dört ülke yeni Hicaz demiryolu için sahaya indi. Abdülhamit Han'ın Anadolu'yla kutsal toprakları birbirine bağlamak amacıyla hayata geçirdiği Hicaz demiryolunu yeniden aktif hale getirmek için çalışmalar başladı. Türkiye, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan'dan ekipler proje için sahaya indi demiş Rabia Şenol'un haberi bugün Yeni Şafak'ta manşette. Srebrenica katliamı dedik. Burada çarpıcı fotoğraflar var. Tekrar hatırlayalım haberi. Bakın biri mezarlık başında ağlayan kadınlar. Diğeri de işte o katliamı yapan eski askerler. Avrupa'nın ortasında işlenen soykırımın üzerinden 31 yıl geçti. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemiydi. Acımasızca katledildiler dedi sosyal medya mesajında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sözleri bu haberde ayrıntılı bir şekilde yer almış Yeni Şafak gazetesinde. Devam edelim, sırada Cumhuriyet gazetesi var. Manşetine başlığına baktığımız zaman gizli tanıkla operasyon başlığı var. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne operasyon yapıldı. O operasyonla ilgili CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in söyledikleri manşette bugün Cumhuriyet gazetesinde. Butlanın devamı denmiş. CHP'li belediyelere yönelik hemen her gün tekrarlanan operasyonların dünkü hedefi Ankara Çankaya Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Dimdik ayaktayız demiş CHP lideri Özgür Özel. Gizli tanık üzerinden siyasi operasyon yapıyorlar dedi. Ankara Adliyesi'ne yapılan atamalar üzerinden Adalet Bakanlığı'na yüklenen Özel, AK Parti yargı kollarına şunu söyleyelim, dimdik ayaktayız, bu da size dert olsun şeklinde haberin ayrıntısına yer verilmiş. Bir haber daha okuyalım gazeteden. Ticari kredi dönmüyor başlığı var. Ekonomiyle ilgili bir haber. Borç krizi iş dünyasını da vurmaya başladı. Ödeme sıkıntısı büyüyor. Ekonomide sarmala dönen çok yönlü krizin iş dünyasına maliyetleri de artıyor. Borçlarını ödeyebilmek için uygun şartlarla finansal kaynak talepleri her geçen gün artarken BDDK verilerine göre son bir yılda takipteki batık krediler %85 artışla 456 milyar liraya çıktığı şeklinde haberin ayrıntısına yer verilmiş. Sırada Akşam Gazetesi var. Bakalım Akşam Gazetesi'nin manşetinde, evet, NATO zirvesi vardı. Türkiye güç merkezi olduğu başlığını görüyoruz. Donald Trump'ın, Mark Rutte'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları var. Bakalım diğer haberlere. Dört büyükler gaza bastı. Bir spor haberi okuyalım. Yaklaştıramadık ama. Süper Lig'de sezon açılışı yaklaşırken takımlar da transfer çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray Leao için tek ciddi talip haline geldi. Fenerbahçe Watkins için bastırıyor. Beşiktaş Trossard'la anlaştı. Ersin de Trabzon'un radarında şeklinde dört büyüklerin transferlerini haberleştirmiş, sürmanşetine taşımış Akşam Gazetesi. Kupada erken final. Fası geçen Fransa ile Belçika yaşanan İspanya final için salı günü karşılaşacak. Bugün de Arjantin finale çıktı. Norveç yarı finale çıktı. Dünya Kupası da gitgide heyecanlanmaya başladı. Biz de bunu bir sporsever olarak söylemiş olalım ve devam edelim. Sırada Posta gazetesi var. Gözün aydın yaşıyorsun başlığı var gazetede bugün. Hatay'da oturan Ahmet Artan 6 Şubat 2023 depreminden sağ kurtuldu ama isim karışıklığı nedeniyle sisteme ölü olarak kaydedildi. Tam 3,5 yıldır yaşadığını kanıtlamaya çalışan Ahmet Artan'a müjdeli haber geldi. Hatanın düzeldiğini söylemek için arayan görevli, gözün aydın artık yaşıyorsun dedi. Ahmet Artan depremde enkaz altında yarım saat kaldıktan sonra kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Ancak kendisiyle aynı isim ve soyadını taşıyan, hatta baba ismi bile aynı olan başka bir vatandaş depremde ölmüştü. Ahmet Artan bu karışıklık yüzünden sisteme 6 Şubat'ta ölmüştür notuyla kaydedildi. Gittiği tüm devlet dairelerinde sen ölüsün, işlemini yapamayız cevabıyla karşılaşan Ahmet Artan sağlık kuruluşlarından bile randevu alamadı. Bu durum tam 40 ay devam etti şeklinde haberin aynısına yer verilmiş. İki çocuk babası Ahmet Artan sevincini iki kız çocuğuyla paylaşmış. Haberde Posta gazetesinin manşetinde bu şekilde yer almış. Başka haber de bakalım. Diğer gazetelerde olmayan bir haber. Yıkamada elektrik faciası. Yalova Altınova ilçesi Tokmak köyünde Samim Okur'la oğlu Olcay Okur kendilerine ait tırı yıkıyordu. Baba oğul bir anda oldukları yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin hastaneye götürdüğü baba oğul kurtarılamadı. Baba oğulun yıkama sırasında elektrik akımına kapılarak öldükleri belirlendi dendi. Haberin ayrıntısına bu şekilde yer verilmiş.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik, herkese
3: iyi gelecek. 112. Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Reklam. Beşeri münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
11: Merhaba değerli İntibar Radyo dinleyicileri. Üzüm üzüme baka baka kararır sözünü duymuşuzdur. Ve bu sözün belki de en geçerli olabileceğini düşündüğüm grup da çocuklar ve gençler diye düşünüyorum. Hatta bu grupların etkileşimi ve bu etkileşimin gücünü ortaya koyan bir ifade de eğitimde bile yer bulmuş durumda. O da hatırlayacak olursanız akran eğitimi diye geçiyor. Ancak benim odaklanmak istediğim konu gerçekten çocukların, gençlerin birbirlerini nasıl etkiledikleri ve özellikle de birbirlerinin ruh sağlıkları üzerinde nasıl bir etkiye sahipler, son dönem araştırmalar üzerinde durmak istiyorum. Evet, ister akranlar diyelim ya da arkadaşlar olsunlar, özellikle ergenlik çağlarında birbirlerinin ruh sağlığını ne kadar etkiliyorlar? Ergenlik döneminde gençler hayatlarının diğer dönemlerine göre akran etkisine karşı özellikle hassas hale gelmekteler. Böylesi bir hassasiyette haliyle ergenlerin ruh sağlığı üzerinde bir etkinin yer bulabilmesine de dikkat çekiyor ve gündeme getiriyor. Avustralya'dan Sydney Üniversitesi araştırmacıları ve öğretim üyeleri Scarlett Smoot, Louise Birrell ve Tim Slade dikkat çeken tespitleri bizlerle paylaşıyorlar. Ve çok yakın zamanda da Finlandiya'da yayınlanan bir çalışmayı değerlendirmişler. Finlandiya'da yer alan çalışma 1985 ile 2000 yılları arasında doğan 600 binden fazla gencin, yani hem milenyum kuşağı hem de erken Z kuşağının verilerini analiz etmekte. Çalışma akranlarına anksiyete veya depresyon gibi bir ruh sağlığı sorunu teşhisi konmuş kişilerin kendilerinin de bir ruh sağlığı sorunu geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu bulmuş durumda. Çok dikkat çekici. Araştırmacılar bu bulguların ruh sağlığı sorunlarının sosyal bulaşması fikrini desteklediğini söylemekteler. Ancak uzmanlar diğer bir yandan da uyarmaktalar. Dikkatli olmalıyız. Bu tanım açısından bu durumların bulaşıcı bir hastalık gibi bulaşıcı olduğu anlamına gelmediğini de görebilmemiz gerekiyor. Genetik yatkınlık da dahil olmak üzere birçok başka faktör de ergenlerin ruh sağlığında rol oynamakta. Veriler ayrıca akranların gerçekten arkadaş olup olmadığını da bize söyleyemiyor. Ancak ortada başka temel bir gerçeğin yer aldığını da görmemiz önemli. Ruh sağlığı sorunları artış gösteriyor. Dünya genelinde gençler arasında depresyon ve kaygı artıyor. Hangi ülkeye bakarsak bakalım bu durumu görmekteyiz. Örneğin Avustralya'da son veriler gençlerde kaygı oranlarının son 15 yılda %13'ten %28'e yükseldiğini, maalesef intihar girişimlerinin ise iki katına çıktığını göstermekte. Daha fazla farkındalık ve genişletilmiş akıl ruh sağlığı hizmetlerine rağmen gençler her zamankinden daha ciddi ve karmaşık akıl ruh sağlığı sorunları yaşamaktalar. Hem arkadaşlarının hem de ailelerinin akıl ruh sağlığında önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Genetik dahil olmak üzere aile faktörleri ve akran ilişkileri gibi çevresel etkiler akıl ruh sağlığı sorunlarının gelişimini şekillendirmekte. Az önceki çok yakın zamana dayanan Finlandiya çalışmasına bir kere daha geri dönelim isterim. Bu yeni Finlandiya çalışması gençlerin akıl ruh sağlığı ile akranlarının akıl ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi incelemiş durumda. Teşhis edilmiş bir akıl ruh sağlığı sorunu olan bir akranının ya da aile geçmişinde böyle bir sorunu olan bir akranın olmasının kendi teşhis olasılığınızı arttırıp arttırmadığını bulmayı amaçlamışlar. Araştırmacılar bunu sağlık kayıtları ve okul kayıtları da dahil olmak üzere Finlandiya'daki ülke çapındaki verileri analiz ederek yapmışlar. Gerçekten çok etkileyici ve çok geniş bir çalışma olduğunu da söylemeliyim. Çalışma bazı ilginç temel bulguları ortaya koymakta. Birincisi, teşhis edilmiş bir ruh sağlığı sorunu olan bir akranınız varsa veya ailesinde teşhis edilmiş bir ruh sağlığı sorunu, örneğin anksiyete olan bir akranınız varsa, aynı durumun sizin için de teşhis edilme olasılığınız daha yüksek çıkmış. İkinci nokta ise, etkinin özellikle ergenliğin son dönemlerinde aynı bölgede yaşayanlardan ziyade aynı okula giden akranlar arasında daha güçlü çıkmasına bağlı olduğunu görmüşler. Sonuçta araştırmacılar bulguların ergenlikte ruh sağlığı riskinin bulaşması fikrini desteklediği sonucuna varıyorlar. Ancak bazı önemli uyarılarda da bulunmaktalar. Bulaşma ya da yayılma gibi terimlerin bulaşıcı hastalıklar için kullanıldığı gibi kullanılmadığını belirtmek de önemli. Çünkü ruh sağlığı sorununu kapamazsınız diye uyarıyorlar. Bunun yerine bu terimler duyguların, davranışların ve sosyal normların zaman içinde akranlar arasında nasıl yayılabileceğini ve ruh sağlığını nasıl etkileyebileceğini tanımlıyor. Örneğin bir akran grubunda ruh sağlığı konusunda farkındalık artarsa ve damgalanma azalırsa o gruptaki insanlar yardım arama konusunda daha rahat olabilmekteler. Önemli olarak akran ilişkileri ve genetik risk ergen ruh sağlığını şekillendiren karmaşık bir faktörler karışımının parçası olarak görülmekte. Finlandiya'da yer alan araştırma akranları okul yılına veya konumuna göre tanımladığı için bulgular muhtemelen paylaşılan okul ve topluluk etkilerini yansıtmakta. Başka bir deyişle bu akranlar muhtemelen okul kültürlerinden ve eğitim yaklaşımlarından yeşil alan gibi mahalle özelliklerine kadar benzer çevresel koşullara maruz kalmış gibi farklı özelliklere sahipler. Finlandiya araştırmasını değerlendiren Sydney Üniversitesi öğretim üyeleri çalışmanın ölçemediği şeyleri de işaret etmekteler. Öncelikle çalışmanın büyüklüğü benim de az önce vurguladığım gibi çok güçlü bir yön. Bununla birlikte sağlık kayıtları gibi kayıt verileri kullanılmasından dolayı bazı sınırlılıkları da işaret etmekte. Veriler insanların gerçekten birbirlerini tanıyıp tanımadıklarını ya da arkadaş olup olmadıklarını bizlere söylemiyor. Bu nedenle çalışma akran ağlarını okula, aynı sınıfta veya aynı yılda doğanlara göre ya da yaşadıkları yere, örneğin aynı posta kodunda ve aynı yılda doğanlara göre tanımlamış durumda. Genetik risk DNA'nın ötesinde aile teşhislerinden çıkarılmış ve bir kişinin ruh sağlığı sorununa sahip olmasına rağmen teşhis konulamamasının çeşitli nedenleri olabileceğini de bizlerin önüne koymakta. Çalışma bir kişinin ruh sağlığı sorununa sahip olma riskini arttıran veya azaltan bilinen tüm faktörleri hesaba katmamış durumda. Örneğin kişinin cinsiyetini, yaşını ve ebeveynlerinin gelir ve eğitim düzeyini içeren boyutlar yer almakta. Ancak cinsiyet kimliği, etnik kökeni ve okulunun nasıl olduğu gibi ergen ruh sağlığında rol oynadığı bilinen diğer faktörleri ve sigara içme, alkol kullanma ya da düzenli egzersiz yapma gibi yaşam tarzı davranışlarını dikkate almamış durumda. Diğer bir yandan dikkat çeken sonuçları da vurgulamak bir kere daha önemli. Bir kişinin akranının madde kullanım bozukluğu gibi bir ruh sağlığı sorununa ilişkin aile öyküsü varsa aynı teşhisi alma olasılığının daha yüksek olduğunu bulmuş durumdalar. Ancak diğer bir yandan da veriler yalnızca teşhise baktığı için aradaki bağlantıyı daha iyi açıklayabilecek diğer faktörleri maalesef yakalayamamış durumda. Söz konusu çalışma hem akranların hem de ailelerinin risk seviyesinin ergenlerin ruh sağlığıyla bağlantılı olduğunu göstermekte. Ancak bu etkilerin nasıl ortaya çıktığını açıklamamakta. Ruh sağlığı sorunlarının akran ağlarında nasıl yayıldığını anlamak için akran seçiminin benzer arkadaşlarının birbirlerini nasıl şekillendirdiği gibi farklı etkileri akran etkisinden ayıran araştırmalara gerçekten ihtiyaç duyulmakta. Bu noktada okul ortamlarının önemi çok daha belirginleşmekte. Akranların etkin rolünden yararlanan okul temelli ruh sağlığı programları son derece önemli. Uzmanlar bunun altını çiziyor. Yine bir örnekten yararlanmak isterim. Avustralya'da Mind Your Mate, yani arkadaşın ya da ortağını düşün adlı bir program, ruh sağlığı ve akranları nasıl destekleyecekleri konusunda eğitim yoluyla ergenlerde depresyon riskini düşürmede umut verici sonuçları ortaya koymakta. Bu bulgular bireylerin ötesinde gençlerin parçası olduğu daha geniş ortamlara işaret etmekte. Sonuç olarak ergenlerin ruh sağlığını iyileştirmek, akran ilişkilerinin şekillendiği okullar ve topluluklar gibi çevrelerindeki insanlara ve yerlere yatırım yapmak anlamına gelmekte. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
1: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
8: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa sözlüğü.
12: Teknolojinin, kameraların ve çipli topların olmadığı eski zamanlarda bir takımın kaderinin tamamen hakemin gördüğü ya da görmediği anlık göz yanılsamalarına kalan gollerin hikayesi. Hayalet goller. Bu hikayenin ilk perdesi 1966 finalinde açıldı. İngiliz Geoff Hurst'un şutunda top üst direğe çarpıp tam çizginin üzerine vurdu. Yan hakem orta sahaya koştu. Bu gol anlamına geliyordu. O maçın sonunda İngiltere şampiyon oldu ve büyük kupayı kazandı. Ama o pozisyon asla unutulmadı. Almanlar o anı bugün bile hala tartışmaya devam ediyor. Şimdi filmi tam 44 yıl sonraya 2010'a sarıyoruz. Yine bir Dünya Kupası sahnesi. Son 16 turunda İngiltere Almanya ile karşılaşıyor. İngiliz orta saha Frank Lampard ceza sahası dışından akıl almaz bir şut gönderdi ve top üst direğe çarpıp kalenin tam yarım metre içine düşüp geri çıktı. Tribündeki binler, ekran başındaki milyonlar golü net bir şekilde görmüştü. Ama ne orta hakem ne de yardımcısı o çizgiyi göremedi. Oyun devam etti. İngiltere'nin o tertemiz golü güpegündüz geçerli sayılmadı ve Almanya maçı kazandı. Bu birçokları tarafından 1966'nın rövanşı, hatta intikamı olarak nitelendirildi. Bu hayalet goller belki de bir devrin başlangıcına da yol açtı. FIFA gol çizgisi teknolojisini getirmek

0: gündeme taşıyor.
1: Silah bırakma süreci ne aşamada?
2: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni bir dalga var.
0: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
1: Şimdi H1 N1 dediniz, bir H3 N2 mi var ya, nedir?
2: Trump vites düşürmüyor.
0: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.
3: Hafta sonu sıcaklık 1-2 derece daha yükselecek. 5 büyük kentte de hava az bulutlu ve güneşli. İstanbul 32, Ankara ve Bursa 33, İzmir 37 derece. İstanbul ve İzmir'de rüzgar çok sert ve serinlik vererek esiyor. Antalya'da hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz çok sert, hava güneşli. Edirne ve Balıkesir 33, Kocaeli 32 derece. Hafta başı sıcaklık biraz düşecek. İç Anadolu güneşli, sıcaklık birçok kentte 32-33 dereceye çıkıyor. Ege'de sıcaklık yükseldi. Manisa 36, Muğla 37, Denizli ve Aydın 38, Bodrum 37 derece. Sert esen kariyer ise biraz serinlik sağlıyor. Akdeniz güneşli, sıcaklık biraz daha artacak. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Trabzon-Gümüşhane-Artvin hattında yağış var. Zonguldak açık 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Kars-Ardahan'da yaz sağanağı bekleniyor. Erzurum az bulutlu 29, Malatya güneşli 37 derece. Güneydoğu hafta sonu daha da sıcak olacak. Gaziantep 39, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42 derece.
4: Hava durumu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 9.
5: Mutlu pazarlar, saatler 9'u gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner gözaltına alındı. Ayrıntıları canlı bağlantıyla alacağız. NTV ekibinden Özden Erkuş aktaracak. Özden.
6: Korhan aralarında Hüseyin Can Güner'in de olduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Dün sabah saatlerinde bilindiği üzere CHP'li Çankaya Belediyesi'ne dönük operasyon Ankara Emniyeti birimleri tarafından başlatılmıştı. Ve bu çerçevede belediye başkanı da dahil olmak üzere, Hüseyin Can Güner de dahil olmak üzere 36 kişi hakkında, 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyon dün sabah saatlerinde gerçekleşti. Adreslerden bir tanesi Çankaya Belediyesi binasıydı. Bu çerçevede bazı bilgisayarlara ve bazı belgelere, dokümanlara polis ekipleri tarafından el konuldu. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ise operasyonun başladığı dakikalarda, saatlerde yurt dışındaydı. Can Güner de kendisi hakkındaki gözaltı kararını öğrendikten sonra Türkiye'ye döndü dün akşam saatleri itibariyle, akşamüstü saatlerinde ve döner dönmez de Esenboğa Havaalanı'nda Hüseyin Can Güner de gözaltına alındı. Operasyonun ardından yaptığı ilk paylaşımda Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner hiç kimseye karşı mahcup olacak en ufak bir davranışımız yok açıklamasında bulunmuştu. Tabii hem CHP Genel Merkezi'nden hem de CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den bu operasyona ilişkin dün açıklamalarda geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, hukuk devleti ilkesinin gereği olarak yargı süreçlerinin siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek adil ve şeffaf biçimde yürütülmesi zorunludur ifadesini kullandı. Özgür Özel ise halk buluşmaları için dün Adana'daydı. Orada konuştu. Bizi operasyonlarla durdurabileceklerine inananlara sesleniyorum. Yürüyüşümüzü durduramayacaklar. Bu da size dert olsun ifadesini kullandı. Hüseyin Can Güner ve emniyetteki diğer şüphelilerin halihazırda işlemleri devam ediyor. Şüpheliler eğer bir süre uzatımı olmazsa şüpheliler için 3 günlük gözaltı süresi olduğunu belirtelim. Bu süre zarfında ise öncelikle sağlık kontrolüne götürülmeleri, sonrasında ise savcılığa sevk edilmeleri bekleniyor. Söz konusu şüphelilerin tabii 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi demiştik. Bu 36 kişiden 30'u gözaltına alınmış durumda. Halen 6 kişinin firari olduğu belirtiliyor. Onları gözaltına almak için ise polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor Korhan.
5: Özden Erkuş aktardı. Washington Tahran hattında Hürmüz Boğazı'nın akıbetine dair belirsizlik sürerken İran devrim muhafızları

0: kritik su yolunu ikinci bir duyuruya kadar gemi trafiğine kapattı. ABD ise İran'ın kıyı kentlerine yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgası başlattı. ABD'ye yanıt veren İran, Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Devrim Muhafızları Donanması, Hürmüz'de onay verilmeyen bir rotada yol alan iki geminin uyarı ateşi açılarak durdurulduğunu bildirdi. Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar tamamen kapatıldığı aktarıldı. Bu gelişmelerle birlikte ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM yeniden İran'a saldırdı. İran'ın kıyı şeridindeki Buşehir ve Aseluye bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. İran Devlet Televizyonu güneydeki Bender Abbas, Sirik, Kask ve Çabahar'da patlamaların meydana geldiği bilgisini paylaştı. CENTCOM İran'da 140 askeri hedefin vurulduğunu aktardı. İran tarafından Körfez ülkeleri de ateş altına alındı. Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava savunma sistemleri füze ve dronlara karşı devreye girdi. Tahran ayrıca Katar, Kuveyt, Umman ve Ürdün'deki Amerikan askeri unsurlarının imha edildiğini öne sürdü. İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Galibaf, ABD'ye yönelik tek taraflı anlaşmaların devri sona erdi dedi. Ukrayna'nın Sumi kenti Rusya'nın güdümlü bombalarıyla sarsıldı. Saldırı anı kent merkezindeki bir kafenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. En az 5 kişinin öldüğü saldırıda 12 kişi de yaralandı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski hava savunma sistemi sevkiyatlarının hızlandırılması için müttefiklerine çağrıda bulundu. Kafenin bahçesinde oturuyorlardı. Şiddetli patlamalarla herkes bir anda yere kapandı. Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumi kenti Rusya'nın hava saldırılarının hedefi oldu. Saldırı anı kentin merkezindeki bir kafenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bir kadın patlama sırasında yanındaki çocuğun üzerine kapanarak onu korumaya çalıştı. Bahçedeki müşteriler de büyük panikle kaçıştı. Sokaklar bir anda cephe hattına döndü. Saldırıda kentin yoğun noktasına iki güdümlü bomba isabet etti. Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, onlarcası ise yaralandı. Füzelerden biri otobüs durağını vurdu. Çevredeki apartmanlar ve araçlar zarar gördü. Bazı konutlarda yangın çıktı. Saldırının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin hava savunma mühimmatı sıkıntısı yaşadığını belirterek müttefiklerine sevkiyatları hızlandırma çağrısı yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'la vardıkları anlaşmaya değinen Zelenski, Ukrayna'nın Patriot hava savunma füzelerini üretebilmesini öngören anlaşmanın en kısa sürede hayata geçirilmesini istedi. Kanada'nın Toronto kentinde bir festival sırasında silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Saldırı bir sokak festivali sırasında yaşandı. Polis olayın 2 kişinin karşılıklı ateş açmasından kaynaklandığını duyurdu. Olay yerinde 2 silah ele geçirildi. Saldırıyla ilgili henüz bir şüphelinin gözaltına alınmadığı belirtildi. Hayatını kaybeden 2 kişinin de erkek olduğu kaydedildi. Kanada'nın en büyük kenti olan Toronto, Kuzey Amerika'nın en güvenli büyük şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor. Özellikle kamusal alanlarda birden fazla kişinin hedef alındığı ölümcül silahlı saldırılar şehirde oldukça nadir görülüyor. Srebrenica katliamının üzerinden tam 31 yıl geçti. Katliamın yıl dönümünde Ankara'dan gelen anma mesajlarına bakalım.
1: Katliamın 31. yılında Srebrenica'da öldürülenler unutulmadı. Ankara'dan da anma mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en vahşi soykırımlardan biri ifadesini kullandı.
2: Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenica'nın 31. yılında katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yad ediyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Srebrenica'yı asla unutmayacağız.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenica yalnızca Bosna Hersek'in değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısıdır, dedi. Bu büyük acıyı unutmayacak, Srebrenica'da şehit edilen kardeşlerimizin aziz hatırasını daima yaşatacağız ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bu soykırımı asla unutturmayacağız, şehitlerimizi asla unutmayacağız dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, soykırımın aradan geçen 31 yıla rağmen vicdanlarda derin bir yara olmaya devam ettiğini söyledi.
3: 8000'den fazla Boşnak Müslüman kardeşimizin hayatına mal olan bu büyük trajedi, insanlık onuruna karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olarak hafızalardaki yerini korumaktadır. Türkiye, Bosna Hersek'ten Kosova'ya, Kafkasya'dan Orta Doğu'ya, Gazze'den Afrika'ya kadar nerede zulüm, haksızlık ve insani dram yaşanıyorsa barışın, adaletin ve insan onurunun yanında durmayı sürdürecektir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek de benzer trajedilerin bir daha yaşanmaması için küresel ölçekte adalet arayışının desteklenmesi ve güçlü bir uluslararası hukuk düzeninin tesis edilmesi tarihi ve vicdani bir sorumluluktur dedi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, katliamın 31. yılında Srebrenica'da hayatını kaybedenleri andı. Emine Erdoğan paylaşımında Srebrenica'yı anmak sadece yas tutmak değil, insanlığın bir daha aynı karanlığa sürüklenmemesi için vicdanı ayakta tutmaktadır dedi. Eskişehir'de kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli silahlı saldırıda şehit oldu. Jandarma ekibi kavga ihbarı üzerine Mihaliççık ilçesine bağlı Kırsal Narlı mahallesine gitti. Ailesiyle tartıştığı iddia edilen şüpheli İbrahim G. av tüfeğiyle havaya ateş etmeye başladı. Zanlı kendisiyle konuşmak isteyen jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş ile muhtar Mutlu Şahin'e ateş etti. Yaralanan jandarma personeli kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şüphelinin etkisiz hale getirildiği olayda mahalle muhtarıyla bir jandarma personeli de yaralandı. Jandarma Mehmet Demirbaş evli ve iki çocuk babasıydı. Samsun'a götürülen cenazesi Sakarlı mezarlığına defnedilecek. İstanbul Haliç'te denizin üzerinde hareketli dakikalar yaşandı. Fatih'te Balat açıklarında seyreden bir teknede yangın çıktı. Teknede bulunan baba ve oğul son anda denize atlayarak kurtuldu. Ancak bir kişi yaralandı.
4: Önce duman çıktı, ardından alevler yükseldi. Yangın tüm tekneyi bir anda sardı. İçeride bulunan baba ve oğlu canlarını kurtarmak için denize atladı. İstanbul Balat kıyılarında seyreden Deniz Bey isimli kayık tipi teknede çıkan yangın nedeniyle Haliç sularında hareketli dakikalar yaşandı. Teknede çıkan yangına ilk müdahale eden çevredekiler oldu. Ancak o müdahale yetersiz olunca alevler tekneyi sardı. Yanan tekne rüzgarın etkisiyle sürüklenip Haliç'e bağlı yolcu gemilerine yaklaştı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevlerin başka teknelere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Hızlı müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Küle dönen tekne kullanılamaz hale geldi. Alevlerden kurtulmak için yangın sırasında suya atlayan babayla oğlu başka tekneye alınıp kıyıya çıkarıldı. İçlerinden birinin yaralı olduğu tespit edilip hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
0: İstanbul Ümraniye'de hafriyat kamyonu otomobille çarpıştı. Kazada biri ağır, 4 kişi yaralandı. Gece saatlerinde meydana gelen kazada hafriyat kamyonu U dönüşü yapmak isteyen otomobille böyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil refüje ve yön levhalarına çarptıktan sonra karşı şeride geçerek ağaçlık alanda durabildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı. Sürücü ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Biri ağır, 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı. İstanbul Üsküdar'da çim taşıyan forklift sürücüsü yokuştan indiği sırada bir evin bahçesine uçtu. 32 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
4: Çim yüklü forklift aracını sürüyordu. Yokuş aşağı indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç evin bahçesine uçtu. İstanbul Üsküdar'daki kazada 32 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kaza sabah saatlerinde Kısıtlı Mahallesi'nde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.
5: Portifi orada üst yolda bir gördüm. Buraya böyle inerken indiğini gördüm ama kamyoncu arkadaş buraya doğru koşunca ne oluyor falan hesabı. Ben de bir geldim baktım. Adamcağız uçmuş oraya. Ama elimizden gelen hiçbir şey olmadı.
4: Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Başkent Ankara'da bir market deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
6: Siyah tumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın hızla büyüdü. Görüntülerin adresi başkent Ankara.
7: Ankara'nın toptancı marketlerinin bulunduğu bölgedeki yangın yine bir marketin deposunun bahçesinde bulunan paletlerde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alevlenen yangın deponun içine sıçradı.
6: Çalışanların ihbarı üzerine bölge Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Soğutma çalışması başladı.
8: Araç yüklüyorduk, aniden yangın dediler, koştuk. Bildiğimiz bu. O sırada işin gerçeği elimizdeki hani yangın tüpleriyle arkaya koştuk ama maalesef bir şey yapamadık.
9: Yanındaki komşular geldi, dediler ki yanıyoruz, biz de müdahale ettik ama fazla bir şey yapamadık. Ondan sonra itfaiye aradık.
6: Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma sürüyor.
0: Kamu kurumlarında kreş açılması artık daha kolay hale getirildi. 50 çocuk olan şart 30'a indirildi. Ayrıca vardiyalı çalışan personel için de 24 saat hizmet verecek çocuk bakım evi açılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bu yeni adımla birlikte çalışan anne babaları desteklemeyi amaçladıklarını belirtti.
4: Kamu kurumlarında çocuk bakım evi kurulması kolaylaşıyor. 24 saat açık kreşler geliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak çocuk bakım evleri yönetmeliğindeki değişiklik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile kamu kurumlarında kreş açılışı için aranan asgari çocuk sayısı 50'den 30'a indirildi. 30 kamu görevlisinin yazılı talebi durumunda çocuk bakım evi açılması zorunlu tutuldu. Ayrıca yoğun talep olan yerlerde 30 çocuğun altındaki kontenjanlarda da bakım evi açılabilmesine imkan tanındı. Yönetmelikte vardiyalı çalışan ya da nöbete kalan personelin çocuklarını bırakabilecekleri bakım evlerinin açılması da sağlanıyor. Buna göre 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verebilecek esnek çocuk bakım evleri açılacak. Bakım evlerinin fiziki mekan standartları, güncel mevzuat ve deprem güvenliği kriterleriyle tam uyumlu hale getirildi. Çocukların yaş gruplandırması ve personel görevlendirmeleri de çocukların psikolojik ve gelişimsel ihtiyaçları gözetilerek yeniden düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemenin 0-6 yaş çocuk bakım evlerinin yaygınlaştırılması için önemli bir adım olduğunu söyledi. Aile ve nüfus 10 yılı vizyonumuz doğrultusunda çalışan anne ve babalarımızı desteklemeye ve aile dostu çalışma hayatını güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz dedi.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartıyla yapılan işlemlerden alınan komisyon ücretlerinin esnafları zor durumda bıraktığını söyledi. Palandöken, sadece aracılık yapan bankaların kazançlarının esnafın kazancından fazla olduğunu da belirtti.
10: Esnafın emeği ve sermayesi kredi kartları komisyonuna heba edilmemeli. En azından bankalar komisyon oranlarını satılan emtia ile eşleştirmeli. Kazanamadığı bir kazancın komisyonunu vermesi esnafı perişan ediyor.
6: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartı işlemlerinden alınan komisyon oranlarına tepki gösterdi. Esnafın emeğinin yüksek komisyon oranları nedeniyle heba olduğunu belirten Palandöken, bu sistemin adı ticaret değil maliyet olur dedi.
10: Onlar para kazanıyor. Ne emeği var, ne sermayesi var. Sadece aracılık hizmetinden dolayı aldığı komisyon, inanın bir restoranın, bir lokantanın kazancının daha üstünde. Böyle bir kazanç var mı? Böyle bir uygulama olur mu? Esnaf kazanması, ülke kazanması.
6: Palandöken sorunun çözüm için kredi kartı komisyon oranlarının makul seviyelere çekilmesi gerektiğini ifade etti.
10: Bankalardaki bu kredi kartı faizleri mutlaka düşürülmeli. Makul bir seviyeye çekilmeli. Yoksa bunun altından esnaf kalkamaz. Aynı gün, ikinci gün, üçüncü günü bu parayı çektiğiniz zaman komisyon oranları kazancınızı olduğu gibi götürdüğü gibi bir de zarara girmiş oluyorsunuz.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz ay gıda işletmelerine yönelik 127 bin denetim gerçekleştirildiğini açıkladı. Yumaklı, denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 242,8 milyon lira idari para cezası uygularken 32 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunduk dedi. Yumaklı, üreticimizin emeğine sahip çıkarken sıfır tolerans ilkemizle gıda fırsatçılarına göz açtırmayacağız ifadesini kullandı. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi kırmızı çizgimizdir şeklinde de vurgu yaptı. Türkiye ile Rusya arasında uzun süredir beklenen düzenli Ro-Ro seferleri başlıyor. Trabzon limanından ilk sefer bugün gerçekleştirilecek.
4: Türkiye ile Rusya arasında Ro-Ro seferleri başlıyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması hedefleniyor.
11: Böyle bir sefer düzenlemeye karar verdik. Çünkü buna Karadeniz'de bu noktanın ihtiyacı olduğunu düşündük. Bu şekilde yardımcı olmak istiyoruz kendi halkımıza da, başka türlü yatırımcılara da.
4: Trabzon'la Rusya'nın Novorossiysk limanı arasında düzenli Ro-Ro seferleri başlayacak. Yeni hattın işletmesini uluslararası bir lojistik firma yapacak. Trabzon limanından ilk sefer 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Temmuz ayı boyunca her 4 günde bir olmak üzere Trabzon'dan düzenli çıkışlar yapılacak. Novorossiysk limanından Trabzon'a dönüş seferleri ise 14 Temmuz itibariyle başlayacak. Limanlarda yeşil koridor garantisi sunulacak. Bu sayede nakliye firmaları zaman kaybetmeden geçiş avantajından yararlanabilecek. Yeni hatla birlikte iki ülke arasındaki lojistik süreçlerin hızlanması ve ihracat maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.
11: Bizim amacımız zaten Karadeniz'deki denizi paylaşan iki ülke arasındaki ilişkilerimizi güçlendirmek, aynı zamanda ticaretimizi de güçlendirmek. Bunun Trabzon'a da faydası olacağını düşünüyoruz. Rusya tarafında da ticarete katkısı olacağını düşünüyoruz. Çünkü iki liman da önemli bir liman ve özellikle özel bir liman kenti.
4: Seferler 49 tır ve 30 araç taşıma kapasitesine sahip Şampiyon Trabzonspor isimli feribotla yapılacak. Sadece araç şoförlerinin seyahat etmesine izin verilecek. Sivil yolcu alımı yapılmayacak.
0: Washington-Tahran hattında Hürmüz krizi sürüyor. İran devrim muhafızları kritik su yolunun yeniden kapatıldığını duyurdu. ABD ise İran'ın kıyı kentlerine yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgası gerçekleştirdi. Tüm gelişmeleri NTV canlı yayınında Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Çınkara değerlendirdi.
12: İran'da da iç siyasi mücadelenin bir yansıması olarak da ben ayrıca okuyorum. Günün sonunda İran'da İran devrim muhafızları çok net bir şekilde siyasi iktidar bizim elimizde. Müzakere yapmaya artık Amerika Birleşik Devletleri'yle gerek yok. Bu mücadeleyi biz sonuna kadar götüreceğiz mesajını vermek istiyorlar diye anlıyorum. Bu sebeple Arakçı ve Pezeşkiyan hattının, belki buna Galibaf'ı da dahil etmek gerekir, iyice artık zayıfladığını, belki de anlamsızlaştığını söylemek de mümkün olacaktır. Zaten dikkat edilecek olursa eski lider, rehber Hamaney'in cenazesinde, Ali Hamaney'in cenazesinde de Pezeşkiyan'a ve Arakçı'ya gösterilen tepki de bence bu iç siyasette yaşanan veya İran içerisinde yaşanan güç mücadelesinin bir tezahürü idi. Trump kendisi o da ifade etti ve daha sonra da basın toplantısının altını çizdi. Anlaşma yapmaktan ve anlaşmayı ilerletmekten yana olan bir kişi. Yani günün sonunda bir anlaşma yapıyor ve Trump sürekli patinaj yaptığını görüyor bunun. Ve belki de korkutucu olan senaryoyu kendisini hazırlayacak diye ben düşünüyorum. Bölgedeki askeri hareketlilik de sanki biraz bunun işaretini bizlere veriyormuş gibi. Belki de İranlılar da bu nihai sonun geleceğini öngörerek artık İran devrim muhafızları da daha farklı alanlardan Amerika'yı sıkıştırmaya başlıyor. Bir askeri opsiyondan bahsediyorum, Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeme alacağı. Tabii bu da Trump'ı kısıtlayan veya geri adım atmasını sağlayan bir dizi etmen de var. Onların en başı da sürpriz olmayacak şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında yapılacak ara seçimler. Ara seçimlerden kastettiğimiz yani Kongre'de, Temsilciler Meclisi ve Senato'da seçimler olacak. Bu seçimlerin tabii neticesi önemli. Çünkü eğer güç Demokrat Parti'ye geçerse bu Trump'ın başkanlık süresi, kalan başkanlık süresinin literatürde geçtiği ismiyle topal ördek. Yani yasama kuvvetli, yasama Trump'ın elinde değil ama yürütme yetkisi Cumhuriyetçinin elinde. Bu da tabii günün sonunda bir ileri iki geri Trump sürekli yapacak. Ve belki de Trump'ı azil yani impeachment sürecine itecek bir dizi gelişmeleri ortaya çıkartabilir. Çünkü Demokratlar da 2028 seçimlerine oldukça güçlü girmek istiyorlar bir yandan da. Diğer bir yan seçimler dersek ikincisi de aslında ekonomi dememiz mümkün olacaktır. Çünkü savaş günün sonunda birçok fiyatlamayı derinden etkileyen bir gelişme yaratıyor, bir ivmelendirme yaratıyor. Hele hele bu Hürmüz Boğazı gibi önemli emtiaların, önemli maddelerin geçtiği bir yerse gübre fiyatları mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde artış gösterdi ve Amerikalı çiftçiler bu noktada endişelerini dile getirdiler. Diğer yandan enerji fiyatlarının yükselmesi de bunun açıdan önemli bir nokta yarattı enflasyon üzerinde baskı yaratması açısından. Günün sonunda Amerikalı seçmen, özellikle Cumhuriyetçi Parti seçmeni biraz da enerji fiyatlarına bakar gibi. Ama Trump son zamanlarda meramını ben daha iyi anlattığını düşünüyorum. Yani savaşa neden girildiğini veya neden çıkılacağına dair meramını çok iyi anlattı. Bu diplomatik inisiyatifleri geliştirmesi veya ön plan tutması da bence biraz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçmenlerine vermiş olduğu bir mesaj diye okuyorum. Yani nasıl bir mesaj? Yani Trump savaş istemiyor. Trump aslında barış istiyor. Fakat karşı taraf bir türlü barış şartlarına uymuyor. O sebeple biz müdahale etmek zorunda kaldık der gibi. Tabii Trump'ta İran'la olan askeri gerginliği nükleer başlığa önemli bir şekilde indirgedi. Kendi seçmenine de bunu bir güvenlik meselesi olarak sunma noktasına başarılı olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bu Trump'ın tek başına yapabileceği yani İran'a yönelik askeri operasyonun tek başına yapabileceği değil, bazı körfez ülkelerine katılmasını zorunlu kılacak bir durumda yaratıyor gibi. Zaten bu hafta belki bir dedikoduydu ama bilmiyoruz. Kuveyt'in de Bahreyn'in de İran'a yapılan bu son askeri saldırılarda Amerika Birleşik Devletleri'yle hareket ettiğine dönük böyle zayıf belki bilmiyorum ama haberler geçtiğini söylemek lazım. Yani İran'ın bu vakitten sonra çok daha fazla genişlemeci bir politika izleyebileceğini açıkçası düşünmüyorum. Çünkü ekonomik durumu çok sıkıntıya girdi. Ülke içinde ciddi bir yeniden yapılanma ve yeniden inşa sürecine ihtiyaç var. Savaş süresince önemli altyapı eksiklikleri mevcut İran'ın. Diğer bir nokta ise küresel ve bölgesel siyasete bir uyumluluk yapmaları gerekiyor. Şu an bu yok. Bu da İran'ın genişlemesi değil, bilakis kendi içine dönmesini zorunlu kılan bir denklem ortaya koyacak. Tüm bunları aslında göz önüne alındığı vakit şu çok net. Orta Doğu'da artık ortak anlayışa dayalı ve ulus devletlerin korunması ilkesini gözeterek yeni bir statüko yaratma sürecine girdiğimizi ben düşünüyorum. Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır şu an ve Katar da buna katabiliriz. Aktif rol üstleniyorlar bölgesel çatışmalar noktasında. Tabii bunun ileriye gitmesi için birçok dizi yapılması gereken şeyler var. Bunlardan ilki sınırlara saygı. İkincisi ise ülke işlerindeki devlet dışı aktörlerin tabii ki tasfiyesi olacaktır. Yani Suriye'ye tehdit olabilecek herhangi bir etnik, dini grubun olmaması gibi kastettiğim. Bu Lübnan için de aynı şekilde Lübnan'a tehdit olabilecek herhangi bir devlet dışı aktörün olmaması gibi. Tabi bu devlet açısından Irak için aynısı geçerli biliyorsun. Bu tabii ki çok kolay değil. Devletleri güçlü kılacak yani ulus devletleri güçlü kılacak yeni bir fikrin ve yeni bir girişimin bölge ülkeler arasında hakim olmaya başladığının ilk aşamalarını gördüğümüzü söylemek isterim. Bu bence olumlu bir gelişme bölgemiz açısından. Ben İsrail'in de bu genel trendin karşısında çok daha zorlayıcı ve iş bozucu bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Arap Baharı süresince İsrail yapabildi. Tabii neden yapabildi? Çünkü Mısır yanındaydı, Suudi Arabistan yanındaydı, Birleşik Emirlikler yanındaydı. Ama şu an öyle bir durum yok.
0: Katar'ın eski emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti. Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamada Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin babası Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin bugün sabah saatlerinde 74 yaşında vefat ettiği belirtildi. Açıklamada Şeyh Hamad'ın uzun süredir tedavi gördüğü ifade edildi. Katar emiri olarak 1995-2013 döneminde görev yapan Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, 2013 yılında yönetimi oğlu Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye devretmişti. ...15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü haftasında Türkiye'nin çeşitli yerlerinde etkinlikler ve törenler düzenlenmeye başlandı. O etkinliklerden bir tanesi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeydi. Hain darbe girişimine karşı koyarken hayatını kaybedenlerin yakınları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrağı astı. Benzer görüntüler şehrin farklı noktalarında da vardı.
6: Hazırlıklar sabah erken saatlerde başladı, al bayraklar hazırlandı. İstanbul'un sembolik noktaları ve kenti birleştiren köprüler 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde dev Türk bayraklarıyla süslendi. Hain darbe girişimi sırasında halkın büyük direniş gösterdiği köprü üzerine şehit yakınları çıktı. 15'e 22 metre boyundaki bayrakla birlikte günün anlam ve önemini yansıtan afişler de asıldı.
13: 10. yıl, dün gibi hatırlıyoruz o günleri. Vatan sağ olsun, şehitler ölmez, vatan bölünmez.
7: Burada olmak gerçekten çok gurur verici. Burada Türk milletinin sembolik olarak tabii ki hem cesaretini, hem iradesini, hem de gücünü, iman gücünü sembolik olarak göstereceğiz.
6: Boğaz hattının tamamından görülebilen bayrakların asılmasını İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği organize etti.
14: Bu köprüde canlarını veren, bayrağımızın özgürce dalgalanmasını sağlayan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
15: Türk milleti özgürlüğün, bağımsızlığın ne manaya geldiğini bilen bir millet. Bedeli ne olursa olsun bu özgürlüğü korumak adına her türlü fedakarlığı yapacak bir anlayışa sahip.
6: İstanbul'dakilerin yanı sıra Çanakkale 1915 ve Osman Gazi köprülerine de bayraklar asıldı. Kortejler, konferanslar ve sergileri kapsayan 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri İstanbul'un çeşitli noktalarında hafta boyunca devam edecek.
0: 15 Temmuz'un 10. yılı anma etkinlikleri kapsamında bugün 253 şehit için 253 bisikletli ve 253 motosikletli kortej oluşturacak. NTV ekibinden arkadaşımız Beyza Nur Özel etkinliğin yapılacağı noktada notlarıyla yayına hazır.
7: Korhan Atatürk Kültür Merkezi'nin yakınlarındayız. Burada başlayacak kortej ve aslında sabahın erken saatlerinden itibaren burada yoğunluk başladı ve başlangıç düdüğüne kadar da bu yoğunluğun artması bekleniyor. Şöyle gösterelim sizlere de. Bugün 253 şehit için 253 bisikletli ve 253 motosikletli kortej oluşturacak. Atatürk Kültür Merkezi'nin önünden başlayacak bu kortej. Saat 10 sıralarında başlaması planlanıyor ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçilecek ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin önünde de bu büyük yoğun kortej sonlanacak. Konvoy şerit şerit halinde ilerleyecek. Dolayısıyla ilk olarak motosikletliler yola çıkacak. Ardından da 253 bisikletli korteje devam edecek. Oldukça yoğun bir katılım var. Şu anda da ekranlarınıza getiriyoruz. Bulunduğumuz noktadan kortejin sonunu görmek bir hayli zor. Tabii Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve İstanbul Valisi Davut Gül de korteji Atatürk Kültür Merkezi'nin önünden uğurlayacak. Etkinlik İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde yapılıyor. Programa şehit aileleri ve gaziler de katılım sağlıyor. Ayrıca Motosiklet Platformu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu da programa katkı sağlayacak. Tabii hafta boyunca 15 Temmuz'un 10. yılını anma etkinlikleri yapıldı. Biraz önce ekranlarınıza da haberimizi getirdik. Bugün de o etkinlikler sürüyor. Bugün Atatürk Kültür Merkezi'nin önünden 253 şehit için 253 bisikletli ve 253 motosikletli kortej oluşturacak. Atatürk Kültür Merkezi'nin önünden başlayacak bu kortej saat 10 sularında ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçilecek. Ardından da Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde bu büyük kortej sonlanacak Korhan.
0: 55. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı İstanbul Boğazı'nda başladı. 32 teknede 300 yelkenci İzmir Çeşme'ye ulaşmaya çalışacak.
4: 32 tekne 300 yelkenci Boğaz'a açıldı. 55. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı İstanbul'da İstinye Tokmakburnu'ndan başladı. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayelerinde düzenlenen yarış iki etaptan oluşuyor.
16: Çok heyecanlıyız. Yarışımız başladı. Bu birinci etap. İstanbul'dan buradan gördüğünüz start hattından Bozcaada'ya kadar devam edecek. Akabinde ikinci etapımız olan Bozcaada'da Çeşme'ye olan hattımız. Toplam 265 denizlili bu eski köklü yarışta başlık startını vermiş olmak büyük bir gurur.
4: Yelkenliler Marmara Adaları, Çanakkale Boğazı ve Bozcaada'nın ardından Ege Denizi'nde Midilli açıklarıyla Koyun Adaları rotasını takip ederek Çeşme'ye ulaşacak. Yat yarışı 14 Temmuz'da sona erecek.
0: Yağmurlu bir hafta geride kaldı ama sıcaklık yeniden yükseldi. Yazı İstanbul'da geçirenler hafta sonunu sahillerde, plajlarda değerlendiriyor.
17: Evde çok daralıyoruz yani. Çok sıcak hava.
18: Hava çok sıcak olduğu için denize geldik. Evde vakit geçiremiyoruz çok. Çok sıcak oluyor.
6: Kimi denize girdi, kimi güneşlendi. Sıcak havadan bunalan İstanbullular plajları doldurdu.
19: Buraya gelip de keyiflenmek imkansız yani. Deniz, voleybol. Her şey çok güzel.
7: İstanbul'da denize girmek isteyenlerin tercihlerinden biri de Caddebostan plajı. Sabahın erken saatlerinden itibaren serinlemek isteyenler işte bu plaja geliyor. Giriş ücretleri ise 200 lirayla 300 lira arasında değişiyor.
20: Voleybolumuz var. Yüzebiliyoruz rahatça. Can kurtaranlarımız burada. Gönül rahatlığı yüzebiliyoruz yani.
21: Havanın bu kadar sıcaklığı gerçekten insanları bir pes ettiriyor yani. Hem evime daha yakın olması hem temiz ve gerçekten olanakları çok fazla bir yer.
22: 3 günlüğüne Almanya'dan tatile geldim arkadaşlarla beraber. Bana burayı tavsiye ettiler.
7: Denizi nasıl buldunuz?
22: Güzel, güzel, çok güzel.
6: İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde gelecek hafta yeni sıcak hava dalgası bekleniyor.
0: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.
23: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
24: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
25: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
26: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
27: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
28: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
29: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
30: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
31: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
23: Reklam. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
32: 0 Atık Vakfı bilgilendiriyor.
33: Yarınlar için sıfır atık.

Bir atığın yeniden dönüşmesi, bir damla suyun korunması, gıda israfının önüne geçilmesi, insanlığın geleceğine yapılan en büyük yatırım. Harekete geçmek için en doğru zaman bugün. Ben Deniz Tüysüz. Yarınlar için Sıfır Atık programının yeni bölümü

0: Mermer üretiminden çıkan atıklar ekonomiye kazandırılıyor. Kadın işçiler mermer parçalarını dekoratif mozaiklere dönüştürüyor. Bu mozaikler de yurt dışına gönderiliyor. Muğla mermerinin dönüşüm hikayesi geliyor ekrana.
1: Mermer parçaları kadınların elinde şekilleniyor. Her biri titizlikle işlenerek dekoratif mozaiklere dönüştürülüyor. Birbirinden güzel mozaikler ekonomiye de can veriyor.
2: Yaklaşık 30 tane personelimizin %90'ı kadın çalışanlarımızdan oluşuyor. Doğanın kalbinden gelen bir güzellik kadınların elinde daha da güzelleşiyor diyebiliriz. Aslında sektör olarak biz hep şunu söyleriz, ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz ama bu kadınlarla daha da anlamlı hale geliyor.
1: Mermer, Muğla'nın en önemli doğal zenginlikleri arasında yer alıyor. Yalnızca bloktaş olarak değil, üretim sırasında ortaya çıkan atıklar da değerlendiriliyor. Menteşe ilçesindeki tesiste çalışan kadın işçiler, bu mermer atıklarını el emeğiyle dekoratif mozaiklere dönüştürüyor. 23 kadın özenle seçilen parçaları tek tek işliyor. Üretilen mozaikler, banyo, mutfak, dış cephe, tavan ve duvar kaplamalarında kullanılıyor. Estetik ve doğal görünümüyle dikkat çeken mozaikler yurt dışından da yoğun ilgi görüyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere İngiltere, Fransa ve İspanya'ya satış yapılıyor.
2: Sanatsal mozaikler de yapıyoruz. Bunlar için özellikle kadın hassasiyeti çok önemli. Taş gibi kaba görünen bir malzemeyi kadın hassasiyetiyle daha ince, zarif bir hale dönüştürebiliyoruz. Bunun gururunu yaşıyoruz.
1: Mermer atıklarının katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesi, ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. Yılda yaklaşık 2 milyon dolarlık gelir elde ediliyor.
0: Avrupa Birliği'nde sıfır atık kavramının gündelik hayatta karşılığı ne? Avrupa'nın çevre karnesi nasıl? NTV ekibinden Defne Çekirge, Avrupa Birliği delegesi Jurgis Vilchinkas'la konuştu.
3: Doğa alarm veriyor. Kaynaklar tükeniyor. Su azalıyor. İklim krizi derinleşiyor. Dünya ülkeleri bir yandan tedbir alırken diğer yandan hızlı tüketim alışkanlıkları doğayı olumsuz etkiliyor. Avrupa Birliği iklim krizinin önlenmesi gibi çevre politikalarında iddialı. Ancak çevre karnesi kusursuz değil. Avrupa Birliği delegesi Jurgis Vilchinkas, birliğin geri dönüşüm stratejisini anlattı.
4: Doğaya, sahip olduğumuz kaynaklara daha iyi bakmalıyız. Çünkü bugün insanlık dünyanın her yıl yarattığı kaynağın neredeyse iki katını tüketiyor. Yani aslında gezegenden devasa bir kredi çekiyoruz. Her ülkenin geri dönüşüm konusunda farklı avantajları var. Bazı atıklar Türkiye'de, bazıları ise Avrupa'da daha verimli geri dönüştürülebiliyor. Burada asıl önemli olan çevre mevzuatlarının uyumlu hale getirilmesi. Geri dönüşüm özellikle büyük hacimli atıklarda küresel ölçekte yürütülen bir sektör. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın en kritik aşamalarından biri bize ortak bir yön çizmesi. Artık hedeflerimizi biliyoruz. Yapmamız gereken belirlenmiş adımları takip etmek. Daha fazla yatırım gerekiyor. Üretim ve tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor.
3: Sıfır atık da bu planlamanın temel noktalarından biri.
4: Sıfır atık çöpe giden ürünleri geri dönüştürmekten çok daha fazlası. Ürünün tasarımından başlayarak daha az kaynak kullanılması, daha uzun ömürlü olması ve kullanım ömrü sonunda yeniden değerlendirilebilmesi anlamına geliyor. Bu geniş kapsamlı yaklaşımda sanayiden tekstile kadar tüm sektörlerde uygulanmalı.
3: Temiz enerji teknolojileri, geri dönüşüm sistemleri, atık yönetimi uygulamaları ilerleyen dönemde Avrupa Birliği ve Türkiye'nin birlikte çalışabileceği alanlar arasında yer alıyor.
4: İşbirliği için gerçekten çok sayıda alan var. Elbette temiz teknolojiler konusunda çok daha fazla işbirliği yapabiliriz. Ancak bunun yanında örneğin bu temiz enerjinin iletilmesi ve elektrik şebekelerimizi daha iyi birbirine bağlamak için de birlikte çalışabiliriz.
3: Çevre politikaları söz konusu olduğunda Avrupa Birliği'nin hikayesi kusursuz bir başarı hikayesi değil. Ancak kıta onlarca yıldır kapsamlı bir dönüşüm süreci yürütüyor.

0: QR kodu okutuyoruz. Ambalajı teslim ediyoruz.
1: Plastik, cam ve alüminyum ambalajlı şişeler makineye atılıyor. Atılan şişe başına 1 liralık iade ücreti alınıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hayata geçirilen depozito iade sistemi artık ülke genelinde uygulamada. Projeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medyadan destek verdi. Sistemin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, depozitosu olan ambalajda geri dönüşüm kültürünün daha da güçlenmesini diliyorum dedi.
2: Depozito yönetim sistemiyle depozitosu olan ambalaj makinelerinin 81 ilimizde uygulanmaya başlaması çevresel sorumluluğumuzu somut kazanımlara dönüştüren önemli bir adımdır. Her geri kazandırılan ambalaj doğamıza nefes, kaynaklarımıza bereket, ülkemizin ekonomisine ise değer olarak dönecektir.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sistem sayesinde her yıl 25 milyar adet ambalajın toplanacağını söyledi. Sistemle ekonomiye 30 milyar liralık katkı sağlanması hedefleniyor.
0: 1 Temmuz 2026 itibariyle doğa sistemimiz ulusal entegrasyon sürecine geçerek 81 il 973 ilçemizde uygulanmaya başlıyor. Bu adımla birlikte ülkemiz içecek ambalajlarının yeniden ekonomiye kazandırıldığı önemli bir kaynak yönetimi modeli haline geçiyor.
3: Cep telefonlarındaki mobil uygulamadan kare kod okutularak kimlik numarasıyla veya telefon numarasıyla sisteme giriş yapılıyor. Ardından bu noktadan cam, plastik veya alüminyum şişeler içeri atılarak atılan her şişe başına 1 liralık iade ücreti alınıyor.
1: Sistemle bugüne kadar 14 milyonu aşkın ambalajlı şişe dönüştürüldü. Bunların %75'ini plastik, %15'ini cam ve %10'unu ise alüminyum şişeler oluşturdu.
0: Günlük üst limit olarak 200 ambalaj belirledik. Vatandaşlarımız biriken bakiyelerini banka hesaplarına transfer edebilecek, ATM'lerden çekebilecek ya da alışverişlerinde kullanabilecek.
1: Makinelerin il bazlı konumlarına Doğa Mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
4: Sıfır atık projeleri kapsamında iyi uygulama örneklerini ekrana getirmeyi sürdürüyoruz. Bu sefer tekstil sektöründe hizmet veren bir fabrikanın geri dönüşümü nasıl sağladıklarına tanıklık edeceğiz. Gaziantep'te yer alan bu fabrika örnek gösteriliyor.
5: Atıkları tekrar parçalayıp sıcak suyla yıkayıp geri kazanıyorlar. Fazla suları da işletme suyu olarak kullanıyorlar. Çözücüler %99 oranında geri dönüşüyor. Gaziantep'te yer alan Elyaf Üreten Tekstil Fabrikası Sıfır Atık Vakfı tarafından iyi uygulama örneği seçildi.
6: Burada selülozik elyaf üretiyoruz. Aldığımız odun hamuruyla organik kimyasal olan NMMO ile karıştırıp tekrar ayrıştırarak elyaf elde ediyoruz. %75'lik organik kimyasal NMMO'yu biz geri kazanıyoruz. Filtre yıkamalarından aldığımız atıklarımızı tekrar parçalayıp sıcak suyla yıkayıp sisteme geri kazandırıyoruz. Fazla suları tekrar işletme suyu olarak sisteme geri sokabiliyoruz. İşletmemizde çoğu yerde buharlı ısıtma sistemini kullanıyoruz. Buharını pelet kazanımızda posa atıkları, zeytin, ceviz kabuğu, tahta atıkları gibi atıklardan üretip kullanıyoruz. Bu bölgede artık ürünümüz tamamen kimyasaldan ayrılıp elyaf formunda olduğu bölgedir. Burada belli suyla yıkamalar, doygunlaştırmalar tekrar farklı açıcılardan geçerek elyaf formunu alıyoruz.
5: Elyaf üreten fabrikalar yüksek su ve enerji tüketimiyle dikkat çekiyor.
6: Enerji tüketimimizde elektrik enerjisini güneş enerji sistemlerimizden sağlıyoruz. Yere dökülen suları bile sisteme geri kazandırma için çalışmalarımız var. Fabrikada çoğu yerimizde geri dönüşüm noktalarımız var. Gemek atıklarımız dahi dışarıdaki canlı dostlarımıza ikram edilmektedir.
5: Geri dönüştürülmüş elyaf kullanımı karbon ayak izini ve plastik atık miktarını ciddi oranda düşürüyor. Dolayısıyla geri dönüşümü çok önemli.
7: Proseste kullanılan solventin, yani çözücü kimyasalın üretimde kontamine olduktan sonraki serüveni aslında burayı sürdürülebilir yapıyor. Biz bu proseste işlevini gören çözücüyü %99.85 oranında tekrardan geri dönüştürüyoruz. Dolayısıyla bu elyaf tipi de önümüzdeki yıllarda hem tekstil hem hijyen sektörünün joker oyuncularından bir tanesi olarak görülüyor. Hemen hemen hiçbir şeyi atmamaya çalışıyoruz. Proses suyumuzun %40-%50 civarında geri kazanımını sağlıyoruz burada. Sıfır atık projesine de bizimle birlikte oldukları için, bu hikayeyi paylaştıkları için teşekkür ediyoruz.
4: Gıda israfını önlemek her birimizin mutfaklarında başlıyor. Bu bölümde de Şef Özgür Üstün bize atıksız tarifler verdi. Yarınlar için sıfır atık programında atıksız mutfağa örnek olabilecek tarifleri vermeye devam ediyoruz. Burada amaç her gün çöpe giden kilolarca gıdanın israfını önlemek. Bugün de Şef Özgür Üstün'ün mutfağına konuk olduk. Bize tarifler verecek. Hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
4: Özgür Şef'in mutfağındayız. Şef'im bugün bize ne tarif vereceksiniz?
8: Öncelikle siz de hoş geldiniz. Bugün bir soğuk ayran aşı çorbası yapacağız. Ayran aşı çorbasını yaparken de hepimizin mutlaka buzdolaplarında mevcutta bulunan yeşillikleri de değerlendirmek için yeşil bir ayran aşı çorbası yapacağız. Burada buzdolaplarımızda bulunan yeşilliklerden semizotu olabilir, roko olabilir, kuzu kulağı. Bugün biz kuzu kulağı kullanıyoruz. Kuzu kulağı, nane gibi çeşitli fesleğen gibi otları değerlendirmek için böyle bir çorba yapacağız.
4: Burada önemli olan bu yeşillikler çünkü dolapta en çok bozulan.
8: Evet.
4: Değil mi?
8: Tabii ki.
4: Bilmiyorum.
8: Raf ömrü daha kısa olabiliyor. Buzdolaplarımızda fazla alabiliyoruz, bazen fazla bulunabiliyor. Bunu da değerlendirmek için hızlı bir şekilde özellikle bu yaz aylarında soğuk bir çorbaya dönüştürmek için bir değerlendirme olarak kullanmak düşünüyoruz. Bunu da yaparken tabii ki hepimizin evinde bayat ekmek mevcuttur. Bayat ekmekle de çorbayı birazcık daha farklı bir boyuta getirmek için bir kroton da çalışacağız. Bu şekilde hazırlayacağımız bir bakliyat bazlı. Yine bakliyatlar da mutlaka buzdolaplarımızda bulunan haşladığımız bir yarma olabilir, bir bulgur olabilir ya da bir kalan malzeme, belki bir pilavdır, bir gün önceden hazırladığınız bir pilavdır ve pilavı atmamak için belki bir soğuk çorbada değerlendirmek olabilir
4: ya da bir gün önceki menüden kalan nohut
8: olabilir. Eğer salçalı değilse, böyle haşlanmış bir nohutsa bu şekilde de değerlendirilebilir. Böyle bir çorba yapacağız. Sağ olun.
4: Tezgah sizin.
8: Tabii ki buradaki ilk amaç bunu pişirerek yapacağız. Pişirerek yapacağımız bir çorba olduğu için bir ılık suyu ilk önce bir karıştırma kabının içerisine alıyorum. Çok sıcak olmaması gerekiyor. Tamam. Burada aslında ısıyı eşit miktara getirmemiz gerekiyor. Yani burada yoğurdu ve kullanacağımız suyunu çorbayı yaparken aynı derecede temperleme dediğimiz kıvama getireceğiz. Onun için ilk etapta bunları bir çırpıp bir harç elde ediyoruz. İlk etapta bunu bu şekilde temperledikten sonra ılık suyumun içerisine bunu ilave edeceğim ve yavaş yavaş burada bir pişirme işlemi uygulayacağız. Şimdi çorbamız burada pişiyor. Tamam. Bunu yavaş yavaş pişirirken bir yandan da karıştıracağız kesilmemesi için. Biz bir taraftan da çorbanın aslında kullanacağımız bakliyatının salatasını yapacağız. Burada nohutumuzu isterseniz bana da yardımcı olabilirsiniz.
4: Tamam.
8: Nohutu.
4: Bir gün önceden kalan.
8: Evet, bunları.
4: Bakliyat.
8: Bahçede topladığımız taze bezelyelerimiz vardı. Salatalığı da bu tarifte kullanmak istiyoruz. Salatalığımızı da kullanacağız. Bu şekilde küçük küçük doğrayıp. Bunu aslında bir garnitür hazırlıyorum ben bu çorbada. Biraz fesleğen ve reyhanla da lezzetlendirmek istiyorum.
4: Bu arada ben de çorbayı karıştırayım.
8: Teşekkürler. Ben de o sırada salatamızı en son artık lezzetlendirme kısmına geliyorum. Birazcık buna zeytinyağı ve tuz, bir miktar kuru nane ve sumak ilave edeceğim. Hemen karabiberle. Biz mutfakta limonun da dış kabuklarından yararlanmak istiyoruz. O yüzden limonun kabuğunu da atmayıp dış kabuklarını rendeleyerek böyle yine salatalarımızda herhangi bir limon atacağımız, limonlu balık yemeği olabilir bu. Bu şekilde değerlendirebiliriz sarı kısmında. Bu şekilde zayi
4: aromatik bir,
8: tat elde ediyor. Evet.
4: Ekmekleri ne yapıyoruz? Bayat ekmeklerimizi nasıl değerlendiriyoruz?
8: Bayat ekmekleri biz çorbalarda kroton olarak değerlendiriyoruz. Hem çorbalara lezzet katsın hem de bunu aromatik olarak sarımsaklı olabilir, yağlı olabilir. Hani farklı şekilde lezzetlendirerek bir kıtır bir ekmek elde ederek bayat ekmekleri mutfakta değerlendirebiliriz.
4: Tamam, çorbamızın üstüne
8: aynen, kesinlikle
4: atacağız.
8: Çorbalarımızın üzerine atarak değerlendirmek istiyoruz.
4: Özellikle ekmek israfı
8: kesinlikle.
4: Çok fazla. Yani tonlarca ekmek.
8: Kesinlikle herkes mutlaka evinde fazlasıyla ekmek tüketiyordur ve kalıyordur bir şekilde mutfaklarımızda. Bunu da atık yerine bu şekilde değerlendirebiliriz. Bu şekilde ben yarısını yaptım. Yarısını buraya yapıyorum. Çünkü sulandırmak
4: bir kısmını yapıyoruz yani.
8: Kısmını.
4: Hepsini değil.
8: Evet. Yani yarısını yapıyorum. Yarısıyla da karıştırıyorum ki çok fazla sulandırmayalım çorbamızı. Bu şekilde bir kıvam elde etmiş oluyoruz.
9: Şimdi çorbamız servise hazır.
8: Evet, şu an artık tabaklama aşamasındayız.
9: Hem kalan bütün gıda maddelerini böylelikle değerlendirmiş olduk.
8: Kesinlikle.
9: Hem de yeni bir öğün
8: farklı bir
9: çıktı.
8: Çorba elde etmiş olduk aslında baktığınızda.
9: Bunları da böyle.
8: Evet, üzerine. Ben bir miktar da Arnavut biberi öğütmek istiyorum üzerine. Bu şekilde. Biraz yeşil yağ. Biraz kekik yağı. Son olarak kroton.
9: Evet, şimdi salatalı, dondurulmuş salatalık.
8: Evet, biz salatalıklarımızı aslında difrize atıyoruz bu şekilde. Özellikle yaz aylarında bunu isterseniz cacıklarınıza rendeleyebilirsiniz. İsterseniz soğuk bir salatada ya da böyle soğuk bir çorba yaptığınızda değerlendirme olarak fazla aldığınız salatalıklar varsa bu şekilde çorbamızın üzerine değerlendirebilirsiniz.
3: Hem ferahlık katar hem de daha ekstra bir soğukluk olacaktır.
9: Ellerinize sağlık.
3: Teşekkürler, sağ olun.
9: İşte bir gün önceden kalan yemekler bugün yeni bir öğüne dönüştü. Bir günde olsa gıda israfının önüne geçildi.

0: yarınlar için sıfır atık.
1: Sıfır Atık Vakfı bilgilendirdi.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 12 Temmuz 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Uluslararası kum ve toz fırtınalarıyla mücadele günü bugün. Kum fırtınası en ürkütücü doğa olaylarından biri. Gündüzü geceye çevirir, kuzey Çin'den Sahra altı Afrika'ya kadar her yerde önüne çıkanı yutar, büyük yıkıma yol açar. Aslında bu fırtınalar dünyanın doğal biyokimyasal döngülerinin temel bir unsuru. Ancak bugün geldiğimiz noktada iklim kriziyle büyüyor, dünyanın her yerinde hissediliyor ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada ciddi zorluk yaratıyor. Mesela toz parçacıkları deniz ekosistemlerinde mercan ölümlerine ve kasırga oluşumuna neden oluyor. Havaya karışan toz, solunum yolu, kalp ve menenjit gibi bir dizi hastalığa yol açabiliyor. Hava ve kara ulaşımını zorluyor. Suyu bozduğu gibi toprağı da bozuyor. Bu yılki etkinliklerin teması tüm bunlara dikkat çekmek için kum ve toz fırtınalarından toprağı ve yaşamı korumak olarak belirlendi. Meraklısı için ekleyelim. Her yıl yaklaşık 2 milyon ton toz parçası atmosfere karışıyor. Bunun da en az %25'i insan faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Etkisini kontrol etmek zor. Çünkü dünyanın bir bölgesindeki insan faaliyetleri başka bir bölgede toz fırtınalarına neden olabiliyor. Sonuçta insan faaliyetlerinden kaynaklanan kum ve toz fırtınaları yine ancak insanların faaliyetleriyle azaltılabilir.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: Pencere. Sinemadan tiyatroya.
6: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
2: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
7: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
2: Masallardan romanlara.
8: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların

0: Gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bugün denizlerdeki hava koşulları şöyle. Kilyos'ta sıcaklık 25 derece ancak Poyraz saatte 30-35 kilometre hızla çok sert estiğinden denize girmek tehlikeli. Çeşme, Bodrum boyunca da çok sert ve ara ara kuvvetlenen rüzgar var. Deniz suyu sıcaklığı Ayvalık'ta 24, Çeşme'de 23, Urla'da 28, Kuşadası ve Bodrum'da 26, Fethiye ve Antalya'da 29 derece. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 10.
3: NTV Haber'den mutlu pazarlar. Saatlerimiz onu gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Washington Tahran hattında Hürmüz Boğazı'nın akıbetine dair belirsizlik sürerken İran devrim muhafızları kritik su yolunu ikinci bir duyuruya kadar gemi trafiğine kapattı. ABD ise İran'ın kıyı kentlerine yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgası başlattı. ABD'ye yanıt veren İran, Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi. Devrim muhafızları donanması Hürmüz'de onay verilmeyen bir rotada yol alan iki geminin uyarı ateşi açılarak durdurulduğunu bildirdi. Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar tamamen kapatıldığı aktarıldı. Bu gelişmelerle birlikte ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM yeniden İran'a saldırdı. İran'ın kıyı şeridindeki Buşehir ve Aseluye bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. İran Devlet Televizyonu güneydeki Bender Abbas, Sirik, Kask ve Çabahar'da toplam ondan fazla patlamanın olduğu bilgisini paylaştı. CENTCOM İran'da 140 askeri hedefin vurulduğunu aktardı. İran tarafından Körfez ülkeleri de ateş altına alındı. Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava savunma sistemleri füze ve dronlara karşı devreye girdi. Tahran ayrıca Katar, Kuveyt, Umman ve Ürdün'deki Amerikan askeri unsurlarının imha edildiğini öne sürdü. İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Galibaf, ABD'ye yönelik tek taraflı anlaşmaların devri sona erdi dedi. ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti. Güney Carolina senatörü olan Graham'ın yaşamını yitirdiği sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım da duyuruldu. Açıklamada 11 Temmuz Cumartesi akşamı ABD senatörü Lindsey Graham kısa süren ani bir hastalık sonucu hayatını kaybetti. Senatör Graham'ın ailesi bu zor dönemde kendileri için dua edilmesini rica ederken aynı zamanda mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istedi ifadeleri kullanıldı. Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması başlatıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner gözaltına alındı.
4: Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil olmak üzere 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon için sabah saatlerinde polis ekipleri belediye binasındaydı. Soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma, rüşvet alma verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından başlatıldı. Belediye binasında bilgisayarlara ve belgelere el konuldu. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner operasyon başladığında yurt dışındaydı. Operasyonun ardından ilk paylaşımında "Hiç kimseye karşı mahcup olacak en ufak bir davranışımız yok" dedi. Ankara'ya gelir gelmez havaalanında gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
5: CHP Özgür Ankara İl Örgütü'nün dayanışma çağrısı karşılık buldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren birçok partili Çankaya Belediye Başkanlığı önüne gelmeye başladı.

0: CHP sözcüsü Müslim Sarı, hukuk devleti ilkesinin gereği olarak yargı süreçlerinin siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek adil ve şeffaf biçimde yürütülmesi zorunludur dedi. Halk buluşmaları için Adana'da bulunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel de operasyona tepki gösterdi.
1: Bizi durdurmaya çalışanlara şunu söyleyelim, dimdik ayaktayız, bu da size dert olsun.
2: İstanbul Gazi Osman Paşa'da yokuş aşağı kayan bir otomobil doğalgaz kutusuna çarptı. Gaz sızıntısı nedeniyle bir bina tahliye edildi. İçinde kimsenin bulunmadığı otomobil hareket ederek yokuş aşağı kaymaya başladı. Mahalle sakinleri otomobili durdurmak için peşinden koşsa da başarılı olamadı. Kontrolsüz şekilde ilerleyen otomobil sokak üzerindeki 3 katlı binanın önünde bulunan doğalgaz kutusuna çarptı ve ancak durabildi. Çarpışmanın da etkisiyle doğalgaz kutusunda hasar oluşurken gaz sızıntısı meydana geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, bina sakinleri de olası bir tehlikeye karşı tedbir amacıyla tahliye edildi. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kuyumcunun onlarca kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Ali Doğrul adlı kuyumcu 1 kilogram altın bırak her ay 10 altın al vaadiyle çok sayıda kişiden altın ve para topladı. Sisteme dahil olduklarını belirten çok sayıda kişi kuyumcuya ulaşamayınca şikayetçi oldu.
0: Kiminden altın, kiminden para aldı. Tekirdağ'da kendisine teslim edilen birikimlere yüksek kazanç vaat eden kuyumcu ortadan kayboldu. Çok sayıda mağduru şikayetçi oldu.
3: Yüksek miktarda bir kaybım var. Yani ev alacak bir altınımı bozdurmak üzere getirdim dediğim gibi yüksek miktarda kaybım var.
0: Dolandırıcılık iddialarının odağında Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Ali Doğru Sarafiye adlı işletmenin sahibi var. İddiaya göre kuyumcu 1 kilogram altın bırak her ay 10 altın al vaadiyle onlarca kişiyi dolandırdı. Bazı kişilere aylık yaklaşık 100 bin lira ödeme yapıyordu. Yüksek kazanç vaadine inanan çok sayıda kişi emanet ettikleri altın ve paraları geri alamadıklarını iddia etti.
3: Biriktirdiğimiz altınlarımızı bozdurmak için Ali Doğrul'a getirdik. Ali Doğrul kendisinin henüz o kadar nakdin olmadığını söyledi. 2-3 gün sonra, 3-4 gün sonra derken 22 Nisan'dan bu tarihe geldik. Ve biz kendisine teslim ettiğimiz altınlarımızın karşılığını hala alamadık. Zaten şu anda kendisine ulaşamıyoruz.
0: Çok sayıda kişi iş yerinin kapandığını fark edince şikayetçi oldu. İşletme sahibine de ulaşamayan mağdurlar Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Mağdur sayısının her geçen gün arttığı öğrenildi.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
7: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
8: Lösev hayat verir.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: tansiyonda, kalpte, beyinde. Yani vücudumuz için önemli olan birçok noktada uyku düzeninin etkisi var. Buralarda sorunlar yaşandığında da doktorlar sağlıklı beslenme ve hareket etme kadar uyku düzenine de vurgu yapıyor. Peki uyku vücut için neden bu kadar önem taşıyor? Biz uykudayken vücudumuz nasıl bir düzende çalışıyor? Uyku bozuklukları uzmanı Profesör Doktor Hikmet Fırat'a sorduk.
1: Uykuyu kesinlikle bir kenara atmamamız gerekiyor. Çünkü hayatımızın üçte biri neredeyse uykuda geçiyor. Hani bunu siz isteseniz de istemeseniz de bu bir ihtiyaç. Dolayısıyla bunu en kıymetli bir şekilde kullanmamız ve bundan fayda görmemiz gerekiyor. Burada aslında insan vücudunun doğasına bakmak gerekiyor. Yani ta tarih öncesi çağlara, bu mağara döneminde insanların yaşadığı zamanlara gidecek olursak, o dönemki insanlar hava karardığında zaten ışık yok ama sabah da hava aydınlandığında insanların hayatları tekrardan başlıyor. Bu süreç aslında vücudumuzun doğal bir süreci. Ama biliyorsunuz sanayileşme devriminden sonra özellikle insanlarda tabii ki çalışma şartları olsun, yaşam şartları olsun her şey değişti. Hele hele bu son 20-30 yıl içinde işte bu televizyonun gelişmesi, cep telefonları, tabletler vesaire bunların gelişmesi ve hayatımıza girmesi sonucunda uyku kalitelerimiz ve uykumuz tamamen allak bullak oldu. Hani bir kere ortak akılda birleşmemiz gerekiyor. Uyku sonuçta vücudun yenilendiği, tamir edildiği bir dönem. Hatta biz biliyoruz ki öğrendiğimiz şeylerin tekrarı yine uykuda oluyor. Diyelim bir öğrenci için çalışıyor, derslerini çalışıyor, sınavı var ama bu uykuda bu bilgiler pekişiyor. Dolayısıyla uyku gerçekten bu anlamda insan vücudunun olmazsa olmazı. Şimdi bu işte 10 ile 02 arası veya işte kimi yerlerde 11 ile 03 arası denilen uyku süresi tabii melatonin dediğimiz uyku hormonundan kaynaklanıyor. Bu dönemlerde en fazla salgılandığı dönem yani salgılanmaya başladığı ve gittikçe de pik yaptığı bir dönem. Bu sebeple hani bu uykunun daha kaliteli ve daha önemli olduğu vurgulanıyor. Ama bu demek değildir ki sadece saat işte 11 ile 3 arası uyuyun demek değil. Ama bu dönem gerçekten normal kişilerde yani sağlıklı kişilerde en yoğun olduğu uyku dönemi. Ama şu bir gerçek ki hepimiz biliyoruz daha bebekken yeni doğduğumuzda neredeyse 15 saat 20 saat gününü uykuyla geçiriyoruz. Ama bu yaş ilerledikçe yaşlandıkça da diyebiliriz hatta bu uykuya olan ihtiyacımız gittikçe azalıyor. Erişkin bir kişinin normal standart uyku süresi 6 ila 8 saattir ama bunu biraz daha genişletebilirsiniz. Belki 5 ile 10 saat diyebilirsiniz. Çünkü bazı uzun uyuyucu dediğimiz bir ekip var. 8 saat yetmez bunların uykusuna. 10 saatten aşağı uyandıklarında mesela uykularını alamamış kalkarlar ama bir de kısa uyuyucular var. Mesela bunlar da erişkin için söylüyorum tabii. 5 saat uyuduklarında onlar için yeterli olur. Yani gün içinde herhangi bir problem yaşamazlar. Aşırı uykulluk hali olsun veya dikkat eksikliği gibi sıkıntılar yaşamazlar. Kişiye göre değişir. Yani burada bir standart olması mümkün değil. Kimi biliyoruz ki tavuk baykuş meselesi yani kimi insanlar erken yatar, erken kalkar ama kimisi de alışkanlık olarak veyahut da vücudu onu kaldırdığı için daha geç yatar, sabah da ona göre eğer imkanı varsa geç kalkar veyahut da geç yatıp erken kalkan bir ekip de var. Normal anlamda kişiden kişiye değişir, insan vücudunun ihtiyacı kadar uyuması gerekir. Yani bu şu demek değildir, ben işte 4 saatten fazla uyumamam gerekiyor deyip kendinizi zorla uyandıramazsın.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Hava durumu.
3: Hafta sonrası sıcaklık 1-2 derece daha yükselecek. 5 büyük kentte de hava az bulutlu ve güneşli. İstanbul 32, Ankara ve Bursa 33, İzmir 37 derece. İstanbul ve İzmir'de rüzgar çok sert ve serinlik vererek esiyor. Antalya'da hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz çok sert, hava güneşli. Edirne ve Balıkesir 33, Kocaeli 32 derece. Hafta başı sıcaklık biraz düşecek. İç Anadolu güneşli, sıcaklık birçok kentte 32-33 dereceye çıkıyor. Ege'de sıcaklık yükseldi. Manisa 36, Muğla 37, Denizli ve Aydın 38, Bodrum 37 derece. Sert esen kariyer ise biraz serinlik sağlıyor. Akdeniz güneşli, sıcaklık biraz daha artacak. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Trabzon-Gümüşhane-Artvin hattında yağış var. Zonguldak açık 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Kars-Ardahan'da yaz sağanağı bekleniyor. Erzurum az bulutlu 29, Malatya güneşli 37 derece. Güneydoğu hafta sonu daha da sıcak olacak. Gaziantep 39, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42 derece. Hava durumu.
4: NTV Radyo. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar. Doğa konuşmaları.

0: Bugün yönümüzü derin maviliklere çeviriyoruz. Akdeniz genelinde nesli neredeyse tamamen tükenen ancak Marmara Denizi'nde hayata tutunmayı başaran denizlerimizin doğal arıtma tesisleri olan pinaları konuşuyoruz. Pinalar neden bu kadar önemli? Pinaların geleceği neden doğrudan bizim geleceğimiz demek? Dünyada deniz bilimcilerin gözü neden Marmara Denizi üzerinde? Küçücük bir çapa darbesi bir ekosistemi nasıl yok edebiliyor? Bugün doğa konuşmalarında tüm bu sorulara yanıt arayacağız. Konuğum bu konuda çalışan deniz ekosistemleri uzmanı Profesör Doktor Mustafa Sarı. Hocam hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Merhabalar Zeynep Hanım.
0: Şimdi pinalardan konuşuyoruz. Deniz ekosisteminin çok önemli varlıkları diyoruz. Neden bu kadar önemli? Önce bize bu kritik önemi anlatır mısınız hocam?
1: Pina denizin dibinde sabit olarak yaşayan büyük bir iki kabuklu. Kocaman bir midye gibi düşünsün değerli dinleyenlerimiz. Denizin dibinde yaşarken deniz suyunu filtre ederek besleniyor ve aynı zamanda deniz suyunun içerisindeki çözülmüş oksijen alıyor. Ortalama bir pina saatte 6 litre deniz suyunu filtre ediyor Zeynep Hanım. Yani denizin, sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi, denizin doğal filtresi gibi çalışıyor bu canlılar. Çünkü sabit olarak tutundu, beslenmek için deniz suyunun içerisindeki askıda bulunan parçacıklara ihtiyaç var. Ne var o parçacıkların içinde? Plankton var, minik minik, mikroskobik, hayvansal olabilir, bitkisel olabilir. Ne var başka? Bizim arıtmadan denize gönderdiğimiz atıklarımız var. İşte pinalar bunları alıyor, onlarla besleniyor. O esnada deniz suyunun içerisindeki bulunan çözülmüş oksijenle de nefes almış oluyor. Pinalar azaldığı zaman denizin doğal arıtma kapasitesi de doğal olarak azalmış oluyor.
0: Peki hocam, pinaları tehdit eden durum ne? Yani yok olmasına sebep olan durum ne? Bize bunu da anlatır mısınız?
1: Dünyada birden fazla pina türü var. Pina olarak şu anda bizim üstünde konuştuğumuz daha çok Pinna nobilis. Akdeniz'e endemik. Ne demek endemik? Dünyada Akdeniz havzasındaki denizlerin dışında başka hiçbir yerde yok demek. Cebeli Tarık Boğazı'nı düşünelim. Cebeli Tarık Boğazı'ndan İstanbul Boğazı'na kadar olan bölgede yaşıyordu pinalar. Ancak 2016 yılında İspanya kıyılarında pinalarda ölüm başladı. Ya neden ölüyor diye bilim insanları yoğun bir şekilde üstünde çalışmaya başladılar ama neden öldüğüne dair kesin kanıtlar ortaya çıkıncaya kadar 3 yıl içinde ölümler Çanakkale Boğazı'na kadar geldi dayandı. Belki de 21. yüzyılda bu kadar hızlı toplu bir türün ölümüne ilk defa şahit olmuş olduk. Yani Cebel Tarık Boğazı'ndan Çanakkale Boğazı'na kadar 3 yıl içinde neredeyse bütün pina popülasyonlarını kaybettik. Neden oldu bu? İklim değişikliğine bağlı deniz suyu sıcaklıkları yükseldi. Denizleri zaten bütün dünya için söylüyoruz, kirletiyoruz. Yani denizlerdeki kirlilik yükü zaten fazlaydı. Deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesi tuzluluğu da tetikledi. Tüm bu olumsuz parametreler bir araya geldiğinde pinada ölüme neden olan tek hücreli bir protozoa bu işten sorumlu oldu. Yani Haplosporidium pinna diye isimlendirdiğimiz tek hücreli bu parazit pinalarda toplu ölüme neden olmaya başladı. Ne yapıyor? Hayvana bulaştığında kaslarının yavaşlamasına neden oluyor. Kabuk kapanamıyor. Kabuk kapanamadığında bir müddet sonra yengeçler, deniz yıldızları, başka deniz canlıları kabuğun içine girerek pinanın hayatına son veriyorlar. Tek başına yani Haplosporidium pinna mı sorumlu? Bağışıklık sistemi zayıfladığında sadece tek hücreli parazitin etkisinden bahsetmiyoruz mutlaka. Virüsler, bakteriler bunlara dayalı olarak ortaya çıkan başka hastalıklarda kolayca pinalıyı dayanıksız hale getiriyor ve böylece artık bugün Marmara Denizi'nin dışında ne Yunanistan'da, ne İspanya'da, ne Fransa'da, ne Cezayir'de, ne Tunus'ta, ne İtalya'da sağlıklı geniş alanlara yayılmış pina popülasyonundan bahsedemiyoruz. Oralarda çok küçük korunaklı alanlarda, ekstrem şartlara sahip çok küçük korunaklı alanlarda çok az sayıda pina kaldı. Çok şükür Marmara Denizi'ndeki pinalar yaşıyorlar.
0: Şimdi Marmara Denizi'nde enteresan geldi şimdi siz söyleyince. Çünkü hep biz Marmara'daki su ısınmasını ve işte müsilajı konuşuyorduk, kirliliği konuşuyorduk. Marmara kendini nasıl korumuş peki hocam? Yani pinalarını nasıl korumuş?
1: Şöyle, Marmara çok özel bir deniz. İkili bir su sistemine sahip. Marmara esasında bizim ülkemizin çevresindeki denizleri birbirine bağlayan, onların yaşamasına, ekolojik olarak yaşamasına neden olan bir kalp gibi. 12.350 kilometre karelik küçük bir alanı kaplıyor ama kapladığı alanın çok ötesinde gücü ve etkisi söz konusu Marmara'nın. Karadeniz kuzeyde, etrafında çok sayıda akarsu var, yağış fazla, buharlaşma az, buna bağlı olarak da tuzluluğu düşük. Karadeniz'in tuzluluğu %18. Tam tersine güneyimizde yer alan Akdeniz'de yağışlar az, akarsular az, buharlaşma fazla. Bu yüzden Akdeniz'in tuzluluğu yüksek, %38. Şöyle düşünün, bir tarafta çok tuzlu bir su var, bir tarafta az tuzlu bir su var. Yoğunluk farkına bağlı olarak bu sular birbirine doğru akmaya başlar. İşte Marmara Denizi, Akdeniz'le Karadeniz'in sularının ters istikamette akmasını sağlayan bir geçiş Türk Boğazlar Sistemi. Karadeniz'in az tuzlu suları İstanbul Boğazı'ndan girer, Marmara'nın ilk 20-30 metrelik derinlikleri boyunca etkili olur, Çanakkale Boğazı'ndan Akdeniz'e doğru akar. Tam tersine Akdeniz'in çok tuzlu suları da Çanakkale Boğazı'ndan girer, Marmara'nın derinliklerini komple etkisi altına alır ve İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e doğru akar. Bu ikili su yapısını birbirinden ayıran bir de geçiş tabakası var. Dolayısıyla bu iki su kütlesi dikey karışımlar yönünden zayıftır. Bu dikey karışımların zayıflığı da müsilaj gibi ekolojik olaylara çok uygun bir zemin oluşturur diye her zaman söylüyoruz. İşte bu özel yapı Marmara'yı bir taraftan müsilaj gibi olaylara karşı çok açık hale getirirken öbür taraftan pina gibi kıymetli bir türün yaşamasına zemin hazırlıyor. Dolayısıyla şu anda pina için son sığınak Marmara Denizi. Pina, Caplesporidium pina'nın iklim değişikliğine bağlı olarak, temelde iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan hastalığın etkisinden son sığınak olarak Marmara'da kalmış oldu şimdi. Eğer biz önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğinin etkileri daha da artacak. Hem Akdeniz'de hem diğer okyanuslarda, diğer denizlerde ve tabii ki Marmara'da. Buna bağlı olarak Marmara'da da Pina'nın etkilenme olasılığı var. İşte o zaman biz şimdilik bütün dünya denizleri için bir rezerv alan olarak düşüneceğiz Marmara Denizi'ni, Pina'yı korumamız lazım. Bütün dünyanın gözü şu anda bizde. Ya tek
0: Evet.
1: Marmara'da kaldı, acaba bu adamlar bu Pinalarını ne yapıyorlar, nasıl koruyorlar diye doğrusu merakla bizi takip ediyorlar.
0: Şimdi hocam daha önce deniz çayırları için yürüttüğünüz projeyi konuşmuştuk. Benzer bir çalışma Pinalar için de var, öyle değil mi? Marmara Denizi'nde Pina Koruma ve İzleme Projesi diye. Bugüne kadar ne gibi bulgularla karşılaştınız ve bunu işte az önce siz de bahsettiniz ya, dünyadaki diğer deniz bilimciler merak ediyor diye. Onlarla paylaştığınızda ne diyorlar?
1: Bir kere inanamıyorlar. Yani muhtemelen sizdekilerin genetik yapısı bizdekinden farklıdır. Hastalığa dirençli olmalı onlar. Yoksa onlar da çoktan ölmüş olmalıydı diyorlar. Biz de buradan hareketle bu düşünce tabii ki en baştan itibaren bizde de ortaya çıktı. Üç aşamalı bir proje yürüttük biz. Bu projelerin hepsinde Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü destek oldu bize. Onlarla beraber çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Öncelikle bütün Marmara Denizi kıyılarındaki pina popülasyonunun bir haritasını oluşturmamız gerekiyordu. Onu yaptık. Yani şu anda bunu hazırlayıp bakanlığa teslim ettik. Siz gidip de ben buraya bir iskele yapacağım dediğinizde bakanlık bizim haritanın üstüne sizin koordinatlarınızı koyuyor. Orada 100 metrekarelik alanda kaç adet pina var, sağlıklı mı değil mi onları görüyor. İkinci aşamada Haplosporidium pinna Marmara'ya geldi mi gelmedi mi? Marmara'dakilere ölmediğine göre gelme olasılığı var ama gelmeme olasılığı da var. Bunu belirledik. Haplosporidium pinna ne yazık ki Marmara'ya gelmiş. Ama bizim pinalarda ölüme neden olmuyor. Üçüncü olarak iklim değişikliğinin etkileri her yıl ilerlediğine göre, devam ettiğine göre Pinaları izlemeye aldık. Marmara Denizi kıyılarında 10 farklı istasyon belirledik. Bütün Marmara'yı temsil eden Çanakkale'den İstanbul'a kadar, Tekirdağ'a kadar, Bursa'ya kadar, Yalova'ya kadar her tarafta istasyonlar belirledik. Düzenli aralıklarla bu istasyonlarda pinaları takip ediyoruz. Ölüm var mı? Yeni birey katılımı var mı? Üreme devam ediyor mu? Hastalık var mı? Bunları sürekli olarak belli aralıklarla takip ediyoruz ve raporluyoruz. Son aşamada da yapmamız gereken, şu anda o projenin içerisinde bizim ekibimizden de arkadaşlarımız var ama biz yürütmüyoruz. Marmara Denizi yönetim planı hazırlanırken pinalara özel bir yer ayrılmasını talep ediyoruz. Yani çünkü pinayı artık dünyadaki başka denizlerde bulunan başka bir türle kıyaslayamayız. Pina sadece sağlıklı şekilde Marmara Denizi'nde kaldığına göre bütün dünyanın umudu burada. Onları çok iyi korumamız lazım. Hangi bölgeler riski altında? Hangi bölgeleri öncelik olarak korumamız lazım? Bunları belirledik, bakanlığa ilettik. Umut ediyoruz ki bu yönetim planı hazırlanma aşamasında bizim bu önerilerimiz dikkate alınacak.
0: Hocam peki şimdi deniz çayırlarının restorasyonunu da konuşmuştuk biz. Pinalar için aynı şey mümkün olabiliyor mu? Yani pinaların büyümesi, olgunlaşması, işte üremesi, gelişmesi mümkün mü? Şimdi buradan alıp Akdeniz'e götürürse mesela.
1: Şu anda pinalar yumurtalarını, spermlerini serbest suya bırakıyorlar ve akıntılarla bu zaten Ege'ye, oradan Akdeniz'e, bütün bölgeye yayılmış oluyor. Geçen yıl İtalya, Slovenya bölgelerinde pina çalışan bilim insanlarıyla ilişki kurduk. Gittik, ne yapıyorlar onlara baktık. Onlar tamamen pina larvası toplamaya odaklanmış durumdalar. Bizden giden, Marmara'dan giden pinaları, larva halindeki pinaları denizden topluyorlar. Akvaryumlarda belli bir büyüklüğe kadar getirmeye çalışıyorlar. Sonra da onları denize transfer ediyorlar. Ama hemen hastalık onlara tekrar musallat oluyor ve yaşamalarına izin vermiyor. Mesela Slovenya'daki bir çalışmada geçen yıl 120 tane pina larvası toplamışlar ama sadece biz gittiğimizde Kasım ayında 4 tanesi yaşıyordu. Geri kalanı ne yazık ki hastalıktan ölmüş durumdaydı. Bu yüzden o bölgelerde hastalığın etkisi, kablosporidum pinanın etkisi, onun neden olduğu etki zayıflayıncaya kadar bizim bu bölgedeki popülasyonun korunması öncelik arz ediyor. Akvaryumda yetiştirmek veya bir kuluçkahanede yetiştirmek, onlardan yavru elde etmek, o yavruları denize transfer etmek bugünkü şartlarda çok zor şeyler değil ve yapılmış çok sayıda hocamızın yaptığı çalışmalar da mevcut. Hem ülkemizde hem dünyanın başka yerlerinde. Ama doğal olarak üreyen bir canlıyı biz kuluçkahanede yapay ortamda üretip doğaya bırakmayı doğru bulmuyoruz. Şimdi yapmamız gereken pinaları korumak. Pinaların keşke tek tehdidi hastalık olsa. Yani evet, Akdeniz'deki en büyük tehdit şu anda o ve orada yaşayamıyorlar. Pinalara biz nasıl bakıyoruz? Adamlar bizim dışımızdaki bölgede bir tane pinal larvasını yaşatmak için ne biçim bir masraf yapıyorlar? Biz ne yapıyoruz peki? Pinaların yaşam alanı olan deniz çayırlarını söküyoruz. Kıyıları dolduruyoruz. Aklımıza her esen yere çapa atıyoruz. Aklımıza gelen her yere tonoz atıyoruz. İstediğimiz gibi kıyılara müdahale ediyoruz. Şimdi pina hastalıkla beraber bizim denizimizde Marmara'da Haplosporidium pinna geldi, var burada. Onunla beraber tüm bu tehditlerle baş etmeye çalışıyor. Şöyle diyebiliriz aslında Zeynep Hanım. 20 milyon yıldır yaşıyor Akdeniz havzasında pina. 20 milyon yıldır. Buna benzer hastalıklar, toplu ölümler, efendim iklim değişikliğine bağlı tuzluluğun yükselmesi, düşmesi gibi olaylar çok durumla karşılaştı ve bunların hepsiyle baş etti. Ama şu anda insan etkisi bunların hepsinin önüne geçmeye başlıyor. İnsanla baş edebilecek mi pina? Bunun için bizim yardımımıza ihtiyacı var. Bilinci yükseltmemiz gerekiyor. Deniz kıyısına gittiğimizde, yani şimdi tatil zamanı geldi, deniz çayırlarını insanlar gördüğünde aman benim ayağıma deniz çayırı değmesin, çocuk korkmasın, burayı sökün dememeliyiz. Deniz çayırları evet oksijen üretiyor, canlılara yuva oluyor ama en önemlisi dünyanın şu anda tek canlı popülasyonu elimizde kalan pinaların yaşam alanı. Denizin de pinalarında bizim yardımımıza ihtiyacı var.
0: Peki şunu da sormak isterim hocam. Pinalarla midyelerin karıştırılma ihtimali var mı? Bunun hasadı yapılıyor mu? İşte kabukları için sökülüp alınıyor mu? Böyle durumlarla da karşılaşılıyor mu? Ve buna karşın yasalar ve cezalar var mı?
1: Pina koruma altındaki bir tür. Tek bir tane pinayı denizden sökerseniz 50 bin liraya yakın idari para cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Pinaların midyelerle karıştırılma olasılığı yok. Midyeler çok küçük pinaya kıyasla. 6 santim, 8 santim, 10 santim boyunda şeyler, midyeler ama pinaların boyu 120 santime kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla kocaman canlılar bunlar. İki kabuklu kocaman canlılar. Yenilmiyor, tüketilmiyor ama denize tutunmada kullandıkları bisis iplikçikleri dediğimiz iplikçikler geçmişte soylular için dokuma amaçlı toplanmış ve pinaların ilk maruz kaldığı tehdit bu olmuş zaten. Şu anda Akdeniz Havzası'nda böyle dokuma tezgahları yok çok şükür. Pinayı servis eden restoranlar, lokantalar da yok çok şükür. Ama şu anda bizim bilinçsizliğimiz söz konusu. Geçen seneydi bir öğrencim aradı beni. Hocam tatildeyim, işte Marmara'nın bir kıyısından güzel bir koydan arıyor. Burada hemen yanımızda birlikte denize girdiğimiz bir aile var. Adamcağız gitti, bir tane pinayı söktü, getirdi. Abi niye böyle yaptın dedim. Ya çocuğa göstermek istedim diye bir gerekçe söyledi diye beni aradı. Bakın bu çok üzücü. Neden Marmara Denizi'nin bütün kıyılarında bugün pinaları koruyalım, deniz çayırlarını koruyalım, pinalar şöyle, deniz çayırları böyle diye panolarımız yok, bilgilendirme levhalarımız yok, yönlendirme levhalarımız yok. Bunlar çok basit şeyler. Bu bilinçsizlik tehdit ediyor. Çapasını attığında bir küçük kayık düşünelim. Keyif yaptı, gezdi, dolaştı. Ne güzel denizde olsun insanlar, biz bunu istiyoruz. Ama çapasını rastgele saldığında o çapanın bir deniz çayırına veya birden fazla pinaya zarar vermediğinden emin miyiz? Bunlara dair hem bizim lokasyonları belirlememiz lazım. Haritalarını yaptık. Deniz çayırı ve pina alanlarının hepsini biliyoruz. Şimdi Marmara'nın kıyılarında buralara uygun şamandıra sistemleri belirlememiz lazım. Demirleme alanlarını netleştirmemiz gerekiyor. Her aklını esenin denizin dibine bir tonoz, bir beton blok, beton bir şey atmasına mani olacak uygulamaları geliştirmemiz lazım. Ama tekrar tekrar altını çiziyorum. En büyük tehdit insan, onun kurtuluşu sadece yasalarda getireceğimiz yaptırımlar değil, bilinci yükseltmekte. Bilinci yükseltmemiz lazım. İnsanlar pinanın ne kadar önemli olduğunu, deniz çayırının ne kadar önemli olduğunu bilmeliler ki ona göre hareket etsinler.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Programımıza katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için sağ olun.
1: Hem size hem tüm dinleyenlerimize selamlar, saygılar sunuyorum efendim. Piri Reis Üniversitesi'nden. Hoşçakalın.
0: Doğa konuşmalarında bugün pinaları konuştuk. Konuğumuz deniz ekosistemleri uzmanı Profesör Doktor Mustafa Sarı'ydı. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.
2: Doğa konuşmaları sona erdi.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
2: Merhaba, Kupa Günlüğü'ne hoş geldiniz. Dünya Kupası'nda artık turnuva ağacı iyice daraldı ve yarı finale tamamen geldik. Eşleşmeler belli oldu. Dün oynanan iki maçta İngiltere Norveç'i 2-1 mağlup etti. Arjantin'de İsviçre'yi 3-1 mağlup etti ama iki maçta hiç kolay olmadı. Uzatma dakikalarında kazandı her iki dev ülkede. Bülent Timurlenk'le tüm detaylarıyla değerlendiriyor olacağız. Merhaba.
3: Merhaba. İyi pazarlar.
2: Evet, şimdi konuşacak konu çok. İngiltere maçıyla, İngiltere-Norveç maçıyla başlamak istiyorum ki orada da çok büyük tartışma konusu var. Öncelikle her zaman olduğu gibi genel bir giriş yapalım. Nasıl bir maç izledik?
3: Nasıl bir maç izledik? İngilizleri Norveç zorlayacaktı. Hı hı. Ufak bir farkla İngilizler daha favori diyebilirsin. Bir tarafta Harry Kane, Bellingham ikilisi, bir tarafta Haaland, Odegaard ikilisi. Zorlayacaktı, zorladılar da. İngilizlerin özellikle ilk su molasına kadar, 22. dakikaya kadar karşılıklı olarak istatistiklerde sıfırda kalınan bir maç. Hiçbir rakam değişmedi. İsabetliyi bırak, şut yok.
2: Evet.
3: Kapalı bir savunmaya karşı, iyi hatırlayalım, bir önceki Meksika karşılaşmasında topa daha fazla sahip olan, geniş alanları bulan İngilizlerdi. Hatta ilk iki golü de bu şekilde atmışlardı. Birincisini bir kontra atak geçiş oyunuyla, ikincisini de orta sahada kaptıkları Gordon'la bir topla. Dolayısıyla kapalı savunmaya karşı oynarken Madueke başta olmak üzere biraz geniş alan arayan oyuncuların tıkandığını görüyorsun. O sürekli olarak çizgide kalırken daha hareketli olan bir Gordon var ama burada bence İngiliz bir takım için önemli olan bir oyuncu olan Declan Rice'ın biraz sakat sakat maça çıkıp ilk yarıda oyundan çıkmış olmasının da ilk yarıda İngilizlerin yapmak istediklerini yapamadıklarının bir bence göstergesi. Hı hı. Nedeni diyelim. Hı hı. Yani her şeye rağmen bir kere önce Norveç'in attığı bir gole şapka çıkarmak lazım.
2: Kjeldrup
3: biliyorsun Benfica'da Kerem Aktürkoğlu'nun arkasında yedek bekleyen bir oyuncuydu. Bazen orta yaptığın toplar gol olur. Ama çok net oyuncudan anlarsın aslında bunu, ceza sahası içindeki takım arkadaşına orta yaptığını. Hı hı. Ve buna biraz tesadüf, şans golü dersin. Ama bunda çok çok net kaleyi düşündüğü çok net ortadaydı. Hı hı. Yani çok sıra dışı bir gol. Arkasına iptal edilen goller var. Haaland'ın mesela rakibini o ittiği pozisyonda tek eliyle bunu yapmaya kalksan bir ikili mücadelenin içinde tamam ama çok bariz bir şekilde, hı hı, yani karşındaki rakibi şu vaziyette ittiğin zaman düşer adam.
2: Golden sonra vücut dilinden anlaşılıyordu zaten Haaland'ın bir sıkıntı, evet, çıkacak diye.
3: Evet. Sana sormak isterim. Yani şeyde böylesine bir maçta gole ihtiyacım varken Haaland'ı oyundan alır mısın?
2: Tabii ki alamazsın. Ha? En önemli gol silahı. Hiç kolay değil.
3: Ben şaşırdım ona mesela, hı hı, Haaland'ın almasına ama bu turnuvanın en önemli ön plana çıkan adamlarından bir tanesi Bellingham. Hı. Bazı oyuncuların sezon içinde uçan form grafiklerinden sonra burada iyi oynamalarına şaşırmazsın. Ama Bellingham tam tersi şekilde iyi bir sezon geçirmedi. Mesela Lukaku da önemli işler yaptı. Adamın sezon içinde neredeyse maçı yok. Hı hı. Ama İngilizleri Bellingham taşıyor. Onu söylemek lazım.
2: Evet, dün aslında manşetlerde daha çok Kane Haaland düellosu şeklinde vardı, evet, ama sen dikkat çekmiştin. Burada başka bir düello da var. Bellingham Haaland düellosu da var dedin.
3: Evet, eski öyle takım gerçekten arkadaşı. Dortmund'dan eski, hı hı, takım arkadaşı. Yani çok derinlikli bir maç oldu. Hı hı. Şöyle söyleyeyim. Zaten bu türden kapanan rakipler karşısında oyunu ortada kabul etmeyen, ön alan presini çok ciddi yapmayan takımlar karşısında çok da renkli bir oyun bekleyemez.
2: Tabii.
3: Yani bunu mesela Paraguay maçlarındaki sıkıntıyla gördük. Biz de çözemedik mesela. Dolayısıyla Almanya'da mesela çözemeyip, hı hı, şey oldu. Ama Norveç cephesinde şunu kabul edelim. Enerji olarak turnuvanın artık yarı finaline doğru geldiği çeyrek final karşılaşmasında bence maçın özellikle ikinci yarısında İngilizlerden enerji olarak daha fazla, daha yüksek durdular. Hı hı. En önemli avantajlarından bir tanesi de böyle bir defans örgüsü içinde futbolda bu boy ortalamasını yakalayabilmek kolay değil. 1.88-1.89 İngilizler kısa bir takım değil ama yani yakalamış bir takım, özellikle duran top organizasyonlarında stoperlerin de geldiğini düşünürsen Harry Kane'in yanına uydurdular. Haaland bildiğimiz üzere bir ceza sahasının içinde topu buluşturman gereken santrofor. Bu konuda çok başarılı olduklarını söyleyemem. Yani eğer Haaland kötü oynadı dersem sezon içinde izlediğimiz birçok maçta Haaland kötü oynadı demek zorunda kalırız. Doğru. Ama o maçlarda golleri vardır mesela. Hı hı. Dolayısıyla çok da hani buraya İngilizlerin gelmesinin ben sürpriz olduğunu düşünmüyorum.
0: Evet.
3: FIFA sıralamasındaki ilk 4 ülke, hı hı, şu anda yarı finalde. Hı hı. Şimdi biraz sonra Arjantin'i konuşacağız. Son 2 Avrupa Şampiyonası'nda İngilizler biliyorsun final oynayıp kaybettiler. Bence bu bir istikrarın parçası. Dediğim gibi Harry Kane varsa elinde, sadece yani gol atması değil, oyunun içindeki varlığı, rakip orta saha derinliğine gelip o kanatları açtığı toplarla beraber onu izlemek tabii ki büyük bir keyif. Bir de maçın sonrasında Thomas Tuchel'in takıma yönelik eleştirisi var, oyunun gidişatıyla vesaire ilgili. Onun biraz şey olduğunu düşünüyorum. Yani Meksika maçı çok zor bir maç, kazanıldı. Şimdi yarı finale çıkıldı. Gevşememeleri için türden bir uyarıda bulunduğunu düşünüyorum. Yoksa takım yarı finale çıkmış, hani büyük bir coşkuyla kutlarsın. Bellingham mesela oraya, onun o eleştirisine biraz biraz da böyle sistemkar bir yanıt verdi. Çünkü neden? Hani bu işin bir tekniği var. Hani bu işin bir taktiği var. Evet hocam. Yani veriyorsun bize bu taktiği. Ama işte Haaland, Odegaard bütün bu oyunculara karşı oynayabilmek sahada ve mentali sürekli olarak yüksek tutabilmek. Yani savunuyorsun mesela, savunurken top rakibin ayağındayken nasıl hareket ettiğin, hangi disiplinin içinde hareket ettiğin futbolda çok önemli. Şimdi mesela çok pas yapan takımlara da sıkıcı derler ya sürekli. Oradaki sabır acayip bir şeydir yani. Yani çok sabırlı olmak zorundasın.
0: Tabii.
3: Yani
0: hani her maçı aynı şekilde oynayamazsın bir de.
3: Evet evet, yani düşünsene sürekli bir yedik arıyorsun, açık arıyorsun. Sağdan sola, sağdan sağa yedik arıyorsun. Yani orada hani tırnak içinde yeter ya diyebilecek bir adam çıkar değil mi bazen? Hı. O yüzden Bellingham olayın mental kısmına dikkat çekti. Evet. Bence zaten gollerdeki sonrasındaki tribünlerle olan sevinci vesaire duruşuyla beraber çok kıvamında bir milli takım havasındalar. Norveç de şeyi yaptı. Yani misyonunu tamamladı. Şöyle baktım ben maça, hani 2022'nin Fas'ı, 2018'in Hırvatistan'ı. Yani bu yönüyle hem Norveç hem de Arjantin karşısında İsviçre bence karakterli futbol ortaya koyup elendiler.
0: İyi
3: ama elendiler ama yenildiler diyemem. Yani evet, mağlup oldular.
0: Kadar
3: evet, evet.
0: Savaştılar. Bellingham dedik, bir bakalım Arjantin basınında da manşetlerde Bellingham. Tabii ki İngiliz basınında da, ama yakında bir Arjantin İngiltere maçı olacağı düşünülünce biz Arjantin basını neler yazıyor
3: tabii,
0: bakalım.
3: Tabii maçın saati itibariyle de Avrupa'da hiçbir medya kuruluşu şu anda bunu gazete sayfalarına taşıyamadı.
0: Evet, doğru.
3: Sabah saat 6'da bitince Türkiye saatiyle.
0: Doğru. Şöyle yazmışlar. Bu cüt değil, başka bir klasik. Real Madrid'in yıldızı bir kez daha parladı diyor. Peki Bülent Timurlek, şimdi bir farklı tartışma konusu daha var İngiltere maçıyla ilgili. İngiltere'nin ilk golünden önce top kameranın kablosuna çarptı mı çarpmadı mı? Bütün dünya çalkalanıyor. FIFA'nın açıklaması var, onu okuyayım. Ondan sonra senin de kısa bir yorumunu rica edeceğim. FIFA bu paylaşımlara şu şekilde bir yanıt vermiş. İngiltere'nin Norveç karşısında 45+2'de attığı golden önceki pozisyonda topun sensör verilerinde Yani topun kalp atışlarında herhangi bir dalgalanma verisi olmadı. Bu yüzden topun kabloya çarpıp hareketini değiştirdiğine dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır diyor FIFA ve eleştirileri de tepkileri de reddediyor. Sen nasıl yorumluyorsun? Tabii görüntüden süzebilmek çok zor.
3: Önce kuralı söyleyeyim. Sahaya kedi de girebilir yani.
0: Evet.
3: Son dakika attığın top yani kediye çarpıp sağ tarafa doğru gitti. Bir oyuncu vurdu, gol oldu, iptal. Yani sağdaki yabancı olmaması gereken
0: dış etmenler.
3: Ben bunu gördüğünü iddia edenler statta gördülerse onlara yalan söylüyorsunuz diyemem ama bu televizyon ekranından görebileceğimiz bir şey değil. Şimdi Hırvat başında adamın kafasına top değdi mi değmedi mi de topun içindeki sensörlere yani böyle saçın kenarından seyirdi gitti şeklinde noktada biz eğer inanıyorsak yani inanmak zorundayız. Teknoloji bu.
0: İnanmak zorundayız.
3: Burada da değmedi diyor. Yani normal şartlarda bir top orada kameranın kendisine ya da kablosuna çarptığı zaman bu kadar hassas sensörlerin o FIFA'nın açıklamasındaki gibi kalp atışlarını yapması lazım. Onu yapsa zaten evet iptal olur gol.
0: Esprili yorumlar var. Bu Tanrı'nın kablosu diye. O Tanrı'nın gönderme yaparak.
3: Kim söylemişse güzel söylemiş. Yani futbol tarihinde İngilizlerin de 66'da kazandıkları Dünya Kupası'nda biliyorsun top çizgiyi geçti mi geçmedi bir tartışması var. Yıllar sonra geçmediği üzerine mutabık kalındılar. İngilizlerin bunu kabul etme şansı yok. Yeri gelmişken şunu söyleyeyim. 66 Dünya Kupası'nda kırmızı kart uygulaması yok.
0: Evet.
3: Orada Arjantin-İngiltere maçı var yine 66'da. Biz hep 86 Meksika'yı konuşuyoruz Maradona'dan dolayı. Orada kırmızı kartın olmadığı bir ortamda hakeme yan baktığı için, kötü baktığı için bir oyuncuyu saha dışına davet ediyor Arjantinli oyuncuyu. Ve neden atıldığına dair, neden sahadan atıldığına dair, bak tekrar söylüyorum kırmızı kart yok. Tercüman falan geliyor sahaya. Ve bu Arjantinli oyuncu dün hayatını kaybetti. Enkon. Çok ilginç. Yani bence Arjantin zaten Boca Juniors efsanesi. Takım kaptanı iki Dünya Kupası oynamış. Kırmızı kartla atılmıyorsun. Yani o da 66'nın gerçekleri. Anlatabildim mi? Yani orada İngilizlerin bir şeyi varsa, avantajı varsa geliyorsun 86. Bugün işte yani Peter Shilton'ın deyimiyle hakem dışında stadyumda herkes gördü demişti.
0: Evet.
3: Görmüş müdür bilmiyorum. 86'da orada olanları sormak lazım.
0: Burada böyle
3: ama bu kablo meselesi de hayatta bilmiyorum ki belki her şeyin bir revanşı vardır. Yani.
0: Peki güzel final oldu. Şimdi İngiltere'nin rakibine geçelim. Arjantin'de İsviçre'yi oldukça zorlanarak geçti. Yine uzatmalarda gelen bir zafer. 10 kişi kaldı İsviçre. Bunun da etkisi var. Orada da yine hakemin gösterdiği kırmızı kart nedenli adili tartışıyorlar ama ya bir kendini atma, hakemi aldatma yönelik hareket var gibi geldi bana. Arjantin, İsviçre.
3: Tabii kuralı şey yapmak lazım. Yani normalde oyunun ceza sahası içinde tamam. Yani hakem mesela bir penaltı vermiştir. VAR çağırır, bunun penaltı olmadığını söyler. Dolayısıyla kendisini aldatmaya yönelikten bir sarı kart oyuncuya verebilir.
0: Doğru.
3: Ama orta sahadaki bir mücadelede orada tamamıyla Paredes'in kartının yanlış olduğu ve iptal olduğu üzerinden Embolo'ya ikinci kartı verdiler ki Embolo'nun kendisini yere attı, simülasyon yaptı diye yani o pozisyonu. Ya bunun çok adil olduğunu düşünmüyorum. Neden? Eğer orada VAR, yani hakem Paredes'e sarı kart çıkarmış olmakla kalsaydı, VAR da hiç müdahale etmeseydi o ikili mücadeleye, böyle bir karar çıkmayacaktı. Dolayısıyla Paredes'in kartı iptal olurken Embolo'ya ikinci kart çıktı. Kural uygulandı mı? Uygulandı. Ama 40 yıldır izlediğimiz futbolun bir gerçekliği mi? Yarın bir gün orta sahada bir oyuncu kendini yere bıraktığında rakibe ikinci sarı kart çıkacakken bir bakmışsın oyuncunun kendisi atılmış. İsviçre şöyle söyleyeyim, erken yedi golü ama Arjantin'in ilk yarıdaki hücum verimsizliği, yani maçı ikiye getirip kilitleyebilmek ki Burada hatırla, Yeşilburun karşılaşmasında iki kez yakalandılar tabelada. Hı hı. Mısır maçında da 2-0 geriye düştüler. Dün şunu konuşmuştuk. Bu yarı finale gelen 4 takımdan defansif olarak en zayıf halka
0: Arjantin.
3: Arjantin. Ve ikinci yarı çok önemli bir gedik verdiler orada Rodriguez'e. Ve İsviçre golü buldu. Onun arkasındaki 5 dakika bir boks karşılaşmasında aparkültü almış bir boksörün nefes problemi hani yaşayıp kollarını açıp kroşeyi yiyeceği anı beklersin bir boksör tarafında. Bence orada Arjantin bir aparkültü yedi. Hı hı. Arkasına o 7-8 dakikalık dilimde işte orada Embolo'nun kırmızı kartı doğal refleks olarak oyun bir işte şey defansa çekileceksin. Yani skoru korumaya çalışacaksın. Oradaki o rüzgarın devamını getirseydi İsviçre ne olurdu bilemem. Ama bir futbol gerçeği söyleyeyim sana. Arjantin'in yaş ortalaması tabii ki Messi yüzünden yükseliyor farkındayım ama futbolda 30 artı yaşla bir şey kazanabilmek hiç kolay değil.
0: Tabii.
3: Ben son dönemde de 30 artı bir 11'in iş bitirdiğini görmedim ve sona doğru yaklaştıkça, dağın tepesine doğru çıktıkça Scaloni'nin de tercihlerinde çok fazla özgür olamadığını görüyorsun. Bu oyun artık ya uzatmaya gitti, Messi'yi oyundan alalım, şunu koyalım oyunundan çıkmış durumda. Hı hı. Ki ben Arjantin İngiltere karşısındaki en önemli dezavantajının arka arkaya 120'ler oynamasına bağlıyorum. Yani en önemli dezavantajı bu olacak. Mutlaka dinlenecekler maç çarşamba günü.
0: Evet.
3: Ama İsviçre'nin iyi mücadelesi, Murat Yakın'a tebrikler. Dün Amerikan televizyonunda kendisi hakkında yayınlanan sarkastik bir şeye nasıl yaptılarsa İsviçre milli takım kampında bir prodüksiyonla cevap vermiş olmaları çok şık böyle vaziyette. İsviçre'nin de böyle reklamını yapan sanıyorum dünyada dün en çok izlenen videolardan bir tanesi oldu. Dünya Kupası'nın en güzel anılarından birisi olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet.
3: Murat Yakın güzel bitirir turnuvayı. Ama tabii ki o da o pozisyona isyan ediyor.
0: Evet.
3: Maçı tabii kurtaran adam Julian Alvarez'in o plasesi.
0: Mükemmel.
3: Zaten finalden sonra diyeyim. Finalin ertesi günü, pazartesi gününden itibaren İspanyol medyasında biz Julian Alvarez, Atletico Madrid, Barcelona bu üçgen arasındaki transfer meselesini günlerce manşetlerde göreceğiz.
0: Evet, 1-2 dakikamız kaldı. Manşetini de görelim Oler'in hızlıca. Onlar da yine esprili ve tezahürat diliyle yaklaşmışlar. Zıplamayan bizden değil vurgusu. Burada Arjantin taraftarlarının tribünlerde söylediği tezahüratlardan bir tanesi. Oler'in manşetini süslemiş Messi ve Julian Alvarez ikilisinin görüntüde olduğu bir manşet. Noktalayacağız. Tahmin alacağım. Turnuva ağacını ve ekrana getirelim. Artık yarı final. Konuşacağımız zaman olacak ama kimi görürüz finalde? Çok kısa.
3: Yani bu hikayenin başından beri bir Fransa-Arjantin finalinin 2022'nin bir tekrarı normalmiş gibi görünüyordu ama şurada İspanya'nın defansif performansını Fransa maçına ne kadar taşıyacağı önemli.
0: Evet.
3: Ya da Fransız hücum attı. Acımasız bir gününde olursa İspanya'nın hali nice olur. İngiltere-Arjantin maçına Messi olan saygımdan dolayı ortada diyorum. Ama hani Messi de sıradan oynamaz.
0: Hı hı.
3: Ama Messi biraz ortalıktan kaybolsa Jude Bellingham, Harry Kane'in takımı ön plana çıkar. Neresinden bakarsan bak 40 yıl sonra acayip bir rövanş İngiltere-Arjantin. Keyfini çıkartalım.
0: Peki. Ağzına sağlık Bülent Timur'le.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Bir başka kupa günlüğünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.

0: NTV Radyo. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Bugün bir şeyin rengini soralım. Bu ne renk? Ya da bunun rengi ne? Renk sözcüğüne dikkat ettiniz mi? Bu ne renk dediğimizde sondaki harf K. Renk. Ama bunun rengi ne deyince aynı sözcük olmasına karşın K yumuşadı ve G oldu. Renk, rengi. Bir iki örnek daha verelim. Sağlık, sağlığı. Kürek, küreği. Her ünsüz harfle biten sözcükte böyle olmuyor elbette. Halter, halteri. Ezan, ezanı. Bunun ilginç bir kuralı var ve bilinmemesi pek çok yanlışın yapılmasına yol açıyor. Bu yumuşama yalnızca sert ünsüzlerle biten sözcüklerde geçerli. Nedir o sert ünsüzler? P, Ç, T ve K. Dört ünsüz harf. Örneğin sonu P ile biten bir sözcük. Sebep deriz. Ama ek geldiğinde sebepi değil sebebi deriz. P yumuşar, B'ye dönüşür.

0: konuşma demeyip bol bol yinelemek. Siz bu yanlışlara mağlup olmayın, emin sevgili dinleyiciler. Hepinize iyi günler.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: Mutlu pazarlar, saatlerimiz 11'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. ABD ile İran arasında mutabakata rağmen karşılıklı saldırılar yeniden başladı. İran Hürmüz'den geçişine izin verilmeyen iki gemiye uyarı ateşi açtı ve gemileri durdurdu. ABD ise İran'da farklı farklı noktaları vurdu ve böylece karşılık vermiş oldu. Son durumu canlı bağlantıyla alacağız. İran'a dönelim. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk yayın hazır. Ali, saldırılar devam ediyor mu?
1: Gün içerisinde sabah saatlerinde saldırıların yeniden yoğunlaştığını gördük Korhan. İlk olarak devrim muhafızları ordusunun gece saatlerinde beklenmedik bir çıkış yaptı. Çünkü ABD yönetiminin beklentisi Boğaz'ın gemi trafiğine serbest bir şekilde açılacağının ilan edilmesiydi Tahran yönetimi tarafından, ancak aksi bir açıklama geldi. Devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurdu. Bu kapanışın ardından ise Boğaz'dan geçmeye çalışan, Umman karasularını kullanan en az iki gemiye saldırı düzenlendi. Devrim muhafızları ordusu tarafından doğrudan gerçekleşti bu saldırılar ve akabinde de gün içerisinde sabah saatlerinde ABD'nin İran'a yönelik ilk hava saldırıları gerçekleşti. Buşehr eyaleti hedef alınan noktalardan birisiydi. En az 4 hava saldırısı gerçekleşti. 4 hedef o bölgede imha edildi. Ve hedef alınan noktalar arasında sahil karakolları ve gözetleme kuleleri yer aldı. Sistan Belucistan eyaletine bağlı Yesuş kenti çevresinde de patlama seslerinin duyulduğu bilgisi geldi. Yine Loristan eyaletinin Veysiyan kentinde patlama olduğu şeklinde haberler vardı ve ben bu yayına girmeden önce yine güneyde bulunan Kirman eyaletinden de patlama seslerinin duyulduğuna ilişkin az önce İran basınında bilgiler yer almıştı. Korhan, karşılıklı tabii misillemeler ve saldırılar yeniden başlamış durumda. Devrim muhafızları ordusu ise Ürdün, Katar ve Bahreyn'de ve Kuveyt'te bulunan ABD üslerine yönelik karşı misillemeler gerçekleştirdi yine gün içerisinde ve Umman'da hedef alınan noktalardan birisi oldu. Yaklaşık yarım saat önce Umman'ın Musendam eyaletindeki bir bölgede insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiği bilgisi geldi. Normalde Tahran yönetimi Körfez ülkelerinde bulunan ABD üslerine yönelik gerçekleştirdiği misillemelerde Umman'a dokunmuyordu bir anlamda. Umman'a yönelik saldırılar gerçekleşmiyordu. Çünkü Umman ABD ve İran arasında ara bulucu ülke konumunda ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da dün Umman'daydı. Bu kapsamda Umman'a yönelik çok fazla saldırı gerçekleşmiyordu. Ancak Umman'da hedef alınan noktalardan birisi oldu. Vurulan yer Musandam eyaleti, Hürmüz Boğazı'na hakim bir konumda bulunuyor ve Birleşik Arap Emirlikleri ile sınırı olan bir nokta. Bu noktaya yönelik de bir insansız hava aracı saldırısı gerçekleştiği bilgisi Umman tarafınca paylaşıldı. Yine Ürdün'e yönelik, Ürdün'de bulunan ABD üssüne yönelik de füzeli bir misillemenin gerçekleştiği bilgisi de var. Bunu da Ürdün ordusu duyurdu. Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik de Korhan, İran tarafından misilleme saldırılarını devam ediyor diyebiliriz.
0: Ali, aslında biz bu saldırılar olmasaydı, bu saldırılardan önce tarafların yeniden görüşmesini bekliyorduk. Şimdi bu saldırılarla birlikte bu diplomatik çabalar tamamen iptal mi oldu, yoksa bir yandan onlar da devam eder mi?
1: Pakistan'ın girişimleri devam ediyor. Pakistan Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı ile az önce bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Katar yine arabulucu ülke olarak konumunu güçlendirdiğini

0: yine söyleyebiliriz çünkü 2 gün önce Katar'dan bir heyet Tahran'a gelmişti, İran'dalardı ve bu ziyaretin artan bu temasların içeriğine ilişkin haberlerde değerlendirmeler ise bu arabulucu ülkelerin diplomatik süreci güçlendirmek, en azından devam etmesini sağlamak olarak nitelendiriyorlardı. Pakistan'ın ve Katar'ın diplomatik girişimleri devam ediyor. Umman'ı da yine unutmayalım. Az önce ifade ettiğim gibi Dışişleri Bakanı Arakçı Umman'a gitmişti. Hürmüz Boğazı'nın statüsü ve konumuna ilişkin müzakereler, görüşmeler Umman yönetimiyle devam edeceği vurgulandı. Dışişleri Sözcüsü Bekay'ı bu ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada hukuki ve teknik heyetlerden isimlerin de bulunduğu uzman heyetlerin Arakçı'ya eşlik ettiğini söyledi Umman temaslarında. Trafiğin düzenlenmesi, Boğaz'ın yeniden güvenli bir şekilde açılması gibi konu başlıklarında Umman üzerinden ABD ile dolaylı görüşmelerin ve mesaj trafiğinin en azından sürdüğünü söyleyebiliriz. Şu ana kadar mutabakat taraflarca tamamıyla sona erdirilmiş değil. Ancak Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurdu. İkinci bir emre kadar tekrar ne zaman açılır, taraflar ne zaman tekrar bir araya gelir, bu belirsizlik bir süre daha süreceğe benziyor. Ancak şu an yeni bir askeri tırmanışa girilmiş durumda Korhan.
1: Ali Çabuk aktardı ABD ile İran arasındaki gerilimi. Şimdi gündemdeki bir diğer önemli konuya geçelim. Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında belediye başkanı Hüseyin Can Güner de gözaltında. Ayrıntıları yine bir canlı bağlantıyla alacağız. Özden Erkuş yayına hazır. Özden, soruşturmaya dair neler aktarırsın? Gözaltı sayısı arttı mı?
2: Henüz gözaltı sayısının arttığına ilişkin yeni bir bilgi yok ama aralarında Hüseyin Can Güner'in de olduğu 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Dün sabah saatlerinde bilindiği üzere operasyon başlatılmıştı. Operasyonla birlikte çok sayıda polis ekibi Çankaya Belediyesi binasına gitmiş ve bu operasyon çerçevesinde o binadan çok sayıda bilgisayara ve belgeye de el koyulmuştu. Operasyon, daha doğrusu soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma, rüşvet alma verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarında düzenlenmiş durumda. Tabii 30 kişi arasında Hüseyin Can Güner de var dedik, hatırlanacaktır. Dün operasyon başladıktan sonra Hüseyin Can Güner o saatten itibariyle yurt dışındaydı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. Ardından uçakla akşamüstü saatlerinde Ankara'ya geldi. Ankara'ya gelir gelmez de Esenboğa Havaalanı'nda gözaltına alındı. Tabii operasyonun ardından hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden hem de Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'den, Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den açıklamalar geldi. İlk açıklamada CHP Genel Merkezi adına yapılan ilk açıklamada Müslüm Sarı, hukuk devleti ilkesinin gereği olarak yargı süreçlerinin siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek adil ve şeffaf biçimde yürütülmesi zorunludur ifadesini kullandı. Özgür Özel'si Adana'daydı, orada konuştu. Bizi operasyonlarla durdurabileceklerine inananlara sesleniyorum. Yürüyüşümüz durdurulamayacak, bu size dert olsun ifadesini kullandı yaptığı ilk açıklamada. Hüseyin Can Güner ve beraberindeki şüphelilerin Ankara Emniyetindeki işlemleri devam ediyor, hemen belirtelim. 3 günlük bir gözaltı süresi söz konusu, eğer bu sürede uzatıma gidilmezse, bu süre zarfında ise Hüseyin Can Güner ve diğer şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmeleri, ardından da savcılığa sevk edilmeleri beklentiler arasında. Az önce de altını çizmiştik, 36 kişi için gözaltı kararı alınmıştı. Bu 36 kişiden 30'u şu an itibariyle gözaltında. 6 kişinin ise aranmasına dönük faaliyetler devam ediyor Korhan.
1: Özden Erkuş aktardı. Yeni bir gelişmeyle devam edelim bültene. İstanbul'da bir İETT otobüsüyle ambulans çarpıştı. Yaralananlar oldu. Ayrıntılar Baran Bila, telefon hattımızdaki Baran Bila aktaracak. Baran, kazaya dair neler söylersin?
3: Korhan Varol, yaralılara önce olay yerinde müdahale edildi. Farklı ambulanslar da bölgeye sevk edildi ve ilk müdahalenin ardından 5 yaralı hastaneye kaldırıldı. Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi bu kaza. Sihir halindeydi İETT otobüsü. İçinde yolcular da vardı ve bir ambulansla çarpıştı. Henüz kazanın nedeni tam olarak nasıl meydana geldi bilinmiyor, araştırılıyor. Önemli olan şu, ambulans devrildi. Sırada ambulansın içerisinde 3 personel ve bir hasta bulunuyordu. Onlar yaralananlar arasında ve otobüste bulunan bir kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Otobüsteki özellikle ön taraftaki camların patladığını, kırıldığını görüyoruz. Daha fazla kişi de orada yaralanabilirdi. Kısmen hafta sonu saatlerine göre bir parça da olsa erken saatler, belki de otobüsün çok kalabalık olmaması daha da olumsuz bir tablo meydana gelmesinin önüne geçti. Fakat ambulanstaki hastanın sağlık durumu şu an için bilinmiyor. Zaten hali hazırda bir sağlık sorunu veya bir yaralanması vardı. Şimdi böyle bir kazada meydana gelince tabii onun açısından da ciddi olumsuz bir durum teşkil etti. Hemen kendisi hastaneye kaldırıldı ve gerekli müdahaleler başladı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşlek bir caddede olay meydana geldi ve kazaya karışan araçları da bölgeden kaldırmak için çalışma başlatıldı. İlk etapta geniş bir güvenlik şeridi çekildi. Bölgedeki güvenlik kameralarında veya araçtaki kameralarında buradan inceleneceğini öngörmek mümkün. Fakat şu an öncelikle herkesin gözü kulağı hastaneden gelecek haberlerde, korunan var olsun.
1: Şimdi ekranı ikiye böldü arkadaşlarım ve canlı görüntüler ekrana geliyor. Baran da anlattı az önce, Baran Bila da söyledi. 5 yaralı var. İETT otobüsü ambulansla çarpıştı ve olay yerindeki şu an için faaliyetler sürüyor. Ekranın bize göre sağındaki görüntü canlı görüntü. Ambulansta tabii bir de yaralı taşıdığını söyledi Baran. Zaten hastaneye gitmekte olan hastanın durumuyla ilgili henüz net bir bilgi yok. Ama soldaki görüntüden de gördüğümüz üzere yaralılar hemen olay yerine gelen diğer ambulanslarla hastanelere taşındı. Sağdaki canlı görüntüde de gördüğümüz üzere tamamen devrilmiş, yan yatmış bir ambulans görüyoruz. Tam olarak toparlamak gerekirse çok değil, yaklaşık yarım saat önce İstanbul Fatih'te bir ambulansla bir İETT otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki ekiplerin çalışmaları da sürüyor. Kanada'nın Toronto kentinde bir festival sırasında silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Saldırı bir sokak festivali yakınında akşam saatlerinde meydana geldi. Polis olayın iki kişinin karşılıklı ateş açmasından kaynaklandığını duyurdu. Olay yerinde iki silah ele geçirildiği açıklandı. Saldırıyla ilgili henüz bir şüphelinin gözaltına alınmadığı belirtildi. Hayatını kaybeden iki kişinin de erkek olduğu kaydedildi. Kanada'nın en büyük kenti olan Toronto, Kuzey Amerika'nın en güvenli büyük şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor. Özellikle kamusal alanlarda birden fazla kişinin hedef alındığı ölümcül silahlı saldırılar şehirde oldukça nadir görülüyor. Yine dış haberler gündemiyle devam edelim. Ukrayna'nın Sumi kenti Rusya'nın güdümlü bombalarıyla sarsıldı. Saldırı anı kent merkezindeki bir kafenin güvenlik kameralarına yansıdı. En az 5 kişinin öldüğü saldırıda 12 kişi de yaralandı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski hava savunma sistemi sevkiyatlarının hızlandırılması için müttefiklerine çağrıda bulundu. Kafenin bahçesinde oturuyorlardı. Şiddetli patlamalarla herkes bir anda yere kapandı. Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumi kenti Rusya'nın hava saldırılarının hedefi oldu. Saldırı anı kentin merkezindeki bir kafenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bir kadın patlama sırasında yanındaki çocuğun üzerine kapanarak onu korumaya çalıştı. Bahçedeki müşteriler de büyük panikle kaçıştı. Sokaklar bir anda cephe hattına döndü. Saldırıda kentin yoğun noktasına iki güdümlü bomba isabet etti. Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, onlarcası ise yaralandı. Füzelerden biri otobüs durağını vurdu. Çevredeki apartmanlar ve araçlar zarar gördü. Bazı konutlarda yangın çıktı. Saldırının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin hava savunma mühimmatı sıkıntısı yaşadığını belirterek müttefiklerine sevkiyatları hızlandırma çağrısı yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'la vardıkları anlaşmaya değinen Zelenski, Ukrayna'nın Patriot hava savunma füzelerini üretebilmesini öngören anlaşmanın en kısa sürede hayata geçirilmesini istedi.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
8: Reklam.

0: başlıyor.
1: Çoğumuz günlük hayatın koşturmacasında ortaya çıkan ağrıları bir ağrı kesiciyle geçiştirmeyi seçiyoruz. Oysa ağrı vücudumuzun yolunda gitmeyen bir şeyler olduğuna haber veren en dürüst teşhisi. Peki bu mesajları ne kadar doğru okuyoruz? Merak ettiklerimizi anestezi ve reanimasyon uzmanı doçent doktor Savaş Çömle'ye soracağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
2: Merhaba Zeynep Hanım, teşekkür ederim. Radyo konuk olmak benim için çok keyifli. Yıllar önce, 10 yıl önce de NTV Radyo'ya başka bir sebepten konuk olmuştum. Çok güzel bir gündü. Yine güzel bir gün olmasını diliyorum.
1: Umarız, çok teşekkür ederiz. Şimdi hocam bu ağrı konusunu konuşalım istedik. Çünkü vücudun bize verdiği bir mesaj aslında bu ağrı. Ama bir yerimiz ağrıyınca hemen ağrı kesicilere de sarılıyoruz. Ağrıyı doğru olarak nasıl okuyabiliriz? Ağrı neden olur ya da birbirinden ayırt etmek için ne yapmak gerek?
2: Ağrı aslında vücudumuzda olup biten, aslında bir boyutuyla da ruhsal dünyamızda olup bitenlerin bir yansıması, bizim için bir semptom, semptom diyoruz biz buna. Birçok hastalığın bulgusu olarak değerlendiriyoruz ama günümüzde bunun dışında da ağrı çeşitleri var. Bu ağrıya da kronik ağrı diyoruz. Ağrı başlı başına bir hastalık aynı zamanda, bir halk sağlığı problemi. Biz daha çok kronik ağrıyla uğraşıyoruz bu anlamda ama tabii ağrının mesela çok şiddetli, ani başlayan ağrılar bizim için bir dahili hastalık sebebi olabilir. Kafa içinde bir lezyon olabilir, ani bir kanama olabilir, ne bileyim bir apandisit olabilir, bir safra kesesi problemi olabilir. Ani başlayan, daha önce olmayan, daha öncekilere benzemeyen hastalıklarda mutlaka bir doktor tarafından muayene edilmeye ihtiyacımız var, tıbbi incelemeye ihtiyacımız var. Ama yıllardır devam eden ağrılarımız var. İşte hep aynı baş ağrısı, hep aynı bel ağrısı. Burada tabii acil bir durum olduğunu söyleyemeyiz ama mutlaka tabii bu ağrıyı tedavi etmek için bir hekimle görüşmek lazım. Çünkü ilginç olan şey burada bir ağrı bir insanda 3 aydan uzun sürerse ve iyi bir şekilde, uygun bir şekilde tedavi edilemezse kronik ağrıya neden oluyor. Ağrının nedeni ortadan kalksa da hayatımızı olumsuz etkileyen, sürekli devam eden bir sorun haline geliyor. O yüzden ağrıyı uygun yöntemlerle vaktinde tedavi etmek lazım.
1: Peki hocam, şimdi siz hastalıklardan bahsettiniz, hangi hastalıkların sebebi olabileceğinden, ama ciddi bir hastalığın, örneğin kalp ya da kanser mesajı veren bir hastalığın ağrısında bir farklılık olur mu? Ona eşlik eden başka unsurlar da var mıdır?
2: Yani şiddetli olan, öncekilere benzemeyen, birden başlayan, ani başlayan ağrılar bizi endişelendirir genellikle. Ağrının yeri tabii çok önemli bizim için. Neredeki ağrı, mesela göğsümüzdeki ağrı, kola yayılan ağrı, bazen kalple ilgili olur, bazen boyun fıtığıyla ilgili olur. Onun için mutlaka bir tıbbi danışmanlık hizmetine ihtiyacımız, bir hekimin görmesine ihtiyacımız olur. Mesela ani başlayan baş ağrıları, hiç daha öncekine benzemeyen baş ağrıları, daha önce yaşamadığımız şiddetteki baş ağrıları, beyinde anevizma dediğimiz küçük damar problemleri nedeniyle ortaya çıkabilir, acil müdahale gerekebilir. Kanser tabii toplumda çok önemli bir endişe kaynağı, kaygı kaynağı ama kanseri tek başına ağrıyla değil, çok daha başka bir sürü sorunla birlikte ortaya çıkıyor ve o şekilde tespit edebiliyoruz.
1: Peki hocam, şimdi şunu sormak isterim. Az önce kronikleşen ağrıdan bahsettiniz. Ağrı olduğunda vücudumuzda ne gibi bir değişiklik oluyor ya da işte kasta ya da ağrıyan organda ne gibi bir değişiklik oluyor da biz onu ağrı olarak hissediyoruz?
2: Biliyorsunuz nasıl elektrik kablolarla taşınıyorsa bizim de vücudumuzda ağrı hissi, ağrı da dahil olmak üzere birçok his sinir sistemi tarafından taşınıyor. Sinir sistemi bunu algılıyor bir şekilde. Genellikle işte kolumuzdaki ağrıyı, işte bacağımızdaki ağrıyı hissettiğimiz yerden itibaren ağrı hisleri taşınıyor. Beyinde ağrıyla ilgili merkezlerde işleniyor ve biz ağrı olarak hissediyoruz. Bunlar tabii çok hızlı gerçekleşiyor bu süreçler. Ama bizim vücudumuz o kadar karmaşık ki vücudumuzun herhangi bir yerinde bir yaralanma olmadan da zihnimiz kendi kendine ağrı hissedebiliyor. Çünkü biz ağrıyı zihnimizle hissederiz. Veya bazı insanlar çok fazla hisseder ağrıyı, bazı insanlar çok daha az hisseder. Bu da insanlar arasında farklı olduğu gibi cinsler arasında farklılıklar var. Mesela kadınlar ve erkekler arasında ağrı hissetme açısından 2 kat fark var. Kadınlar çok daha az ağrı hissederler.
1: Şimdi siz böyle bahsedince zihnimizle, acaba ağrıyı hissetmemek için zihnimizle böyle bir hani olumlu düşünün, ağrımıyor gibi düşünün, bunun etkisi olur gibi bir düşünce geldi. Öyle bir şey olabilir mi hocam?
2: Gerçek ağrıyı zihnimizde yönetmek çok zor. Özellikle bedensel ağrıyı zihnimizde yönetmek çok zor. Böyle aşırı konsantrasyon, meditasyon yapanlar, işte ne bileyim bu meditasyon işini çok uzun yıllardır yapan rahiplerin daha az ağrı hissetmelerini sağlayan beyinde bir takım merkezleri geliştirdikleri söyleniyor. Bunu MR görüntüleriyle de saptayabiliyoruz ama bunlar çok uzun yıllardır süren eğitimler. Dolayısıyla ne yazık ki bu ruhsal dünyamızın gelişimiyle ilgili, yaşadığımız hayatın çocukluğumuzda olup bitenlerle ilişkili bir miktar, bedenimizde olup bitenlerle ilişkili. O yüzden bu konuda bazen hissettiğimiz ağrıyı başka bir zaman hissetmeyiz. Mesela üzüntülü olduğumuz zaman daha fazla ağrı hissederiz. Mutlu olduğumuz zaman daha az ağrı hissederiz. Veya mesela olmayan ağrıları da hissederiz. Fantom ağrısı diye bir ağrı çeşidimiz var. İlginç olduğu için anlatıyorum bunu. Mesela artık daha çok savaş dönemlerinde çok rastlanan bir hadise bu. İşte bacak kesiliyor bir şekilde veya kol yok. Ama kolu ve bacağı ağrımaya devam ediyor insanların. Olmadığı halde. Olmayan organlar ağrıyor yani. Çünkü beynimizde bir harita var. O harita neyi algılarsa biz onu hissediyoruz. Yani ağrıyı aslında zihnimiz hissediyor. Bedenimiz değil yani.
1: Şimdi büyüklerimizden hep duyarız ya, bacaklarım ağrıyor, belim ağrıyor diye. Bu kronik ağrı kalıbını hangi ağrılara sokarsınız? Mesela bu ağrılar kronik ağrıya girmiş midir ve bunun bir tedavisi de var mıdır?
2: En yaygın ağrı çeşitlerinden bir tanesi bel ağrısı. Gerçekten çok ciddi bir halk sağlığı sorunu. Toplumda özellikle belli bir yaşın üstünde neredeyse %70 oranında gözükür bel ağrısı. Bel ağrısının uygun bir şekilde tedavi edilmesi lazım. Eskiden daha çok cerrahi yöntemler tercih ediliyordu. Hatta bir dönem özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde narkotik, morfin benzeri ilaçlarla bu tür ağrılar kontrol edilmeye başlandı. Ama günümüzde gene Amerika Birleşik Devletleri'nde morfin ve benzeri ilaçlara, fentanil daha çok popüler ismiyle, bağımlılık nedeniyle senede neredeyse 100 bin insan ölüyor. Dolayısıyla bu yöntemden vazgeçildi artık. Onun yerine kronik ağrılarla baş etmek için girişimsel ağrı tedavisi diye bizim tarif ettiğimiz, anestezi doktorlarının ameliyat ve mesela doğum ağrılarını kontrol etmek için kullandığı yöntemleri kullanıyoruz. Bu yöntemlerle uzun süreli ağrı kontrolü sağlamak mümkün. Hastaları uzun süreli remisyona sokmak, iyileştirmek mümkün. Dolayısıyla da ağrı kesicilere ihtiyacı azaltmak mümkün. Çünkü ağrı kesicilerin tamamının güvenli olduğunu düşünmüyoruz. İçlerinde görece daha güvenli olan ilaçlar var ama doğru zamanda, doğru dozda ve doğru şekilde kullanıldığı zaman bizim işimize yarıyor. Değilse günümüzde modern tıbbın en önemli kurallarından bir tanesi ağrının öncelikle girişimsel ağrı tedavisiyle yönetilmeye çalışılması. Ancak bütün bunlara rağmen sonuç itibariyle ağrıların %70'i, 80'i medikal tedaviyle, ağzın ilaçlarla tedavi edilebilir aslında. Bizim girişimsel ağrı tedavisine ihtiyacı olan hastaların oranı bu ağrılı hastaların %20'sinden fazla değildir aslında. Tabii bu oranlar bir fikir vermek için. Her toplumda, her bölgede bu oranlar tabii ki değişebilir. İleri yaş grubunun ağrılarının bir kısmı yaşlanmaya bağlı ağrılar. Yaşlanma bir ağrı nedeni ne yazık ki. Bundan korunmak için de yapabileceğimiz en güzel şey ileri yaşlarda kas gücümüzü artırmak. En etkili tedavi yöntemi, en etkili önleyici yöntem kas gücünün bir şekilde korunması ya da artırılması. Özellikle 60 yaş üstünde kronik bel ağrısının en önemli nedenlerinden bir tanesi kas kitlesinin her sene neredeyse %1, %2 oranında kaybolması. Dolayısıyla egzersiz ve düzenli ölçülü spor tabii ki yapmak en önemli ağrı tedavi yöntemlerinden bir tanesi.
1: Evet hocam,
2: şaşırtıcı şimdi bir şekilde.
1: Aklıma şu geldi. Şimdi iki insan tipi geldi günlük hayatta karşılaştığımız. Biri en ufak bir arada hemen ağrı kesici içen, bir de ben ağrı kesici içmiyorum, ağrıya direniyorum diyen. Şimdi bu iki...
2: Aslında ikisi de yanlış. Hayat hep denge üstüne kurulu. Hemen ağrımızda bir ağrı kesiciye başvurmak yerine ağrının nedenini anlamak önce. Çünkü her ağrı kesici her ağrıda da iyi gelmiyor bu arada. Ağrı kesicilerin bir takım yan etkileri de var. Mesela en yaygın yan etkiler, en çok kullandığımız non-steroid anti-inflamatuar ilaç grubu var. Bu gruptaki ilaçlar işte en çok kullandığımız ilaçlar. Bunlar mide ve böbrekler üzerine olumsuz etkisi var. belli bir zamandan fazla kullanmamak lazım. Mesela yani bu kesin bir kural olmakla birlikte bir haftadan fazla kullanmamak lazım bunları. Ama daha güvenli ilaçlar var. Parasitamol grubu ilaçlar var. Onlar biraz daha görece uzun süreli kullanılabilir. Dolayısıyla ağrı kesici seçiminin de bir profesyonel destekle sağlanması lazım. Sebebini saptamak şartıyla. İkincisi de hiç ağrı kesici kullanmamak, ağrıya sürekli direnmek de doğru bir seçim değil. Çünkü sürekli ağrı hissetmek, özellikle 3 ayı geçtiği zaman bu ağrı hissi vücutta bazen biraz önce de bahsettiğim kronik ağrı dediğimiz bir hadiseye, bir başlı başına bir hastalığa neden oluyor. Yani nedeni olmadan ağrı hissedebiliyoruz. Numara yapmıyoruz ama kimse numara yapmıyor ama sebep yokken ağrı hissetmeye başlıyoruz ve bunu kontrol etmek de çok uzun, zor. Hiç kolay değil kronik ağrıyı yönetmek. Bütün dünyanın uğraştığı konulardan bir tanesi kronik ağrıyı yönetmek.
1: Peki beslenme bu noktada nerede duruyor hocam? Yani iltihap karşıtı beslenmeden bahsediliyor ağrı yönetiminde ama gerçekten ilaçlar kadar etkili olabilir mi ve bu besinler hangileri mesela?
2: Şimdi beslenmenin birçok ağrılı sendromda etkili olduğuna dair elimizde bir takım fikirler var. Özellikle bağırsak bakterilerinin çeşidi, zengin bir bağırsak bakteri florasına sahip olmak ağrıdan korunmak açısından son derece kıymetli aslında. Ama burada da bir takım genetik faktörler de var tabii. Yani bir kısmı sonradan edinilmiş faktörler beslenmeyle ilişkili olmakla birlikte ne yazık ki bir kısmı da genetik faktörlerle ilişkili. Dolayısıyla beslenme tabii ki önemli. Bağırsak floramızı güçlendirecek besinler tüketmek. Bunun için de genel olarak önerilen diyet Akdeniz diyeti. En çok tercih edilen diyet Akdeniz diyeti. Posalı beslenmek çok kıymetli. İhtiyaç halinde bağırsak florasını desteklemek için prebiyotik kullanmak hiç kötü bir fikir değil. Henüz yeterince doğru strateji keşfettiğimizi düşünmüyoruz. Ama tıpta genel olarak zararı olmadığını düşünüyoruz bu uygulamaların. Katkı sağladığını da düşünüyoruz. Ama henüz mesela bazı diyetler çok kıymetli. Şeker diyeti mesela ağrı tedavisinde kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Tabii ki bunları medikal tedaviyle ya da girişimci ağrı tedavisiyle karşılaştırmak mümkün değil. Bunları bir tür destek planı olarak öngörmek lazım. Zaten sadece ağrı tedavisi için değil, sağlıklı yaşam için de kaliteli beslenmek lazım. Özellikle dondurulmuş, işlenmiş gıdalardan uzak durmak, bir süre için böyle bir diyet yapmak, şekerden uzak durup bu gıdalardan uzak durmak şeklinde böyle bir aylık, iki aylık diyetler var. Mesela bu diyetlerin ağrıyı kontrol etmek konusunda bize yardımcı olduğu gösterilmiş.
1: Şimdi sıklıkla masa başı çalışanların beli, kolu, boynu ağrır. Onlar için bir tavsiyeniz olur mu hocam? Uzun süre sabit kalarak çalışılıyor çünkü.
2: Şimdi ergonomi çok önemli bir şey. Hayatımızın her alanında oturma pozisyonumuzun, oturma koltuğumuzun çok iyi dizayn edilmiş olması lazım. Vücudun dengesine göre düzenlenmiş koltuklarda oturup çalışmak lazım. Bir de mutlaka belli aralıklarla kalkıp, en az saat başı kalkıp gevşeme egzersizleri yapmak lazım. Boynumuzu, omzumuzu, sırtımızı gevşetmemiz lazım. Aksi takdirde kas ağrılarından kurtulamayız. Saatlerce oturmak hem kaslarımızı yoracaktır hem bir süre sonra omurgamızın dengesi de bozulacaktır. Dolayısıyla ciddi problemler ortaya çıkabilir. Bu nedenle ofis çalışanları için bizi bazen bazı kurumlardan davet ediyorlar çalışanlara eğitim vermek için. Bu konuyla ilgili çalışanların gerçekten eğitilmesi lazım. Nasıl oturacağız, ne kadar zamanda bir ayağa kalkacağız, ne kadar zamanda bir dinleneceğiz. Mola yapmayı ciddiye almak lazım. Molasız çalışmak halk sağlığı için, özellikle kas iskelet sistemi için hiç doğru bir yöntem olmaz. Kaslarımızı gevşetmeyi ve belli aralıklarla esnemeyi, rahatlamayı utanmadan ofiste çekinilir böyle şeylerden yapmak lazım.
1: Çok teşekkür ederiz hocam programımıza konuk olduğunuz ve sorularımızı yanıtladığınız için.
2: Rica ederim.
1: Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün vücudumuzun bize verdiği mesajı, ağrıyı konuştu. Konuğumuz anestezi ve reanimasyon uzmanı doçent doktor Savaş Çömlek'ti. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.

0: İstanbul'da online satışım durdu.
1: Tam iyi de çözülsün.
0: Nasıl?
1: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
0: Büyüksün.
1: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
0: Tami.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tami.
2: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Saç kurutma makinesi deyince vatan.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam. Engelsiz başlıyor.
8: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Programın bu bölümünde hayata yeniden tutunmanın ve umudu yeniden inşa etmenin etkileyici bir öyküsüne yer vereceğiz. Deprem sonrası yaşamını sporla yeniden şekillendiren para voleybol milli sporcusu Ayşe Sudem akşam konuğumuz. Akşamın sportif kariyerinde ilginç olansa çocukluk hayali olan milli formaya ancak engelli sporcu olduktan sonra kavuşmuş olması. Engelsiz başlıyor. Ayşe Sudem akşam merhaba.
9: Merhabalar Erhan Bey.
8: Sizi tanıyarak başlayalım mı programımıza?
9: Ben Ayşe Sudem Akçam, 16 yaşındayım. Yaklaşık 8 yıldır voleybol sporunun içerisindeyim. 2 yıldır da oturarak voleybol yapıyorum.
8: Voleybolda tanışmanız nasıl oldu? Buradan başlayalım mı? Siz hem olimpik hem de para tarafında bir sporcusunuz.
9: Ben voleybola 2. sınıfken başladım. Beden eğitimi öğretmenim sayesinde. Voleyboldan önce birçok branşta yer aldım. 6 yıl boyunca şu anda aktif bir şekilde ayakta voleybol oynuyorum. Hem ayakta voleybol hem de para voley içerisinde aktif sporcuyum aslında. Voleybolla tanışma, voleybol benim hayatımın bir parçası aslında. Hani depremden sonrası içinde, öncesi içinde benim hayatımın bir parçası ve vazgeçemeyeceğim spor arasından bir tanesi.
8: Peki o depremden sonra voleybolla tekrar hayata tutunma, yeniden bir başlama motivasyonunu nasıl kazandınız? Neler yaşadınız o süreç içerisinde?
9: O süreç içerisinde ben depremden önce ana lig maçlarına, şehir arası ana lig maçlarına hazırlanıyorduk biz. O zamanlar ben çok fazla yoğundum ve her gün antrenmana gidiyordum. Hava soğuk bile olsa hiç vazgeçmiyordum. Enkazdan çıktıktan sonra kendime geldiğim süreçte de hep o maçlar azmiyle aslında tekrardan ayağa kalktım. Azim şu şekilde, bir şeyi istediğiniz zaman ona ulaşmak için çabalamak lazım. Ben de her şey için çabaladım ve çabalamın da aslında sonucunu gördüm diyelim.
8: Deprem sizin hayatınızda bir şeyleri kaybettirdiği gibi bir şeyleri de kazandırmış olmalı. O deprem döneminden biraz bahsetmek ister misiniz? Nasıl bir gündü? Ondan sonra neler yaşadınız?
9: 6 Şubat depremlerinde ben 12 yaşındaydım. 6 saat boyunca enkazda kaldım. Enkazdan çıktıktan sonra ilk gittiğim hastanede enkaz içerisindeyken o soğuğu hissettiğim için hipotermiye girmiş demişler. Isıtacak bir yer olmadığını söylemişler ve mümkünse bence gidin kefen ses bekleyin gibi terimler kullanmışlar aileme. Ailem dinlemeyip Maraş merkezde farklı bir hastaneye götürdü. İkinci depremimiz hastanede yakalandık. Benim bulunduğum acilin yarısı yıkıldı. O sırada tabii bir telaşla dışarı çıktık biz. Bulduğumuz ilk araba, zaten orada arabalar bekliyordu yardım etmek için insanlara. İlk arabayla babamın bulunduğu hastaneye gittik. Onlar da bizim bulunduğumuz hastaneye yıkıldığını duyunca bizim bulunduğumuz hastaneye gittiler. Daha sonrasında biz ertesi gün İstanbul'dan gelen doktorlar müdahalesiyle birlikte ayağıma birkaç yerinden kan akışını sağlayıp beni Kayseri'ye gönderiyorlar. Kayseri'ye gittiğimde Kayseri'deki doktorlar buna çok şaşırıyorlar. Çünkü açık ayakta nasıl geldi ve bunun ayağı nasıl dayandı buna diye. Daha sonrasında yaptığım sporla birlikte ayağım kesilmiyor. 20 günlük bir yoğun bakım sürecinden sonra 1,5 ayda normal serviste kaldım. Hı hı. 2 ay sonra Maraş'a geldiğimde tekrar zaten Maraş hala toparlanamamıştı. Bir hastanede tedaviye başladım ilk önce. Daha sonrasında tedavi sürecim etkili olmadığında, Maraş çünkü çok kalabalıktı ve herkes fizik tedaviye geliyordu. Fizik tedavi sürecim çok kısıtlı bir zamandı ve ben bu kısıtlı zamanda ayağa kalkma imkanım yoktu. Özel bir klinikte başladım. Ben ilk zamanla fizik tedaviye gitmeyi reddediyordum. Evet, yürümek istiyordum fakat ağrılı süreçler beni çok yıpratmıştı ve tedaviyi reddetmeye başlamıştım. Babam bu süreçte çok destek oldu. Hani kızım git, böyle şöyle, ben gitmedim. Ya uzun bir süre gitmek istemedim. Bir gün gidiyorsam iki gün gitmek istemiyordum. Bir gün bir doktora gitmek için hastane tarafına gittiğimizde bu klinik babamın dikkatini çekiyor ve içeri giriyor. Hocam böyle böyle, benim bir kızım var, bu hastalığı var gibisinden. Fizyoterapistim diyor ki sizin kızınız hasta değil, lütfen yanıma getirin diyor. Ve fizyoterapistimin yanına gittiğimde bana dediği ilk şey, seni bir ay içerisinde yürüyeceksin ve ben yürüteceğim ve her şeyin üstesinden geleceğiz. Bu süreçte aslında fizik tedaviden çok motivasyon çok önemli. Kendinize motivasyon vermeniz çok önemli. Ben bir müddetten sonra sabah akşam fizik tedaviye başladım. Normalde tek seans gidilen fizik tedaviye, ben o motivasyonu alıp sabah akşam gidip bir ay sonra yürümeye başladım aslında.
8: Olimpik seviyede başlayan bir hayaliniz paralimpik seviyede gerçekleşti. Milli formayı giydiniz. Bu nasıl oldu? Bundan bahseder misiniz?
9: Milli takıma ilk seçme kampıyla başladım ben ve orada da hani azimle devam ettim. Sonra hocalarıma hani birçok, evet, voleybol altyapısından gelmiş olmam para voleyle aynı olduğunu şey yapmıyor. Para voley çok farklı bir spor olduğu için ilk başlarda çok zorlandım ben. Daha sonrasında biz uluslararası maçlara gideceğimizi duyduğumuzda ilk o formayı elime aldığımda kendimi çok mutlu hissettim. Hani başarabildiğimi düşündüm ve Sudem'e tekrardan kavuşabildiğimi ve kavuştuğumu gördüm. Tekrardan açıldım, insanlarla sohbet etmeye başladım. Bir şeyleri başarabildiğimi görmek beni eski Sudem'e kavuşturdu diyebilirim.
8: Ayakta voleybol oynamakla oturarak voleybol oynamak arasında sizin için en net fark neydi? Psikolojik olarak kendinizi o anlamda mutsuz hissettiniz mi?
9: İlk gittiğimde mutsuz hissetmedim aslında ama bir yadırgadım. Ne işim var burada gibisinden bir şeyler oldu. Ve çok zorlandım aslında psikolojik anlamda. Hep arkadaşlarım, hem ben onlara destek oldum, onlar bana destek oldular aslında bu süreçte. Psikolojik anlamda aslında çok yıpratmıyor. Sadece yapabilecek miyim korkusu, endişesi var vücutta. Yapabileceğini kabul ettikten sonra aslında çok büyük bir fark yok.
8: Engelli olmak, engelli sporcularla bir arada mücadele etmek, herkesin farklı bir hikayesi var. Hayatınızda neleri değiştirdi? Bakış açınızı, yaşamınızı?
9: Çok fazla aslında benim hayatıma katkısı oldu. Ben insanların hayat hikayelerini öğrenmeyi çok seven bir insanım. İlk gittiğimde hani bu şekilde aslında sohbet ederek başladım arkadaşlarımla. Tanışma hikayelerim bu şekilde başladım. Hepsinin birbirinden farklı ve güzel başarılı hikayeleri vardı. Ve ben de bunlar dolayı onlarla çok gurur duydum. Mesela Hatice abla var. Doğuştan belden kaynaklı bir engel durumu vardı ve birçok sporda yer almış. Tekerlekli sandalye ve farklı oturarak voleybol ve birçok farklı alanda aslında yer almış. Bu yüzden hani spor aslında hayatımızın içinde var ve var olmalı. Zaten ablalarımın hepsi benden büyük ve yaşça büyükler. Onların yaşadıkları şey, farklı hayat hikayeleri bana daha çok motivasyon verdi. Yeri geldiğinde dinledim onları, vaktim olduğunda. Onlardan güçlü kadın olmayı ve engelli güçlü kadın olmayı öğrendim diyebilirim aslında. Hayata tutunmaları bana çok büyük motive kaynağı ve güç oldu aslında. Onları örnek alıyorum bazen ve kendime söylüyorum bunu da. Sudem yapabilirsin, yapamayacağım bir şey yok. Sen nereye yaptın diyerek kendime motive veriyorum çoğu zaman.
8: Bugün aynaya baktığınızda depremzede bir kız mı görüyorsunuz? Yoksa hayallerine ulaşmış milli bir sporcu mu?
9: Şu an aynaya baktığımda başarmış bir milli sporcu görüyorum her şeyden önce. Milli olmak kolay değildi. Bu süreçte hayatımdaki en değerli insan annemi de kaybetmiş olmam beni bu süreçte çok yıprattı aslında. Toparlanmak çok zordu tabii ki ama bir şeylere de tutuklu kalmak geçmişe hatta geçmişte kalmak gerekmiyormuş. İleriye bakmak ve aldığımız nefesin hakkını vermek her şeyden önemli bu hayatta. Herkesin farklı bir hayat hikayesi olabilir. Önemli olan bunları aşabilmek, güçlü kalabilmekmiş.
8: Yaşadığınız depremde annenizi ve sağlığınızı yitirdiniz. Peki hayatta sizi motive eden neler var? Nelerle güç kazanıyorsunuz? Ya da bu süreçte neler size güç kattı?
9: Her şeyden önce ailem bu süreçte bana çok çok fazla destek yolladılar. Her şeyle beraber ve bunu görmek bana çok fazla motivasyon verdi. Onların beni, bana hala güveniyor olmaları. Voleybol en büyük zaten motivasyonum diyebilirim bu süreçteki. Arkadaşlarım yeri geldiği zaman çok fazla destek oldular. Ve destekten hiçbir zaman esirgemediler bana. En büyük motivasyonum kendime güveniyor olmam.
8: Hayatınızda ikinci kez doğduğunuzu düşündüğünüz bir an oldu mu? Hayat yeniden başladı benim için dediğiniz bir an var mıydı?
9: Hayat benim için depremden sonra başladı. Yani 6 Şubat'tan sonra ben tekrardan doğdum. Bu benim ikinci hayatımmış gibi hissettiğim çok çok anım var. Evet dedim, ben ikinci hayatımı yaşıyorum şu an ve ben yeniden doğdum, yeniden geldim bu dünyaya. Mesela yürümeye başlamadan önce yavaş yavaş, yani bir bebek doğar, ilk önce emekler, sonra yürür. Ben de kendimi bu süreçte böyle hissettim aslında, yeni doğmuş bir bebek gibiydim.
8: Ayşe Sudem Akçam hem olimpik hem de paralimpik tarafta sporcu. Peki kendinizi nasıl tanımlarsınız, nasıl bir sporcusunuz?
9: Hocalarım genelde söylüyor bunu hep. Ben sabırlı bir sporcuyum, azimli bir sporcuyum ve saygılı bir sporcu olduğumu dile getiriyorlar. Hani ben bir şeyleri eğer söylüyorlarsa onları çok dikkate alırım. Ve bir şeyleri dikkate aldığınızda aslında fark ediyorsunuz ki gerçekten onun öyle olması gerekmiş, siz yanlış yapıyorsunuz. Ve her şeyden önce sporda saygı çok önemli bir konumda. Ve saygılı sporcu olduğunuzda adınız daha da çok etrafta yayılabiliyor.
8: 16 yılın içinde vakti çok çok önemli değil. Ayşe Sudem Akçam'a ne öğretti?
9: Evet, kolay bir dönemde genç değiliz. Öncelikle dönemimiz çok zor ve genç olmak daha da çok zor. Hani bir şeyleri kazanmaya bakıyorum öncelikle ben. Hani kaybetmek de var, kazanmak da var. Ama kazanmak her zaman bizim elimizde olan şeyler aslında. Kazanamadığımız zaman kendimize yapamıyorum değil de yapabiliyorum demek her şeyden önce önemli. Ben ilk kendimi kazandım bu süreçte, sonra da hayallerimi kazandım. Bu yüzden hani her zorluğun arkasında aslında güzel günler sizi bekliyor olacak.
8: Para voleybol kadın milli sporcularından Ayşe Sudem Akçam bizlerle birlikteydi NTV Radyo'da. Sorularımıza verdiğiniz samimi yanıtlar için çok teşekkür ederiz.
9: Öncelikle ben teşekkür ederim. Umarım beni dinleyen seyircilerimize, genç sporculara ve kendini kazanmaya çalışanlara umut olabilmişimdir. Herkese teşekkür ederim.
8: Engelsiz'i tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş. Prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
7: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi. Hava durumu.
8: Hafta sonu sıcaklık 1-2 derece daha yükselecek. 5 büyük kentte de hava az bulutlu ve güneşli. İstanbul 32, Ankara ve Bursa 33, İzmir 37 derece. İstanbul ve İzmir'de rüzgar çok sert ve serinlik vererek esiyor. Antalya'da hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz çok sert, hava güneşli. Edirne ve Balıkesir 33, Kocaeli 32 derece. Hafta başı sıcaklık biraz düşecek. İç Anadolu güneşli, sıcaklık birçok kentte 32-33 dereceye çıkıyor. Ege'de sıcaklık yükseldi. Manisa 36, Muğla 37, Denizli ve Aydın 38, Bodrum 37 derece. Sert esen karayel ise biraz serinlik sağlıyor. Akdeniz güneşli, sıcaklık biraz daha artacak. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Trabzon, Gümüşhane, Artvin hattında yağış var. Zonguldak açık 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan'da yaz sağanağı bekleniyor. Erzurum az bulutlu 29, Malatya güneşli 37 derece. Güneydoğu hafta sonu daha da sıcak olacak. Gaziantep 39, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42 derece.
10: hava durumu

NTV Radyo'da şimdi. Masal Rüya. Büyüklere masallar.

Joseph bir terziydi. Babası da, annesi de. Babasının babası, annesinin annesi. Babasının annesi ve annesinin babası da terziydi. Ailesinde herkes terziydi. Ama sıradan terziler değillerdi, hayır. Onun ailesinin diktiği kıyafetler asla birbirine benzemezdi. Ve onları giyenler kendini güneş gibi parlak, kuş gibi hafif hissederdi. Çocukken Joseph dedesinin atölyesinde oynardı. Sonra gün geçti, babasının atölyesinde çalıştı. Her işe yetişirken her işi öğrendi. Çocuktu, çırak oldu, büyüdü, usta oldu. Kendi atölyesinin açtığı gün babası yanında geldi ve Joseph'e ailesinin büyük sırrını anlattı. Terzi olmak hem zanaat hem sanattır. Ölçü almak, kumaş seçmek, kesmek, dikmek ve ütülemek ve bunu tekrarlaya tekrarlaya her gün kıyafet yapmak zanaattır. Ama bunu yapmadan önce gelen kişiye bakıp onu gerçekten görürsen, ona özel, yepyeni bir kıyafet hayal edersen, işte o zaman sanatçı olursun. Asla unutma.

Joseph bu güzel tavsiyeyi havada kaptı, kalbine yerleştirdi ve atölyesinde çalışmaya başladı. Gelen her müşteriye baktıktan sonra gözlerini kapatıp ona özel bir kıyafet hayal etti. Ve ancak hayal ettikten sonra ölçü aldı, kumaş seçti, kesti, dikti ve ütüledi. Müşterileri memnun muydu dersiniz? Oho! Joseph öyle benzersiz kıyafetler yaptı ki gelen, gören, duyan herkes Joseph'ten ona bir şey dikmesini istedi. Yıllar birbirini kovaladı. Joseph'in atölyesinden yazın kelebek gibi uçuşan etekler, sonbaharda tahçinli salep gibi iç ısıtan yelekler, kışın sisli kar kokulu paltolar, İlkbaharda çiçek yakalı gömlekler çıktı. Ve dört mevsim çalışırken Joseph hep babasının şarkısını söyledi. Önce

Gel gör ki herkese kıyafet yapan Joseph kendine yeni bir şey dikmiyordu. Bir gün çırağı ona sordu. Ustam, gelen herkes için gözlerini kapatıp bir hayal kuruyorsun. Hiç mi kendin için bir hayal kurmayacaksın? Joseph aynaya baktı ve kendini gördü. Pantolonu dizlerden yırtık, gömleği örümcek ağa kadar incelmiş. Yeleğinde 1000 tane yama. Çırağına hak verdi. Kendini unutmuştu. O gün Joseph dükkanı erkenden kapattı. Evine gidip kendine baktı. Önce uzun bir uyku çekti ve sabah yok yok bir kahvaltı sofrasına oturdu. Evden çıkınca her gün yaptığı gibi atölyeye gitmedi. Onun yerine mesleğini ilk keşfettiği yere gitti. Dedesinin atölyesine. Tozlu rafları ve kutuları karıştırdı. Eski fotoğraflara ve bitmemiş kıyafetlere baktı. Tam olarak ne aradığını bilmiyordu. Ama dedesinin eski sandığını görünce bulduğunu anladı. Sandık gıcır diyerek açıldı. İçinde itinayla katlanmış yüzlerce artık kumaş parçası vardı. Kırmızı ipek, yeşil kadife, mor tülbent, sarı pamuk. Bazısı çarşaf kadar büyük, bazısı mendil kadar küçüktü. Joseph onlara tek tek dokundu. Onları kokladı. Çalıştığı atölyeler gibi kokuyordu hepsi. Bu ailesinin kokusuydu. Derin bir nefes aldı ve gözlerini kapatıp bir hayal kurdu.

Akşamüstü evine kocaman bir paketle dönüp hemen işe koyuldu. Atölyeden gelen kırt kırt tıkır tıkır pof pof, kırt kırt tıkır tıkır pof pof sesleri sonunda kesilince kapı açıldı ve Joseph çıktı. Üstünde bir palto vardı. Kırmızı ipek, yeşil kadife, mor tülbent ve daha bin bir renk. Bu paltoyu dedesinin sandığındaki artık parçalardan yapmıştı. Palto hem eski hem yeniydi. Üzerinde hem onun hayali hem ailesindeki bütün terzilerin hayalleri vardı. Tepeden tırnağa kendine baktı. Palto üstüne cuk oturmuştu. Atölye kapısına kapalı işaretini astı ve şehirde gezmeye gitti. Yeni paltosuyla bulut gibi hafif, güneş gibi parlak, rüzgar gibi ferah hissediyordu. O günden sonra her gün giydi onu. Mevsimler birbirini kovaladı. Joseph atölyede uçuşan kelebekli etekler, iç sizden tahçinli yelekler, sisli kar kokulu paltolar, çiçek yakalı gömlekler dikti. Zaman geçti, Joseph evlendi. Paltosu da eskide. Yakası simsiyah, kolları lime lime, cepleri delik deşik olmuştu. Ama Joseph bir türlü paltodan vazgeçemiyordu. Çünkü bu palto onun hayalinden doğmuştu. Birden aklına bir fikir geldi. Neden vazgeçmem gereksin ki? Elimde iğne, iplik, makas varken her şeyi değiştirip dönüştürebilirim. Joseph şarkı söyleye söyleye paltosuyla atölyenin yolunu tuttu.

Gece boyunca kırt kırt tıkır tıkır pof pof, kırt kırt tıkır tıkır pof pof sesleri duyuldu. Sabah kapı açıldı ve Joseph çıktı. Üstünde kırmızı ipekten, yeşil kadifeden, mor türbentten bin bir renkli bir ceket vardı. Tepeden tırnağa kendine baktı. Evet, eskimiş paltosundan yaptığı ceket ona çok yakışmıştı. Atölye kapısına kapalı işaretini astı ve şehirde gezmeye gitti. O günden sonra her gün ceketini giydi. Mevsimlerin dansı devam ederken Joseph çalıştı. Kelebekli etekler, tarçınlı yelekler, kah kokulu paltolar, çiçek yakalı gömlekler dikti. Zaman geçti, Joseph baba oldu. Ceketi de eskidi. Bu defa Joseph hiç tereddüt etmeden ceketiyle ve şarkısıyla atölyenin yolunu tuttu.

0: gece.
1: Sabah kırt kırt tıkır tıkır pof pof, kırt kırt tıkır tıkır pof pof sesleri kesilince kapı açıldı ve Joseph çıktı. Üstünde bin bir renkli bir yelek vardı. Tepeden tırnağa kendini baktı. Evet, eski ceketten yaptığı yelek tam ona göre olmuştu. İşlerini bırakıp gezmeye gitti. Yeleği de bir daha üstünden çıkarmadı. Zaman geçti. Joseph'in çocukları ona atölyede yardım etmeyi başladı. Yelek de eskidi. Joseph yeleğiyle atölyenin yolunu tuttu.

Kırt kırt tıkır tıkır pof pof, kırt kırt tıkır tıkır pof pof sesleri kesilince kapı açıldı ve Joseph çıktı. Üstünde bin bir renkli bir kravat vardı. Eski yelekten yaptığı bu kravat pek şık olmuştu. Yıllar boyunca onu her gün işe giderken taktı. Zaman geçti. Joseph'in sakalları kırlaştı. Kravatı da eskidi. Sonunda Joseph kravattan kendine 4 tane kumaş kaplı düğme yaptı ve onları yeni paltosuna dikti. Mutluydu çünkü ilk hayal ettiği kıyafetin bir parçası hala üzerindeydi. Hayır.

Ama düğme bu. Ara sıra kopar. Biri sağda, biri solda, biri parkta, biri yolda tek tek yuvarlanıp kayboldular. Son düğmenin kopup kaybolduğu gün Joseph çok üzüldü. Atölyesinde oturup boş ellerine baktı. Kırlaşmış sakalına iki damla gözyaşı aktı. Kızı Mira o gün atölyede onun yanında çalışıyordu. Hemen babasına derdini sordu ve Joseph'e anlattı. Yıllar önce ailemden kalan bir sandık dolusu kumaşı atölyeme getirmiştim.

0: Ve bu hikaye o günden sonra Josephine ailesinde anlatıldı. Anlatıla yayıldı. Bizleri kadar ulaştı. Sen de bu hikayeyi beğendiysen onu havada kap, kalbini yerleştir. Gözlerini kapat ve kendin için bir hayal kur. Dilerim ki senin hayallerinde seninle değişip büyüsün ve bir gün anlatılan bir hikayeye dönüşsün.
1: Judith Lieberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri

0: ambulans çarpıştı. Kazada yaralananlar oldu. Olay yerine gideceğiz. Son bilgileri NTV muhabiri Dilek Yaman Demir aktaracak. Dilek, nedir kazaya dair bilgiler?
1: Biz şu anda İstanbul Fatih'teyiz. Fevzi Paşa Caddesi'ndeyiz. Kazanın tam da yaşandığı o alandayız. Kameraman arkadaşım İsmail Kamit ile birlikte şimdi. İsmail Kamit size olay yerini göstersin. Ben de aktarmaya çalışayım. Tam bu cadde Yavuz Selim Caddesi. Bu caddeden aşağıya doğru inene kadar ki olan kısmın tamamı Yavuz Selim Caddesi olarak geçiyor. Tabii şu sıralarda İsmail Kamit size ambulansın çekiciye yüklendiği o anları gösteriyor. Kaza nedeniyle de ambulansta maddi bir hasar oluştu. Hasarla birlikte içerideki ambulansın içindeki 3 görevli personel yaralandı. Tabii bir de ambulansın içinde bir hasta da vardı. O hasta da bu ambulansın içindeydi ama durumu ne kadar ağırdı? Bir hastaneden başka bir hastaneye nakil mi oluyordu? Yoksa bir 112 çağrı merkezi aracılığıyla mı alınmıştı? Henüz hastaya ilişkin bir bilgimiz yok ama bu ambulanstaki 3 sağlık görevlisiyle birlikte bir hasta da şu yaralanmış durumda kazanın etkisiyle. Şimdi buradan ambulans çekiciye yükleniyor, artık gidecek. Biz de size kazayı anlatmaya çalışalım. Kaza işte Yavuz Selim Caddesi demiştik. Tam buradan araçların aşağı doğru bulunduğumuz konuma doğru geldiği yerden ambulans geliyordu. Az önce gördüğünüz kazaya karışan ambulans tam da buradan geliyordu. Yine bu tam Yavuz Selim Caddesi ile Fevzi Paşa Caddesi'nin kesişimindeki bu alanda, tam da işte burada bu alanda İETT otobüsü ambulansa çarptı ve ambulans o çarpmanın etkisiyle yan yattı. Yavuz Selim Caddesi'nin aşağısına doğru biraz da sürüklendi. Maddi hasar hem ambulansta var hem de İETT otobüsünde de var. İETT otobüsü de çarpmanın etkisiyle az şoförde de ve yine bir yolcuda da yaralanma olduğu belirtiliyor ama şu ana kadar öğrendiğimiz bilgiye göre durumlarının ağır olmadığını söylemek mümkün. Toplamda yaralı sayısı 5'ti. Az önce biz de kameraman arkadaşımla burada görgü tanıklarıyla konuştuğumuzda şiddetli bir çarpmadan bahsediliyordu. Bir gürültüden bahsediliyor görgü tanıkları tarafından. O sesle birlikte burada oturanlar, çalışanlar olay yerine çıkıp burada ilk müdahaleyi yapmaya çalıştılar. Tıpkı olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, yine emniyet güçleri de tam da buradaydı. Tabii burası da şu anda artık cadde temizleniyor, temizlenmeye çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri yerlerdeki cam kırıklarını almaya çalışıyor. Yerlerde yine ambulanstan ve İETT otobüsünden kopan cam parçaları, materyaller var. Yine farların da parçalandığını söyleyelim. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler işte tam da bu Fevzi Paşa Caddesi ile Yavuz Selim Caddesi'nin tam da kesişiminde oluyor. İşte ambulans tam da buradan geliyor. Buradaki MOBESE görüntülerine de o anında yansıdığını söyleyelim. Ambulans buradan gelip aşağıya doğru gitmeye çalışıyor. Bir yandan da Fevzi Paşa Caddesi'nden İETT otobüsünün geldiğini, tam da buradaki kesişimde çarpmanın etkisiyle ambulansın yan yattığını söyleyelim. Artık olay yeri bir şekilde temizlenmeye de başladı. İlk önce burada İETT otobüsü kaldırıldı. Aslında İETT otobüsünde çok büyük bir hasar yoktu. Aksamları çalışıyordu. Kendi etkisiyle birlikte İETT otobüsü kendi aksamıyla hareket ederek buradan kaldırıldı. Yine ambulansın artık kullanım dışı olduğu için çekiciye yüklendiğini de söyleyelim. Burada ambulanstaki 3 personelle bir hastayla birlikte İETT otobüsündeki bir yolcunun da yaralandığı bilgisi vardı. Durumlarının halen buradaki edindiğimiz bilgilere göre tabii ki de çok ağır olmadığını söyleyelim. Bir ölümle sonuçlanan bir yaralanma olmadı ama İETT otobüsündeki bir otobüs şoförüyle birlikte bir yolcu da tıpkı ambulanstaki personeller gibi yaralanmıştı. Şimdi kaza neden meydana geldi, niçin yaşandı henüz bilinmiyor. Kusur kimdeydi, yani ambulans şoföründe miydi ya da İETT otobüsünde miydi? Henüz buna ilişkin bir kusur belli değil. Neden belli değil? Olay çok sıcak ve incelemeler halen sürüyor. Hem İETT otobüsünün güvenlik kamerası incelenecek. Tabii ambulans içindeki kameralar da incelenecek. Bir yandan da olay yerindeki MOBESE görüntüleri de yavaş yavaş toplanmaya başladı. Bunlar incelenecek. Bir kusur durumu belirlenecek ki kusurla birlikte de kazanın neden meydana geldiği araştırılacak. Araştırmaların sonunda belli olacak. Ama şu anda artık kazanın yaşandığı bu alanda toplanma, yani araçların, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılıyor. Güvenlik şeridiyle kapatılan bu yolda artık bir yerde kontrollü bir şekilde burada ulaşıma devam etmeye çalışırken tamamen Fevzi Paşa Caddesi'nin başından itibaren polis şeritleriyle trafik durdurulmaya çalışılıyor. İsmail

0: Şamil şu anda da ambulans gidiyor, size onu da göstersin. Artık buradaki tamamen temizlikte bitince hem Yavuz Selim Caddesi hem de Fevzi Paşa Caddesi artık ulaşıma, trafiğe açılmış olacak. Dedik ya, az ileride hemen aslında polis şeridiyle kapatılmıştı. Hem burada hem de Yavuz Selim Caddesi'nin başında da şeritlerle birlikte kontrollü bir şekilde trafik durdurulmuş durumda. Trafik durduruldu. Bir şekilde de temizlik yapıldıktan sonra artık burada seyir eski haline dönecektir. Dönmesini bekliyoruz. Çünkü artık toplanacak bir delil kalmadı. Olay yerine kazaya karışan araçlar ve ambulans da kaldırılmış durumda. Kazaya ilişkinde son bilgilere göre 5 kişinin de yaralandığını söyleyelim. Fevzi Paşa Caddesi ile Yavuz Selim Caddesi'nde halen trafik kontrollü bir şekilde sürüyor.
1: Diyek Yaman Demir aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti. Güney Carolina Senatörü olan Graham'ın yaşamını yitirdiği sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımla duyuruldu. Açıklamada 11 Temmuz Cumartesi akşamı ABD Senatörü Lindsey Graham kısa süren ani bir hastalık sonucu hayatını kaybetti. Senatör Graham'ın ailesi bu zor dönemde kendileri için dua edilmesini rica ederken aynı zamanda mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istedi, ifadeleri kullanıldı. Washington Tahran hattında Hürmüz Boğazı'nın akıbetine dair belirsizlik sürerken İran devrim muhafızları kritik su yolunu ikinci bir duyuruya kadar gemi trafiğine kapattı. Devrim muhafızları donanması Hürmüz'de onay verilmeyen bir rotada yol alan iki geminin uyarı ateşi açılarak durdurulduğunu bildirdi. Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar tamamen kapatıldığı aktarıldı. Bu gelişmelerle birlikte ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM yeniden İran'a saldırdı. İran'ın kıyı şeridindeki bu şehir ve Aseluya bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. İran Devlet Televizyonu güneydeki Bender Abbas, Sirik, Kask ve Çabahar'da patlamaların meydana geldiği bilgisini paylaştı. CENTCOM İran'da 140 askeri hedefin vurulduğunu aktardı. İran tarafından Körfez ülkeleri de ateş altına alındı. Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava savunma sistemleri füze ve dronlara karşı devreye girdi. İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Galibaf, ABD'ye yönelik tek taraflı anlaşmaların devri sona erdi dedi. Umman, ABD-İran arasındaki gerilimin tırmanmasıyla kritik görüşmelere ev sahipliği yaptı. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Umman ve Katar heyetleriyle bir araya geldi.
2: İran'ın yeni lideri Müçteba Hamaney, ABD saldırısında ölen babası İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine ilişkin bir mesaj yayınladı. Hamaney, intikam başlıklı mesajında babasının ölümünden sorumlu kim varsa cezasını çekeceğini paylaştı. İntikam milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir. Dünyanın özgür insanları yakın zamanda bu ilahi görevin bir bölümünü yerine getirecektir, ifadelerini kullandı. Hamaney mesajında ayrıca babası Ali Hamaney'in çizdiği yolda ilerlemeye söz verdiğini vurguladı. Biz olsak da olmasak da baştan sona listede olan bu suçlular yataklarında huzurlu bir ölüm isteğini kendileriyle birlikte mezara götürecek dedi. ABD ve İran'ın kırılgan ateşkesinde Hürmüz Boğazı sorunu henüz çözüme kavuşturulamadı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, konuyu ele almak üzere Umman'a gitti, mevkidaşıyla bir araya geldi. İki bakan, ABD ile İran arasında varılan mutabakat saptının 5. maddesi uyarınca, gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişi için uygun mekanizmalar konusunda görüş alışverişinde bulundu. Taraflardan Hürmüz Boğazı meselesindeki teknik görüşmelerin devam edeceği konusunda açıklama geldi. Amerikan medyasında ise görüşmede Umman'ın Boğaz'dan geçişlere yönelik İran'a bir teklif götürdüğü yazıldı. CNN'in konuya yakın kaynaklarına dayandırarak paylaştığı haberine göre Umman, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin birbirinden ayrı olarak yönetilecek iki geçiş rotası üzerinden düzenlenmesini önerdi. Buna göre Umman'ın koridoru savaş öncesi gibi serbest ve önceden onay olmadan geçiş sağlayacak. Ancak İran bu öneriyi henüz kabul etmedi. Tahran yönetimiyle bu konu masaya yatırılacak. Taraflar anlaşmaya yeşil ışık yakarsa nihai hale getirmek için görüşmelere devam edilecek.
1: Katar'ın eski emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti. Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamada Katar emiri El Sani'nin babası Şeyh Hamad bin Halife bugün sabah saatlerinde 74 yaşında vefat ettiği belirtildi. Açıklamada Şeyh Hamad'ın uzun süre tedavi gördüğü ifade edildi. Katar emiri olarak 1995-2013 döneminde görev yapan Şeyh Hamad bin Halife Al Sani 2013 yılında yönetimi oğluna devretmişti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Hakkari'de sınırın sıfır noktasındaki üs bölgesini ziyaret etti. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye projesinin başarıya ulaşacağını söyledi. Bundan zerre kadar şüphe duymuyorum dedi. İçişleri Bakanı NATO zirvesinde alınan güvenlik önlemlerine de değindi.
3: İnşallah terörsüz Türkiye projesi de hayata geçecek, hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan da zerre kadar şüphe duymuyorum.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Zirvin Tepe Modüler Komando Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu.
5: Seve seve jandarmaya! Hazırdır Sayın Bakanım!
6: Teşekkür ederim.
5: Sol!
6: Zirve şehit andanıdır.
4: Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye projesinin başarıya ulaşacağını belirtti.
3: Artık eskiden olduğu gibi buralarda terörist kovalanmıyor. Onların takibi yapılmıyor. İşte Şemdinli açısından sınır bölgemizde daha çok asayiş olayları gözetlenmiş oluyor.
4: İçişleri Bakanı'nın gündeminde Ankara'daki NATO zirvesi de vardı.
3: 3 katmanlı bir güvenlik tedbiri almıştık. Ankara'nın çevresindeki iller 1. katmanı oluşturuyordu. Onun civarındaki iller 2. güvenlik bölgesini oluşturuyordu. Liman illerimizle beraber sınır bölgelerimizde, sınır illerimizde 3. katmanı oluşturuyordu. Buradaki jandarmamızın kahramanca görev yapması neticesinde Ankara'daki NATO zirvesi de kazasız belasız bir şekilde sonuçlanmış oldu.
1: Osmaniye'de 16 yaşındaki meslek lisesi öğrencisi tamir etmeye çalıştığı traktörün hidrolik aksamına sıkıştı. Düzici Otosanayi'nde staj yapan öğrenci hayatını kaybetti.
7: Staj yaptığı sanayi sitesinde traktör tamiri yapıyordu. 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti. Osmaniye'de yaşayan Mehmet Kesme, 75. yıl Anadolu Meslek Lisesi öğrencisiydi. Düzici Otosanayi sitesinde staj yapan öğrenci bir traktörün tamirini yapıyordu. Ancak bu sırada öğrenci traktörün hidrolik aksamına sıkıştı. Ağır yaralanan Mehmet Kesme hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Stajyer öğrencinin ölümüyle ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.
1: Trabzon'da dere üzerindeki köprü zaman içerisinde hasar aldı. Beton parçalanıp dökülmeye başladı. Köprünün ayaklarındaki demirler de açığa çıktı. Bölge halkı olası bir faciaya karşı önlem alınmasını istiyor.
4: Beton parçaları döküldü. Demirleri açığa çıktı. Trabzon'da her gün yaklaşık 500 ağır tonajlı aracın geçtiği köprü vatandaşları tedirgin ediyor.
8: Yaya olarak yürüdüğünüz zaman araç geçsin, bak sallanıyor köprü. Her an yıkılabilir yani. Sel burası afet bölgesi. Maçka Zigana'dan komple bu akan dere buradan geçiyor. 90 yılında bu derenin taştığını ben gördüm. Bizzat şahidim. Bu ayakları da yıkılmıştı. Şu anda da göründüğü gibi yapılması veya onarılmasını istiyoruz.
4: Burası Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi. Değirmen Dere üzerine yaklaşık 40 yıl önce bu köprü inşa edildi. Ağır tonajlı araçların da kullandığı köprüde zaman içinde hasar oluştu. Betonun parçalanıp dökülmesi sonucu demirler açığa çıktı. Köprünün sallandığını söyleyen mahalle sakinleri endişeli.
9: Burada vatandaş olarak da geçiyoruz, çocuk da geçiyor. Buradan okula giden çocuklarımız da var, kardeşlerimiz var.
4: Bölge halkı olası bir faciaya karşı güçlendirme ya da yenileme çalışması yapılmasını istiyor.
1: Kamu kurumlarında kreş açılması artık daha kolay hale getirildi. 50 çocuk olan şart 30'a indi. Ayrıca vardiyalı çalışan personel için de 24 saat hizmet verecek çocuk bakım evi açılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bu yeni adımla birlikte çalışan anne babaları desteklemeyi amaçladıklarını belirtti.
7: Kamu kurumlarında çocuk bakım evi kurulması kolaylaşıyor. 24 saat açık kreşler geliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak çocuk bakım evleri yönetmeliğindeki değişiklik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile kamu kurumlarında kreş açılışı için aranan asgari çocuk sayısı 50'den 30'a indirildi. 30 kamu görevlisinin yazılı talebi durumunda çocuk bakım evi açılması zorunlu tutuldu. Ayrıca yoğun talep olan yerlerde 30 çocuğun altındaki kontenjanlarda da bakım evi açılabilmesine imkan tanındı. Yönetmelikte vardiyalı çalışan ya da nöbete kalan personelin çocuklarını bırakabilecekleri bakım evlerinin açılması da sağlanıyor. Buna göre 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verebilecek esnek çocuk bakım evleri açılacak. Bakım evlerinin fiziki mekan standartları, güncel mevzuat ve deprem güvenliği kriterleriyle tam uyumlu hale getirildi. Çocukların yaş gruplandırması ve personel görevlendirmeleri de çocukların psikolojik ve gelişimsel ihtiyaçları gözetilerek yeniden düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemenin 0-6 yaş çocuk bakım evlerinin yaygınlaştırılması için önemli bir adım olduğunu söyledi. Aile ve nüfus 10 yılı vizyonumuz doğrultusunda çalışan anne ve babalarımızı desteklemeye ve aile dostu çalışma hayatını güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz dedi.
1: 55. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı İstanbul Boğazı'ndan başladı. 32 teknede 300 yelkenci İzmir Çeşme'ye ulaşmaya çalışacak.
7: 32 tekne 300 yelkenci Boğaz'a açıldı. 55. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı İstanbul'da İstinye Tokmakburnu'ndan başladı. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayelerinde düzenlenen yarış iki etaptan oluşuyor.
10: Çok heyecanlıyız. Yarışımız başladı. Bu birinci etap. İstanbul'dan buradan gördüğünüz start hattından Bozcaada'ya kadar devam edecek. Akabinde ikinci etapımız olan Bozcaada'da Çeşme'ye olan hattımız. Toplam 265 Denizli'li köklü yarışta başlık startını vermiş olmak büyük bir gurur.
7: Yelkenliler Marmara Adaları, Çanakkale Boğazı ve Bozcaada'nın ardından Ege Denizi'nde Midilli açıklarıyla Koyun Adaları rotasını takip ederek Çeşme'ye ulaşacak. Yat yarışı 14 Temmuz'da sona erecek.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz ay gıda işletmelerine yönelik 127 bin denetim gerçekleştirildiğini açıkladı. Yumaklı, denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 242,8 milyon lira idari para cezası uygularken 32 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk dedi. Yumaklı, üreticimizin emeğine sahip çıkarken sıfır tolerans ilkemizle gıda fırsatçılarına göz açtırmayacağız ifadesini kullandı. Depozito toplama sistemi 10 gündür yürürlükte. Bu 10 günde 18 milyon 775 bin ambalaj toplandı. Sıfır atık hareketi kapsamında 1 Temmuz'da hayata geçirilen sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı da 1 milyon 992 bin 6'ya ulaştı. Bu sistemle Türkiye'de her yıl piyasaya sürülen yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri kazanılması ve ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı sağlanması planlanıyor. Uygulama plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajların toplanmasını, dijital olarak izlenmesini ve yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor. Plastik, cam, alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine veya manuel iade noktalarına teslim edenler her uygun ambalaj için 1 lira alıyor. Van Gölü Havzası zengin doğal yaşamı ve endemik kelebek türleriyle doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden bölgeye giden doğa fotoğrafçıları yalnızca Van'da görülen kelebek türü olan Rozen'in çok gözlüsünü görüntüledi.
7: Yüksek rakımlı dağları ve zengin florasıyla birçok canlı türüne yaşam alanı sunuyor. Van Gölü Havzası endemik kelebek çeşitliliğiyle öne çıkan bölgelerde. Rosel'in çok gözlüsü kelebeği de o nadir türlerden biri.
11: Çok değerli bir kelebek. Dünyada sadece Van'da ve Kurubaş'ta bulunan bir kelebek. Onun görüntüsünü, sadece fotoğrafını çekmek için geldik. Gördük kelebeği, çektik fotoğrafını, çok mutlu olduk.
7: Van Gölü Havzası, kelebek gözlemciliği, doğa fotoğrafçılığı ve biyoçeşitlilik araştırmaları kapsamında her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Türkiye'nin farklı kentlerinden kelebek gözlemcileri de Rose'nin çok gözlüsünü görüntülemek için Van'a gitti.
11: Van'ın çok özel bir alan, çok küçük bir alan fakat korunmuyor. Onun mutlaka korunması lazım. Küçük ve büyükbaş hayvanlar giriyor içerisine. Bitkisini yiyor. Bitkisini yedikçe kelebeğin sonunu getiriyor.
12: 1941 yılında Almanlar gelmiş, burayı keşfetmiş ve kitaplarına yazmışlar. O şekilde bulabildik yani bu Rose'yi, kelebeğin mevkisini.
7: Doğa severler kelebeğin yaşam alanının koruma altına alınmasını istiyor.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
14: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
15: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
16: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
17: Kim buldu, nasıl buldu?
18: İlk daktilo görme engelliler için mi yapıldı?
17: Evet, ilk daktiloyu 1808 yılında İtalyan Pellegrino Turi, görme engelli bir kontesin yazı yazabilmesi için icat etti. Kontesin bununla yazdığı 16 mektup ve bir deneme yazısı bugün de İtalya'nın Reggio kentinde korunuyor. Turi'nin makinesinde harf çubuklarının bir ucunda vurmayı kolaylaştıran minik tokaçlar, diğer ucunda da doğrudan kağıda basılan harfler vardı. Bugünkü daktiloya en yakın daktiloyu ise 1870 yılında Danimarkalı papaz Malling Hansen yazar top adıyla piyasaya sürdü. Ama yazı makinesi adıyla ilk daktilo aynı zamanda Q klavyenin de mucidine ait. Sık kullanılan harflerin olduğu çubuklar hızlı yazma sırasında birbirine takılıyordu. Amerikalı gazeteci Christopher Latham Sholes İşte bu sorunu çözmek için bir arkadaşıyla çalıştı. Sonunda sık kullanılan harfleri klavyede birbirinden uzaklaştırıp Q klavye olarak anılacak klavye ile yazı makinesinin seri üretimine giriştiler. Ortağı peşin para almayı tercih ederken gazeteci Scholz satılacak her daktilodan yüzde almayı tercih etti. Ve tahmin edileceği gibi bugün de dünyada en yaygın olarak kullanılan Q klavyeden çok zengin oldu. Scholz ve Remington marka daktiloyu kullananlar arasında yazar Mark Twain de vardı. Söylendiğine göre daktilodan çok memnundu ama bu markayla anılmak istemiyordu. Üretici firmaya "Lütfen benim bu daktiloyu aldığımı duyurmayın." demişti. Yine de yazılarının içeriğinden daha çok ilgi gören daktilosu için "Merak uyandıran minik dostum." diyordu.
19: Kim buldu, nasıl buldu?
20: Müzik arası.

0: iz bırakan kadınlar.
1: Evet, çok acele bir iş görüşmem lazım sizinle. Telefonda olmaz efendim. İstirham edeceğim. Hayati bir mesele.
0: Adalet Jim Jones, seslendirme sanatçısı, yazar, çevirmen, eleştirmen. 1910-1970 yılları arasında yaşadı. Kafka'nın Brecht'in eserlerini Türkçe'ye kazandırdı. Türk basınında ilk dedikodu yazılarını o yazdı. Yeşilçam'ın kadın başrol oyuncularını o seslendirdi. Adalet Jim Jones'u biyografisini kaleme alan yazar Mine Söğüt anlatıyor. Çok sevdiği Sabahattin Ali'nin şiirlerinden bestelenen şarkılar eşliğinde.
2: Adalet Jim Jones, ki dostları ona Ada diyorlar. Ben de öyle bahsedersem daha doğru olacak. Ada bence imza attığı işlerle evet çok önemli ama en büyük önemi cesareti. Hem yaptıklarıyla hem de yaşam tarzıyla ve kişiliğiyle bir sürü sorumuza cevap verebilecek çok mühim bir karakter bence. Aslında bir asker bir babanın ve Alman bir annenin çocuğu ve abisi de zaten sanatçı bir abi. Dolayısıyla çok klasik, muhafazakar bir Türk ailesinin içinde büyümüyor. Ve 17 yaşında da yurt dışına gidiyor eğitim almaya. Orada dayısının yanında kalıyor. Geri döndüğünde ayakları yere basan, para kazanan, çalışmaya hemen başlayan bir genç kadın aslında.
1: Merhaba. Dün sabahki hareketim için özür dilerim.
3: Ya ya, hak etmiştim bunu.
1: Kamran gelmedi
3: mi? Biraz işi çıktı da.
2: Çeviriler yapıyor çünkü Almancası çok iyi. Brecht'ten çevirileri var. Traven'den çevirileri var. Kafka'dan Milena'ya mektupları çeviriyor ve hepsi de çok başarılı. Milena'ya mektuplar çevirisi 1962 yılında Türk Dil Kurumu çeviri ödülü alıyor. Dostları hep sanatçı. Eşi Mehmet Ali Jim Jones bir avukat. Ama aynı zamanda Nazım Hikmet'in, Sabahattin Ali'nin yakın dostları. Bir sol çevre ve entelektüel çevre içinde var olan bir isim. Aynı zamanda çoğunun avukatı. Adalet Jim Jones onunla birlikte bir sürü sanatçı dost ediniyor. Ve varlıklı bir aileler Jim Jones'lar. O yüzden de resim satın almayı, heykel satın almayı seviyor. Fakat o dönemlerde bir galeri yok. O yüzden sanatçı atölyelerini dolaşıyor devamlı. Ve eşinin de desteğiyle küçücük bir dairede, Kallavi Sokak'ta, İstiklal Caddesi'nde minicik bir dairede, çok mütevazi bir galeri açıyor. İlk sanat galerisi olarak. Hani tam olarak ilk değil ama başarılı, adını İstanbul'daki galerilerin sanat geçmişine kaydetmiş ilk galeriyi açıyor. Abisi Ferdi Tayfur dönemin en ünlü seslendirme sanatçılarından, eşi Melek'le birlikte yabancı filmleri seslendiriyorlar. Hatta Ferdi Tayfur Laurel Hardy seslendirmesiyle ünlü. Onların çok farklı bir tonda mizahi seslendirmesini yapıyor. Ve bir gün Melek hastalanıyor, eşi gelemiyor. Onun yerine bir re aranıyor ve o sırada bir yerde sekreterlik yapan Adalet Jim Jones abisi çağırıyor. Fakat mikrofonun karşısına geçer geçmez Adalet Jim Jones'un kendisi de şaşırıyor. Müthiş bir ses. Sonra amatör bir sanatçı olarak sık sık işten kaçıp sahte bir isimle küçük seslendirmeler derken o kadar başarılı oluyor ki çok geçmeden bu işten iyi para kazanan ve hatta öldüğü zaman yaptığı onca işi bir kenara bırakıp dublaj kraliçesini kaybettik diye gazetelerin manşet yapacağı kadar ün kazandığı bir alanda isim yapıyor. 50'lerin, 60'ların, 70'lerin Türk filmlerindeki Filiz Akın'a, Türkan Şoray'a, Ayfer Feray'a, aklınıza gelebilecek o dönemde birçok insana dublaj yapıyor ve onun sesiyle tanınıyor birçok oyuncu.
1: Nasıl geçer hep aynı terane? Çalışmak. Sahi gelmeyecek mi kamera?
2: Gazetelerde çevirileri ya da kitap eleştirileri falan yayınlanırken bir dönem Tasvir Gazetesi'nde 40'lı yılların ortasında dedikodu yazıları yazmaya başlıyor. Filarmoni Orkestrası'nın konserleri, defileler, bunları izliyor. İşte sosyeteye ait isimlerin özel hayatlarıyla ilgili küçük dedikodular yazıyor. Kendi adını kullanmıyor. Çok tatlı bir adı var. Fitne Fücur. Gerçekten Fitne Fücur yazılar yazıyor. iğneleyici, sivri dilli. Zaten öyle birisi. Çok neşeli, çok güzel yazılar yazıyor. Ve çok sevilen, en ilgi çeken, en çok ses getiren dedikodu yazarı olarak ünleniyor. Bence cinsiyetiyle ilgili bir dezavantajı yaşayacak kadın değil. Ama cinsiyetiyle ilgili avantajların peşinde de koşacak bir kadın değil. Çok insan. Yani klasik standart kadın dertleri yaşadığını hiç düşünmüyorum. Çünkü hiçbir konuda standartlara uymuyor. Çocuklarının olmamasının sebebinden emin değildi anlatanlar ama zaman zaman eşinin yakın dostlarına işte adalete bir çocuk veremedim dediğini söyleyenler oldu. Fakat bir köpekleri var. Çocuk yerine koyduğu ve hayatında çok geniş yer tutan Zibidi diye kısa bacaklı, uzun kulaklı, uzun gövdeli bir köpek bu. Yılları onunla geçiyor ve hatta Zibidi'ye mektuplar diye bir köşe yazıyor bir ara, gene dedikodu yazıları. O köpek onun çocuğu gibi, yani şefkat duygusunu, hamilik duygusunu en çok onda yaşıyor. Kocasıyla ilişkisinden bahsederken, eşinden bahsederken çok büyük bir sevgi olduğunu görüyorsunuz aralarında. Büyük bir arkadaşlıkla birlikte beslenen bir sevgi. Çok şeyi paylaşıyor kocasıyla. Yani aşk üzerine çok romantik ve kadınsı şeyler rastlamadım. Ama zaten yaşama şekli ve kurduğu ilişki onun bir erkek ile paylaştığı hayatı çok önemsediğini gösteriyor. Müthiş bir sesi var. Bu sesi çok etkileyici ve sesini duyan herkes ona mektuplar yazıyor, telefonlar açıyor. Telefonların hepsini uzun uzun karşılıyor, onlarla sohbet ediyor. Fakat fotoğraf göndermiyor. O zamanın modası devamlı fotoğraf istiyorlar. Çünkü güzel olmadığını düşünüyor. Sonra Erzincan'da deprem oluyor. İşte büyük ölümler, büyük bir kayıp. Tam o günlerde Erzincan'dan bir mektup gelmiş fotoğraf isteyen ve onu refüze etmiş. Buna çok üzülüyor. Ve o günden sonra herkese fotoğraf göndermeye başlıyor.
1: Affedersiniz, sizi de sıktım kendi üzüntülerimi.
3: Rica ederim, ne sıkılmaktır.
2: Abisiyle ilgili pişmanlıkları ya da üzüntüleri olabilir diye düşünüyorum. Ferdi Tayfur Eroinman işinde ne kadar başarılıysa özel hayatında da o kadar başarısız ya da hasarlı diyelim. Onunla çok ilgileniyor. Belki onunla ilgilendiği o dönemlerde eksik kalan bir şeyler olduğunu sonradan düşünmüş olabilir. Bir de Sabahattin Ali'nin ölümüyle ilgili bir kötü hikaye var. Adalet Cimcoz'un ve Mehmet Ali Cimcoz'un hayatına damga vuran. Sabahattin Ali'nin kaçmasına yardım eden çift onlar. Kaçması için alacağı kamyonu bulan, ona tedarik eden. Tam olarak ne yapacağını bilmiyorlar ama ülkeden gitmesi gerektiğini söylüyor Mehmet Ali Cimcoz'a. Ve adayla birlikte her ikisi onun gitme koşullarını ekonomik olarak da destekliyorlar. Ve biliyorsunuz o kaçış sırasında onu kaçıran kişi tarafından sınırda öldürülüyor Sabahattin Ali. Bununla ilgili aslında çok üzücü şeyler oluyor sonra. Çünkü onların MİT mensubu olduğunu ve bu kaçışta bu cinayette sorumlu olduklarını düşünenler çıkıyor. Birçok dostu bunun imkansız olduğunu biliyor, öyle düşünüyorlar ama şüphesi olanlar da yok değil. Ve hiçbir zaman da anlaşılamıyor bu. Eminim bu hikayeyle ilgili bir sürü pişmanlıkları olmuştur. Gençliğinden itibaren agorafobisi var. Kalabalıklara çıkamıyor. Çok geç yeniyor. Uçağa binemiyor, vapura binemiyor. Aslında o güçlü kişiliğinden bahsettim hep ama bunu da söylemezsem bir şey eksik kalacak. O gücünün, o kararlılığının, o girişkenliğinin arkasında aslında bir tedirginlik de var. Her zaman bir psikolojik sorun da var. O günün güzellik anlayışına göre aslında güzel sayılmayacak bir kadın. Fakat bakışları, tarzı, giyinmesi, ifadesi ve en önemlisi zekası karşısındakini çok etkiliyor. Ve herkes onun nasıl bir kadın olduğunu tarif ederken hem vurgulamak istiyor, güzel miydi değil miydi, hem de işin içinden çıkamıyor vurgularken. Çok titiz bir kadın, çok süslü değil ama kıyafetlerini çok özenli seçiyor. En önemli şey ayakları çok minik, hep herkes bunu anlatıyor. Küçücük ve çok biçimli ayakları var ve ayakkabıları seviyor. Özel ayakkabılar yaptırıyor. Fotoğraflarının çoğunda çok sade. Sadece kitabın kapak fotoğrafı da olan Şükran Moral'ın çektiği portreleri var. Orada bir süslenmiş sanırım arkadaşının bu fotoğraf çalışması için. Ama orada bile aslında baktığınızda dikkatlice onu tanıyanların tarif etmeye çalıştığı şeyin ne olduğunu o fotoğraflardan anlıyorsunuz. Evet çok güzel ve evet hiç güzel bir kadın değil. İlk evlendiği yıllarda Mehmet Ali Cimcoz'un ailesi Adel Cimcoz'u istemiyor. Sınıflarına uygun bulmuyorlar. Annesi çok düşkün oğluna. Böyle bir kadınla, hem de ikinci evliliğini yapan bir kadınla evlenmesini onaylamıyor. Buna rağmen evleniyorlar ve o dönemde bir aile toplantısına gidiyor. Çoğu insan ilk kez görecek adayı. Klasik müzik çalıyor. Bir parti. Ailenin bütün üyeleri orada. Birden gecenin ilerleyen saatlerinde kimseye bir şey söylemeden Adalet Cimcoz plağı değiştiriyor ve bir kanto koyuyor. Eftalya söylüyor, tulumbacılar su sıksınlar yanan kalbimi diye ve dans etmeye başlıyor. Bu içinde bulunduğu topluluk için çok marjinal, sert ve tedirgin edici bir hareket ama bir çeşit meydan okuma. Onu simgeleyen şey neydi sorusunun cevabı da riskli. Ama biraz düşününce bence köpeğiydi. Çünkü onun genelde başkalarıyla kurduğu ilişki köpeğiyle kurduğu ilişkiye çok benziyor. Sonsuz verici, hami ama karşılığında da sadakat istiyor. Sevilmeyi seviyor ve gözünün içine bakılmasını seviyor. Yani gücünün farkında etkileyiciliğinin. Ama bu onu kibirli ve uzak yapmıyor. Tam tersine çok daha sıcak ve cana yakın yapıyor. Bu yüzden ben zibidiydi diyeceğim onun simgesi.
1: Bir yılın geçmiş olmasına inanamıyorum.
4: Ben de öyle.
1: Ninem sevenler ihtiyarlamaz derdi.
0: Seslendirme sanatçısı, yazar, çevirmen Adalet Cimcoz'u yazar Mine Söğüt anlattı. Reklam.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
8: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
9: Yaz aylarında sıcakların artmasıyla sivrisinek ve diğer böcek ısırıkları daha sık görülmeye başlanıyor. Çoğu zaman hafif belirtilerle seyreden bu ısırıklar bazı durumlarda ciddi reaksiyonlara, enfeksiyonlara ve hatta alerjik şoka yol açabiliyor. Dermatoloji uzmanı Profesör Başak Yalçın NTV Radyo'da uyarılarda bulundu.
10: En çok karşılaştığımız sivrisinek ısırıklarıdır. Özellikle yaz döneminde akşam üzerleri ya da işte gece yarısı sivrisinek ısırıklarını çok görüyoruz. Tüm ısırıklarda aslında ısıran böcekler salyalarıyla çeşitli proteinler ya da toksinleri vücudumuzda, derimize verirler. Ve bizim vücudumuzda, bağışıklık sistemimizde bu toksini ya da protein atmak için bir harekete geçer. O nedenle de o bölgeye bir kan akımı hızlandırmak açısından histamin adı verilen bir molekülü salgılarız. Ve histaminin salgılanmasıyla birlikte orada bir kızarıklık olur, kabarıklık olur ve kaşıntı olur. Yani aslında böcek kendi toksinini ya da proteinini bize salyası yoluyla verir. Ama biz de defans olarak, yani savunma olarak onu bir an önce vücudumuzdan uzaklaştırmak için kendi mekanizmalarımızı kullanırız. Bu sırada da kabarıklık, kızarıklık ve kaşıntı meydana gelebilir.
9: Diğer böcek türlerini de soralım. Karınca, tahta kurusu, arı, kene. Sonuçta her böcek ısırığı aynı olmuyor. Tek tek değerlendirmenizi isteyeceğiz. Hangilerinde riski daha fazla oluyor? Belirtiler neler oluyor? Ne zaman hastaneye başvurulmalı?
10: Diğer böcek ısırıkları da bizim çok karşılaştığımız ve bazen de sağlık problemlerine yol açabilen ısırıklar. Sırasıyla başlayacak olursak, her karınca ısırmaz ama doğadaki bazı karıncalar ısırır. Karınca ısırıkları genelde dış ortamda olur ve ayak çevrelerinde, işte ayak bileklerinde olur. Sivrisinek ısırığına göre daha küçük boyuttadır. Kaşıntı, kabarıklık ve kızarıklık. Burada da gözükür ama boyut olarak daha küçüktür ama çok sayıdadır. Burada önemli olan şey, bazı kişilerde bazı karınca türlerinin toksinlerine karşı ciddi bir alerjik reaksiyon olabilir. Çok nadirdir. Ama karınca ısırıklarının bir kısmında gerçekten ciddi sağlık problemleri ortaya çıkan hastalarımız vardır. Böcek ısırığı olduğu zaman bir nefes darlığı, şişme dudaklarda, bir halsizlik, bulantı, kusma gibi bulgular oluyorsa bir an önce acil servise başvurmamız gerekir. Karınca da çok sık değil ama olabilir. O konuda uyarmak istedim. Tahta kurusu genelde gece olur ve ahşap mobilyalarda ya da ahşap evlerde yaşayanlarda ortaya çıkar. Genellikle vücudun açık kalan kısımlarında gece boyunca çoklu ısırıklar olur. Genelde tahta kurusu ısırığını biz diğerlerinden ayırt etmek için şuna bakarız. Küçüktür bu kabarcıklıklar ve kızarıklıklar ama çok sayıdadır ve doğrusal gözükür genelde. Yan yana 3 tane mesela gözükmesi çok tipiktir tahta kurusu için. Hayati bir riski yoktur. Arı ısırıkları önemlidir. Çünkü bazı kişilerde gerçekten arı sokmalarına bağlı ciddi anafilaksi dediğimiz ölümle sonuçlanabilen reaksiyonlar olabilir. Arı sokmalarında zaten hastalarımız genelde bilirler arı tarafından sokulduğunu ve daha büyük olur bu bahsettiğimiz kızarıklık, kabarıklık. Yanma ve ağrı da olur kaşıntıyla birlikte. Ama arı da gerçekten bu çok önemli. Yani bazı kişilerde hayat tehdit eden reaksiyonlar olabilir. Nefes darlığı, yine biraz önce bahsettiğim gibi böyle çarpıntı, kusma, bayılma, yaygın kızarıklık şekline dönebilir ve hayatı tehdit edebilir. Arı tarafından sokulduklarının alerjik olduğunu bilen kişilerin dışarı çıkarken mutlaka yanlarında adrenalin iğneleri dediğimiz şeyleri bulundurmaları gerekir ki hemen hızlı bir şekilde müdahale olabilsin diye. Bunun dışında örümcek ısırıkları önemlidir. Ülkemizde de bazı örümcek ısırıkları ciddidir, yani önemlidir. Özellikle sıcak bölgelerde olan bu Akdeniz Karadul'lu şeklinde bir örümcek vardır. Örümcek ısırıkları da aslında görünüş olarak aynı gözükür. Ama daha böyle bir kanamalı ısırıklar yapabilir. Ve bazen de gerçekten onun toksinine bağlı olarak deri nekrozu dediğimiz deride ciddi bir hasar meydana gelebilir. Bunun dışında kene bizim için çok önemli. Yani kene ısırığı da çok çok önemli. Kırım-Kongo kanamalı ateşi diye, Lyme hastalığı diye. Çünkü kenelerin bazıları tükürüklerinde çeşitli virüsler ya da bakteriler taşıyabilir. Mesela Kırım-Kongo kanamalı ateşindeki virüs oldukça ciddi bir reaksiyona neden olur. Hatta ölümcül olabilir. Hepimiz biliyoruz. Yani ısırıktan sonra hastada bir kötüleşme, ateş yükselmesi, halsizlik, bulantı, kusma ve bir süre sonra da kanama başlar. Yani burnundan, ağzından her türlü kanama ortaya çıkar ve hastaları kaybettiğimiz olur. Kırım-Kongo kanamalı ateşinde. Bizim ülkemizde yaz mevsiminde görülür ama İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in de güneyi dediğimiz hatta Tokat, Çorum, işte Gümüşhane gibi o hatlarda daha çok gözükür. Oralarda yeşil alanlara gittiğimizde çok çok dikkat etmemiz lazım. Ve kene ile ilgili en önemli şey de kene ısırığı fark edildiğinde onu zor şekilde çıkartmamaya çalışmak gerekir. Hatta mümkünse bir sağlık kuruluşuna gidip bir profesyonelin keneyi çıkartmasını rica etmek uygun olabilir. Çünkü keneyi çok zorladığımızda, çok çevirdiğimizde işte bazen üzerine alkol döken olur, yakmaya çalışan olur ya da vazelin sürmeye çalışan olur. O bizim açımızdan risklidir. Çünkü o dönemde zorda kalan kene tükürüğünü salgıladığı için bu mikropları, yani virüsler olsun, bakteriler olsun direkt vücudumuza gönderirler. O nedenle kenede en önemli şey o kenenin gerçekten bir profesyonel tarafından çıkarılmasıdır. Ama eğer bir hastane ortamı yoksa ya da gidemiyorsak da bir cımbız yoluyla kene deriye en yakın olduğu kısımdan tutulup düz şekilde çekilir. Yani çekilerek çıkarılır. Çok böyle çevirmeden, zorlamadan çıkarmak gerekir. Keneyle bulaşan diğer bir hastalık da Lyme hastalığıdır. Bu da Karadeniz kısmında daha çok gözükür nemli olduğu için. Burada da ısırdıktan bir hafta, iki hafta sonra deride bir değişik bir döküntü başlar. Buna boğa gözü denir. Yani ortada ısırdığı yer kırmızıdır. Bir hat oluşturur. Bu da önemlidir. Bu da bir bakteriyel enfeksiyondur. Burada da bizim acil, hızlı davranmamız gerekir tedavi etmek için. Çünkü eğer ihmal edilirse daha sonra çeşitli sistemik tutulumlarla karşımıza gelebilir.
9: Halk arasında yaygın olan kolonya, diş macunu, sirke veya karbonat sürmek gibi yöntemlerin bilimsel bir karşılığı var mı?
10: Onların bilimsel bir karşılığı yok. Çünkü bir taraftan böcek ısırığıyla mücadele ederken, yani onu tedavi etmeye çalışırken, bir taraftan da derimizi tahriş etmememiz, ona zarar vermememiz gerekiyor. O nedenle bu yöntemlerin tamamını terk etmekte fayda var. Biz bir böcek ısırığıyla karşılaştığımızda yapılması gereken şey, böcek ısırık bölgesinin bir sabun suyuyla yıkanması, çeşitli kremler ya da haplardır. Bizim antihistaminikler dediğimiz alerji ya da kaşıntı haplarından hastalarımız alabilir. Ya da dıştan sürmek için yine antihistaminikli kremler ya da kortizonlu kremler sürdüklerinde bunun için tedavi de yeterlidir. Daha hızlı geçmesi için o bölgeye buz uygulama, yani soğuk uygulama olabilir. Mesela kolda bir ısırıksa kolun yukarı kaldırılması, yani ne kadar yukarı kaldırırsak daha hızlı iyileşmesini bekliyoruz.
9: Her böcek ısırığı ciltte aynı reaksiyonu oluşturur mu? Neden bazı kişiler daha şiddetli tepki verir? Çocuklar ve yaşlılar böcek ısırıklarından daha fazla etkilenir mi?
10: Doğru. Gerçekten her hasta aynı cevabı vermiyor böcek ısırıklarına. Aslında genel olarak görünüm çoğu kişide aynıdır. Yani kırmızı, kabarık, kaşıntılı, bazen biraz yanmalı bir döküntüdür. Hemen hemen tüm böcek ısırıklarında da benzer lezyonları görürüz. İşte değişik büyüklüklerde ya da değişik sayıda olmak üzere. Ama özellikle çocuklarda ve yaşlılarda reaksiyon daha şiddetli olur. Bu bildiğimiz bir şey. Bunlar daha hızlı bir şekilde cevap verip daha büyük lezyonlar çıkarabilirler. Özellikle çocuklarda bahsettiğimiz kızarıklık daha büyük olur, kaşıntı daha çok olur, kabarıklık daha büyük olur ve hatta bazı kişilerde o kadar şiddetli cevap verir ki bu kabarıklıkların üzerinde su kabarcıkları da meydana gelir. Yaşlarda ve çocuklarda daha, özellikle çocuklarda daha şiddetli olduğunu biliyoruz. Ama bazı kişilerde de hani neden olduğunu bilmediğimiz şekilde reaksiyonların daha güçlü olduğu ya da daha hafif olduğunu söylemek mümkün.
9: Böcek ısırıklarından korunmanın en etkili yolları nelerdir? Böcek kovucu ürün seçerken hangi içeriklere dikkat edilmeli?
10: Böcek kovucu ajanlar gerçekten önemli. Bunlar çeşitli, işte çay ağacı yağı, okaliptüsü gibi ya da çeşitli içeriklerde olabilir. Burada önemli olan şey bunların zamanında ve doğru uygulanmasıdır. Özellikle dış ortamlara gidildiğinde bunların hem vücudun açıkta kalan bölgelerine hem de aslında giysilerin üzerine sıkılması son derece önemli. Bunları sıkmalıyız. Tabii ki bunlar piyasada aslında oldukça iyi ürünler var. Cildi tahriş etmeyen, bir reaksiyon yapmayan ürünler olması uygun. Dış ortamlara gidildiği zaman en çok önereceğimiz şey şu olabilir. Bir kere uzun kollu ve açık renk giysiler giyilmeli. Çok riskli bölgeler, yani bir yeşil alan, bir kamp alanı, bir orman gibi bir yerlere gidiliyorsa pantolonun paçaları çorabın içine sokulmalı. O şekilde kapatılmalıdır. Bir de böceklerin ilgisini çekecek şekilde parfüm kullanılmamalı. Çünkü bazı parfümleri bir çiçek kokusu gibi algılayıp daha çok gelebilirler. Onlardan uzak durulması gerekir.
9: Dermatoloji uzmanı Profesör Başak Yalçın NTV Radyo'daydı.
4: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
11: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
12: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
13: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
12: Radyo Tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
13: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
12: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
14: Adem ne demek biliyoruz. A'sı uzun söylenen Adem. Ama bir de kısa söylenen var. Adem. Onun anlamı başka. Yakından tanıyalım. Adem, yokluk, hiçlik demek. Daha çok ademi merkeziyet biçimindeki kullanılışında rastlıyoruz. Merkeze karşı bir dereceye kadar bağımsız ve kimi kararları kendi kendine alabilme yetkisine sahip yönetim biçimi anlamına geliyor. Kısaca ya da günümüz diliyle yerinden yönetim. Adem unutulmaya yüz tutmuş bir sözcük. Ama bakın Faruk Nafiz Çamlıbel nasıl güzel kullanmış bir şiirinde. Ne civarda bir köy var, ne bir evin hayali. Sonun Adem'dir diyor insana yolun hali. Yani sonun yokluktur, hiçliktir. Ama Adem bol bol kullandığımız bir sözcük. Öncelikle insan, insanoğlu, adam demek. Aynı zamanda dinsel inançlara göre yaratılan ilk insan ve ilk peygamberin adı Adem. Daha pek çok kullanım yeri var. Örneğin Adem Baba. Argo'da afyonkeş, hayatta hiçbir şeyi olmayan kimse anlamında. Bir de parasız, aç, en kötü durumdaki mahkumlara denir Adem Baba diye. Onların bir arada bulundukları yerde Adem Baba koğuşudur. Sonra gırtlak çıkıntısı anlamında Adem elması var. Sonra insan, insanoğlu anlamında türlü kullanışlar. Adem evladı, Adem oğlu, Beni Adem. Ama bakın Can Yücel nasıl kullanmış Kayıp Çocuk adlı şiirinin girişinde. Birden işitilmez olsun ayak seslerim. Gölgem bir başka sokağa sapıversin. Unutayım bir anda her şeyi. Nerede oturduğumu, bir tuhaf Adem olduğumu Can adında. Bu güzel dizelerle bitirmek en doğrusu olacak ya. Biz bir hatırlayıverelim iki benzer sözcük arasındaki farkı. Kısa A'yla Adem, yokluk, hiçlik. Uzun A'yla Adem, insan, insanoğlu, adam anlamında. Hepinize mutluluk dolu günler.
12: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
15: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
9: Hafta sonu sıcaklık 1-2 derece daha yükselecek. 5 büyük kentte de hava az bulutlu ve güneşli. İstanbul 32, Ankara ve Bursa 33, İzmir 37 derece. İstanbul ve İzmir'de rüzgar çok sert ve serinlik vererek esiyor. Antalya'da hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz çok sert, hava güneşli. Edirne ve Balıkesir 33, Kocaeli 32 derece. Hafta başı sıcaklık biraz düşecek. İç Anadolu güneşli, sıcaklık birçok kentte 32-33 dereceye çıkıyor. Ege'de sıcaklık yükseldi. Manisa 36, Muğla 37, Denizli ve Aydın 38, Bodrum 37 derece. Sert esen karayel ise biraz serinlik sağlıyor. Akdeniz güneşli, sıcaklık biraz daha artacak. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Trabzon-Gümüşhane-Artvin hattında yağış var. Zonguldak açık 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Kars-Ardahan'da yaz sağanağı bekleniyor. Erzurum az bulutlu 29, Malatya güneşli 37 derece. Güneydoğu hafta sonu daha da sıcak olacak. Gaziantep 39, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42 derece.
15: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
12: Burası NTV Radyo.
16: Saat 13.
17: NTV Haber Merkezi'nden mutlu pazarlar. Türkiye ve dünyanın gündemine aktaracağımız 13 bülteni başlıyor. Önce gündem

0: Ve Dünya Kupası'nda adım adım finale yaklaşılıyor. Son yarı finalistler dün akşam oynanan maçlarla belli oldu. İngiltere Norveç'i, Arjantin ise İsviçre'yi eledi. Yarı finalde İspanya Fransa ile Arjantin ile İngiltere eşleştiler. Dünya Kupası'na da bir parantez açacağız. Bu başlıklar ve daha fazlası için NTV'de 13 bülteni başlıyor. Ankara'daki tarihi NATO zirvesi sonrası ilk kabine toplantısı yarın yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda gündem hayli yoğun olacak. Ayrıntıları alacağız. Ahmet Örsoğlu yayına hazır. Ahmet, nedir gündemdekiler?
1: Koran, sen de ifade ettin. NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Şimdi özellikle Türkiye kamuoyundaki önemli gündem başlıkları ve dış gündem değerlendirilmeye başlanacak hafta başında. Yarın kabine toplantısında önce NATO Liderler Zirvesi'nin değerlendirilmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasında özellikle NATO Liderler Zirvesi marjında yaptığı ikili görüşmelerin detayına değinmesi beklentisi var. O görüşmelerin belki de en kritiği ABD Başkanı Donald Trump'la yapılan görüşme. Zira ABD ile Türkiye arasında hala çözüm bekleyen önemli gündem başlıkları var. Katsa yaptırımlarının sona ermesi, ki Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son açıklamada bu yaptırımların Türkiye'ye uygulanmadığını, büyük oranda kaldırıldığını ifade etmişti. Ama F-35 savaş uçaklarının teslimi hali hazırda gerçekleşmiş değil. Bu uçaklar ne zaman Türkiye'ye teslim edilecek? Trump'ın Senato'ya karşı yeni bir hamlesi olacak mı? İkili görüşmelerde bu gündem başlığı hakkında hangi detaylandırmalar yapıldı? Kabinede etraflıca konuşulmasını bekliyoruz. Bir de yine F-35 savaş uçakları ile bağlantılı olarak S-400 hava savunma sistemlerinin ne olacağı, Ankara kamuoyunda üçüncü bir ülkeye satılacağı yönünde iddialar var, önemli iddialar var. Bu konuda Rusya ile görüşmeler yapıldığı da ifade ediliyor. Yine bu süreçte kabinede detaylandırılacak. Bitti derken ABD-İran savaşı yeniden başladı. ABD dün gece İran hedeflerine bir kez daha saldırdı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim de hiç olmadığı kadar yüksek. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki durum Türkiye'deki özellikle yakıt fiyatlarını etkiliyor. Bazı ekonomik göstergelere de yansıdığını söyleyelim. Hem ABD-İran savaşı hem de Hürmüz Boğazı'ndaki son durumda yarın kabinenin gündeminde olacak Korhan. Elbette terörsüz Türkiye süreci, NATO Liderler Zirvesi ve ondan sonra konuştuğumuz başlıklarda biraz geri planda kalmış olabilir ama yeni haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile birlikte yeni hukuki düzenlemelerin hayata geçmesi beklentisi var. Meclis saatine girmeden bu hukuki düzenlemeler hayata geçecek mi? Kabinede detaylandırılacak. Son dipnot, tüm bu başlıklar ve daha fazlası konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın akşam kamuoyunu daha detaylı bir şekilde bilgilendirecek.
0: Yarınki kabine gündemini aktardı Ahmet Örsoğlu. Yine Ankara gündeminden devam edelim. CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner gözaltına alındı. Ayrıntıları canlı bağlantıyla alacağız. NTV ekibinden Özden Erkuş bir kez daha karşımızda. Özden, soruşturmaya dair son gelişmeler neler?
2: Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve beraberindeki 30 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini belirtelim. Operasyon dün sabah saatlerinde başlamıştı. Çok sayıda polis ekibi Çankaya Belediyesi binasına gitmişti. Orada bazı aramalar gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak gözaltı işlemleri de yapıldı. Aramalarda çok sayıda bilgisayar kasasına el koyuldu. Belge ve bilgiler toplandı ve soruşturmada, emniyetin soruşturması da devam ediyor. Tabii hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri olan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner gözaltı kararı çıktığında yurt dışındaydı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. Dün akşamüstü saatlerinde o da Ankara'ya geldi ve Esenboğa Havaalanı'na iner inmez emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma, rüşvet alma, verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yapılmış durumda. Ve bu soruşturma çerçevesinde Hüseyin Can Güler'in yanı sıra çok sayıda Çankaya Belediyesi çalışanının da gözaltında olduğunu belirtelim. Tabii bu operasyon kararının ardından ilk açıklama Hüseyin Can Güner'den.

0: gelmiş sosyal medya hesabı üzerinden. Hiç kimseye karşı mahcup olacak en ufak bir davranışımız yok ifadesini kullanmıştı. Sonrasında CHP Genel Merkezi'nden bir açıklama geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı hukuk devleti ilkesinin gereği olarak yargı süreçlerinin siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek adil ve şeffaf biçimde yürütülmesi zorunludur ifadesini kullandı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel soruşturma haberini aldığında Adana'daydı. O da oradan bir açıklama yaptı. Bizi operasyonlarla durdurabileceklerine inananlara sesleniyorum. Yürüyüşümüzü durduramayacaklar. Bu size dert olsun ifadesini kullandı. Yürütülen bu soruşturmayla ilgili olarak Hüseyin Can Güler ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini belirtelim. 3 günlük bir gözaltı süresi söz konusu ama bu gözaltı süresi bir gün daha uzatılabilir ve önümüzdeki günlerde kısa süre içerisinde Hüseyin Can Güler ve beraberindeki şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirildikten sonra savcılığa sevk edilmesi de beklentiler arasında bulunuyor. 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti bu operasyon çerçevesinde. 30 kişi şu an itibariyle gözaltında, 6 kişinin ise güvenlik güçleri tarafından aranmasına devam ediliyor.
1: Özden Erkuş aktardı. Ankara'da NATO zirvesinin ardından gözler yeniden meclise çevrildi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin meclis kapanmadan gündeme gelmesi bekleniyor.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.
1: Gündemdeki bir diğer önemli konu ABD ile İran arasındaki o gerginlikten bahsedeceğiz. Mutabakata rağmen karşılıklı saldırılar yeniden alevlenmiş durumda. İran Hürmüz'den geçişine izin verilmeyen iki gemiye uyarı ateşi açtı ve gemileri durdurdu. ABD ise İran'da farklı noktalara vurarak karşılık verdi. Son durumu alacağız şimdi NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan. Son bilgileri alalım. Ali, nedir ayrıntılar? Bir yandan diplomasi sürüyor diyorduk. Tam da o sırada tekrar saldırılar başladı. Nedir gelişmeler?
3: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Umman'a gitmişti Korhan ve Umman'da bir dizi temaslarda bulunmuştu. Ve görünen o ki buradan bir sonuç elde edilemedi diplomasi anlamında ve bu temasın ardından devrim muhafızları ordusu Hürmüz Boğazı'nı ikinci bir emre kadar kapattığını ilan etti. Ve bu kapanmanın ardından Umman karasularından geçen, boğazı geçen iki gemiye yönelik devrim muhafızları ordusu saldırı düzenlediğini duyurdu. Füzeler ateşlendi, gemileri isabet etti ateşlenen füzeler ve buna karşılık olarak da ABD'nin İran'a yönelik gece saatlerinde sabaha karşı hava saldırıları gerçekleşti. Yoğun bir şekilde Buşehr eyaleti ve çevresinin hedef alındığını biliyoruz. Buşehr dediğimizde tabii orada Buşehr nükleer tesisi de var. Doğrudan kıyıda, Körfez'e kıyısı olan bir nokta. Nükleer santrali ilişkin herhangi bir saldırı bilgisi yok. Ancak hedef alınan noktalar arasında sahil karakolları ile Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini denetleyen ve gözetleyen kuleler hedef alındı. Buşehir Valiliğinin açıklamasına göre saat 02.45 ile 3 arasında gerçekleşti söz konusu saldırılar. Sadece Buşehr değil, Asuliye, Deir, Deşti ve Tangistan gibi bölgelerde hedef alındı. Sistan Belucistan eyaletine bağlı Yesuş çevresinde bir askeri noktanın yine hedef alındığı bilgisi var. Ve Loristan eyaletinin Veysiya kentinde bulunan bir üs daha hedef alındı. Son günlerde yaşanan askeri tırmanışta ve karşılıklı saldırılarda tabii saldırıların dozu, kapsamı ve şiddeti de artmış durumda. Vurulan yer sayısında bir artış var. Buna karşılık olarak derin muhafızları ordusu da gün içerisinde sabah saatlerinde karşı misillemeler gerçekleştirdi. Bu misillemeler Katar, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün'ü kapsayan misillemelerdi ve son olarak Umman'ın Musendam bölgesi de insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Bugün ilk oluyor. İran karşı misillemelerinde Umman'ı hedef almıyordu, bir anlamda muaf tutuyordu bu misillemelerde. Ancak Umman'a yönelik de bir saldırının gerçekleştiğini biliyoruz gün içerisinde. Hürmüz Boğazı'na hakim bir konum hedef alındı. Birleşik Arap Emirlikleri ile sınırı bulunan bir nokta. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın Umman ziyaretine ilişkin bazı detaylar paylaştı ve mutabakat zaptının 5. maddesine işaret etti Bekai. Bu çerçevede Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ve gemi trafiğinin idare edilişinin İran ve Umman'ın sorumluluğunda olduğunu söyledi. Buna ilişkin detayların görüşüldüğünü belirtti. Uzman bir heyetin de Arakçı'ya eşlik ettiğini belirtti Bekai açıklamasında ve bu görüşmelerin, teknik görüşmelerin Umman ile devam edeceği mesajını da verdi. Pakistan Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı ile bir telefon görüşmesi yine gün içerisinde gerçekleştirdi Korhan. Bir diplomatik sürecin de yine işletilmeye çalışıldığını görüyoruz. Ancak son günlerde askeri tırmanış daha da yükselmiş durumda ve karşılıklı saldırılar devam ediyor Korhan.
1: Ali Çabuk aktardı. Şimdi Ali'nin aktardığı İran-ABD geriliminden Rusya-Ukrayna savaşına geçeceğiz. Zira o bölgede de gerilim son derece yüksek, tansiyon yükseldi. Son olarak Rusya Ukrayna'ya saldırdı. Nereye? Sumi şehrine. Sumi şehrinin altyapısını hedef aldı Ruslar. Hemen gazeteci Deniz Berktay'a soralım. Deniz, cephe hattında neler yaşanıyor?
4: Cephe hattında şu anda çok yoğun olarak karşılıklı hava saldırıları yaşanıyor. Biraz önce senin de bahsettiğin üzere Rusya Ukrayna'nın Sumi il merkezini vurdu ve şu ana kadarki rakamlara göre en az 5 sivilin hayatını kaybettiği, 20'den fazla sivilin de yaralandığı bildiriliyor. Peki Sumi ilinin, Sumi şehrinin özelliğini, Sumi şehrinin veya il merkezinin özelliği Rusya sınırının hemen dibinde yer alması. Bir, iki, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giden yolların üzerinde yer alması. 2022 yılının başlarında Rusya Ukrayna'ya doğrudan taarruza geçerken hatırlayacağımız üzere Rus orduları bir Belarus tarafından Kiev'e ilerlemişti. İki Sumi ili tarafından Kiev'e ilerlemişti. Ve Rusya yönetimi sürekli olarak son zamanlarda Ukrayna'ya ilişkin yeni hedefler açıklıyor. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'da Donbas ve Ukrayna'nın güneydoğu bölgeleri dışında ki Rusya'nın şu ana kadar Ukrayna'da ilhak ettiğini ilan ettiği Kherson ve Zaporojye illerine ek olarak bu Nikolaev ve Odessa illerinin de Rusya'nın hedefine girdiğini gösteriyor. Bütün bunlara ek olarak bir de ayrıca bir güvenlik kordonu yaratma hedefinden bahsetmeye başladı Rusya ve güvenlik kordonu derken de kastettiği Rusya sınırlarının güvenliği için Ukrayna'nın belli bölgelerinin Ukrayna askerinden arındırılması ve bu şekilde güvenlik kordonu gerekçesiyle işgal etmeyi hedeflediği yerler arasında da Sumi ve Kharkov illeri yer alıyor. Keza Ukrayna'nın Dnipropetrovsk ili yer alıyor. Buraları bu bahaneyle, bu vesileyle, böyle bir gerekçeyle işgal etmeye hazırlanıyor Rusya. Kendileri de bunu dile getiriyor. Ayrıca Ukrayna'da son zamanlarda Rusya'ya yönelik hava saldırılarını arttırdı. Son olarak Rusya'nın Samara ilinde bulunan büyük bir petrol rafinerisi Ukrayna İHA'larının hedefi oldu. Ayrıca Ukrayna İHA'ları şu anda tamamı Rusya'nın işgali altında bulunan Azak Denizi'ndeki Rus tankerlerini ve Rus yük gemilerini vurmaya başladı. Böylelikle Rus ekonomisine zarar verme hedefi içinde olduğunu ilan ediyorlar. Bu noktada son olarak şunu söyleyelim. Hazar Denizi'ni Karadeniz'e bağlayan, Azak Denizi ve Karadeniz'e bağlayan Don Volga kanalı Ruslar tarafından bir süreliğine kapatılmış durumda. Nedeni de bu kanalın ve Don Nehri'nin çıkış noktası olan Azak Denizi'nin şu anda Ukrayna ateş kontrolü altında olması ve bu kanalın tekrar ne zaman açılacağı konusu henüz belirsizliğini koruyor.
1: Deniz Bertay aktardı. Yine dış haber gündemiyle devam edelim. ABD siyasetinin önemli figürlerinden biri Donald Trump'ın da son dönemdeki en sıkı destekçilerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti.
5: ABD dış politikasının en şahin isimlerinden biriydi. Washington'daki İsrail ve Ukrayna destekçilerinin en önde gelen isimlerindendi. ABD'nin Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Ukrayna ziyaretinin ardından ABD'ye döndükten sonra 71 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi Graham'ın ofisi tarafından resmi X hesabı üzerinden duyuruldu. Açıklamada 11 Temmuz Cumartesi akşamı ABD Senatörü Lindsey Graham, kısa süren ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti ifadelerine yer verildi. Amerikan medyası Graham'ın kongre binası yakınındaki evine kalp durması ihbarı üzerine acil sağlık ekiplerinin sevk edildiğini yazdı. Ölüm haberinin duyurulmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından "Şimdiye kadar tanıdığım en harika insanlardan ve senatörlerden biri olan Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti. Her zaman çalışırdı ve gerçek bir Amerikan vatanseveriydi. Lindsey'i çok özleyeceğiz" mesajını paylaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da "İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti. Amerika büyük bir vatanseverini kaybetti. Bense çok sevdiğim bir dostumu kaybettim" ifadelerini kullandı. Cumhuriyetçi Parti'nin en önemli figürlerinden biri olan Graham, 2015 yılında başkan adaylığı için kısa süreliğine yarıştı. Donald Trump'ı en sert eleştirenlerden biriyken, daha sonra Trump'ın en yakın siyasi müttefiklerinden birine dönüştü. Lindsey Graham ismi Türkiye kamuoyu içinde yabancı değil. Ankara ile Washington arasında görüş ayrılıklarının yaşandığı birçok başlıkta Türkiye karşıtı açıklamalarıyla haberleri konu oldu. Suriye'de PKK-YPG terör örgütüne verilen ABD desteğini savundu. Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini almasının ardından Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını destekledi. F-35 savaş uçağı programından Türkiye'nin çıkartılmasını destekleyen kongredeki başlıca isimlerden biriydi. Ancak son dönemde bazı Türkiye yanlısı açıklamaları da olmuştu. Ankara'daki NATO zirvesine katılan Graham, burada daha önceki tavrının aksine F-35 konusunda Türkiye'ye destek veren açıklamalar yapmıştı.
1: Yurda dönelim. Yeni bir gelişme var. Bir yangın haberi vereceğiz. İstanbul Avcılar'da 4 katlı bir binada yangın çıktı. Ayrıntılar telefon hattındaki Baran Bila'da. Baran.
6: Korhan Varol, en önemlisi yangın şu sıralarda kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmadı. İlk belirlemeler bu yönde, ancak büyük bir tehlike atlatıldı. Çünkü alevler hızlı bir şekilde geniş bir alana yayılmıştı. Firuzköy'de 4 katlı bir binanın çatısında çıktı yangın. Avcılar'da Firuzköy mahallesi Kerim Tekin Sokak'ta. Henüz nedeni bilinmiyor, fakat çatı katındaki alevler hızla yayıldı. Kısa sürede alt katlara doğru sirayet etti ve sonrasında binada oturanlar hızla tahliye edildi. İhbar üzerine çevreye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Takviyeler de geldi ve söndürme çalışmaları başlatıldı. İtfaiye merdiveni devreye girdi ve bu sayede yangının daha da büyümesi, farklı yapılara sıçraması önlendi. Ancak tam da bu sırada yan tarafta kuru otların bulunduğu bir alan vardı. Aleler oraya da geldi. O yüzden oradaki yangının işte o diğer evleri, diğer apartmanları da etkileme riski vardı. Neyse ki hızlı bir müdahaleyle bu riskin önüne geçildi ve alevler söndürüldü. Tabii böyle durumlarda kontroller devam ediyor. Diğer katlarda herhangi mahsur kalan kimse var mı veya risk teşkil edebilecek bir alan var mı? Dolayısıyla soğutma faaliyetleri de uzun süre devam etti. Halen ekiplerin incelemesi sürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor, ancak ölen ya da yaralanan olmadığını, yangının kontrol altında olduğunu bir kez daha vurgulamış olalım.
1: Baran bile aktardı. Günün önemli gelişmelerinden biri yine İstanbul'da yaşandı. Bir kaza meydana geldi. Fatih'te bir İETT otobüsüyle ambulans çarpıştı. Kazada ambulans devrildi. Ambulanstaki hasta dahil 5 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Ayrıntıları da NTV ekibinden Dilek Yaman Demir aktardı.
7: İstanbul Fatih Fatih'teyiz. Fevzi Paşa Caddesi'ndeyiz. Kazanın tam da yaşandığı o alandayız. Bu cadde Yavuz Selim Caddesi. Bu caddeden aşağıya doğru inene kadar ki olan kısmın tamamı Yavuz Selim Caddesi olarak geçiyor. Kaza nedeniyle de ambulansta maddi bir hasar oluştu. Ambulansın içindeki 3 görevli personel yaralandı. Tabii bir de ambulansın içinde bir hasta da vardı. O hasta da bu ambulansın içindeydi ama durumu ne kadar ağırdı? Bir hastaneden başka bir hastaneye nakil mi oluyordu? Yoksa bir 112 çağrı merkezi aracılığıyla mı alınmıştı? Henüz hastaya ilişkin bir bilgimiz yok ama bu ambulanstaki 3 sağlık görevlisiyle birlikte bir hasta da yaralanmış durumda kazanın etkisiyle. Şimdi buradan ambulans çekiciye yükleniyor, artık gidecek. Biz de size kazayı anlatmaya çalışalım. Ambulans tam da buradan geliyordu. Yine bu tam Yavuz Selim Caddesi ile Fevzi Paşa Caddesi'nin kesişimindeki bu alanda, tam da işte burada bu alanda İETT otobüsü ambulansa çarptı ve ambulans o çarpmanın etkisiyle yan yattı. Yavuz Selim Caddesi'nin aşağısına doğru biraz da sürüklendi. Maddi hasar hem ambulansta var hem de İETT otobüsünde de var. Burada oturanlar, çalışanlar olay yerine çıkıp burada ilk müdahaleyi yapmaya çalıştılar. Tıpkı olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, yine emniyet güçleri de tam da buradaydı. Tabii burası da şu anda artık cadde temizleniyor, temizlenmeye çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri yerlerdeki cam kırıklarını almaya çalışıyor. Kusur kimdeydi? Yani ambulans şoföründe miydi? Ya da İETT otobüsünde miydi? Henüz buna ilişkin bir kusur belli değil. Neden belli değil? Olay çok sıcak ve incelemeler halen sürüyor.
1: Adalet Bakanı Akın Güllek, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesinde FETÖ ile mücadelede son durumu paylaştı. Bakan Güllek, örgütün paravan şirketler, sosyal gruplar ve dijital hatlar üzerinden kamufle olmaya çalıştığını ve kripto unsurlar üzerinden varlığını koruma gayretinde olduğunu bildirdi.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Terör örgütüyle mücadele sürüyor. Sabah gazetesine konuşan Adalet Bakanı Akın Güllek, mücadelede son durumu anlattı. Tehlikenin geçmediğini söyledi.
8: Örgüt elebaşının 20 Ekim 2024 tarihinde ölmüş olması, bu tehdidin tamamen bittiği ve tehlikenin geçtiği anlamına kesinlikle gelmiyor. FETÖ sadece liderine bağlı basit bir grup değil, küresel bir ahtapotun kollarıdır. Bu sinsi yapı, kurumsal omurgası devletimiz tarafından büyük oranda çökertilmiş olsa da yurt dışındaki kaçak uzantıları vasıtasıyla varlığını sürdürme gayretindedir.
2: Bakan Güllek, FETÖ'nün yeni bir yapılanma içinde olduğunu da belirtti. Devletimiz bu yapının yeni nesil dijital yöntemlerine ve güncel finansman hatlarına karşı mücadelesini sürdürmektedir dedi.
8: Örgüt şu an özellikle güncel yapılanma, finans yapılanması, yurt dışı yapılanması ve kripto unsurlar üzerinden varlığını koruma gayretindedir. Son dönemdeki tespitler gösteriyor ki ticari faaliyetler, paravan şirketler, bazı iş çevreleri ve gündelik hayatın doğal akışı içinde dikkat çekmeyecek yeni temas noktaları oluşturmaya çalışmaktadırlar. Kendilerini çok farklı sosyal grupların, akımların içinde gizleyerek kamufle etmeye çalışmaktadırlar.
2: Adalet Bakanı FETÖ soruşturmaları ve davaları hakkında da bilgi verdi.
8: 2026 yılının ilk 6 ayında güncel yapılanmaya yönelik 1065 operasyon yapıldı. 2451 kişi gözaltına alındı. Bugüne kadar FETÖ-PDY ile ilgili soruşturmalarda toplam 720.338 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. Bu kişilerden 636.934'ü hakkında yargı kararını vermiştir. Mahkumiyet alan 127.102 kişinin yanı sıra suçsuzluğu anlaşılan 124.743 kişi hakkında beraat kararı verilmiştir.
1: Bu arada FETÖ terör örgütüyle sosyal medyada da mücadele sürüyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, son bir ay içerisinde FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulandığını söyledi.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile mücadelenin sosyal medya ayağı hakkında konuştu. Duran, dijital alan milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır dedi.
8: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzun ortak çalışmaları neticesinde son bir ay içerisinde FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirleri derhal uygulanmıştır.
2: Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Burhanettin Duran, dezenformasyona karşı da çalışma yürütüldüğünü söyledi.
8: Son iki ay içerisinde gerçekleştirilen detaylı teknik incelemeler ve dijital ağ analizleri sonucunda terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve ülkemize yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 1652 sosyal medya hesabı hakkında da Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla gerekli hukuki ve idari işlemler tesis edilmiş, bu hesaplara yönelik erişim engeli kararları uygulanmıştır.
2: Duran, terör örgütlerinin sosyal medya ve dijital platformları, propaganda, eleman temini, finansman, dezenformasyon ve psikolojik harekat amacıyla kullanmak istediklerini söyledi. Buna izin verilmeyeceğini vurguladı.
1: Meclisin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. En düşük emekli maaşının artmasını öngören düzenleme komisyonda görüşülecek. Yine aynı şekilde öğrenci affı düzenlemesi de komisyona gelecek. Genel kurulsa 12. yargı paketi için mesai yapacak.
2: En düşük emekli maaşını artıracak kanun teklifi, 12. yargı paketi, öğrenci affı. Meclisin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Salı günü saat 10'da toplanacak. Meclisteki çalışma sonrası en düşük emekli aylığı artacak. 20 bin lira olan tutar enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 liraya çıkacak. Salı günü mesaisine başlayacak genel kuruldaysa 12. yargı paketi görüşülecek. Yargı paketi İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Düzenlemeyle haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranında indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve Yargıtay aşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Teklif yargılama sürelerinin kısaltılmasını da içeriyor. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenebilecek davaların kapsamı genişletilecek. Salı günü Milli Eğitim Komisyonu da toplanacak. Toplantının gündeminde öğrenci affı düzenlemesi olacak. Düzenleme daha önce bir haftan yararlanmamış tüm öğrencileri kapsıyor. Yasa yürürlüğe girdikten sonra 4 ay içinde başvuru yapılması gerekecek.
9: Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Çarşamba günü ise mecliste 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreni düzenlenecek. Programlarla şehitler anılacak, darbe girişimine karşı mecliste sergilenen direniş ve milli iradeye hedef alan saldırıya karşı verilen mücadele anlatılacak. 15 Temmuz anma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.
1: Osmaniye'de 16 yaşındaki meslek lisesi öğrencisi tamir etmeye çalıştığı traktörün hidrolik aksamına sıkıştı. Düzici Otosanayi sitesinde staj yapan öğrenci hayatını kaybetti.
10: Staj yaptığı sanayi sitesinde traktör tamiri yapıyordu. 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti. Osmaniye'de yaşayan Mehmet Kesme, 75. yıl Anadolu Meslek Lisesi öğrencisiydi. Düzici Otosanayi sitesinde staj yapan öğrenci bir traktörün tamirini yapıyordu. Ancak bu sırada öğrenci traktörün hidrolik aksamına sıkıştı. Ağır yaralanan Mehmet Kesme hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Stajyer öğrencinin ölümüyle ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.
1: Trabzon'da dere üzerindeki köprü zaman içerisinde hasar aldı. Beton parçalanıp dökülmeye başladı. Köprünün ayaklarındaki demirler de açığa çıktı. Bölge halkı olası bir faciaya karşı önlem alınmasını istiyor.
5: Beton parçaları döküldü. Demirleri açığa çıktı. Trabzon'da her gün yaklaşık 500 ağır tonajlı aracın geçtiği köprü vatandaşları tedirgin ediyor.
9: Yaya olarak yürüdüğünüz zaman araç geçsin, bak sallanıyor köprü. Her an yıkılabilir yani. Sel burası afet bölgesi. Maçka Zigana'dan komple bu akan dere buradan geçiyor. 90 yılında bu derenin taştığını ben gördüm. Bizzat şahidim. Bu ayakları da yıkılmıştı. Şu anda da göründüğü gibi yapılması veya onarılmasını istiyor.
5: Burası Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi. Değirmendere üzerine yaklaşık 40 yıl önce bu köprü inşa edildi. Ağır tonajlı araçların da kullandığı köprüde zaman içinde hasar oluştu. Betonun parçalanıp dökülmesi sonucu demirler açığa çıktı. Köprünün sallandığını söyleyen mahalle sakinleri endişeli.
11: Burada vatandaş olarak da geçiyoruz, çocuk da geçiyor. Buradan okula giden çocuklarımız da var, kardeşlerimiz de var.
5: Bölge halkı olası bir faciaya karşı güçlendirme ya da yenileme çalışması yapılmasını istiyor.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Maç takvimi.
2: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı geride kaldı. Artık gözler yarı finallerde. Kupaya uzanma hedefini sürdüren son 4 takım finale yükselebilmek için sahaya çıkacak. İlk yarı final erken final olarak nitelendirilen Fransa ile İspanya arasındaki mücadeleye sahne olacak. Karşılaşma salı günü saat 22'de başlayacak. Diğer yarı finalde ise turnuvanın bir diğer iki güçlü favorisi İngiltere ile Arjantin kozlarını paylaşacak. Dev eşleşme çarşamba günü saat 22'de oynanacak.
1: Maç takvimi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
3: NTV Radyo. Reklam.
4: Sistem dondu, online satışım durdu.
5: Tahmide çözülsün.
4: Nasıl?
5: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
4: Büyüksün.
5: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
4: Tami.
5: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
4: Yürü be Tami.
6: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
8: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
9: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
10: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
11: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
12: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
13: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
14: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
15: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
16: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
17: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: TV Radyo. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar. Sıcaklar iyicene bastırdı. Sıcaklarla baş etmenin tek yolu soğuk içecekler, soğuk yiyecekler. Şimdi soğuk yiyecekler deyince benim aklıma öncelikle soğuk çorbalar geliyor. Şimdi soğuk çorba deyince hepimizin aklına buğdayla yapılan ayran aşı gelir. Bazen tan çorbası da denir. Yerine göre işte bildiğimiz yayla çorbasının benzeri lebeniyenin soğuk olanı. Aslında buğday haşlanır, daha ılırken içine yoğurt katılır. Yöresine göre çeşitli otlar katılır. Yarpuz gibi mesela. Yarpuz en çok yakışanıdır. Ama her bölgede farklı otlar olabilir ve o soğuk soğuk yenir. Şimdi bu aslında son derece sağlıklı. Özellikle sabahları şimdi böyle müsli, porridge falan böyle hani yabancı moda gelen şeyler var ya, yok işte yulaf ezmesi yiyoruz falan. Onun yerine aslında çok güzel bir alternatif. Bence herkes soğuk ayran aşını yapmalı, buzdolabında durmalı. Gerçekten sabah ilk iş proteini de var, karbonhidratı da var. Yanına birazcık domates, salatalık da yerseniz bu soğuk çorba dediğimiz şeyler aslında illaki içinde pişmiş bir şey olması veya pişirilip soğutulması gerekmiyor. Cacık da soğuk çorba sayılabilir veyahut da tamamen çiğ malzemeden yapılan İspanyolların gazpacho'da. Aslında hepsinin arasında zaten çok büyük benzerlikler ve inceden inceye bağlar var. Hatta tarihi bağlar var. Şimdi cacığı da düşünürsek eğer, birazcık daha böyle kaşık kaşık yenen hoşaf kasesinden yemeğin yanına serinletici olarak değil de artık sofraya böyle daha kuru cacık olarak geliyor. Ama pekala cacığı özellikle pirpirimle, yabani semizotuyla salatalık yerine böyle başka şeyler ekleyerek yapmak mümkün. Çok da güzel oluyor. Gerçekten de insanı serinletiyor. Ama tabii her zaman her şeyin, her soğuk çorbanın yoğurtlu olması gerekmiyor. O soğuk çorbalarla salatalar arasında, yani kaşık kaşık yenilen sulu salatalar arasında da incecik bir geçiş çizgisi var. Aslında gene bizim kültürümüzde özellikle Mersin, Tarsus o taraflara giderseniz batırık var mesela. Ya da kaşık salatası denir, bostana falan. Bu tür böyle çoban salatasının çok çok ufak doğranmışı, birazcık da sulusu, içine iki tane de buz attınız mı o salatalık, domates falan da içinde bir dirileşir. Gerçekten de son derece güzel olur. Bir yerde makineden geçirilmemiş gazpacho gibi olur. Şimdi dünyada soğuk çorbalar deyince aslında gerçekten yaz aylarında hemen hemen her ülkede karşımıza çıkıyor. Bir bakıyoruz İspanyollarda zaten gazpacho var, orada gireceğiz zaten Portekizlilerin. Gene İspanyolların da kısmen ajo blanco dedikleri bir sarımsak çorbası var ki ata babası bizim tarator. Ama Polonya'ya gittiğimiz zaman onlarda da böyle pancarla yapılan bir yerde borç çorbasının soğuğu gibi çorbalar var. Hatta Ukrayna'da turşulu çorbalar var. Fakat bunların tatlıları da var. Mesela Macaristan'a gittiğimiz zaman meyvelerle yapılan çorbalar var ki gerçekten başka bir alem. Yani bizim hoşafların aslında çorbaya dönüşmüş hali diyebiliriz. Kremalı falan. Almanlar mesela onlara Kaltschale derler. Yani soğuk kase. Size bir çorbadan bahsedeceğim ki hem bir şefin hayatını değiştirmiş daha küçükken şef olmadan, hem de başka bir şefin durum kurtarmasıyla dünya literatürüne geçmiş. Şimdi bu nedir? Aslında basit bir patates pırasa çorbası ama soğuk servis yapılıyor. Şimdi hayatı değişen çocuk Anthony Bourdain. Bourdain soyadı zaten Fransızca. Babası Fransa kökenli. Dolayısıyla her yaz küçükken Fransa'ya gidiyorlar. Babası onları, güzel bütün aileyi güzel restoranlara götürüyor falan. Ama bir yaz yolculukta New York'tan Fransa'ya Queen Mary gemisiyle gidiyorlar. Pek lüks, restoranı da harika. İşte orada menüde Vichyssoise glace çıkıyor. Yani soğuk patates pırasa çorbası ve Anthony Bourdain buna bayılıyor. Gerçekten o Fransa'da yediği yemekler bir yana, o çorba bir yana ve lezzet kavramına başka gözle bakmaya başlıyor ve ondan sonra gerçekten yediği yemeğin farkına varıyor. Belgeselleriyle olsun, kitaplarıyla olsun, şefliğiyle olsun etkili olmuş, şefler dünyasına yeni bakışlar getirmiş şeflerden biriydi. Şimdi peki bu Vichyssoise nereden çıktı? Bir başka çocuk, annesi üşeniyor ya da hava sıcak zaten. Bir gün öncenin patates pırasa çorbasını ısıtmıyor, aksine içine soğuk süt katıyor ve bunu bu şekilde çocuğa veriyor. Gene çocuğun aklı başından gidiyor, çok seviyor ve hep o lezzeti arıyor. İşte o çocuk sonradan ünlü şef Louis Dia oluyor. 1917 yılında otelin açılışında çatıdaki restoranın menüsünü üstleniyor ve önden bu çorbayı servis yapıyor. Şimdi belki de orada durumu kurtarmak istedi. Belki o çorbayı çok sevdiği için hadi onu yapayım ısıtma derdi olmaz falan dedi. Herhalde bir yaz günüydü falan filan. Ama bir şekilde New York yemek dünyasına bir Fransız spesyalitesi olarak giriyor. Vichyssoise adı nereden geliyor? Louis Dia'nın geldiği kasaba Vichy kentine yakın. Dolayısıyla Vichy usulü diye. 1946 yılında kendi kitabını yazmış Louis Dia. Fakat ilk baskısına bunu koymamış bile. Fakat bir şekilde herhalde servis kolaylığından, soğuk servis yapılabildiğinden ve elbette ki lezzetinden aslında bu basit patates pırasa çorbası soğuk servis yapılış şekliyle o kadar yerleşmiş ki bugün pek çok kişi onu Fransız mutfağının özel geliştirilmiş yüksek yemeklerinden biri kabul ediyor. Bir halk çorbası, en basit iki malzeme patates ve pırasa, anne de tekrar ateş yakmak istememiş, içine soğuk sütü koymuş, olmuş Vichyssoise glace, Fransız mutfağının şaikalarından. Evet, bir soğuk çorba bu kadar lezzetli olabilir ve bu kadar hayat değiştirebilir ama hiç olmazsa öğle yemeğini kurtarır. Vichyssoise'ın hikayesini anlattık. Şimdi peki o zaman hemen bir tarifini verelim. Bir kere pırasanın böyle 8 tane falan pırasa ama genellikle Fransa'daki pırasalar çok kalındır, kocamandır ama beyaz kısımları da azdır. Bizim pırasalar daha ince, aslında daha da zarif bir lezzetleri var fakat birazcık beyaz kısmı daha uzun. Dolayısıyla 8 pırasa kadar falan karardır. Pırasaların sadece beyaz kısımlarını çok ince halka halka doğrayacaksınız. 2 de kocaman patates. Yani çok iri olmasın, orta boy diyelim ama küçük de değil yani şöyle avucunuzun içine tam gelecek gibi 2 patates. Onların da kabuğunu soyun, onu da küp küp doğrayın. Tabii hemen bunlar kararır, dikkat etmek lazım. Şöyle bir 4 yemek kaşığı kadar tereyağı. Bunu şöyle tencerede eritin. Hiçbir şekilde renk almayacak. Pırasayı buna koyun. Birazcık ölsün. Şöyle bir 5-10 dakika bir çevirin. Ama gene hiçbir şekilde renk almayacak. En ufak bir pembeleşme, kızarma hiçbir şekilde olmayacak. Buna küp küp kestiğiniz patatesleri de katın. Şöyle bir iyicene çevirmeye devam edin. Sonra buna 2 bardak dolusu tavuk suyu koyacaksınız. Şimdi tavuk suyunun da yağsız olması lazım. Artık bizde de hazır kavanozlarda da satılıyor. Onlardan da kullanabilirsiniz. İşin kolayına kaçıp jel veya küp olarak satılanlardan da kullanabilirsiniz. 2 bardak da tavuk suyu. Şimdi tavuk suları genellikle hazır satılanlar zaten tuzlu oluyor. Onun için tuz olayını şimdilik çok kullanmayın derim. Ama pırasayı şöyle terletirken suyunu iyicene salması için bir fiskede tuz koyabilirsiniz. Bunların hepsi birazcık böyle pişsin. Yani patates iyice ne yumuşayacak, dağılacak kıvama gelecek. Kapağını kapalı olarak bunları pişirin. Şimdi bundan sonra yapmanız gereken bu karışımı yani tereyağında çevrilmiş patates pırasa karışımını tavuk suyuyla birlikte pişmiş. İşte bunu blenderdan geçireceksiniz. Ama yani böyle bir malzemeyi diyelim ki 2 seferde değil de hatta 4 seferde falan parça parça geçirirseniz iyice pürüzsüz böyle bir kıvam elde edeceksiniz. Ve tekrar tencereye koyacaksınız. Şimdi burada 2 bardak kadar süt kreması. Süt kreması bizde hazır satılıyor. %35'lik olanını kullanmanızı tavsiye ederim. Ama krema ağır gelir derseniz mesela 1 bardak kadarını krema olarak 1 bardak kadarını da süt olarak kullanabilirsiniz. Bunları da eklediniz. Tuzunu ayarlayın. Ama karabiber çok önemli. Hatta benim tavsiyem size beyaz biber. ve bir miktar da cevzi beva diyorum ben her zaman ona. Nutmeg ya da muskat diye bilinen küçük Hindistan cevizi rendesi. Bu baharat bütün her şeyi değiştiriyor. Kremayı da ekledikten sonra bir süre daha, bir 5 dakika daha şöyle bir pişirin. Aslında hiç pişirmeyebilirsiniz. Çünkü işte Louis Dia'nın annesi üstüne soğuk süt koyuveriyormuş, oluyormuş, bitiyormuş. Çorbayı soğutun ve ondan sonra buzdolabında ertesi güne kadar bir saklayın. Servis yaparken de muhakkak taze soğanın yeşil kısımlarını, hatta bulabilirseniz Frank soğanı derler, chives diye, kıl kıldır böyle, aynı taze soğan tadı verir. Ondan da kullanabilirsiniz. Çocukken iki şefin birden aklını başından alan soğuk pırasa patates çorbası Vichyssoise.

0: Soğuk çorbaların herhalde en ünlüsü gazpaço olsa gerek. Aslında bayat ekmekle yapılan bir çorba. Onun da temelinde bayat ekmek değil badem var. Badem, zeytinyağı, sirke ve biraz sarımsak tabii. Bunlar birlikte dövülüyor. Adeta bir macun haline geliyor. Biraz sulandırılıyor. İşte o tarator oluyor. Şimdi bizde taratoru cevizli de yaparlar. Genellikle badem veyahut da ceviz biraz pahalı olduğu için, oldukça da ağır olduğu için sadece kuru yemiş olarak bunun içine bayat ekmek de konmuş. Yani sonuçta bayat ekmek sarımsak ve sirkeyle ve zeytinyağıyla dövülüyor. Hatta bazen içine badem bile girmiyor. Bir nevi böyle bir sos oluyor. Mesela bizim Antalya civarında buna telatür derler. Ama tahin girer bu sefer fındık fıstık yerine. Yani her yerde ne yetişiyorsa. Zaman içinde gazpaçonun içine domates, soğan bunlar da girmiş. Ve tabii ki biberler. Hem yeşil biber hem kırmızı biber ve salatalık. Dolayısıyla aslında gazpaço bir salatanın sosuyla birlikte çekilmişi gibi bir şey. Bu tür soğuk çorbalara bakarsak nasıl smoothie'ler içiyoruz falan. Smoothie'lerin tuzlu versiyonları ama içinde birazcık zeytinyağı da var. Elbette ki sarımsak, soğan girince o artık smoothie gibi olmuyor da bir nevi soğuk çorba oluyor. Bir tane sos var. Hemen size onun tarifini vereyim. Aslında bu bir makarna sosu ve tamamen uydurduğum bir sos. Domatesle kapya biberi bir iki diş sarımsakla çekiyorsunuz. Burada işin içine sirke koymuyorum çünkü makarna sosu olacak. Zeytinyağı koyuyorsunuz. 2 kaşık şeker, 1 kaşık tuz var. Şimdi mesela 2 kapya biberle yapınca 4 domates falan bunun ayarı iyi. Zeytinyağı da biraz gidiyor. Çünkü en aşağı bir yarım bardak hatta bazen bir bardağa yakın koymak gerekiyor. Dediğim gibi domates ve biberin miktarına bağlı. Çünkü sonuçta adeta mayonez gibi bir kıvam elde ediyorsunuz. Ve bunu makarna sosu olarak kullanacaksınız. Ama eğer yağını biraz daha az koyarsanız, belki domatesi biraz fazla olursa, bu aynı zamanda da bir çorba olabilir. Smoothie gibi içeceğiniz bir çorba haline gelebilir. Gerçekten de buzla servis yapınca olağanüstü güzel oluyor. Bu arada kapya bibere ilişkin de ufak bir not vereyim. Niye kapya biber demeye başladık? Eskiden buna kırmızı etli biber derdik. Kapya kelimesi Bulgaristan'dan geliyor. Çünkü orada bostan kapısını Osmanlı etkisiyle kapı kelimesinden alınmış kapıya. Ama normal ev kapısı kapıya değil. Sadece bostan kapısı. Evet, o tür biberler de bostanda yetiştiği için adı kapıya kalmış. Bize de kapya olarak gelmiş. Geçenlerde bir davette Şef Claudio Kinali sapsarı bir çorba servisi yaptı. Baktım tadında yani rengi sapsarı ama domates tadı geliyor. Bu nasıl oluyor dedim falan. Meğerse sarı domatesden yapmış. Sarı biber kullanmış. Hani sarı kocaman böyle dolmalık biberler satılıyor ya, daha doğrusu Amerikan biberi diye. Sarı domates, sarı biber derken sapsarı bir çorba olmuş. Renk olarak çok hoş gerçekten. Üstüne de böyle minik minik küp şeklinde kıpkırmızı biber parçaları koyunca hoş bir lezzet, hoş bir görüntü. Şimdi o buradan aklıma geldi. Acaba nasıl başka tarifler yapabiliriz diye. Şimdi biraz sarı renklerle oynayayım dedim. Tabii akla hemen ne geliyor? Yaz günlerinin sevileni mısır. Şimdi mısırla bir çorbayı nasıl yaparız? Ve o çorba acaba gazpaço olur mu? Olur veya olmaz. Ama ekmek yerine birazcık böyle bir karbonhidrat, yani birazcık çorbaya kıvam verecek bir şey lazım. Yani o hani Anthony Bourdain'in çocukken aklında başından alan pırasa patates çorbası vardı ya, orada patatesin yaptığı rol gibi. Yani aslında biz birazcık sulandırılmış bir püre yapıyoruz gibi düşünelim. Çok güzel bir mısır çorbası vardır. Tabii bizim Karadeniz bölgemizin de süt mısır çorbası var. Ama biraz Asya'ya gidelim. Tavuk suyuyla yapılan bir çorba vardır. Tavuklu mısır çorbası. Şimdi benim aklım ona gitti. Tariflere de bazen soğuk et suyu da girebiliyor ya. O zaman mısırla, ki konserve mısır olabilir, kendi suyuyla, hiç suyunu süzmeden blender'a koyun. Böyle bir bardak kadar falan da tavuk suyu, ama hiç yağı olmayacak. Buna birazcık da biber koyabilirsiniz ama sarı olmak şartıyla. Burada domates falan karıştırmıyorum çünkü bir Asya lezzeti arıyorum. O zaman Asya lezzeti olarak ne olabilir? Tabii ki taze zencefil. Taze zencefil ve sarımsak ikilisi Asya mutfağında her zaman var. Şimdi bunların hepsini bir çekin. Böyle güzel bir çorba kıvamına gelecek. Fakat hala bir şeysi eksik. İşte nedir? Süt. Ama hangi süt? Hindistan cevizi sütü. Hatta tavuk suyu içinde size ufak bir numara vereyim. Tavuğun göğsünü haşlarken bir iki diş sarımsak, taze soğanın yeşil tarafı, şöyle biraz burulmuş suyun içine atılmış, bir parça bir parmak kadar zencefil ve yıldız anason. Bu şekilde haşlayın. Yarım saat haşladığınız o tavuk göğsünün kendisi de çok lezzetli olacak. Suyu ise bambaşka olacak. Onu da lıkır lıkır tek başına hiç yağsız soğuk çorba gibi içebilirsiniz. Afiyet olsun. Takipte kalın. Hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Happy.

0: şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Hava durumu.
1: Hafta sonu sıcaklık 1-2 derece daha yükselecek. 5 büyük kentte de hava az bulutlu ve güneşli. İstanbul 32, Ankara ve Bursa 33, İzmir 37 derece. İstanbul ve İzmir'de rüzgar çok sert ve serinlik vererek esiyor. Antalya'da hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz çok sert, hava güneşli. Edirne ve Balıkesir 33, Kocaeli 32 derece. Hafta başı sıcaklık biraz düşecek. İç Anadolu güneşli, sıcaklık birçok kentte 32-33 dereceye çıkıyor. Ege'de sıcaklık yükseldi. Manisa 36, Muğla 37, Denizli ve Aydın 38, Bodrum 37 derece. Sert esen karayel ise biraz serinlik sağlıyor. Akdeniz güneşli, sıcaklık biraz daha artacak. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Trabzon-Gümüşhane-Artvin hattında yağış var. Zonguldak açık 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Kars-Ardahan'da yaz sağanağı bekleniyor. Erzurum az bulutlu 29, Malatya güneşli 37 derece. Güneydoğu hafta sonu daha da sıcak olacak. Gaziantep 39, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42 derece.
2: Hava durumu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 14.

Mutlu pazarlar, saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Avcılar'da 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü. Apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler görüntüde de görüldüğü üzere kısa sürede tüm çatıyı sardı. Alt katlara doğru da yayıldı. İhbar üzerine hemen itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Binanın yanındaki otluk alanına da yayılan yangın kısa sürede çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Olay sırasında yaralanan olmadı. Ancak dairelerde büyük hasar oluştu. Bir yangın haberi de başkentten vereceğiz. Ankara'da bir market deposunda yangın çıktı.

0: müdahale ettik ama fazla bir şey yapamadık. Ondan sonra itfaiyeyi aradık.
1: Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma sürüyor.
2: Jandarma Genel Komutanlığı fotokapanlarla suç işlendiği değerlendirilen 1847 şüpheliyi tespit etti. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada fotokapanların suçla mücadelede daha etkin ve hızlı sonuç verdiği belirtildi. Bu kapsamda yurt genelinde 1847 şüphelinin tespit edilerek yakalandığı ifade edildi. Zanlıların göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu imal ve ticareti ve hırsızlık gibi suçlar nedeniyle adli makamlara teslim edilerek işlem başlatıldığı belirtildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'de sınırın sıfır noktasındaki üs bölgesini ziyaret etti. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye projesinin başarıya ulaşacağını söyledi. Bundan zerre kadar şüphe duymuyorum dedi.
3: İnşallah terörsüz Türkiye projesi de hayata geçecek, hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan da zerre kadar şüphe duymuyorum.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Zirvin Tepe Modüler Komando Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu.
5: Evet, evet, jandarmaya! Hazırdır Sayın Bakanım!
3: Teşekkür ederim.
5: Sol!
6: Zirve şehit andağıdır.
4: Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye projesinin başarıya ulaşacağını belirtti.
3: Artık eskiden olduğu gibi buralarda terörist kovalanmıyor. Onların takibi yapılmıyor. İşte Şemdinli açısından sınır bölgemizde daha çok asayiş olayları gözetlenmiş oluyor.
4: İçişleri Bakanı'nın gündeminde Ankara'daki NATO zirvesi de vardı.
3: 3 katmanlı bir güvenlik tedbiri almıştık. Ankara'nın çevresindeki iller 1. katmanı oluşturuyordu. Onun civarındaki iller 2. güvenlik bölgesini oluşturuyordu. Liman illerimizle beraber sınır bölgelerimizde, sınır illerimizde 3. katmanı oluşturuyordu. Buradaki jandarmamızın kahramanca görev yapması neticesinde Ankara'daki NATO zirvesi de kazasız belasız bir şekilde sonuçlanmış oldu.
2: Liselere geçiş sistemi kapsamında tercih süreci yarın başlıyor. Tercihler merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta e-okul üzerinden yapılacak. Tercih süreci 27 Temmuz saat 17'ye kadar devam edecek. Merkezi sınavla öğrenci alan okullara toplam 198.899 öğrenci yerleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulacak. Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler Türkiye'ye geliyor. Avrupa'daki birçok farklı kentten yola çıkan gurbetçiler Edirne'deki Kapıkule sınır kapısında yoğunluk oluşturdu.
7: Gişelerin önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu. Gurbetçiler yurda kavuşmanın sevincini yaşadı.
8: Çok bambaşka bir duygu yani. Anlatılamıyor ki. Gerçekten anlatılamıyor. Şu çocuğun sevincine bak.
9: Memleketimize vardık. Gurur duyduğumuz topraklardayız.
7: Burası Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule sınır kapısı. Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler Avrupa'nın birçok kentinden yollara düştü. Sınır kapısında araç yoğunluğu oluştu.
10: 1,5 ayımız var. Onu memlekette geçirip geri çalışmaya devam edeceğiz.
8: Çocuk diyor ki baba bayrağı bir an evvel ver. 2 senedir içimde tutuyorum diyor. Hep puanı bekledim diyor.
11: Kalbim pır pır, gözlerim doluyor. Ait olduğum yerdeyim.
7: Pasaport ve gümrük kontrolleri sonrası yurda giriş yapanlar kalacakları kentlere gitmek üzere yolculuğa devam etti. Kapıkule sınır kapısındaki yoğunluğun önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.
2: Adıyaman'da bir kadın yolda bulduğu ve içinde yaklaşık 6,5 milyon lira değerinde altın olan çantayı polise teslim etti. Besni ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki kadın bir apartmanın girişinde çanta gördü. Çantayı açtığında içerisinde çok sayıda altın ve ziynet eşyası bulunduğunu fark etti. Hemen polisi aradı. Olay yerine giden ekipler tutanak karşılığında çantayı teslim aldı. Yaklaşık 6,5 milyon lira değerindeki altınların

0: sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde çantanın sahibi bulundu ve altınlar teslim edildi. Dış haberlere de bakalım. Ukrayna'nın Sumi kenti Rusya'nın güdümlü bombalarıyla sarsıldı. Saldırı anı kent merkezindeki bir kafenin güvenlik kameralarına yansıdı. En az 5 kişinin öldüğü saldırıda 12 kişi de yaralandı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski hava savunma sistemi sevkiyatlarının hızlandırılması için müttefiklerine çağrıda bulundu.
1: Kafenin bahçesinde oturuyorlardı. Şiddetli patlamalarla herkes bir anda yere kapandı. Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumi kenti Rusya'nın hava saldırılarının hedefi oldu. Saldırı anı kentin merkezindeki bir kafenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bir kadın patlama sırasında yanındaki çocuğun üzerine kapanarak onu korumaya çalıştı. Bahçedeki müşteriler de büyük panikle kaçıştı. Sokaklar bir anda cephe hattına döndü. Saldırıda kentin yoğun noktasına iki güdümlü bomba isabet etti. Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, onlarcası ise yaralandı. Füzelerden biri otobüs durağını vurdu. Çevredeki apartmanlar ve araçlar zarar gördü. Bazı konutlarda yangın çıktı. Saldırının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin hava savunma mühimmatı sıkıntısı yaşadığını belirterek müttefiklerine sevkiyatları hızlandırma çağrısı yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'la vardıkları anlaşmaya değinen Zelenski, Ukrayna'nın Patriot hava savunma füzelerini üretebilmesini öngören anlaşmanın en kısa sürede hayata geçirilmesini istedi.
0: Katar'ın eski emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti. Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamada Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin babası Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin bugün sabah saatlerinde 74 yaşında vefat ettiği belirtildi. Açıklamada Şeyh Hamad'ın uzun süredir tedavi gördüğü ifade edildi. Katar emiri olarak 1995-2013 döneminde görev yapan Şeyh Hamad bin Halife Al Sani 2013 yılında yönetimi oğluna devretmişti. Batı Şeria'da Filistin topraklarını işgal eden İsrailliler ABD Kongre üyesi Ro Khanna'yı alıkoydu. 90 dakika kadar rehin tutulan Khanna yaşadıklarını anlattı.
2: İsrailli yerleşimcilerin yerle bir ettiği bir köydeydik. Okulu da, köyü de yıkmışlardı. Biz sadece olanı biteni izliyorduk. Sonra bu serseriler Amerikan yapımı makineli tüfeklerle geldiler ve bizi gözaltına aldılar. Ardından İsrail ordusu mensupları geldi ve onların tarafında yer aldı. Bizim değil.
3: İlk kez bir Amerikalı kongre üyesi Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler tarafından alıkonuldu. ABD kongre üyesi Ro Khanna, Filistin ziyareti kapsamında Batı Şeria'nın pek çok bölgesini ziyaret etti. Turmus Ayya köyünde Filistin ve Amerika Birleşik Devletleri pasaportuna sahip halkla bir araya geldi. İsrailli yerleşimcilerin saldırılarını dinleyen Khanna'ya Kirbet Zanuta yakınlarında müdahale edildi. Batı Şeria'da Filistin topraklarını hukuksuz şekilde ihlal eden İsrailliler, ABD Kongre üyesi Ro Khanna'yı alıkoydu. Ardından bölgeye İsrail askeri geldi. Amerikalı Kongre üyesine göre İsrail ordu mensupları da kendilerine farklı şekilde davranmadı. Khanna 90 dakika kadar rehin alındığını söyledi. Ro Khanna, Filistinlilerin yaşadıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde de sıkça gündeme getireceğini ifade etti.
2: Başkan adayı olur muyum bilmiyorum ama bundan bağımsız olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin her köşesine gidip onların hikayelerini ve Batı Şeria'da yaşananları anlatacağım.
3: Amerikalı siyasetçi 2028 seçimleri için Demokrat Parti'nin potansiyel başkan adaylarından biri olarak görülüyor.
0: Kanada'nın Toronto kentinde bir festival sırasında silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Saldırı bir sokak festivali yakınında akşam saatlerinde meydana geldi. Polis olayın 2 kişinin karşılıklı ateş açmasından kaynaklandığını duyurdu. Olay yerinde 2 silah ele geçirildiği açıklandı. Hayatını kaybeden iki kişinin erkek olduğu kaydedildi. Kanada'nın en büyük kenti olan Toronto, Kuzey Amerika'nın en güvenli büyük şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor. Özellikle kamusal alanlarda birden fazla kişinin hedef alındığı ölümcül silahlı saldırılar şehirde oldukça nadir görülüyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a gittiği Bandırma vapuru karadan yürütülerek yeni yerine taşındı. Müze gemi Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a ayak bastığı tütün iskelesinin yanına yerleştirildi.
4: Üç buçuk kilometre boyunca karadan yürütüldü. Bandırma vapuru Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı Kurtuluş Yolu yanına yerleştirildi. Vatandaşlar o tarihi anlara büyük ilgi gösterdi.
5: Gerçekten tarihi bir an. 30 yıldır Samsun'dayım. O da 30 yıldır oradaydı. Şimdi hep beraber yerine getiriyoruz inşallah.
4: Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşını 19 Mayıs 1919'da Samsun'a getiren Bandırma vapuru replikası Canik ilçesinde bulunuyordu. Samsun Büyükşehir Belediyesi geminin Atatürk'ün ayak bastığı tütün iskelesine getirilmesi için çalışma başlattı. Yaklaşık 8 aylık bir sürecin ardından 240 tonluk geminin taşınmasına başlandı. 72 tekerlekli bağımsız aks sistemiyle gemi sahil güzergahı boyunca karadan yürütüldü. 4 saat süren yaklaşık 3,5 kilometrelik yolculuğu vatandaşlar da ilgiyle takip etti.
6: Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Kızımla birlikte geldim bugün için. Gururluyuz.
4: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolculuğunun simgelerinden olan müze gemi, Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a ayak bastığı tütün iskelesi yanına yerleştirildi.
7: Burada yaklaşık 70 bin metrekarelik bir alanda Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, Bandırma gemimize, hemen yan tarafında İstiklal Madalyası Müzesi, İstiklal Meydanı, muhteşem bir destinasyon oluşacak.
4: Bandırma Gemi Müzesi'ni yeni alanında daha fazla turistin ziyaret etmesi amaçlanıyor.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
9: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
10: Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. İş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalıdır.
8: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
10: Şöyle ifade edelim, sözleşmeli personel olarak çalışanların giren yaş veya prim günü doldurulduğunda SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir.
8: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında. Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
11: Merhaba sevgili caz severler.

Caz tutkusu Tyreek MacDowell'un tatlı bariton sesiyle başladı. 2025 yılında yayınladığı ilk albümü Open Up Your Senses albümünden Nicholas Payton'un The Backward Step adlı bestesini kendi düzenlemesiyle seslendirdi. Soloları gitarda Logan Butler, davulda Justin Faulkner yapıyordu. 2001 doğumlu Karayipli Tyreek MacDowell, günümüzün vokal cazında Gregory Porter, Jose James ve Michael Mayo'dan sonra yetişen parlak şarkıcılardan. Müziğe lise yıllarında trompetle başladı. Ardından vurma çalgılar ve vokal dersleri aldı. Oberlin Konservatuarı'nda Gerald Cannon, Eddie Henderson, Billy Hart, Dan Wall, Sullivan Fortner, Gary Bartz ve V.D. Brema ile caz performansı üzerine çalıştı. New York'a yerleşmesi onun modern caz çevresine girmesini sağladı. 2018 yılında Ellington, 2023 yılında da uluslararası Cerebon vokal yarışmalarını kazandı. 2025 yılında yayınladığı ilk albümü Open Up Your Senses, 2026 yılında Caz Akademisi ve Caz Vice dergisi editörleri tarafından en iyi vokal caz albümü seçildi. Albümde şarkıcıya yine günümüzün usta müzisyenleri eşlik ediyor. MacDowell bu ilk albümünde Pharoah Sanders ve kendisine örnek aldığı Leon Thomas'ın ünlü bir blues parçasını yorumluyor. Spiritual havasında bir parça bu. The Creator Has a Master Plan. Parçayı tenor saksafonda Pharoah Sanders'ın oğlu Tomoki Sanders açıyor. Ardından vokalde Tyreek MacDowell, soprano saksafonda Dylan Band, piyanoda Kaylin Cardello, basta Rodney Whittaker, davulda Justin Faulkner katılıyor.

0: NTV Radyo.
1: Tyreek McDowell'un yorumuyla dinledik. Bu Pharoah Sanders, Leon Thomas parçasını. The Creator Has a Master Plan. Yine McDowell'un yorumuyla Sanders Thomas ikilisinin gözde bir parçası. The Sun Song. Burada Sullivan Faulkner, Hammond Bay Chork ve Fender Rhodes çalıyor. Gitar solosunda Logan Butler, ayrıca tenor saksafonda Dylan Band ve trompette Michael Cruz'u duyuyoruz.

0: sound to you?
1: The Sun Song, Leon Thomas ve Pharoah Sanders'ın bu güzel parçasını Tyreek McDowell'un yorumuyla Open Up Your Senses albümünden dinledik. 2025 yılına ait Open Up Your Senses albümünden Alan Johnson'ın güzel bir vasini dinliyoruz. Somalia Rose, gitar solosunda Emmanuel Michael yer alıyor. Ardından yine 6-8'lik bir parça. Horace Silver'ın Soul Jazz bestesi Won't You Open Up Your Senses. Bu parçanın solistleri ise trompette Michael Cruz, tenorda Dylan Band, Fender Rhodes'da Sullivan Fortner.

0: Karayip kökenli tatlı bariton sesli Tyreek MacDowell, Open Up Your Senses albümünde söyledi bu akıcı bahisleri. Somalia Rose ve Won't You Open Up Your Senses. Ben Hülya Tunça, yeniden buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Yaz coşkusu vatanda. 2-31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
7: Maç takvimi.
8: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı geride kaldı. Artık gözler yarı finallerde. Kupaya uzanma hedefini sürdüren son 4 takım finale yükselebilmek için sahaya çıkacak. İlk yarı final erken final olarak nitelendirilen Fransa ile İspanya arasındaki mücadeleye sahne olacak. Karşılaşma Salı günü saat 22'de başlayacak. Diğer yarı finalde ise turnuvanın bir diğer iki güçlü favorisi İngiltere ile Arjantin kozlarını paylaşacak. Dev eşleşme Çarşamba günü saat 22'de oynanacak.
6: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
9: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
10: Doğa takvimi. Bugün 12 Temmuz 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
11: Uluslararası kum ve toz fırtınalarıyla mücadele günü bugün. Kum fırtınası en ürkütücü doğa olaylarından biri. Gündüzü geceye çevirir, Kuzey Çin'den Sahra altı Afrika'ya kadar her yerde önüne çıkanı yutar, büyük yıkıma yol açar. Aslında bu fırtınalar dünyanın doğal biyokimyasal döngülerinin temel bir unsuru. Ancak bugün geldiğimiz noktada iklim kriziyle büyüyor, dünyanın her yerinde hissediliyor ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada ciddi zorluk yaratıyor. Mesela toz parçacıkları deniz ekosistemlerinde mercan ölümlerine ve kasırga oluşumuna neden oluyor. Havaya karışan toz, solunum yolu, kalp ve menenjit gibi bir dizi hastalığa yol açabiliyor. Hava ve kara ulaşımını zorluyor. Suyu bozduğu gibi toprağı da bozuyor. Bu yılki etkinliklerin teması tüm bunlara dikkat çekmek için kum ve toz fırtınalarından toprağı ve yaşamı korumak olarak belirlendi. Meraklısı için ekleyelim. Her yıl yaklaşık 2 milyon ton toz parçası atmosfere karışıyor. Bunun da en az %25'i insan faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Etkisini kontrol etmek zor. Çünkü dünyanın bir bölgesindeki insan faaliyetleri başka bir bölgede toz fırtınalarına neden olabiliyor. Sonuçta insan faaliyetlerinden kaynaklanan kum ve toz fırtınaları yine ancak insanların faaliyetleriyle azaltılabilir.
10: Doğa takvimi.
9: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
12: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
13: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarla da Arzın Merkezine Seyahat.
12: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
13: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
12: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
13: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
12: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
14: Reklam.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
15: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
16: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
17: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
18: Süpürge deyince vatan.
19: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
14: Reklam.
20: Sonu sıcaklık 1-2 derece daha yükselecek. 5 büyük kentte de hava az bulutlu ve güneşli. İstanbul 32, Ankara ve Bursa 33, İzmir 37 derece. İstanbul ve İzmir'de rüzgar çok sert ve serinlik vererek esiyor. Antalya'da hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz çok sert, hava güneşli. Edirne ve Balıkesir 33, Kocaeli 32 derece. Hafta başı sıcaklık biraz düşecek. İç Anadolu güneşli, sıcaklık birçok kentte 32-33 dereceye çıkıyor. Ege'de sıcaklık yükseldi. Manisa 36, Muğla 37, Denizli ve Aydın 38, Bodrum 37 derece. Sert esen kariyer ise biraz serinlik sağlıyor. Akdeniz güneşli, sıcaklık biraz daha artacak. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Trabzon, Gümüşhane, Artvin hattında yağış var. Zonguldak açık 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan'da yağış sağanağı bekleniyor. Erzurum az bulutlu 29, Malatya güneşli 37 derece. Güneydoğu hafta sonu daha da sıcak olacak. Gaziantep 39, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42 derece.
14: Hava durumu.
21: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Mutlu pazarlar, saatler 15'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma, rüşvet alma ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla başlatılan operasyonda Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil olmak üzere 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı geldi. Gözaltına alınan şüphelilerin Ankara Emniyetindeki sorguları sürüyor. Soruşturma kapsamında belediye binasındaki bilgisayarlara ve belgelere de el koyuldu. Ankara'da yeni haftada kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda NATO Liderler Zirvesi marjında yapılan görüşmelerin çıktılarının detaylandırılması bekleniyor. Ekonomi ve terörsüz Türkiye süreci de yine aynı şekilde gündemde olacak.
1: Kabine 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de bir araya gelecek. Gündemde dış politika, ekonomi ve güvenlik başlıkları öne çıkıyor. Toplantının en önemli başlıklarından birinin Ankara'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin diplomatik sonuçları olması bekleniyor. Zirvede gerçekleştirilen ikili temaslar, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki işbirlikleri ve yayımlanan Ankara bildirisi kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından dış politikada izlenecek yol haritası

0: Mücadele, fiyat istikrarı ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri masada olacak.
1: Ankara'da NATO zirvesinin ardından gözler yeniden meclise çevrildi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemelerin meclis kapanmadan gündeme gelmesi bekleniyor.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.
1: Meclisin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. En düşük emekli maaşının artmasını öngören düzenleme komisyonda görüşülecek. Öğrenci affı düzenlemesi de komisyonda görüşülecek konular arasında. Genel kurulsa 12. yargı paketi için mesai yapacak.
0: En düşük emekli maaşını artıracak kanun teklifi, 12. yargı paketi, öğrenci affı. Meclisin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Salı günü saat 10'da toplanacak. Meclisteki çalışma sonrası en düşük emekli aylığı artacak. 20 bin lira olan tutar enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 liraya çıkacak. Salı günü mesaisine başlayacak genel kuruldaysa 12. yargı paketi görüşülecek. Yargı paketi İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Düzenlemeyle haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranında indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve yargıtay aşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Teklif yargılama sürelerinin kısaltılmasını da içeriyor. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenebilecek davaların kapsamı genişletilecek. Salı günü Milli Eğitim Komisyonu da toplanacak. Toplantının gündeminde öğrenci affı düzenlemesi olacak. Düzenleme daha önce bir aftan yararlanmamış tüm öğrencileri kapsıyor. Yasa yürürlüğe girdikten sonra 4 ay içinde başvuru yapılması gerekecek.
2: Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Çarşamba günü ise mecliste 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreni düzenlenecek. Programlarla şehitler anılacak, darbe girişimine karşı mecliste sergilenen direniş ve milli iradeye hedef alan saldırıya karşı verilen mücadele anlatılacak. 15 Temmuz anma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesinde FETÖ ile mücadelede son durumu paylaştı. Bakan Gürlek, örgütün paravan şirketler, sosyal gruplar ve dijital hatlar üzerinden kamufle olmaya çalıştığını ve kripto unsurlar üzerinden varlığını koruma gayretinde olduğunu bildirdi.
0: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Terör örgütüyle mücadele sürüyor. Sabah gazetesine konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, mücadelede son durumu anlattı. Tehlikenin geçmediğini söyledi.
3: Örgüt elebaşının 20 Ekim 2024 tarihinde ölmüş olması, bu tehdidin tamamen bittiği ve tehlikenin geçtiği anlamına kesinlikle gelmiyor. FETÖ sadece liderine bağlı basit bir grup değil, küresel bir ahtapotun kolları.

0: yıllardır. Bu sinsi yapı, kurumsal omurgası devletimiz tarafından büyük oranda çökertilmiş olsa da yurt dışındaki kaçak uzantıları vasıtasıyla varlığını sürdürme gayretindedir.
1: Bakan Gürlek, FETÖ'nün yeni bir yapılanma içinde olduğunu da belirtti. Devletimiz bu yapının yeni nesil dijital yöntemlerine ve güncel finansman hatlarına karşı mücadelesini sürdürmektedir, dedi.
0: Örgüt şu an özellikle güncel yapılanma, finans yapılanması, yurt dışı yapılanması ve kripto unsurlar üzerinden varlığını koruma gayretindedir. Son dönemdeki tespitler gösteriyor ki ticari faaliyetler, paravan şirketler, bazı iş çevreleri ve gündelik hayatın doğal akışı içinde dikkat çekmeyecek yeni temas noktaları oluşturmaya çalışmaktadırlar. Kendilerini çok farklı sosyal grupların, akımların içinde gizleyerek kamufle etmeye çalışmaktadırlar.
1: Adalet Bakanı FETÖ soruşturmaları ve davaları hakkında da bilgi verdi.
0: 2026 yılının ilk 6 ayında güncel yapılanmaya yönelik 1065 operasyon yapıldı. 2451 kişi gözaltına alındı. Bugüne kadar FETÖ-PDY ile ilgili soruşturmalarda toplam 720.338 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. Bu kişilerden 636.934'ü hakkında yargı kararını vermiştir. Mahkumiyet alan 127.102 kişinin yanı sıra suçsuzluğu anlaşılan 124.743 kişi hakkında beraat kararı verilmiştir.
2: İstanbul Ümraniye'de hafriyat kamyonu otomobille çarpıştı. Kazada biri ağır, 4 kişi yaralandı. Gece saatlerinde meydana gelen kazada hafriyat kamyonu U dönüşü yapmak isteyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil refüje ve yön levhalarına çarptıktan sonra karşı şeride geçerek ağaçlık alanda durabildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerlerden çıkartıldı. Sürücü ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtulabildi. Biri ağır, 4 yaralı hastanelere kaldırıldı. İstanbul Gazi Osman Paşa'da yokuş aşağı kayan otomobil doğal gaz kutusuna çarptı. Gaz sızıntısı nedeniyle bir bina tahliye edildi. İçinde kimsenin bulunmadığı otomobil hareket ederek yokuş aşağı kaymaya başladı. Mahalle sakinleri otomobili durdurmak için peşinden koşsa da başarılı olamadı. Kontrolsüz şekilde ilerleyen otomobil sokak üzerindeki 3 katlı binanın önünde bulunan doğal gaz kutusuna çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle doğal gaz kutusunda hasar oluşurken gaz sızıntısı meydana geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken bina sakinleri de olası bir tehlikeye karşı tedbir amacıyla tahliye edildi.
3: NTV Radyo, Türkiye.

0: ürünlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
5: Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kırıkkale-Samsun yolunun 5-7. Kilometrelerinde ve Aydın Otoyolu'nun 9-10. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
8: Pencere. Sinemadan tiyatroya...
9: Abi bunu yapalım, bu yapılması gereken bir hikaye, bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
8: Sokak oyunlarından dijital sanatlara...
10: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
8: Masallardan romanlara...
11: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.

0: İnceri açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok evetçi bir şehirdir.
0: Baledi.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformları.

0: Doğruyu Söyle başlıyor.
1: Çoğumuz günlük hayatının koşturmacasında ortaya çıkan ağrıları bir ağrı kesiciyle geçiştirmeyi seçiyoruz. Oysa ağrı vücudumuzun yolunda gitmeyen bir şeyler olduğuna haber veren en dürüst teşhisi. Peki bu mesajları ne kadar doğru okuyoruz? Merak ettiklerimizi anestezi ve reanimasyon uzmanı doçent doktor Savaş Çömle'ye soracağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
2: Merhaba Zeynep Hanım, teşekkür ederim. Radyo konuk olmak benim için çok keyifli. Yıllar önce, 10 yıl önce de NTV Radyo'ya başka bir sebepten konuk olmuştum. Çok güzel bir gündü. Yine güzel bir gün olmasını diliyorum.
1: Umarız, çok teşekkür ederiz. Şimdi hocam bu ağrı konusunu konuşalım istedik. Çünkü vücudun bize verdiği bir mesaj aslında bu ağrı. Ama bir yerimiz ağrıyınca hemen ağrı kesicilere de sarılıyoruz. Ağrıyı doğru olarak nasıl okuyabiliriz? Ağrı neden olur ya da birbirinden ayırt etmek için ne yapmak gerek?
2: Ağrı aslında vücudumuzda olup biten, aslında bir boyutuyla da ruhsal dünyamızda olup bitenlerin bir yansıması, bizim için bir semptom, semptom diyoruz biz buna. Birçok hastalığın bulgusu olarak değerlendiriyoruz ama günümüzde bunun dışında da ağrı çeşitleri var. Bu ağrıya da kronik ağrı diyoruz. Ağrı başlı başına bir hastalık aynı zamanda. Bir halk sağlığı problemi. Biz daha çok kronik ağrıyla uğraşıyoruz bu anlamda. Ama tabii ağrının mesela çok şiddetli, ani başlayan ağrılar bizim için bir dahili hastalık sebebi olabilir. Kafa içinde bir lezyon olabilir. Ani bir kanama olabilir. Ne bileyim bir apandisit olabilir. Bir safra kesesi problemi olabilir. Ani başlayan, daha önce olmayan, daha öncekilere benzemeyen hastalıklarda mutlaka bir doktor tarafından muayene edilmeye ihtiyacımız var. Tıbbi incelemeye ihtiyacımız var. Ama yıllardır devam eden ağrılarımız var. İşte hep aynı baş ağrısı, hep aynı bel ağrısı. Burada tabii acil bir durum olduğunu söyleyemeyiz ama mutlaka tabii bu ağrıyı tedavi etmek için bir hekimle görüşmek lazım. Çünkü ilginç olan şey burada bir ağrı bir insanda 3 aydan uzun sürerse ve iyi bir şekilde, uygun bir şekilde tedavi edilemezse kronik ağrıya neden oluyor. Ağrının nedeni ortadan kalksa da hayatımızı olumsuz etkileyen, sürekli devam eden bir sorun haline geliyor. O yüzden ağrıyı uygun yöntemlerle vaktinde tedavi etmek lazım.
1: Peki hocam, şimdi siz hastalıklardan bahsettiniz, hangi hastalıkların sebebi olabileceğinden, ama ciddi bir hastalığın, örneğin kalp ya da kanser mesajı veren bir hastalığın ağrısında bir farklılık olur mu? Ona eşlik eden başka unsurlar da var mıdır?
2: Yani şiddetli olan, öncekilere benzemeyen, birden başlayan, ani başlayan ağrılar bizi endişelendirir genellikle. Ağrının yeri tabii çok önemli bizim için. Neredeki ağrı, mesela göğsümüzdeki ağrı, kola yayılan ağrı, bazen kalple ilgili olur, bazen boyun fıtığıyla ilgili olur. Onun için mutlaka bir tıbbi danışmanlık hizmetine ihtiyacımız, bir hekimin görmesine ihtiyacımız olur. Mesela ani başlayan baş ağrıları, hiç daha öncekine benzemeyen baş ağrıları, daha önce yaşamadığımız şiddetteki baş ağrıları, beyinde anevizma dediğimiz küçük damar problemleri nedeniyle ortaya çıkabilir, acil müdahale gerekebilir. Kanser tabii toplumda çok önemli bir endişe kaynağı, kaygı kaynağı ama kanseri tek başına ağrıyla değil, çok daha başka bir sürü sorunla birlikte ortaya çıkıyor ve o şekilde tespit edebiliyoruz.
1: Peki hocam, şimdi şunu sormak isterim. Az önce kronikleşen ağrıdan bahsettiniz. Ağrı olduğunda vücudumuzda ne gibi bir değişiklik oluyor ya da işte kasta ya da ağrıyan organda ne gibi bir değişiklik oluyor da biz onu ağrı olarak hissediyoruz?
2: Biliyorsunuz nasıl elektrik kablolarla taşınıyorsa bizim de vücudumuzda ağrı hissi, ağrı da dahil olmak üzere birçok his sinir sistemi tarafından taşınıyor. Sinir sistemi bunu algılıyor bir şekilde. Genellikle işte kolumuzdaki ağrıyı, işte bacağımızdaki ağrıyı hissettiğimiz yerden itibaren ağrı hisleri taşınıyor. Beyinde ağrıyla ilgili merkezlerde işleniyor ve biz ağrı olarak hissediyoruz. Bunlar tabii çok hızlı gerçekleşiyor bu süreçler. Ama bizim vücudumuz o kadar karmaşık ki vücudumuzun herhangi bir yerinde bir yaralanma olmadan da zihnimiz kendi kendine ağrı hissedebiliyor. Çünkü biz ağrıyı zihnimizle hissederiz. Veya bazı insanlar çok fazla hisseder ağrıyı, bazı insanlar çok daha az hisseder. Bu da insanlar arasında farklı olduğu gibi cinsler arasında farklılıklar var. Mesela kadınlar ve erkekler arasında ağrı hissetme açısından iki kat fark var. Kadınlar çok daha az ağrı hissederler.
1: Şimdi siz böyle bahsedince zihnimizle acaba ağrıyı hissetmemek için zihnimizle böyle bir hani olumlu düşünün, ağrımıyor gibi düşünün, bunun etkisi olur gibi bir düşünce geldi. Öyle bir şey olabilir mi hocam?
2: Gerçek ağrıyı zihnimizde yönetmek çok zor.
1: Hı.
2: Özellikle bedensel ağrıyı zihnimizde yönetmek çok zor. Böyle aşırı konsantrasyon, meditasyon yapanlar, işte ne bileyim bu meditasyon işini çok uzun yıllardır yapan rahiplerin daha az ağrı hissetmelerini sağlayan beyinde bir takım merkezleri geliştirdikleri söyleniyor. Bunu MR görüntüleriyle de saptayabiliyoruz ama bunlar çok uzun yıllardır süren eğitimler.
1: Hı.
2: Dolayısıyla ne yazık ki bu ruhsal dünyamızın gelişimiyle ilgili, yaşadığımız hayatın çocukluğumuzda olup bitenlerle ilişkili bir miktar, bedenimizde olup bitenlerle ilişkili. O yüzden bu konuda bazen hissettiğimiz ağrıyı başka bir zaman hissetmeyiz. Mesela üzüntülü olduğumuz zaman daha fazla ağrı hissederiz.
1: Hı.
2: Mutlu olduğumuz zaman daha az ağrı hissederiz. Veya mesela olmayan ağrılar da hissederiz. Fantom ağrısı diye bir ağrı çeşidimiz var. İlginç olduğu için anlatıyorum bunu. Mesela artık daha çok savaş dönemlerinde çok rastlanan bir hadise bu. İşte bacak kesiliyor bir şekilde veya kol yok. Ama kolu ve bacağı ağrımaya devam ediyor insanların. Olmadığı halde. Olmayan organlar ağrıyor yani.
1: Hı.
2: Çünkü beynimizde bir harita var. O harita neyi algılarsa biz onu hissediyoruz. Yani ağrıyı aslında zihnimiz hissediyor.
1: Hı.
2: Bedenimiz değil yani.
1: Hı. Şimdi büyüklerimizden hep duyarız ya, bacaklarım ağrıyor, belim ağrıyor diye. Bu kronik ağrı kalıbını hangi ağrılara sokarsınız? Mesela bu ağrılar kronik ağrıya girmiş midir ve bunun bir tedavisi de var mıdır?
2: En yaygın ağrı çeşitlerinden bir tanesi bel ağrısı. Gerçekten çok ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Toplumda özellikle belli bir yaşın üstünde neredeyse %70 oranında gözükür bel ağrısı. Bel ağrısının uygun bir şekilde tedavi edilmesi lazım. Eskiden daha çok cerrahi yöntemler tercih ediliyordu. Hatta bir dönem özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde narkotik, morfin benzeri ilaçlarla bu tür ağrılar kontrol edilmeye başlandı. Ama günümüzde gene Amerika Birleşik Devletleri'nde bu morfin ve benzeri ilaçlara, fentanil daha çok popüler ismiyle, bağımlılık nedeniyle senede neredeyse 100 bin insan ölüyor. Dolayısıyla bu yöntemden vazgeçildi artık. Onun yerine kronik ağrılarla baş etmek için girişimsel ağrı tedavisi diye bizim tarif ettiğimiz, hani siz doktorların ameliyat ve mesela doğum ağrılarını kontrol etmek için kullandığı yöntemleri kullanıyoruz. Bu yöntemlerle uzun süreli ağrı kontrolü sağlamak mümkün. Hastaları uzun süreli remisyona sokmak, iyileştirmek mümkün. Dolayısıyla da ağrı kesicilere ihtiyacı azaltmak
1: Hı
2: mümkün.
1: hı.
2: Çünkü ağrı kesicilerin tamamının güvenli olduğunu düşünmüyoruz. İçlerinde görece daha güvenli olan ilaçlar var ama doğru zamanda, doğru dozda ve doğru şekilde kullanıldığı zaman bizim işimize yarıyor. Değilse günümüzde modern tıbbın en önemli kurallarından bir tanesi ağrının öncelikle girişimsel ağrı tedavisiyle yönetilmeye çalışılması. Ancak bütün bunlara rağmen sonuç itibariyle ağrıların %70'i 80'i medikal tedaviyle, ağzı ilaçlarla tedavi edilebilir aslında.
1: Hı.
2: Bizim girişimsel ağrı tedavisine ihtiyacı olan hastaların oranı bu ağrılı hastaların %20'sinden fazla değildir aslında. Tabii bu oranlar bir fikir vermek için. Her toplumda, her bölgede bu oranlar tabii ki değişebilir. İleri yaş grubunun ağrılarının bir kısmı yaşlanmaya bağlı ağrılar.
1: Hı.
2: Yaşlanma bir ağrı nedeni ne yazık ki. Bundan korunmak için de yapabileceğimiz en güzel şey ileri yaşlarda kas gücümüzü artırmak. En etkili tedavi yöntemi, en etkili önleyici yöntem kas gücünün bir şekilde korunması ya da artırılması.
1: Hı.
2: Özellikle 60 yaş üstünde kronik bel ağrısının en önemli nedenlerinden bir tanesi kas kitlesinin her sene neredeyse %1, %2 oranında kaybolması.
1: Hı.
2: Dolayısıyla egzersiz ve düzenli ölçülü spor tabii ki yapmak en önemli ağrı tedavi yöntemlerinden bir tanesi.
1: Evet, hocam şimdi
2: Şaşırtıcı bir şekilde.
1: aklıma şu geldi. Şimdi iki insan tipi geldi günlük hayatta karşılaştığımız. Biri en ufak bir arada hemen ağrı kesici içen, bir de ben ağrı kesici içmiyorum, ağrıya direniyorum diyen. Şimdi bu iki
2: Aslında
1: evet.
2: ikisi de yanlış. Hayat hep denge üstüne kurulur. Hemen ağrınızda bir ağrı kesiciye başvurmak yerine ağrının nedenini anlamak önce. Çünkü her ağrı kesici her ağrıda da iyi gelmiyor bu arada. Ağrı kesicilerin bir takım yan etkileri de var. Mesela en yaygın yan etkiler en çok kullandığımız non-steroid anti-enflamatuar ilaç grubu var. Bu gruptaki ilaçlar işte en çok kullandığımız ilaçlar. Bunlar mide ve böbrekler üzerine olumsuz etkisi var. belli bir zamandan fazla kullanmamak lazım. Mesela yani bu kesin bir kural olmakla birlikte bir haftadan fazla kullanmamak lazım bunları. Ama daha güvenli ilaçlar var. Parasitemol grubu ilaçlar var. Onlar biraz daha görece uzun süreli kullanılabilir. Dolayısıyla ağrı kesici seçiminin de bir profesyonel destekle sağlanması lazım. Sebebini saptamak şartıyla. İkincisi de hiç ağrı kesici kullanmamak, ağrıya sürekli direnmek de doğru bir seçim değil. Çünkü sürekli ağrı hissetmek, özellikle 3 ayı geçtiği zaman bu ağrı hissi vücutta bazen biraz önce de bahsettiğim kronik ağrı dediğimiz bir hadiseye, bir başlı başına bir hastalığa neden oluyor. Yani nedeni olmadan ağrı hissedebiliyoruz. Numara yapmıyoruz ama kimse numara yapmıyor ama sebep yokken ağrı hissetmeye başlıyoruz ve bunu kontrol etmek de çok uzun, zor. Hiç kolay değil kronik ağrıyı yönetmek. Bütün dünyanın uğraştığı konulardan bir tanesi kronik ağrıyı yönetmek.
1: Peki beslenme bu noktada nerede duruyor hocam? Yani iltihap karşıtı beslenmeden bahsediliyor ağrı yönetiminde ama gerçekten ilaçlar kadar etkili olabilir mi ve bu besinler hangileri mesela?
2: Şimdi beslenmenin birçok ağrılı sendromda etkili olduğuna dair elimizde bir takım fikirler var. Özellikle bağırsak bakterilerinin çeşidi, zengin bir bağırsak bakteri florasına sahip olmak ağrıdan korunmak açısından son derece kıymetli aslında. Ama burada da bir takım genetik faktörler de var tabii. Yani bir kısmı sonradan edinilmiş faktörler beslenmeyle ilişkili olmakla birlikte ne yazık ki bir kısmı da genetik faktörlerle ilişkili. Dolayısıyla beslenme tabii ki önemli. Bağırsak floramızı güçlendirecek besinler tüketmek. Bunun için de genel olarak önerilen diyet Akdeniz diyeti. En çok tercih edilen diyet Akdeniz diyeti. Posalı beslenmek çok kıymetli. İhtiyaç halinde bağırsak florasını desteklemek için prebiyotik kullanmak hiç kötü bir fikir değil. Henüz yeterince doğru strateji keşfettiğimizi düşünmüyoruz. Ama tıpta genel olarak zararı olmadığını düşünüyoruz bu uygulamaların. Katkı sağladığını da düşünüyoruz. Ama henüz mesela bazı diyetler çok kıymetli. Şeker diyeti mesela ağrı tedavisinde kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Tabii ki bunları medikal tedaviyle ya da girişimci ağrı tedavisiyle karşılaştırmak mümkün değil. Bunları bir tür destek planı olarak öngörmek lazım. Zaten sadece ağrı tedavisi için değil, sağlıklı yaşam için de kaliteli beslenmek lazım. Özellikle dondurulmuş, işlenmiş gıdalardan uzak durmak, bir süre için böyle bir diyet yapmak, şekerden uzak durup bu gıdalardan uzak durmak şeklinde böyle bir aylık, iki aylık diyetler var. Mesela bu diyetlerin ağrıyı kontrol etmek konusunda bize yardımcı olduğu gösterilmiş.
1: Şimdi sıklıkla masa başı çalışanların beli, kolu, boynu ağrır. Onlar için bir tavsiyeniz olur mu hocam? Uzun süre sabit kalarak çalışılıyor çünkü.
2: Şimdi ergonomi çok önemli bir şey. Hayatımızın her alanında oturma pozisyonumuzun, oturma koltuğumuzun çok iyi dizayn edilmiş olması lazım. Vücudun dengesine göre düzenlenmiş koltuklarda oturup çalışmak lazım. Bir de mutlaka belli aralıklarla kalkıp, en az saat başı kalkıp gevşeme egzersizleri yapmak lazım. Boynumuzu, omzumuzu, sırtımızı gevşetmemiz lazım. Aksi takdirde kas ağrılarından kurtulamayız. Saatlerce oturmak hem kaslarımızı yoracaktır hem bir süre sonra omurgamızın dengesi de bozulacaktır. Dolayısıyla ciddi problemler ortaya çıkabilir. Bu nedenle ofis çalışanları için bizi bazen bazı kurumlardan davet ediyorlar çalışanlara eğitim vermek için. Bu konuyla ilgili çalışanların gerçekten eğitilmesi lazım. Nasıl oturacağız, ne kadar zamanda bir ayağa kalkacağız, ne kadar zamanda bir dinleneceğiz. Mola yapmayı ciddiye almak lazım. Molasız çalışmak halk sağlığı için, özellikle kas iskelet sistemi için hiç doğru bir yöntem olmaz. Kaslarımızı gevşetmeyi ve belli aralıklarla esnemeyi, rahatlamayı utanmadan ofiste çekinilir böyle şeylerden yapmak lazım.
1: Çok teşekkür ederiz hocam programımıza konuk olduğunuz ve sorularımızı yanıtladığınız için.
2: Rica ederim.
1: Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün vücudumuzun bize verdiği mesajı, ağrıyı konuştu. Konuğumuz anestezi ve reanimasyon uzmanı doçent doktor Savaş Çömlek'ti. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.

0: reklam. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Reklam.
4: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
5: Kupa Sözlüğü.
6: Teknolojinin, kameraların ve çipli topların olmadığı eski zamanlarda bir takımın kaderinin tamamen hakemin gördüğü ya da görmediği anlık göz yanılsamalarına kalan gollerin hikayesi. Hayalet goller. Bu hikayenin ilk perdesi 1966 finalinde açıldı. İngiliz Geoff Hurst'un şutunda top üst direğe çarpıp tam çizginin üzerine vurdu. Yan hakem orta sahaya koştu. Bu gol anlamına geliyordu. O maçın sonunda İngiltere şampiyon oldu ve büyük kupayı kazandı. Ama o pozisyon asla unutulmadı. Almanlar o anı bugün bile hala tartışmaya devam ediyor. Şimdi filmi tam 44 yıl sonraya 2010'a sarıyoruz. Yine bir Dünya Kupası sahnesi. Son 16 turunda İngiltere Almanya ile karşılaşıyor. İngiliz orta saha Frank Lampard ceza sahası dışından akıl almaz bir şut gönderdi ve top üst direğe çarpıp kalenin tam yarım metre içine düşüp geri çıktı. Tribündeki binler, ekran başındaki milyonlar golü net bir şekilde görmüştü. Ama ne orta hakem ne de yardımcısı o çizgiyi göremedi. Oyun devam etti. İngiltere'nin o tertemiz golü güpegündüz geçerli sayılmadı ve Almanya maçı kazandı. Bu birçokları tarafından 1966'nın rövanşı, hatta intikamı olarak nitelendirildi. Bu hayalet goller belki de bir devrin başlangıcına da yol açtı. FIFA gol çizgisi teknolojisini getirmek zorunda kaldı, VAR sistemi devreye sokuldu. Hayalet gollerle sarsılan adalet futbolda yeni bir çağın kapısını açtı.
5: Kupa Sözlüğü.
4: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
0: NTV Radyo.
7: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümümüzde bülbüle en çok benzeyen kuşların seslerini birlikte dinlemiştik. Kamış bülbülü, kara tavuğu, kara başlı ötleyen, çit kuşu, kızıl gerdanın ince tonları, ritimleri, verdikleri molaları ve ötüş biçimlerini karşılaştırarak onları tanımayı öğrenmiştik. Çok keyifli, bol kuş sesli, güzel bir bölüm olmuştu Kerem. Değil mi?
1: En güzel öten kuşları ele aldık. Bir de onlarla karıştırılan, birbiriyle karışan diğer güzel öten kuşları da söyledik. Hepsinin ortak özelliği galiba güzel ötmesiydi. Eğlenceli bir bölüm oldu.
0: Evet, o zaman bu haftaki bölümümüz de oldukça eğlenceli ama öncesinde klasik sorumu hızlıca sormak istiyorum sana. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin, neler gördün?
1: İtiraf edeceğim Yaz, pek bir şey görmedim. Onun için bu sefer pas geçiyorum ben. Sana soruyorum, sen nerelerdeydin ve neler gördün?
0: Ben de bol bol gördüm. İkimiz adına cevap vereyim o zaman. Çok da uzatmadan, çünkü aslında uzatabilirim. Yani sırf bir bölüm olabilir Kerem. Çünkü Londra'ya geldim. Önümüzdeki günlerde kuş fuarına gideceğim. O da çok heyecanlı olacak. Önümüzdeki hafta anlatırım uzun uzun. Sen bana demiştin ki WWT London Wetland Center'a git Londra'ya geldiğinde. O da işte WWT Londra Sulak Alan Merkezi oluyor. Aslında bir doğa koruma kuruluşu tarafından işletilen Londra'nın en önemli sulak alanlarından biri ve aşırı merkezi bir yer. Ben gitmeden eBird'e baktım, 201 kuş türü vardı. Eskiden aslında kullanılmayan su depoları iken 2000 yılında doğal sulak alan habitatına dönüştürülüyor diye okudum. Bugün işte göller, sazlıklar, bataklıklar ve çayırlardan oluşan yaklaşık 44 hektarlık bir yaşam alanı. Neler neler görmedim ki. eBird kayıtlarımı düzenleyeceğim ama en çok ilgimi çeken, daha önce bu kadar yakından görmemiştim, dik kuyruk oldu. Mavi gagasıyla beni birden hiç beklemediğim bir yerde karşı ve böyle aşırı sıcak, sıcak hava dalgasının olduğu bir zamanda, öğlen 12 sıcağında uzun uzun önümde, yani dik kuyrukla selfie yaptım diyebilirim Kerem. Sana yollayacağım o fotoğrafları. Ama sonrasında ben bu kaydı girerken bana emin misin diye sordu yine eBird. Programdan önce de baktım, galiba Amerika dik kuyruğu ve egzotik bir tür. Onu bir sana sormak istedim programımızda. Dik kuyruktan bahsetmek istedim o yüzden.
1: Çok ilginç yani karavaşta dik kuyruk görmüşsün. Dik kuyrukların 5-6 türü var dünyada. Amerika'daki bulunan tür de çok yaygın. Bizdeki gibi böyle nadir özel seyahatler yapmak zorunda olduğun bir tür değil. Çok yaygın şehir göletlerinde görülebiliyor. İngiltere'de zamanında getirilmişti ve ciddi bir problem olmuştu bu. Çünkü onlar daha sonra Güney İspanya'ya gidip bizim dik kuyruklarla çiftleşmeye başladılar. Ve bazı genetik problemler ortaya çıktı. Hem tür saflığını kaybetmeye başladı hem de başka konular ortaya çıktı. Sonra bir kısmını bunların aldılar, topladılar yani ördekleri ama gene geri herhalde sayıları arttı. Yani kontrol altına almaya çalışıyorlar ördekleri bir şekilde. Sen gene görmüşsün, boş ver, güzel görmüşsün. Egzotik türler diyen her yerinde var. Şehirlerde çok daha fazla var. Ve buradan şu konuyu hatırlatalım. Dünya şehirlerinde çok farklı su kuşları görebilirsiniz. İstanbul'da da arada ilginç türler gözüküyor. Sen de benzer bir şey yaşamışsın ve egzotik bir su kuşu olan Amerikan dik kuyruğunu, karabaşlı dik kuyruğu görmüşsün.
0: Peki bunu kayıtlara girmemek mi lazım acaba? Yanlış mı yaptım diye düşündüm sen böyle söyleyince.
1: Aslında tam tersi girmek lazım ki bu hayvanın da durumu nasıl, sayıları artıyor mu, oluşturduğu bir tehdit oluşturuyor mu ya da daha geniş bir yayılıma mı doğru gidiyor yoksa kendi dar bölgesinde sakin sakin duruyor mu? Bu değişimleri izlemek için gözlemcilerin kayıt girmesi bence çok değerli. Türkiye'de de kara kuğular gözüküyordu arada kafesten ya da kafes demeyelim artık ona insanların esaret altına tuttuğu kuşlar bunlar zamanla kaçıyorlar. Denizde gözüktü defalarca. Kayıtları topluyoruz biz.
0: Çok güzel.
1: Evet.
0: Bugün de ben de karakuğu gördüm. Burada her gün, yani bol yeşillikli bir yer olduğu için her gün, her sabah bir gözleme çıkıyorum. Öğlen de değişik türler görebiliyorsun. Yani sıcağa rağmen o WWT dediğim yerde onda açılıyordu Kerem. Ben böyle şaşırdım. Ya kuşa ben sabah 6'da gitmeliyim dedim. Ama gel gör ki onda gitmeme rağmen 30'u aşkın tür gördüm. Çok keyifli. Gerçekten Londra'da, İngiltere'de kuş gözlemek, hatta 650-700 tür falan varmış İngiltere'de. Neden olduğunu anladım yani hemen 2 günde. Keyifli.
1: Çok güzel. Keyfini çıkarmaya devam et. Yeni haberlerini bekliyorum haftaya.
0: Anlaştık. O zaman yavaş yavaş bu haftaki konumuza geçelim çünkü ona da uzun uzun yer vermek istiyoruz. Bugün kuş gözlemcilerinin sadece doğayı izlemekle kalmayıp bilime de nasıl katkı sağladığını konuşalım dedik. Elimizdeki telefonlarla yaptığımız bir kuş gözlemi dünyanın öbür ucundaki bir araştırmacının çalışmasına nasıl destek olabilir? eBird gibi açık veri platformları tam olarak nasıl çalışıyor ve neden bu kadar önemli? Özellikle eBird'i konuşalım. konuşacağımız bir bölüm olacak ve kuş gözlemcileri için oldukça faydalı olacağını düşünüyoruz. Çünkü gözlem kayıtlarının nasıl bilimsel veriye dönüştüğünü birlikte keşfedeceğiz bu hafta.
1: O zaman başlayalım. Güzel bir konu.
0: Evet, çok güzel bir konu. Öncelikle eBird nedir Kerem ve nasıl ortaya çıktı?
1: eBird, internet temelli kuş gözlemcileri için yaratılmış bir veri tabanı. Bu veri tabanında sistematik olarak belli bir şablon içinde kuş gözlem verileri toplanıyor. Bugün cep telefonundan da girebiliyorsun, kendi uygulaması var. Daha önce bilgisayar üzerinde internete bağlı bir bilgisayardan giriyordun. Nasıl ortaya çıktı? Biraz ondan bahsedeyim kısaca. eBird 2000'li yıllarda başladı. Aslında bu projenin fikir babası Kanadalı bir bilim insanı. Üniversiteden çıkıyor. Daha sonra Amerika'da Cornell Üniversitesi'ne geçiyor. Ve Cornell Üniversitesi'nde 2000'den 2006'ya kadar kuş gözlemcileriyle değişik yapılar, değişik sistemler ve değişik şablonlar deniyorlar. En sonunda yavaştan biri tutmaya başlıyor. Uzun denemeler sonrasında kuş gözlem camiası bu sistemi kabul ediyor, benimsiyor, bağrına basıyor ve sonra da büyümeye başlıyor. Büyüdükten sonra 2005 yılında kurulmuş Türkiye'deki Kuşbank sistemi 2007 ile 2013 arasında ikinci bir altyapı taşınması yaşıyor. Yaşadığı sorunlar ve konular gündemdeyken eBird ile beraber görüşmeler başlıyor ve Türkiye'deki Kuşbank da 2015 yılının sonunda eBird'e taşınmış oluyor.
0: Bunun taşınmasında biraz ve Türkiye'ye gelmesinde senin katkın büyük diye hatırlıyorum. Yanılıyor muyum?
1: Benim katkım büyük, bayağı büyük. eBird'le görüşmeleri ben yürütmüştüm. Ama bu bir ortak bir çalışma. Yani teknik olarak birçok konuda ben liderlik yaptım, sistemi tercüme ettim, mevcut verilerimizi eBird verimiz veri setine uydurdum falan. Ama bu sonuçta herkesin rızasıyla ve herkesin isteğiyle olan bir şey ve aynı zamanda eBird komitesinin de üyelerinin katkılarıyla gerçekleşen bir olay. Oraya da geleceğiz.
0: Evet, şimdiden emeklerinize sağlık. Yani sayenizde Türkiye'de gerçekten işte 505 kuş türü olduğunu ve nerelerde kayıt edildiğini görebiliyoruz. Zaten konuşacağız. Peki ben son zamanlarda bazı kuş gözlemcilerinden başka platformlar da duyuyorum. eBird tek başına yok değil mi? Hangi platformlar var eBird gibi ve ne kadar sıklıkta kullanılıyor? En yaygını eBird mü gibi sorularım var.
1: Evet, yani eBird aslında bir platform, bir marka olmasa gerekmiyor bu konunun. Sonuçta buradaki fikir biraz vatandaş bilimi terminolojisiyle tanımlanabilir. Yani amatör kişilerin kendi gözlemlerini sağlıklı bir şekilde teyit edildikten sonra, konuya da girelim, paylaşmasıyla çok ciddi bir veri seti oluşuyor. Elbette herkesin girdiği veri doğru olmayabilir. Bunun da kontrol mekanizmaları var. Bazı otomatik sistemler, biraz da kişiler ve bazı hakemlerin katkısıyla olan sistemler var. Bu eBird dışında bütün dünyada başka yaygın olan Observation isimli bir sistem var. Hollandalıların bulduğu, Avrupa'da çok yaygın olan. Ve onun alt grupları var. Mesela göçle ilgili bir çalışmada onu kullanıyorlar Gürcüler. Onun dışında her ülkenin kendi küçük veri tabanları var. Türkiye'de de çok uzun zamandır kuş gözlemine de büyük katkıları olan Trakuş platformunun da veri toplama altyapısı var. Onlar da belli gözlemcilerden veriler topluyorlar. Türkiye'de başka yapılar da oluşmuştu. Mesela Doğal Hayat vardı uzun süre. Maalesef şu anda hayatta değil Doğal Hayat. Bir server sıkıntısından sonra maalesef sahneden çekildi. Ama onun da bir veri toplama sistemi vardı. Şimdi burada bir de kuş dışında veya kuş dahil diğer gruplar içinde olan iNaturalist gibi National Geographic Derneği'nin oluşturduğu bir altyapı var ya da desteklediği, içinde bulunduğu bir altyapı var. O kuşların dışındaki kelebek, çiçek, böcek gibi diğer hayvan ve bitki gruplarını da kapsıyor. Dolayısıyla bir sürü şey var. Bir de bunun bir çatı organizasyonu var. Ondan da bahsetmek istiyorum.
0: Tabii, hangisidir?
1: Hangisidir? Global Biodiversity Information Facility diye geçiyor. GBIF diye geçiyor.
0: Hiç duymadım.
1: Şu anda, evet, bu senin kullandığın bir şey değil ama senin bütün verilerin oraya da gidiyor. Çünkü bütün dünyadaki bu veri sistemlerinde ortak bir dil oluşturulmuş, ortak bir veri tabanı başlıkları oluşturulmuş. Örnek veriyorum, tarihi hep aynı şekilde giriyorlar. Ya da işte ne bileyim ben, tür taksonomisini belli listeleri takip ederek alıyorlar. Bütün bu verilen kayıtların hepsinin toplandığı yer. Türkiye'de de Kuşbank ve eBird altyapısı doğrudan Global Biodiversity Information Facility'ye verilerini paylaşan tek yapı.
0: iNaturalist'in verileri gitmiyor o zaman, değil mi?
1: Gidiyor, o da o gidiyor. Da... Kuş gözlem şey olarak tek yapı. iNaturalist'e gidiyor, Observation'da gidiyor.
0: iNaturalist ne kadar sıklıkta kullanılıyor? Onu ben böyle ilkokul ya da işte ortaokul, lise gruplarında daha çok duyuyorum. Çocuk aktivitelerinde daha çok iNaturalist kullanılıyor Türkiye'de. Hani senin bir bilgin var mı o konuda?
1: Benim bir bilgim yok ama en az eBird kadar kullanılıyordur. Çünkü çok fazla böcek, memeli, kertenkele, kelebek bunlarda çok yaygın kullanılıyor. Bir de yapay zekada kullanıyor iNaturalist. Çünkü çektiğim fotoğraftan o türü tanımlama yeteneği var. O daha çok fotoğraf uygulamalı bir şey. Cep telefonuyla böcek kelebek peşinde koşuyorsan iNaturalist çok eğlenceli.
0: Çok enteresan. Bak ben kullanmıyordum ama çok duyuyordum. Şimdi eBird'den sonra oraya da bir giriş yapacağım yavaş yavaş. Peki yani Türkiye'de eBird ne kadar aktif kullanılıyor ve girilen verilerin doğruluğu nasıl kontrol ediliyor Kerem?
1: Türkiye'de toplam kullanıcı sayısı son rakamlara göre 2000 veya 3000'e yaklaşıyor diye biliyordum. Aktif kullanıcı sayısı ise 500 ila 1500 arasında değişiyor. Ama bu rakamları tespit etmek kolay değil. Veri gelen insanların arasında. Çok ciddi bir kitle bu. Artış sayısı da yaklaşık 5 yılda 2 katına çıkıyor galiba veri. Yılda yıllık verilen geri sayısı bayağı iyi bir büyüme grafiği var. Yakında 10 binler mertebesine ulaşacak diye düşünüyorum 3-5 yıl içinde. Veriler nasıl kontrol ediliyor? Çok büyük bir emek var orada. Çünkü hem eBird'ün Türkiye'deki operasyonunu yöneten Türkiye Kuş Kayıt Komitesi var. Tamamen gönüllülerden oluşan gönüllü bir yapı. Ve Türk Kuş Kayıt Komitesi'nin yanında da komite içinde çalışan bir hakem heyeti var. Bu hakem heyetinde yaklaşık 15 kişi yılda en azından 5 bin ila 10 bin kaydı revize ediyor. Bu kayıtların dışında bir sorun olduğu zaman o kaydı girene otomatik veya manuel olarak bir mail gidiyor, bir e-posta gidiyor, bilgilendirme gidiyor ve belli bilgiler isteniyor. Eğer bilgiler istenmiyorsa kaydın en azından komite tarafından kabul edilmemesi söz konusu. Ama bu sadece kabul edilmemesi gerekiyor. Kendi listende giriyor. Fakat kabul edilmediği zaman en azından diğer harita veya eBird'ün oluşturduğu bilgi setlerine o kayıt işaretli olarak geçiyor. Böylece veri güvenliği sağlanıyor.
0: Evet, burada hemen ben de bir parantez açmak istedim. Seninle de sık sık konuşuyoruz. Şimdi eBird'ü ben de son aylarda çok aktif kullanmaya başladığım için sürekli komiteden bana mail gelmeye başladı sevgili dinleyiciler. Bu işte şimdi baktım Ömer Faruk Durdu. Yani Türkiye'den ilk defa bir şey aldım. Oradaki Gökçe Delice kaydınız doğru mu diye bir mail gelmiş. Bu dönemde Gökçe Delice görmüyoruz diye. Çünkü etrafımdaki insanlar kuş gözlemcileri bana demişti bu tür var diye. Ben hani bilmeden işaretlemiştim. Ya da işte geçtiğimiz haftalarda zaten bahsetmiştik bir İtalya'da bir toplantıdaydım. Serçe girdim. Hemen İtalya'daki komite bana serçe yok burada. Serçe gördüğüne emin misin? Bizim burada İtalyan serçesi var dediler. O yüzden bu mailleri sık sık alıyorum ve şeyden de korkuyorum Kerem. Hani beni eBird'den atacaklar mı acaba diye korkuyorum. Ama herhalde yeni başlayanlara sık sık gelen bir maildir diye de kendimi avutuyorum.
1: Hemen açıklayayım burada. Çünkü orada bir konu geldi. Kimse hiçbir zaman böyle platformlardan atılmıyor. Bazı insanlar var. Kayıtlarının her birine yanlış kayıt girenler var. Bilerek yanlış kayıt giren ve belli bir rakamda yukarı çıkmak isteyen insanlar var. Onların kayıtlarını biz kapatabiliyoruz. Ama kimse platformdan atılmıyor ve her zaman bir açıklama gidiyor. Ve bu grup üzerinden gittiği için dengeli bir açıklama olduğunu düşünüyoruz. İsteyen insanlar daha fazla bilgi talep ediyor. Onları da yazıyoruz.
0: Ne güzel. Bir şey soracağım. İlk soruma işte 2000-3000 üyesi var eBird'ün Türkiye'de demiştin. Yani başka ülkelerle kıyasla ne seviyedeyiz diye bir sormak istedim. Mesela hani İngiltere tabii ki de hani biliyor musun sayıları bilmiyorum ama en az 10 bin kayıt giren vardır diye düşünüyorum burada.
1: 100
0: Ve
1: bin.
0: 100 bin. Tamam hiç şaşırmadım
1: Yazık.
0: çünkü 700'den fazla kuş kaydı girmişler buraya. Dedim ki kesin herkes giriyor.
1: Orada başka bir sistem var. eBird benzeri BirdTrack var. Ama eBird kullanan da çok fazla var. Çok fazla kayıt giriliyor. Çok fazla gözlem var. Gözlem yapıp kayıt girmeyenler de oluyor. Çünkü çok fazla insan olduğu için aynı kuşu girecek. Bizden çok daha farklı. Ama Türkiye'deki asıl beni en etkileyen şey insanların kuş gözlemini sahiplenmesi çok farklı bir boyutta. Yani çok ciddi alıyor ve bizim Türkiye'deki kuş gözlemcileri çok zor coğrafyalarda, koşullarda da çok az sayıdaki bazı kuşları bir cımbız da böyle samanlıkta iner arar gibi arayıp bulup ortaya çıkarmayı başarıyorlar. Yani bizim Türk kuş gözlemcilerinin gerçekten bazı konularda kimse eline su dökemez çok yetenekli kuş gözlemcileri var.
0: Ya hemen gözlerim parladı. Keşke daha çok eBird kaydı giren kuş gözlemcisi olsa ve hani bu işte radyo programı olsun, vermeyi hayal ettiğimiz kuş kolektifi tarafından eBird eğitimleri olsun. Bunu yapabiliriz ve bu sayıyı dediğin gibi 10 bine çıkarabiliriz diye hayal ettim içimden. Sana bir şey soracağım. Merlin'e de çok fazla kayıt giren var. Merlin hani böyle kuş şazamı diyoruz. Kuş sesini kaydediyorsunuz ve hangi kuş olduğunu söylüyor ama hata payı yüksek. Onun eBird'de bir bağlantısı var mı Kerem? Çünkü bazen ben yaptığımda eBird kaydı da girdiğimde Merlin'den almadığını eminsin değil mi diye soru soruyor. Bir de hani onu bir netleştirelim isterim. Bazı arkadaşlarım da Merlin'de tutuyor çünkü kayıtlarını.
1: Evet, doğru. Onlar biraz daha böyle ilk başlangıçta daha insanı yormayan, tek bir kayıt girmek istediğinde değerli bir şey. Sonra eBird hesabını koyduğun zaman o kaydı oraya da aktarıyor diye biliyorum. Hani ben öyle yapmadığım için Merlin'i kuşu tanımlamak için ya da daha çok kuş sesi tanımlamak için kullanıyorum. Bilmediğim coğrafyalarda veya bildiğim yerlerde teyit almak için. eBird'i ise ayrıca ikisini paralel kullanıyorum. Tabii eBird'i çok yoğun kullanmayan insanlar Merlin'den giriyorlar. Bir şekilde verinin toplanması çok önemli. Ve çok güzel bir vizyon var burada. Yani o kişiler çıkmışlar ve emek vermişler. Bir teleobjektif, bir dürbünleri var ve kuşların seslerini dinliyorlar ve parkta vakit geçiriyorlar. Bu notları bir şekilde biz ana veri setine aktaralım ve diğer insanların da kullanımını açalım mantığı var. Onun için bence çok güzel girişimler burada. Onların hepsi değerli veriler oluşturuyor. Bazen hiç beklemediğin ülkede, hiç beklemediğin bir kişi sayesinde soyu son derece azalmış bir kuşun hala yaşadığı bilgisini alıyoruz. Dolayısıyla bu sistemler çok faydalı.
0: Evet, aslında sorularında biraz cevapladın ama bu kadar insanın girdiği gözlem verileri neden önemli? Bir tekrar altını çizelim isterim. Yani bunlar gerçekten tabii ki de cevabı aslında soruda gizli ama bilimsel çalışmalarda kullanılıyor mu?
1: Yani buradaki amaç birinci bilimsel çalışmalarda bu verilerin kullanılması ve asıl nihai amaç ise kuşların korunması için bu verilerin kullanılması. Şimdi bu çok değişik platformlarda bütün bu veriler kullanılıyor ve dijital bir ortama girdiği için verileri analiz etmek ve güzel sonuçlar çıkarmak çok kolay. En basitinden kuşların haritaları ortaya çıkıyor. Bu haritalar canlı olarak eBird sitesinden izlenebiliyor. Nadir bir türün Türkiye'ye gelip gelmediğini örnek veriyorum. Yaz ördeği 1990'lı yıllarda 40-50 çiftin yuvaladığı bir tür. Son zamanlarda Kuşadası'nda 2018-2019'da artık Türkiye'den soyunun tükendiğini tespit etmiştik. Çok güzel bir gelişme oldu. 5 yıl sonra bu ördek Gaziantep'e geri geldi ve orada yuvalamaya başladı. Biz bu haberi nasıl aldık? eBird sayesinde aldık. Yani elbette WhatsApp gruplarında da dolaşıyordu. Ama eBird'de bir arşiv gibi duruyor. Ne zaman açtığın zaman orada haritada oraya gidildiğinde o kuşun hala yuvaladığını ve ürediğini görebiliyorsunuz. Bu çok önemli. Soyu tükenen hayvanların sayılarının ve popülasyonlarının nasıl, ne durumda olduğunu, hala belli bölgelerde korunduğunu mu ve yaşadığını, o yaşayıp yaşamadığını eBird sayesinde öğreniyoruz. İkinci çalışması da tabii ki Türkiye Kuş Atlası. Hani bahsettiğimiz şey, insanların rastgele bazen girdikleri veya kasıtlı olarak atlasa katkı vermek üzere girdiği bütün kayıtlar eBird'de toplanıyorlar, derleniyorlar ve sonra oradan çıkarılıp değişik veri inceleme ve araştırma araçları kullanılarak atlas haritaları tekrar oluşturulabiliyor. Oluşturulduğu zaman atlas haritaları geçmiş dönemde oluşturulmuş haritalarla karşılaştırılabilir ve hangi türün hangi bölgelerde arttığını, hangisinin azaldığını, hangisinin yayılmacı ve genişlemeci olduğunu, hangisinin daralmakta olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla çok değerli bir veri. Bu veriler olmadan doğa hakkında bir yorum yapmak çok zor. Böyle biraz emrivaki şekilde yapılan verilerin çoğunda çok ciddi hatalar oluyor. Senle de konuşmuştuk daha önce. Türkiye'deki doğa haberciliğinde çok fazla yanlış veri de dolaşıyor. İşte ne bileyim martıların işte kirlilikten dolayı kanatlarının kahverengi olması gibi. Ama hepimiz biliyoruz artık kahverengi kanatlı martılar, genç martılar. Hani bu kuşun sayısı tükendi, bu endemik tür falan, bunların hepsinin cevabını herkes eBird'ı açıp inceleyerek görebiliyor. Bu çok güzel bir teknoloji ve çok faydalı.
0: Süper Kerem. Bir kuş gözlemcisi eBird'e veri girerken tam olarak ne yapıyor? Bir kayıt nasıl oluşturuluyor? Kolay mı oluşturuluyor? Bir yandan cep telefonuyla sahada veri girmek gerçekten bu kadar kolay mı? Gibi sana mobil uygulama nasıl çalışıyor gibi sorularım var.
1: Tamam, çok güzel. Şimdi bu mobil uygulamada üye olmak önemli. Üye olmak için bence bilgisayar başından olmak çok daha kolay ve faydalı. Hem şifreyi not etmek falan için de. Sonra cep telefonunda aynı şifreyi girmek lazım. Dolayısıyla böyle bir şifre ve hesap açma meselesi var. Ben bunu insanlara internet üzerinde bilgisayardan hesap açmalarını öneriyorum. Ya da tablet gibi daha büyük bir aletten. Tabii ki herkes benim gibi değil. Genç nesil cep telefonuyla yaşadığı için yani bilgisayar yerine daha çok telefon kullandığı için onlar oradan açabilir. Onun dışında kullanmak çok kolay. Çok ilginç bir şey söylemek istiyorum. Bu önemli. İki şey veri alıyor eBird. Hem kuş gözlem verisi alıyor. Hem de kuş gözlemcinin verisini alıyor. Şimdi ne demek istiyorum? Tamam, kuş gözlem verisi, bu kuş burada. Evet, o veri girildi. İşte bir serçe, 3 tane leş kargası, 5 tane gümüş martı, işte 2 gri balıkçıl, 1 tane ebabil. Bunlara girdik. Ama aynı zamanda kim girdi bunu? İşte Yağız Güvendi. Ha, tamam, Yağız orta derecede bir gözlemci. Tamam, bu kayıtları güvenilirdir. Bunları sayabiliriz. Ne zaman girdi? Kaç saat gözlem yapıp da bu türleri girmiş? Mesela 15 dakika mı durmuş, yoksa orada 4 saat boyunca aynı noktada sabırlı bir şekilde sabahın köründe gidip gözlem mi yapmış? Şimdi bu iki gözlemin arasında müthiş bir kalite farkı var. Ve o da aslında kuşların az veya çok kaydedildiğini de açıklayan bir bilgi. Dolayısıyla metadata denen, yani verinin verisi bilgisi de eBird'de toplanıyor. Bu çok değerli. Bilimde bu çok değerli. Bu veri olduğu için verileri analiz etmek çok daha kolay ve çok daha güvenilir sonuçlar çıkarılabilir. eBird'de veri de 3 aşamada giriliyor. İlk önce saat ve yer giriliyor. Daha sonra türler giriliyor. Sonra da bittiği zaman da verinin bittiğine teyit ediyorsun ve bütün türleri, gördüğün türleri eklediğini mi, yoksa ilginç gördüğün bir tür için mi o kaydı açtığını belirtiyorsun. Ondan sonra da kapattığın zaman send dediğinde ya da gönder dediğinde eBird verisi bütün dünyada herkesin erişimine açık bir şekilde duruyor.
0: Peki veri girmek dışında eBird kullanılıyor mu?
1: Bence çok güzel kullanılıyor ve çok keyifli. Bence herkese bunu da öneriyorum. Bir parka gittiniz. Bu parkta en son hangi kuşlar görülmüş? O parkı bulduğunuzda mesela İstanbul'da Yıldız Parkı, işte Ankara'da işte Seymenler Parkı falan gibi. Buradan bakabilirsiniz. Kim gitmiş, en son ne zaman ne görmüşler, hangi tarihte görmüşler. Veya benim görmediğim türler arasında son bir haftada görülen tür var mı gibi çok spesifik bir şekilde de sorabiliyorsun ve sana bu cevabı veriyor. İkincisi, türlerin hangi mevsimlerde gelip hangi mevsimlerde gittiğini de öğrenebiliyorsun. Haftasına kadar. Ha, tamam diyorsun mesela. Kışın gelen dağ ispinosu Ekim'in son haftası ve Kasım'ın ilk haftası büyük sayılarda geliyor ve Nisan'a kadar, Mart'a kadar kalıyor. Ben de o bölgeye ziyaretimi Bolu'ya o tarihlerde yaparsam bu kuşu görürüm diyebiliyorsun. Böylece turist listeni de zenginleştirmen çok kolay.
0: Evet, yani bir de seyahat öncesi de tabii ki de, eğer hani ben aslında göçebe bir şekilde yaşıyorum bir yandan ve seyahat öncesi illa bakıyorum, yani mesela Londra'ya gitmeden önce nerede, hangi alanda daha çok kuş gözlenmiş, ben hangi alanlara gidebilirim, 3 günüm var, 3 güne 3 farklı yer sığdırabilir miyim diye de bakıyorum sıkça. Kesinlikle tavsiye ederim. Orada ne kadar kuş türü olduğunu eBird verilerinden görebilirsiniz. Hatta burada kaldığım arkadaşım Yonca ile bir oyun gibi tüm böyle Londra'daki kuş gözlem alanlarına kaç tür kaydedilmiş diye baktık. Kuş gözlemcisi olmayan arkadaşlarınızın bile ilgisini çekebilecek veriler var diye özetleyebilirim ben de.
1: O zaman en son soruyu da programı kapatmadan ben sana sorayım. Ya, sence eBird'e kayıt girmenin cep telefonunda kolaylıkları nedir?
0: Çok kolay. Ben bunu uzun seneler biraz ötelemiştim. Zor diye düşünüyordum. Sen Kerem yanımda pıt pıt hemen giriyordun kayıtları. Yani gayet uygulamayı açıyoruz. Hemen start diye basıyoruz. Ve artık hani mesela dün 3 saat boyunca gözlem yaptım ve tüm rotamı verdi. Gördükçe de türleri yazıyorum. Türkçe kullanıyorum ben. Bildiğim türleri yazıyorum. Hatta bugün tekrar böyle bir 2 saat gözlem yaptım Hyde Park'ta. Bitirmedim listemi ama tamamladım. Dedim ki sonrasında giriş yapacağım. Onu da yeni öğrendim. Hani şimdiye kadar böyle okey deyip sonra tekrar siteyi açıp bilgisayardan kayıtlarımı giriyordum ve fotoğrafları giriyordum. Şimdi onu da yapabildiğimi öğrendim mobilde. Gayet kolay ve arkadaşlarımı ekleyebiliyorum. Biliyorum. Maillerini yazabiliyorum. Kaç saat gözlem yaptığımı zaten kendi başlattığım için buluyor. O yüzden çok tavsiye ediyorum. Şarj da yemiyor o kadar. Bu da önemli bir bilgi. Çünkü 3 saat açık arkada gitti. O yüzden ben de artık eBird'ün Türkiye temsilcisi olarak herkese eBird kullanın diyebilirim Kerem.
1: Bu arada çok güzel bir noktaya değindin. Bir de bunun aslında küresel ve çok demokratik ve çok erişilebilir bir şey olduğunu, platform olduğunu vurgulayayım. Mesela sen İngilizce bir Tayland kuşları kitabı aldığın zaman Tayland'a gittiğinde o kuşların isimlerini Tayca giriyorsun. Sonra orada Tayland'daki kişi o kuşun isimlerini kendi İngilizce sen giriyorsun pardon. Tayland'daki kişi ise Tayca senin gördüğün tür listesini okuyor. Çinli geldiği zaman da Tayland'a seninle aynı milli parka gittiğinde ve orada kuş gözlemi yapacaksa o isimleri Çince okuyor. Sen de burada gördüğün kuşları annenle paylaşmak istediğinde kuş isimlerini Türkçe alıp annene ben bu kuşları gördüm diye ona da Türkçe atabiliyorsun. Yani bütün diller arasında da dünyanın yaklaşık herhalde 30-40 dilinde daha da fazla olmalı tercüme otomatik olarak var. Tüm kuş isimleri mevcut. O da çok güzel bir konu yani.
0: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta eBird ve ona benzer açık veri platformlarından bahsettik. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu ve kuş kayıtlı günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: sonu sıcaklık 1-2 derece daha yükselecek. Marmara'da Poyraz çok sert. İstanbul 32, Bursa 33 derece. İç Anadolu güneşli. Sıcaklık birçok kentte 32-33 dereceye çıkıyor. Ege'de sıcaklık yükseldi. Muğla ve İzmir 37 derece. Akdeniz güneşli. Sıcaklık biraz daha artacak. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Antalya'da 37 derece. Karadeniz'de Trabzon-Gümüşhane-Artvin hattında yağış var. Zonguldak açık 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Kars-Ardahan'da yaz sağanağı bekleniyor. Erzurum az bulutlu 29, Malatya güneşli 37 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Mutlu pazarlar, saat 16, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ünlü müzisyen Haluk Levent tarafından 2017 yılında kurulan bir sivil toplum kuruluşu olan Ahbap Derneği'nde bir takım usulsüzlükler yapıldığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Haluk Levent hakkında gözaltı kararı da var. Derneğin depremzedeler için yaklaşık 158 milyon dolarlık bağış topladığı belirtiliyor. Bu kapsamda 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen yapılması planlanan konutların ise bir kısmının tamamlanmadığı ileri sürülüyor. Eskişehir'de kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde silahlı saldırıda şehit olan uzman çavuş Mehmet Demirbaş memleketi Samsun'da toprağa verildi. 45 yaşındaki şehit iki çocuk babasıydı.
1: Kavga ihbarına gitti, açılan ateş sonucu şehit oldu. Uzman çavuş Mehmet Demirbaş memleketi Samsun'da son yolculuğa uğurlandı. Allahu Ekber. Olay Eskişehir'in Mihalıçık ilçesine bağlı Kırsal Narlı mahallesinde meydana geldi. Ailesiyle tartıştığı iddia edilen İbrahim Günsel av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açmaya başladı. Olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Zanlı kendisiyle konuşmak isteyen jandarma ekibine ve muhtar Mutlu Şahin'e ateş etti. Çıkan çatışmada saldırgan etkisiz hale getirildi. Ağır yaralanan uzman çavuş Mehmet Demirbaş şehit oldu. Muhtar ve yaralanan diğer iki jandarma personelinin durumu iyi. Şehit uzman çavuş Mehmet Demirbaş 45 yaşındaydı, iki çocuk babasıydı. 2017 yılından bu yana Eskişehir'de görev yapıyordu. İlk tören il jandarma komutanlığında düzenlendi. Naaşı ardından memleketi Samsun'a götürüldü. Burada düzenlenen törende eşi ve ailesi güçlükle ayakta durabildi. Şehit uzman çavuş Mehmet Demirbaş, Terme ilçesinde gözyaşlarıyla defnedildi.
0: İstanbul Fatih'te bir İETT otobüsüyle çarpışan ambulans devrildi. Ambulanstaki hasta dahil 5 kişi yaralandı.

0: Ama bu ambulanstaki 3 sağlık görevlisiyle birlikte bir hasta da yaralanmış durumda kazanın etkisiyle. Şimdi buradan ambulans çekiciye yükleniyor, artık gidecek. Biz de size kazayı anlatmaya çalışalım. Ambulans tam da buradan geliyordu. Yine bu tam Yavuz Selim Caddesi ile Fevzi Paşa Caddesi'nin kesişimindeki bu alanda, tam da işte burada bu alanda İETT otobüsü ambulansa çarptı ve ambulans o çarpmanın etkisiyle yan yattı. Yavuz Selim Caddesi'nin aşağısına doğru biraz da sürüklendi. Maddi hasar hem ambulansta var hem de İETT otobüsünde de var. Burada oturanlar, çalışanlar olay yerine çıkıp burada ilk müdahaleyi yapmaya çalıştılar. Tıpkı olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, yine emniyet güçleri de tam da buradaydı. Tabi burası da şu anda artık cadde temizleniyor, temizlenmeye çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri yerlerdeki cam kırıklarını almaya çalışıyor. Kusur kimdeydi? Yani ambulans şoföründe miydi? Ya da İETT otobüsünde miydi? Henüz buna ilişkin bir kusur belli değil. Neden belli değil? Olay çok sıcak ve incelemeler halen sürüyor.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'de sınırın sıfır noktasındaki üs bölgesini ziyaret etti. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye projesinin başarıya ulaşacağını söyledi. Bundan zerre kadar şüphe duymuyorum diye ekledi. İçişleri Bakanı, NATO zirvesinde alınan güvenlik önlemlerine de değindi.
2: İnşallah terörsüz Türkiye projesi de hayata geçecek, hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan da zerre kadar şüphe duymuyorum.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Zirvin Tepe Modüler Komando Üst Bölgesi'ni ziyaret etti. Yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu.
4: Evet, evet, jandarmaya! Hazırdır Sayın Bakanım!
5: Teşekkür ederim.
4: Sol!
5: Zirve şehit andağıdır.
3: Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye projesinin başarıya ulaşacağını belirtti.
2: Artık eskiden olduğu gibi buralarda terörist kovalanmıyor. Onların takibi yapılmıyor. İşte Şemdinli açısından sınır bölgemizde daha çok asayiş olayları gözetlenmiş oluyor.
3: İçişleri Bakanı'nın gündeminde Ankara'daki NATO zirvesi de vardı.
2: 3 katmanlı bir güvenlik tedbiri almıştık. Ankara'nın çevresindeki iller 1. katmanı oluşturuyordu. Onun civarındaki iller 2. güvenlik bölgesini oluşturuyordu. Liman illerimizle beraber sınır bölgelerimizde, sınır illerimizde 3. katmanı oluşturuyordu. Buradaki jandarmamızın kahramanca görev yapması neticesinde Ankara'daki NATO zirvesi de kazasız belasız bir şekilde sonuçlanmış oldu.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesini değerlendirdi. Yayman, zirvede liderlerin mehter maaşıyla karşılanmasına yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
6: Türkiye'nin yükselen gücünü hep beraber görüyoruz. NATO zirvesindeki Türkiye'nin durumunda gurur duyuyoruz. Bu NATO zirvesi Türkiye'nin küresel dünya sahnesine çıkmasının işareti oldu. Türkiye ve dünya NATO zirvesindeki bu başarıyı konuşurken dost düşman herkes bu başarıya saygı gösterirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden yine çatlak sesler gelmeye başladı. Yok, mehter marşı niye çalınmışmış? Evet, mehter marşını dün çaldık, bugün çalacağız, yarın yine çalacağız.
1: Antalya'da bir depoda çıkan yangın yanındaki 3 depoya ve bir de eve sıçradı. Ekiplerin alevlere müdahalesi de sürüyor. Kepez ilçesi Düden mahallesindeki bir depoda yangın çıktı. Mangal kömürlerinin bulunduğu depodaki yangın kısa sürede büyüdü ve yanındaki mobilyayla oto tamir malzemelerinin bulunduğu 3 depoya daha sıçradı. Çevredekiler depolardaki eşyaları çıkarmaya çalışırken alevler kısa sürede yandaki bir eve de sıçradı. Evde bulunanlarsa camdan atlayarak kendilerini kurtardı. Ekiplerin yangını söndürme çalışması da devam ediyor. Osmaniye'de 16 yaşındaki meslek lisesi öğrencisi tamir etmeye çalıştığı traktörün hidrolik aksamına sıkıştı. Düzici Otosanayi sitesinde staj yapan öğrenci hayatını kaybetti.
7: Staj yaptığı sanayi sitesinde traktör tamiri yapıyordu. 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.

0: Osmaniye'de yaşayan Mehmet Kesme, 75. yıl Anadolu Meslek Lisesi öğrencisiydi. Düzceçi Oto Sanayi sitesinde staj yapan öğrenci bir traktörün tamirini yapıyordu. Ancak bu sırada öğrenci traktörün hidrolik aksamına sıkıştı. Ağır yaralanan Mehmet Kesme hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Stajyer öğrencinin ölümüyle ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.
1: İstanbul Haliç'te denizin üzerinde hareketli dakikalar yaşandı dün. Fatih'te Balat açıklarında seyreden bir teknede yangın çıktı. Teknede bulunan baba ve oğlu son anda denize atlayarak kurtuldu. Ancak bir kişi yaralandı.
0: Önce duman çıktı, ardından alevler yükseldi. Yangın tüm tekneyi bir anda sardı. İçeride bulunan baba ve oğlu canlarını kurtarmak için denize atladı. İstanbul Balat kıyılarında seyreden Deniz Bey isimli kayık tipi teknede çıkan yangın nedeniyle Haliç sularında hareketli dakikalar yaşandı. Teknede çıkan yangına ilk müdahale eden çevredekiler oldu. Ancak o müdahale yetersiz olunca alevler tekneyi sardı. Yanan tekne rüzgarın etkisiyle sürüklenip Haliç'e bağlı yolcu gemilerine yaklaştı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevlerin başka teknelere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Hızlı müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Küle dönen tekne kullanılamaz hale geldi. Alevlerden kurtulmak için yangın sırasında suya atlayan babayla oğlu başka tekneye alınıp kıyıya çıkarıldı. İçlerinden birinin yaralı olduğu tespit edilip hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
1: Jandarma Genel Komutanlığı foto kapanlarla suç işlediği değerlendirilen 1847 şüpheliyi tespit etti. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Foto kapanların suçla mücadelede daha etkin ve hızlı sonuç verdiği belirtildi. Ve bu kapsamda yurt genelinde 1847 şüpheli tespit edilerek yakalandı. Zanlıların göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu imal ve ticareti ve hırsızlık gibi suçlar nedeniyle adli makamlara teslim edilerek işlem başlatıldığı kaydedildi. İstanbul'da 15 Temmuz'un 10. yılına özel anma etkinlikleri sürüyor. Bugün Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde motosikletliler ve bisikletlilerden oluşan kortej düzenlendi. Etkinliğe katılım yoğundu.
2: ...253 şehit için 253 bisiklet ve motosikletle kortej oluşturuldu. Katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla törene katıldı. İstanbul Taksim Meydanı'nda 15 Temmuz şehitlerini anma programı düzenlendi. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.
3: Bu Milli Birlik ve Beraberlik Günü'nü 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bisikletli çevireceğiz. Motosikletli kardeşlerimizle beraber bir program gerçekleştireceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız ve bununla ilgili pek çok faaliyeti gençlerimize anlatacağız.
2: Bisikletliler ve motosikletliler sabahın erken saatlerinde etkinlik alanında toplandı. Programa şehit yakınları ve gaziler de katıldı.
4: 15 Temmuz hepimizin özgürlüğüne dokunan bir mücadelenin adı. Biz 10. yılındayız ama inanıyorum ki yüzlerce yıl bu kahramanlık unutulmayacak.
5: Şehit Yılmaz Ercan kardeşimiz 15 Temmuz'da köprü üzerinde motoruyla şehit edilmişti. Biz de 253 motosikletle çağrıda bulunduk. Bu kardeşimiz adına bir sürüş yapalım diye. Bugün de anma programlarında bunu gerçekleştiriyoruz.
2: Sadece İstanbul'dan değil, organizasyon için farklı illerden gelenler de vardı.
6: Ben de bir misafir olarak geldim Isparta'dan. Çok güzel bir etkinlik.
7: Coşkulu bir etkinlik. Hep istiyorduk böyle bir topluluğa katılmayı. Bir daha o günler yaşanmasın.
8: Heyecanlıyım yani. Turu tamamlamak istiyorum.
9: 15 Temmuz'ları hatırlatmak, unutturmamak için buraya toplandık.
2: Kortejin rotası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçildikten sonra Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde sonlandı.
1: Latin pop müziğinin dünyaca ünlü yıldızı Ricky Martin 15 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da sahne aldı. Maçka Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleştirilen konsere ilgi büyüktü.
10: Danslar, Kumar, şovlar ve bitmeyen alkışlar. Yerinde hiç durmayan enerjisiyle binlerce müzikseveri büyüleyen bir Latin star. Türkiye'de ilk günden bugüne çok sevilen Ricky Martin 15 yıl aradan sonra konser verdi. Konser öncesi birçok ünlü isim onu izlemek için Küçük Çiftlik Park'a geldi.
11: Ya benim Ricky Martin çocukluk aşkım. Bugün böyle çocukluğumdan sonra ilk defa, yani 8 yaşından sonra ilk defa izleyeceğim. Ben bütün albümlerini ezbere biliyorum.
12: Uzun zamandır böyle konsere gelemiyordum. Hava da güzel, her şey güzel görünüyor. Çocukluğumda dinlediğim, enerjisini çok sevdiğim, büyük saygı duyulması gereken sanatçılardan. Bugün de buraya kadar gelmişken tabii ki canlı izlemek istedik.
11: Heyecanlıyız yani gerçekten. Ricky Martin bizim böyle o mankenlik döneminde başladığımız yılları çok hatırlatıyor bana. Çünkü onun şarkılarıyla defilelerde yürürdük. Yıllarımız öyle geçti. O yüzden bugün çok eğleneceğiz.
10: Ricky Martin öncesi sahnede Edis vardı. Edis enerjik performansıyla gecenin ilk ateşini yaktı. Ricky Martin sahneye çıktığında coşku ikiye katlandı. O şarkılarını söylerken binlerce müziksever unutulmaz bir yaz akşamına tanıklık etti. Yıla uzanan kariyeri boyunca milyonlarca albüm satan Ricky Martin, enerjisi, dans şovları ve güçlü sahne performansıyla izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu. Sanatçı konser boyunca Livin' La Vida Loca, She Bangs, Maria, La Copa de la Vida ve Vente Paca gibi en sevilen şarkılarını İstanbullu hayranlarıyla birlikte seslendirdi.
13: Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
14: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
15: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
16: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
17: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
13: Reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
18: Hasan İzzettin Dinamo 11. Sone şiirine şöyle başlıyor. Kendimi varisi sanırdım şiir imparatorluğunun. Belki de bu yüzden ömrüm boyunca sürgünlerde gezdim. İçimdeki altın yeleli aslanı görmeseydi kanun, bir canavar gibi gurbet gurbet böyle sürülmezdim. Kanun sözcüğünü gözden geçirmek amacıyla bu şiirle başladık söyleşimize. Hem günlük hayatımızın her anında karşımıza çıkıverdiği için hem de kanun sözcüğüyle söylenişi karışmasın diye. Kanun sözcüğünü asıl olarak yasa anlamıyla kullanıyoruz. Arapça kanun. Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Gündelik kullanımda o pek uzatılmıyor. Kanun çıkarmak, kanun koyucu, kanun teklifi, kanun hükmünde kararname gibi. Ancak ek geldiğinde iş değişiyor. U da uzun söyleniyor. Türk Ticaret Kanunu. Öte yandan doğa olaylarının bağlı olduğu değişmez düzen için yer çekimi kanunu, fizik kanunları diyoruz. Bir kanun daha var ki o bir müzik terimi. Bir köşesi kesik bir dikdörtgen biçiminde, yassı bir sandık üzerine gerilmiş genellikle 72 telden ve burgulardan oluşan, dizler üzerinde iki elin işaret parmağındaki yüksüklere tutturulmuş tırnak denilen mızraplarla çalınan çalgı. Bunu çalanlara eskiden kanuni denirdi. Kanuni aynı zamanda yazılı hukuk hükümlerine uygun olan da demek. Peki ka ince söylendiğinde ne oluyor? Kanun. Arapça karşılığı ateş ocağı, fırın anlamındaki bu sözcük, eskiden ay adları olan kanunu evvel ve kanunu sani sözlerinde geçer. Bilirsiniz, Aralık ayına kanunu evvel, Ocak ayına da kanunu sani denirdi. Gelin Edip Cansever'in dizeleriyle noktalayalım programımızı. Bir göz atıyorum denize. Çın çın ötüyor balıklar. Bu bir giyilmiş ayakkabıdır diyorum. Bu bir sulanmış peynirdir diyorum. Bu bir haşlanmış patates elinizdeki. Bu insandaki ezgi. Bu insandaki akıl. Bu kanundur, kanun. Çileğin çilek oluşu gibi.
13: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: NTV Radyo.
1: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
2: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim bugün gene Agatha Christie'miz var. Gene derken şunu kastediyorum, bu program bir Agatha Christie ile başlamıştı ama Hercule Poirot ile bu sefer Jane Marple. Christie'nin en çok sevdiğini söylediği, daha doğrusu sevdiği rivayet olunan diyelim, kahramanı, karakteri Erol Üye Pazarcı bütün önemli Agatha Christie karakterlerini yazıyormuş. Ben de sinema, televizyon ve tiyatro uyarlamalarını ve radyo tabii yazmıştım. Dolayısıyla bugün de dedik ki bir Agatha Christie yapalım ama kim, ne? 50. kitabı, 50. kitabını yapalım mesela dedik. Bende varmış zaten ama hangi yıldan? Baskı 2007, tabii ki altından. Cinayet ilanı, Gönül Su Veren çevirmiş Türkçe'ye. Orijinal adı A Murder Is Announced. Bu da bir başka zaman meşhum ilan diye çıkmıştı. Şimdi hem 50. kitabı hem 1950 yılında basılmış. Doğrusu bir Jane Marple kitabı olduğunu belli ediyor. Çünkü küçük, sakin bir köyde. Gerçi Jane Marple neredeyse kitabın ortasına kadar meydana çıkmıyor ama marifetini gösteriyor ve sık sık ihtiyarcıklardan söz ediliyor. Yani bazen dedektiflerden bile çok işe yarayan, etrafı gözleyen, yün örerken bir taraftan ihtiyarcıklardan, ki Miss Marple'ın da ilk kitabı dışında bu ihtiyarcıklardan biri olduğu, hatta örnek ihtiyarcık olduğu yolunda hiçbir şüphe yok. İlk kitabında biraz daha farklı düşünmüş yazar onu. Böyle fazlaca dedikoducu, birazcık hain birisi olarak sunmuş bize ama sonradan kendi de bu şekilden pek memnun kalmadı herhalde ki. Şimdi bildiğimiz neredeyse 100 yaşında görünen, pamuk gibi beyaz saçları, pembe yanakları, masmavi gözleri olan, dedikoducu demeyelim de daha ziyade meraklı bir hanım. Sahiden her şeyin farkına varıyor. Bir de insanları birbirine benzetiyor, böyle bir marifeti var. Yani bizim bilmem kimin yeğeni Fred de böyleydi diyor. Ve o adamın bir özelliğini, ki genelde pek iyi olmaz bunlar, soruşturmaya tabi olan kişilerden birine yakıştırıyor. Burada cinayet ilanında ise hayli eleman var. Bir defa kitabın en hoş taraflarından biri, çok karakterli, klasik bir Agatha Christie kitabı olması. Ve Jane Marple'a dediğimiz gibi yakışan bir mekanda, yakışan karakterler arasında cereyan ediyor.

Cinayet ilanı kitabımız Emergency Announced ve bir köyde olduğunu söylemiştik zaten. Chipping Cleghorn diye bir köy bu. Kitaptaki, elimdeki bir Akbak kitabı biliyorsunuz burada. Hem karakterler tanıtılır, bunlar da mesela tanıtmış. Aynı evlerde birlikte oturan kişileri arka arkaya getirmek suretiyle. Letitia Blacklock, yaşlı kadın, kendisini öldürmek istemeyeceklerinden emindi. Dora Bunner, Letitia'nın arkadaşı, biraz gevezeydi. Patrick Simmons, Letitia'nın yeğeni, yakışıklı bir gençti diyor ama ondan sonra diğer evdeki insanlar da devam ediyor. Başlığı da cinayetle ilgisi olanlar. Sayfayı çeviriyorsunuz ve Miss Marple'ın elinde şu ipuçları vardı. Bir ilan, bir gerdanlık, bir oyun, solmuş menekşeler. Daha devamı vardı tabii, hepsini okumuyoruz yani. Miss Marple şu soruları cevaplandırmak zorundaydı. Pip'le Emma kimdi? Philippa kameraya kiminle konuşmuştu? Fotoğraflar ne olmuştu? Yani bunu biz çok seviyoruz. Biz derken Akbaya yetişmiş olanları kastederek söylüyorum. Çünkü hem yol gösteriyor hem heyecanlandırıyor. Bana daha çok o zamana göre bile eski, sanki bu olayların etkilediği Victoria devrinden çıkmış gibi görünen ayrıntılar, solmuş menekşeler gibi pek hoş gelirdi. Hala da geliyor doğrusu. Şimdi her şey bir ilanla başlıyor. Kitabın isminden de anlaşılacağı gibi. Şöyle bir ilan yerel gazetede çıkıyor. 29 Ekim Cuma günü saat 18.30'da Little Paddocks'ta bir cinayet işlenecektir. Bu ilanı okuyan dostların davetiye beklemeyerek Little Paddocks'a gelmeleri rica olunur. Little Paddocks'ta Miss Letitia'nın evi, evinin adı, o evlerin malum isimleri oluyor. Küçük evler, hala heveslendiğimiz müstakil bahçe içinde. Ve bu ilanı görenlerin çeşitli tepkileri oluyor. Bir kısmı kızıyor, bir kısmı saçma buluyor. Albay Easterbrook gibi her şeyi bildiğini ihsas etmek isteyen kişiler cinayet oyunu diye adını koyuyorlar. Ve Chipping Cleghorn Gazette'in bırakıldığı villalarda heyecanlı anlar yaşandıktan sonra herkes gitmeye karar veriyor. Gitmek istemediğini söyleyenler bile. Bir tek Rahip hariç, çünkü onun gerçekten bir yere gitmesi gerekiyor. Oysa bir itirazı da yok bu oyuna. Yani en azından kendilerine orada bir içki ikram edileceğini düşünüyorlar. Bir de köyde sakin bir köy olduğu için yani böyle bir değişiklik onları memnun ediyor. Geliyorlar, kendileri için hazırlanmış küçük yiyecekler. Hatta Mitzi, Orta Avrupalı göçmen hizmetçileri, çok iyi bir aşçı olarak bir de Patrick'in tatlı ölüm adını verdiği bir pasta hazırlamış. Bahçede çalışan, bahçıvana yardım eden daha doğrusu Filippa'nın marifetiyle çok güzel krizantemler duruyor orada falan. Böyle bir durumda saat de belli, 18.30. Herkes oturmuş bekliyor. Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor birisi. Ve elindeki feneri yüzlerinde dolaştırmaya başlıyor. Sonra İki el silah sesi duyuluyor. Kıyamet kopuyor. Herkes bir tarafa kaçışıyor. Çünkü ışık da yok malum, karanlık. Ve ondan sonra üçüncü el silah sesi duyuluyor. Ve gelen adam yere düşüyor.

A Murder is Announced, cinayet ilanı, Agatha Christie bu kitabı evlerinde ilk kez tatlı ölümü yediğim Ralph ve Anne Newman'ı diye adamış. Ama benim daha çok hoşuma giden bir alıntı var kitaptan, yani ithaf değil de bir alıntı. Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor. Bu hakikaten çok doğru bir şey ve yaşlıların da dünyadaki en büyük derdi de budur zaten. Artık hatırlayan kimsenin kalmayışı. Kitapta da bu sık sık karşımıza çıkacak. Buradaki polisimiz Müfettiş Craddock, daha sonra 450 from Paddington ve The Mirror Cracked from Side to Side'da da karşımıza çıkacak. Sempatik bir polistir, zekidir, fakat Miss Marple'ı ilk gördüğünde ondan pek hoşlanmıyor ve onun da bunamış o ihtiyacıklardan biri olduğunu düşünüyor. Sonra tabii fikri değişecek her zaman olduğu gibi. Bu hikaye ilk olarak, yani kitabın hikayesi ilk olarak 1956'da televizyona uyarlandı. İlk Miss Marple hikayesiydi televizyona uyarlanan. Gracie Fields Marple'ı oynuyordu. Roger Moore da vardı kadroda. Daha sonra Leslie Darbon tarafından sahneye uyarlandı. 1977 yılında Brighton'da bir denendikten sonra Londra'da perdelerini açtı. Günümüzde geçiyordu. Miss Marple'ın oynadığı bir kahramanı olduğu az sayıda oyundan biriydi. Sahne eserlerinden biriydi. Sonra BBC'de uyarlanması 1985'i buldu. Sonra da neredeyse 20 yıl sonra 2004'te bu sefer Geraldine McEwan'la okurların karşısına çıktı. Bütün uyarlamaları kovalayan okurların demek daha doğru olacak belki. Hatta 2005'te de BBC Radio 4 bir dramatizasyon yaptı. Bu sefer de June Whitfield'le. Yani 85'teki John Hickson'ın oynadığı TV uyarlamasını sayarsak bayağı çok sayıda insanla Gracie Fields, John Hickson, June Whitfield ve Geraldine McEwan'la, yani Margaret Rutherford dışında Miss Marple'ı oynamış olan hemen hemen bütün tanınmış oyuncularla televizyona adapte edildi. Evet, bu 50. kitap, 1950'de çıkan polisiye klasiği sayılıyor. 1950'de basıldığında tanıtımı çok sağlam bir şekilde yapılmış. Ve bazı okurlara da aşina gelmiş olabilirler. Bir defa olay örgüsü kısa bir Miss Marple hikayesini hatırlatıyor. The Companion. Burada da karakterler Little Paddock'ta yaşıyorlarmış. Ama yani sonunda şunu söyleyebiliriz. Hakikaten iyi bir Miss Marple kitabı. Bulursanız eğer ya da sizde varsa bir gözden geçirin deriz. Agatha Christie sırrına da biraz daha yaklaşmış olursunuz. Önümüzdeki hafta bir başka kitap, bir başka yazarla yine birlikte olana kadar mikrofonda Sevin, masada Atilla. Hepinize heyecan dolu bir hafta diler. Hoşçakalın.

0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Cinayet Masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. NTV Radyo. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
2: Marmara'da son dönemde pusula deniz analarının varlığı arttı. Normalde pusula deniz anaları Akdeniz ve Ege kökenli bir tür olarak bilinirken Marmara kıyılarında yoğun görülmesi deniz bilimcilerini şaşırtıyor. Peki bunun arkasındaki çevresel faktörler neler? Bu durum geçici bir dalgalanma mı yoksa kalıcı bir ekolojik değişimin habercisi mi? Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğretim üyesi Profesör Mustafa Sarı NTV Radyo'da yanıtladı.
3: Pusula deniz anası bizim doğal türlerimizden birisi değil. 2000'li yılların başında geldi Marmara Denizi'ne. Bu yıl daha mı fazla görüyoruz? Esasında her yıl erken ilkbaharla başlayıp Haziran'dan itibaren bir yükselen görme sıklığımız var pusula deniz analarını. Ama bir türü eğer bir ortamda daha fazla görüyorsak 3 tane soru sorup bunların cevabına bakmamız lazım. Bakacağız öncelikle çevresel şartlar acaba daha mı uygun hale geldi. Evet, Marmara Denizi'nde çevresel şartlar daha uygun hale geldi. Zira iklim değişikliğine bağlı deniz suyu sıcaklıkları arttı. Deniz suyu sıcaklıklarının yüksek olması deniz analarının hepsi için üremede daha başarılı bir performans demek. Bu yüzden birinci soruya evet şartlar uygun diyoruz. İkincisi acaba bu deniz anaları veya bu çoğalan organizmanın besini mi çoğaldı? Buna baktığımızda Marmara Denizi'nde evet pusula deniz anası ve diğer deniz anaları için besin çoğaldı Marmara Denizi'nde. Neden? Kirletiyoruz. Evsel, endüstriyel atıkları Marmara Denizi'ne gönderiyoruz. Marmara'nın çevresinde 23 milyon insan yaşıyor. Bunun atıklarının sadece yarısını arıtıyoruz. Geri kalan yarısını hiç arıtmadan denize boca ediyoruz. Endüstriyel atıkların en iyi olasılıkla %70'i arıtılmadan denize boca ediliyor. Ve daha tarımsal atıklar ve diğer atıklar saymadık bile onları. Tüm bunlar Marmara Denizi'nin azot, fosfor başta olmak üzere yükünü artırıyor. Besin tuzlarını artırıyor. Yük artınca, sıcaklık uygun olunca hızla algler ya da fitoplankton dediğimiz grup bitkisel organizmalar çoğalıyorlar. Onların çoğalmasını zooplankton yani minik mikroskobik hayvancıklar takip ediyor. Sonuç pusula deniz anası ve diğer deniz anaları için harika bol besin ortaya çıkmış oluyor. Üçüncüsü iyi peki bunun popülasyonunu kontrol eden hiçbir şey yok mu? Bunun popülasyonunu eğer bir organizma ortamda hızla artıyorsa bu ilk iki soruya evet diyorsak üçüncü soru kendiliğinden geliyor. Yani popülasyonunu kimse kontrol etmiyor mu hiçbir organizma? Evet şu anda pusula deniz anası ve diğer deniz analarının çoğalmasını engelleyecek, popülasyonunu kontrol edecek ortamda bulunan büyük balıkların, etçil, karnivor balıkların hepsini avladık. Tükettik onları. Öyle olunca popülasyon kontrolsüz kaldı. Bir istila boyutu söz konusu değil ama görülme sıklığı artıyor. Önümüzdeki yıllarda daha da artmaya devam edecek. Sebebi sular ısınıyor, kirliliği azaltmadık ve büyük balıkları tükettik. Denizi kirletmemek elimizde. Bu bizimle ilgili olan bir şey. Deniz analarının popülasyonunu kontrol edecek büyük balıkları aşırı avlamamak elimizde. Bu bizim kontrolümüzde olan bir şey. Yani denizle olan yanlış ilişkimizin her gün yeni bir sonucuyla karşılaşıyoruz.
2: Deniz popülasyonunun bu denli değişmesi ilerleyen yıllarda ne gibi sonuçlar doğurabilir?
3: Bir kere pusula deniz anası gibi türlerin çoğalması ekosistemde beklemediğimiz kırılmalara, etkilere neden olacaktır. Mesela deniz anaları zooplanktonla ve diğer fitoplankton gruplarıyla yavruları, küçükler özellikle beslenir. Bütün balıklar yumurtalarını deniz suyunun içerisine serbest ortama bırakırlar. Şu anda deniz suyunu alsak, filtre etsek, mikroskobun altına koysak onlarca balık türünün yumurtasını, yavrusunu, larvasını göreceğiz. Deniz anaları çoğaldığında hiçbir şekilde bunu ayıramayacak ki. Yani deniz analarının çoğalması demek balıkların üreme başarısının düşmesi demek. Bakın biz şu anda Marmara'da sadece doğru düzgün avcılığını yapabildiğimiz 4-5 tane en fazla oda türden bahsediyoruz. Ne bunlar? Sardalya avlıyoruz, istavrit avlıyoruz, hamsi avlıyoruz. Dip balıklarından az miktarda mezgit türlerinden avlıyoruz, karides avlıyoruz. Var mı başka avladığımız bir şey? Göç balığı olarak bazı yıllarda palamut torik oluyor, bazı yıllarda lüfer oluyor. Geri kalanın hepsi istatistiklerde görünmeyecek kadar küçük rakamlar. Şimdi demek ki esas avladığımız bizim hamsi, istavrit, sardalya gibi pelajik balıklar. Onların şimdi tam yumurtlama alanı. Deniz analarının sayısı arttıkça onların üreme başarısı düşecek. Onların yumurtalarını, larvalarını ayıramayacak deniz anası. Bu yüzden büyük balık avcılığını azaltmamız lazım ki bu deniz analarının popülasyonu kontrol altına alınmış olsun. Bu ekolojik etki. Ama öbür taraftan da Marmara Denizi bizim orta gelir grubundaki insanlarımıza hitap eden, daha çok yerli turizme hizmet sunan koskocaman bir turizm sektörüne sahip. Bu turizm sektörü bundan zarar görecek. Şu anda otellerin hepsi sezon başladığından beri müşterilerinden gelen, misafirlerinden gelen deniz anası şikayetleriyle uğraşıyorlar. Yani önümüzdeki yıllarda bu popülasyonlar arttıkça bu şikayetler de doğal olarak katlanarak artacaktır.
2: Temas halinde vücutta ne gibi belirtiler görülebilir ya da bir temas olursa pusula deniz anasıyla ilk olarak ne yapılmalıdır?
3: Pusula deniz anası zehirli türlerden ama bunun zehiri bir balon balığının zehiri gibi öldürücü zehir değil, yakıcı, ağrı ve acı verici bir zehir. Temas olduğu takdirde dokunaçlarında tuttuğu minik hücreler halinde şeyler var, zehirler var. Onları esasında vücuda, cilde bırakmış oluyor pusula deniz anaları. O cilde bıraktığı anda onlar ağrıya, acıya, kaşıntıya neden oluyor, kızarmaya neden oluyor. Ve biz de hemen elimizi oraya uzatıp başlıyoruz kaşımaya. Her kaşıdığımızda, ovduğumuzda o hücreleri patlatıyoruz. Zehir yayılıyor, ağrı, acı katlanıyor. Onun için eğer denizde yüzerken veya herhangi bir faaliyet esnasında pusula deniz anasıyla temas olursa sakin olalım öncelikle. Dışarı çıkalım, tatlı sudan uzak duralım. Tatlı su bu hücrelerin patlamasını artıracaktır, hızlandıracaktır. O bölgeyi deniz suyuyla nazikçe yıkayalım. Varsa elim yanımızda cımbız, yoksa kredi kartı gibi bir plastik cisimle nazikçe orayı kazıyarak o zehirli hücreleri çıkarmaya çalışalım. Alkol veya kolonya gibi maddeler hücrelerin patlamasına, zehrin artmasına, ağrının, acının şiddetlenmesine neden olacaktır. Onlardan uzak duralım. Varsa amonyak sürebiliriz. Yoksa mümkünse yakınımızda varsa sirke sürebiliriz. Eğer ağrımız, acımız devam ediyorsa, solunum güçlüğü çekiliyorsa veya başka sağlık sorunları ortaya çıkıyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmamız lazım. Ama ölüsüne bile, yani kıyıya vurmuş, parçalanmış deniz analarına bile vatandaşlarımızın dokunmamasını tavsiye ederiz. Zira o zehirli hücreler halen aktif oluyorlar. Temas ettiğiniz anda cildinize onlar yapışmış olacaklardır.
2: Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğretim üyesi Profesör Mustafa Sarı NTV Radyo'daydı.
1: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.

0: NTV Radyo.
1: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: Bugün denizlerdeki hava koşulları şöyle. Kilyos'ta sıcaklık 25 derece ancak Poyraz saatte 30-35 kilometre hızla çok sert estiğinden denize girmek tehlikeli. Çeşme, Bodrum boyunca da çok sert ve ara ara kuvvetlenen rüzgar var. Deniz suyu sıcaklığı Ayvalık'ta 24, Çeşme'de 23, Urla'da 28, Kuşadası ve Bodrum'da 26, Fethiye ve Antalya'da 29 derece.
1: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 17.

0: Mutlu pazarlar, 17 bülteniyle karşınızdayız. Ayrıntılara geçeceğiz ancak gelin önce günü özetleyelim. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda ekonomi, dış politika, güvenlik başlıklarının yanı sıra terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da değerlendirilecek. Öte yandan süreç kapsamında hazırlanması planlanan çerçeve yasanın meclis tatile girmeden gündeme getirilmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakata rağmen karşılıklı saldırılar durmadı. İran Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapattığını duyururken ABD, İran'daki 140 askeri hedefi vurduğunu açıkladı. Tahran yönetimi de Körfez ülkelerindeki Amerikan hedeflerine saldırdı. Bölgede hızla tırmanan gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu birazdan aktaracağız. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı. Soruşturmanın derneğin faaliyetleri ve mali süreçlerine ilişkin yürütüldüğü belirtiliyor. Haluk Levent'e yöneltilen suçlamaları ve soruşturmadaki son gelişmeleri de paylaşacağız. Ve liselere geçiş sistemi kapsamında tercih süreci yarın başlıyor. Tercihler 27 Temmuz'da sona erecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlarsa 5 Ağustos'ta açıklanacak. Tercih dönemine ilişkin ayrıntıları paylaşacağız. NTV'de 17 bülteni başladı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmaya ilişkin bilgileri NTV muhabiri Dilek Yaman Demir aktaracak. Dilek, suçlamalar neler?
1: Haluk Levent hakkındaki suçlamalar dernek kanununa muhalefet, kara para aklama ve örgüt üyeliği. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada 2017 yılında kurulan bir sivil toplum kuruluşu olan Ahbap Derneği'nin geçtiğimiz yıldan beri soruşturulduğu belirtildi. Yine bu soruşturma kapsamında derneğe bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarlı para transferleri yapıldı. Yine geçtiğimiz 2023 yılı 6 Şubat depremlerin nedeniyle deprem bağışlarının toplandığı, yine bu toplanan bağışların yurt dışına kaçırıldığı, yine bu bağışların, deprem bağışlarının amacı dışında kullanıldığı iddia edildi. Söz konusu iddialar üzerine soruşturma derinleştirildi. Dernek kurucusu Haluk Levent'in ve yine dernek yetkililerindeki çok sayıda şüphelilerin hesapları incelendi. Yine iddialar arasında Haluk Levent'in 2020 ila 2026 yılları arasında yaklaşık 990 milyon liralık bir bahis oynadığı, yine dernek üzerinden, dernek hesabından keyfi para transferleri yapıldı, ileri sürüldü. Söz konusu Haluk Levent'in ise hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulduğu belirtilmişti ve Haluk Levent'in yurt dışına çıkmak amacıyla hareket

0: bulunan ve yardımda bulunmak isteyen hassas vatandaşlarımızın bağışlarını usulsüz şekilde bahis oynayarak başka hesaplara aktardığı iddiaları şeklinde söz konusu iddialar üzerine gözaltına alındığı belirtildi. Haluk Levent dediğimiz gibi bu sıralarda Bursa'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri amirliğinde gözaltında bulunuyor.
1: Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma, rüşvet alma ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla başlatılan operasyonda Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil olmak üzere 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Gözaltına alınan zanlıların Ankara Emniyetliği'ndeki sorgusu da sürüyor. Soruşturma kapsamında belediye binasında bilgisayarlara ve belgelere de el konuldu. Antalya'da bir depoda çıkan yangında yandaki 3 depo ve bir ev daha alevlere teslim oldu. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Kepezi ilçesi Düden mahallesindeki bir depoda yangın çıktı. Mangal kömürlerinin bulunduğu depodaki yangın kısa sürede büyüyerek yanındaki mobilya ve oto tamir malzemelerinin bulunduğu 3 depoya daha sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredekiler depolardaki eşyaları çıkarmaya çalışırken alevler kısa sürede yandaki bir eve daha sıçradı. Evde bulunanlarsa camdan atlayarak kendilerini kurtardı. Ekiplerin yangını söndürme çalışması da devam ediyor. Dış gelişmelerle devam ediyoruz. ABD ile İran arasındaki mutabakata rağmen karşılıklı saldırılar durmadı. İran, Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapattı. Amerika Birleşik Devletleri ise İran'a yönelik geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran da Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı.
2: İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan onaylı olmayan bir rotada seyreden gemiye uyarı ateşi açtıklarını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya ve ABD'nin bölgedeki müdahalesi sona erene kadar tamamen kapatıldığı aktarıldı. Amerikan Merkez Komutanlığı İran'a yönelik üçüncü saldırı dalgasını başlattı. Saldırıların gerekçesi olarak İran devrim muhafızlarının Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan Kıbrıs bayraklı konteyner gemisine açık şekilde saldırması gösterildi. ABD Merkez Komutanlığı İran'a ait 140 askeri hedefin vurulduğunu duyurdu. Son 3 saldırı dalgasında vurulan hedef sayısının 300'ü aştığı açıklandı. İran devlet medyası da çok sayıda liman kentinde patlamalar yaşandığını duyurdu. Devrim muhafızlarından yapılan açıklamada ABD saldırılarına misilleme olarak Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'deki hedeflerin vurulduğu açıklandı. Katar hükümeti saldırılar sırasında düşen şarapnel parçaları nedeniyle yaralananlar olduğunu duyurdu. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Umman açıklarında ticari GFS Galaxy gemisine düzenlenen saldırının ardından gemide bulunan 11 Hint vatandaşından 10'unun kurtarıldığını, bir kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı'ndan yapılan bir başka açıklamada Hürmüz Boğazı'nın hukuka uygun şekilde geçiş yapmak isteyen tüm gemilere açık olduğu belirtildi. ABD güçlerinin İran'ın tehditlerine rağmen seyri sefer serbestisini korumak amacıyla bölgede konuşlandığı ifade edildi. Açıklamada İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde kontrolünün bulunmadığı ve deniz trafiğinin normal şekilde devam ettiği iddia edildi. Son gelişmeler, geçen ay savaşı sona erdirmek amacıyla imzalanan geçici ABD-İran mutabakatının geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. İran'ın baş müzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf sosyal medya hesabından tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi. Size söylemiştik, sözünüzü tutun ya da bedelini ödeyin. Gerçek kapınızı çalıyor mesajını paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri hafta başında Katar ve Suudi Arabistan'a ait ticari tankerlerin saldırıya uğramasının ardından İran petrolünün satışına izin veren lisansı iptal etti. Bunun ardından iki taraf arasında karşılıklı saldırılar yaşandı. Öte yandan İran lideri Müçteba Hamane yayımladığı yazılı mesajda savaşın ilk günlerinde öldürülen babası için intikam sözü verdi. İntikam milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir ifadelerini kullandı.
1: Amerikan siyasetinin önemli figürlerinden biri, hatta Donald Trump'ın da son dönemdeki en sıkı destekçilerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham 71 yaşında yaşamını yitirdi.

0: ABD dış politikasının en şahin isimlerinden biriydi. Washington'daki İsrail ve Ukrayna destekçilerinin en önde gelen isimlerindendi. ABD'nin Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Ukrayna ziyaretinin ardından ABD'ye döndükten sonra 71 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi Graham'ın ofisi tarafından resmi X hesabı üzerinden duyuruldu. Açıklamada 11 Temmuz Cumartesi akşamı ABD Senatörü Lindsey Graham, kısa süren ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti ifadelerine yer verildi. Amerikan medyası Graham'ın kongre binası yakınındaki evine kalp durması ihbarı üzerine acil sağlık ekiplerinin sevk edildiğini yazdı. Ölüm haberinin duyurulmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından "Şimdiye kadar tanıdığım en harika insanlardan ve senatörlerden biri olan Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti. Her zaman çalışırdı ve gerçek bir Amerikan vatanseveriydi. Lindsey'i çok özleyeceğiz" mesajını paylaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da "İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti. Amerika büyük bir vatanseverini kaybetti. Bense çok sevdiğim bir dostumu kaybettim" ifadelerini kullandı. Cumhuriyetçi Parti'nin en önemli figürlerinden biri olan Graham, 2015 yılında başkan adaylığı için kısa süreliğine yarıştı. Donald Trump'ı en sert eleştirenlerden biriyken, daha sonra Trump'ın en yakın siyasi müttefiklerinden birine dönüştü. Lindsey Graham ismi Türkiye kamuoyu içinde yabancı değil. Ankara ile Washington arasında görüş ayrılıklarının yaşandığı birçok başlıkta Türkiye karşıtı açıklamalarıyla haberleri konu oldu. Suriye'de PKK-YPG terör örgütüne verilen ABD desteğini savundu. Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini almasının ardından Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını destekledi. F-35 savaş uçağı programından Türkiye'nin çıkartılmasını destekleyen kongredeki başlıca isimlerden biriydi. Ancak son dönemde bazı Türkiye yanlısı açıklamaları da olmuştu. Ankara'daki NATO zirvesine katılan Graham, burada daha önceki tavrının aksine F-35 konusunda Türkiye'ye destek veren açıklamalar yapmıştı.
1: Ankara'da yeni haftada kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda NATO Liderler Zirvesi marşında yapılan görüşmelerin çıktılarının detaylandırılması bekleniyor. Ekonomi ve terörsüz Türkiye süreci de gündemde olacak.
2: Kabine 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de bir araya gelecek. Gündemde dış politika, ekonomi ve güvenlik başlıkları öne çıkıyor. Toplantının en önemli başlıklarından birinin Ankara'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin diplomatik sonuçları olması bekleniyor. Zirvede gerçekleştirilen ikili temaslar, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki işbirlikleri ve yayımlanan Ankara bildirisi kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından dış politikada izlenecek yol haritası da ele alınacak. ABD ile Türkiye arasında çözülmesi beklenen F-35 sorunu, KATSA yaptırımları ve S-400 hava savunma sisteminin üçüncü bir ülkeye satılması formülleri detaylandırılacak. Öte yandan ABD ve İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumda kabinede ele alınacak diğer başlıklar arasında. Toplantının gündemindeki bir diğer önemli başlıksa terörsüz Türkiye süreci olacak. Güvenlik birimlerinin sahadaki son duruma ilişkin sunum yapması, sınır ötesindeki gelişmelerle terörle mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesi bekleniyor. Hukuki düzenlemelerin ne zaman meclis gündemine geleceği de takip edilecek başlıklar arasında. Ve ekonomi. Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri masada olacak.
1: Ankara'da NATO zirvesinin ardından gözler yeniden meclise çevrildi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin meclis kapanmadan gündeme gelmesi bekleniyor.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.
1: İstanbul Fatih'te bir İETT otobüsüyle çarpışan ambulans devrildi. Ambulanstaki hasta dahil 5 kişi yaralandı.
3: Otobüs çok hızlı geliyordu. Sese çıktım, ne oluyor diye. Sanki bina yıkıldı, öyle bir ses.
4: Ambulans Yavuz Selim Caddesi'nde ilerlerken Fevzi Paşa Caddesi kesişimindeki bir otobüsle çarpıştı. Devrilip sürüklenmeye başladı. İstanbul Fatih'teki kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. (Gülüyor) 38B hat numaralı Sultan Gazi Vezneciler seferini yapan İETT otobüsü karşı caddeye geçmeye çalışan ambulansla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulans devrildi. Ambulansta bulunan bir hasta ve 3 personelle otobüsteki bir yolcu yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
5: İETT otobüsü ve ambulansın karıştığı kaza nedeniyle olay yerinde bulunan kaldırım kenarındaki park halindeki 3 araçta da maddi hasar meydana geldi.
4: Olay yerindeki incelemeler uzun süre devam etti. Farklı bir kazanın önüne geçmek için yolda kumlanma çalışması yapıldı. Savrulan parçalar temizlendi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Trafik seyri normale döndü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.
1: Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan otomobilde uzman çavuş eşi ve 8 aylık bebeği hayatını kaybetti. Kaza Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyü yakınlarında meydana geldi. Samur ailesi aile ziyareti için gittikleri Uşak'tan dönüyordu. Uzman çavuş Hasan Samur'un kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Araç daha sonra takla atarak 50 metre sürüklendi. Kazada Hasan Samur, eşi Zehra Samur'la çiftin 8 aylık bebeği Aybars Kağan hayatını kaybetti. Eğitimden bir not var sırada. Liselere geçiş sistemi kapsamında tercih süreci yarın başlıyor. Tercihler merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta e-okul üzerinden yapılacak. Tercih süreci 27 Temmuz saat 17'ye kadar devam edecek. Merkezi sınavla öğrenci alan okullara toplam 198.899 öğrenci yerleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar da 5 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. En düşük emekli maaşının artmasını öngören düzenleme komisyonda görüşülecek. Öğrenci affı düzenlemesi de yine komisyonda olacak. Genel kurulsa 12. yargı paketi için mesai yapacak.
2: En düşük emekli maaşını artıracak kanun teklifi, 12. yargı paketi, öğrenci affı. Meclisin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Salı günü saat 10'da toplanacak. Meclisteki çalışma sonrası en düşük emekli aylığı artacak. 20 bin lira olan tutar enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 liraya çıkacak. Salı günü mesaisine başlayacak genel kurulda ise 12. yargı paketi görüşülecek. Yargı paketi İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Düzenlemeyle haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranında indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve Yargıtay aşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Teklif yargılama sürelerinin kısaltılmasını da içeriyor. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenebilecek davaların kapsamı genişletilecek. Salı günü Milli Eğitim Komisyonu da toplanacak. Toplantının gündeminde öğrenci affı düzenlemesi olacak. Düzenleme daha önce bir aftan yararlanmamış tüm öğrencileri kapsıyor. Yasa yürürlüğe girdikten sonra 4 ay içinde başvuru yapılması gerekecek.
6: Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Çarşamba günü ise mecliste 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreni düzenlenecek. Programlarla şehitler anılacak, darbe girişimine karşı mecliste sergilenen direniş ve milli iradeye hedef alan saldırıya karşı verilen mücadele anlatılacak. 15 Temmuz anma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımcılara hitap etmesi bekleniyor. Her siyasi partiden
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesinde FETÖ ile mücadelede son durumu paylaştı. Bakan Gürlek, örgütün paravan şirketler, sosyal gruplar ve dijital hatlar üzerinden kamufle olmaya çalıştığını ve kripto unsurlar üzerinden varlığını koruma gayretinde olduğunun altını çizdi.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Terör örgütüyle mücadele sürüyor. Sabah gazetesine konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, mücadelede son durumu anlattı. Tehlikenin geçmediğini söyledi.
7: Örgüt elebaşının 20 Ekim 2024 tarihinde ölmüş olması, bu tehdidin tamamen bittiği ve tehlikenin geçtiği anlamına kesinlikle gelmiyor. FETÖ sadece liderine bağlı basit bir grup değil, küresel bir ahtapotun kollarıdır. Bu sinsi yapı, kurumsal omurgası devletimiz tarafından büyük oranda çökertilmiş olsa da yurt dışındaki kaçak uzantıları vasıtasıyla varlığını sürdürme gayretindedir.
2: Bakan Gürlek, FETÖ'nün yeni bir yapılanma içinde olduğunu da belirtti. Devletimiz bu yapının yeni nesil dijital yöntemlerine ve güncel finansman hatlarına karşı mücadelesini sürdürmektedir dedi.
7: Örgüt şu an özellikle güncel yapılanma, finans yapılanması, yurt dışı yapılanması ve kripto unsurlar üzerinden varlığını koruma gayretindedir. Son dönemdeki tespitler gösteriyor ki ticari faaliyetler, paravan şirketler, bazı iş çevreleri ve gündelik hayatın doğal akışı içinde dikkat çekmeyecek yeni temas noktaları oluşturmaya çalışmaktadırlar. Kendilerini çok farklı sosyal grupların, akımların içinde gizleyerek kamufle etmeye çalışmaktadırlar.
2: Adalet Bakanı FETÖ soruşturmaları ve davaları hakkında da bilgi verdi.
7: 2026 yılının ilk 6 ayında güncel yapılanmaya yönelik 1065 operasyon yapıldı. 2451 kişi gözaltına alındı. Bugüne kadar FETÖ-PDY ile ilgili soruşturmalarda toplam 720.338 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. Bu kişilerden 636.934'ü hakkında yargı kararını vermiştir. Mahkumiyet alan 127.102 kişinin yanı sıra suçsuzluğu anlaşılan 124.743 kişi hakkında beraat kararı verilmiştir.
1: Trabzon'da dere üzerindeki köprü zaman içinde hasar aldı. Beton parçalanıp dökülmeye başladı, köprünün ayaklarındaki demirler de açığa çıktı. Bölge halkı olası bir faciaya karşı önlem alınmasını istiyor.
0: Beton parçaları döküldü, demirleri açığa çıktı. Trabzon'da her gün yaklaşık 500 ağır tonajlı aracın geçtiği köprü vatandaşları tedirgin ediyor.
8: Yaya olarak yürüdüğünüz zaman araç geçsin, bak sallanıyor köprü. Her an yıkılabilir yani. Sel burası afet bölgesi. Maçka Zigana'dan komple bu akan dere buradan geçiyor. 90 yılında bu derenin taştığını ben gördüm. Bizzat şahidim. Bu ayakları da yıkılmıştı. Şu anda da göründüğü gibi yapılması veya onarılmasını istiyor.
0: Burası Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi. Değirmen Dere üzerine yaklaşık 40 yıl önce bu köprü inşa edildi. Ağır tonajlı araçların da kullandığı köprüde zaman içinde hasar oluştu. Betonun parçalanıp dökülmesi sonucu demirler açığa çıktı. Köprünün sallandığını söyleyen mahalle sakinleri endişeli.
9: Burada vatandaş olarak da geçiyoruz, çocuk da geçiyor. Buradan okula giden çocuklarımız da var, kardeşlerimiz var.
0: Bölge halkı olası bir faciaya karşı güçlendirme ya da yenileme çalışması yapılmasını istiyor.
1: Sırada 10 yaşında bir dehanın uluslararası çapta elde ettiği başarı hikayesi var. Ali Koç, Roma'da düzenlenen bilim olimpiyatlarında kendi kategorisinde şampiyon oldu. Bu onun ilk birinciliği de değil ve farklı başarı öyküleri yazabilmek için destek bekliyor.
6: Bir sürü ulusal ve uluslararası aranda derecelerim var.
0: 54 ülkeden yüzlerce öğrenciyle yarıştı. Kodlama, algoritmik düşünce gibi alanlarda gösterdiği beceriyle dikkat çekti. 10 yaşındaki Ali Koç, Roma'da düzenlenen STEM olimpiyatlarında kendi yaş kategorisinde hem matematik hem de bilim kategorisinde şampiyonluk kazandı.
10: Ali! Aferin sana!
11: Çok sevinçliyim. İki ve kategoride de dünya birincisi olduğum için ayrıca arkadaşlarım adına da çok mutlu oldum.
12: Seninle gurur duyuyorum canım oğlum benim.
11: Teşekkür ederim anneciğim. Ben de kendimle gurur duyuyorum. Çok mutluyum.
0: Ali gururlu ve mutlu.
13: Herkese merhaba. Ben İstanbul'a döndüm ve yeni madalyalarımı eskilerin yanına büyük bir memnuniyetle yerleştirdim. Bana tebrik mesajları göndermişler. Annem bana hepsini okudu. Sizlere çok teşekkür ederim. Bayrağımızı başka ülkelerde dalgalandırmaya ve ülkemizi gururlandırmaya da devam edeceğim. İyi ki varsınız. Hoşça kalın.
0: 5. sınıfa gitmeye hazırlanan Ali Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ceyda Düvenci ile bambaşka sohbetler programında NTV'ye konuk olmuştu. Bu süreçte annesi Pelin Koç en büyük destekçisi oldu.
6: Bir hipotezi ispatlayarak matematiğin en prestijli ödülü olan Abel Ödülü ve Fields madalyası kazanmak istiyorum.
14: İlk kez bu yarışmaya katılışımız değildi. Geçen yılda Barcelona'da yine dünya birinciliği elde etmişti ve bu yıl birincilik unvanını korudu. Orada yaşadığımız mutluluk ve gurur tarifsiz. Size anlatmakta kelimeler bulamıyorum aslında. Gerçekten bir anne olarak çok gurur duydum, çok mutlu oldum.
0: Ali Koç, uluslararası yarışmaların dünya finallerine katılabilmek için destek bekliyor. Annesinin hazırladığı Ali'nin Hikayesi isimli sosyal medya hesabından başarılarının ve hedeflerinin ayrıntılarına ulaşmak mümkün.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Sivas Yaşayan Miras Şöleni düzenlendi. Geleneksel el sanatlarının tanıtıldığı etkinlik büyük ilgi gördü.
2: Bağlama yapımı, seramik, ahşap oyuncak üretimi ve deri işleme. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Sivas Yaşayan Miras Şöleni düzenlendi. 58 ilden toplam 80 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısının katıldığı etkinlikte geleneksel el sanatları tanıtıldı.
15: Materyalleri göz nuruyla emek vererek tek tek elde yaparak mücevhere çeviriyoruz. Bu ürünleri tek tek elde keserek, taşlarını tek tek mıhlayarak, bazı taşları kendimiz işliyoruz. Doğadan çıkardığımız taşlarla. Asıl isteğimiz, asıl amacımız gelecek nesillere bu mesleği taşımak.
2: Tarihi kent meydanında kurulan standlar ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar el sanatlarının inceliklerini deneyimleme ve yaşayan miras unsurlarıyla tanışma fırsatı buldu.
16: Deve kuş yumurtası, kaz yumurtası, tavuk yumurtası, hemen hemen tüm yumurtaları işliyorum. Bu sanat Osmanlı döneminden günümüze gelen bir sanat. Geleceğe taşımaya ben de çalışıyorum, uğraşıyorum.
2: Bakanlığa kayıtlı dokuma ustalarının katılımıyla gerçekleştirilen Anadolu'nun Dokumacıları Sivas'ta etkinliği de büyük ilgi gördü. Dokuma ustaları geleneksel yöntemlerle ürettikleri eserleri sergiledi.
1: Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gün verilen demokrasi mücadelesi NTV ekiplerinin gözünden ekrana geliyor. Şimdi de ve bu görüntülerle de veda edeceğiz. Yeni saatte görüşmek dileğiyle.

0: 15 Temmuz 2016. Türkiye tarihinin kırılma noktalarından biri. Yıllardır devletin her kademesine bir hastalık gibi yayılan Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi için harekete geçtiği tarih. Ve darbecilere kahramanca direnen bir halkın 251 şehit, yüzlerce gaziyle yazdığı bir kahramanlık destanı.
1: Ambulanslar var, bizi yaklaştırmıyorlar. F-16'lar Genelkurmay Başkanlığı'nın tamamen üstünden geçiyorlar abi.
0: Her şey bu görüntülerle başladı. O ana kadar sıradan bir Temmuz akşamıydı. O zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde askerler, Ankara'da alçak uçuş yapan F-16'lar. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyordu ve kimsenin aklında bir darbe girişimi ihtimali yoktu.

0: FETÖ üyeleri darbe girişimini gece 3'te başlatmayı planlıyordu. Ancak önce MİT'e ardından Genelkurmay'a ulaşan bilgiler planları bozdu. Hava sahasının uçuşa kapatılması ve zırhlı araçların birlik dışına çıkarılmaması talimatları verilince darbeciler planladıklarından daha erken harekete geçtiler. Darbe girişimi için talimat verildikten sonra önce 33 bordo bereli Genelkurmay Başkanlığı'na hareket etti. Eski Genelkurmay Strateji Daire Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a darbe girişimini tebliğ etti ve Akar alıkondu. Bu dakikalarda hem kışlalarda hem sokaklarda hareketlilik artıyordu. Darbeciler şehirdeki kritik yol ve kavşaklara zırhlı muharebe araçlarının yerleştirilmesi talimatını verdi. Akıncı üstünden havalanan F-16'lar Ankara üzerinde alçak uçuşa başladı. İstanbul'da köprüler askerlerce tutulmuştu.
1: Niçin müdahale ediliyor?
2: Bilmiyorum. Kapa, sık yönetim abi.
1: Kapat abi. Sıkı yönetim.
2: Sıkı yönetim abi.
0: Hareketlilik artık son dakika olarak televizyonlardan aktarılmaya başlanmıştı.
3: Boğaziçi Köprüsü'ndeyiz. Ben şu anda köprüye doğru ilerliyorum çünkü trafik ilerlemiyor. Köprünün giriş noktasına Anadolu yakasından ulaşma imkanımız araçla yok.
0: Ve dönemin başbakanı Binali Yıldırım ilk kez NTV yayınında Türkiye'ye o tarihe geçecek açıklamayı yaptı. Bu bir kalkışmadır ve yapanlar bedelini ödeyeceklerdir dedi.
4: Bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu. Bu kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar da en ağır şekilde bedelini ödeyecektir.
0: Türkiye artık ayaktaydı.
5: Saat önce Vatan Caddesi'ne Nefidülür'ün hemen karşısına gelen tankların üzerine halk çıktı.
1: Tamam,
0: Ankara üzerinde uçan darbeci pilotlar rotalarını Gölbaşı'na, Özel Harekat Daire Başkanlığı'na çevirdi. Darbecilerin ilk hedefi orası oldu. 51 polisi bombalarla şehit ettiler.
6: Göreve çıkış hazırlıklarımız vardı arkadaşlarımız. Sonrasında şehit olan arkadaşlarımızla beraber hep beraber o bombanın düştüğü meydandaydık biz. Benim bir silah almam gerekiyordu. Onun için ayrıldım. Ayrıldıktan 2-3 dakika sonra da maalesef ikinci bomba tam Özel Harekat'ın kalbine düştü.
7: Büyük bir patlama oldu. Bombanın basıncı sürükleyerek kafamı duvara çarptım. Alana doğru koşarak çıktım, baktım. Hala patlamalar devam ediyordu. Ondan sonra baktım, çoğu tanıdık arkadaşlardı tabii.
0: Bir başka darbeci grupsa TRT'ye yöneldi. Hazırladıkları sözde bildiriyi okutmak için. Dakikalar ilerliyor, ülkede tansiyon yükseliyordu ve darbe girişiminin kırılma anı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o tarihi çağrıyı yaptı.
8: Şimdi NTV vasıtasıyla da bütün izleyenlerinize bir haber özellikle iletmek istiyorum. Diyorum ki demokrasiye inanan tüm halkımı ben meydanlara davet ediyorum. Ben de meydanda olacağım.
0: O andan itibaren Türkiye'nin dört bir yanında on binlerce kişi sokaklara çıktı. Tanklara, silahlı askerlere, üzerlerine yağan mermilere karşı kahramanca direndiler.
9: Askerler yönetime el koymuş. Biz şu an buradaki trafiği kapattık. Kesinlikle geçişe izin vermeyeceğiz. Eğer şunu diyen varsa, ben canıma güveniyorum, ben geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin.
1: Ben geçerim abi. Aç beni abi. Aç abi. Ben
9: geçerim. Evet hadi ben de geçerim.
1: Ben geçerim. Hadi abi. Hadi abi.
10: Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla köprüde toplanan on binlerce kişi kısa süre içerisinde askeri darbe girişimine karşı direnmeye başladı. İlk etapta burada toplanan birçok insan o köprüdeki üniformalı kişilerin üzerlerine ateş açmayacağını düşünüyordu. Çünkü neticede onlar da Türk askeriydi. Ancak öyle olmadı. Ellerindeki bütün silahlarla burada toplanan halkın üzerine ateş açmaya başladılar. Gazi olanlar, şehit olanlar oldu. Buradaki yaralılar bulunabilen araçlarla hastanelere gönderiliyordu. Kalanlar ise burada askerlere karşı direnmeye devam ediyordu.
11: Araba! Araba yok abi, motor!
12: İnsanlar koşturuyordu, hep beraber koşuyorduk. Doktor olduğumu söylüyordum. Müdahalenin esas kısmını bana bırakıyorlardı. Kanayan yere turnike yapıp bez parçalarıyla, atletlerle, yeri geldi bayrakla bu müdahaleleri yaptık. Ama tabii alandaki gençlerin inanılmaz performansı, benim asıl elim ayağımdı, yardımcılarım onlardı. Benim için vatanın canı kurtulmuş olması esas önemliydi.
13: O esnada açılın, ben doktorum dediğini hocamızın sesini duyuyorum. Ben o bacağı o şekilde görünce dedim tamam artık bitti ve iki elimle beraber bacağımı kendim ilk sıktım.
14: O hacıyı vurmuşlar, gözlüklü sakallı hacıyı, şapkalıyı.
15: En son yürüdüğümde tam gişelerin önüne geldim. Askerlerin aramızda ya 10 metre vardı ya da daha az bir mesafe vardı. Bir metre arayla belki de daha yakındır, bir şey diyemem. Yan yana dizilen askerleri silahlarını bize doğru doğrultmuşlar. O anda askerle karşı karşıya tamamen kaldım. Yere vuran bir merminin ya parçası benim sol kaburgama geldi. Oradan içeriye girerek bir iki santim içeride orada şu anda duruyor.
0: İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü üzerinde, Ankara'da Genelkurmay ve Jandarma Genel Komutanlığı önünde darbeciler silahsız sivillere gözlerini kırpmadan ateş ettiler.
16: Ne var, ne var?
17: Ayın! Vurun!
18: Kimi?
17: Ayın!
18: Vur! Adamı vurdu!
17: Vurma!
18: Ne dinle!
17: Vur!
18: Gelin!
19: Böyle mazeri paristlere müsaade etmeyeceğiz.
20: Ne yaparsanız yapın! Buradayım!
21: Bir patlama daha oldu.
0: Ankara semalarında helikopterler ve uçaklar havadaydı. Darbeciler bu kez demokrasinin kalbini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hedef aldılar. O sırada Ankara'da olan milletvekilleri genel kurulu açtı. Savaş uçakları tam da üstlerinden uçarken, iktidar ve muhalefetten 90'a yakın milletvekili genel kuruldan ayrılmayarak demokrasiye sahip çıktı. İşte tam o dakikalarda F-16'lar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bomba yağdırmaya başladı.
22: Kusura bakmayın. Arkadan.
23: Kameraman. Basınız. NTV.
24: Ben kapıyı vurdum. Burada beklemeyin arkadaşlar. Bak hızlı bir elma atıyor. Bak konumuzdan önemli bir çıkış buradan ya.
25: Meclis ateş altında. Meclis ateş altında. Ver abi. Ver bomba atıyorlar. İkinci bomba atıyorlar.
26: İşte burası meclise gelen açılan kapılardan bir tanesi. İşte atılan bombaların etkisini siz de görüyorsunuz. Düşen bombanın etkisiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde camların neredeyse tamamı paramparça oldu. Üst üste iki kez patlama sesi duyduk. İşte o patlama seslerinin yarattığı etki bu. Önce semada jet uçağını gördük. Ardından da bomba sesleri duyuldu. Yaralılar da var burada. Şu anda onlara ilk müdahale yapılıyor. Bir patlama daha oldu şimdi. Bir patlama daha oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi vurulmaya devam ediyor.
0: Bombaların hedefi sadece meclis yerleşkesindeki giriş kapıları ya da bahçe değildi. Teröristler meclis binasının kendisini de hedef aldı. Genel kurulda da sığınağa inme önerisi tartışıldı. Tehlike büyüktü. Milletvekilleri ve o sırada mecliste bulunanlar sığınağa indi.
27: Dik duracağız, sağlam duracağız. Şu anda
2: Bravo.
0: O dakikalarda darbe girişiminin seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı. Diyarbakır'dan havalanan darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'nin uçağı Ankara'ya Etimesgut Havaalanı'na indi. Dönemin özel kuvvet komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, telefonla ulaştığı Emir Astsubayı Ömer Halis Demir'e talimat verdi. Terzi'ye etkisiz hale getirmesini istedi. Terzi, özel kuvvetleri emrine almak için Gölbaşı'ndaki karargaha gitti. Karargah kapısında Astsubay Ömer Halis Demir onu bekliyordu. Terzi'yi vurarak öldürdü. Kendisi de darbeci askerlerin kurşunlarıyla şehit oldu.
3: Bu çocukta ben çok gururluyum. Bu çocuk kahramanca vatanına sahip olmuş.
4: Teslim etseymiş o komutana, vurduğu kişiye özel hareket tamamen yok olacakmış.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o gece önce Marmaris'teydi. Gece yarısı kaldığı otelden ayrılarak İstanbul'a yola çıktı.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının Atatürk Havalimanı'na ineceğinin duyulmasıyla beraber on binlerce İstanbullu buraya akın etti. Biz geceyi silah seslerinin ve alçaktan uçan savaş uçaklarının gürültüleri altında geçirdik.
0: Darbeci askerler hava trafiğini kontrol etmek için Atatürk Havalimanı'ndaydı. Giriş ve çıkışlarla birlikte tüm uçuşları durdurmuşlardı. Cumhurbaşkanının çağrısıyla binlerce kişi de oradaydı. Askeri araçlardan halkın üzerine ateş açıldı ama kimse geri adım atmadı. Hava trafik kontrol kulesi özel harekat polisleri tarafından darbecilerden geri alındı.
6: Apron'daki güvenliğe emin olamıyorlar. Hala insan göründüğü için ve kulenin durumu şu an bayağı bir karışıkmış içeride. Hem sivil hem asker hem polis olduğu için hani kule bayağı karışık durumda olduğunu söylemeni istedi ekip şefi. Onun dışında piste inişinizle ilgili bir sıkıntı yok.
0: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'na indi.
7: Ordumuzun üst derecedeki bütün komutanlarına, başta kuvvet komutanları olmak üzere komutanlarına sesleniyorum. Sizler inanıyorum ki bu milletin değerlerine sahipsiniz. Ama bir de bu milletin değerlerine sahip olduğunu zannettiğiniz komuta kademelerinde belki bugüne kadar arkadaşlarınız oldu. Ama bilesiniz ki onlar ne yazık ki sizler gibi bu ülkenin, bu milletin değerlerine sadık değildiler. Onlar Pensilvanya'dan talimat alıyorlardı. Bunlar üstelik bu milletin silahlarıyla bu milleti vuruyorlar. Böyle bir durum ortaya çıktı. Bu bambaşka bir felakettir.
0: Atatürk Havalimanı'nda iki şehit verildi, onlarca kişi gazi oldu.
18: Bir abla yaralandı ve onu içeri taşırken ufak da olsa yaralanmak bize de nasip oldu o geceye dair. Cumhurbaşkanımızın adını sayıklıyorum. İyi mi? Buraya geldi mi? Nasıl? Sayın Cumhurbaşkanımızı yanıma getiriyorlar. Eğilip alnından öpüyor. Kulağıma da adımın Ahmet olduğundan daha iyi hatırlıyorum. Bize eğilmek yakışmaz oğlum. Ayağa kalk diyor.
0: Darbeciler Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te kaldığı otele de baskın düzenledi.
27: Özel kuvvetlerin Marmaris'teki otele girmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumaları işte bu odada toplandı. Özel kuvvetler de bu odayı kısa sürede tespit etti. İçeri girdiler, ilk önce bu kapı kırıldı ve ardından burada bulunan koruma polislerinin hepsi yere yatırıldı. Bu kelepçeler takıldı koruma polislerine ve buraya baktığımızda da çatışmanın izleri hala kendisini gösteriyor. Koltukta gördüğünüz gibi çok sayıda mermi deliği var. Camlarda atılan el bombasıyla paramparça olmuş durumda ve yine aynada da kurşun izini görüyoruz.
0: Maskeli ve ağır silahlar taşıyan darbeci askerler, Cumhurbaşkanlığı Koruma Polisi Mehmet Çetin ve polis memuru Nedip Cengiz Eker'i şehit etti, 10 kişiyi yaraladı. Ankara Ankara'da meclis, Hakay Kavşağı, Jandarma Genel Komutanlığı önünde sivillerin direnişi sürüyordu. İstanbul'da Çengelköy'de de darbeciler kendilerine direnen sivillere ateş açtı. 7 kişi şehit oldu, 62 kişi yaralandı.
1: Kabustu. İnsanlar böyle şoka girmiş. Kimse ne yapacağını bilmiyor, etmiyor. O insanları ben kendi eylemimde sokaklara dökebilmek adına yapmıştım. Kendi canıma vererek insanları o şoktan çıkartıp hızlı bir şekilde sokağa dökebilmek adına yapmıştım eylemimi.
0: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi de hedefteydi. FETÖ'nün darbe girişimini yönettiği adres Akıncı Üssü'ydü. Örgütün üst düzey sivil yöneticileriyle üniformalı darbeciler burada buluştu. FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz de Akıncı Üssü'ndeydi. Darbecilerin emrindeki F-16'lardan yapılan 6 saldırıda 13 bomba atıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Emniyet Havacılık, Özel Harekat, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, TürkSat ve Beştepe vuruldu. 68 kişi şehit edildi. Saatler ilerledi. Darbe girişiminin engellendiği netleşti. FETÖ'cü askerler gözaltına alınmaya başlandı. Bir kısmı da teslim oldu. Ancak darbeciler son bir hain saldırı için hazırlanıyordu. F-16'lar Cumhurbaşkanlığına doğru yöneldi. Beştepe'yi ele geçirmeye çalışan darbeciler karşılarında Cumhurbaşkanlığı koruma ekibiyle birlikte yüzlerce sivili buldu. Buna rağmen saat 06.19'da Cumhurbaşkanlığı yakınındaki köprülü kavşak ve otoparka 2 bomba atıldı. Burada 15 kişi şehit edildi, 7 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanlığının hemen karşısındaki Jandarma Genel Komutanlığı'nda darbeci askerler, dönemin Emniyet Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Aslan'ı burada başından vurdular. Aslan, uzun süren tedavilerin ardından hayata tutundu.

0: Türkiye'nin en uzun gecesi geride kalmıştı.
1: Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir. Bir ayaklanma hareketidir. Ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu bir defa peşinen söyleyeyim.
2: Hedefim buradan gel! Geçemez buradan! Nereye geçiyor?
3: Bunlara bu fırsatı verme Allah'ım!
4: İkinci tankın geldiğini gördüm. Ona da duru yaptım. Kolumun üstünden geçti.
0: 15 Temmuz'da sivil, polis ve asker, 150'si Ankara'da, 99'u İstanbul'da, 2'si Muğla'da 251 şehit verildi. 2000'den fazla kişi yaralanarak gazi oldu.
5: Burası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Darbe girişiminin belki de en sembolik yerlerinden biri. Şehitler makamı 7'den 77'ye ziyaretçilerin akınına uğruyor.
6: Onlar sayesinde biz ayaktayız, onlar sayesinde buradayız. Onlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
7: Ben de tam da şu meydanda 5 ayrı yerimde vurularak gazi oldum. Ricam odur ki 15 Temmuz'u sadece 15 Temmuz günü değil, her zaman hatırlasınlar.
8: Üzerimize ateş açtılar. Çok arkadaşımız orada şehit oldu. Ben de sol göğsümden vurularak G3 kurşunuyla yere düştüm. Sonra kardeşlerim beni o gece hastaneye portakal götürdüler. Şu an belden aşağım felç olmasına rağmen kendim burada hiç kimsenin desteği olmadan yürüyebiliyorum.
0: 15 Temmuz'da FETÖ'cüler tarafından 9000 askeri personel, 35 uçak, 246 zırhlı araç, 37 helikopter, 4000 hafif silah kullanıldı. Darbe girişiminin bastırılmasının ardından sıra hainlerin hukuk önünde cezalandırılmasına ve kamudaki FETÖ temizliğinin tamamlanmasına gelmişti.
1: Terör örgütünün tüm unsurlarıyla ve süratle bertaraf edilebilmesi için ülkemizde anayasamızın 120. maddesi uyarınca olağanüstü hal ilan edilmesini hükümete tavsiye etme kararı aldı. 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesini kararlaştırdı.
0: 15 Temmuz 2016'dan 2022 Kasım'ına kadar FETÖ'ye yönelik yaklaşık 90 bin operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 339.247 kişi gözaltına alındı. Darbe girişiminin ardından 2 yıl süren OHAL döneminde 125.678 kişi kamu görevinden çıkarıldı. 3.213 kişinin rütbesi alındı, 270 yurt dışı öğrencinin ilişiği kesildi, 2.761 kurum ve kuruluş kapatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 150'si general olmak üzere 24.388 kişi ihraç edildi. FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 21 Temmuz 2016'da ilan edilen ve 3 ay aralıklarla 7 kez uzatılan olağanüstü hal 19 Temmuz 2018'de sona erdi. Birçok örgüt üye ve yöneticisi hala yurt dışında firari durumda. 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Öksüz hala bulunamadı. Öksüz 16 Temmuz sabahı Akıncı Üssü yakınında yakalanmış, mahkemede Kahraman Kazan'a arsa bakmaya gittiğini söylemişti. Mahkeme tarafından serbest bırakılan Öksüz 19 Temmuz'da kayıplara karışmıştı. Bir dönemin en çok tartışılan ismi Ergenekon savcısı Zekeriya Öz de hala kayıp. Zekeriya Öz darbe girişiminden yaklaşık bir yıl önce yurt dışına kaçtı. Meslekten ihraç edilen Öz'ün önce Gürcistan'a ardından da Ermenistan üzerinden Almanya'ya gittiği belirlenmişti. FETÖ medya yapılanmasının önemli isimleri de firari durumda. Eski milli futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem de yurt dışında. Yıllarca devletin her kademesine sızan bir terör örgütü. Sivillere ateş edecek kadar gözü dönen darbeciler. Kendi silah arkadaşlarını, polisleri şehit eden örgüt mensupları. Ve onların karşısına hiç korkmadan çıkan halk. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Verilen demokrasi mücadelesi ilk günkü gibi hafızalarda kalmaya devam edecek.
9: NTV Radyo, Türkiye. Türkiye'nin haber radyosu.
10: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
12: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
13: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
14: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
15: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
16: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
17: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Neden gözün neden?
18: Yürümek az eforla en yüksek getiriyi sağlayan yaşam alışkanlığı olarak kabul ediliyor. Bunu düzenli ve bir spor aktivitesi haline getirdiğimizde ise vücudumuzda ilaç etkisi yaratıyor. Yapılan çalışmalara göre hem ruhumuza hem bedenimize iyi geliyor. Hem de zihnimizi daha olumlu yönde etkiliyor. Peki yürümek vücudumuz için neden bu kadar önem taşıyor? Yürüyüş yaptığımızda kendimizi neden daha iyi hissediyoruz? Kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor Onur Taşar NTV Radyo'da anlatıyor.
19: Yürümek eski çağlardan beri kalp sağlığını, daha doğrusu vücudun genel sağlığını iyileştirdiği düşünülen bir aktivite. Hareketsiz yaşam her zaman tüm canlılar için sağlıksız bir durum oluşturmuştur. Öncelikle yürümekle kan dolaşımımız hızlanıyor. Bunu düzenli yaptığımız zaman nispeten damarlarımızın ve diğer organlarımızın da sağlıklı kaldığını biliyoruz. Aynı zamanda tansiyon hastaları için damar elastikiyetini artırdığından daha dengeli bir tansiyon düzeylerinde seyretmesine olanak veriyor. En önemlisi yürüyüş optimal bir egzersiz yöntemi olduğu için hem kolesterolü, kötü huylu kolesterolü düşüyor hem de iyi huylu kolesterolün yükselmesini sağlıyor. Bu da damar sağlığı için en önemli parametre olarak söyleyebiliriz. Şimdi öncelikle yürümeye başladığımızda fizyolojik olarak bir defa kan dolaşımı hızlanıyor. Bu hem dokuların daha iyi beslenmesine, aynı zamanda atık ürünlerin de daha hızlıca vücuttan uzaklaştırılmasına sebebiyet veriyor. Yani dolaşım hızlandığı zaman dokularımız daha iyi temizleniyor, daha iyi besleniyor diyebiliriz. Aynı zamanda dediğim gibi kötü huylu kolesterolü yağ yakma vesilesiyle azalttığı için vücutta kötü huylu kolesterolün kalma süresini daha aza indiriyor. Bu da dokulardaki oksidasyonu, uzun vadeli işte inflamasyon dediğimiz iltihabi süreci baskıladığı, azalttığı için tüm vücuda faydası var. Aynı zamanda kan şekerinin yüksek seyretmesinin diyabetik hastalarda da, diyabetik olmayanlarda da kan şekerinin belli bir düzeyin üzerine çıkmasının vücutta olumsuz etkiler olduğunu biliyoruz. Oksidasyon denen bir takım zararlı patofizyolojik mekanizmaların daha yüksek seyrettiğini biliyoruz. Yine yürüyerek kan şekerimizi dengeli tutabiliriz. Şeker yakılmasını, glikoz yakılmasını yağla birlikte arttırarak bunu sağlayabiliriz.
9: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
20: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
21: Yeni haftada kuzeyde sıcaklık 1-2 derece düşecek.
2: İstanbul'da kuvvetlenen Poyraz'la sıcaklık 28 dereceye inecek. Hava biraz bulutlanıyor. Kısa süre yağış geçişi olabilir. Ankara az bulutlu 33, Bursa 32 derece. İzmir 36 derece ancak karayel 3 gün kuvvetli esecek. Antalya'da hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetleniyor. Hissedilen sıcaklık hafta sonuna göre 3-4 derece azalacak. Gölgede Edirne 29, Kocaeli 28, Balıkesir 32 derece. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 29, Konya 34, Kayseri 33 derece. Ege'de sıcaklık değişmiyor ancak karayel hafta başı kuvvetli eseceğinden daha fazla serinlik verecek. Manisa 35, Muğla ve Denizli 37, Bodrum 36 derece. Akdeniz güneşli, gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Kastamonu, Çorum, Gümüşhane çevresinde yerel yağış olacak. Zonguldak parçalı bulutlu 25, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan kesiminde yaz sağanağı sürüyor. Erzurum 31, Malatya 37 derece. Güneydoğu çok sıcak. Gaziantep 40, Diyarbakır 42 derece.
20: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
21: Reklam.
22: Garanti BBVA.
23: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
22: Garanti BBVA.
24: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
21: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 18.
25: Mutlu Pazarlar 18 bülteniyle karşınızdayız. İstanbul Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil önce bebek arabasına daha sonra da kaldırımdaki bir kişiye çarptı. Neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı. İddiaya göre fren yerine gaza basan sürücü İstanbul Arnavutköy'de büyük paniğe neden oldu. Kontrolden çıkan araç önce caddeden geçen bebek arabasına ardından da kaldırımda sandalyede oturan bir kişiye çarptı. Savrulan araç park halindeki otomobillerin arasına sıkışarak durabildi. Kaza anında çevredekiler yardıma koşarken bebek arabasındaki çocukla çarpmanın etkisiyle yere düşen kişinin şans eseri yaralanmadığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı. Ünlü müzisyen Haluk Levent tarafından 2017 yılında kurulan bir sivil toplum kuruluşu Ahbap Derneği'nde bir takım usulsüzlükler yapıldığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı. Levent hakkındaki suçlamalarsa dernekler kanununa muhalefet, kara para aklama ve örgüt üyeliği. Levent'in 2020-2026 yılları arasında yaklaşık 1 milyon liralık bahis oynadığı ve keyfi para transferleri yaptığı ileri sürüldü. Almanya'ya uçak bileti alan Haluk Levent'in hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kararını öğrendiğinde ise geri döndüğü ve gözaltına alındığı belirlendi. Eskişehir'de kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde silahlı saldırıda şehit olan uzman çavuş Mehmet Demirbaş memleketi Samsun'da toprağa verildi. 45 yaşındaki şehit iki çocuk babasıydı.
26: Kavga ihbarına gitti, açılan ateş sonucu şehit oldu. Uzman çavuş Mehmet Demirbaş memleketi Samsun'da son yolculuğa uğurlandı. Olay Eskişehir'in Mihalıçık ilçesine bağlı Kırsal Narlı mahallesinde meydana geldi. Ailesiyle tartıştığı iddia edilen İbrahim Günsel av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açmaya başladı. Olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Zanlı kendisiyle konuşmak isteyen jandarma ekibine ve muhtar Mutlu Şahin'e ateş etti. Çıkan çatışmada saldırgan etkisiz hale getirildi. Ağır yaralanan uzman çavuş Mehmet Demirbaş şehit oldu. Muhtar ve yaralanan diğer iki jandarma personelinin durumu iyi. Şehit uzman çavuş Mehmet Demirbaş 45 yaşındaydı, iki çocuk babasıydı. 2017 yılından bu yana Eskişehir'de görev yapıyordu. İlk tören il jandarma komutanlığında düzenlendi. Naaşı ardından memleketi Samsun'a götürüldü. Burada düzenlenen törende eşi ve ailesi güçlükle ayakta durabildi. Şehit uzman çavuş Mehmet Demirbaş, Terme ilçesinde gözyaşlarıyla defnedildi.
25: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakata rağmen karşılıklı saldırılar durmadı. İran, Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapatırken Amerika ise İran'a yönelik geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı.
26: İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan onaylı olmayan bir rotada seyreden gemiye uyarı ateşi açtıklarını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya ve ABD'nin bölgedeki müdahalesi sona erene kadar tamamen kapatıldığı aktarıldı. Amerikan Merkez Komutanlığı İran'a yönelik üçüncü saldırı dalgasını başlattı. Saldırıların gerekçesi olarak İran devrim muhafızlarının Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan Kıbrıs bayraklı konteyner gemisine açık şekilde saldırı

0: onunun kurtarıldığını, bir kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı'ndan yapılan bir başka açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın hukuka uygun şekilde geçiş yapmak isteyen tüm gemilere açık olduğu belirtildi. ABD güçlerinin İran'ın tehditlerine rağmen seyri sefer serbestisini korumak amacıyla bölgede konuşlandığı ifade edildi. Açıklamada İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde kontrolünün bulunmadığı ve deniz trafiğinin normal şekilde devam ettiği iddia edildi. Son gelişmeler, geçen ay savaşı sona erdirmek amacıyla imzalanan geçici ABD-İran mutabakatının geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. İran'ın baş müzakerecisi ve meclis başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi. Size söylemiştik, sözünüzü tutun ya da bedelini ödeyin, gerçek kapınızı çalıyor mesajını paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri hafta başında Katar ve Suudi Arabistan'a ait ticari tankerlerin saldırıya uğramasının ardından İran petrolünün satışına izin veren lisansı iptal etti. Bunun ardından iki taraf arasında karşılıklı saldırılar yaşandı. Öte yandan İran lideri Müçteba Hamaney yayımladığı yazılı mesajda savaşın ilk günlerinde öldürülen babası için intikam sözü verdi. İntikam milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir ifadelerini kullandı.
1: Ukrayna'nın Sumi kenti Rusya'nın güdümlü bombasıyla sarsıldı. Saldırı anı kent merkezindeki bir kafenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. En az 5 kişinin öldüğü saldırıda 12 kişi de yaralandı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, hava savunma sistemi sevkiyatlarının hızlandırılması için müttefiklerine çağrıda bulundu.
2: Kafenin bahçesinde oturuyorlardı. Şiddetli patlamalarla herkes bir anda yere kapandı. Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumi kenti, Rusya'nın hava saldırılarının hedefi oldu.
3: Niye lan bu da açım?
2: Saldırı anı kentin merkezindeki bir kafenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bir kadın patlama sırasında yanındaki çocuğun üzerine kapanarak onu korumaya çalıştı. Bahçedeki müşteriler de büyük panikle kaçıştı. Sokaklar bir anda cephe hattına döndü. Saldırıda kentin yoğun noktasına iki güdümlü bomba isabet etti. Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, onlarcası ise yaralandı. Füzelerden biri otobüs durağını vurdu. Çevredeki apartmanlar ve araçlar zarar gördü. Bazı konutlarda yangın çıktı. Saldırının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin hava savunma mühimmatı sıkıntısı yaşadığını belirterek müttefiklerine sevkiyatları hızlandırma çağrısı yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'la vardıkları anlaşmaya değinen Zelenski, Ukrayna'nın Patriot hava savunma füzelerini üretebilmesini öngören anlaşmanın en kısa sürede hayata geçirilmesini istedi.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'de sınırın sıfır noktasındaki üst bölgesini ziyaret etti. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye projesinin başarıya ulaşacağını söyledi. Bundan zerre kadar şüphe duymuyorum dedi. İçişleri Bakanı, NATO zirvesinde alınan güvenlik önlemlerine de değindi.
4: İnşallah terörsüz Türkiye projesi de hayata geçecek, hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan da zerre kadar şüphe duymuyorum.
5: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Zirvin Tepe Modüler Komando Üst Bölgesi'ni ziyaret etti. Yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu.
6: Evet, evet, jandarmaya! Hazırdır Sayın Bakanım!
4: Teşekkür ederim.
6: Sol!
4: Zirve şehit andağıdır.
5: Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye projesinin başarıya ulaşacağını belirtti.
4: Artık eskiden olduğu gibi buralarda terörist kovalanmıyor. Onların takibi yapılmıyor. İşte Şemdinli açısından sınır bölgemizde daha çok asayiş olayları gözetlenmiş oluyor.
5: İçişleri Bakanı'nın gündeminde Ankara'daki NATO zirvesi de vardı.
4: 3 katmanlı bir güvenlik tedbiri almıştık. Ankara'nın çevresindeki iller 1. katmanı oluşturuyordu. Onun civarındaki iller 2. güvenlik bölgesini oluşturuyordu. Liman illerimizle beraber sınır bölgelerimizde, sınır illerimizde 3. katmanı oluşturuyordu. Buradaki jandarmamızın kahramanca görev yapması neticesinde Ankara'daki NATO zirvesi de kazasız belasız bir şekilde sonuçlanmış oldu.
1: Jandarma Genel Komutanlığı foto kapanlarla suç işlediği değerlendirilen 1847 şüpheliyi tespit etti. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Foto kapatıyor.

0: Yapanların suçla mücadelede daha etkin ve hızlı sonuç verdiği belirtildi. Ve bu kapsamda yurt genelinde 1847 şüpheli tespit edilerek yakalandığı ifade edildi. Zanlıların göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu imal ve ticareti ve hırsızlık gibi suçlar nedeniyle adli makamlara teslim edilerek işlem başlatıldığı kaydedildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesinde örgüte yönelik mücadele hakkında konuştu. Duran, son bir ay içerisinde FETÖ ve FETÖ'yle iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulandığını söyledi.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile mücadelenin sosyal medya ayağı hakkında konuştu. Duran, dijital alan milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır dedi.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzun ortak çalışmaları neticesinde son bir ay içerisinde FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirleri derhal uygulanmıştır.
1: Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Burhanettin Duran, dezenformasyona karşı da çalışma yürütüldüğünü söyledi.
2: Son iki ay içerisinde gerçekleştirilen detaylı teknik incelemeler ve dijital ağ analizleri sonucunda terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve ülkemize yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 1652 sosyal medya hesabı hakkında da Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla gerekli hukuki ve idari işlemler tesis edilmiş, bu hesaplara yönelik erişim engeli kararları uygulanmıştır.
1: Duran, terör örgütlerinin sosyal medya ve dijital platformları, propaganda, eleman temini, finansman, dezenformasyon ve psikolojik harekat amacıyla kullanmak istediklerini söyledi. Buna izin verilmeyeceğini vurguladı.
0: Adıyaman'da bir kadın yolda bulduğu ve içinde yaklaşık 6,5 milyon lira değerinde altın olan çantayı polise teslim etti. Besni ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki kadın bir apartmanın girişinde çanta gördü. Çantayı açtığında içerisinde çok sayıda altın ve ziynet eşyası olduğunu fark etti. Hemen polisi aradı. Olay yerine giden ekipler de tutanak karşılığında çantayı teslim aldı. Yaklaşık 6,5 milyon lira değerindeki altınların sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde çantanın sahibi bulunarak teslim edildi. İstanbul Fatih'te bir İETT otobüsüyle çarpışan ambulans devrildi. Ambulanstaki hasta dahil 5 kişi yaralandı. Kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıntıları NTV ekibinden Dilek Yaman Demir aktardı.
3: İstanbul Fatih'teyiz, Fevzi Paşa Caddesi'ndeyiz. Kazanın tam da yaşandığı o alandayız. Bu cadde Yavuz Selim Caddesi. Bu caddeden aşağıya doğru inene kadar ki olan kısmın tamamı Yavuz Selim Caddesi olarak geçiyor. Kaza nedeniyle de ambulansta maddi bir hasar oluştu. Ambulansın içindeki 3 görevli personel yaralandı. Tabii bir de ambulansın içinde bir hasta da vardı. O hasta da bu ambulansın içindeydi ama durumu ne kadar ağırdı? Bir hastaneden başka bir hastaneye nakil mi oluyor? Yoksa bir 112 çağrı merkezi aracılığıyla mı alınmıştı? Henüz hastaya ilişkin bir bilgimiz yok ama bu ambulanstaki 3 sağlık görevlisiyle birlikte bir hastada yaralanmış durumda kazanın etkisiyle. Şimdi buradan ambulans çekiciye yükleniyor, artık gidecek. Biz de size kazayı anlatmaya çalışalım. Ambulans tam da buradan geliyordu. Yine bu tam Yavuz Selim Caddesi ile Fevzi Paşa Caddesi'nin kesişimindeki bu alanda, tam da işte burada bu alanda İETT otobüsü ambulansa çarptı ve ambulans o çarpmanın etkisiyle yan yattı. Yavuz Selim Caddesi'nin aşağısına doğru biraz da sürüklendi. Maddi hasar hem ambulansta var hem de İETT otobüsünde de var. Burada oturanlar, çalışanlar olay yerine çıkıp burada ilk müdahaleyi yapmaya çalıştılar. Tıpkı olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, yine emniyet güçleri. işleri de tam da buradaydı. Tabii burası da şu anda artık cadde temizleniyor, temizlenmeye çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri yerlerdeki cam kırıklarını almaya çalışıyor. Kusur kimdeydi, yani ambulans şoföründe miydi ya da İETT otobüsünde miydi? Henüz buna ilişkin bir kusur belli değil. Neden belli değil? Olay çok sıcak ve incelemeler halen sürüyor.
0: Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler Türkiye'ye geliyor. Avrupa'daki birçok farklı kentten yola çıkan gurbetçiler Edirne'deki Kapıkule sınır kapısında yoğunluk oluşturdu.
1: Gişelerin önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu. Gurbetçiler yurda kavuşmanın sevincini yaşadı.
4: Çok bambaşka bir duygu yani. Anlatılamıyor ki. Gerçekten anlatılamıyor. Şu çocuğun sevincine bak.
5: Memleketimize vardık. Gurur duyduğumuz topraklardayız.
1: Burası Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapı Kule sınır kapısı. Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler Avrupa'nın birçok kentinden yollara düştü. Sınır kapısında araç yoğunluğu oluştu.
6: Bir buçuk ayımız var. Onu memlekette geçirip geri çalışmaya devam edeceğiz.
4: Çocuk diyor ki baba bayrağı bir an evvel ver. İki senedir içimde tutuyorum diyor. Hep bu ana bekledim diyor.
7: Kalbim pır pır, gözlerim doluyor. Ait olduğum yerdeyim.
1: Pasaport ve gümrük kontrolleri sonrası yurda giriş yapanlar kalacakları kentlere gitmek üzere yolculuğa devam etti. Kapıkule sınır kapısındaki yoğunluğun önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesini değerlendirdi. Yayman, zirvede liderlerin mehter marşıyla karşılanmasına yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.
8: Türkiye'nin yükselen gücünü hep beraber görüyoruz. NATO zirvesindeki Türkiye'nin durumundan gurur duyuyoruz. Bu NATO zirvesi Türkiye'nin küresel dünya sahnesine çıkmasının işareti oldu. Türkiye ve dünya NATO zirvesindeki bu başarıyı konuşurken dost düşman herkes bu başarıya saygı gösterirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden yine çatlak sesler gelmeye başladı. Yok, mehter marşı niye çalınmışmış? Evet, mehter marşını dün çaldık, bugün çalacağız, yarın yine çalacağız.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
10: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
6: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
7: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
6: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV radyo klasiği.
7: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi. Ama sonra da dedektif gerçek zamanla 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
6: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
7: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
6: Cinayet Masası.
7: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
6: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.

0: NTV Radyo.
1: Merhaba, spor haberleriyle karşınızdayız. Nathan Ake, Fenerbahçe'nin teklifini heyecanla kabul ettiğini söyledi. Hollandalı savunmacı, 4 kulvarda yarışacağız. İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak dedi.
2: Nathan Ake, Fenerbahçe forması giyeceği günü bekliyor. Avusturya kampında kulüp televizyonuna konuşan 31 yaşındaki Hollandalı savunmacı, Dünya Kupası'nın ardından dinlenme fırsatı bulduğunu ve kısa süre içinde oynamaya hazır hale geleceğini söyledi.
3: İlk işim savunma yapmak ve savunma hatta organizasyonuna yardım etmek. Topla oyunda da faydalı olmaya çalışıyorum. Oyunu okumak benim güçlü yanım. Takım arkadaşlarınızla aranızdaki iletişim savunmada çok önemli. Bu da birlikte oynadıkça zamanla gelişir.
2: Ake, Fenerbahçe'den teklif aldığında Manchester City'de birlikte oynadığı Ederson'la görüştüğünü açıkladı.
3: Kulübün teklifi çok ilgi çekiciydi. Hemen Ederson'la konuştum ve bana Fenerbahçe'nin harika bir kulüp olduğunu söyledi. Stadımızdaki atmosferi ve taraftarı anlattı. Benim için kolay bir karardı.
2: Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabce'yi konuk edecek.
3: İlk amacımız Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Sonrasında da lige iyi başlamak. 4 kulvarda yarışacağız ve Fenerbahçe yer alacağı bütün kulvarlarda kazanmak için mücadele eder. Biz de bunu yapmaya çalışacağız.
2: Kendisine gösterilen ilgi için teşekkür eden Nathan Ake, sezon içinde de Fenerbahçe taraftarının desteğini istedi.
1: Galatasaray transferdeki sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılılar, Leslie Ugochukwu'yu kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Orta saha mevkiine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Ugochukwu'nun transferinde son aşamaya geldi. 22 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşan Sarı Kırmızılılar, Fransız futbolcunun kulübü Burnley ile de el sıkıştı. Galatasaray, +4 genç yabancı kontenjanına da uygun olan futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Opsiyonun devreye girmesi halinde Sarı Kırmızılıların kasasından 30 milyon euronun altında bir bedel çıkacak. Geride kalan sezon 35 Premier Lig maçında süre alan Ugochukwu 3 gol 2 asistle oynadı. ...2026 Dünya Kupası'nın son yarı finalistleri İngiltere ve Arjantin oldu. İngilizler Norveç'i, tangocular da İsviçre'yi eleyerek final öncesi eşleşti.
2: Dünya Kupası'nın tarihi eşleşmesi bu kez yarı finalde yaşanacak. İngiltere ve Arjantin çeyrek finaldeki rakiplerini geçti. Thomas Tuchel'in ekibi normal süresi 1-1 biten maçta Norveç'i 2-1 yendi. İngilizlerin gollerini Jude Bellingham attı. Bellingham turnuvadaki gol sayısını 6'ya çıkartarak Harry Kane'i yakaladı. Tuchel galibiyetin ardından öz eleştiri yaptı.
4: Futbolcularımın ortaya koyduğu takım ruhu ve kazanma hırsı harikaydı. Ancak oyun beni tatmin etmedi. Bir teknik direktör olarak daha iyi oynayabileceğimizi düşünüyorum. Daha hızlı ve bitirici olmalıydık. Öyle olmak zorunda. Ne olursa olsun takımımla gurur duyuyorum.
2: Tuchel'in bu açıklamalarına iki golün sahibi Bellingham'dan yanıt geldi.
3: Haklı olabilir. Ancak o Haaland, Odegaard, Nusa ve Charlotte gibi futbolculara karşı oynamanın ne demek olduğunu bilmiyor da olabilir. Norveç hiç kolay bir rakip değil. Takım arkadaşlarımı ne kadar övsem az, her maçı kolay kazanacağız diye bir şey yok.
2: Norveç'in tek golünü Schjelderup attı. Vikinglerin yıldızı Erling Haaland iz bıraktığı Dünya Kupası'nı 7 golle tamamladı. Son çeyrek finalde Arjantin İsviçre'yi 3-1 mağlup etti. Maçta 90 dakika McAllister ve Endoy'un golleriyle 1-1 sona erdi. Arjantin uzatma devrelerinde Alvarez ve Martinez'in golleriyle yarı finale uzandı.
5: İsviçre fiziksel olarak bizi çok ama çok yıprattı. İkili mücadelelerde de oyun kurarken de çok zorlandık. Ancak her zaman rakiplerimize göre bir fazlamız var. Sonuç olarak yarı finaldeyiz ve takımımla gurur duyuyorum.
2: İsviçre'de Embolo, VAR incelemesinin ardından hakemi aldatmaya yönelik hareketten ikinci sarı kart gördü ve oyundan atıldı. İlk kez 48 takımla oynanan Dünya Kupası'nda 4 ülke yoluna devam ediyor. Yarı finalde Fransa-İspanya maçı salı, İngiltere-Arjantin eşleşmesi çarşamba saat 22'de başlayacak. İngiltere ile Arjantin'in 1986'daki çeyrek finali, Dünya Kupası tarihinin en ikonik maçları arasında. Tangocular Maradona'nın biri Tanrı'nın eli, diğeri de unutulmaz slalom golleriyle yenerek rakibini elemişti. Arjantin'in 3, Fransa'nın 2, İspanya ve İngiltere'nin birer dünya şampiyonluğu bulunuyor.
1: Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun yıldız isimlerinden Mike James'i kadrosuna kattı. Lacivert Beyazlılar 35 yaşındaki Amerikalıyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Anadolu Efes, Shane Larkin'in boşluğunu bir diğer yıldız oyun kurucuyla doldurdu. Mike James, Euroleague tarihinin en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. 35 yaşındaki Amerikalı 2024'te Euroleague'in en değerli oyuncusu seçilmişti. Efes daha önce Dario Saric, Matthew Strezel, Santi Justa ve Bruno Fernando'yu da transfer etmişti. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Tayland'ı 3-1 yendi. Turnuvanın normal sezon etabını 4. sırada tamamlayan milliler çeyrek finale yükseldi. İlk seti Tayland 27-25 kazandı. Buradan maçı çeviren Türkiye 25-21, 25-19 ve 25-22'lik setlerle rakibini 3-1 yendi. Ay yıldızlarda Melisa Vargas, Jack Kısal, Yaprak Erkek, Saliha Şahin ve Zehra Güneş çift taneli skor üretti. Normal sezonun 12. ve son maçında 9. galibiyetini alan milliler lig etabını 4. sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. 2026 Voleybol Milletler Ligi finalleri 22-26 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Bu haberleri ve daha fazlasını ntvspor.net ve ntvspor'un sosyal medya hesaplarında bulabilirsiniz. Mutlu akşamlar.

0: NTV Radyo.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tam iyi de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tam iyi.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tam iyi.
3: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka postuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam iyi. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tam iyi bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Herkes sana.
1: Türk sanat tarihinin en özgün, en renkli ve evrensel ölçekte ressamı Fahrel Nisa Zeyd. Tuvaline adeta devasa bir evreni sığdıran, 20. yüzyıl Türk modern sanatının uluslararası alanda en güçlü temsilcilerinden ressam Fahrel Nisa Zeyd'in sıra dışı hayatı, sanatı ve eserlerinden örneklerle tanışıyoruz. Anlatan, küratör Deniz Pehlivaner.
2: Fahrel Nisa Zeyd 1901 yılında, yani Osmanlı'nın son döneminde, Sadrazam Cevat Paşa'nın yeğeni olarak dünyaya geliyor ve Büyükada'da doğuyor. Çok geniş sanatçı bir aileden geliyor. Teker teker neredeyse ailenin tüm üyelerinin aslında sanatla ilgilendiğini, sanatın üretiminde çok önemli katkıları olan üyeler bunlar. Tabii şöyle tahmin edersiniz ki çok olanaklı bir ailede yaşamını devam ettiriyor. Bir kere Damdesyon'da okuyor. Fransız ekolün aslında diyebiliriz. Fransız eğitimi alıyor. Evde mürebbiyeler var. Tahmin edersiniz ki piyano dersleri alınıyor, İngilizce öğreniyor. Hatta Kur'an dersleri de alıyor bu arada. Yani eğitim oldukça çeşitli. Tüm sanat dallarından veya kültür kaynaklarından ona bir şekilde akıyor diyebiliriz bir noktada. Herkesin tanıdığı ve bildiği Cevat Şakir Kabaağaçlı, onun abisi bir kere. Fahrel Nisa Zeyd'in, yani bizim aslında Halikarnas balıkçısı diye bildiğimiz yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı. Evde kendinden büyük bir abi olunca aslında tahmin edersiniz ki her çocuk gibi büyük kardeşin aslında ilgi alanları bir noktada o çocuğun da nasıl diyeyim en büyük merakı olabiliyor. Evde resim yapan bir Cevat Şakir var tabii ki. Esas ondan tabii ki çok ilham alıyor ve 10 küsur yaşlarında resim yapmaya bayağı net bir şekilde başlıyor. Hatta o dönemden kalan bir babaanne resmi vardır. Meşhur. Kataloglarda da belki görülebilir nitelikte. Ailede böyle bir ilgi var. Tabii bu arada babada da, yani Şakir Paşa bir diplomat, bir tarihçi, bir fotoğrafçı. O da seramik yapıyor. Çok bilinen bir şey değil ancak ailede bir sanatla ilgilenme ve bir uğraş var. Ve bu vesileyle tabii ki şöyle bir nasıl diyeyim yol açılıyor. Belki de ilgi alanını netleştirmek için doğru kaynağa kendisi ulaşıyor diyebiliriz. O dönem kadınlar için Güzel Sanatlar Fakültesi'nin adı İnaz Sanayi Nefise ve oranın ilk öğrencilerinden 1919'da giriyor ve 2 sene eğitim alıyor. Bayağı, yani bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi olarak bildiğimiz okuldan mezun. Buradaki eğitimi daha sonra şöyle bir sekteye uğruyor. Evleniyor. Evlendiği kişi de hatta çok ünlü bir yazar. İzzet Melih Devrim. O dönemin Fecri Ati edebiyat akımından aslında İzzet Melih Devrim. Çocukları oluyor. Bu evlilik vesilesiyle şöyle bir döneme giriyor diyebilirim bir yandan. Aslında Avrupa'ya gitme fırsatı buluyorlar. Oradaki müze ve koleksiyon onları görme, eserleri görme fırsatı buluyor. Birçok kurumu ziyaret edebiliyorlar. Çok seyahat ediyorlar Avrupa'da o dönemde. 1920'lerde diyebilirim. Ve bu vesileyle bir yandan çağdaş aslında sanat ortamında neler olduğunu daha görür ve bilir hale geliyor. Daha sonra Fransa'da bir Stalbach atölyesinde hem çizim dersleri alıyor. İstanbul'a döndüğünde de Namık İsmail Atölyesi'nde çizim dersleri alıyor 1927-28'lerde vesaire. Yani okuldan mezun oluyor ama bir şekilde bu aklında, gönlünde ve hayalinde kalıyor. Evlilik onu bir noktada sanki beklemeye alıyor diyebilirim. Yani erken dönem bir kadın sanatçıdan bahsediyoruz bir yandan da, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli kadın sanatçılarından, ama tutkusu içinde hep bir parlak ateş olarak kalıyor diyebilirim. Bir yandan esas ilk sergisi çok daha sonra, 1944 yılını beklemek gerekiyor bunun için ve evinde açıyor bu resim sergisini. O zamana kadar aslında profesyonel olarak çok da kendini göstermiyor diyebilirim. Yani evde daha çok resimle ilişkisi kendi kendine devam ediyor. Profesyonel hayata tam olarak bu tarihten sonra başlıyor ve 1970'e kadar alev alev yanıyor diyebilirim açıkçası. Bahreynli Sazeyd'in şimdi ustalaştığı bir takım tabii ekolleri var diyeyim. Yani soyut geometrik kompozisyonlar veya lirik kompozisyonlar, soyut lirik kompozisyonlar onun en bilinen belki de resimleri arasında. İşte yani yorumlara göre kendisi tam olarak bu şekilde tanımlamıyor ama sanat tarihçilerinin yorumlarına göre biraz daha Bizans, İslam ve Batı sanatı aslında ne derler, hepsini aynı potada eritiyor diyebiliriz. Yani bu bir yorum tabii ki. Bahreynli Sazeyd şey der, ben ne aslında batılı bir sanatçıyım ne doğulu bir sanatçıyım. Yani iki tarafa da bir şekilde kendini böyle tam olarak tek bir yerden ait hissettiğini söylemez. Batıya gittiğinde doğulu bir kimlikle karşılaşır. Doğuya gittiğinde de batılı bir kimlik. Ona hep atfedilir. Bu anlamda kendisi de bu çok kültürlülüğün belki de hem zorluğunu çekmiştir diyebiliriz, hem de faydasını görmüştür belki de diyebileceğimiz bir aslında beslenme kaynağı oluşmuş onun için diyebilirim. En meşhur resimleri tabii ki tuval üzerine yağlı boya yaptığı resimler. Büyük ve küçük boyutlu bir sürü bu anlamda üretimi var. Ama tabii ki mürekkep kullanıyor, çizim yapıyor, işte litografi yani taş baskı yapıyor, heykel yapıyor. Heykelleri yapma hikayesini ayrıca anlatmak isterim. Palekristalos işleri var. Şöyle anlatabilirim onları. Belki bunları heykel sınıfına ekleyebiliriz, koyabiliriz diyebilirim. Reçine içinde aslında hayvan kemiklerini kompoze ederek birleştirdiği heykelleri var. Ve taş boyama yaptığı bir takım çalışmaları var. Yani aslında ilgi alanı oldukça geniş diyebilirim bu anlamda. Sadece tuval üzerine yağlı boya resimler yapan bir sanatçı değil. En sevdiği sanatçı Peter Bruegel bu arada. Yani çeşitli resimlerini, özellikle de erken dönem resimlerini gerçekten belki de böyle hafif hafif andırdığını, 40'larda yaptığı resimleri söyleyebiliriz. Çok okuyan bir sanatçı. Bütün Fransız klasiklerini, hatta orijinalinden okumuş bir sanatçı. Edebiyatı çok sever. Sevdiği sanatçılar arasında işte Kandinsky de var tabii ki. Filozof olarak işte Carl Jung'un kitaplarını okuduğunu biliyoruz. Müziğe çok tutkun. Tabii ki müzik dersleri de aldığı için, daha doğrusu romantik özellikle klasik müzikler dönemini çok sever. İşte Avusturyalı şair Rainer Maria Rilke'den tutun işte Nietzsche'ye, Bach'a kadar aslında türlü kaynaklardan okumalar yapıp beslenen bir sanatçı. Tabii ki zaman ilerledikçe ve yurt dışında sergiler açtıkça bambaşka bir kalabalıklığa ulaşıyor. Tanıdığı çevreler, önemli galericilerden tutun koleksiyonerlere, işte sürrealist yazar örneğin André Breton'la mektuplaştığını biliyoruz. ...1940'larda onu bu aslında sanat ortamıyla biraz da tanıştıran kişi vasıtasıyla D grubuna giriyor. Fikret Adil önemli bir insan onun hayatında. Keza da bir çeşit akrabası da diyebiliriz. İzzet Melih Devrim'in yani ilk eşinden olan kızının aslında kocası Fikret Adil. Ve o dönem hem yazar hem sanat eleştirmeni, sanatçılarla doğrudan bir arada ve D grubuyla Bahreynli İsa'yı tanıştırarak birlikte sergiler açması, hatta birçok sergi açmasına vesile oluyor. Bu anlamda böyle bir ortamda, böyle bir sanat zevki ve ilhamı içerisinde İslam sanatından tutun işte Türk geleneklerine, yani Fransız eğilimlerden Rus sanatına kadar hani birçok konuda aslında ilgi alanı var. Tam olarak sanata zaten çok geniş bir perspektiften, geniş bir alandan bakıyor. Yani Bahreynli İsa Zeyd'in çalışmalarını bugünden değerlendirdiğimizde yaşadığı dönemin aslında bir karması belki de diyebileceğim nitelikte. İçinde bulunduğu sanat ortamı yani D grubunun bir yandan görüşleriyle çok da doğru orantılı bir yerde değil kendi üretimleri. Ancak birlikte sanat üretmek adına ortak bir dürtü ve ihtiyaç duyan aslında bir grup olmanın verdiği ruhla birlikte sergi açıyorlar bir noktada diyebilirim. Bu anlamda kendi figüratif resimleri daha çok kendine özgün bir dil yaratıyor. Bunu hiç yadırgayamayacağımız ve pek üsluba da indirgeyemeyeceğimiz bir özelliği aslında. Çok canlı ve çok zengin bu anlamda. Yani minyatür kurgusuna uygun şekilde inşa edilmiş de diyebileceğimiz o figürlü kompozisyonlar var erken dönemlerinde. Tam olarak böyle bir figürün daha yerel öğelerle yoğrulmuş ve hafif dışa vurumcu diye tabir edebileceğimiz bir yapıda aslında çalışmalar yapıyor.
0: Herkese sanat. İstanbul Modern'in küratörü Deniz Pehlivaner, ressam Fahrel Nisa Zeyd'in sıra dışı hayatı, sanatı ve eserlerini anlatıyor.
2: ...1934 yılında ikinci eşiyle evleniyor. Kendisi Irak'ın Ankara temsilcisi o dönem. Ve Emir Zeyd, yani önemli bir hanedandan gelen bir insandan bahsediyoruz. Bu vesileyle aslında Fahrel Nisa Zeyd'in de bir prensesse... ...yani aslında unvanı kazandığını belirtmek de çok önemli bu noktada. Eşinin 1946'da, yani İkinci Dünya Savaşı sonrası... ...bu sefer Londra'ya tayini çıkıyor diyebilirim ve ailece oraya taşınıyorlar. Bu dönemden sonra özellikle de 70'lere kadar çok kabaca yuvarlayabileceğimiz bir dönemde daha soyuta kayan, artık o figürlerin neredeyse arka planda yok olduğu, hemhal olduğu diyebileceğimiz bir aşamayı da geçtikten sonra daha geometrik soyut kompozisyonlar yapmaya başlıyor ve bunların kendi içinde şöyle hikayeleri de var. Örneğin ilk defa Amerika yolculuğuna gidiyor. Çok uzun bir uçak yolculuğu ve çok yüksek bir yükseklikten, daha doğrusu yeryüzüne baktığında gördüğü ışıltılardan, bütün detayların yok olmasından, figürlerin bir noktaya dönüşmesinden, belki de koca koca tarlaların sadece bir fırça darbesiyle temsil edilebilecek bir lekeye dönüşmesini görüyor, fark ediyor ve bundan çok etkilenerek resmine taşıyor çok doğal olarak. Ve şimdi eşi vesilesiyle Doğu'ya, Bağdat'a defalarca seyahate gidiyor. Bağdat'ın da kendi bir kültür harmonisi var. Ve oradaki hayat, çöl, insanların kıyafetleri, günlük hareketler tamamen ilgisini çekiyor. Bunları gözlemliyor ve bütün bu yok oluşları, ışıltıları, o hareketleri resmine taşıyor. Ve bu vesileyle aslında kendi kendine yol alan bir soyuta doğru ilerliyor diyebilirim. Ve özellikle de Paris'te de sergilerde yer almaya başladıktan sonra zaten Paris ekolü arasında ismi zikredilmeye başlanıyor. Onun açtığı bu yol çok bireysel bir yol. Bir kere Fahrel Nisa'yı Türk sanatında nereye koyuyoruz bugün? Den bakarsak eğer, çok öznel bir sanatçı, çok şahsına münhasır, bir yandan bir yol açıyor kendine. Bir prenses olmasının getirdiği tabii ki olasılıklar rahatlığı var. Bu kaçınılmaz. Ama bir yandan da bir ve ikinci dünya savaşı yaşamış bir popülasyondan bahsediyoruz ve herkes aslında aynı kıtlıkla mücadele ediyor bir yandan da. Bu da bir gerçek. Bu olgunluk döneminden sonra hayatında tabii ki, yani evet, bir prensesin hayatına bakıyoruz. Belki biraz daha pembe bir hikaye bekliyoruz ama oldukça sert bir hayatı var. İnişlerin çıkışların olduğu, hem kendi ailesi üzerinden hem eşinin ailesi üzerinden oldukça büyük trajediler yaşıyorlar ve bunlarla mücadelesi de resimlerinde görünüyor. Hem bazılarının isimlerinde doğrudan okuyabiliyorsunuz, bazılarının da renklerinde duygusunu hissedebiliyorsunuz diyebileceğim takım betimlemeleri var. Onun eserleriyle günümüzde evet biz daha geometrik, lirik bir soyut resim anlayışını görebileceğimiz örneklerle karşı karşıyayız. Fahrel Nisa Zeyd çok yaratıcı, çok üretici bir sanatçı. Bu arada yüzlerce resim yapıyor. Yani bugüne evet kalan, biz bu sayı yüzlerce diyebiliriz, belki de bine ulaşmış eseri var diyebileceğim yoğunlukta bir üretimi var. İstanbul Modern'in koleksiyonunda 32 tane resmi var. Fahrel Nisa Zeyd'in yapıtı var, çalışması var aslında. Tamamı resim de değil. İçlerinde az önce bahsettiğim o reçine temelli, işte kemiklerle yapılmış heykeller de var. Hatta onun tam olarak şu anekdotu çok tatlı bir yandan. Şimdi Fahrel Nisa Zeyd'in bir prenses olduğu gerçeğini bir kenara koymadan bu hikayenin tam ortasında şöyle bir ona faydası oluyor diyebilirim. Tabii ki olanakları kısıtlanmaya başlıyor Fahri Nisa Zeyd'in. Ve ilginç bir şey söyleyeceğim. Bir kadın olarak ilk defa o yaştan sonra evde yemek yapmaya başlayan bir prenses Fahri Nisa Zeyd ile karşılaşıyoruz. Bu onun hayatında şöyle bir kapı açıyor. Tavuk yemeği yaparken kemiklerle çok ilgilenmeye başlıyor. Hatta başka etlerin başka kemikleriyle de ilgileniyor. Ve az önce bahsettiğim o reçine içerisinde kompoze edilmiş bütün o hayvan kemikleri bir yandan da bu yemeklerden sonra ortaya çıkabiliyor. Şimdi bir trajedinin aslında onun sanat hayatında hani açtığı bu önemli tünelle özellikle bakmakta fayda var. Bir yandan çok tatlı bir hikaye olduğu için. Şimdi müzemizin belki de en tanınan eserlerinden Cehennemimi böyle bir küçük bir şekilde hatırlatayım. Şimdi adı bir kere Cehennemim. Belli ki öncesinde kötü bir olay olmuş. Buradan bunu anlıyoruz. Keza öyle. Eşinin bir akrabasının vefatı sonrasında girdikleri gene o olumsuz duygu durumun aslında bir yansıması Cehennemim'de karşımıza çıkıyor. Çok karşıt renklerin boğuştuğu ve çarpıştığı bir eser, bir resim. Kırmızı, sarı ve siyahın bir savaşını görüyoruz aslında diyebileceğimiz. Oldukça ironik, bir yandan tatlı, bir yandan onun o coşkusunu ve tutkusunu belki de sadeleştirecek bir hikayesi var bu resmin. Az önce bahsettiğim üzüntüyle birlikte atölyesine giriyor. Aslında ne yapacağını tam olarak bilmiyor ama karşısına gerçekten o 5 metrelik tuval bezini geriyor ve düşünmeye başlıyor. Ve o sırada bu düşünme hali içerisinde odanın içerisindeki bir kara sineğin hareketi onun bir çeşit yola çıkış noktası oluyor. Ne kadar sıradan hayatla hani sanatın örtüşebileceğine dair doğrudan bir anekdot olması açısından sempatik buluyorum açıkçası bu hikayeyi. O kara sineğin hareketini, tuval üzerindeki hareketini takip ederek bir takım çizgiler oluşturuyor. Ve bu çizgileri daha sonra tamamlayarak bir yandan da o işte renkle, boyayla o lekesel müdahalelerini yapıyor. Tam olarak şöyle anlatıyor. Bir çeşit bilinç dışı bir an yaşıyor aslında. Bir çeşit belki de aşırı odaklanma sayesinde gerçek hayatla olan bağını kaybedecek derecede bir duygu yoğunluğuna girdiğini söylüyor. Ve birkaç saat sonra resmi bitirdiğinde düşünün 5,5 metrelik bir resimden bahsediyorum. Ve ondan sonra aslında karşısında gördüğü şeyden kendi de bir o kadar etkilendiğini söylüyor. Yani böyle bir o resim yapma halinin çok büyük bir duygu patlaması, bir volkana benzetmesi kendisi tarafından da çok meşhurdur bu arada. Böyle bir duygu yükü haliyle bu resmi yapıyor. Bir yandan Cehennemim'in İstanbul Modern için şöyle de çok ayrı bir hikayesi var. Oya Eczacıbaşı'nın bir müze açma fikrini duyan aile, Zeyd'in oğlu bugün Prens Raad, Şirin Devrim kızı. Onlar Cehennemim mi? Oya Hanım'ın, Oya Eczacıbaşı'nın bu tutkusunu gördükten sonraya bir ilham kaynağı, bir başlangıç olsun diye bağışlıyorlar. Ve bu müzemizin aslında ilk eseridir. Bir yandan bütün kayıtlara giren. Başlı başına bizim için çok tatlı bir hikayesi var Cehennemim'in.
0: ...20. yüzyıl Türk modern sanatının uluslararası alanda en güçlü temsilcilerinden ressam Fahri Nisa Zeyd'in sıra dışı hayatı, sanatı ve eserlerini İstanbul Modern'in küratörü Deniz Pehlivaner anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: Herkese sana. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 12 Temmuz 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Uluslararası kum ve toz fırtınalarıyla mücadele günü bugün. Kum fırtınası en ürkütücü doğa olaylarından biri. Gündüzü geceye çevirir, Kuzey Çin'den Sahra altı Afrika'ya kadar her yerde önüne çıkanı yutar, büyük yıkıma yol açar. Aslında bu fırtınalar dünyanın doğal biyokimyasal döngülerinin temel bir unsuru. Ancak bugün geldiğimiz noktada iklim kriziyle büyüyor, dünyanın her yerinde hissediliyor ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada ciddi zorluk yaratıyor. Mesela toz parçacıkları deniz ekosistemlerinde mercan ölümlerine ve kasırga oluşumuna neden oluyor. Havaya karışan toz, solunum yolu, kalp ve menenjit gibi bir dizi hastalığa yol açabiliyor. Hava ve kara ulaşımını zorluyor. Suyu bozduğu gibi toprağı da bozuyor. Bu yılki etkinliklerin teması tüm bunlara dikkat çekmek için kum ve toz fırtınalarından toprağı ve yaşamı korumak olarak belirlendi. Meraklısı için ekleyelim. Her yıl yaklaşık 2 milyon ton toz parçası atmosfere karışıyor. Bunun da en az %25'i insan faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Etkisini kontrol etmek zor. Çünkü dünyanın bir bölgesindeki insan faaliyetleri başka bir bölgede toz fırtınalarına neden olabiliyor. Sonuçta insan faaliyetlerinden kaynaklanan kum ve toz fırtınaları yine ancak insanların faaliyetleriyle azaltılabilir.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
4: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
5: Çoğu zaman şu kritik soruyu da gözden kaçırıyoruz. İşverenin çalışana ödediği toplam maliyet ile maliyet sadece işverenin takdirine bırakabilecek bir konu değildir.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
5: Düzenleme yasalaştıktan sonra doğum izni ayrılacak işçi ve memur kadınlar 24 haftalık analık izninden yararlanabilecek. Ayrıca bir hüküm yoksa bayramda çalıştığı her gün için 2 günlük ücret.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Yeni haftada kuzeyde sıcaklık 1-2 derece düşecek. İstanbul'da kuvvetlenen Poyraz'la sıcaklık 28 derece inecek. Hava biraz bulutlanıyor. Kısa süre yağış geçişi olabilir. Ankara az bulutlu 33, Bursa 32 derece. İzmir 36 derece ancak karayel 3 gün kuvvetli esecek. Antalya'da hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetleniyor. Hissedilen sıcaklık hafta sonuna göre 3-4 derece azalacak. Gölgede Edirne 29, Kocaeli 28, Balıkesir 32 derece. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 29, Konya 34, Kayseri 33 derece. Ege'de sıcaklık değişmiyor ancak karayel hafta başı kuvvetli eseceğinden daha fazla serinlik verecek. Manisa 35, Muğla ve Denizli 37, Bodrum 36 derece. Akdeniz güneşli, gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Kastamonu, Çorum, Gümüşhane çevresinde yerel yağış olacak. Zonguldak parçalı bulutlu 25, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan kesiminde yaz sağanağı sürüyor. Erzurum 31, Malatya 37 derece. Güneydoğu çok sıcak. Gaziantep 40, Diyarbakır 42 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Müzik arası.

0: Mutlu pazarlar, 19 bülteni ile karşınızdayız. Bir haber turuyla günün öne çıkan başlıklarını aktaralım. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı. Levent hakkındaki suçlamalarsa dernekler kanununa muhalefet, kara para aklama ve örgüt üyeliği. Levent'in 2020-2026 yılları arasında yaklaşık 1 milyon liralık bahis oynadığı ve keyfi para transferleri yaptığı ileri sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı iş insanı Saadettin Saran ve sunucu Ela Rümeysa Cebeci'ye yönelik iddianamesini tamamladı. Her iki isme de uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçlamasıyla ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası talep edildi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi iki haftalık aranın ardından Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda ekonomi, dış politika ve güvenlik başlıklarının yanı sıra terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama değerlendirilecek. Öte yandan süreç kapsamında hazırlanması planlanan çerçeve yasanın da meclis tatile girmeden gündeme getirilmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakata rağmen karşılıklı saldırılar durmadı. İran Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapattığını duyururken ABD, İran'daki 140 askeri hedefi vurduğunu açıkladı. Tahran yönetimi de Körfez ülkelerindeki Amerikan hedeflerine saldırılar düzenledi. Amerikan siyasetinin önemli figürlerinden biri, Donald Trump'ın da son dönemdeki en sıkı destekçilerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 71 yaşında yaşamını yitirdi. Ölüm haberi Graham'ın ofisi tarafından resmi X hesabı üzerinden duyuruldu. Açıklamada 11 Temmuz Cumartesi akşamı ABD Senatörü Lindsey Graham, kısa süre bir ani hastalık sonucu hayatını kaybetti ifadelerine yer verildi. Liselere geçiş sistemi kapsamında tercih süreci yarın başlıyor. Tercihler merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta e-okul üzerinden yapılacak. Tercih süreci 27 Temmuz saat 17'ye kadar devam edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılay'ına bağışladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, vatandaşlarımız Kızılay'a gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış yapabilir. Yapılan her katkının bir ihtiyaç sahibine umut, bir yaraya merhem olacağına güvenebilir dedi. Gürlek, şahsıma yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğum bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin lira tutarı Kızılay'a bağışladım ifadesini kullandı. Dayanışmanın, merhametin ve kardeşliğin yanında olmaya devam edeceğiz mesajına da yer verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. En düşük emekli maaşının artmasını öngören düzenleme komisyonda görüşülecek. Öğrenci affı düzenlemesi de yine komisyonda olacak. Genel kurulsa 12. yargı paketi için mesai yapacak.
1: En düşük emekli maaşını artıracak kanun teklifi, 12. yargı paketi, öğrenci affı. Meclisin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Salı günü saat 10'da toplanacak. Meclisteki çalışma sonrası en düşük emekli aylığı artacak. 20 bin lira olan tutar enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 liraya çıkacak. Salı günü mesaisine başlayacak genel kuruldaysa 12. yargı paketi görüşülecek. Yargı paketi İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Düzenlemeyle haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranında indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve Yargıtay aşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Teklif yargılama sürelerinin kısaltılmasını da içeriyor. Hukuk muhakemesi

0: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreni düzenlenecek. Programlarla şehitler anılacak, darbe girişimine karşı mecliste sergilenen direniş ve milli iradeye hedef alan saldırıya karşı verilen mücadele anlatılacak. 15 Temmuz anma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımcılara hitap etmesi bekleniyor. Her siyasi partiden
1: Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan otomobilde uzman çavuş eşi ve 8 aylık bebeği hayatını kaybetti. Kaza Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyü yakınlarında meydana geldi. Samur ailesi aile ziyareti için gittikleri Uşak'tan dönüyorlardı. Uzman çavuş Hasan Samur'un kullandığı otomobil bir anda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Araç daha sonra takla atarak 50 metre sürüklendi. Kazada Hasan Samur, eşi Zehra Samur'la çiftin 8 aylık bebeği Aybars Kaan hayatını kaybetti. Antalya'da bir depoda çıkan yangın yanındaki 3 depoya ve bir de eve sıçradı. Yangın 3 saatlik müdahaleyle söndürüldü. Kepez ilçesi Düden mahallesindeki bir depoda yangın çıktı. Mangal kömürlerinin bulunduğu depodaki yangın kısa sürede büyüdü. Yanındaki mobilya ve oto tamir malzemelerinin bulunduğu 3 depoya daha sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredekiler depolardaki eşyaları çıkarmaya çalışırken alevler kısa sürede yandaki bir eve de sıçradı. Evde bulunanlarsa camdan atlayarak kendilerini kurtardı. Yangın yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi.
3: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı geride kaldı. Artık gözler yarı finallerde. Kupaya uzanma hedefini sürdüren son 4 takım finale yükselebilmek için sahaya çıkacak. İlk yarı final erken final olarak nitelendirilen Fransa ile İspanya arasındaki mücadeleye sahne olacak. Karşılaşma salı günü saat 22'de başlayacak. Diğer yarı finalde ise turnuvanın bir diğer iki güçlü favorisi İngiltere ile Arjantin kozlarını paylaşacak. Dev eşleşme çarşamba günü saat 22'de oynanacak.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. Reklam.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
6: Zeynep Gül Alp'le Pencere.
7: Hayatı anlamlandırmanın, empati kurmanın ve kalıcı izler bırakmanın en güzel yolu şüphesiz kitaplardan geçiyor. Okunan her sayfa hem çocukların hem de bizlerin dünyasını biraz daha güzelleştiriyor. Bugün kaleme aldığı çocuk kitaplarıyla binlerce minik keşfe rehberlik eden tiyatrocu, sunucu ve çocuk kitabı yazarı Özgür Özgülgün bizlerle hem çocuk edebiyatında hem de sahnede bizzat hayat verdiği o büyük öykücü Sait Faik Abasıyan'ı konuşacağız. Özgür Bey merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
8: Merhaba. Hoş bulduk. Ne kadar güzel tanıttınız. Açılış çok güzeldi. Çok teşekkürler.
7: Biz teşekkür ederiz ama gerçek olan sözleri söyledik. Şimdi bir tiyatrocu, oyuncu ve sunucu olarak aslında sizi biliyoruz. Sanatın birçok dalında yer aldınız. Ama 30'a yakında çocuk kitabınız var. Önce sizi, evet, çocuk edebiyatına ve çocuk kitapları yazmaya yönelten kırılma noktası.

0: hikayesi neydi? Bunu merak ediyorum. Ne zaman başladınız yazmaya? Oğlunuz Can'ın etkisi var mıydı bu yazarlık yolculuğunda?
1: Evet, en son sorudan başlayayım. Oğlum 2005 doğumlu Can, onun hayatımıza gelmesiyle birlikte büyük bir kırılma oldu. Bir sosyal statü kazandım. Babalık da gerçekten çok güzel, çok kıymetli bir duyguymuş. Can'la birlikte bunu doya doya yaşadım, yaşamaya devam ediyorum. İnşallah hayatımın sonuna kadar da böyle güzel, mutlu, sağlıklı bir şekilde yaşamayı düşünüyorum.
0: Umarız.
1: Şimdi çocuk kitapları yazmak farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle oluşan bir duygu. Ben normalde konservatuar mezunu olduğum için okullarda drama ve düşünce becerileri dersi veriyordum. Çocuklara özel günlerde, milli bayramlarda falan gösterileri hazırlıyorduk. Sonra okul yöneticileri bana dediler ki Özgür Bey, hikayeleri bulmakta zorlanıyorsanız aslında kendi yazdığınız hikayeleri bizim çocuklara oynatırsanız pek kıymetli olur diye söylediler. Aa, ben de evet, neden olmasın diye düşündüm ve gerçekten yazmaya başlayınca ne kadar keyifli olduğunu bir kez daha gördüm, anladım. Ama sanıldığı kadar kolay bir şey değil. Çok evet. Farklı disiplinlerden yararlanmak gerekiyor. Bir kere pedagoji eğitimi üst düzeyde olması gerekiyor. Hep görünüşte insanlar çocuk edebiyatı yazmanın çok daha kolay olduğunu düşünürler ama bence çok kolay değil çocuk edebiyatı yazmak. Onun için çok fazla okumak lazım. Çocukların dünyasını çok farklı tanımak lazım. O dünyanın literatürünü bilmek lazım. O dili iyi kurgulamak lazım. Çocuklarla iletişimin olması lazım. Bunların hepsi bir araya gelince ortaya güzel bir şey çıkıyor. Tabii ki tiyatrodaki gibi bundan sonra beğeni çocukların oluyor. Çocuklar için bir şey yaptığımız için çocukların beğenisi üst düzeyde oluyor. O yüzden böyle çocuk filmlerini, çizgi filmlerini, onların hayal dünyalarını çok çok iyi takip etmeye çalışıyorum. Çok fazla ürün çıkıyor çocuk edebiyatıyla. Onları takip etmeye çalışıyorum. Böylece de okuma alışkanlığım da, kendi okuma alışkanlığım da çocuk dünya edebiyatında farklı bir düzeye geliyor.
0: Aslında siz çocuklarla sık sık da buluşuyorsunuz. Sanki onlardan da bir enerji alıyorsunuz ve bunu yansıtıyorsunuz gibi.
1: Evet, genellikle etkinlikler hep sahne üzerinde oluyor ve herkes de senin çocuklarla enerjin çok iyi diyorlar. Aslında ben konservatuvarda okurken de bana hocalar, sahne üstündeki üstadlar, sen çocukla ilgili bir şey yap. Hem çocukları seviyorsun hem de çocukların dünyasıyla iletişimin çok iyi, mutlaka bir şeyler yapman gerekiyor diye söylüyorlardı. Haksız da sayılmazlarmış. Yani insan mutlu olduğu işi yaptığı zaman başarı da beraberinde geliyor diye düşünüyorum.
0: Evet, doğru söylüyorsunuz. Şimdi o kitaplardan konuşalım biraz. Davetsiz Dedektifler serisi var. Uygarlık Dedektifleri serisi var. Haritadaki Efsanenin İzinde serisi var. Bunlar seri olanlar. Bunların dışında da kitaplarınız var ama kitaplarda çocuklara tarihi, arkeoloji ve kültürel mirası birer macera eşliğinde anlatıyorsunuz. Çocukların tarihi ve kültürle bağ kurmasını sağlamak için dedektiflik ve gizem temalarını seçmenizin özel bir nedeni var mı?
1: Doğru söylüyorsunuz. Çocukların dünyasında gizem çok çok önemli bir yerde. O gizemi, o merak duygusunu macerayla birlikte örtüştürdüğünüz zaman çocuk adeta nefessiz okuyabiliyor ya da nefessiz takip edebiliyor. Bunu çizgi filmlerden de görüyorsunuzdur zaten. Mutlaka bir kaçan, kovalayan olması gerekiyor ya da böyle gizemli dünyanın kapılarının aralanıp çocukların o dünyanın içerisinde vakit geçirmesi onların ilgi alanını çok daha cezbediyor. İlgi alanını cezbettikten sonra sürükleyici oluyor ve sürükleyici olduktan sonra da çocuk bunu beğeniyor. Beğendikten sonra da çok dürüst oluyor çocuklar. Bir şeyi beğendiklerinde hemen ifade ediyorlar. Beğenmediklerinde de hemen dile getiriyorlar. Çünkü çok dürüstler. Biz bunu beğenmedik diyorlar. Bunu okumak istemiyoruz diyorlar. Öyle olunca da karşınızda bu kadar dürüst bir okuyucu kitlesi varken tamamen onların ilgi noktalarına, ilgi odaklarına yoğunlaşmanız gerekiyor. Ben de bunu kendi adıma iyi yaptığımı düşünüyorum. Seriler çok etkileyici oluyor. Birinciyi beğendikten sonra zaten doğal olarak ikinciye geçme yolu, üçüncüyü merak etme yolu oluşuyor. Hem siz hikayenin kurgusal giriş gelişme sonucunu daha iyi oturtuyorsunuz ve onlarla birlikte düşünmeye başlıyorsunuz. O karakterler üzerinden bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz. İşin içine macerayı, gizemi de kattıktan sonra daha kolay yol alıyorsunuz diye düşünüyorum.
0: Evet, bir de yaptığınız işin şu açıdan da önemi var. Şimdi tarih, işte arkeoloji aslında çocukların nasıl diyelim çok ilgisinin olmayacağı konular ama siz onları işte bir merak potasında buluşturuyorsunuz. Şunu sormak istiyorum. Böyle tarih ve antik kenti anlatacağınız bir kitaba başlamadan önce nasıl bir araştırma süreci geçiriyorsunuz ve nasıl noktalar arıyorsunuz çocukların ilgisini çekecek?
1: Benim de ilgi alanım tarih ve arkeoloji. Eğer tiyatro okumasaydım, meslek olarak tiyatroyu seçmeseydim mutlaka arkeoloji okumak isterdim. Geçmişin izlerinde insan hikayelerini aramak, uygarlıkların, medeniyetlerin izini sürmek gerçekten çok hoşuma gidiyor. İnsan çünkü gidemeyecek zaman dilimine ya da erişemeyeceği bir yerde var olma çabasını merak eder, ilgi uyandırır, ilgi duyar. Bu beni çok cezbediyor ve o dünyanın içerisine girdikten sonra böyle kendimi farklı hissediyorum. Çocukların da benim gibi düşündüğünü, birçok çocuğun böyle olduğunu düşünüyorum. Kendi yaşadığı dünyadan sıkıldığında tarihin tozlu yapraklarını adını altın harflerle yazdırmak istiyor. Ya da o arkeolojide burada daha önce kimler yaşadı, hangi uygarlıklar vardı, insana dair ne tür hikayeler vardı, toplumsal yaşayışı nasıldı, günlük hayat nasıl akıyordu gibi soruların cevabını buldukça onun için daha cezbedici oluyor. Ve o cezbediciliğin içerisinde hikayeler çocuklarla buluşuyor. Hikaye başka hikayelerin, maceraların, efsanelerin, hayal dünyalarının kapılarını aralıyor. Bir çocuk için en uygunu bu diye düşünüyorum. Yani çocuk dünyasını hep böyle zinde ve formda tutmak adına son derece keyifli oluyor ve çocukların da böyle düşündüğünü düşünüyorum.
0: Şimdi günümüz çocukları biliyorsunuz dijital bir çağın içinde ve ekran süreleri çok fazla, dikkat süreleri oldukça kısa. Bu jenerasyonun eline fiziksel bir kitap almasını sağlamak bütün anne babaların istediği şey, öğretmenlerin istediği şey. O kitabı sonuna kadar okuması yine anne babalarının ve eğitimcilerin istediği bir şey. Siz bir yazar olarak bir formül uyguluyor musunuz ya da anne babalara bir tavsiyeniz olur mu bu konuda?
1: Kendi varoluş çabamda zamanın ruhuna çok inanan birisiyim ben. Eğer zamanın ruhu teknolojiyle çok iç içe olmayı ve hemhal olması gerekiyorsa, evet teknolojiyle, tabii ki bu yapay zeka ile falan ilgilenmesi gerekiyor. Çünkü öyle bir dünyanın içerisine doğuyor ve var olma çabasını sürdürüyor. Ondan ayrı düşünmemek gerekiyor. Ama dünya var olduğundan beri her şeyin temelinde ve özünde hikaye var. Siz hikayeyi iyi kurguladığınız zaman çocuk o hikayenin içerisinde bir yol alıyorsa siz o zaman başarılısınız demek. Bu gerek edebiyat yoluyla olur, gerek sanat yoluyla olur, gerek dijital sanatla olur, bir çizgi filmle olur, yapay zeka ile olur. İşin özü insanın hikayesinin temellerinin kurgusunun sağlam olması diye düşünüyorum.
0: Evet, şimdi çok da güzel bir hikayeyi hem sahneye taşıyorsunuz hem çocuklara onu kitap olarak da sundunuz. Hayatı hikaye olan adam Sait Faik.
1: Evet.
0: Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey diyen bir yazar.
1: Harikasınız.
0: Onun dilini çocuklara nasıl anlatıyorsunuz?
1: Şimdi Sait Faik Cumhuriyet dönemi edebiyatçısı. 1950'lerin, 60'ların, tıpkı Aziz Nesin'in, Rıfat Ilgaz'ın, Orhan Veli'nin, Orhan Kemal'in, Kemal Tahir'in yazdığı gibi o dönemin sorunları, o dönemin günlük yaşayışları, o günlük yaşayışların içerisindeki çabalamalar halen devam ediyor. Kendi yalnızlığının içerisinde namuslu insanları, bazen sadece insanları değil, balıkları, kedileri, köpekleri, bulutu, yazı, ormanı, çiçekleri, böcekleri yazan bir yazar Sait Faik. Hikayesinin temelleri o kadar sağlam ki, o kadar insanın yüreğine ve duygularına hitap ediyor ki, çocuk olarak da yani bir yetişkinde bir çocuk zekası, çocuk pırıltısı, çocuk duygusallığı, çocuk temizliği buluyorsunuz onun hikayelerinde. Onunla yaşıyorsunuz ya da kelimeleri size o an orada olduruyor. Bu bir yazar için çok önemli. Yani özellikle ada halkı, kendi hayatına çekilmiş çocuklar, ağaçlar, çiçekler, böcekler, balıkçılar. Bunlar çok kıymetli. Bunlar dünya var olduğundan beri olacak şeyler. Her ne kadar yapay zekaya da ait olsa her şey, insan gücü hiçbir zaman yok olmayacak. İnsanın duygularına hitap eden satırları 1950'li 60'lı yıllarda yazmış ve birbirleriyle, diğer edebiyatçılarla o kadar güzel uyum yakalamış ki Türk edebiyatının rüzgar gülü olmuş, her rengini oluşturmuş. Bizden sonraki kuşaklara da çok büyük ışık tutacağını düşünüyorum. Çünkü insanın özü hiçbir zaman kaybolmayacak. Hikayeye olan ihtiyacı hiçbir zaman bitmeyecek. Çocuklarla Sait Faik Usta'nın buluşmasının çok kıymetli olacağını düşünüyorum.
0: Evet, doğru söylüyorsunuz ve çocuklar da çok ilgiyle izliyor aslında. Hem oyunu hem de kitabı ilgiyle okuyor. Peki şu an üzerinde çalıştığınız yeni bir kitap var mı? Yeni bir macera ya da bir serinin devamı var mı? Çocukları ne gibi bir sürpriz bekliyor?
1: Bu sezon, tiyatro sezonunda İki Kule Bir Rüya adlı bir tiyatro oyunu oynadık. İstanbul Devlet Tiyatroları'nda pazar günleri Atatürk Kültür Merkezi'nin içerisinde. O da Galata Kulesi ile Kız Kulesi'nin bir sevda hikayesine ait bir oyundu. Onu böyle teknolojiyle buluşturduk. Ben modern bir anlatıcı olarak sahne üzerine çıkıyordum. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün dediği gibi geçmişini bilmeyen toplumlar geleceğini oluşturamazlar. Bir kentin içerisinde geçmişimizi var eden Galata Kulesi ile simgesel Kız Kulesi'nin arasındaki bir sevda hikayesine. Aslında öyle bir sevda hikayesi yok. İki kulenin birbirine sevdalanması gibi bir şey olamaz ama çok ütopik gelir bu. Ama çocuğun dünyasında neden olmasın?
0: Evet.
1: Ve çocuk üstelik o iki simgesel yapının da tarihsel bağlamda hangi dönemlerde, hangi amaçlar için yapıldığını da biliyor. Böylece geçmişiyle geleceği arasında bir bağlantı kuruyor. Ama bunu didaktik bir şekilde değil de daha böyle hani hikayenin içerisinde macera tadında verdiğiniz zaman çocuk çok keyif alıyor. Bizim etkinliğimizden çıktıktan sonra hem Kız Kulesi'ni görmek istiyor hem de Galata Kulesi'nin tepesine çıkıp orada Ezher Ben Ahmet Çelebi gibi uçup kanatlanıp belki de karşıdaki Üsküdar'daki Doğancılar Meydanı'na konmak istiyor. Hikayeler hiçbir zaman bitmeyecek diye düşünüyorum. Efsaneler hiçbir zaman bitmeyecek. Önemli olan aracı olup bunu yeni kuşaklarla tanıştırmak. Yola da bu düsturla koyulduğunuz zaman hiç bitmeyecek bir hafızaya sahip olduğumuzu düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Özgür Bey. Bize vakit ayırdınız, sorularımızı yanıtladınız. Sağ olun.
1: Böyle sizin gibi kıymetli programların çoğalmasını, böyle hap bilgilerin, bizim gibi yazar arkadaşlarla buluşması çok kıymetli. Sizi de tebrik ediyorum bu anlamda. Programınızın formatı çok güzel. Ben de sizinle birlikte olmaktan son derece keyif aldım. İyi ki varsınız, hep var olun istiyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Siz de öyle. Ağzınıza sağlık.
1: Hoşçakalın.
0: Pencerede bugün kaleme aldığı çocuk kitaplarıyla binlerce minik çocuğa rehberlik eden tiyatrocu, sunucu ve çocuk kitabı yazarı Özgür Özgürgün bizimleydi. Programı Atilla Özdal'la birlikte hazırladık. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle.
2: Zeynep Gül Alp'le Pencere. Reklam.
3: Sistemdondu, online satışım durdu.
4: Tam iyi de çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tam iyi.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tam iyi.
5: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam iyi. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tam iyi bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
8: Lösev hayat verir.

0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Radyo tiyatrosu. Elveda güzel vatanım. 8. bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay. Karakterler. Dış ses Merih Tangün. Şehsuvar Sami Ali Rıza Kubilay. Refakatçi Serkan Bilici. Kukuletalı Adam Aziz Sarvan. Tiresias Ahmet Mazlum Kiper. Basri Bey Toprak Sergen. Mehmet Esat Murat Şen. Dimitri Nüvit Candaner. Kürt Recep Umut Aksoy. Monsieur David Volkan Ünal. Prodüktör Cengiz Saral. Ses teknisyeni Erman Gündüz. Yönetmen Aziz Acar. 1926 İstanbul. 4. gün. Sabaha karşı.
2: Merhaba Ester. Gece yarısı o korkunç rüyayla uyandım yine. Kalktım, su içtim. Dışarıda karanlık bir gece. Odanın içinde dolaştım bir süre. Uykum kaçmıştı bir kez. Yüzümü yıkadım. Sonra oturdum masaya. Yine yazmaya koyuldum. İlk kez 31 Mart ayaklanmasının ardından görmüştüm bu kabusu. Selanik'teymişim. Bir sonbahar gecesi. Cemiyete girdiğim şu yemin töreni. Yıllar önce başımdan geçenin aynısı. Leon dayı beni bir binanın önüne getiriyor. Gözlerim bağlı. Parolayı söylüyoruz, kapı açılıyor. Leon dayı beni kapıda bırakıp ayrılıyor. Her şey aynı. Nefesi tütün kokan adam giriyor yine koluma. Ama bu defa farklı bir his var içimde. Korkuyorum. Koridorlardan geçerken belli belirsiz sesler çalınıyor kulağıma. Sanki bir kalabalığın arasından geçiyorum. Birbirlerine beni gösteriyor, fısıltıyla hakkımda konuşuyorlar. Sanki hep bir ağızdan beni suçluyorlar. Çocuklar, yaşlılar, kadınlar, erkekler. Görmüyorum elbette onları ama hissediyorum. Refakatçime soruyorum. Kim bunlar? Kim bunlar?
3: Bana mı soruyorsun? Yaptıklarını hatırlamıyor musun?
2: Ne yaptım ki? Sen neden bahsediyorsun?
3: Bilmezden gelme. Hepsinin hesabını vereceksin. Yakın ışıkları. Yakın ışıkları görsün her şeyi.
2: Gözlerimi kapatan bandı çekip alıyorum. Şaşkınlıkla etrafıma bakıyorum. Birer birer parlayan lambalardan gözlerim kamaşıyor. Yanılmamışım. Her yanda insanlar var. Fakat burası bir koridor değil. Bir tiyatro. İnsanlar var ama yüzlerini seçemiyorum. Evet, sanki hiçbirinin yüzü yok. Ağızları, gözleri, burunları var fakat nasıl söylesem belli değil. Belki hepsini tanıyorum, belki hiçbiriyle tanışmadım. Kim bu insanlar? Benim burada ne işim var? Bunları sormak için refakatçimi arıyorum. Başımı çevirince görüyorum onları. Yıllar önce beni teşkilata alan üç siyah kukuletalının oturduğu masa beliriyor karşımda. Ortadaki kukuletalı adam soruyor.
4: Nasıl savunacaksın kendini?
2: Ne? Ben ne yaptım ki savunacağım kendimi? Kusura bakmayın ama neden bahsettiğinizi anlamıyorum.
4: Acı çektirdin. Bu zavallı insanların hepsine çok acı çektirdin.
2: Onları tanımıyorum bile. Onlara nasıl bir kötülük yapmış olabilirim ki?
4: Öyleyse tanıdığın biri anlatsın.
2: Tanıdığın biri anlatsın diyerek yanında oturan kukuletalıyı gösteriyor. Bir an umutlanıyorum. Yoksa bu Basri Bey mi? Öyle ya, beni cemiyete alan üç kişiden biri de oymuş. Basri Bey olmasını umduğum kukuletalı ayağa kalkıyor. İncecik bir. Hayır, o bu kadar zayıf değildi. Aksine güçlüydü. Ayaklarının üzerine sağlam basardı. Peki o zaman kim bu? Ama konuşmak yerine aniden başlığını sıyırıp atıyor. Hayretten dilimi yutacak gibi oluyorum. Karşımda sen duruyorsun. Ester. Ester.
4: Anlatsana. Sana neler yaptığını, hayatını nasıl mahvettiğini söylesene.
2: Yine konuşmuyorsun. Gözlerin usulca önüne, masanın üzerindeki Karadağ tabancasına kayıyor. Solgun yüzündeki ifadeyi hiç değiştirmeden silaha uzanıyorsun. O anda başlıyor etrafımızı saran izleyicilerin fısıltısı. Tabanca yalıp bana doğrulturken fısıltılar artıyor. Hepsi tetiğe basmanı, canımı almanı istiyor. Korkmuyorum ama içim sızlıyor. Benden bu kadar çok mu nefret ediyorsun? Bu kadar çok mu kırdım seni?
4: Yapma Ester, yapma. O senin işin değil.
2: Adama dönüyorsun. Ne acı, ne öfke var yüzünde. Bomboş gözlerle bakıyorsun. Buruk bir gülümseme beliriyor dudaklarında. O an silahı çevirip şakağına dönüyorsun.
5: Seçemezsin o seti.
6: Seni bile öldüremez.
2: Dur Ester! Yapma, dur! Orada uyandım işte. Evet. Vicdan azabı çekiyorum. Evet, içim hiç rahat değil. Uyanıkken aklıma gelmeyenler, iradem zayıfladığı anda bir kabus olup üzerime çöküyor. Senin neler yaptığını, nasıl yaşadığını ölesiye merak ediyorum. Paris'te olduğunu biliyorum. O yüzden babanın bendeki adresine yolluyorum bu mektupları. Ama başka hiçbir malumatım yok hakkında. Sahi Ester, ne yapıyorsun? Nasılsın? Mutlu musun? Şiir yazıyor musun yine? Yoksa sen de benim gibi bıktın mı bu hayattan? Belki de aşık olmuşsundur. Eminim benden çok daha iyi biridir. Senin gibi bir kızı bırakıp gitmeyecek kadar akıllı. Hiç hakkım olmamasına rağmen hep bana sadık kalmış olmanı umuyorum. Ve çıldırasıya merak ediyorum seni. Öyle ya da böyle bir haber alsam. Küçücük bir haber. Yok, ne bir mektup, ne bir selam, ne bir sitem. Neyse, madem ki uyandım, madem ki aldım kalemi elime, hikayeme devam edeyim bari. Evet, fedailer grubuna nasıl katıldığımı anlatıyordum. Yanık Halit ve Kısır İsmail. Hedefimiz onlardı. Çünkü onların da hedefinde Talat Bey vardı. Cemiyetin beyni, hepimizin büyük efendisi Talat Bey. Büyük efendi öldürülecek, cemiyetin beyni yok edilecekti. Tabii biz müsaade edersek. Hemen ertesi gün harekete geçtik. Suikastin tatbikatını yapacaktık. Buluşma noktamız Şeyh Hortacı Camii'nin kapısıydı. Yanık Halit'le Kısır İsmail camiye paralel sokaktaki müstakil evlerden birinde kalıyorlardı. Her akşam yemeklerini caminin arkasındaki küçük meydanda bulunan Arnavut lokantasında yiyorlardı. Caminin kapısına vardığımda ne Basri Bey ne de Mehmet Esat görünüyordu ortalıkta. İçeri süzüldüm, şadırvana yöneldim. Oturdum, güya abdest alır gibi elimi yüzümü yıkamaya başladım. Mümkün olduğunca yavaş hareket ediyordum. Fakat ne kadar yavaş da olsam sonunda abdest almayı tamamladım. Mecburen kalktım. İri yaz gülleriyle süslü geniş bahçesinde dolaşmaya başladım. Mümkün olduğunca kapıdan uzaklaşmamaya gayret ediyordum ki şehrin zararsız meczubu Tresyas'ın sesiyle irkildim.
1: 1908 Selanik.
7: Sigara var mı sigara? Tanrı'nın bu aciz mahlukuna bir sigara.
8: Yok sigara falan. Korkuttun beni Tresyas.
7: Ne korkuyorsun be? İnsan Tanrı'nın evinde korkar mı?
2: Allah'ın bu tatlı delisine laf yetiştirecektim ki kapıya yaklaşan Basri Bey'i gördüm. O da benim gibi caminin şadırvanına yönelmişti. Hemen ardından Mehmet Esat da sökün etti. Güya abdest alır gibi kollarını kıvırıp ellerini suya daldırmış olan arkadaşlarımın yanına çöktüm. Vakit kaybetmeden sadede geldi Basri Bey.
9: Arnavutlar lokantada. Az önce siparişlerini verdiler. Biz burada konuşurken yemeklerini kaşıklamaya başlamışlardır. Fazla vaktimiz yok. Üçümüz ayrı ayrı yürüyeceğiz arkalarından. Ben sokağın sağında olacağım, Mehmet solunda, sen geriden geleceksin Şehsuvar. Bu pozisyonumuzu hiç bozmayacağız. En önemlisi adamlardan ve birbirimizden mümkün olduğu kadar uzak duracağız. Bizi fark ederlerse iş suya düşer. Arnavutlar eve girdikten sonra tekrar buluşacağız. Durumu iyi etüt etmemiz lazım. Yarın suikast anında kim nerede duracak? Tetiği ilk kim basacak? Önce hangisini vuracağız? Yarın karşımıza çıkabilecek herhangi bir kötü ihtimale hazırlıklı olalım. Anlaşıldı mı?
10: Anlaşıldı kumandanım.
9: İyi o zaman. Hadi dağılalım.
2: Önce Basri Bey çıktı camiden. Ardından Mehmet, en sonunda ben. Güneş çoktan batmıştı ama bilirsin Selanik'in şu aydınlık akşamlarından biriydi. Takip için hiç de iyi bir zaman değildi. Küçük meydana yaklaştığımda ne Basri Bey gördüm ne de Mehmet Esad'ı. Lokantanın sahibi kepenklerini çoktan kapatmış olan komşu dükkanın kapısının önüne 4 masa birden atmıştı. İşte o 4 masanın ilkinde oturuyordu Arnavut silahşörler. Bunu fark ettiğimde artık çok geçti. Kuytuda yemek yiyeceklerini zannetmiştim. Aklımdan bir an geriye dönsem diye geçirdim ama hayır, bu kuşku uyandırırdı. İstifimi bozmadan yürümeyi sürdürdüm. İki Arnavut durumdan tümüyle habersiz gibiydiler. Birinin sırtı bana dönüktü, yüzü yanık olanı ise yemeğini bitirmiş, keyifle sigarasını tüttürüyordu. Yaklaşınca başını kaldırdı, göz göze geldi. Telaşlandım. Ya beni tanıdıysa? Öyle ya, ben onları fotoğraflarından çıkarmıştım. Hemen kaçırdım bakışlarımı ve hiç düşünmeden Dimitri'nin fırınına daldım. Bilirsin, aksi adamdı Dimitri.
11: Kapatıyoruz. Ekmek bitti.
8: Ekmek almayacağım. Şu kurabiyelerden istiyorum.
11: Onlar bayat. Yarı sabah gel. Tazeleri çıkmış olur.
8: Bayatları lazım zaten. Annem pasta yapacakmış. Bayat kurabiye katılıyormuş içine.
11: Nasıl pastamış o?
8: Ne bileyim, Dimitri Usta, komşumuz vermiş tarifini.
11: Ne anlarmış sizin komşu pastadan? Lezzetsiz bir tatlı çıkacak ortaya, bana ne? Ne kadar istiyorsun?
8: Bilmem, ver yarım okka işte.
2: Birkaç dakika sonra elimde kurabiye paketiyle çıktım. Arnavutların masasına şöyle bir göz attım, toparlanıyorlardı. İlerideki sokaktan sağa saptım. Basri Bey'in söylediğine göre Arnavutların da bu sokağa girmesi gerekiyordu. Fakat benim adamların arkasından gelmem kararlaştırılmıştı. Oysa artık önlerindeydim. Kendime saklanacak bir köşe bulmalıydım ki geride kalıp olanı biteni görebileyim. Ben bunları düşünürken Kürt Recep'in sesiyle irkildim. Manav dükkanından bana el sallıyordu. Aradığım fırsat tam da buydu.
12: Şehsuvar! Şehsuvar!
8: Merhaba Recep, ne haber? Nasılsın?
12: İyiyim Allah'a şükür. Asıl sen ne yapıyorsun burada? Birinin evini falan mı arıyorsun?
8: Kiralık bir yer varmış da bizim avukatlık bürosu için. İşler büyüdü. Mekan küçük geliyor artık.
12: Allah Allah. Hangisiymiş ki?
8: Yanlış sokağa mı girdim acaba? Belki de bir üstteki sokaktadır. Sende ne var ne yok? İşler yolunda mı?
12: Allah'a bin şükür. Bu dükkanı yeni açtık ama maşallah var. Karnımızı doyuruyor ziyadesiyle. Otursana şöyle. Oğlana söyleyeyim 2 kahve kapıp gelsin ha?
8: Yo. Böyle iyiyim. Oo, epeyce büyükmüş senin burası.
12: Büyük. Gel de içeriye bak. Bak, içeride küçük bir mağara var. Tadilat sırasında çıktı. Romalılardan mı ne kalmış? Çok iş görüyor. Boş sandıkları koyuyorum ben de.
2: Bir yandan dükkan sahibini dinliyor, bir yandan da adamlar ne zaman geçecek diye kolluyordum. Recep kocaman bir kese kağıdının içine kayısıları doldurmaya başlarken gördüm Arnavutları. Hiç acele etmeden salına salına çıktılar sokağın köşesinden.
12: Kayısıların son demi. Götür eve, Mukaddes teyze yesin. Sahi nasıl teyzem?
8: İyi. Gayet iyi. İhtiyarlık işte. Ama zahmet etmeseydin kayısı filan şimdi.
12: Ya ne zahmeti? Feda olsun Mukaddes teyzeme. Sen neye bakıyorsun?
8: Şu kiralık yer için. Emin olamadım da karşıdaki ev mi diye bakıyordum.
12: Orayı kiraya vermezler. Kunduracı Lefter'in evi orası. 8 çocuk itiş kakış yaşıyorlar işte. Alt katını da dükkan yapmış adam. Çıkar mı hiç?
2: Arnavutlar manavın önünden geçip sokak boyunca ilerlemeye başlamışlardı. Şimdi sıra bizimkilerde diye düşünürken ikisi de aynı anda göründü. Yolun sağından yürüyen Basri Bey biraz daha gerideydi. Mehmet konuşulduğu gibi sol kaldırımda ilerliyordu. Benim de artık Recep'le vedalaşıp tatbikattaki yerimi alma vaktim gelmişti.
12: Bana müsaade artık. Üst sokağa da bakayım da oradan eve giderim.
2: O kadar kolay değildi tabii bu bonkör delikanlıdan kurtulmak. Elimde kese kağıtlarıyla ömrünün ilk suikast tatbikatına katılmak ancak benim gibi bir acemiye yakışırdı doğrusu. O anda fark ettim hemen önümde yürüyen seyyar şekerciyi. Tezgahını omzuna koymuş, sokak boyunca ilerliyordu ama bir tuhaflık vardı. Bu adamın yorgun olması gerekiyordu. O sıcakta gün boyunca Selanik sokaklarını arşınlamış, tezgahındaki macunları bitirmeye çalışmıştı ama oldukça zinde görünüyordu. Saatlerdir sırtında taşıdığı tezgah hiç değilse belini biraz olsun bükmüş olmalıydı. Ne gezer? Adam dimdikti. Önce vehmediyorum diye düşündüm. Ama içimden bir ses macuncuyu gözden kaçırma diyordu. Ben de öyle yaptım. Öteki sokağa çıktığımızda artık herkes görüş menzilimin içine girmişti. Sokağın sağ kaldırımında iki Arnavut silahşor, onların 20-30 metre gerisinde Basri Bey ile Mehmet Esat ve bizimkilerin hemen ardında şu tuhaf macuncu. Bu küçük kafile birbirinden ayrı hep birlikte yürüyordu denize doğru. Sokağı kesen ana caddeye yaklaştıklarında Arnavutlar birdenbire durdu. Zannederim biri sigarasını tazeleyecekti. Onlar durunca Basri Bey de yavaşladı ama Mehmet Esat yürüyüşünü hiç bozmadı, belki de bozamadı. İki silahşörün hiç acelesi yoktu. Karşılıklı sigaralarını tüttürerek ayak üzeri sohbet ediyorlardı. İşin tuhafı, önümdeki macuncu da yavaşlamaya başlamıştı. Neler oluyordu? Yoksa birileri bizi tuzağa mı düşürüyordu? Neden olmasın? Elimdeki paketleri önünden geçtiğim evin eşiğine bıraktım. Adımlarımı hızlandırdım ama fark edilmemek için sessizce yürüyordum. Ve elbet gözlerimi bir an olsun önümdekinden ayırmıyordum. Mehmet Esat kaçınılmaz olarak iki Arnavut'a yaklaşıyordu. İkisi de onu fark etmişti ama aldırmadılar. Olması gereken de buydu. Tanımadıkları bir adamdan niye kuşkulansınlar? Fakat ne olduysa Mehmet yanlarından geçerken oldu. Ortalıkta hiçbir sebep yokken bizim mülazım birden silahını çekip adamlara doğrulttu. Neye uğradıklarını şaşıran iki silahşör bir an tereddüt etti ama Mehmet'in ikazıyla ellerini havaya kaldırmak zorunda kaldılar. Bakışlarım Basri Bey'e kaydı. O da en az benim kadar şaşkındı. Ne yapıyordu bu Mehmet Esat? Bir çuval inciri berbat edecekti. O anda fark ettim macuncunun hareketlendiğini. Evet, adam göz açıp kapayıncaya kadar tezgahını yere bırakmış, silahını çektiği gibi Mehmet'e doğrultmuştu. Daha dur demeye kalmadan da bastı tetiğini. Bizim mülazım kanlar içinde yere yuvarlanmıştı. Olaylara daha fazla kayıtsız kalamayan Basri Bey silahını asılıp üst üste sıktığı iki kurşunla macuncuyu yere devirdi. Sanırım bana cesaret veren de bu oldu. Tabancamı çektiğim gibi onlara doğru koşmaya başladım. Bu arada kargaşayı fırsat bilen Arnavutlar da silahlarına davranmışlardı ama koşarak geldiğimi görünce duraksadılar. İşte o anda basmaya başladım tetiğe. Önce yanık yüzü silahşör düştü yere. Namluyu ötekine çeviriyordum ki gerek kalmadı. Basri Bey'in tabancasından çıkan kurşunlar ardı ardına saplandı göğsüne. Silahları bir yana, kendileri bir yana, ikisi de yıkıldılar yere. Korkunç diyeceksin. Evet, korkunçtu ama biz onları vurmasaydık, onlar bizi vuracaktı ister. Bir kavgaya girdiysen eğer, o kavganın şartlarına uymak zorundasın. Şartlar seni eli kanlı bir katil yapsa bile. Mesele o kavgaya girmemekti ama ben girdim. Ondan sonrası da teferruattı. Adına tarih denilse de kanlı olaylardan oluşan bir teferruat. Tahmin edeceğin üzere Mehmet Esat ölmemişti. Ama ağır yaralıydı. Biraz daha kan kaybederse sabaha çıkamazdı. Basri Bey'e dua etsin. Onu güç bela sırtlayıp bir arabaya attık. Şu sizin uzaktan akrabanız olan Monsieur David'e götürdük. Hani ufak tefek asabi doktora. Arkadaşımızı kanlar içinde görünce sanki onu biz yaralamışız gibi bizi azarladı.
13: Bu nedir ya? Ölüsünü getirseydiniz bari.
2: Kabul etmeyecek diye endişelendim ama uzatmadı. Derhal aldı bizi hastaneye. Üstelik kayıt kuyut yaptırmadan. Uzun sürdü ameliyat. Ne Basri Bey ne de ben ayrıldık ameliyathanenin kapısından ama ikimizin de açıkçası umudu yoktu. Bu yaralarla zor atlatır diyorduk. Atlattı Mehmet Esat. Ne denebilir ki? Naturası sağlammış. 2 haftaya kalmadan kalktı ayağa. Güvenli bir eve taşıdık onu. Her gün gittim ziyaretine. Her gün konuştum onunla. Bir hasta bakıcı gibi alakadar oldum. Sevdiğim biri olduğu için değil, vazifemin bir parçası olduğu için. Hatalı da davranmış olsa benim yoldaşım, silah arkadaşımdı. İyileşinceye kadar da ayrılmadım yanında. Artık ayağa kalkacağı, kıştasına döneceği günden önceki akşam Basri Bey konuştu benimle.
9: Yarın sen gelme Şehsuvar. Onun için elimizden geleni yaptık. Mehmet Esat'la yolumuz burada ayrılıyor. Artık bizim grupta yer almayacak.
2: O akşamdan sonra defalarca gördüm Mehmet Esat'ı. Selamlaştık, aynı masada oturduk. Hatta aynı vazifenin içinde yer aldık. Ne var ki o yaz akşamı olanları hiç konuşmadık. Fakat ne zaman, nerede karşılaşırsak karşılaşalım, hep bir mahcup, hep ezik bir ifade olurdu yüzünde. Ta ki dün Pera Palas'ta, beklenmedik bir anda, beni görmeye gelinceye kadar.
1: Elveda Güzel Vatanım, 8. Bölüm. Yazan Ahmet Ümit, uyarlayan Buket Kubilay.

0: Radyo tiyatrosu sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
1: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
2: Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. İş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalıdır.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
2: Şöyle ifade edelim, sözleşmeli personel olarak çalışanların giren yaş veya prim günü doldurulduğunda SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradyo@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradyo.com.tr adresinde podcast sayfasında. NTV Radyo'da haber ve hayat var.
3: Yaz aylarında sıcakların artmasıyla sivrisinek ve diğer böcek ısırıkları daha sık görülmeye başlanıyor. Çoğu zaman hafif belirtilerle seyreden bu ısırıklar, bazı durumlarda ciddi reaksiyonlara, enfeksiyonlara ve hatta alerjik şoka yol açabiliyor. Dermatoloji uzmanı Profesör Başak Yalçın, NTV Radyo'da uyarılarda bulundu.
4: En çok karşılaştığımız sivrisinek ısırıklarıdır. Özellikle yaz döneminde, akşam üzerleri ya da işte gece yarısı, sivrisinek ısırıklarını çok görüyoruz. Tüm ısırıklarda aslında ısıran böcekler salyalarıyla çeşitli proteinler ya da toksinleri vücudumuzda, derimize verirler. Ve bizim vücudumuzda, bağışıklık sistemimizde bu toksini ya da protein atmak için bir harekete geçer. O nedenle de o bölgeye bir kan akımı hızlandırmak açısından histamin adı verilen bir molekülü salgılarız. Ve histaminin salgılanmasıyla birlikte orada bir kızarıklık olur, kabarıklık olur ve kaşıntı olur. Yani aslında böcek kendi toksinini ya da proteinini bize salyası yoluyla verir. Ama biz de defans olarak yani savunma olarak onu bir an önce vücudumuzdan uzaklaştırmak için kendi mekanizmalarımızı kullanırız. Bu sırada da kabarıklık, kızarıklık ve kaşıntı meydana gelebilir.
3: Diğer böcek türlerini de soralım. Karınca, tahta kurusu, arı, kene. Sonuçta her böcek ısırığı aynı olmuyor. Tek tek değerlendirmenizi isteyeceğiz. Hangilerinde riski daha fazla oluyor? Belirtiler neler oluyor? Ne zaman hastaneye başvurulmalı?
4: Diğer böcek ısırıkları da bizim çok karşılaştığımız ve bazen de sağlık problemlerine yol açabilen ısırıklar. Sırasıyla başlayacak olursak her karınca ısırmaz ama doğadaki bazı karıncalar ısırır. Karınca ısırıkları genelde dış ortamda olur ve ayak çevrelerinde, işte ayak bileklerinde olur. Sivrisinek ısırığına göre daha küçük boyuttadır. Kaşıntı, kabarıklık ve kızarıklık. Burada da gözükür ama boyut olarak daha küçüktür ama çok sayıdadır. Burada önemli olan şey bazı kişilerde bazı karınca türlerinin toksinlerine karşı ciddi bir alerjik reaksiyon olabilir. Çok nadirdir. Ama karınca ısırıklarının bir kısmında gerçekten ciddi sağlık problemleri ortaya çıkan hastalarımız vardır. Böcek ısırığı olduğu zaman bir nefes darlığı, şişme dudaklarda, bir halsizlik, bulantı, kusma gibi bulgular oluyorsa bir an önce acil servise başvurmamız gerekir. Karınca da çok sık değil ama olabilir. O konuda uyarmak istedim. Tahta kurusu genelde gece olur ve ahşap mobilyalarda ya da ahşap evlerde yaşayanlarda ortaya çıkar. Genellikle vücudun açık kalan kısımlarında gece boyunca çoklu ısırıklar olur. Genelde tahta kurusu ısırığını biz diğerlerinden ayırt etmek için şuna bakarız. Küçüktür bu kabarcıklıklar ve kızarıklıklar ama çok sayıdadır ve doğrusal gözükür genelde. Yan yana 3 tane mesela gözükmesi çok tipiktir tahta kurusu için. Hayati bir riski yoktur. Arı ısırıkları önemlidir. Çünkü bazı kişilerde gerçekten arı sokmalarına bağlı ciddi anafilaksi dediğimiz ölümle sonuçlanabilen reaksiyonlar olabilir. Arı sokmalarında zaten hastalarımız genelde bilirler arı tarafından sokulduğunu ve daha büyük olur bu bahsettiğimiz kızarıklık, kabarıklık, yanma ve ağrı da olur kaşıntıyla birlikte. Ama arı da gerçekten bu çok önemli. Yani bazı kişilerde hayat tehdit eden reaksiyonlar olabilir. Nefes darlığı, yine biraz önce bahsettiğim gibi böyle çarpıntı, tutma, bayılma, yaygın kızarıklık şekline dönebilir ve hayatı tehdit edebilir. Arı tarafından sokulduklarının alerjik olduğunu bilen kişilerin dışarı çıkarken mutlaka yanlarında adrenalin iğneleri dediğimiz şeyleri bulundurmaları gerekir ki hemen hızlı bir şekilde müdahale olabilsin diye. Bunun dışında örümcek ısırıkları önemlidir. Ülkemizde de bazı örümcek ısırıkları ciddidir, yani önemlidir. Özellikle sıcak bölgelerde olan bu Akdeniz Karadulu şeklinde bir örümcek vardır. Örümcek ısırıkları da aslında görünüş olarak aynı gözükür. Ama daha böyle bir kanamalı ısırıklar yapabilir. Ve bazen de gerçekten onun toksinine bağlı olarak deri nekrozu dediğimiz deride ciddi bir hasar meydana gelebilir. Bunun dışında kene bizim için çok önemli. Yani kene ısırığı da çok çok önemli. Kırım Kongo kanamalı ateşi diye, Lyme hastalığı diye. Çünkü kenelerin bazıları tükürüklerinde çeşitli virüsler ya da bakteriler taşıyabilir. Mesela Kırım Kongo kanamalı ateşindeki virüs oldukça ciddi bir reaksiyona neden olur. Hatta ölümcül olabilir. Hepimiz biliyoruz. Yani ısırıktan sonra hastada bir kötüleşme, ateş yükselmesi, halsizlik, bulantı, kusma ve bir süre sonra da kanama başlar. Yani burnundan, ağzından her türlü kanama ortaya çıkar ve hastaları kaybettiğimiz olur. Kırım Kongo kanamalı ateşinde. Bizim ülkemizde yaz mevsiminde görülür ama İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in de güneyi dediğimiz hatta Topkapı, Çorum, işte Gümüşhane gibi o hatlarda daha çok gözükür. Oralarda yeşil alanlara gittiğimizde çok çok dikkat etmemiz lazım. Ve kene ile ilgili en önemli şey de kene ısırığı fark edildiğinde onu zor şekilde çıkartmamaya çalışmak gerekir. Hatta mümkünse bir sağlık kuruluşuna gidip bir profesyonelin keneyi çıkartmasına rica etmek uygun olabilir. Çünkü keneyi çok zorladığımızda, çok çevirdiğimizde işte bazen üzerine alkol döken olur, yakmaya çalışan olur ya da vazelin sürmeye çalışan olur. O bizim açımızdan risklidir. Çünkü o dönemde zorda kalan kene tükrüğünü salgıladığı için bu mikropları, yani virüsler olsun, bakteriler olsun direkt vücudumuza gönderirler. O nedenle kenede en önemli şey o kenenin gerçekten bir profesyonel tarafından çıkarılmasıdır. Ama eğer bir hastane ortamı yoksa ya da gidemiyorsak da bir cımbız yoluyla kene deriye en yakın olduğu kısımdan tutulup düz şekilde çekilir. Yani çekilerek çıkarılır. Çok böyle çevirmeden, zorlamadan çıkarmak gerekir. Keneyle bulaşan diğer bir hastalık da Lyme hastalığıdır. Bu da Karadeniz kısmında daha çok gözükür nemli olduğu için. Burada da ısırdıktan bir hafta, iki hafta sonra deride bir değişik bir döküntü başlar. Buna boğa gözü denir. Yani ortada ısırdığı yer kırmızıdır. Bir hat oluşturur. Bu da önemlidir. Bu da bir bakteriyel enfeksiyondur. Burada da bizim acil, hızlı davranmamız gerekir tedavi etmek için. Çünkü eğer ihmal edilirse daha sonra çeşitli sistemik tutulumlarla karşımıza gelebilir.
3: Halk arasında yaygın olan kolonya, diş macunu, sirke veya karbonat sürmek gibi yöntemlerin bilimsel bir karşılığı var mı?
4: Onların bilimsel bir karşılığı yok. Çünkü bir taraftan böcek ısırığıyla mücadele ederken, yani onu tedavi etmeye çalışırken, bir taraftan da derimizi tahriş etmememiz, ona zarar vermememiz gerekiyor. O nedenle bu yöntemlerin tamamını terk etmekte fayda var. Biz bir böcek ısırığıyla karşılaştığımızda yapılması gereken şey böcek ısırık bölgesinin bir sabunlu suyla yıkanması, çeşitli kremler ya da haplardır. Bizim antihistaminikler dediğimiz alerji ya da kaşıntı haplarından hastalarımız alabilir. Ya da dıştan sürmek için yine antihistaminikli kremler ya da kortizonlu kremler sürdüklerinde bu bizim için tedavi de yeterlidir. Daha hızlı geçmesi için o bölgeye buz uygulama, yani soğuk uygulama olabilir. Mesela kolda bir ısırıksa kolun yukarı kaldırılması, yani ne kadar yukarı kaldırırsak daha hızlı iyileşmesini bekliyoruz.
3: Her böcek ısırığı ciltte aynı reaksiyonu oluşturur mu? Neden bazı kişiler daha şiddetli tepki verir? Çocuklar ve yaşlılar böcek ısırıklarından daha fazla etkilenir mi?
4: Doğru, gerçekten her hasta aynı cevabı vermiyor böcek ısırıklarına. Aslında genel olarak görünüm çoğu kişide aynıdır. Yani kırmızı, kabarık, kaşıntılı, bazen biraz yanmalı bir döküntüdür. Hemen hemen tüm böcek ısırıklarında da benzer lezyonları görürüz. İşte değişik büyüklüklerde ya da değişik sayıda olmak üzere. Ama özellikle çocuklarda ve yaşlılarda reaksiyon daha şiddetli olur. Bu bildiğimiz bir şey. Bunlar daha hızlı bir şekilde cevap verip daha büyük lezyonlar çıkarabilirler. Özellikle çocuklarda bahsettiğimiz kızarıklık daha büyük olur, kaşıntı daha çok olur, kabarıklık daha büyük olur ve hatta bazı kişilerde o kadar şiddetli cevap verir ki bu kabarıklıkların üzerine su kabarcıkları da meydana gelir. Yaşlılarda ve çocuklarda daha, özellikle çocuklarda daha şiddetli olduğunu biliyoruz. Ama bazı kişilerde de hani neden olduğunu bilmediğimiz şekilde reaksiyonların daha güçlü olduğu ya da daha hasta olduğunu söylemek mümkün.
3: Böcek ısırıklarından korunmanın en etkili yolları nelerdir? Böcek kovucu ürün seçerken hangi içeriklere dikkat edilmeli?
4: Böcek kovucu ajanlar gerçekten önemli. Bunlar çeşitli, işte çay ağacı yağı, okaliptuslu gibi ya da çeşitli içeriklerde olabilir. Burada önemli olan şey bunların zamanında ve doğru uygulanmasıdır. Özellikle dış ortamlara gidildiğinde bunların hem vücudun açıkta kalan bölgelerine hem de aslında giysilerin üzerine sıkılması son derece önemli. Bunları sıkmalıyız. Tabii ki bunlar piyasada aslında oldukça iyi ürünler var. Cildi tahriş etmeyen, bir reaksiyon yapmayan ürünler olması uygun. Dış ortamlara gidildiği zaman en çok önereceğimiz şey şu olabilir. Bir kere uzun kollu ve açık renk giysiler giyilmeli. Çok riskli bölgeler, yani bir yeşil alan, bir kamp alanı, bir orman gibi bir yerlere gidiliyorsa pantolonun paçaları çorabın içine sokulmalı. O şekilde kapatılmalıdır. Bir de böceklerin ilgisini çekecek şekilde parfüm kullanılmamalı. Çünkü bazı parfümleri bir çiçek kokusu gibi algılayıp daha çok gelebilirler. Onlardan uzak durulması gerekir.
3: Dermatoloji uzmanı Profesör Başak Yalçın NTV Radyo'daydı.
0: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Hava durumu.
3: Yeni haftada kuzeyde sıcaklık 1-2 derece düşecek. İstanbul'da kuvvetlenen Poyraz'la sıcaklık 28 derece inecek. Hava biraz bulutlanıyor. Kısa süre yağış geçişi olabilir. Ankara az bulutlu 33, Bursa 32 derece. İzmir 36 derece ancak karayel 3 gün kuvvetli esecek. Antalya'da hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetleniyor. Hissedilen sıcaklık hafta sonuna göre 3-4 derece azalacak. Gölgede Edirne 29, Kocaeli 28, Balıkesir 32 derece. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 29, Konya 34, Kayseri 33 derece. Ege'de sıcaklık değişmiyor ancak karayel hafta başı kuvvetli eseceğinden daha fazla serinlik verecek. Manisa 35, Muğla ve Denizli 37, Bodrum 36 derece. Akdeniz güneşli, gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Kastamonu, Çorum, Gümüşhane çevresinde yerel yağış olacak. Zonguldak parçalı bulutlu 25, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan kesiminde yaz sağanağı sürüyor. Erzurum 31, Malatya 37 derece. Güneydoğu çok sıcak. Gaziantep 40, Diyarbakır 42 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 20.
5: Mutlu akşamlar. Saat 20 NTV'de ana haber zamanı. Ayrıntılara geçeceğiz ancak önce başlıklara bakalım. Washington tahranatında mutabakata rağmen karşılıklı saldırılar sürüyor. Dün gece boyunca füzeler susmadı. Önce Amerikan ordusu İran'daki kentlere hedef aldı. Tahran yönetimi ise karşılığını Körfez'deki üsleri vurarak verdi. Her iki ülkeden Hürmüz konusunda yeni açıklamalar var. Ayrıntıları aktaracağız. Ankara'da yeni haftada kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda NATO Liderler Zirvesi marjında yapılan görüşmelerin çıktılarının detaylandırılması bekleniyor. Ekonomi, terörsüz Türkiye süreci de yine gündemde olacak başlıklar arasında. Kabineye ilişkin notlar da ana haberde olacak birazdan. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı. Soruşturmanın derneğin faaliyetleri ve mali süreçlerine ilişkin yürütüldüğü belirtiliyor. Haluk Levent'e yöneltilen suçlamaları ve soruşturmadaki son gelişmeleri de paylaşacağız. Liselere geçiş sistemi kapsamında tercih süreci yarın başlıyor. Tercihler 27 Temmuz'da sona erecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlarsa 5 Ağustos'ta açıklanacak. Tercih dönemine ilişkin ayrıntıları da paylaşacağız. NTV'de ana haber başladı. Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmada dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmaya dair son bilgileri NTV ekibinden Ali Ablay aktaracak şimdi bizlere. Hemen kendisine dönelim. Ali, notlarında neler var?
6: Evet, ata Haluk Levent İstanbul'dan İzmir'e gittiği sırada Bursa'da gözaltına alındı ve şu anda İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Şubat depremleri için toplanan bağışların bazı isimlerin hesaplarına aktarıldığı iddiaları üzerine başlatılmıştı. Bağışların yurt dışına kaçırıldığı ve amacı dışında kullanıldığı iddiaları üzerine ise derinleştirildi. Yapılan çalışmalarda Haluk Levent'in birçok kişinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin ise asistanı Yeliz Kaya'ya ait olduğu tespit edildi ve Yeliz Kaya'nın hesabına Ahbap Derneği hesapları üzerinden yaklaşık 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi. Yine Levent tarafından kullanılan ve derneğin kurucularından olan Alper Çelik'in hesaplarından son 6 yıl içerisinde 990 milyon lira değerinde bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon lira kaybedildiği tespit edildi. Öte yandan şahsi banka hesaplarını kullanamayan, ticari işlemleri sırasında kullandığı çeklerde karşılıksız çıkan Haluk Levent'in bu ölçekte bahisler oynaması normal bulunmayarak hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı ve Haluk Levent'in Almanya'ya gitmek için yola çıktığı belirlendi. Levent İstanbul Havalimanı'ndan uçağa binemeyince bu sefer İstanbul'daki evine döndü. Ardından da İzmir'e gitmek için yola çıktı ve bu esnada Bursa'da polis ekiplerince gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. Yine farklı bir soruşturma kapsamında da dernek ismi kullanılarak mağdurlardan gayrimenkul alındı ve taşınmazların Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın üstüne yapıldı. Bu şekilde de 60 milyon dolar bir mağduriyet yaratıldığı değerlendiriliyor. Bursa'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen Haluk Levent'in şu anda İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Haluk Levent'e ise dernekler kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalar yöneltiliyor. Tabii soruşturma kapsamında gözaltı sayısının da ilerleyen saatlerde artması bekleniyor. Ata.
5: Ali ablayı dinledik. Ankara'da yeni haftada kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ise NATO Liderler Zirvesi marjında yapılan görüşmelerin çıktılarının detaylandırılması bekleniyor. Ekonomi ve terörsüz Türkiye süreci de gündemde olacak yine.
7: Kabine 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de bir araya gelecek. Gündemde dış politika, ekonomi ve güvenlik başlıkları öne çıkıyor. Toplantının en önemli başlıklarından birinin Ankara'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin diplomatik sonuçları olması bekleniyor. Zirvede gerçekleştirilen ikili temaslar, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki işbirlikleri ve yayımlanan Ankara bildirisi kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından dış politikada izlenecek yol haritası da ele alınacak. ABD ile Türkiye arasında çözülmesi beklenen F-35 sorunu, Katsa yaptırımları ve S-400 hava savunma sisteminin 3. bir ülkeye

0: Gözler yeniden meclise çevrildi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan gündeme gelmesi bekleniyor.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti iddialarına ilişkin mesajlar verdi. Niğde'de halka seslenen Özel, yeni bir yol bulacağız ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı isim vermeden de Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
2: Önümüzdeki günlerde ya Cumhuriyet Halk Partisi'ni, partimizi geri alacağız ya da başka çare bırakmadıklarında yeni bir yol bulacağız ama illaki iktidara varacağız. İllaki.
1: Yeni parti iddialarına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Yeni bir yol bulacağız ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yurt gezilerini Niğde'de sürdürdü. Kiraz işçileriyle sohbet edip çay içti. İsim vermeden CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
2: Bütün Türkiye'yi mücadeleye, meydanları doldurmaya, yollarda bizimle birlikte yürümeye, sel olup akmaya davet ediyorum. Bu milletin, halkın coşkun akan selinin önünde hiç kimse duramaz, duramaz, duramaz.
1: CHP Grup Başkanı Özel yeni parti iddialarını güçlendiren mesajlarını tekrar etti.
2: Bu yürüyüş menzile varacak. Bu yeni yol bizi iktidara çıkaracak. Partiye yapılan kötülüklere biriken öfke mücadele gücüne dönüşecek.
0: Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma, rüşvet alma ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla başlatılan operasyonda Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil olmak üzere 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Gözaltına alınan şüphelilerin Ankara Emniyetindeki sorguları da sürüyor. Soruşturma kapsamında belediye binasında bilgisayarlara ve belgelere de el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesinde FETÖ ile mücadelede son durumu paylaştı. Bakan Gürlek, örgütün paravan şirketler, sosyal gruplar ve dijital hatlar üzerinden kamufle olmaya çalıştığını ve kripto unsurlar üzerinden varlığını koruma gayretinde olduğunu bildirdi.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Terör örgütüyle mücadele sürüyor. Sabah gazetesine konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, mücadelede son durumu anlattı. Tehlikenin geçmediğini söyledi.
3: Örgüt elebaşının 20 Ekim 2024 tarihinde ölmüş olması, bu tehdidin tamamen bittiği ve tehlikenin geçtiği anlamına kesinlikle gelmiyor. FETÖ sadece liderine bağlı basit bir grup değil, küresel bir ahtapotun kollarıdır. Bu sinsi yapı, kurumsal omurgası devletimiz tarafından büyük oranda çökertilmiş olsa da yurt dışındaki kaçak uzantıları vasıtasıyla varlığını sürdürme gayretindedir.
1: Bakan Gürlek, FETÖ'nün yeni bir yapılanma içinde olduğunu da belirtti. Devletimiz bu yapının yeni nesil dijital yöntemlerine ve güncel finansman hatlarına karşı mücadelesini sürdürmektedir dedi.
3: Örgüt şu an özellikle güncel yapılanma, finans yapılanması, yurt dışı yapılanması ve kripto unsurlar üzerinden varlığını koruma gayretindedir. Son dönemdeki tespitler gösteriyor.

0: diyor ki ticari faaliyetler, paravan şirketler, bazı iş çevreleri ve gündelik hayatın doğal akışı içinde dikkat çekmeyecek yeni temas noktaları oluşturmaya çalışmaktadırlar. Kendilerini çok farklı sosyal grupların, akımların içinde gizleyerek kamufle etmeye çalışmaktadırlar.
1: Adalet Bakanı FETÖ soruşturmaları ve davaları hakkında da bilgi verdi.
0: 2026 yılının ilk 6 ayında güncel yapılanmaya yönelik 1065 operasyon yapıldı. 2451 kişi gözaltına alındı. Bugüne kadar FETÖ-PDY ile ilgili soruşturmalarda toplam 720.338 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. Bu kişilerden 636.934'ü hakkında yargı kararını vermiştir. Mahkumiyet alan 127.102 kişinin yanı sıra suçsuzluğu anlaşılan 124.743 kişi hakkında beraat kararı verilmiştir.
2: Eskişehir'de kavga ihbar üzerine gittiği olay yerinde silahlı saldırıda şehit olan uzman çavuş Mehmet Demirbaş memleketi Samsun'da toprağa verildi. 45 yaşındaki şehit iki çocuk babasıydı.
1: Kavga ihbarına gitti, açılan ateş sonucu şehit oldu. Uzman çavuş Mehmet Demirbaş memleketi Samsun'da son yolculuğa uğurlandı. Allahu Ekber. Olay Eskişehir'in Mihalıçık ilçesine bağlı Kırsal Narlı mahallesinde meydana geldi. Ailesiyle tartıştığı iddia edilen İbrahim Günsel av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açmaya başladı. Olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Zanlı kendisiyle konuşmak isteyen jandarma ekibine ve muhtar Mutlu Şahin'e ateş etti. Çıkan çatışmada saldırgan etkisiz hale getirildi. Ağır yaralanan uzman çavuş Mehmet Demirbaş şehit oldu. Muhtar ve yaralanan diğer iki jandarma personelinin durumu iyi. Şehit uzman çavuş Mehmet Demirbaş 45 yaşındaydı, iki çocuk babasıydı. 2017 yılından bu yana Eskişehir'de görev yapıyordu. İlk tören il jandarma komutanlığında düzenlendi. Naaşı ardından memleketi Samsun'a götürüldü. Burada düzenlenen törende eşi ve ailesi güçlükle ayakta durabildi. Şehit uzman çavuş Mehmet Demirbaş, Terme ilçesinde gözyaşlarıyla defnedildi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakata rağmen karşılıklı saldırılar durmadı. İran, Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapatırken ABD ise İran'a yönelik geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran da Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı.
1: İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan onaylı olmayan bir rotada seyreden gemiye uyarı ateşi açtıklarını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya ve ABD'nin bölgedeki müdahalesi sona erene kadar tamamen kapatıldığı aktarıldı. Amerikan Merkez Komutanlığı İran'a yönelik üçüncü saldırı dalgasını başlattı. Saldırıların gerekçesi olarak İran devrim muhafızlarının Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan Kıbrıs bayraklı konteyner gemisine açık şekilde saldırması gösterildi. ABD Merkez Komutanlığı İran'a ait 140 askeri hedefin vurulduğunu duyurdu. Son 3 saldırı dalgasında vurulan hedef sayısının 300'ü aştığı açıklandı. İran devlet medyası da çok sayıda liman kentinde patlamalar yaşandığını duyurdu. Devrim muhafızlarından yapılan açıklamada ABD saldırılarına misilleme olarak Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'deki hedeflerin vurulduğu açıklandı. Katar hükümeti saldırılar sırasında düşen şarapnel parçaları nedeniyle yaralananlar olduğunu duyurdu. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Umman açıklarında ticari GFS Galaxy gemisine düzenlenen saldırının ardından gemide bulunan 11 Hint vatandaşından 10'unun kurtarıldığını, bir kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı'ndan yapılan bir başka açıklamada Hürmüz Boğazı'nın hukuka uygun şekilde geçiş yapmak isteyen tüm gemilere açık olduğu belirtildi. ABD güçlerinin İran'ın tehditlerine rağmen seyri sefer serbestisini korumak amacıyla bölgede konuşlandığı ifade edildi. Açıklamada İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde kontrolünün bulunmadığı ve deniz trafiğinin normal şekilde devam ettiği iddia edildi. Son gelişmeler, geçen ay savaşı sona erdirmek amacıyla imzalanan geçici ABD-İran mutabakatının geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. İran'ın baş müzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi. Size söylemiştik, sözünüzü tutun ya da bedelini ödeyin, gerçek kapınızı çalıyor mesajını paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri hafta başında Katar ve Suudi Arabistan'a ait ticari tankerlerin saldırıya uğramasının ardından İran petrolünün satışına izin veren lisansı iptal etti. Bunun ardından iki taraf arasında karşılıklı saldırılar yaşandı. Öte yandan İran lideri Müçteba Hamane yayımladığı yazılı mesajda savaşın ilk günlerinde öldürülen babası için intikam sözü verdi. İntikam milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir ifadelerini kullandı.
2: Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha İran'a yönelik füze saldırısı düzenledi. Açıklama İran medyasından geldi. Tahran gece Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyen iki gemiyi uyarı atışı yaparak durdurdu. Washington ise İran'da farklı noktaları vurarak yanıt verdi. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'a soracağız bu gelişmelerin. Ali, akşam bir saldırı daha düzenlendiğine ilişkin bir bilgi verildi. Peki şu dakikalarda, şu saatlerde saldırılar devam ediyor mu? Neler yaşanıyor? Senden alalım.
3: Devam ediyor. Hatta İran'ın karşı misillemeleri bir taraftan başlamış durumda. Kuveyt'e yönelik misillemeler olduğunu biliyoruz. Orada bulunan ABD üslerine yönelik saldırılar devam ediyor. Ancak bir taraftan da gün içerisinde sabah saatlerinde bu şehir merkez olmak üzere İran'ın güneyinde yer alan birçok kente yönelik hava saldırıları gerçekleşmişti ve içinde bulunduğumuz saat dilimi içerisinde akşam saatlerinde yeniden ABD'nin hava saldırıları başladı. Geç, Bender Abbas bölgeleri hedef alınan noktalar. Buralardaki gözetleme kuleleri ve sahil karakolları hedef alınıyor hata ve yoğun olarak İran'ın devrim muhafızları ordusunun Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol kapasitesini ve o bölgeleri denetlemeye yönelik yapmış olduğu yığınaklar ve askeri hazırlıklar daha yoğun bir şekilde hedef alınıyor. Gün içerisinde devrim muhafızları ordusu Hürmüz Boğazı'nı kapattığını ilan etmişti, duyurmuştu. Öncesinde yine İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Umman'a gitmiş ve Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ve egemenliğine dair bir dizi görüşmeler gerçekleşmişti. Buradan bir sonuç çıkmadığını anlıyoruz. Çünkü bu görüşmelerden sonra Arakçı Tahran'a döndükten sonra devrim muhafızları ordusu Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurdu. Bu kapatma ilanının hemen ardından en az 3 gemi şu ana kadar Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan en az 3 gemi hedef alındı. Derin muhafızları tarafından füzeler ateşlendi ve gemilerin geçişine izin vermedi derin muhafızları ordusu. Öte taraftan SAFECOM, ABD tarafı ise boğazın açık olduğunu ve gemilerin Umman karasularını kullanarak geçebilecekleri mesajını verirken bu esnada derin muhafızları tekrar boğazdan geçmeye çalışan bazı gemilere uyarı ateşi açtığı belirtildi ve hemen akabinde de hava saldırıları geldi. Bu hava saldırılarında gün içerisinde Hamit Rıza Dahkan, hava savunma birimi subayı, Cask limanına yönelik saldırıda hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Yine Hürmüzgan Telekomünikasyon genel yöneticilerinden birisinin bu saldırılarda hayatını kaybettiği bilgisi var. Daha önceki saldırılarda da üslere yönelik gerçekleşen saldırılarda bazı İranlı askerlerin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmıştı. Saldırılar yoğun olarak Körfez'e kıyısı olan bölgelere yoğunlaşmış durumda. Bu şehir yine bu eyaletlerden birisi. Bu şehir dediğimizde sadece o noktada kontrol ve gözetleme kulleri yok veya üsler. Bu şehir nükleer santrali de o bölgede yer alıyor. Nükleer santrale yönelik bir saldırı gelmediği, nükleer santral çevresinde herhangi bir hasarın olmadığı bilgisi var. Ancak saldırılar sürüyor ve İran'ın da Körfez ülkelerinde bulunan ABD üslerine yönelik misillemeleri devam ediyor hatta.
2: Ali Çabuk İran'daki durumu bu şekilde anlattı. Gazze'ye de bakacak olursak, Batı Şeria'da Filistin topraklarını işgal eden İsrailliler ABD Kongre üyesi Ro Khanna'yı alıkoydu. 90 dakika kadar rehin tutulan Khanna yaşadıklarını anlattı.
4: İsrailli yerleşimcilerin yerle bir ettiği bir köydeydik. Okulu da, köyü de yıkmışlardı. Biz sadece olanı biteni izliyorduk. Sonra bu serseriler Amerikan yapımı makineli tüfeklerle geldiler ve bizi gözaltına aldılar. Ardından İsrail ordusu mensupları geldi ve onların tarafında yer aldı. Bizim değil.
5: İlk kez bir Amerikalı kongre üyesi Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler tarafından alıkonuldu. ABD kongre üyesi Ro Khanna, Filistin ziyareti kapsamında Batı Şeria'nın pek çok bölgesini ziyaret etti. Turmus Ayya köyünde Filistin ve Amerika Birleşik Devletleri pasaportuna sahip halkla bir araya geldi. İsrail'i yerleşimcilerin saldırılarını dinleyen Kanna'ya Kirbet Zanuta yakınlarında müdahale edildi. Batı Şeria'da Filistin topraklarını hukuksuz şekilde ihlal eden İsrailliler, ABD Kongre üyesi Ro Khanna'yı alıkoydu. Ardından bölgeye İsrail askeri geldi. Amerikalı Kongre üyesine göre İsrail ordu mensupları da kendilerine farklı şekilde davranmadı. Khanna 90 dakika kadar rehin alındığını söyledi. Ro Khanna, Filistinlilerin yaşadıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde de sıkça gündeme getireceğini ifade etti.
4: Başkan adayı olur muyum bilmiyorum ama bundan bağımsız olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin her köşesine gidip onların hikayelerini ve Batı Şeria'da yaşananları anlatacağım.
5: Amerikalı siyasetçi 2028 seçimleri için Demokrat Parti'nin potansiyel başkan adaylarından biri olarak görülüyor.
2: Amerikan siyasetinin önemli figürlerinden biri, Donald Trump'ın da son dönemdeki en sıkı destekçilerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham 71 yaşında yaşamını yitirdi.
6: ABD dış politikasının en şahin isimlerinden biriydi. Washington'daki İsrail ve Ukrayna destekçilerinin en önde gelen isimlerindendi. ABD'nin Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Ukrayna ziyaretinin ardından ABD'ye döndükten sonra 71 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi Graham'ın ofisi tarafından resmi X hesabı üzerinden duyuruldu. Açıklamada 11 Temmuz Cumartesi akşamı ABD Senatörü Lindsey Graham, kısa süren ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti ifadelerine yer verildi. Amerikan medyası Graham'ın Kongre binası yakınındaki evine kalp durması ihbarı üzerine acil sağlık ekiplerinin sevk edildiğini yazdı. Ölüm haberinin duyurulmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından "Şimdiye kadar tanıdığım en harika insanlardan ve senatörlerden biri olan Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti. Her zaman çalışırdı ve gerçek bir Amerikan vatanseveriydi. Lindsey'i çok özleyeceğiz." mesajını paylaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da "İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti. Amerika büyük bir vatanseverini kaybetti. Bense çok sevdiğim bir dostumu kaybettim." ifadelerini kullandı. Cumhuriyetçi Parti'nin en önemli figürlerinden biri olan Graham, 2015 yılında başkan adaylığı için kısa süreliğine yarıştı. Donald Trump'ı en sert eleştirenlerden biriyken, daha sonra Trump'ın en yakın siyasi müttefiklerinden birine dönüştü. Lindsey Graham ismi Türkiye kamuoyu içinde yabancı değil. Ankara ile Washington arasında görüş ayrılıklarının yaşandığı birçok başlıkta Türkiye karşıtı açıklamalarıyla haberleri konu oldu. Suriye'de PKK-YPG terör örgütüne verilen ABD desteğini savundu. Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini almasının ardından Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını destekledi. F-35 savaş uçağı programından Türkiye'nin çıkartılmasını destekleyen Kongre'deki başlıca isimlerden biriydi. Ancak son dönemde bazı Türkiye yanlısı açıklamaları da olmuştu. Ankara'daki NATO zirvesine katılan Graham, burada daha önceki tavrının aksine F-35 konusunda Türkiye'ye destek veren açıklamalar yapmıştı.
2: Ukrayna'nın Sumi kenti Rusya'nın güdümlü bombalarıyla sarsıldı. Saldırı anı kent merkezindeki bir kafenin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. En az 5 kişinin öldüğü saldırıda 12 kişi de yaralandı. Ukrayna lideri Zelenski, hava savunma sistemi sevkiyatlarının hızlandırılması için müttefiklerine çağrıda bulundu.
7: Kafenin bahçesinde oturuyorlardı. Şiddetli patlamalarla herkes bir anda yere kapandı. Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumi kenti Rusya'nın hava saldırılarının hedefi oldu. Saldırı anı kentin merkezindeki bir kafenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bir kadın patlama sırasında yanındaki çocuğun üzerine kapanarak onu korumaya çalıştı. Bahçedeki müşteriler de büyük panikle kaçıştı. Sokaklar bir anda cephe hattına döndü. Saldırıda kentin yoğun noktasına iki güdümlü bomba isabet etti. Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, onlarcası ise yaralandı. Füzelerden biri otobüs durağını vurdu. Çevredeki apartmanlar ve araçlar zarar gördü. Bazı konutlarda yangın çıktı. Saldırının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin hava savunma mühimmatı sıkıntısı yaşadığını belirterek müttefiklerine sevkiyatları hızlandırma çağrısı yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'la vardıkları anlaşmaya değinen Zelenski, Ukrayna'nın Patriot hava savunma füzelerini üretebilmesini öngören anlaşmanın en kısa sürede hayata geçirilmesini istedi.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'de sınırın sıfır noktasındaki üst bölgesine ziyaret etti. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye projesinin başarıya ulaşacağını söyledi. Bundan zerre kadar şüphe duymuyorum dedi. İçişleri Bakanı ayrıca NATO zirvesinde alınan güvenlik önlemlerine de değindi.
8: İnşallah terörsüz Türkiye projesi de hayata geçecek, hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan da zerre kadar şüphe duymuyorum.
6: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Zirvin Tepe Modüler Komando Üst Bölgesi'ni ziyaret etti. Yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu.
9: Evet, evet, jandarmaya hazırdır Sayın Bakanım.
8: Teşekkür ederim.
9: Son
8: zirve şehit andalıdır.
6: Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye projesinin başarıya ulaşacağını belirtti.
8: Artık eskiden olduğu gibi buralarda terörist kovalanmıyor. Onların takibi yapılmıyor. Şemdinli açısından sınır bölgemizde daha çok asayiş olayları gözetlenmiş oluyor.
6: İçişleri Bakanı'nın gündeminde Ankara'daki NATO zirvesi de vardı.
8: 3 katmanlı bir güvenlik tedbiri almıştık. Ankara'nın çevresindeki iller 1. katmanı oluşturuyordu. Onun civarındaki iller 2. güvenlik bölgesini oluşturuyordu. Liman illerimizle beraber sınır bölgelerimizde, sınır illerimizde 3. katmanı oluşturuyordu. Buradaki jandarmamızın kahramanca görev yapması neticesinde Ankara'daki NATO zirvesi de kazasız belasız bir şekilde sonuçlanmış oldu.
2: Ankara'nın gündemine bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftanın gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeleri ele alacak. En düşük emekli maaşının artmasını öngören düzenleme komisyonda görüşülecek. Öğrenci affı düzenlemesi de yine komisyonda olacak bir diğer başlık. Genel kurulsa 12. yargı paketi için mesai yapacak.
1: En düşük emekli maaşını artıracak kanun teklifi, 12. yargı paketi, öğrenci affı. Meclisin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Salı günü saat 10'da toplanacak. Meclisteki çalışma sonrası en düşük emekli aylığı artacak. 20 bin lira olan tutar enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 liraya çıkacak. Salı günü mesaisine başlayacak genel kuruldaysa 12. yargı paketi görüşülecek. Yargı paketi İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Düzenlemeyle haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranında indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve Yargıtay aşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Teklif yargılama sürelerinin kısaltılmasını da içeriyor. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenebilecek davaların kapsamı genişletilecek. Salı günü Milli Eğitim Komisyonu da toplanacak. Toplantının gündeminde öğrenci affı düzenlemesi olacak. Düzenleme daha önce bir aftan yararlanmamış tüm öğrencileri kapsıyor. Yasa yürürlüğe girdikten sonra 4 ay içinde başvuru yapılması gerekecek.
10: Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Çarşamba günü ise mecliste 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreni düzenlenecek. Programlarla şehitler anılacak, darbe girişimine karşı mecliste sergilenen direniş ve milli iradeye hedef alan saldırıya karşı verilen mücadele anlatılacak. 15 Temmuz anma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımcılara hitap etmesi bekleniyor. Her siyasi partiden
2: İstanbul'da 15 Temmuz'un 10. yılına özel anma etkinlikleri sürüyor. Bugün Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde ise motosikletliler ve bisikletlilerden oluşan kortej düzenlendi. Etkinliğe katılım da yoğundu.
6: ...253 şehit için 253 bisiklet ve motosikletle kortej oluşturuldu. Katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla törene katıldı. İstanbul Taksim Meydanı'nda 15 Temmuz şehitlerini anma programı düzenlendi. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.
10: Bu Milli Birlik ve Beraberlik Günü'nü 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bisikletli çevireceğiz. Motosikletli kardeşlerimizle beraber bir program gerçekleştireceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız ve bununla ilgili pek çok faaliyeti gençlerimize anlatacağız.
6: Bisikletliler ve motosikletliler sabahın erken saatlerinde etkinlik alanında toplandı. Programa şehit yakınları ve gaziler de katıldı.
11: 15 Temmuz hepimizin özgürlüğüne dokunan bir mücadelenin adı. Biz 10. yılındayız ama inanıyorum ki yüzlerce yıl bu kahramanlık unutulmayacak.
12: Şehit Yılmaz Ercan kardeşimiz 15 Temmuz'da köprü üzerinde motoruyla şehit edilmişti. Biz de 253 motosikletle çağrıda bulunduk. Bu kardeşimiz adına bir sürüş yapalım diye. Bugün de anma programlarında bunu gerçekleştiriyoruz.
6: Sadece İstanbul'dan değil, organizasyon için farklı illerden gelenler de vardı.
13: Ben de bir misafir olarak geldim Isparta'dan. Çok güzel bir etkinlik.
14: Coşkulu bir etkinlik. Hep istiyorduk böyle bir topluluğa katılmayı. Bir daha o günler yaşanmasın.
15: Heyecanlıyım yani. Turu tamamlamak istiyorum.
16: 15 Temmuz'ları hatırlatmak, unutturmamak için buraya toplandık.
6: Kortejin rotası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçildikten sonra Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde sonlandı.
2: Adana'da Afgan uyruklu bir kadın eşinin saldırısına uğradı. Çekiç ve bıçak darbeleriyle yaralanan kadının durumu kritik. Kaçan saldırgan aranıyor. Şanlıurfa'da da geçen yıl eşinden boşanan 5 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu. Cinayet şüphesi üzerine ekipler çalışma başlattı.
1: Eşini çekiçle darp etti. Kaçmaya çalışınca bıçakla yaraladı. İki çocuk annesi kadının hayati tehlikesi var. Olay Adana Çukurova ilçesinde meydana geldi. Afgan uyruklu çift arasında tartışma çıktı. Zanlı evdeki çekiçle eşini darp etmeye başladı. Bunun üzerine kadın kaçmaya çalıştı. Eşini takip eden zanlı bu kez bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan iki çocuk annesi kadın hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik. Kaçan saldırgan aranıyor. Şanlıurfa'da da Suriye uyruklu 5 çocuk annesi Refah Kador geçen yıl eşinden boşandı. Haliliye ilçesinde yaşayan kadının evinden kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verildi. Eve giden ekipler 37 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphesi üzerine ekipler çalışma başlattı. 5 çocuk annesi Kador'un kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı, iş insanı Saadettin Saran ve sunucu Ela Rümeysa Cebeci'ye yönelik iddianamesini tamamladı. Her iki isme de uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçlamasıyla ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası talep edildi.
6: Soruşturmanın bir gizli tanık ifadesi üzerine başlatıldığı belirtildi. Şüphelilerin Adli Tıp Kurumu'ndaki uyuşturucu testlerine ve yazışma kayıtlarına yer verildi. Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı, iş insanı Saadettin Saran ve sunucu Ela Rümeysa Cebeci'ye yönelik iddianame mahkemenin incelemesine sunuldu. Başsavcılığa göre Cebeci telefonunda uyuşturucu madde içerikli elektronik sigaralar üzerine araştırmalar yaptı. Saadettin Saran'la uyuşturucu kullanımı ve ekimine ilişkin olduğu değerlendirilen mesajlaşmalara rastlandı. Her iki şüphelinin adli tıp analizlerinde testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi. Cebeci'nin bir dönem uyuşturucu kullandığını itiraf etti ancak kimseye temin etmediğini savunduğu hatırlatıldı. Saran'ın ise uyuşturucu kullanmadığını ileri sürdü. Evindeki kalıntıların ilaç dozuyla lavanta kalıntısı olduğunu iddia ettiği kaydedildi. Daha önce geçirdiği ameliyatlarda aldığı anestezi ve ilaçlarında uyuşturucu testinin pozitif çıkmasına neden olabileceğini savunduğu aktarıldı. Şüphelilerin mesajlarında izledikleri bir diziden yola çıkarak şakalaştıklarını söylediği belirtildi. Ancak bu diyaloğun net bir şekilde uyuşturucu madde temini içerikli olduğu iddia edildi. Saran'ın saç analizlerinde uyuşturucuya rastlandı. Bu madde içeriğinin dış etkenlerden veya ilaç etkileşiminden kaynaklanamayacağı ifade edildi. Saran ve Cebeci'nin uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan ayrı ayrı en az 10 yıl hapiste cezalandırılmaları istendi.
2: Kastamonu'da ağaçtan kiraz yedikten sonra rahatsızlanan çift hayatını kaybetti. Tarım ilacı iddiaları araştırılıyor. Olay Tosya ilçesi Karabey köyünde meydana geldi. Ahmet Derin'le eşi Rahime Derin 1 Temmuz'da akrabalarının bahçesindeki ağaçtan kiraz yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan çift hastaneye kaldırıldı. Ahmet Derin aynı gün hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Rahime Derin de 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Kiraz ağacında tarım ilacı olup olmadığının belirlenmesi için örnek alındı. Çiftin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak. İstanbul Fatih'te bir İETT otobüsüyle çarpışan ambulans devrildi. Ambulanstaki hasta dahil 5 kişi yaralandı.
17: Otobüs çok hızlı geliyordu. Sese çıktım, ne oluyor diye. Sanki bina yıkıldı, öyle bir ses.
18: Ambulans Yavuz Selim Caddesi'nde ilerlerken Fevzi Paşa Caddesi kesişimindeki bir otobüsle çarpıştı. Devrilip sürüklenmeye başladı. İstanbul Fatih'teki kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. ...38B hat numaralı Sultan Gazi Vezneciler seferini yapan İETT otobüsü karşı caddeye geçmeye çalışan ambulansla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulans devrildi. Ambulansta bulunan bir hasta ve 3 personelle otobüsteki bir yolcu yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
19: İETT otobüsü ve ambulansın karıştığı kaza nedeniyle olay yerinde bulunan kaldırım kenarındaki park halindeki 3 araçta da maddi hasar meydana geldi.
18: Olay yerindeki incelemeler uzun süre devam etti. Farklı bir kazanın önüne geçmek için yolda kumlama çalışması yapıldı. Savrulan parçalar temizlendi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Trafik seyri normale döndü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.
2: Trabzon'da dere üzerindeki köprü zaman içinde hasar aldı. Beton parçalanıp dökülmeye başladı. Köprünün ayaklarındaki demirler açığa çıktı. Bölge halkı olası bir faciaya karşı önlem alınmasını istiyor.
6: Beton parçaları döküldü. Demirleri açığa çıktı. Trabzon'da her gün yaklaşık 500 ağır tonajlı aracın geçtiği köprü vatandaşları tedirgin ediyor.
20: Yaya olarak yürüdüğünüz zaman araç geçsin, bak sallanıyor köprü. Her an yıkılabilir yani. Sel burası afet bölgesi. Maçka Zigana'dan komple bu akan dere buradan geçiyor. 90 yılında bu derenin taştığını ben gördüm. Biz aşağıydık. Bu ayakları da yıkılmıştı. Şu anda da göründüğü gibi yapılması veya onarılmasını istiyor.
6: Burası Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi. Değirmen Dere üzerine yaklaşık 40 yıl önce bu köprü inşa edildi. Ağır tonajlı araçların da kullandığı köprüde zaman içinde hasar oluştu. Betonun parçalanıp dökülmesi sonucu demirler açığa çıktı. Köprünün sallandığını söyleyen mahalle sakinleri endişeli.
21: Burada vatandaş olarak da geçiyoruz, çocuk da geçiyor. Buradan okula giden çocuklarımız da var, kardeşlerimiz var.
6: Bölge halkı olası bir faciaya karşı güçlendirme ya da yenileme çalışması yapılmasını istiyor.
2: Sakarya'da sahilde gezen Ali Çabuk karaya vuran bir insansız hava aracı buldu. Telefonundaki yapay zeka uygulamasından bilgi alan Çabuk, bomba yok yanıtını alınca çok riskli bir davranışta bulundu. 20 kilogram ağırlığındaki İHA'yı evine götürdü. İhbar üzerine adrese giden jandarma neyse ki patlayıcıya rastlamadı.
22: Çok şahane. Her şey yerinde.
1: Sahilde insansız hava aracı buldu. Evet. Önce yapay zekaya sordu. Bomba yok yanıtını alınca evine götürdü.
22: Çok yeri de sağlam gibi bir şey.
1: Sakarya'nın Karasu ilçesinde eşi ve torunuyla sahilde gezen Ali Çabuk, karaya vurmuş bir insansız hava aracı buldu. Cep telefonundaki yapay zeka uygulamasından bilgi alan Çabuk, bomba yok yanıtını alınca 20 kilogram ağırlığındaki İHA'yı kendi aracıyla eve götürdü. Komşuların muhtara haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş önlem alan ekipler bomba imha uzmanlarını çağırdı. Yapılan incelemede patlayıcı tespit edilmedi.
22: Ukrayna, Rus kamikaze uçağı bulduk. Şu an uçar vaziyet. Korkmadım yani. Ama sonra tabii jandarmalar dedi ki çok tehlikeli bir şey yapmışsın dediler. O zaman ne kadar büyük bir iş yaptığımı, yani tehlikeli bir iş yaptığımı anladım.
1: Boyutu nedeniyle jandarma aracına sığmayan insansız hava aracı üzeri kapatılarak Ali Çabuk'a ait araçla emniyete götürüldü.
2: Liselere geçiş sistemi kapsamında tercih süreci yarın başlıyor. Tercihler merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta e-okul üzerinden yapılacak. Tercih süreci de 27 Temmuz saat 17'ye kadar devam edecek. Merkezi sınavla öğrenci alan okullara toplam 198.899 öğrenci yerleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar da 5 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulacak. Anne ya da babasını kaybetmiş çocuklara 163 yıldır eğitimle yeni bir yol açıyor. Darüşşafaka bu kez dünya çapındaki bir yarışmayla da adından söz ettiriyor. Eğitimde fırsat eşitliğini öne çıkararak dünyanın en iyi okulları ödüllerine finale kalan Darüşşafaka, zorlukların üstesinden gelme kategorisinde ilk 10 okul arasına girdi.
0: At Darüşşafaka, being present means...
3: Kimi annesini kaybetti, kimi babasını. Henüz çocuk yaşta hayatın belki de en ağır sınavlarından biriyle karşılaştılar.
4: Bizim okulumuz Darüşşafaka, Soma faciasında, Bilgeköy katliamında, Erzincan depreminde ve son olarak 6 Şubat'ta yani bu toprakların canını yakan her kırılımda çok hızlı bir şekilde aksiyon almış bir kurum. Ben de bu kurumun bir parçası olduğum için çok gurur duyuyorum.
23: Dünyanın merkezine yazdık.
3: 163 yıldır Darüşşafaka'nın kapısından giren çocuklara yalnızca bir okul değil, yeni bir gelecek sunuluyor. Anne ya da babası hayatta olmayan, maddi imkanları iyi bir eğitim için yetersiz olan öğrenciler tam burslu ve yatılı eğitim görüyor.
24: 6. sınıftan beri piyano eğitimi okulda haftada ders olarak almaktayım. Ve futbol oynamak, böyle sportif faaliyetleri arkadaşlarımla yapmak, eğlenmek, bu imkanları kullanmak benim için çok keyif verici.
4: Bir mühendis olarak gerçekten insanların ihtiyacına ne yarıyorsa biraz da onu düşünüp o şekilde... Bizim gibi eğitime belli bir seviyeden başlayıp daha sonra çok iyi yerlere gelmiş öğrencilere de ilham olmak çok isterim. Benim böyle bir hayalim var.
3: Bu koridorlarda yazılan binlerce hikaye dünyanın dikkatini çekti. Darüşşafaka dünyanın en iyi okulu ödüllerinde zorlukların üstesinden gelme kategorisinde ilk 10 okul arasına girdi. Yarışmada yalnızca akademik başarı değil, bir okulun öğrenciler ve toplum üzerinde yarattığı değişim de değerlendiriliyor.
25: Sabaha karşı duyduğumuz o deprem haberiyle hani koşarak hepimiz okula geldik. Biz tabii Darüşşafaka'da şöyle bir şey var. Ne zaman ne olsa ülkede zor bir durum olsa hemen oraya el atıyor. Ve biz yönetim kurulunu hemen toplayıp o gün şöyle dedik. O bölgedeki çocuklarımız değil, ailelerini de buraya alacağız.
3: Dünyanın dört bir yanından okulların yarıştığı organizasyonda kazanan okullar halk oylamasıyla belirlenecek.
2: Sırada 10 yaşında bir dehanın uluslararası çapta elde ettiği başarı hikayesi var. Ali Koç, Roma'da düzenlenen bilim olimpiyatlarında kendi kategorisinde şampiyon oldu. Bu onun ilk birinciliği de değil ve farklı başarı öyküleri yazabilmek için de destek bekliyor.
26: Bir sürü ulusal ve uluslararası aranda derecelerim var.
6: 54 ülkeden yüzlerce öğrenciyle yarıştı. Kodlama, algoritmik düşünce gibi alanlarda gösterdiği beceriyle dikkat çekti. 10 yaşındaki Ali Koç, Roma'da düzenlenen STEM olimpiyatlarında kendi yaş kategorisinde hem matematik hem de bilim kategorisinde şampiyonluk kazandı.
27: Ali, aferin sana!
28: Çok sevinçliyim. İki kategoride de dünya birincisi oldum. Hem ayrıca arkadaşlarım adına da çok mutlu oldum.
27: Seninle gurur duyuyorum, canım oğlum benim.
28: Teşekkür ederim anneciğim. Ben de kendimle gurur duyuyorum, çok mutluyum.
6: Ali gururlu ve mutlu.
29: Herkese merhaba. Ben İstanbul'a döndüm ve yeni madalyalarımı eskilerin yanına büyük bir memnuniyetle yerleştirdim. Bana tebrik mesajları göndermişler. Annem bana hepsini okudu. Sizlere çok teşekkür ederim. Bayrağımızı başka ülkelerde dalgalandırmaya ve ülkemizi gururlandırmaya da devam edeceğim. İyi ki varsınız. Hoşça kalın.
6: 5. sınıfa gitmeye hazırlanan Ali Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ceyda Düvenci ile bambaşka sohbetler programında NTV'ye konuk olmuştu. Bu süreçte annesi Pelin Koç en büyük destekçisi oldu.
26: Patlamamış bir hipotezi ispatlayarak matematiğin en prestijli iki ödülü olan Abel Ödülü ve Fields Madalyası kazanmak istiyorum.
30: İlk kez bu yarışmaya katılışımız değildi. Geçen yılda Barcelona'da yine dünya birinciliği elde etmişti ve bu yıl birincilik ünvanını korudu. Orada yaşadığımız mutluluk ve gurur tarifsiz. Size anlatmakta kelimeler bulamıyorum aslında. Gerçekten gelen bir anne olarak çok gurur duydum, çok mutlu oldum.
6: Ali Koç, uluslararası yarışmaların dünya finallerine katılabilmek için destek bekliyor. Annesinin hazırladığı Ali'nin Hikayesi isimli sosyal medya hesabından başarılarının ve hedeflerinin ayrıntılarına ulaşmak mümkün.
2: Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler Türkiye'ye geliyor. Avrupa'daki birçok farklı kentten yola çıkan gurbetçiler Edirne'deki Kapıkule sınır kapısında yoğunluk oluşturdu.
1: Gişelerin önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu. Gurbetçiler yurda kavuşmanın sevincini yaşadı.
5: Çok bambaşka bir duygu yani. Anlatılamıyor ki. Gerçekten anlatılamıyor. Şu çocuğun sevincine bak.
7: Memleketimize vardık. Gurur duyduğumuz topraklardayız.
1: Burası Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule sınır kapısı. Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler Avrupa'nın birçok kentinden yollara düştü. Sınır kapısında araç yoğunluğu oluştu.
8: 1,5 ayımız var. Onu memlekette geçirip geri çalışmaya devam edeceğiz.
5: Çocuk diyor ki baba bayrağı bir an evvel ver. 2 senedir içimde tutuyorum diyor. Hep bu ana bekledim diyor.
9: Kalbim pır pır, gözlerim doluyor. Ait olduğum yerdeyim.
1: Pasaport ve gümrük kontrolleri sonrası yurda giriş yapanlar kalacakları kentlere gitmek üzere yolculuğa devam etti. Kapıkule sınır kapısındaki yoğunluğun önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Sivas Yaşayan Miras Şöleni düzenlendi. Geleneksel el sanatlarının tanıtıldığı etkinlik büyük ilgi gördü.
1: Bağlama yapımı, seramik, ahşap oyuncak üretimi ve deri işleme. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Sivas Yaşayan Miras Şöleni düzenlendi. 58 ilden toplam 80 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısının katıldığı etkinlikte geleneksel el sanatları tanıtıldı.
10: Materyalleri göz nuruyla emek vererek tek tek elde yaparak mücevhere çeviriyoruz. Bu ürünleri tek tek elde keserek, taşlarını tek tek mıhlayarak, bazı taşları kendimiz işliyoruz. Doğadan çıkardığımız taşlarla. Asıl isteğimiz, asıl amacımız gelecek nesillere bu mesleği taşımak.
1: Tarihi kent meydanında kurulan standlar ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar el sanatlarının inceliklerini deneyimleme ve yaşayan miras unsurlarıyla tanışma fırsatı buldu.
11: Deve kuşu yumurtası, kaz yumurtası, tavuk yumurtası, hemen hemen tüm yumurtaları işliyorum. Bu sanat Osmanlı döneminden günümüze gelen bir sanat. Geleceği taşımaya ben de çalışıyorum, uğraşıyorum.
1: Bakanlığa kayıtlı dokuma ustalarının katılımıyla gerçekleştirilen Anadolu'nun Dokumacıları Sivas'ta etkinliği de büyük ilgi gördü. Dokuma ustaları geleneksel yöntemlerle ürettikleri eserleri sergiledi.
2: Geleceğe bırakılacak en büyük miraslardan biri doğa ve onun sunduğu kaynaklar. İstanbul Valiliği ile Sıfır Atık Vakfı'nın Belgrad Ormanı'nda düzenlediği Geleceğe İz Bırak etkinliğinde hem sıfır atık bilinci hem de ormanların korunmasının önemi vurgulandı.
6: Şehirlerin akciğeri olan yemyeşil ağaçlar, yaşam kaynağı masmavi denizler, doğa geleceğe bırakılabilecek en büyük miras. Belgrad Ormanı'nda düzenlenen Geleceğe İz Bırak buluşmasında bu mesaj vurgulandı.
12: Ne yazık ki bazen vatandaşlarımız piknik yaptıktan sonra veya ormanları, doğal alanları kullandıktan sonra kendi çöpünü götürmeyi unutuyorlar. Burada şu mesajı vermek istiyoruz. Bu doğal güzellikler hepimizin. Bu doğal güzellikleri gelecek nesillere bırakmak istiyorsak temiz tutmamız lazım.
6: Etkinlikte farkındalık oluşturmak adına yürüyüş yapıldı. Gönüllüler ve çocuklar bir araya geldi. Doğaya sahip çıkmanın önemi vurgulandı.
12: Sıfır atığın ana mantığı israf etmeme üzerine kurulu. Bunu sadece mutfağımızdaki malzeme, marketteki ürün ya da diğer kullandığımız eşyalar olarak değerlendirmemek lazım. Doğal kaynaklar da onun gibi. İsraf ettiğimizde 10 sene sonra, 50 sene sonra, 100 sene sonra bu yürüdüğümüz ormanları bulamayacağız. Çevreyi kirlettiğimizde bu güzellikleri göremeyeceğiz. Ormanın korunması, ormana sahip çıkılması, sıfır atık mantığına hizmet eden çalışmalar.
6: Sıfır Atık Vakfı benzer etkinliklerle doğaya sahip çıkma çağrısında bulunuyor.
2: Latin pop müziğinin dünyaca ünlü yıldızı Ricky Martin 15 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da sahne aldı. Maçka Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleştirilen konsere de ilgi büyüktü. Bu görüntülerle noktalıyoruz ana haber bültenini. Saat başında buluşmak dileğiyle.
0: Danslar, şovlar ve bitmeyen alkışlar. Yerinde hiç durmayan enerjisiyle binlerce müzikseveri büyüleyen bir Latin star. Türkiye'de ilk günden bugüne çok sevilen Ricky Martin 15 yıl aradan sonra konser verdi. Konser öncesi birçok ünlü isim onu izlemek için Küçük Çiftlik Park'a geldi.
13: Ya benim Ricky Martin çocukluk aşkım. Bugün böyle çocukluğumdan sonra ilk defa, yani 8 yaşından sonra ilk defa izleyeceğim. Ben bütün albümlerini ezbere biliyorum.
14: Uzun zamandır böyle konsere gelemiyordum. Hava da güzel. Her şey güzel görünüyor. Çocukluğumda dinlediğim, enerjisini çok sevdiğim, büyük saygı duyulması gereken sanatçılardan. Bugün de buraya kadar gelmişken tabii ki canlı izlemek istedik.
13: Heyecanlıyız. Yani gerçekten Ricky Martin bizim böyle o mankenlik döneminde başladığımız yılları çok hatırlatıyor bana. Çünkü onun şarkılarıyla defilelerde yürürdük. Yıllarımız öyle geçti. O yüzden bugün çok eğleneceğiz.
0: Ricky Martin öncesi sahnede Edis vardı. Edis enerjik performansıyla gecenin ilk ateşini yaktı. Ricky Martin sahneye çıktığında coşku ikiye katlandı. O şarkılarını söylerken binlerce müziksever unutulmaz bir yaz akşamına tanıklık etti. Yıla uzanan kariyeri boyunca milyonlarca albüm satan Ricky Martin, enerjisi, dans şovları ve güçlü sahne performansıyla izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu. Sanatçı konser boyunca Living La Vida Loca, She Bangs, Maria, La Copa de la Vida ve Vente Paca gibi en sevilen şarkılarını İstanbullu hayranlarıyla birlikte seslendirdi.
15: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
16: Yeni haftada kuzeyde sıcaklık 1-2 derece düşecek. İstanbul'da kuvvetlenen Poyraz'la sıcaklık 28 derece inecek. Hava biraz bulutlanıyor. Kısa süre yağış geçişi olabilir. Ankara az bulutlu 33, Bursa 32 derece. İzmir 36 derece ancak karayel 3 gün kuvvetli esecek. Antalya'da hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetleniyor. Hissedilen sıcaklık hafta sonuna göre 3-4 derece azalacak. Gölgede Edirne 29, Kocaeli 28, Balıkesir 32 derece. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 29, Konya 34, Kayseri 33 derece. Ege'de sıcaklık değişmiyor ancak karayel hafta başı kuvvetli eseceğinden daha fazla serinlik verecek. Manisa 35, Muğla ve Denizli 37, Bodrum 36 derece. Akdeniz güneşli, gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Kastamonu, Çorum, Gümüşhane çevresinde yerel yağış olacak. Zonguldak parçalı bulutlu 25, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan kesiminde yaz sağanağı sürüyor. Erzurum 31, Malatya 37 derece. Güneydoğu çok sıcak. Gaziantep 40, Diyarbakır 42 derece.
15: Hava durumu.
17: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 21.
1: Yeniden merhaba. 21 bülteniyle karşınızdayız bu kez ve bir haber turuyla da bültenimizi açıyoruz. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı. Levent hakkındaki suçlamalarsa dernekler kanununa muhalefet, kara para aklama ve örgüt üyeliği. Levent'in 2020-2026 yılları arasında yaklaşık 1 milyon liralık bahis oynadığı ve keyfi para transferleri yaptığı ileri sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı, iş insanı Saadettin Saran ve sunucu Ela Rümeysa Cebeci'ye yönelik iddianamesini tamamladı. Her iki isme uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçlamasıyla ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası talep edildi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda ekonomi, dış politika ve güvenlik başlıklarının yanı sıra terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada değerlendirilecek. Öte yandan süreç kapsamında hazırlanması planlanan çerçeve yasanın da meclis tatile girmeden gündeme getirilmesi bekleniyor. ABD ile İran arasındaki mutabakata rağmen karşılıklı saldırılar durmadı. İran, Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapattığını duyururken ABD, İran'daki 140 askeri hedefi vurduğunu açıkladı. Bu arada Tahran yönetimi de Körfez ülkelerindeki Amerikan hedeflerine saldırılar düzenledi. Amerikan siyasetinin önemli figürlerinden biri, Donald Trump'ın da son dönemdeki en sıkı destekçilerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 71 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi Graham'ın ofisi tarafından resmi X hesabı üzerinden duyuruldu. Açıklamada 11 Temmuz Cumartesi akşamı Amerikalı Senatör Lindsey Graham, kısa süren ani bir hastalık sonucu hayatını kaybetti ifadelerine yer verildi. Liselere geçiş sistemi kapsamında tercih süreci yarın başlıyor. Tercihler merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta e-okul üzerinden yapılabilecek. Tercih süreci 27 Temmuz saat 17'ye kadar devam edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılay'ına bağışladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, vatandaşlarımız Kızılay'a gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış yapabilir. Yapılan her katkının bir ihtiyaç sahibine umut, bir yaraya da merhem olabileceğine güvenebilir dedi. Gürlek, şahsıma yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğum bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin lira tutarı Kızılay'a bağışladım ifadesini kullandı. Dayanışmanın, merhametin ve kardeşliğin yanında olmaya devam edeceğiz mesajına da yer verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesini değerlendirdi. Yayman, zirvede liderlerin mehter marşıyla karşılanmasına yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
2: Türkiye'nin yükselen gücünü hep beraber görüyoruz. NATO zirvesindeki Türkiye'nin durumundan gurur duyuyoruz. Bu NATO zirvesi Türkiye'nin küresel dünya sahnesine çıkmasının işareti oldu. Türkiye ve dünya NATO zirvesindeki bu başarıyı konuşurken dost düşman herkes bu başarıya saygı gösterirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden yine çatlak sesler gelmeye başladı. Yok, mehter marşı niye çalınmışmış? Evet, mehter marşını dün çaldık, bugün çalacağız, yarın yine çalacağız.
1: Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a gittiği Bandırma vapuru karadan yürütülerek yeni yerine taşındı. Müze gemi Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a ayak bastığı tütün iskelesinin yanına yerleştirildi.
3: Üç buçuk kilometre boyunca karadan yürütüldü. Bandırma vapuru Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı Kurtuluş Yolu yanına yerleştirildi. Vatandaşlar o tarihi anlara büyük ilgi gösterdi.
4: gerçekten tarihi bir an. 30 yıldır Samsun'dayım. O da 30 yıldır oradaydı. Şimdi hep beraber yerine getiriyoruz inşallah.
3: Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşını 19 Mayıs 1919'da Samsun'a getiren Bandırma Vapuru replikası Canik ilçesinde bulunuyordu. Samsun Büyükşehir Belediyesi geminin Atatürk'ün ayak bastığı tütün iskelesine getirilmesi için çalışma başlattı. Yaklaşık 8 aylık bir sürecin ardından 240 tonluk geminin taşınmasına başlandı. 72 tekerlekli bağımsız aks sistemiyle gemi sahil güzergahı boyunca karadan yürütüldü. 4 saat süren yaklaşık 3,5 kilometrelik yolculuğu vatandaşlar da ilgiyle takip etti.
5: Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Kızımla birlikte geldim bugün için. Gururluyuz.
3: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolculuğunun simgelerinden olan müze gemi, Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a ayak bastığı tütün iskelesi yanına yerleştirildi.
6: Burada yaklaşık 70 bin metrekarelik bir alanda Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, Bandırma gemimize, hemen yan tarafında İstiklal Madalyası Müzesi, İstiklal Meydanı, muhteşem bir destinasyon oluşacak.
3: Bandırma Gemi Müzesi'ni yeni alanında daha fazla turistin

0: Quidditch ilk olarak 2005 yılında Amerika'da Middlebury College'da oradaki öğrencilerin bu Harry Potter kitabındaki sporu hobi olarak kendi aralarında başlamıştır. Daha sonra bu spor Amerika içerisinde popülerleşmiş, diğer üniversitelere yayılmış, birçok takım kurulmuş ve kendi aralarında global bir kupa düzenlemişlerdir. Bu şekilde bundan sonra tüm dünyaya bu spor yavaş yavaş yayılmıştır. Güney Amerika, Avrupa, hatta Afrika'ya kadar bu spor yaygınlaşmış ve popülerleşmiştir. Türkiye'de Quidditch ilk olarak 2013 yılında ODTÜ'de başlamıştır. ODTÜ'de kurulan 3 takım kendi aralarında turnuva düzenlemiş ve bu turnuvaları düzenlemekle hani nasıl daha iyi yapabiliriz diye bir Quidditch derneği kurmuşlardır. Bu dernek tamamen öğrencilerin kendileri kurduğu bu turnuvayı düzenlemek, daha düzgün organizasyonlar yapmak, sporu tanıtmak ve popülerleştirmek adına çalışmalarını hala sürdürmektedir. 2014 yılında İTÜ'de Honeybees adlı bir takım kurulmuş ve bir de Quidditch için bir topluluk kurularak takım sayısı artmıştır. Quidditch, 7'şer kişilik takımlarla oynanan bir takım sporudur. Şu şekilde 3 tane farklı boydaki halkadan bir topu geçirmeye çalışmaktır aslında oyunun amacı, ancak sahada 4 tane top bulunur. Bu topların diğer 3'ü bludger denilen rakibi vurmak adına diğer takımdaki 2 oyuncunun rakibi vurmaya çalışarak, yani onları oyundan düşürmeye çalışırlar. 3 oyuncu chaser olarak adlandırılan bu 3 oyuncu yakalayıcılar biraz havası inik quaffle olarak adlandırılan voleybol topuyla sayı atmaya çalışırlar. Bir de kaleci bulunur. Aynı zamanda filmdeki gibi bu altın snitch, tabii burada bir snitch hakemi vardır. Bu hakemin belinde takılı bir çorap, bir kesenin içerisinde bir küçük tenis topu bulunur ve bu tenis topunu yakalayıcı olarak adlandırılan oyuncu onun belinden almaya çalışır. Eğer bu topu oradan alabilirlerse 30 sayı ve üstüne de maç bitmiş olur. Bu oyunda kadın erkek karışık oynanmaktadır. Aynı cinsiyetten aynı anda sahada 4 kişi bulunabilir. Her ne kadar iki farklı cinsiyetin bir arada spor yapması zor olsa da sahada hiçbir şekilde herhangi bir ayrımcılık, bir ayrım gözetmeksizin yapılan farklı bir spordur. Tabii tüm bunları yaparken oyuncuların bacaklarının arasında bir süpürge olarak adlandırılan bir sopa bulunmaktadır. Bu da oyunu belki de hani süpürgeyi tutmak zorunda kaldıkları için tek elde oynamaya hani oyuncuları zorlar. Hem işi birazcık daha zor kılar hem de daha eğlenceli kılar. Quidditch Derneği ilk olarak 2014 yılında Türkiye Quidditch Kupası'nı düzenledi. Bu kupanın kazananı ve ikincisi Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. 2015 yılında da düzenlendi Türkiye Kupası ve şu an hem Türkiye Kupası hem de Türkiye Quidditch Ligi olarak faaliyetler sürmektedir. Bu sporu merak edenler, bu sporun bir parçası olmak isteyenler, üniversitelerin Quidditch takımlarıyla iletişime geçebilir. Ayrıca İstanbul'da bizim İTÜ olarak düzenlediğimiz herkes açık topluluk antrenmanlarına gelip katılabilirler. Hiçbir şekilde ne yaş sınırlaması ya da üniversitemizin öğrencisi olmanız gerekmemekte. Herkese kapımız açık. Lütfen çekinmeyin, gelin. Süpürgeler yukarı.
1: Çeşit çeşit spor. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Engelsiz. Engelsiz. Para bisiklet sporcusu Dilara Başaran NTV Radyo'daydı.
2: 29 yaşındayım. Kaza sonrasında hayatıma tekerlek sandalyeyle devam ediyorum. Beni çok özgür hissettiren, çok güçlü hissettiren para bisikleti İtalya'dan bir sene önce Türkiye'ye getirttirdik. Ayaklarla çevirmek yerine elimizle pedal çeviriyoruz. Hayatımın yürümekten ibaret olduğunu düşündüğüm bir süreçteydim. Kendimi eksik hissettiğim, her şey için o kadar pişman oldum ki keşke dedim daha önce başlamış olsaydım. Başlamak için o ilk adımı muhakkak atın.
1: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da Engelsiz'de farklı sporculara mikrofon uzatıyor, hikayelerini gündeme taşıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.

Sevgili cazseverler, Gece ve Caz'da yeniden birlikteyiz. Ve ilk konuğumuz Kuzey'den. Danimarka'dan vibrafoncu Martin Fabricius ve triosu 2017 yılı Night Out of the White albümünden Song Return adlı Fabricius bestesini seslendiriyor. Basçı Christian Hogor ve davulcu Jakob Hatol trionun diğer üyeleri. Ayrıca iki konuk var. Akustik gitarda Nef Irizarry, ağız armonikasında Matthias Eise.

Gece ve Caz, Danimarka'dan vibrafoncu Martin Fabricius'la başladı. Dinlediğimiz bu güzel parça Out of the White albümündendi. Song Returned. Ve 2011 yılına dönüyoruz. İngiliz şarkıcı Norma Winston, Mike Gibbs yönetimindeki Ender Big Band, Kuzey Alman Radyosu Büyük Orkestrası ile yayınladığı Here's a Song for You albümünde Nick Drake'in gözde parçasını söylüyor. Riverman. Tenor soloda Lutz Bühner. Norma Winston'ı Mike Manieri izliyor. 2006 yılında yayınladığı Northern Lights albümünden John Coltrane'in ilk eşi için yazdığı ünlü parçayı bolero olarak yorumluyor. Naima, Mike Manieri, vibrafon ve marimbada. Gitar soloda ise Ivan Orsett.

Önce Ender Big Band eşliğinde Norma Winston'ın Here's a Song for You albümünden Riverman, ardından Mark Manier'in Northern Lights albümünden Naima adlı parçaları dinledik. Gece ve Caz devam ediyor sevgili caz severler.

Nicole Zuraitis'e ait de bu güzel ses. 2013 yılında yayınlanan Pariah Anthem albümünden Bridge adlı vals'te dinlediğimiz parça. Flügelhorn solosunu Billy Bass yapıyordu. Şimdi de Orrin Evans ve The Captain Black Big Band'in 2024 yılında yayınlanan Walk a Mile in My Shoe albümünden bir parça. Brett Topluluğ'un 1971 yılında üne kavuşan David Gates bestesi If. Orrin Evans'ın caz düzenlemesiyle Paul Just söylüyor. Solularda soprano saksafonda Caleb Wheeler Curtis, trombonda Reggie Watkins.

Piyanist Orrin Evans'ın yönetimindeki The Captain Black Big Band eşliğinde Paul Just, David Gates'in If adlı parçasını söyledi. Gece ve cazın son dakikalarını iki parçayla paylaşıyoruz. Akordeonda Vincent Peyrani, piyanoda Mihal Volny, basta Michel Benita, Thrill Box abiminde bir arada. Abby Lincoln'ın ölümsüz parçasına ruhlarını katıyorlar. Throw It Away. Ardından vokal cazın genç kuşak temsilcilerinden Lauren Henderson, 2023 yılına ait Conjuring abiminde Daydream adlı parçayı söylüyor. Vibrafonda Joel Russ, piyanoda Sean Mason, basta Eric Wheeler, davulda Joe Dyson eşlik ediyor.

0: Hürriyet Tunçağ'la Gece ve Caz sona erdi. Hava durumu.
1: Yeni haftada kuzeyde sıcaklık 1-2 derece düşecek. İstanbul'da kuvvetlenen Poyraz'la sıcaklık 28 derece inecek. Hava biraz bulutlanıyor. Kısa süre yağış geçişi olabilir. Ankara az bulutlu 33, Bursa 32 derece. İzmir 36 derece ancak karayel 3 gün kuvvetli esecek. Antalya'da hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetleniyor. Hissedilen sıcaklık hafta sonuna göre 3-4 derece azalacak. Gölgede Edirne 29, Kocaeli 28, Balıkesir 32 derece. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 29, Konya 34, Kayseri 33 derece. Ege'de sıcaklık değişmiyor ancak karayel hafta başı kuvvetli eseceğinden daha fazla serinlik verecek. Manisa 35, Muğla ve Denizli 37, Bodrum 36 derece. Akdeniz güneşli, gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Kastamonu, Çorum, Gümüşhane çevresinde yerel yağış olacak. Zonguldak parçalı bulutlu 25, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan kesiminde yaz sağanağı sürüyor. Erzurum 31, Malatya 37 derece. Güneydoğu çok sıcak. Gaziantep 40, Diyarbakır 42 derece.

0: Burası NTV Radyo. Saat 22.
1: Mutlu akşamlar. Saat 22. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Ankara'da yeni haftada kabine toplantısı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda NATO Liderler Zirvesi marjında yapılan görüşmelerin çıktılarının detaylandırılması bekleniyor. Ekonomi ve terörsüz Türkiye süreci de gündemde olacak.
2: Kabine 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de bir araya gelecek. Gündemde dış politika, ekonomi ve güvenlik başlıkları öne çıkıyor. Toplantının en önemli başlıklarından birinin Ankara'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin diplomatik sonuçları olması bekleniyor. Zirvede gerçekleştirilen ikili temaslar, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki işbirlikleri ve yayımlanan Ankara bildirisi kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından dış politikada izlenecek yol haritası da ele alınacak. ABD ile Türkiye arasında çözülmesi beklenen F-35 sorunu, KATSA yaptırımları ve S-400 hava savunma sisteminin 3. bir ülkeye satılması formülleri detaylandırılacak. Öte yandan ABD ve İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumda kabinede ele alınacak diğer başlıklar arasında. Toplantının gündemindeki bir diğer önemli başlıksa terörsüz Türkiye süreci olacak. Güvenlik birimlerinin sahadaki son duruma ilişkin sunum yapması, sınır ötesindeki gelişmelerle terörle mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesi bekleniyor. Hukuki düzenlemelerin ne zaman meclis gündemine geleceği de takip edilecek başlıklar arasında. Ve ekonomi. Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri masada olacak.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti iddialarına ilişkin mesajlar verdi. Niğde'de halkla buluşan Özel yeni bir yol bulacağız ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef aldı.
3: Önümüzdeki günlerde ya Cumhuriyet Halk Partisi'ni, partimizi geri alacağız ya da başka çare bırakmadıklarında yeni bir yol bulacağız ama illaki iktidara varacağız. İllaki.
2: Yeni parti iddialarına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Yeni bir yol bulacağız ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yurt gezilerini Niğde'de sürdürdü. Kiraz işçileriyle sohbet edip çay içti. İsim vermeden CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
3: Bütün Türkiye'yi mücadeleye, meydanları doldurmaya, yollarda bizimle birlikte yürümeye, sel olup akmaya davet ediyorum. Bu milletin, halkın coşkun akan selinin önünde hiç kimse duramaz, duramaz, duramaz.
2: CHP Grup Başkanı Özel yeni parti iddialarını güçlendiren mesajlarını tekrar etti.
3: Bu yürüyüş menzile varacak. Bu yeni yol bizi iktidara çıkaracak. Partiye yapılan kötülüklere biriken öfke mücadele gücüne dönüşecek.
1: Ankara'da NATO zirvesinin ardından gözler yeniden meclise çevrildi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan gündeme gelmesi bekleniyor.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesinde FETÖ'yle mücadelede son durumu paylaştı. Örgütün paravan şirketler, sosyal gruplar ve dijital hatlar üzerinden kamufle olmaya çalıştığını ve kripto unsurlar üzerinden de varlığını koruma gayretinde olduğunu bildirdi.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Terör örgütüyle mücadele sürüyor. Sabah gazetesine konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, mücadelede son durumu anlattı. Tehlikenin geçmediğini söyledi.
4: Örgüt elebaşının 20 Ekim 2024 tarihinde ölmüş olması, bu tehdidin tamamen bittiği ve tehlikenin geçtiği anlamına kesinlikle gelmiyor. FETÖ sadece liderine bağlı basit bir grup değil, küresel bir ahtapotun kollarıdır. Bu sinsi yapı, kurumsal omurgası devletimiz tarafından büyük oranda çökertilmiş olsa da yurt dışındaki kaçak uzantıları vasıtasıyla varlığını sürdürme gayretindedir.
2: Bakan Gürlek, FETÖ'nün yeni bir yapılanma içinde olduğunu da belirtti. Devletimiz bu yapının yeni nesil dijital yöntemlerine ve güncel finansman hatlarına karşı mücadelesini sürdürmektedir dedi.
4: Örgüt şu an özellikle güncel yapılanma, finans yapılanması, yurt dışı yapılanması ve kripto unsurlar üzerinden varlığını koruma gayretindedir. Son dönemdeki tespitler gösteriyor ki ticari faaliyetler, paravan şirketler, bazı iş çevreleri ve gündelik hayatın doğal akışı içinde dikkat çekmeyecek yeni temas noktaları oluşturmaya çalışmaktadırlar. Kendilerini çok farklı sosyal grupların, akımların içinde gizleyerek kamufle etmeye çalışmaktadırlar.
2: Adalet Bakanı FETÖ soruşturmaları ve davaları hakkında da bilgi verdi.
4: 2026 yılının ilk 6 ayında güncel yapılanmaya yönelik 1065 operasyon yapıldı. 2451 kişi gözaltına alındı. Bugüne kadar FETÖ-PDY ile ilgili soruşturmalarda toplam 720.338 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. Bu kişilerden 636.934'ü hakkında yargı kararını vermiştir. Mahkumiyet alan 127.102 kişinin yanı sıra

0: geri döndüğü ve gözaltına alındığı belirlendi. ABD ile İran arasındaki mutabakata rağmen karşılıklı saldırılar durmadı. İran, Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapattı. Amerika ise İran'a yönelik geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran ayrıca Körfez'deki Amerikan üslerini de hedef aldı.
1: İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan onaylı olmayan bir rotada seyreden gemiye uyarı ateşi açtıklarını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya ve ABD'nin bölgedeki müdahalesi sona erene kadar tamamen kapatıldığı aktarıldı. Amerikan Merkez Komutanlığı İran'a yönelik üçüncü saldırı dalgasını başlattı. Saldırıların gerekçesi olarak İran devrim muhafızlarının Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan Kıbrıs bayraklı konteyner gemisine açık şekilde saldırması gösterildi. ABD Merkez Komutanlığı İran'a ait 140 askeri hedefin vurulduğunu duyurdu. Son 3 saldırı dalgasında vurulan hedef sayısının 300'ü aştığı açıklandı. İran devlet medyası da çok sayıda liman kentinde patlamalar yaşandığını duyurdu. Devrim muhafızlarından yapılan açıklamada ABD saldırılarına misilleme olarak Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'deki hedeflerin vurulduğu açıklandı. Katar hükümeti saldırılar sırasında düşen şarapnel parçaları nedeniyle yaralananlar olduğunu duyurdu. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Umman açıklarında ticari GFS Galaxy gemisine düzenlenen saldırının ardından gemide bulunan 11 Hint vatandaşından 10'unun kurtarıldığını, bir kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı'ndan yapılan bir başka açıklamada Hürmüz Boğazı'nın hukuka uygun şekilde geçiş yapmak isteyen tüm gemilere açık olduğu belirtildi. ABD güçlerinin İran'ın tehditlerine rağmen seyri sefer serbestisini korumak amacıyla bölgede konuşlandığı ifade edildi. Açıklamada İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde kontrolünün bulunmadığı ve deniz trafiğinin normal şekilde devam ettiği iddia edildi. Son gelişmeler, geçen ay savaşı sona erdirmek amacıyla imzalanan geçici ABD-İran mutabakatının geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. İran'ın baş müzakerecisi ve meclis başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi. Size söylemiştik, sözünüzü tutun ya da bedelini ödeyin, gerçek kapınızı çalıyor mesajını paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri hafta başında Katar ve Suudi Arabistan'a ait ticari tankerlerin saldırıya uğramasının ardından İran petrolünün satışına izin veren lisansı iptal etti. Bunun ardından iki taraf arasında karşılıklı saldırılar yaşandı. Öte yandan İran lideri Müçteba Hamane yayımladığı yazılı mesajda savaşın ilk günlerinde öldürülen babası için intikam sözü verdi. İntikam milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir ifadelerini kullandı.
0: Amerikan siyasetinin önemli figürlerinden biri, Donald Trump'ın da son dönemdeki en sıkı destekçilerinden biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti.
2: ABD dış politikasının en şahin isimlerinden biriydi. Washington'daki İsrail ve Ukrayna destekçilerinin en önde gelen isimlerindendi. ABD'nin Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Ukrayna ziyaretinin ardından ABD'ye döndükten sonra 71 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi Graham'ın ofisi tarafından resmi X hesabı üzerinden duyuruldu. Açıklamada 11 Temmuz Cumartesi akşamı ABD Senatörü Lindsey Graham, kısa süren ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti ifadelerine yer verildi. Amerikan medyası Graham'ın kongre binası yakınındaki evine kalp durması ihbarı üzerine acil sağlık ekiplerinin sevk edildiğini yazdı. Ölüm haberinin duyurulmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından "Şimdiye kadar tanıdığım en harika insanlardan ve senatörlerden biri olan Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti. Her zaman çalışırdı ve gerçek bir Amerikan vatanseveriydi. Lindsey'i çok özleyeceğiz" mesajını paylaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti. "Amerika büyük bir vatanseverini kaybetti. Bense çok sevdiğim bir dostumu kaybettim" ifadelerini kullandı. Cumhuriyetçi Parti'nin en önemli figürlerinden biri olan Graham, 2015 yılında başkan adaylığı için kısa süreliğine yarıştı. Donald Trump'ı en sert eleştirenlerden biriyken, daha sonra Trump'ın en yakın siyasi müttefiklerinden birine dönüştü. Lindsey Graham ismi Türkiye kamuoyu içinde yabancı değil. Ankara ile Washington arasında görüş ayrılıklarının yaşandığı birçok başlıkta Türkiye karşıtı açıklamalarıyla haberleri konu oldu. Suriye'de PKK-YPG

0: terör örgütüne verilen ABD desteğini savundu. Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini almasının ardından Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını destekledi. F-35 savaş uçağı programından Türkiye'nin çıkartılmasını destekleyen kongredeki başlıca isimlerden biriydi. Ancak son dönemde bazı Türkiye yanlısı açıklamaları da olmuştu. Ankara'daki NATO zirvesine katılan Graham, burada daha önceki tavrının aksine F-35 konusunda Türkiye'ye destek veren açıklamalar yapmıştı.
1: Ukrayna'nın Sumi kenti Rusya'nın güdümlü bombalarıyla sarsıldı. Saldırı anı kent merkezindeki bir kafenin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. En az 5 kişinin öldüğü saldırıda 12'de yaralı var. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, hava savunma sistemi sevkiyatlarının hızlandırılması için müttefiklerine çağrıda bulundu.
2: Kafenin bahçesinde oturuyorlardı. Şiddetli patlamalarla herkes bir anda yere kapandı. Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumi kenti Rusya'nın hava saldırılarının hedefi oldu. Saldırı anı kentin merkezindeki bir kafenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bir kadın patlama sırasında yanındaki çocuğun üzerine kapanarak onu korumaya çalıştı. Bahçedeki müşteriler de büyük panikle kaçıştı. Sokaklar bir anda cephe hattına döndü. Saldırıda kentin yoğun noktasına iki güdümlü bomba isabet etti. Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, onlarcası ise yaralandı. Füzelerden biri otobüs durağını vurdu. Çevredeki apartmanlar ve araçlar zarar gördü. Bazı konutlarda yangın çıktı. Saldırının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin hava savunma mühimmatı sıkıntısı yaşadığını belirterek müttefiklerine sevkiyatları hızlandırma çağrısı yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'la vardıkları anlaşmaya değinen Zelenski, Ukrayna'nın Patriot hava savunma füzelerini üretebilmesini öngören anlaşmanın en kısa sürede hayata geçirilmesini istedi.
1: Ağrı Dağı'na zirve yürüyüşü sırasında kaybolan kadın dağcının cansız bedeni 112 gün sonra 4700 metre rakımda bulundu. 58 yaşındaki Sevim Yılmaz 22 Mart'ta 5 kişilik bir ekiple tırmanışa geçti. Kadın dağcı 4700 metre rakımda yorulduğu için kampa geri dönmek isteyerek gruptan ayrıldı. Ancak bir daha haber alınamadı. Yılmaz için başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi. Havaların ısınmasıyla birlikte kayıp dağcıyı arama çalışmaları yeniden başladı. Önce İHA ve SİHA'lar yardımıyla kadın dağcıya ait olduğu değerlendirilen kişisel eşyalara ulaşıldı. Ardından da Sevim Yılmaz'ın cansız bedenine 4700 metre rakımda ulaşıldı. Cenazenin bulunduğu bölgeden güvenli alana indirilmesi amacıyla da 40 kişilik uzman ekip tarafından tahliye çalışması başlatıldı. Adana'da Afgan uyruklu bir kadın eşinin saldırısına uğradı. Çekiç ve bıçak darbeleriyle yaralanan kadının durumu kritik. Kaçan saldırgan da aranıyor. Şanlıurfa'da ise geçen yıl eşinden boşanan 5 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu. Cinayet şüphesi üzerine ekipler çalışma başlattı.
3: Eşini çekiçle darp etti. Kaçmaya çalışınca bıçakla yaraladı. 2 çocuk annesi kadının hayati tehlikesi var. Olay Adana Çukurova ilçesinde meydana geldi. Afgan uyruklu çift arasında tartışma çıktı. Zanlı evdeki çekiçle eşini darp etmeye başladı. Bunun üzerine kadın kaçmaya çalıştı. Eşini takip eden zanlı bu kez bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan iki çocuk annesi kadın hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik. Kaçan saldırgan aranıyor. Şanlıurfa'da da Suriye uyruklu 5 çocuk annesi Refah Kador geçen yıl eşinden boşandı. Haliliye ilçesinde yaşayan kadının evinden kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verildi. Eve giden ekipler 37 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphesi üzerine ekipler çalışma başlattı. 5 çocuk annesi Kador'un kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı, iş insanı Saadettin Saran ve sunucu Ela Rümeysa Cebeci'ye yönelik iddianamesini tamamladı. Her iki isme uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçlamasıyla ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası talep edildi.
0: Soruşturmanın bir gizli tanık ifadesi üzerine başlatıldığı belirtildi. Şüphelilerin Adli Tıp Kurumu'ndaki uyuşturucu testlerine ve yazışma kayıtlarına yer verildi. Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı, iş insanı Saadettin Saran ve sunucu Ela Rümeysa Cebeci'ye yönelik iddianame mahkemenin incelemesine sunuldu. Başsavcılığa göre Cebeci telefonunda uyuşturucu madde içerikli elektronik sigaralar üzerine araştırmalar yaptı. Saadettin Saran'la uyuşturucu kullanımı ve ekimine ilişkin olduğu değerlendirilen mesajlaşmalara rastlandı. Her iki şüphelinin adli tıp analizlerinde testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi. Cebeci'nin bir dönem uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği ancak kimseye temin etmediğini savunduğu hatırlatıldı. Saran'ın ise uyuşturucu kullanmadığını ileri sürdü. Evindeki kalıntıların ilaç tozuyla lavanta kalıntısı olduğunu iddia ettiği kaydedildi. Daha önce geçirdiği ameliyatlarda aldığı anestezi ve ilaçlarında uyuşturucu testinin pozitif çıkmasına neden olabileceğini savunduğu aktarıldı. Şüphelilerin mesajlarında izledikleri bir diziden yola çıkarak şakalaştıklarını söylediği belirtildi. Ancak bu diyaloğun net bir şekilde uyuşturucu madde temini içerikli olduğu iddia edildi. Saran'ın saç analizlerinde uyuşturucuya rastlandı. Bu madde içeriğinin dış etkenlerden veya ilaç etkileşiminden kaynaklanamayacağı ifade edildi. Saran ve Cebeci'nin uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan ayrı ayrı en az 10 yıl hapisle cezalandırılmaları istendi.
1: Kastamonu'da ağaçtan kiraz yedikten sonra rahatsızlanan çift hayatını kaybetti. Tarım ilacı iddiaları araştırılıyor. Olay Tosya ilçesi Karabey köyünde meydana geldi. Ahmet Derin'le eşi Rahime Derin 1 Temmuz'da akrabalarının bahçesindeki ağaçtan kiraz yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan çift hastaneye kaldırıldı. Ahmet Derin aynı gün hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Rahime Derin de 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Kiraz ağacında tarım ilacı olup olmadığının belirlenmesi için örnek alındı. Çiftin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak. Jandarma Genel Komutanlığı foto kapanlarla suç işlediği değerlendirilen 1847 şüpheliyi tespit etti. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Foto kapanların suçla mücadelede daha etkin ve hızlı sonuç verdiği belirtildi. Ve bu kapsamda da yurt genelinde 1847 şüpheli tespit edildi, yakalandı. Zanlıların göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu imal ve ticareti ve ayrıca hırsızlık gibi suçlar nedeniyle adli makamlara teslim edilerek işlem başlatıldığı kaydedildi. Trabzon'da dere üzerindeki köprü zaman içinde hasar aldı. Beton parçalanıp dökülmeye başladı, köprünün ayaklarındaki demirlerse açığa çıktı. Bölge halkı olası bir faciaya karşı önlem alınmasını istiyor.
0: Beton parçaları döküldü, demirleri açığa çıktı. Trabzon'da her gün yaklaşık 500 ağır tonajlı aracın geçtiği köprü vatandaşları tedirgin ediyor.
4: Yaya olarak yürüdüğünüz zaman araç geçsin, bak sallanıyor köprü. Her an yıkılabilir yani. Sel burası afet bölgesi. Maçka Zigana'dan komple bu akan dere buradan geçiyor. 90 yılında bu derenin taştığını ben gördüm, bizzat şahidim. Bu ayakları da yıkılmıştı. Şu anda da göründüğü gibi yapılması veya onarılmasını istiyorum.
0: Burası Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi. Değirmen Dere üzerine yaklaşık 40 yıl önce bu köprü inşa edildi. Ağır tonajlı araçların da kullandığı köprüde zaman içinde hasar oluştu. Betonun parçalanıp dökülmesi sonucu demirler açığa çıktı. Köprünün sallandığını söyleyen mahalle sakinleri endişeli.
5: Burada vatandaş olarak da geçiyoruz, çocuk da geçiyor. Buradan okula giden çocuklarımız da var, kardeşlerimiz var.
0: Bölge halkı olası bir faciaya karşı güçlendirme ya da yenileme çalışması yapılmasını istiyor.
1: Liselere geçiş sistemi kapsamında tercih süreci yarın başlıyor. Tercihler merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta e-okul üzerinden yapılacak. Tercih süreci 27 Temmuz saat 17'ye kadar da devam edecek. Merkezi sınavla öğrenci alan okullara toplam 198.899 öğrenci yerleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar da 5 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulacak. İstanbul'da 15 Temmuz'un 10. yılına özel anma etkinlikleri sürüyor. Bugün Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde de motosikletliler ve bisikletlilerden oluşan kortej düzenlendi. Etkinliğe katılım yoğundu.
0: 253 şehit için 253 bisiklet ve motosiklette kortej oluşturuldu. Katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla törene katıldı. İstanbul Taksim Meydanı'nda 15 Temmuz şehitlerini anma programı düzenlendi. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.
6: Bu Milli Birlik ve Beraberlik Günü'nü 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bisikletli çevireceğiz. Motosikletli kardeşlerimizle beraber bir program gerçekleştireceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız ve bununla ilgili pek çok faaliyeti gençlerimize anlatacağız.
0: Bisikletliler ve motosikletliler sabahın erken saatlerinde etkinlik alanında toplandı. Programa şehit yakınları ve gaziler de katıldı.
7: 15 Temmuz hepimizin özgürlüğüne dokunan bir mücadelenin adı. Biz 10. yılındayız ama inanıyorum ki yüzlerce yıl bu kahramanlık unutulmayacak.
8: Şehit Yılmaz Ercan kardeşimiz 15 Temmuz'da köprü üzerinde motoruyla şehit edilmişti. Biz de 253 motosikletle çağrıda bulunduk. Bu kardeşimiz adına bir sürüş yapalım diye. Bugün de anma programlarında bunu gerçekleştiriyoruz.
0: Sadece İstanbul'dan değil, organizasyon için farklı illerden gelenler de vardı.
9: Ben de bir misafir olarak geldim Isparta'dan. Çok güzel bir etkinlik.
10: Coşkulu bir etkinlik. Hep istiyorduk böyle bir topluluğa katılmayı. Bir daha o günler yaşanmasın.
11: Heyecanlıyım yani. Turu tamamlamak istiyorum.
12: 15 Temmuz'ları hatırlatmak, unutturmamak için buraya toplandık.
0: Kortejin rotası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçildikten sonra Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde sonlandı.
1: Noktalıyoruz. Yayınımız Liman Günü ile devam edecek.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
14: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
15: Çoğu zaman şu kritik soruyu da gözden kaçırıyoruz. İşverenin çalışana ödediği toplam maliyet ile maliyet sadece işverenin takdirine bırakabilecek bir konu değildir.
13: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
15: Düzenleme yasalaştıktan sonra doğum izni ayrılacak işçi ve memur kadınlar 24 haftalık analık izninden yararlanabilecek. Ayrıca bir hüküm yoksa bayramda çalıştığı her gün için 2 günlük ücret.
13: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
16: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümümüzde bülbüle en çok benzeyen kuşların seslerini birlikte dinlemiştik. Kamış bülbülü, kara tavuğu, karabaşlı ötleyen, çit kuşu, kızıl gerdanın ince tonları, ritimleri, verdikleri molaları ve ötüş biçimlerini karşılaştırarak onları tanımayı öğrenmiştik. Çok keyifli, bol kuş sesli, güzel bir bölüm olmuştu Kerem. Değil mi?
1: En güzel öten kuşları ele aldık. Bir de onlarla karıştırılan, birbiriyle karışan diğer güzel öten kuşları da söyledik. Hepsinin ortak özelliği galiba güzel ötmesiydi. Eğlenceli bir bölüm oldu.
0: Evet, o zaman bu haftaki bölümümüz de oldukça eğlenceli ama öncesinde klasik sorumu hızlıca sormak istiyorum sana. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin, neler gördün?
1: İtiraf edeceğim Yaz, pek bir şey görmedim. Onun için bu sefer pas geçiyorum ben. Sana soruyorum. Sen nerelerdeydin ve neler gördün?
0: Ben de bol bol gördüm. İkimiz adına cevap vereyim o zaman. Çok da uzatmadan, çünkü aslında uzatabilirim. Yani sırf bir bölüm olabilir Kerem. Çünkü Londra'ya geldim. Önümüzdeki günlerde kuş fuarına gideceğim. O da çok heyecanlı olacak. Önümüzdeki hafta anlatırım uzun uzun. Sen bana demiştin ki WWT London Wetland Center'a git Londra'ya geldiğinde. O da işte WWT Londra Sulak Alan Merkezi oluyor. Aslında bir doğa koruma kuruluşu tarafından işletilen Londra'nın en önemli sulak alanlarından biri ve aşırı merkezi bir yer. Ben gitmeden eBird'e baktım, 201 kuş türü vardı. Eskiden aslında kullanılmayan su depoları iken 2000 yılında doğal sulak alan habitatına dönüştürülüyor diye okudum. Bugün işte göller, sazlıklar, bataklıklar ve çayırlardan oluşan yaklaşık 44 hektarlık bir yaşam alanı. Neler neler görmedim ki. eBird kayıtlarımı düzenleyeceğim ama en çok ilgimi çeken, daha önce bu kadar yakından görmemiştim, dik kuyruk oldu. Mavi gagasıyla beni birden hiç beklemediğim bir yerde karşı ve böyle aşırı sıcak, sıcak hava dalgasının olduğu bir zamanda, öğlen 12 sıcağında uzun uzun önümde, yani dik kuyrukla selfie yaptım diyebilirim Kerem. Sana yollayacağım o fotoğrafları. Ama sonrasında ben bu kaydı girerken bana emin misin diye sordu yine eBird. Programdan önce de baktım, galiba Amerika dik kuyruğu ve egzotik bir tür. Onu bir sana sormak istedim programımızda. Dik kuyruktan bahsetmek istedim o yüzden.
1: Çok ilginç yani karabaşta dik kuyruk görmüşsün. Dik kuyrukların 5-6 türü var dünyada. Amerika'daki bulunan tür de çok yaygın. Bizdeki gibi böyle nadir özel seyahatler yapmak zorunda olduğun bir tür değil. Çok yaygın şehir göletlerinde görülebiliyor. İngiltere'de zamanında getirilmişti ve ciddi bir problem olmuştu bu. Çünkü onlar daha sonra Güney İspanya'ya gidip bizim dik kuyruklarla çiftleşmeye başladılar. Ve bazı genetik problemler ortaya çıktı. Hem tür saflığını kaybetmeye başladı hem de başka konular ortaya çıktı. Sonra bir kısmını bunların aldılar, topladılar yani ördekleri ama gene geri herhalde sayıları arttı. Yani kontrol altına almaya çalışıyorlar ördekleri bir şekilde. Sen gene görmüşsün, boş ver, güzel görmüşsün. Egzotik türler diyen her yerinde var. Şehirlerde çok daha fazla var. Ve buradan şu konuyu hatırlatalım. Dünya şehirlerinde çok farklı su kuşları görebilirsiniz. İstanbul'da da arada ilginç türler gözüküyor. Sen de benzer bir şey yaşamışsın ve egzotik bir su kuşu olan Amerikan dik kuyruğunu, karabaşlı dik kuyruğu görmüşsün.
0: Peki bunu kayıtlara girmemek mi lazım acaba? Yanlış mı yaptım diye düşündüm sen böyle söyleyince.
1: Aslında tam tersi girmek lazım ki bu hayvanın da durumu nasıl, sayıları artıyor mu, oluşturduğu bir tehdit oluşturuyor mu ya da daha geniş bir yayılıma mı doğru gidiyor yoksa kendi dar bölgesinde sakin sakin duruyor mu? Bu değişimleri izlemek için gözlemcilerin kayıt girmesi bence çok değerli. Türkiye'de de kara kuğular gözüküyordu arada kafesten ya da kafes demeyelim artık ona insanların esaret altına tuttuğu kuşlar bunlar zamanla kaçıyorlar. Denizde gözüktü defalarca. Kayıtları topluyoruz biz.
0: Çok güzel.
1: Evet.
0: Bugün de ben de karakuğu gördüm. Burada her gün, yani bol yeşillikli bir yer olduğu için her gün, her sabah bir gözleme çıkıyorum. Öğlen de değişik türler görebiliyorsun. Yani sıcağa rağmen o WWT dediğim yerde onda açılıyordu Kerem. Ben böyle şaşırdım. Ya kuşa ben sabah 6'da gitmeliyim dedim. Ama gel gör ki onda gitmeme rağmen 30'u aşkın tür gördüm. Çok keyifli. Gerçekten Londra'da, İngiltere'de kuş gözlemek, hatta 650-700 tür falan varmış İngiltere'de. Neden olduğunu anladım yani hemen 2 günde. Keyifli.
1: Çok güzel. Keyfini çıkarmaya devam et. Yeni haberlerini de bekliyorum haftaya.
0: Anlaştık. O zaman yavaş yavaş bu haftaki konumuza geçelim çünkü ona da uzun uzun yer vermek istiyoruz. Bugün kuş gözlemcilerinin sadece doğayı izlemekle kalmayıp bilime de nasıl katkı sağladığını konuşalım dedik. Elimizdeki telefonlarla yaptığımız bir kuş gözlemi dünyanın öbür ucundaki bir araştırmacının çalışmasına nasıl destek olabilir? eBird gibi açık veri platformları tam olarak nasıl çalışıyor ve neden bu kadar önemli? Özellikle özellikle eBird'ü konuşacağımız bir bölüm olacak ve kuş gözlemcileri için oldukça faydalı olacağını düşünüyoruz. Çünkü gözlem kayıtlarının nasıl bilimsel veriye dönüştüğünü birlikte keşfedeceğiz bu hafta.
1: O zaman başlayalım. Güzel bir konu.
0: Evet, çok güzel bir konu. Öncelikle eBird nedir Kerem ve nasıl ortaya çıktı?
1: eBird, internet temelli kuş gözlemcileri için yaratılmış bir veri tabanı. Bu veri tabanında sistematik olarak belli bir şablon içinde kuş gözlem verileri toplanıyor. Bugün cep telefonundan da girebiliyorsun, kendi uygulaması var. Daha önce bilgisayar üzerinde internette bağlı bir bilgisayardan giriyordun. Nasıl ortaya çıktı? Biraz ondan bahsedeyim kısaca. eBird 2000'li yıllarda başladı. Aslında bu projenin fikir babası Kanadalı bir bilim insanı. Üniversiteden çıkıyor. Daha sonra Amerika'da Cornell Üniversitesi'ne geçiyor. Ve Cornell Üniversitesi'nde 2000'den 2006'ya kadar kuş gözlemcileriyle değişik yapılar, değişik sistemler ve değişik şablonlar deniyorlar. En sonunda yavaştan biri tutmaya başlıyor. Uzun denemeler sonrasında kuş gözlem camiası bu sistemi kabul ediyor, benimsiyor, bağrına basıyor ve sonra da büyümeye başlıyor. Büyüdükten sonra 2005 yılında kurulmuş Türkiye'deki Kuşbank sistemi 2007 ile 2013 arasında ikinci bir altyapı taşınması yaşıyor. Yaşadığı sorunlar ve konular gündemdeyken eBird ile beraber görüşmeler başlıyor ve Türkiye'deki Kuşbank da 2015 yılının sonunda eBird'e taşınmış oluyor.
0: Bunun taşınmasında biraz ve Türkiye'ye gelmesinde senin katkın büyük diye hatırlıyorum. Yanılıyor muyum?
1: Benim katkım büyük, bayağı büyük. eBird'le görüşmeleri ben yürütmüştüm. Ama bu bir ortak bir çalışma. Yani teknik olarak birçok konuda ben liderlik yaptım, sistemi tercüme ettim, mevcut verilerimizi eBird verimiz veri setine uydurdum falan. Ama bu sonuçta herkesin rızasıyla ve herkesin isteğiyle olan bir şey ve aynı zamanda eBird komitesinin de üyelerinin katkılarıyla gerçekleşen bir olay. Oraya da geleceğiz.
0: Evet, şimdiden emeklerinize sağlık. Yani sayenizde Türkiye'de gerçekten işte 505 kuş türü olduğunu ve nerelerde kayıt edildiğini görebiliyoruz. Zaten konuşacağız. Peki ben son zamanlarda bazı kuş gözlemcilerinden başka platformlar da duyuyorum. eBird tek başına yok değil mi? Hangi platformlar var eBird gibi ve ne kadar sıklıkta kullanılıyor? En yaygını eBird mü gibi sorularım var.
1: Evet, yani eBird aslında bir platform, bir marka olması gerekmiyor bu konunun. Sonuçta buradaki fikir biraz vatandaş bilimi terminolojisiyle tanımlanabilir. Yani amatör kişilerin kendi gözlemlerini sağlıklı bir şekilde teyit edildikten sonra, konuya da girelim, paylaşmasıyla çok ciddi bir veri seti oluşuyor. Elbette herkesin girdiği veri doğru olmayabilir. Bunun da kontrol mekanizmaları var. Bazı otomatik sistemler, biraz da kişiler ve bazı hakemlerin katkısıyla olan sistemler var. Bu eBird dışında bütün dünyada başka yaygın olan Observation isimli bir sistem var. Hollandalıların bulduğu, Avrupa'da çok yaygın olan. Ve onun alt grupları var. Mesela göçle ilgili bir çalışmada onu kullanıyorlar Gürcüler. Onun dışında her ülkenin kendi küçük veri tabanları var. Türkiye'de de çok uzun zamandır kuş gözlemine de büyük katkıları olan Trakuş platformunun da veri toplama altyapısı var. Onlar da belli gözlemcilerden veriler topluyorlar. Türkiye'de başka yapılar da oluşmuştu. Mesela Doğal Hayat vardı uzun süre. Maalesef şu anda hayatta değil Doğal Hayat. Bir server sıkıntısından sonra maalesef sahneden çekildi. Ama onun da bir veri toplama sistemi vardı. Şimdi burada bir de kuş dışında veya kuş dahil diğer gruplar içinde olan iNaturalist gibi National Geographic Derneği'nin oluşturduğu bir altyapı var ya da desteklediği, içinde bulunduğu bir altyapı var. O kuşların dışındaki kelebek, çiçek, böcek gibi diğer hayvan ve bitki gruplarını da kapsıyor. Dolayısıyla bir sürü şey var. Bir de bunun bir çatı organizasyonu var. Ondan da bahsetmek istiyorum.
0: Tabii, hangisidir?
1: Hangisidir? Global Biodiversity Information Facility diye geçiyor. GBIF diye geçiyor.
0: Hiç duymadım.
1: Şu anda, evet, bu senin kullandığın bir şey değil ama senin bütün verilerin oraya da gidiyor. Çünkü bütün dünyadaki bu veri sistemlerinde ortak bir dil oluşturulmuş, ortak bir veri tabanı başlıkları oluşturulmuş. Örnek veriyorum, tarihi hep aynı şekilde giriyorlar. Ya da işte ne bileyim ben, tür taksonomisini belli listeleri takip ederek alıyorlar. Bütün bu verilen kayıtların hepsinin toplandığı yer. Türkiye'de de Kuşbank ve eBird altyapısı doğrudan Global Biodiversity Information Facility'ye verilerini paylaşan tek yapı.
0: iNaturalist'in verileri gitmiyor o zaman, değil mi?
1: Gidiyor, o da
0: o
1: gidiyor.
0: Da...
1: Kuş gözlem şey olarak tek yapı. iNaturalist'e gidiyor, Observation'da gidiyor.
0: iNaturalist ne kadar sıklıkta kullanılıyor? Onu ben böyle ilkokul ya da işte ortaokul, lise gruplarında daha çok duyuyorum. Çocuk aktivitelerinde daha çok iNaturalist kullanılıyor Türkiye'de. Hani senin bir bilgin var mı o konuda?
1: Benim bir bilgim yok ama en az eBird kadar kullanılıyordur. Çünkü çok fazla böcek, memeli, kertenkele, kelebek bunlarda çok yaygın kullanılıyor. Bir de yapay zekada kullanıyor iNaturalist. Çünkü çektiğim fotoğraftan o türü tanımlama yeteneği var. O daha çok fotoğraf uygulamalı bir şey. Cep telefonuyla böcek kelebek peşinde koşuyorsan iNaturalist çok eğlenceli.
0: Evet, çok enteresan. Bak ben kullanmıyordum ama çok duyuyordum. Şimdi eBird'den sonra oraya da bir giriş yapacağım yavaş yavaş. Peki yani Türkiye'de eBird ne kadar aktif kullanılıyor ve girilen verilerin doğruluğu nasıl kontrol ediliyor Kerem?
1: Türkiye'de toplam kullanıcı sayısı son rakamlara göre 2000 veya 3000'e yaklaşıyor diye biliyordum. Aktif kullanıcı sayısı ise 500 ila 1500 arasında değişiyor. Ama bu rakamları tespit etmek kolay değil. Veri gelen insanların arasında. Çok ciddi bir kitle bu. Artış sayısı da yaklaşık 5 yılda 2 katına çıkıyor galiba veri. Yılda yıllık verilen geri sayısı bayağı iyi bir büyüme grafiği var. Yakında 10 binler mertebesine ulaşacak diye düşünüyorum 3-5 yıl içinde. Veriler nasıl kontrol ediliyor? Çok büyük bir emek var orada. Çünkü hem eBird'ün Türkiye'deki operasyonunu yöneten Türkiye Kuş Kayıt Komitesi var. Tamamen gönüllülerden oluşan gönüllü bir yapı. Ve Türk Kuş Kayıt Komitesi'nin yanında da komite içinde çalışan bir hakem heyeti var. Bu hakem heyetinde yaklaşık 15 kişi yılda en azından 5000 ila 10.000 kaydı revize ediyor. Bu kayıtların dışında bir sorun olduğu zaman o kaydı gelene otomatik veya manuel olarak bir mail gidiyor, bir e-posta gidiyor, bilgilendirme gidiyor ve belli bilgiler isteniyor. Eğer bilgiler istenmiyorsa kaydın en azından komite tarafından kabul edilmemesi söz konusu. Ama bu sadece kabul edilmemesi gerekiyor. Kendi listende giriyor. Fakat kabul edilmediği zaman en azından diğer harita veya eBird'ün oluşturduğu bilgi setlerine o kayıt işaretli olarak geçiyor. Böylece veri güvenliği sağlanıyor.
0: Evet, burada hemen ben de bir parantez açmak istedim. Seninle de sık sık konuşuyoruz. Şimdi eBird'ü ben de son aylarda çok aktif kullanmaya başladığım için sürekli komiteden bana mail gelmeye başladı sevgili dinleyiciler. Bu işte şimdi baktım Ömer Faruk Durdu. Yani Türkiye'den ilk defa bir şey aldım. Oradaki Gökçe Delice kaydınız doğru mu diye bir mail gelmiş. Bu dönemde Gökçe Delice görmüyoruz diye. Çünkü etrafımdaki insanlar, kuş gözlemcileri bana demişti bu tür var diye. Ben hani bilmeden işaretlemiştim. Ya da işte geçtiğimiz haftalarda zaten bahsetmiştik, bir İtalya'da bir toplantıdaydım. Serçe girdim. Hemen İtalya'daki komite bana serçe yok burada. Serçe gördüğüne emin misin? Bizim burada İtalyan serçesi var dediler. O yüzden bu mailleri sık sık alıyorum ve şeyden de korkuyorum Kerem. Hani beni eBird'den atacaklar mı acaba diye korkuyorum. Ama herhalde yeni başlayanlara sık sık gelen bir maildir diye de kendimi avutuyorum.
1: Hemen açıklayayım burada. Çünkü orada bir konu geldi. Kimse hiçbir zaman böyle platformlardan atılmıyor. Bazı insanlar var. Kayıtlarının her birine yanlış kayıt girenler var. Bilerek yanlış kayıt giren ve belli bir rakamda yukarı çıkmak isteyen insanlar var. Onların kayıtlarını biz kapatabiliyoruz. Ama kimse platformdan atılmıyor ve her zaman bir açıklama gidiyor. Ve bu grup üzerinden gittiği için dengeli bir açıklama olduğunu düşünüyoruz. İsteyen insanlar daha fazla bilgi talep ediyor. Onlara da yazıyoruz.
0: Ne güzel. Bir şey soracağım. İlk soruma işte 2000-3000 üyesi var eBird'ün Türkiye'de demiştin. Yani başka ülkelerle kıyasla ne seviyedeyiz diye bir sormak istedim. Mesela hani İngiltere tabii ki de, hani biliyor musun sayıları bilmiyorum ama en az 10 bin kayıt giren vardır diye düşünüyorum burada.
1: 100 bin.
0: 100 bin. Tamam, hiç şaşırmadım.
1: Biraz...
0: Çünkü 700'den fazla kuş kaydı girmişler buraya. Dedim ki kesin herkes giriyor.
1: Orada başka bir sistem var. eBird benzeri BirdTrack var. Ama eBird kullanan da çok fazla var. Çok fazla kayıt giriliyor. Çok fazla gözlem var. Gözlem yapıp kayıt girmeyenler de oluyor. Çünkü çok fazla insan olduğu için aynı kuşu girecek. Bizden çok daha farklı. Ama Türkiye'deki asıl beni en etkileyen şey insanların kuş gözlemini sahiplenmesi çok farklı bir boyutta. Yani çok ciddi alıyor ve bizim Türkiye'deki kuş gözlemcileri çok zor coğrafyalarda, koşullarda da çok az sayıdaki bazı kuşları bir cımbız da böyle samanlıkta inarar gibi arayıp bulup ortaya çıkarmayı başarıyorlar. Yani bizim Türk kuş gözlemcilerinin gerçekten bazı konularda kimse eline su dökemez çok yetenekli kuş gözlemcileri var.
0: Ya hemen gözlerim parladı. Keşke daha çok eBird kaydı giren kuş gözlemcisi olsa ve hani bu işte radyo programı olsun, vermeyi hayal ettiğimiz kuş kolektif tarafından eBird eğitimleri olsun. Bunu yapabiliriz ve bu sayıyı dediğin gibi 10 bine çıkarabiliriz diye hayal ettim içimden. Sana bir şey soracağım. Merlin'e de çok fazla kayıt giren var. Merlin hani böyle bir kuş şazamı diyoruz. Kuş sesini kaydediyorsunuz ve hangi kuş olduğunu söylüyor ama hata payı yüksek. Onun eBird'de bir bağlantısı var mı Kerem? Çünkü bazen ben yaptığımda eBird kaydı da girdiğimde Merlin'den almadığını eminsin değil mi diye soru soruyor. Bir de hani onu bir netleştirelim isterim. Bazı arkadaşlarım da Merlin'de tutuyor çünkü kayıtlarını.
1: Evet, doğru. Onlar biraz daha böyle ilk başlangıçta daha insanı yormayan tek bir kayıt girmek istediğinde değerli bir şey. Sonra eBird hesabını koyduğun zaman o kaydı oraya da aktarıyor diye biliyorum. Hani ben öyle yapmadığım için Merlin'i kuşu tanımlamak için ya da daha çok kuş sesi tanımlamak için kullanıyorum. Bilmediğim coğrafyalarda veya bildiğim yerlerde teyit almak için. eBird'i ise ayrıca ikisini paralel kullanıyorum. Tabii eBird'i çok yoğun kullanmayan insanlar Merlin'den giriyorlar. Bir şekilde o verinin toplanması çok önemli. Ve çok güzel bir vizyon var burada. Yani o kişiler çıkmışlar ve emek vermişler. Bir teleobjektif, bir dürbünleri var ve kuşların seslerini dinliyorlar ve parkta vakit geçiriyorlar. Bu notları bir şekilde biz ana veri setine aktaralım ve diğer insanların da kullanımını açalım mantığı var. Onun için bence çok güzel girişimler burada. Onların hepsi değerli veriler oluşturuyor. Bazen hiç beklemediğin ülkede, hiç beklemediğin bir kişi sayesinde soyu son derece azalmış bir kuşun hala yaşadığı bilgisini alıyoruz. Dolayısıyla bu sistemler çok faydalı.
0: Evet, aslında sorularında biraz cevapladın ama bu kadar insanın girdiği gözlem verileri neden önemli? Bir tekrar altını çizelim isterim. Yani bunlar gerçekten tabii ki de cevabı aslında soruda gizli ama bilimsel çalışmalarda kullanılıyor mu?
1: Yani buradaki amaç birinci bilimsel çalışmalarda bu verilerin kullanılması ve asıl nihai amaç ise kuşların korunması için bu verilerin kullanılması. Şimdi bu çok değişik platformlarda bütün bu veriler kullanılıyor ve dijital bir ortama girdiği için verileri analiz etmek ve güzel sonuçlar çıkarmak çok kolay. En basitinden kuşların haritaları ortaya çıkıyor. Bu haritalar canlı olarak eBird sitesinden izlenebiliyor. Nadir bir türün Türkiye'ye gelip gelmediğini örnek veriyorum. Yaz ördeği 1990'lı yıllarda 40-50 çiftin yuvaladığı bir tür. Son zamanlarda kuş haftasında 2018-2019'da artık Türkiye'den soyunun tükendiğini tespit etmiştik. Çok güzel bir gelişme oldu. 5 yıl sonra bu ördek Gaziantep'e geri geldi ve orada yuvalamaya başladı. Biz bu haberi nasıl aldık? eBird sayesinde aldık. Yani elbette WhatsApp gruplarında da dolaşıyordu. Ama eBird'de bir arşiv gibi duruyor. Ne zaman açtığın zaman orada haritada oraya gidildiğinde o kuşun hala yuvaladığını ve ürediğini görebiliyorsunuz. Bu çok önemli. Soy tükenen hayvanların sayılarının ve popülasyonlarının nasıl, ne durumda olduğunu, hala belli bölgelerde korunduğunu mu ve yaşadığını, o yaşayıp yaşamadığını eBird sayesinde öğreniyoruz. İkinci çalışması da tabii ki Türkiye Kuş Atlası. Hani bahsettiğimiz şey, insanların rastgele bazen girdikleri veya kasıtlı olarak atlasa katkı vermek üzere girdiği bütün kayıtlar eBird'de toplanıyorlar, derleniyorlar ve sonra oradan çıkarılıp değişik veri inceleme ve araştırma araçları kullanılarak atlas haritaları tekrar oluşturulabiliyor. Oluşturulduğu zaman atlas haritaları geçmiş dönemde oluşturulmuş haritalarla karşılaştırılabilir ve hangi türün hangi bölgelerde arttığını, hangisinin azaldığını, hangisinin yayılmacı ve genişlemeci olduğunu, hangisinin daralmakta olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla çok değerli bir veri. Bu veriler olmadan doğa hakkında bir yorum yapmak çok zor. Böyle biraz emrivaki şekilde yapılan verilerin çoğunda çok ciddi hatalar oluyor. Senle de konuşmuştuk daha önce. Türkiye'deki doğa haberciliğinde çok fazla yanlış veri de dolaşıyor. İşte ne bileyim martıların işte kirlilikten dolayı kanatlarının kahverengi olması gibi. Ama hepimiz biliyoruz artık kahverengi kanatlı martılar, genç martılar. Hani bu kuşun sayısı tükendi, bu endemik tür falan, bunların hepsinin cevabını herkes eBird'ı açıp inceleyerek görebiliyor. Bu çok güzel bir teknoloji ve çok faydalı.
0: Süper Kerem. Bir kuş gözlemcisi eBird'e veri girerken tam olarak ne yapıyor? Bir kayıt nasıl oluşturuluyor? Kolay mı oluşturuluyor? Bir yandan cep telefonuyla sahada veri girmek gerçekten bu kadar kolay mı? Gibi sana mobil uygulama nasıl çalışıyor gibi sorularım var.
1: Tamam, çok güzel. Şimdi Bu mobil uygulamada üye olmak önemli. Üye olmak için bence bilgisayar başından olmak çok daha kolay ve faydalı. Hem şifreyi not etmek falan için de. Sonra cep telefonunda aynı şifreyi girmek lazım. Dolayısıyla böyle bir şifre ve hesap açma meselesi var. Ben bunu insanlara internet üzerinde bilgisayardan hesap açmalarını öneriyorum. Ya da tablet gibi daha büyük bir aletten. Tabii ki herkes benim gibi değil. Genç nesil cep telefonuyla yaşadığı için yani bilgisayar yerine daha çok telefon kullandığı için onlar oradan açabilir. Onun dışında kullanmak çok kolay. Çok ilginç bir şey söylemek istiyorum. Bu önemli. İki şey veri alıyor eBird. Hem kuş gözlem verisi alıyor. Hem de kuş gözlemcinin verisini alıyor. Şimdi ne demek istiyorum? Tamam, kuş gözlem verisi, bu kuş burada. Evet, o veri girildi. İşte bir serçe, 3 tane leş kargası, 5 tane gümüş martı, işte 2 gri balıkçıl, 1 tane ebabil. Bunlara girdik. Ama aynı zamanda kim girdi bunu? İşte Yağız Güvendi. Ha, tamam, Yağız orta derecede bir gözlemci. Tamam, bu kayıtları güvenilirdir. Bunları sayabiliriz. Ne zaman girdi? Kaç saat gözlem yapıp da bu türleri girmiş? Mesela 15 dakika mı durmuş, yoksa orada 4 saat boyunca aynı noktada sabırlı bir şekilde sabahın köründe gidip gözlem mi yapmış? Şimdi bu iki gözlemin arasında müthiş bir kalite farkı var. Ve o da aslında kuşların az veya çok kaydedildiğini de açıklayan bir bilgi. Dolayısıyla metadata denen, yani verinin verisi, bilgisi de eBird'de toplanıyor. Bu çok değerli. Bilimde bu çok değerli. Bu veri olduğu için verileri analiz etmek çok daha kolay ve çok daha güvenilir sonuçlar çıkarılabilir. eBird'de veri de 3 aşamada giriliyor. İlk önce saat ve yer giriliyor. Daha sonra türler giriliyor. Sonra da bittiği zaman da verinin bittiğine teyit ediyorsun ve bütün türleri, gördüğün türleri eklediğini mi, yoksa ilginç gördüğün bir tür için mi o kaydı açtığını belirtiyorsun. Ondan sonra da kapattığın zaman send dediğinde ya da gönder dediğinde eBird verisi bütün dünyada herkesin erişimine açık bir şekilde duruyor.
0: Peki veri girmek dışında eBird kullanılıyor mu?
1: Bence çok güzel kullanılıyor ve çok keyifli. Bence herkese bunu da öneriyorum. Bir parka gittiniz. Bu parkta en son hangi kuşlar görülmüş? O parkı bulduğunuzda mesela İstanbul'da Yıldız Parkı, işte Ankara'da işte Seymenler Parkı falan gibi. Buradan bakabilirsiniz. Kim gitmiş? En son ne zaman ne görmüşler? Hangi tarihte görmüşler? Veya benim görmediğim türler arasında son bir haftada görülen tür var mı gibi çok spesifik bir şekilde de sorabiliyorsun ve sana bu cevabı veriyor. İkincisi, türlerin hangi mevsimlerde gelip hangi mevsimlerde gittiğini de öğrenebiliyorsun. Haftasına kadar. Ha, tamam diyorsun mesela. Kışın gelen dağ ispinosu, Ekim'in son haftası ve Kasım'ın ilk haftası büyük sayılarda geliyor ve Nisan'a kadar, Mart'a kadar kalıyor. Ben de o bölgeye ziyaretimi Bolu'ya o tarihlerde yaparsam bu kuşu görürüm diyebiliyorsun. Böylece turizm listeni de zenginleştirmen çok kolay.
0: Evet, yani bir de seyahat öncesi de tabii ki de, eğer hani ben aslında göçebe bir şekilde yaşıyorum bir yandan ve seyahat öncesi illa bakıyorum, yani mesela Londra'ya gitmeden önce nerede, hangi alanda daha çok kuş gözlenmiş? Ben hangi alanlara gidebilirim? 3 günüm var. 3 güne 3 farklı yer sığdırabilir miyim diye de bakıyorum sıkça. Kesinlikle tavsiye ederim. Orada ne kadar kuş türü olduğunu eBird verilerinden görebilirsiniz. Hatta burada kaldığım arkadaşım Yonca ile bir oyun gibi tüm böyle Londra'daki kuş gözlem alanlarına kaç tür kaydedilmiş diye baktık. Kuş gözlemcisi olmayan arkadaşlarınızın bile ilgisini çekebilecek veriler var diye özetleyebilirim ben de.
1: O zaman en son soruyu da programı kapatmadan ben sana sorayım. Ya, sence eBird'e kayıt girmenin cep telefonunda kolaylıkları nedir?
0: Çok kolay. Ben bunu uzun seneler biraz ötelemiştim. Zor diye düşünüyordum. Sen Kerem yanımda pıt pıt hemen giriyordun kayıtları. Yani gayet uygulamayı açıyoruz. Hemen start diye basıyoruz. Ve artık hani mesela dün 3 saat boyunca gözlem yaptım ve tüm rotamı verdi. Gördükçe de türleri yazıyorum. Türkçe kullanıyorum ben. Bildiğim türleri yazıyorum. Hatta bugün tekrar böyle bir 2 saat gözlem yaptım Hyde Park'ta. Bitirmedim listemi ama tamamladım. Dedim ki sonrasında giriş yapacağım. Onu da yeni öğrendim. Hani şimdiye kadar böyle okey deyip sonra tekrar siteyi açıp bilgisayardan kayıtlarımı giriyordum ve fotoğrafları giriyordum. Şimdi onu da yapabildiğimi öğrendim mobilde. Gayet kolay ve arkadaşlarımı ekleyebiliyorum. Maillerini yazabiliyorum. Kaç saat gözlem yaptığımı zaten kendi başlattığım için buluyor. O yüzden çok tavsiye ediyorum. Şarjı da yemiyor o kadar. Bu da önemli bir bilgi. Çünkü 3 saat açık arkada gitti. O yüzden ben de artık eBird'in Türkiye temsilcisi olarak herkese eBird kullanın diyebilirim Kerem.
1: Bu arada çok güzel bir noktaya değindin. Bir de bunun aslında küresel ve çok demokratik ve çok erişilebilir bir şey olduğunu, platform olduğunu vurgulayayım. Mesela sen İngilizce bir Tayland kuşları kitabı aldığın zaman Tayland'a gittiğinde o kuşların isimlerini Tayca giriyorsun. Sonra orada Tayland'daki kişi o kuşun isimlerini kendi İngilizce sen giriyorsun pardon. Tayland'daki kişi ise Tayca senin gördüğün tür listesini okuyor. Çinli geldiği zaman da Tayland'a seninle aynı milli parka gittiğinde ve orada kuş gözlemi yapacaksa o isimleri Çince okuyor. Sen de burada gördüğün kuşları annenle paylaşmak istediğinde kuş isimlerini Türkçe alıp annene ben bu kuşları gördüm diye ona da Türkçe atabiliyorsun. Yani bütün diller arasında da dünyanın yaklaşık herhalde 30-40 dilinde daha da fazla olmalı tercüme otomatik olarak var. Tüm kuş isimleri mevcut. O da çok güzel bir konu yani.
0: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta eWord ve ona benzer açık veri platformlarından bahsettik. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu ve kuş kayıtlı günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boyla ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

目。Yeni haftada kuzeyde sıcaklık 1-2 derece düşecek. İstanbul'da kuvvetlenen Poyraz'la sıcaklık 28 dereceye inecek. Hava biraz bulutlanıyor. Kısa süre yağış geçişi olabilir. Ankara az bulutlu 33, Bursa 32 derece. İzmir 36 derece ancak karayel 3 gün kuvvetli esecek. Antalya'da hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetleniyor. Hissedilen sıcaklık hafta sonuna göre 3-4 derece azalacak. Gölgede Edirne 29, Kocaeli 28, Balıkesir 32 derece. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 29, Konya 34, Kayseri 33 derece. Ege'de sıcaklık değişmiyor ancak karayel hafta başı kuvvetli eseceğinden daha fazla serinlik verecek. Manisa 35, Muğla ve Denizli 37, Bodrum 36 derece. Akdeniz güneşli, gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Kastamonu, Çorum, Gümüşhane çevresinde yerel yağış olacak. Zonguldak parçalı bulutlu 25, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan kesiminde yaz sağanağı sürüyor. Erzurum 31, Malatya 37 derece. Güneydoğu çok sıcak. Gaziantep 40, Diyarbakır 42 derece. Hava durumu. Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 23.
1: Mutlu geceler. 23 bülteniyle karşınızdayız. Ünlü şarkıcı Haluk Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Derneğin kurucusu ve başkanı olan Haluk Levent, dernekler kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor.
2: Dernekler kanununa muhalefet, örgüt üyeliği ve suç gelirlerini aklamakta suçlanan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturma, Haluk Levent'in 2017 yılında kurduğu sivil toplum kuruluşu Ahbap Derneği'nde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.
3: Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, Almanya'ya gitmek için havalimanına ulaştığında hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kararını öğrendi. Ardından İstanbul'daki evine dönen Levent aracıyla İzmir'e hareket etti. Bursa'dan geçtiği esnada polis ekiplerince durdurulan Levent gözaltına alındı. Levent işlemleri için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
2: Ahbap Derneği'nin depremzedeler için yaklaşık 158 milyon dolarlık bağış topladığı ancak 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen yapılması planlanan konutların bir kısmının tamamlanmadığı öne sürülüyor.
4: Önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten ve bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyorum.
2: Öte yandan Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği ve Ahbap hesabından asistanına 120 milyon lira para aktarıldığı iddia ediliyor. Ünlü şarkıcı Haziran ayında da karşılıksız çek iddiasıyla yargılandığı davada yaklaşık 70 milyon lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme Levent hakkında çek düzenleme ve yeni çek hesabı açma yasağına hükmetmişti. Levent'in emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: Ve geçiyoruz bültenimizdeki esas konuya. Birazdan bağlantılarımız da olacak. ABD ile İran arasındaki mutabakata rağmen karşılıklı saldırılar durmadı. İran Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapatırken Amerika ise İran'a yönelik geniş çaplı saldırılar düzenliyor. İran'da Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. İran devrim muhafızları akşam Kuveyt'te ABD'ye ait roket fırlatma sistemlerine vurduklarını açıkladı. İran'ın Keşm Adası'ndan da yine patlama sesleri yükseldi.
5: İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan onaylı olmayan bir rotada seyreden gemiye uyarı ateşi açtıklarını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya ve ABD'nin bölgedeki müdahalesi sona erene kadar tamamen kapatıldığı aktarıldı. Amerikan Merkez Komutanlığı İran'a yönelik üçüncü saldırı dalgasını başlattı. Saldırıların gerekçesi olarak İran devrim muhafızlarının Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan Kıbrıs bayraklı konteyner gemisine açık şekilde saldırması gösterildi. ABD Merkez Komutanlığı İran'a ait 140 askeri hedefin vurulduğunu duyurdu. Son 3 saldırı dalgasında vurulan hedef sayısının 300'ü aştığı açıklandı. İran devlet medyası da çok sayıda liman kentinde patlamalar yaşandığını duyurdu. Devrim muhafızlarından yapılan açıklamada ABD saldırılarına misilleme olarak Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'deki hedeflerin vurulduğu açıklandı. Katar hükümeti saldırılar sırasında düşen şarapnel parçaları nedeniyle yaralananlar olduğunu duyurdu. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Umman açıklarında ticari GFS Galaxy gemisine düzenlenen saldırının ardından gemide bulunan 11 Hint vatandaşından 10'unun kurtarıldığını, bir kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı'ndan yapılan bir başka açıklamada Hürmüz Boğazı'nın hukuka uygun şekilde geçiş yapmak isteyen tüm gemilere açık olduğu belirtildi. ABD güçlerinin İran'ın tehditlerine rağmen seyri sefer serbestisini korumak amacıyla bölgede konuşlandığı ifade edildi. Açıklamada İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde kontrolünün bulunmadığı ve deniz trafiğinin normal şekilde devam ettiği iddia edildi. Son gelişmeler, geçen ay savaşı sona erdirmek amacıyla imzalanan geçici ABD-İran mutabakatının geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. İran'ın baş müzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf sosyal medya hesabından tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi. Size söylemiştik, sözünüzü tutun ya da bedelini ödeyin. Gerçek kapınızı çalıyor mesajını paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri hafta başında Katar ve Suudi Arabistan'a ait ticari tankerlerin saldırıya uğramasının ardından İran petrolünün satışına izin veren lisansı iptal etti. Bunun ardından iki taraf arasında karşılıklı saldırılar yaşandı. Öte yandan İran lideri Müçteba Hamane yayımladığı yazılı mesajda savaşın ilk günlerinde öldürülen babası için intikam sözü verdi. İntikam milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir ifadelerini kullandı.
1: Washington Tahran hattında mutabakata rağmen karşılıklı saldırılar sürüyor. Haberimizde de izledik. Peki kriz nasıl sona erecek? Bu konuya parantez açacağız şimdi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan birazdan bağlanacak. Ama öncelikle başlayacağımız konuğumuzu hemen sizlere takdim edeyim. Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk yayın konuğumuz. Armağan Hocam hoş geldiniz, merhaba.
6: Hoş bulduk, merhabalar, iyi geceler.
1: Şimdi iyi geceler dileriz biz de. Tabii detaylı birçok sorumuz olacak saat içerisinde ama en net haliyle başlayalım dilerseniz söyleşimize. Ateşkes neden bozuldu? 17 Haziran'dan bu yana bir süreç ilerliyordu ama şu günlerde sıcak çatışmaya dönmek üzere gibi. Hatta kimi noktalarda da saldırılar var. Peki bu noktaya nasıl gelindi sizce?
6: Şimdi 17 Haziran'da bu iki ülke arasında bir kalıcı barış anlaşması için bir mutabakat imzalandı. Bir tür ön anlaşma. Bu anlaşma, daha anlaşmanın imzalandığı gün aslında bir Lübnan kriziyle karşı karşıya kaldı. Çünkü İsrail Lübnan'daki saldırılarını devam ettiriyordu. İran da bunu bekletici mesele saydı. Bu arada o mesele, yani Lübnan henüz tümüyle de sona erdirilmiş değil Lübnan sorunu. Ama Amerika'nın da baskısıyla İsrail'in buradaki saldırıları bir ölçüde seyrettiğine tanıklık ettik. Ve müzakere sürecini bir şekilde geçirdi. Ama bu sefer de Hürmüz'le ilgili çekişme devam etmekte. İşin aslı şu, yani Hürmüz'ün neden bu kadar ağırlıklı olduğu. Biliyorsunuz bu 14 madde içerisinde maddelerden bir tanesi doğrudan doğruya Hürmüz'le ilgili. Hürmüz'ün açılması gerektiği. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri de İran limanlarını uyguladı. Bu deniz ablukasını da kaldıracak. Ama şöyle bir durum var. Nükleer tartışma, nükleer meseleyle ilgili 60 gün içerisinde bir karar çıkmasını aslında kimse beklemiyor Atabey. Yani bunun daha uzun süreci öngörü içerisinde. Ama geriye kalan hususların konuşulması, mesela donmuş varlıkların serbest bırakılması dahil olmak üzere bunların konuşulması ve belli bir olgunluğa ulaştırılması mümkün. Ama aradan geçen neredeyse 30 gün içerisinde hiçbir başlıkta ciddi bir ilerleme sağlanamadı. Sağlandıysa bu kamuoyuna açıklanamadı. Burada İran'la Amerika'nın karşılıklı güvensizliğindeki direnge noktası şu. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz Hürmüz Boğazı'nın kuzeyi İran, güneyi Umman. Umman'a yakın bir

0: Ama İran bakımındansa diğer maddelerde bir kazanım elde edilmeden tek taraflı olarak Amerika'nın oldu bittiye getirerek Umman üzerinden o hattı açık tutması İran'ın işine de gelmemekte. Peki şu anki durum nedir? Yani İran o hattı kullanan, o rotayı kullanan ticaret gemilerine ateş açmakta ve orayı güvensiz hale getiriyor. Bunun üzerine de Amerika Birleşik Devletleri İran'ın güneyini, İran'ın liman kentlerini ve oradaki bir takım tesisleri vurmakta. Bu da bu arada yani İran'ın güneyi Lübnan'ın güneyine benzemeye başladı. Sürekli olarak ateş hattında böyle bir tür karşılıklı çekişme hali var. Peki ya buradan çıkan bir sonuç olabilir mi? Belki başka sorularla da konuşacağız, bunu
1: Evet.
0: derinleştireceğiz ama yani ben şunu beklemiyorum. Yani savaşın başladığı döneme dönülmesini beklemiyorum. Çünkü siyasi ve askeri açıdan bir dizi risk var. Her iki ülkede İsrail savaşmaya istekli olmakla beraber ne Amerika Birleşik Devletleri ne de İran savaşı şiddetlendirme konusunda yeterince motivasyona sahip değil. Ama yine de taraflar birbirlerinin elinden kozunu alma noktasında müzakere yaparken güç kullanımından da kaçınmamakta. Bu da müzakere sürecini çıkmaza sokuyor.
1: Peki, an itibariyle doçent doktor Murat Aslan da yayında katılmış durumda. Hocam siz de hoş geldiniz ve hemen devam edelim Armağan hocamın bıraktığı yerden de. Biz yeniden başa mı döndük yoksa başka bir şeyler mi yaşıyoruz? İran krizinde tabii soruyorum. Ve bu kopan ipler neden bir türlü bağlanamıyor? Bunun altında yatan sebepler neler? Görünürde olduğu gibi sıklıkla da haritayı da gösteriyoruz ekranlarda. Ana sebep, ana etken Hürmüz Boğazı mı yoksa perde arkasına yatan başka sebepler mi var?
2: Ana sebebin Hürmüz Boğazı olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü Hürmüz Boğazı burada sadece bir araç ve bir amaç. İranlar açısından bir araç. Çünkü kendi geleceklerini bir nevi garanti altına almak adına. Çünkü biliyorsunuz böyle bir çözüm sürecinin ekonomik sonuçları var, siyasi sonuçları var. Ve Hürmüz İranlar açısından bir araç. Ancak Amerikalılar açısından baktığınızda artık yavaş yavaş amaç haline gelmiş bir asli parametrelerden bir tanesi. Ancak bu kadar değişkenin, karışıklığın olduğu bir ortamda çok farklı bir kompozisyon ortaya çıktı. Şöyle özetleyeyim. Kriz yönetimi diye bir kavram vardır. Kriz yönetimi savaş çıkıncaya kadar icra edilir. İlginç bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki bu meselede bir ateşkes uzlaşısından sonra kriz yönetimi başladı. Ve bu kriz yönetimi çoğu zaman farklı devletlerin işin içerisine dahil olması veya bu kriz yönetiminden etkilenmesiyle devam ediyor. Nitekim İran'ın Kuveyt'te, Bahreyn'de, Arap Emirlikleri'nde Amerikan çıkarlarına veya askerlerine yönelik saldırısı sadece Amerikalıların hedef alınmasıyla ilintili olamaz. Aynı zamanda bu ülkelerin egemenliklerine yapılan saldırıdır. Bu nedenle biz ilginç bir süreç yaşıyoruz şu an. Bir taraftan misilleme diplomasisi var. Yani askeri bağlamda herhangi taraf herhangi bir eylemde bulunduğunda diğer taraf misilleme yapmadan o süreci tamamlamak istemiyor. Geri adım atmak istemiyor. İkincisi farklı krizlerden de belki örnekler verilebilir ama iki yanlışın bir doğru edemeyeceği bir süreç içerisindeyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşı başlatmış olması İsrail'le birlikte bence bir yanlıştı. Ama İranlıların da hem savaş boyunca hem de şu an için takip ettikleri yanlış stratejiler var. Savaşın farklı boyutlara çekilmesi belki çaresizlikten ötürü İran açısından bir yöntem olmuştur şu ana kadar. Ama o yanlışlıkların uzun dönemli etkilerine İranlılar da maruz kalacak. Başa döndük mü derseniz ben başa döndüğümüzü düşünmüyorum. Çünkü ne zaman bu devletler birbirleriyle resleştiklerinde ertesi gün ya Pakistan ya Katar ortaya çıkıyor ve iki tarafı uzlaştırıp bir anda ortamı yumuşatabiliyor. Ancak geldiğimiz aşamada bugün itibariyle yaşananlar ve dün yaşananlar biraz psikolojik altyapıyı da ön plana çıkarttı. O da nedir? İran dini lideri Hameneyi'nin cenazesi nedeniyle İran halkı üzerinde

0: de müthiş bir psikolojik gerginlik var. Bütün İran halkı için bu arada bunu kastetmiyorum. Ona inananlar için ifade ediyorum. Ve İranlılar bu süreçte o oluşan negatif duygu yükünü bazen restleşmeler üzerinden kullanmaya çalışıyor veya desteklemeye çalışıyor. Bu nedenle büyük bir ihtimalle yine birkaç gün içerisinde Amerikalılar ve İranlılar bir masa etrafında oturup konuşup süreci devam ettirir. Ama hocama katılıyorum. 60 günlük süre şu an çok sembolik kaldı. Nükleer müzakerelerle ilgili teknik görüşmelerin yapılması an itibariyle çok mümkün görünmüyor. Çünkü o kadar çok detayı var ki o sürecin. O detayı şekillendirmek ve sonuçlandırmak bence pek o kadar kolay değil. Örnek vermek gerekirse nasıl denetleneceği, kimin nasıl denetleyeceği ve hatta eğer ola ki bir anlaşmaya varılırsa o sürecin nasıl icra edileceği çok büyük bir teknik hazırlık gerektirir.
1: Evet.
0: Bu nedenle ben 60 günlük sürecin şu an itibariyle çok da mantıklı bir iddia olmadığı kanaatindeyim.
1: Peki Armağan Hocam, bu 60 günlük süreçte ödevini kim yapmadı desek İbre hangi taraftan yana olur? Yani taraflardan biri daha çok mu öne çıkar, yoksa eşit anlamda anlaşmaya uydukları maddeleri hayata geçirmemek konusunda hem Amerika'nın hem de İran'ın ayrı ayrı suçları var diyebilir miyiz? Bir de az önce gündeme de geldi tabii, Hamaney'in cenazesi günlerce sürdü ve burada ABD Başkanı Trump'ın gündeme getirdiği bir konu da var. Cenaze defnedilene kadar hani bir saldırmazlık anlaşmasına dair bazı açıklamalarda da bulunmuştu, mesajlar da vermişti ama burada görüyoruz ki İran'ın drone saldırılarını başlattığı da söz konusu. Burada yani Trump'ın da suçlaması var, uymadılar anlaşmaya şeklinde. Bu ne kadar ona haklılık verir bilinmez ama yorumunu sizden almak isterim.
2: Bir zamanlamaya dair bir şey hatırlatmak istiyorum. Şimdi bu İran-Amerika son krizin mesela tansiyonu yükseldiği zaman NATO zirvesinin olduğu zamanlardı aynı zamanda.
1: Evet.
2: Şimdi bu NATO zirvesinde ben bir öncesi Ukrayna-Rusya hususu da bu Amerika-İran hususunda tarafların kullanma biçimleri bakımından bir mizansellik bir yanında olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela Ukrayna Haziran ayında Rusya'ya yönelik çok büyük bir saldırı başlattı. Dronlarla, füzelerle. Rusya'nın petrokimya testlerinin üçte birini yok etti. Rusya petrol satamaz hale geldi. Rusya'da benzin sorunu ortaya çıktı. Ve Rus karşı saldırısı da Haziran sonu Temmuz başı başladı.
1: Evet.
2: Yani NATO zirvesi yapıldığı sırada çok ciddi bir Rus saldırısı vardı.
1: Ve bu misillemenin geleceği de belliydi aslında, öyle değil mi yani?
2: Evet,
1: ya
2: ama evet, o ana denk geldi. Ve sonuçta da ne oldu? Bir kere zaten Ukrayna'nın talep ettiği, Avrupa'nın da onun adına talep ettiği şeyler aynen kabul edildi. Patriot sistemlerinin işte lisans üretimi gibi şeyler kabul edildi. Ya sonuçta Avrupa Ukrayna'ya yönelik bu desteğin devamı noktasında bir avantaj kazandı. Benzer bir durumun ben bu İran meselesinde de gündeme geldiğini düşünüyorum. Yani mesela Trump'ı hep beraber izledik. Trump'ın Ankara'daki ilk açıklaması İran'a yönelikti. Bitti ateşkes diye bir açıklama yaptı. Ve sonunda ne oldu? Sonuç bildirgesinde ya da oradaki hava bakımında İran normale göre daha fazla yer edindi. Yani NATO üye, bu arada Trump NATO üyelerini de bana niye destek vermiyorsunuz diye evet, defalarca suçlamıştı. Bu suçlamanın gerisinde arka planını da da dikkate alalım, parantez içine alalım. Yani NATO zirvesine bir Amerika'nın getirdiği bir gündem ağırlık kazandı. Pekala bir gün sonra da saldırıları başlatabilirdi, iki gün sonra da başlatabilirdi. Yani Ukrayna-Rusya meselesi de İran'ın bombalanmasına dair bu tırmanma siyasetinin de NATO'ya denk gelmesi bence manidar. Bir kere onu söyleyeyim. Hani sizin sorunuz şeyle ilgiliydi. Bunda taraflar müzakere konusunda yani kim ne kadar işte suçlu, işte suçlu ifadesi doğru ifade mi bilmiyorum ama yani nasıl yürütüyorlar bu süreci? Tabii ki karşılıklı güvensizlik üzerine. Yani bir kere İran son bir yıl içinde iki defa müzakere masasındayken saldırıya uğradı. Ayrıca zaten bu savaşta saldırı yürüyen taraf kendisi. Dolayısıyla Amerika'ya, bu arada İsrail de bu sürecin tam olarak parçası değil. Onu da söyleyeyim. Yani Amerika'yla bir şey yürütmeye çalışıyor. Ondaki güvensizliği belli bir yere kadar anlıyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri de özellikle Hürmüz konusunda ve nükleer silah konusunda çok maksimalist bir tavırla da hareket etmekte. Yani biz oraya daha gelemedik ama Amerika'nın İran'dan beklediği nükleerle ilgili paket İranların kolay kolay kabul edemeyeceği bir paket Atabey. Onu söyleyeyim. Çok maksimalist. Hürmüz konusundaysa hemen açılması gerektiğini düşünüyor. Mesela bir önceki turda ben ne söyledim? Yani herhangi bir maddede somut bir kazanım elde etmeden İran'ın bugün itibariyle Hürmüz'den serbest ticareti onaylaması kendisi açısından makul değil. Ellerindeki en önemli silah Hürmüz'ün kapalı olması. Ama Amerika ne istiyor? Oldu bittiye getirerek bir anlamda Umman üzerinden, Umman'a yakın bir hat üzerinden ticaretin devam etmesini istiyor.
1: Yani
2: bu, ama
1: İran'a,
2: İran'a çok zor.
1: İran'a yakın
2: bence.
1: Kuzey hattan değil de Umman'a yakın güney hattan o ticaretin devam etmesine dair bir politika gidiyor değil mi Amerika?
2: Ya o da dün itibariyle Umman bir öneride sundu biliyorsunuz işte bir güney hattı olsun bir kuzey hattı olsun İran işte kendi hattı hakkında istediği kararı alsın ama güney hattı açık olsun. İran bunu da kabul etmedi çünkü iki tane hat olsun dediğiniz andan itibaren yani herkes güney hattını tercih eder tabii ki Umman'a yakın hattı. Yani İran'sa devrim muhafızları daha doğrusu rejimse yani bir kazanım somutlaşana kadar o silahı elinden bırakmak istemiyor. Yani tarafların pozisyonlarını anlıyoruz ama şimdi bu müzakere denilen şey bir kere masaya oturduğunuz zaman yani taviz vermeye gerektiriyor. Yani bu taviz verilmeyecekse herkes belki de Kasım ayını bekliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri bakımından yani savaşı ya da müzakereyi bir yere kadar askıya tutup sonra Kasım'dan sonra ne karar verilecekse verilmeyi bekliyor belki de kendileri açısından. Müzakere konusunda yeterince güçlü bir motivasyonla hareket etmediklerine dair bir kanı akademik veya işte diplomatik kamuoyunda da yaygın. Yani her iki tarafta süreci uzatma eğiliminde ve birbirlerinin sabrını zorluyorlar. Burada tabii işte kaybeder her iki taraf aynı zamanda ve bir barış anlaşmasının gelmemesi bölgedeki istikrarsızlığı tabii ki derinleştiriyor.
1: Peki Murat Hocam biraz da dönüm noktalarından bahsedecek olursak bu krizdeki çözüme dair bunlardan biri az önce de bahsedildi Kasım ayındaki Amerika'daki o seçim süreci diyebilir miyiz? Bir ikincisi de şimdi NATO zirvesi de geride kaldı. Oldukça ses de getirdi tabii ve İran konusuna da bir parantez de açıldı ama bu krizin çözülmesinde ya da çözülmemesinde nasıl bir rol aldı? Denklemde nereye oturdu sizce? Yani ne kadar yardımcı oldu ya da olamadı?
0: Ya şimdi bu Kasım ayındaki seçimler tabii ki İran'ın dikkate aldığı birçok farklı dinamik varsa bir tanesi o. Çünkü bu seçimlerde Trump'ın mecliste senatoda çoğunluğu elde edememe ihtimali demokratların baskısını artırabilecek bir faktör. Demokratlar o baskıyı artırdığında İran lehine bir iç siyaset şekillenmesi olur mu? Muhtemelen hesaplıyorlar. Ancak riskleri dikkate almadan böyle bir hesap içerisine girmek İranlar açısından büyük sıkıntılar doğurur. Ola ki Kasım ayı seçiminde beklenen olmadı ama cumhuriyetçiler çoğunluğu muhafaza etti. Bu olmayacak bir şey değil. O takdirde Trump çok daha güçlü bir şekilde Körfez'deki İran'a karşı askeri müdahaleyi konsolide edebilir. Bu nedenle şu ana kadar imzalanmış uzlaşıların online olsa da bu imzalama dikkate alınması ve iyi niyet çerçevesinde sürdürülmesi gerekiyor. Bir diğer konu şu Atabey, İranların hesabı nedir? Yani İranlar bu görüşmeler devam etti, bir uzlaşıya varıldı. Neyi elde etmek istiyor? Yani nasıl bir statüko yaratmak istiyor? Bu soruya cevap vermeden ne Amerikan iç siyasetine ne de olabilecek farklı bir dönüm noktasına veya gelişmeye itibar edemezsiniz. İranlılar önümüzdeki yüzyıla yansıyacak ve İran aleyhine şekillenecek bir kalıcı körfez düzenlemesinin karşılarına çıkmasını istemiyor. Ve İran'ı kısıtlayan hükümlerin de olmamasını istiyor. Burada da nükleer husus veya silahlanma özellikle İran açısından çok önemli iki girdi. Ancak hayatın gerçekleri böyle değil. İran şu an itibarıyla evet asimetrik bağlamda bazı kabiliyetleri var. Yani küçük mobil unsurlarla özellikle ticaret gemilerine zarar vermek suretiyle Körfez'de bir ses çıkarabiliyor. Ancak İran'ın kendini savunma kabiliyeti o kadar düşük düzeyde ki hava kuvvetleri aracılığıyla, insansız hava araçları ile Amerikalılar İran'ın herhangi bir noktasını vurabilecek kabiliyette. Şimdi böyle bir ortamda İranlıların pazarlığı bir raddeye kadar yapması ve geliştirmesi beklenebilir. Ama ısrarcı ve inatçı bir tutum sergilediklerinde köprülerin atılması İran açısından çok daha derin sonuçlar doğurur. Neden? Basit birkaç hava saldırısıyla bir sanayi tesisinizi veya önemli bir altyapınızı Amerikalılar vurduğu takdirde İran'da milyarlarca dolarlık yatırımın gerektirdiği yeni bir süreç başlaması gerekiyor. Bu nedenle eğer siz ateşkes uzlaşısına varmışsanız, nükleer meselede belirgin bir takvimi kabullenmişseniz, o zaman masaya oturup düzgün bir şekilde konuşmayı yapmanız lazım. Ancak basına yansıdığı kadarıyla Amerikan cenahında İranlıların önce uzlaşması, mütakiben uzlaşıdan geri çekilmesi gibi bir durum da söz konusu. Ben bu hususun pek diplomasiye uygun bir tavır olmadığını düşünüyorum. Amerikalılara gelince, Amerikalılarda şöyle bir tezat var. Onu da ifade etmek lazım. Ne zaman ki bir uzlaşmazlık söz konusu olursa doğrudan askeri müdahale gündeme geliyor ve hava saldırıları başlıyor. Ancak askeri seçenekler böyle bir kriz yönetiminde son çare olan hususlardır. Benim anladığım kadarıyla Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'na bir inisiyatif tanınmış. İranlılara yönelik herhangi bir etkide bulunma konusunda askerlerin eli rahat. Bu konu da bence sıkıntılı. Çünkü ola ki maksadı aşan bir askeri müdahale olursa o takdirde köprüler tamamen yıkılır. Ve bu durum anlaşma bir tarafa mevcut o belirsizliği uzatır. Bu da dünya ekonomisi açısından uygun değil. Aslında belki de İran'ın istediği bu. Bu nedenle hani sizin ifade ettiğiniz dönüm noktaları evet önemli ama bunlar tek parametre değil, tek dinamik değil. Birden fazla dinamik var ve her iki tarafın o evrensel ilke bonafides yani iyi niyet çerçevesinde bu görüşmeleri sürdürmesi ve bir sonuca ulaşmaya çalışması gerekir. Ancak bu çabanın olduğunu şu an için iddia etmek pek mümkün değil.
1: Evet. Peki Sayın Öztürk, İran ne istiyor? Biraz da buraya da eğilelim isterseniz. Gerçi tabii tek taraflı da düşünmemek gerekir. Amerikan tarafından da İsrail açısından da bakacak olursak çok katmanlı, çok bilinmeyenli bir denklem önümüzde ele alınması gereken. Şimdi bir yandan İran müzakere heyeti Bağdat'ta da tabii temaslarda bulunulacak. Buradan bir acaba sonuç bir çıkar mı, bir umut ışığı doğar mı bilinmez. Bunu da ele almak lazım ama şimdi savaşı başlı başına ele aldığınızda kimse istemez savaşmayı. Son raddeye gelince taraflar cephede bulurlar kendilerini ama ABD İran krizinde, İran savaşında gerçekten de İran ne istiyor? Yani uzun vadede planlarında neler yatıyor olabilir ve Amerika açısından da tabii ele alabilirsiniz belki. Burada tarafların koparmaya çalıştığı, esas istediği hususları da belki göz önüne alsak bize biraz da çözüm yolunun yapı taşlarına döşeyebilir. Neler söylersiniz?
2: Şimdi şöyle bir kere zaten bir İsrail'le ilgili bir bilinmez durum var. Amerika ve İsrail savaşa birlikte girdiler ama birlikte çıkmadılar. Yani bu müzakere sürecinin doğrudan bir parçası değil İsrail. Dolayısıyla oradan kaynaklanan bir doğal kırılganlık var. Yani İsrail işin içinde olduğu ve tam olarak anlaşma zemini parçası olmadığı için. Yani mesela Lübnan bir sorun. Yani bunu nasıl halledeceğini tam olarak kimse bilmiyor. Orada böyle bir formül eksikliği belki zaman ayırarak çözme gibi bir meseleyle karşı karşıya kalabiliriz. Amerika ve İran açısından ise şimdi tabii şöyle bir şey var. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'ın konvansiyonel direncini kıramadı tam olarak. Evet hocamın söylediğine ben de katılıyorum. Yani şöyle bir şey var. Yani İran hava sahası tümüyle Amerikalıların kontrolünde. Amerikalılar, İsrailler istedikleri yeri istedikleri şekilde vurabiliyorlar. Ama yine de konvansiyonel direnç kırılamadı. Yani mesela İran beklentilerin üstünde bir saldırı kapasitesine sahip olduğunu gösterdi. bu yani her zaman algı olguyla örtüşmez ama algıların hakim olduğu bir dünyadayız. Bu savaş bittiğinde, 40 günlük savaş bittiğinde İran'ın savaştaki bu yenilmeme hali İran kamuoyu tarafından ve dünya kamuoyu tarafından da bir zafer olarak görüldü. Yani Amerika'nın istediğini yapamaması, İsrail istediğini yapamaması. Ben bunun bir psikolojik zemin olarak İranlıları etkilediği kanaatindeyim. Ha bir de şöyle bir şey var. İran rejimi tabii zamanla, şimdi onu uzun uzun konuşulacak vaktimiz yok ama zamanla tüm ılımlı yönlerini kaybetmiş bir rejim. Yani zaten Baba Hamaney döneminde sertti. Yani savaş başlamadan bir iki ay önce on binlerce insanı, protestocuyu öldüren bir rejimle karşı karşıyayız. Hamaney'in ölümünden sonra devrim muhafızları, yani iç çekirdeğinin rejim üzerindeki etkisi daha da arttı. Yani İran şu anda tarihinin en sertlik yanlısı kesimleri tarafından kontrol edilmekte. Ama tabii bu İran özgü bir durum mu? Mesela Netanyahu'ya falan bakıyoruz. İsrail'de neler oluyor? Netanyahu seçimi kaybederse onun yerine kim geçecek diye baktığınız zaman İsrail'deki durumun da çok parlak olmadığını karşı karşıya kalıyoruz. Bir de Trump meselesi var. En son NATO'da gördük. Yani Trump'ın içinde olduğu bir tamam Trump tek başına Amerikan aklını, Amerikan devletini temsil etmiyor. Ama sonuçta yine de saldırı emrini veren işte bir başkanlık koltuğundaki bir kişi, onun dünyaya bakışı, meseleleri okuma biçimi, şiddeti kullanma biçimi bağlamında da bir sorun var tabii ki. Yani bu sürecin bu kadar ağır aksak devam etmesi 3 tane ülkenin yönetimindeki zihniyet sorunuyla ilgili. Yani İsrail'deki o yapı, aşırı saldırgan emperyalist siyonist yapı, İran'daki sertlik yanlısı kesim ve Amerika'daki Trump nedeniyle bu 3 tane aktörün rasyonel bir zeminde buluşması Atabey, yani imkansız demeyeyim, hani öyle demeyelim ama tamam,
1: imkansıza yakın zor gibi.
2: İmkansıza yakın bir durumdayız. Yani normalde bu 14 maddelik mütabakat metni aslında epey ülkenin de Türkiye dahil olmak üzere yoğun gayretleri sonucunda oluşturuldu. Ama aktörlerin kendisi rasyonel değil. Aktörler rasyonel olmayınca, rasyonel bir zeminde bunu ilerletmiyoruz. Biz ne kadar söyler, işte Murat Hoca söylüyor, ben söylüyorum, siz soruyorsunuz falan. Yani aktörlerin kendisi irasyonel kararlar alıp savaşı sürdürme konusunda ısrarcı olduklarından ya da barışa şans verme konusunda en son aşamada oraya gittiklerinden ben çok umutlu değilim açıkçası. Ama bazen şöyle bir şey var, pozitif anlamda barışa bazen ulaşamayabiliyoruz. Negatif barış bile yeterli. Yani ateşkesin, saldırmazlığın gerçekten devam etmesi. Şu an bir Arap durumundayız. Yani pozitif bir barış yok. Aslında negatif barış da yok. Normalde ateşkes devam ediyor ama birbirlerine ateş açıyorlar. Değil mi? Yani İran Amerikan üstlerini vurmaya çalışıyor. Amerika İran'ın limanlarını vuruyor filan. Yani belki de tarihin bu anında bu aktörler dikkate alındığında bir negatif barışı koruma insanlığın elde edebileceği en maksimum zemine, kazanıma karşılık gelecektir.
1: Murat Hocam, belki defalarca konuşmuşuzdur bu İran krizi başladı ama bence yeri gelmişken yeniden ele almak gerekir diye düşünüyorum. Güncellenen hususlar, maddeler de olabilir çünkü. O da şu, İran'daki tırnak içinde çok seslilik varsa tabii eğer. Şimdi bazı analizlere, yorumlara baktığımızda kimi uzmanlar şundan da dem vuruyor. Bu bir türlü meselenin çözüme kavuşamamasından ötürü İran'da çok parçalı yapı var. Şimdi Müşteba Hamaney var ama şimdi Trump da defaatle dile getiriyor. Yani biz hangi birine artık söz geçireceğiz, kime inanacağız tarzında bazı yaklaşımları da oluyor. Bir hayli dikkat çekici bir şekilde. Bu da yani krizde bir türlü aşılamamasının esas başlıca sebeplerinden bir tanesi diyebilir miyiz? Yoksa bu sadece ortaya konan bir bahane mi? Yine tırnak içinde sorayım.
0: Ben İran'da çok sesliliğin olduğunu düşünmüyorum şahsen. Çünkü İran'da katıksız bir radikal rejim var iktidarda. Aykırı herhangi bir ses kolaylıkla izole edilebilir veya marjinal hale getirilebilir. Ve bir daha haber alamazsınız. O kişiden veya gruptan. Çünkü çok seslilik demek kamuoyu önünde açık bir şekilde fikirlerin beyan edilmesiyle ilgilidir.
1: Yani şu ana kadar, çok affedersiniz, araya girerek şunu da hatırlatayım. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri'de İsrail bir gedik açmaya çalışıyor da çok sessizlikmiş gibi mi göstermeye çalışıyor İran cephesine?
0: Hayır, ben tam tersine İranlıların bir diplomasi yöntem olduğunu düşünüyorum bunun. Amerikalılarla yapılan görüşmelerde farklı söylemlerin farklı kişiler tarafından seslendirilmesi büyük bir ihtimalle İranlıların bir diplomasi yöntemi. Yani kafa karıştırmak, zamana yaymak, mümkün olduğu kadar meseleyi uzatmak, bu yolla yıpratmak ve hatta prestiji sarsmak. Çünkü Amerikan cenahında böyle bir etki oldu. Trump'a yönelik eleştiriler arttı biliyorsunuz. Ve nihayet, çünkü kamuoyu önünde değil bunlar, tamamen diplomatik masada meydana gelen gelişmeler. Ancak şunu da ifade etmek gerekir, İran'ın bu yöntemi yeni değil. Karlofça anlaşmasıyla, düzeltiyorum, Kasr-ı Şirin anlaşmasıyla hudut çizilirken Osmanlılara karşı da aynı yöntemleri uygulamıştı İranlılar. Tarihi olarak İranlılar diplomaside hep sündürme, zamana yayma stratejisi izler. Bir diğer konu şu, İran içerisindeki muhalefet yoktur aslında. İran içerisinde çünkü muhalefet yoktur. Muhalefet hep bastırılmıştır. Hemen müdahale öncesinde sokaklara yansıyan görüntülere dikkat ederseniz, bu müdahalenin ne derecede askeri veya polisiye tedbirlerle bastırılacağı da tamamen dini liderin inisiyatifi dahilindedir. Devrim muhafızları nihayetinde dini liderin talimatıyla hareket eder. Ben bu nedenle çok sesliliğin açık ve net, şeffaf bir şekilde İran'da olduğu kanaatinde değilim. Hocama ek yapmak isterim bir konuda. Tamamen katılıyorum. İran bu süreçten bir zaferle çıkmış değil, ancak kendi halkına bir zafer pazarlaması yapıyor. Çünkü zaferle çıkabilmeniz için net askeri bir tabir olarak bunu lütfen düşünün. Çünkü öyle bir tabir. Hasım olan unsurları def etmeniz gerekir. Abluka uygulanıyorsa, ablukanın ortadan kaldırılmasında diplomasi yanında askeri bağlamda ablukayı yarmak veya def etmek bir yöntemdir. Şu ana kadar Amerikan unsurlarının veya Körfez'de bulunan İsrail veya Amerikan unsurlarının çekildiğini veya bölgeden uzaklaştırıldığını görmedik. Bu nedenle bu yanılgıya düşmemek lazım. Ama Amerika Birleşik Devletleri açısından yine hocama ek olarak teyiden ifade edeyim. İran'ın stratejik hedefleri vuruldu. Hem de hassas bir şekilde vuruldu. Ama şu an ekranda görmüş olduğunuz küçük, mobil ve etki yaratabilecek unsurları etkisiz hale getirilmedi. Bunun da nedeni yeterli ve uygun efsafta askeri birliğin bölgeye konuşlandırılmamış olması. Dolayısıyla Amerikan-İsrail cenahına da eğer şöyle bir eğilecek olursanız, bir savaşın gerektirdiği uygun yapıda askeri yapılanmanın bölgede olmaması böyle bir savaşın daha başta macera haline dönüşmesine neden oluyor. Bu durumda İran'ın zafer iddiasını güçlendiriyor. Müsaade ederseniz, bilmiyorum zaman var mı? Biraz önce sorduğunuz soru, İran'ın ne istediğiyle ilgili soru çok önemli. Çünkü diplomasi masasında İran'ı bir kağıda imza attıracak olan husus aslında odur. İran kesintisiz gelir akışı istiyor öncelikle. İkincisi, İran rejimin devamlılığına odaklanmış durumda. Üçüncüsü, Şii hilalinden çekilmek üzereydi, çekilmişti Suriye'de. Lübnan'da sıkıntılar yaşıyordu. Irak'ı kaybetmek istemiyordu. Yani Şii hilalini eksik de olsa tamamlama veya bir şekilde envanterde tutma niyetinde. Bunun da en basit örneği Hamenei'nin cenazesinin Irak'a götürülmesi. Gelenek olabilir, olmayabilir. Ancak Şiilere yönelik, Irak'taki Şiilere yönelik büyük bir manevra.
1: Yani bu harekette ayrıca bir mesaj taşıyor diyorsunuz. Irak'ta iki kente birden cenazenin götürülmesi. Evet.
0: Tabii ki. Dolayısıyla İran aslında o rejim ihracından vazgeçmiş olduğunu geçmişte ilan etmiş olsa da hali hazırda rejimin Levant bölgesinde, Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da varlığını devam ettirme gibi o ulu, uzun kendilerine göre amacı hala muhafaza ediyor. Ben bu nedenle İran'ın geri adım attığı anda Irak dahil olmak üzere uzak diyarlardan çekilmek zorunda kalabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle de çok inatçılar. Ancak gerçekçi olmak lazım. Sahadaki gerçeklerle masadaki gerçekler eğer örtüşmüyorsa çok şey kaybedersiniz. İran açısından şu an sahadaki gerçekler bir uzlaşıyı gerektiriyor. Sahadaki gerçekler nükleer bağlamda evet enerji üretebilir ama %60 gibi çok yüksek oranda bir zenginleştirme artık silah habercisidir. %4-6'lık zenginleştirme yeterli enerji üretmek için. %60 doğal olarak Amerikalıların nükleer silah argümanını güçlendiriyor. Bu nedenle sahadaki gerçek, akademik gerçek İranlıların bazı konularda artık daha dürüst davranması gerektiğini bana telkin ediyor. Ancak Amerikalıların da yöntemleri ve söylemleri tabii ki sert, değişken. O da büyük bir tutarsızlık olarak ortaya çıkıyor ve bu süreci uzatıyor aslında.
1: Evet. Sayın Öztürk, sizce İsrail bu noktadan itibaren doğrudan İran'ı vurabilir mi? Yani sanki biraz Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüp ya sen yoruldun şimdi artık devreye ben gireyim biraz da saldırıları İran'a dönük Tahran'a dönük ben düzenleyeyim diyebilir mi? Şimdi şundan dolayı da soruyorum. İsrail Savunma Bakanı Katz ülkesinin gerekmesi halinde İran'a çok daha büyük bir güçle yeniden saldırmaya hazır olduğunu söyledi. Ve ordu yeniden çatışmaların başlamasına hazır diye de bir ifade kullandı. Mevcut koşullarda nihai hedef ne olabilir İsrail açısından sizce ve bu söylemi ne kadar hayata geçebilir? Bir aba altından sopa gösterme durumu mu, tehdit mi yoksa caydırmaya dönük bir hareket mi?
2: Şimdi biliyorsunuz hem Amerika'da hem İsrail'de seçim var. Ve iki ülkenin seçime, iki ülkenin liderliğinin seçimlere bakışı biraz farklı. Yani Amerika'da seçim olmasaydı, bu sene mesela seçim olmasaydı mecliste, temsilciler meclisinde ve senatoda bu mutabakat metni ortaya çıkar mıydı tam emin değilim. Trump'ın bir an önce bu meseleyi geride bırakıp ama bir zafer hikayesiyle geride bırakıp kendi iç kamuoyuna dönmesi gerekiyor. Orta Doğu'daki belli kazanımlarını da korumak kaydıyla. Ama İsrail'e Netanyahu'ya baktığımızda durum çok farklı. Netanyahu'nun ise kalması için, bu seçimi kazanması için savaşın devamı lazım. O yüzden mesela Lübnan'daki saldırılar durmuyor. Lübnan'ın kabaca üçte birini işgal etti İsrail ve bu işgal bir tür insansızlaştırma şeklinde devam ediyor. Yani bir zamanlar Filistin'e yapılanın benzeri yapılıyor. Köyler boşaltılıyor ki bir daha Lübnanlar geri dönmesin. Amerika'nın çok zorlamasıyla Lübnan'daki saldırıları bir ölçüde seyretti ve şeyi bekliyor. Gündemin tekrar kendisine dönmesini beklemekte. Yani ayrıca İsrail'e kalsa zaten ne diyelim hiçbir zaman İsrail'e kalsa zaten hiçbir zaman bu mutabakat metni bu şey olmayacaktı. Ne bileyim bu müzakere zemini söz konusu olmayacaktı. Ama tabii şimdi sorduğunuz soru belli bir sınırın ötesinde bir şey. Yani İsrail bu çatışmaların daha da şiddetlenmesi yönünde bir büyük hamle gelecek mi? Buna Amerika'nın izin vermesi gerekiyor. Çünkü Amerika Trump şöyle bir şey istiyor. Arada bir İran'a saldırarak İran'ı müzakere masasında bir şeye mecbur etmeye dair bir strateji yürütmekte. İsrail'in tavrı ise bunun ötesinde bir şey. İsrail ise kaldığımız yerden, kaldıkları yerden devamını istemekte bu savaşın. Yani Amerika Birleşik Devletleri İsrail İran'a daha güçlü bir şekilde saldırmalı. Ben şu aşamada Kasım seçimlerinden önce Trump'ın iç kamuoyundaki durum da dikkate alındığında yani İsrail'in bu sertlik yanlısı politikasına bu biçimde prim vereceğini düşünmüyorum. Bir de tabii şöyle ara tartışmalar da var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'den vazgeçmesi söz konusu olamaz. Ama pekala Trump Netanyahu'dan vazgeçebilir. Ve ona dair de bir alt tartışmada devam etmekte. Dolayısıyla tarihin şu anında Netanyahu'nun ve İsrail'in isteği daha sertlik yanlısı bir şey. Bu arada Netanyahu sadece bunu istemiyor. Yani şu an bizim konumuz değil ama evet. Örneğin Türkiye F-35 satılmasını da istemiyor aynı zamanda. Yani Orta Doğu'daki İsrail hegemonyasının olduğu gibi devamından yana Netanyahu yönetimi. Ama aynı zamanda tabii İran'a yönelik saldırıların da şiddetlendirilmesi gerektiğini düşünmekte. Trump ise bu konuda daha mesafeli. Bu mesafenin ise kaçınılmaz bir yere gidilene kadar devam edeceğini düşünüyorum. Yani biraz bombalama, biraz müzakere süreciyle bu süreci devam ettirecektir. Nereye kadar? Kasım ayına kadar. Kasım'dan sonra bence tüm taraflar bir barış anlaşması ortaya çıkmadıysa kendi kararlarını verecekler.
1: Murat Hocam, bu krizin çözüme kavuşması açısından sormak isterim. Belki bir bakış açısı getirebilir duruma. Bu sorunun uzaması en çok kimi, kimleri, hangi ülkeleri, devletleri daha çok zora sokabilir? Yani kimler daha çok zarar görür? Tabii savaşan taraflar doğrudan Amerika Birleşik Devletleri, İran ama en nihayetinde üçüncü taraf ülkeler de bir hayli zarar görüyor. Bakınız Hürmüz Boğazı ve gemilerin oradaki durumu. Yani biraz da burada belki şöyle düşünecek olursak örnek olarak X ülkesi veya X bölgesi daha çok zarar görüyor ve bunlar belki biraz daha ön ayak olabilirlerse eğer, yani bir orta yol bulabilirlerse belki de barışın yollarını açmada daha fazla gayret gösterebilirler. Daha fazla başarı sergileyebilirler diyebilir miyiz? Böyle bir durum var mı sizce?
0: Şimdi burada tabii önce tematik bir sınıflandırma yapmak lazım. Enerji bağlamında kim çok zarar görüyor veya kim kârı çıkıyor? Ticaret veya ekonomi bağlamında ayrı ayrı tematik konular olması lazım. Enerji tabii ki burada öncelikle ön plana çıkan husus. Çünkü enerji fiyatları küresel enflasyonu da tetikleyen bir konu. Tabii ki Körfez ülkeleri burada en hassas ülkeler. Bahreyn, Kuveyt özellikle çok çok hassasiyet taşıyor. Ve tabii ki Katar. Arap Emirlikleri nispeten o boru hattı aracılığıyla bir miktar ihracat yapsa da veya Suudi Arabistan yine de zarardalar. Dolayısıyla Körfez ülkeleri bu noktada bir taraftan savaşın başlaması ve Amerikan güvenlik garantilerinin yetersizliği nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne tepkiliyken İran'a karşı daha hasmane bir tavır takındılar. Ve hatta bu son iki gün içerisinde meydana gelen saldırılar özellikle Kuveyt ve Bahreyn'de büyük bir tepkiyle karşılandı. Ve hatta hatırlarsanız NATO zirvesi, Ankara zirvesi esnasında İran'a yapılan bir mukabil saldırıda kimliği belirsiz bir Körfez ülkesinin hava araçlarının, savaş uçaklarının kullanıldığına dair argümanlar seslendirildi. Bu nedenle ben Körfez ülkelerinin bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri ile bir işbirliği sürecini, bir taraftan kendi iç entegrasyonları, bir taraftan da alternatifler yaratmak suretiyle İran üzerinde daha fazla baskı kurma gibi bir süreci tercih edeceklerini düşünüyorum. Ama bunun haricinde enerji söz konusu olduğunda Çin bence çok da bu konudan etkilenmiyor. En azından tahmin ettiğimiz kadar etkilenmiyor. %30'luk bir petrol ithalatını özellikle Rusya'dan tedarik ettiği petrol ile gidermeye çalışan Çin var. Nihayetinde Rusya ile ortak sınırı 4 tane önemli enerji geçiş güzergahı var. Putin'in son ziyaretinde her ne kadar bazı konularda uzlaşamasalar da Çin daha düşük fiyatlama istiyor. O kanallar açık çünkü Rusya Avrupa'ya satamadığı gaz ve petrolü, hele bir de ülke içerisindeki ekonomik durum söz konusu olunca Çin üzerinden paraya çevirme niyetinde. Ancak en hassas asıl bölge Körfez'den sonra bence Güneydoğu Asya ve Uzak Doğu. Yani Japonya ve diğer Güneydoğu Asya ülkeleri, bunlar tamamen enerjide ithalata bağımlılar ve bu meselenin bir an önce çözülmesini istiyorlar, özellikle Japonya. Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili bir girdi yapmak isterim. Bu meseleden çok menfi etkilenmiyor. Çünkü Trump'ın da ifade ettiği üzere Venezuela petrolü şu an Amerikalıların kontrolü altında. Venezuela'da deprem oldu. Sadece 300 milyon dolarlık bir yardım gönderdiler ama petrolün Amerikan şirketleri üzerinden dünya pazarlarına açılması halen devam ediyor. Aynı zamanda kaya gazının sıvılaştırılması ve Avrupa'ya özellikle ihraç edilmesi süreci devam ediyor. Petrol ve gaz fiyatlarının yukarıda olması Amerikan şirketlerinin büyük bir ihtimalle mutlu edecek bir gelişme. Ama olayın ekonomik tarafına baktığınızda, enerji tarafına değil ama ekonomik tarafına baktığınızda ben mutlu olacak herhangi bir devlet göremiyorum. Buradaki süreç belirsizliği artırdıkça, bir tek enerji fiyatlarından değil ama genel olarak belirsizliği artırdıkça ekonomi mutlaka kendisine yeni yollar aramaya başlayacaktır ve belirsizlik mutlaka bir şekilde fiyatlanacak. Bu nedenle bu sürecin yatıştırılması, en azından asgari düzeye çekilmesi ve bir sürdürülebilir ateşkesin barış olmasa dahi geçerli halde tutulması tüm ekonomiyle ilgilenen uzmanların ve aynı zamanda devletlerin ilgi alanında olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi artık yavaş yavaş süremizin de sonlarına geliyoruz. Son 5 dakikamız. Armağan Hocam biraz daha tahminler, yani öngörülere de merak ederim. Bundan sonra neler yaşanabilir? Yani bir diplomasi için hala bir umut var mı sizce? Şimdi yarın haftanın ilk günü pazartesi olacak. Neler yaşanabilir? Bu hafta, yarın, önümüzdeki gün neler olabilir? Öngörüleriniz neler? Sizden başlayalım. Daha sonra Murat Hocam'a da yönelterek son sözlerinizi alacağım.
2: Tamam. Bir önceki konuya dair birkaç cümle söyleyerek öyle devam etmek istiyorum. Körfez, daha doğrusu Orta Doğu coğrafyasında siyasi ve askeri bir risk var. Yani o ülkelerin rejim istikrarları bakımından da önemli. Yani mesela bu 40 günlük savaş devam etseydi, örneğin Irak'ta, Bahreyn'de çok ciddi gelişmeler olabilirdi. Yani rejimlerin devrilmesi, ülkelerin el değiştirmesi gibi sonuçlar da olabilirdi. Yani sadece Amerika'nın orayı askeri açıdan korunmasının ötesinde bir içerik var. Geriye kalan dünya bakımından da bir petrol dolar sisteminin felce uğraması nedeniyle ortaya çıkan bir enflasyonist baskı var. Evet. Şimdi ne olabilir? Yani bu ekonomik durum, yani dünyada işlerin kapitalizm bakımından iyi gitmiyor olması Trump'ı dikkatli davranmaya ya da daha dikkatli elinden geldiğince dikkatli davranmaya itmekte. Trump'ın işte muhakeme sınırları içerisinde. Ben müzakere sürecinin ara ara çok ciddi şekilde bölünse dahi devam edeceği kanaatindeyim. Yani hiç kimse masadan kalkan taraf olmayacak. Hele bu 60 günlük süre tam olarak bitmemişken, yani 60 günde daha bitmedi. Onun birinci ayının sonuna doğru yaklaştık. Ama Hürmüz konusunda bir orta formüle ihtiyaç var. Yani İran'ın kaygıları ile Amerika'nın taleplerini aynı anda değerlendirecek. Bu da belki yine Pakistan gibi başka bir ülkenin araya güçlü bir şekilde girmesi sonucunda söz konusu olabilir. Yani İran Hürmüz'ü kapatma kartını asla bırakmayacaktır. Asla. Amerika'nınsa dünya ekonomilerine bir mesaj vermesi için orayı açık tutması gerekmekte. Peki. Daha nükleer meseleye de geçmedik. Nükleer mesele de ayrıca bir tartışma konusu. İran'da elindeki zenginleştirilmiş uranyumdan çok kolay evet, da vazgeçmeyecektir. Ben bu sürecin düşük yoğunluklu savaş ve düşük yoğunluklu müzakere şeklinde devam edeceğini düşünüyorum.
1: Peki Murat Hocam, son sözde sizin öngörüleriniz neler? Neler
0: hocama yapıyorsun? Katılıyorum. Aslında her şeyde ifade etti kendisi. En baştan beri ateşkesten sonra düşük profilli çatışmaların devam edeceğini zaten ifade etmiştik. Bu değerlendirme değişmez kolay kolay. Ara ara askeri gerginlikler, ara ara masa kurulur. Çünkü İran açısından önemli olan zaman. Zaman uzadıkça İran istediğini elde edeceğini düşünüyor. Büyük bir ihtimalle bu süreci sündürmek onlar açısından en önemli seçeneklerden bir tanesi. Muhtemel seçeneklerden bir tanesi. Ama şunu da unutmamak lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut askeri kapasitesi, İran eğer ola ki olayı tıkarsa bu süreci bir anda askeri bir yöntemle farklı bir istikamete evirebilir. Yani müthiş bir hava akını düzenlediği takdirde Amerikan kıtasından kaldırdığı uçaklarla İran'a yönelik büyük bir darbe vurabilir. Bu durum masayı değiştirmez ama verdiği zarar büyük olur ve süreci daha da uzatır. Bu nedenle bu düşük profilli süreç bence devam edecek ama ara ara Amerikan cenahının daha büyük vuruşlarına şahit olabiliriz.
1: Yani askeri kapasiteden bahsettiniz, bir de ekonomik olarak da yani ne kadar dayanabilirler değil mi? O da aslında düşünülüyor. Yani tamam, Amerika Birleşik Devletleri'nin belki biraz daha ekonomik olarak eli daha rahat olabilir ama bu savaşın uzaması her iki taraf açısından da ekonomik dayanıklılığı da bir hayli zorlayacak, öyle değil mi?
0: Şimdi olağanüstü şartlarda mutlaka dayanıklılık artar. Ama bu mesele çözülürse büyük bir ihtimalle halkın rejim üzerindeki baskısı da İran halkının bölünmesi, yani kutuplaşması sonrasında bence artabilir. Ama böyle bir değerlendirme için şu an erken olduğunu düşünüyorum ben. Ne olursa olsun İran'ın o dayanıklılık endeksinin belli bir sınırı var. Ve o sınıra da yaklaşıldığı malum. Ancak İran'ın bu durumdan haberdar olup olmadığını veya kendilerini ne kadar değerlendirip değerlendirmediklerini bilemiyorum.
1: Peki Profesör Doktor Armağan Öztürk ve Doçent Doktor Murat Aslan, çok teşekkür ediyorum ikinize de. Sağ olun.
3: İyi geceler.
1: Sevgili izleyiciler, vaktimizin de sonuna geldik. Kısa bir aranın ardından saat başı tekrar karşınızda olacağız.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
5: Yeni haftada kuzeyde sıcaklık 1-2 derece düşecek. İstanbul'da kuvvetlenen Poyraz'la sıcaklık 28 dereceye inecek. Hava biraz bulutlanıyor. Kısa süre yağış geçişi olabilir. Ankara az bulutlu 33, Bursa 32 derece, İzmir 36 derece, ancak karayel 3 gün kuvvetli esecek. Antalya'da hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetleniyor. Hissedilen sıcaklık hafta sonuna göre 3-4 derece azalacak. Gölgede Edirne 29, Kocaeli 28, Balıkesir 32 derece. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 29, Konya 34, Kayseri 33 derece. Ege'de sıcaklık değişmiyor, ancak karayel hafta başı kuvvetli eseceğinden daha fazla serinlik verecek. Manisa 35, Muğla ve Denizli 37, Bodrum 36 derece. Akdeniz güneşli, gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Kastamonu, Çorum, Gümüşhane çevresinde yerel yağış olacak. Zonguldak parçalı bulutlu 25, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan kesiminde yaz sağanağı sürüyor. Erzurum 31, Malatya 37 derece. Güneydoğu çok sıcak. Gaziantep 40, Diyarbakır 42 derece.
4: Hava durumu.

0: Gece yarısı oldu, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Tayland'da çok sayıda kişinin bulunduğu bir eğlence mekanında çıkan yangın faciaya yol açtı. İlk belirlemelere göre 27 kişi hayatını kaybetti. Olay Tayland'ın başkenti Bangkok'ta meydana geldi. İlk belirlemelere göre 27 kişi öldü. Ancak yetkililer bu sayının artmasından endişe ettiklerini açıklıyor. 63 kişinin de yaralandığı belirtildi olayda. Yetkililer itfaiye ekiplerinin mekana ulaştığı sırada alevlerin binayı çoktan sardığını aktardı. Görgü tanıkları ise yangının eğlence mekanındaki sahnenin ön tarafında çıktığını söyledi. Tayland Başbakanı Anutin Chanvirakul yangının çıkış nedeninin araştırıldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türkiye'nin F-35 anlaşmasına yönelik Amerikan basınına konuştu. F-35 gerçekleşecek bir anlaşma, bence gerçekleşecek dedi. Whitaker, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına dönüş sürecine ilişkin açıklamalar da bulundu. Sürecin bizzat Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye liderleri arasında yürütüldüğünü belirtti. Whitaker, Türkiye'nin müttefik olarak çok yetenekli bir ülke olduğuna da vurgu yaptı. Amerikalı NATO temsilcisi, Türkiye'nin bölgesel çatışmalarda kritik rolüne değindi. Bence Türkiye ile olan bu ilişkiye odaklanmalıyız, ifadesini kullandı. Ankara'da yeni haftada kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda NATO Liderler Zirvesi marjında yapılan görüşmelerin çıktılarının detaylandırılması bekleniyor. Ekonomi ve terörsüz Türkiye süreci de gündemde olacak.
1: Kabine 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de bir araya gelecek. Gündemde dış politika, ekonomi ve güvenlik başlıkları öne çıkıyor. Toplantının en önemli başlıklarından birinin Ankara'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin diplomatik sonuçları olması bekleniyor. Zirvede gerçekleştirilen ikili temaslar, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki işbirlikleri ve yayımlanan Ankara bildirisi kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından dış politikada izlenecek yol haritası da ele alınacak. ABD ile Türkiye arasında çözülmesi beklenen F-35 sorunu, KATSA yaptırımları ve S-400 hava savunma sisteminin 3. bir ülkeye satılması formülleri detaylandırılacak. Öte yandan ABD ve İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumda kabinede ele alınacak diğer başlıklar arasında. Toplantının gündemindeki bir diğer önemli başlıksa terörsüz Türkiye süreci olacak. Güvenlik birimlerinin sahadaki son duruma ilişkin sunum yapması, sınır ötesindeki gelişmelerle terörle mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesi bekleniyor. Hukuki düzenlemelerin ne zaman meclis gündemine geleceği de takip edilecek başlıklar arasında. Ve ekonomi. Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri masada olacak.
0: Ankara'da NATO zirvesinin ardından gözler yeniden meclise çevrildi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin meclis kapanmadan gündeme gelmesi bekleniyor.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti iddialarına ilişkin mesajlar verdi. Niğde'de halkla buluşan Özel, yeni bir yol bulacağız ifadesini kullandı yeniden. CHP Grup Başkanı Özel isim vermeden de Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
2: Önümüzdeki günlerde ya Cumhuriyet Halk Partisi'ni, partimizi geri alacağız ya da başka çare bırakmadıklarında yeni bir yol bulacağız ama illaki iktidara varacağız. İllaki.
1: Yeni parti iddialarına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Yeni bir yol bulacağız ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yurt gezilerini Niğde'de sürdürdü. Kiraz işçileriyle sohbet edip çay içti. İsim vermeden CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
2: Bütün Türkiye'yi mücadeleye, meydanları doldurmaya, yollarda bizimle birlikte yürümeye, sel olup akmaya davet ediyorum. Bu milletin, halkın coşkun akan selinin önünde hiç kimse duramaz, duramaz, duramaz.
1: CHP Grup Başkanı Özel yeni parti iddialarını güçlendiren mesajlarını tekrar etti.
2: Bu yürüyüş menzile varacak. Bu yeni yol bizi iktidara çıkaracak. Partiye yapılan kötülüklere biriken öfke mücadele gücüne dönüşecek.
0: Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma, rüşvet alma ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla başlatılan operasyonda Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil olmak üzere 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Gözaltına alınan zanlıların Ankara Emniyetindeki sorguları da sürüyor. Soruşturma kapsamında belediye binasında bilgisayarlara ve belgelere de el konulmuş durumda. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesinde FETÖ ile mücadelede son durumu paylaştı. Bakan Gürlek, örgütün paravan şirketler, sosyal gruplar ve dijital hatlar üzerinden kamufle olmaya çalıştığını ve kripto unsurlar üzerinden de varlığını koruma gayretinde olduğunu bildirdi.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Terör örgütüyle mücadele sürüyor. Sabah gazetesine konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, mücadelede son durumu anlattı. Tehlikenin geçmediğini söyledi.
3: Örgüt elebaşının 20 Ekim 2024 tarihinde ölmüş olması, bu tehdidin tamamen bittiği ve tehlikenin geçtiği anlamına kesinlikle gelmiyor. FETÖ sadece liderine bağlı basit bir grup değil, küresel bir ahtapotun kollarıdır. Bu sinsi yapı, kurumsal omurgası devletimiz tarafından büyük oranda çökertilmiş olsa da yurt dışındaki kaçak uzantıları vasıtasıyla varlığını sürdürme gayretindedir.
1: Bakan Gürlek, FETÖ'nün yeni bir yapılanma içinde olduğunu da belirtti. Devletimiz bu yapının yeni nesil dijital yöntemlerine ve güncel finansman hatlarına karşı mücadelesini sürdürmektedir dedi.
3: Örgüt şu an özellikle güncel yapılanma, finans yapılanması, yurt dışı yapılanması ve kripto unsurlar üzerinden varlığını koruma gayretindedir. Son dönemdeki tespitler gösteriyor ki ticari faaliyetler, paravan şirketler, bazı iş çevreleri ve gündelik hayatın doğal akışı içinde dikkat çekmeyecek yeni temas noktaları oluşturmaya çalışmaktadırlar. Kendilerini çok farklı sosyal grupların, akımların içinde gizleyerek kamufle etmeye çalışmaktadır.

0: uzman çavuş Mehmet Demirbaş memleketi Samsun'da toprağa verildi. 45 yaşındaki şehit iki çocuk babasıydı.
1: Kavga ihbarına gitti, açılan ateş sonucu şehit oldu. Uzman çavuş Mehmet Demirbaş memleketi Samsun'da son yolculuğa uğurlandı. Olay Eskişehir'in Mihalıçık ilçesine bağlı Kırsal Narlı mahallesinde meydana geldi. Ailesiyle tartıştığı iddia edilen İbrahim Günsel av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açmaya başladı. Olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Zanlı kendisiyle konuşmak isteyen jandarma ekibine ve muhtar Mutlu Şahin'e ateş etti. Çıkan çatışmada saldırgan etkisiz hale getirildi. Ağır yaralanan uzman çavuş Mehmet Demirbaş şehit oldu. Muhtar ve yaralanan diğer iki jandarma personelinin durumu iyi. Şehit uzman çavuş Mehmet Demirbaş 45 yaşındaydı, iki çocuk babasıydı. 2017 yılından bu yana Eskişehir'de görev yapıyordu. İlk tören il jandarma komutanlığında düzenlendi. Naaşı ardından memleketi Samsun'a götürüldü. Burada düzenlenen törende eşi ve ailesi güçlükle ayakta durabildi. Şehit uzman çavuş Mehmet Demirbaş, Terme ilçesinde gözyaşlarıyla defnedildi.
0: Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinden sonra Halk Meclisi ilk kez toplandı. İlk oturumda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a birlik vurgusu yaptı. Meclisin başkanlığına da uzun yıllar Türkiye'de Mardin Artuklu Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan hukukçu Abdülhamit Abbak seçildi.
2: Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı. İlk oturum Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında düzenlendi. Oturumda meclisin seçilen üyeleriyle Şara'nın atadığı 70 üye yer aldı. Tören niteliği de taşıyan ilk oturumda Suriyeli milletvekilleri yemin etti. Oturuma çok sayıda yabancı ülkenin büyükelçilik temsilcileri de onur konuğu olarak katıldı. Cumhurbaşkanı Şara konuşmasında Suriye'nin geleceğine vurgu yaptı. Modern Suriye'yi inşa etme yolunda hep birlikte yeni bir sayfa açtık dedi. Şara, Suriye devlet kurumlarının liyakat üzerine inşa edileceğini vurguladı. Halk Meclisi'nde yapılan oylamayla meclis başkanlığına Abdülhamit Avvak seçildi. Hukukçu Avvak uzun yıllar Türkiye'de Mardin Artuklu Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Suriye'nin geçiş dönemi yönetimi kapsamında oluşturulan Halk Meclisi'nin görev süresinin 30 ay olarak belirlendiği duyurulmuştu.
0: Amerikan siyasetinin önemli figürlerinden biri, Donald Trump'ın da son dönemdeki en sıkı destekçilerinden. Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham 71 yaşında yaşamını yitirdi.
3: ABD dış politikasının en şahin isimlerinden biriydi. Washington'daki İsrail ve Ukrayna destekçilerinin en önde gelen isimlerindendi. ABD'nin Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Ukrayna ziyaretinin ardından ABD'ye döndükten sonra 71 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi Graham'ın ofisi tarafından resmi X hesabı üzerinden duyuruldu. Açıklamada 11 Temmuz Cumartesi akşamı ABD Senatörü Lindsey Graham, kısa süren ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti ifadelerine yer verildi. Amerikan medyası Graham'ın kongre binası yakınındaki evine kalp durması ihbarı üzerine acil sağlık ekiplerinin sevk edildiğini yazdı. Ölüm haberinin duyurulmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından "Şimdiye kadar tanıdığım en harika insanlardan ve senatörlerden biri olan Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti. Her zaman çalışırdı ve gerçek bir Amerikan vatanseveriydi. Lindsey'i çok özleyeceğiz" mesajını paylaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da "İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti. Amerika büyük bir vatanseverini kaybetti. Bense çok sevdiğim bir dostumu kaybettim" ifadelerini kullandı. Cumhuriyetçi Parti'nin en önemli figürlerinden biri olan Graham, 2015 yılında başkan adaylığı için kısa süreliğine yarıştı. Donald Trump'ı en sert eleştirenlerden biriyken, daha sonra Trump'ın en yakın siyasi müttefiklerinden birine dönüştü. Lindsey Graham ismi Türkiye kamuoyu içinde yabancı değil. Ankara ile Washington arasında görüş ayrılıklarının yaşandığı birçok başlıkta Türkiye karşıtı açıklamalarıyla haberleri konu oldu. Suriye'de PKK-YPG terör örgütüne verilen ABD desteğini savundu. Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini almasının ardından Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını destekledi.

0: F-35 savaş uçağı programından Türkiye'nin çıkartılmasını destekleyen kongredeki başlıca isimlerden biriydi. Ancak son dönemde bazı Türkiye yanlısı açıklamaları da olmuştu. Ankara'daki NATO zirvesine katılan Graham, burada daha önceki tavrının aksine F-35 konusunda Türkiye'ye destek veren açıklamalar yapmıştı.
1: Ukrayna'nın Sumi kenti Rusya'nın güdümlü bombalarıyla sarsıldı. Saldırı anı kent merkezindeki bir kafenin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. En az 5 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, hava savunma sistemi sevkiyatlarının hızlandırılması için müttefiklerine çağrıda bulundu.
2: Kafenin bahçesinde oturuyorlardı. Şiddetli patlamalarla herkes bir anda yere kapandı. Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumi kenti Rusya'nın hava saldırılarının hedefi oldu. Saldırı anı kentin merkezindeki bir kafenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bir kadın patlama sırasında yanındaki çocuğun üzerine kapanarak onu korumaya çalıştı. Bahçedeki müşteriler de büyük panikle kaçıştı. Sokaklar bir anda cephe hattına döndü. Saldırıda kentin yoğun noktasına iki güdümlü bomba isabet etti. Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, onlarcası ise yaralandı. Füzelerden biri otobüs durağını vurdu. Çevredeki apartmanlar ve araçlar zarar gördü. Bazı konutlarda yangın çıktı. Saldırının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin hava savunma mühimmatı sıkıntısı yaşadığını belirterek müttefiklerine sevkiyatları hızlandırma çağrısı yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'la vardıkları anlaşmaya değinen Zelenski, Ukrayna'nın Patriot hava savunma füzelerini üretebilmesini öngören anlaşmanın en kısa sürede hayata geçirilmesini istedi.
1: Meclisin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. En düşük emekli maaşının artmasını öngören düzenleme komisyonda görüşülecek. Öğrenci affı düzenlemesi de yine komisyonda olacak. Genel kurulsa 12. yargı paketi için mesai yapacak.
3: En düşük emekli maaşını artıracak kanun teklifi, 12. yargı paketi, öğrenci affı. Meclisin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Salı günü saat 10'da toplanacak. Meclisteki çalışma sonrası en düşük emekli aylığı artacak. 20 bin lira olan tutar enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 liraya çıkacak. Salı günü mesaisine başlayacak genel kuruldaysa 12. yargı paketi görüşülecek. Yargı paketi IBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Düzenlemeyle haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranında indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve Yargıtay aşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Teklif yargılama sürelerinin kısaltılmasını da içeriyor. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenebilecek davaların kapsamı genişletilecek. Salı günü Milli Eğitim Komisyonu da toplanacak. Toplantının gündeminde öğrenci affı düzenlemesi olacak. Düzenleme daha önce bir aftan yararlanmamış tüm öğrencileri kapsıyor. Yasa yürürlüğe girdikten sonra 4 ay içinde başvuru yapılması gerekecek.
4: Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı.
3: Çarşamba günü ise mecliste 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreni düzenlenecek. Programlarla şehitler anılacak, darbe girişimine karşı mecliste sergilenen direniş ve milli iradeye hedef alan saldırıya karşı verilen mücadele anlatılacak. 15 Temmuz anma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.
1: Adana'da Afgan uyruklu bir kadın eşinin saldırısına uğradı. Çekiç ve bıçak darbeleriyle yaralanan kadının durumu da kritik. Kaçan saldırgansı aranıyor. Şanlıurfa'da da geçen yıl eşinden boşanan 5 çocuk annesi bir kadın evinde ölü bulundu. Cinayet şüphesi üzerine ekipler çalışma başlattı.
3: Eşini çekiçle darp etti. Kaçmaya çalışınca bıçakla yaraladı. İki çocuk annesi kadının hayati tehlikesi var. Olay Adana Çukurova ilçesinde meydana geldi. Afgan uyruklu çift arasında tartışma çıktı. Zanlı evdeki çekiçle eşini darbe etmeye başladı. Bunun üzerine kadın kaçmaya çalıştı. Eşini takip eden zanlı bu kez bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan iki çocuk annesi kadın hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik. Kaçan saldırgan aranıyor. Şanlıurfa'da da Suriye uyruklu 5 çocuk annesi Refah Kador geçen yıl eşinden boşandı. Haliliye ilçesinde yaşayan kadının evinden kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verildi. Eve giden ekipler 37 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphesi üzerine ekipler çalışma başlattı. 5 çocuk annesi Kador'un kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı iş insanı Saadettin Saran ve sunucu Ela Rümeysa Cebeci'ye yönelik iddianamesini tamamladı. Her iki isme uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçlamasıyla ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası talep edildi.
0: Soruşturmanın bir gizli tanık ifadesi üzerine başlatıldığı belirtildi. Şüphelilerin Adli Tıp Kurumu'ndaki uyuşturucu testlerine ve yazışma kayıtlarına yer verildi. Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı, iş insanı Saadettin Saran ve sunucu Ela Rümeysa Cebeci'ye yönelik iddianame mahkemenin incelemesine sunuldu. Başsavcılığa göre Cebeci telefonunda uyuşturucu madde içerikli elektronik sigaralar üzerine araştırmalar yaptı. Saadettin Saran'la uyuşturucu kullanımı ve ekimine ilişkin olduğu değerlendirilen mesajlaşmalara rastlandı. Her iki şüphelinin adli tıp analizlerinde testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi. Cebeci'nin bir dönem uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği ancak kimseye temin etmediğini savunduğu hatırlatıldı. Saran'ın ise uyuşturucu kullanmadığını ileri sürdü. Evindeki kalıntıların ilaç tozuyla lavanta kalıntısı olduğunu iddia ettiği kaydedildi. Daha önce geçirdiği ameliyatlarda aldığı anestezi ve ilaçlarında uyuşturucu testinin pozitif çıkmasına neden olabileceğini savunduğu aktarıldı. Şüphelilerin mesajlarında izledikleri bir diziden yola çıkarak şakalaştıklarını söylediği belirtildi. Ancak bu diyaloğun net bir şekilde uyuşturucu madde temini içerikli olduğu iddia edildi. Saran'ın saç analizlerinde uyuşturucuya rastlandı. Bu madde içeriğinin dış etkenlerden veya ilaç etkileşiminden kaynaklanamayacağı ifade edildi. Saran ve Cebeci'nin uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan ayrı ayrı en az 10 yıl hapiste cezalandırılmaları istendi.
1: Kastamonu'da ağaçtan kiraz yedikten sonra rahatsızlanan çift hayatını kaybetti. Tarım ilacı iddiaları araştırılıyor. Olay Tosya ilçesi Karabey köyünde meydana geldi. Ahmet Derin'le eşi Rahime Derin 1 Temmuz'da akrabalarının bahçesindeki ağaçtan kiraz yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan çift hastaneye kaldırıldı. Ahmet Derin aynı gün hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavisi devam eden eşi Rahime Derin de 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Kiraz ağacında tarım ilacı olup olmadığının belirlenmesi için örnek alındı. Çiftin kesin ölüm nedeni de otopsinin ardından belli olacak. İstanbul Fatih'te bir İETT otobüsüyle çarpışan ambulans devrildi. Ambulanstaki hasta dahil 5 kişi yaralandı.
4: Otobüs çok hızlı geliyordu. Sese çıktım, ne oluyor diye. Sanki bina yıkıldı, öyle bir ses.
5: Ambulans Yavuz Selim Caddesi'nde ilerlerken Fevzi Paşa Caddesi kesişimindeki bir otobüsle çarpıştı. Devrilip sürüklenmeye başladı. İstanbul Fatih'teki kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. ...38B hat numaralı Sultan Gazi Vezneciler seferini yapan İETT otobüsü karşı caddeye geçmeye çalışan ambulansla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulans devrildi. Ambulansta bulunan bir hasta ve 3 personelle otobüsteki bir yolcu yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
6: İETT otobüsü ve ambulansın karıştığı kaza nedeniyle olay yerinde bulunan kaldırım kenarındaki park halindeki 3 araçta da maddi hasar meydana geldi.
5: Olay yerindeki incelemeler uzun süre devam etti. Farklı bir kazanın önüne geçmek için yolda kumlama çalışması yapıldı. Savrulan parçalar temizlendi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Trafik seyri normale döndü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.
1: Trabzon'da dere üzerindeki köprü zaman içinde hasar aldı. Beton parçalanıp dökülmeye başladı. Köprünün ayaklarındaki demirler de açığa çıktı. Bölge halkı olası bir faciaya karşı önlem alınmasını istiyor.
0: Beton parçaları döküldü. Demirleri açığa çıktı. Trabzon'da her gün yaklaşık 500 ağır tonajlı aracın geçtiği köprü vatandaşları tedirgin ediyor.
7: Yaya olarak yürüdüğünüz zaman araç geçsin, bak sallanıyor köprü. Her an yıkılabilir yani. Sel burası afet bölgesi. Maçka Zigana'dan komple bu akan dere buradan geçiyor. 90 yılında bu derenin taştığını ben gördüm. Bizzat şahidim. Bu ayakları da yıkılmıştı. Şu anda da göründüğü gibi yapılması veya onarılmasını istiyor.
0: Burası Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi. Değirmendere üzerine yaklaşık 40 yıl önce bu köprü inşa edildi. Ağır tonajlı araçların da kullandığı köprüde zaman içinde hasar oluştu. Betonun parçalanıp dökülmesi sonucu demirler açığa çıktı. Köprünün sallandığını söyleyen mahalle sakinleri endişeli.
8: Burada vatandaş olarak da geçiyoruz, çocuk da geçiyor. Buradan okula giden çocuklarımız da var, kardeşlerimiz var.
0: Bölge halkı olası bir faciaya karşı güçlendirme ya da yenileme çalışması yapılmasını istiyor.
1: Sakarya'da sahilde gezen Ali Çabuk, karaya vuran bir insansız hava aracı buldu. Telefonundaki yapay zeka uygulamasından bilgi alan Çabuk, bomba yok yanıtını alınca çok riskli bir davranışta bulundu. 20 kilogram ağırlığındaki İHA'yı evine götürdü. İhbar üzerine adrese giden jandarma neyse ki patlayıcıya rastlamadı.
9: Çok şahane. Her şey yerinde.
3: Sahilde insansız hava aracı buldu. Önce yapay zekaya sordu. Bomba yok yanıtını alınca evine götürdü.
9: Çok yeri de sağlam gibi bir şey.
3: Sakarya'nın Karasu ilçesinde eşi ve torunuyla sahilde gezen Ali Çabuk, karaya vurmuş bir insansız hava aracı buldu. Cep telefonundaki yapay zeka uygulamasından bilgi alan Çabuk, bomba yok yanıtını alınca 20 kilogram ağırlığındaki İHA'yı kendi aracıyla eve götürdü. Komşuların muhtara haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş önlem alan ekipler bomba imha uzmanlarını çağırdı. Yapılan incelemede patlayıcı tespit edilmedi.
9: Ukrayna, Rus kamikaze uçağı bulduk. Şu an uçar vaziyet. Korkmadım yani. Ama sonra tabii jandarmalar dedi ki çok tehlikeli bir şey yapmışsın dediler. O zaman ne kadar büyük bir iş yaptığımı, yani tehlikeli bir iş yaptığımı anladım.
3: Boyutu nedeniyle jandarma aracına sığmayan insansız hava aracı üzeri kapatılarak Ali Çabuk'a ait araçla emniyete götürüldü.
1: Bir son dakika bilgisi var. İran krizi noktasında taraflardan açıklamalar geldi. CENTCOM İran'a yeni bir saldırı başlattıklarını duyururken İran ise Bender Abbas ve Sirik'te patlama seslerinin duyulduğunu aktarıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un açıklamasında bugün Türkiye saatiyle 00'da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı güçleri İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçen sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırma kabiliyetini zayıflatmaya devam etmek amacıyla İran'a yönelik yeni saldırılar başlatmıştır ifadesini kullandı. Ve başkomutan İran güçlerinden hesap sormak için de bu saldırıların gerçekleştirilmesi talimatını vermiştir deniliyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM'un dakikalar öncesinde yayınlamış olduğu açıklamasında İran basını da hem Bender Abbas'la hem de Sirik'te patlama seslerinin duyulduğunu aktarıyor. Devam edelim sıradaki gelişmemizde. Anne ya da babasını kaybetmiş çocuklara 163 yıldır eğitimle yeni bir yol açıyor. Darüşşafaka bu kez dünya çapındaki bir yarışmayla adından söz ettiriyor. Eğitimde fırsat eşitliğini öne çıkararak dünyanın en iyi okulu ödüllerinde finale kalan Darüşşafaka, zorlukların üstesinden gelme kategorisinde ilk 10 okul arasına girdi.
10: Darüşşafaka, being present.
11: Kimi annesini kaybetti, kimi babasını. Henüz çocuk yaşta hayatın belki de en ağır sınavlarından biriyle karşılaştılar.
12: Bizim okulumuz Darüşşafaka, Soma faciasında, Bilgeköy katliamında, Erzincan depreminde ve son olarak 6 Şubat'ta yani bu toprakların canını yakan her kırılımda çok hızlı bir şekilde aksiyon almış bir kurum. Ben de bu kurumun bir parçası olduğum için çok gurur duyuyorum.
13: Dünyanın merkezinde.
11: 163 yıldır Darüşşafaka'nın kapısından giren çocuklara yalnızca bir okul değil, yeni bir gelecek sunuluyor. Anne ya da babası hayatta olmayan, maddi imkanları iyi bir eğitim için yetersiz olan öğrenciler tam burslu ve yatılı eğitim görüyor.
13: 6. sınıftan beri piyano eğitimi okulda haftada ders olarak almaktayım. Ve futbol oynamak, böyle sportif faaliyetleri arkadaşlarımla yapmak, eğlenmek, bu imkanları kullanmak benim için çok keyif verici.
12: Bir mühendis olarak gerçekten insanların ihtiyacına ne yarıyorsa biraz da onu düşünüp o şekilde bizim gibi eğitime belli bir seviyeden başlayıp daha sonra çok iyi yerlere gelmiş öğrencilere de ilham olmak çok isterim. Benim böyle bir hayalim var.
11: Bu koridorlarda yazılan binlerce hikaye dünyanın dikkatini çekti. Darüşşafaka dünyanın en iyi okulu ödüllerinde zorlukların üstesinden gelme kategorisinde ilk 10 okul arasında girdi. Yarışmada yalnızca akademik başarı değil, bir okulun öğrenciler ve toplum üzerinde yarattığı değişim de değerlendiriliyor.
14: Sabaha karşı duyduğumuz o deprem haberiyle hani koşarak hepimiz okula geldik. Biz tabii Darüşşafaka'da şöyle bir şey var. Ne zaman ne olsa ülkede zor bir durum olsa hemen oraya el atıyor. Ve biz yönetim kurulunu hemen toplayıp o gün şöyle dedik. O bölgedeki çocuklarımız değil, ailelerini de buraya alacağız.
11: Dünyanın dört bir yanından okulların yarıştığı organizasyonda kazanan okullar halk oylamasıyla belirlenecek.
1: Sırada 10 yaşında bir dehanın uluslararası çapta elde ettiği başarı hikayesi var. Ali Koç, Roma'da düzenlenen bilim olimpiyatlarında kendi kategorisinde şampiyon oldu. Bu onun ilk birinciliği de değil ve farklı başarı öyküleri yazabilmek için de destek bekliyor.
15: Bir sürü ulusal ve uluslararası aranda derecelerim var.
0: 54 ülkeden yüzlerce öğrenciyle yarıştı. Kodlama, algoritmik düşünce gibi alanlarda gösterdiği beceriyle dikkat çekti. 10 yaşındaki Ali Koç, Roma'da düzenlenen STEM olimpiyatlarında kendi yaş kategorisinde hem matematik hem de bilim kategorisinde şampiyonluk kazandı.
16: Ali, aferin sana!
17: Çok sevindim. İki kategoride de dünya birincisi oldum. İçin ayrıca arkadaşlarım adına da çok mutlu oldum.
16: Seninle gurur duyuyorum canım oğlum benim.
17: Teşekkür ederim anneciğim. Ben de kendimle gurur duyuyorum. Çok mutluyum.
0: Ali gururlu ve mutlu.
18: Herkese merhaba. Ben İstanbul'a döndüm ve yeni madalyalarımı eskilerin yanına büyük bir memnuniyetle yerleştirdim. Bana tebrik mesajları göndermişler. Annem bana hepsini okudu. Sizlere çok teşekkür ederim. Bayrağımızı başka ülkelerde dalgalandırmaya ve ülkemizi gururlandırmaya da devam edeceğim. İyi ki varsınız. Hoşça kalın.
0: 5. sınıfa gitmeye hazırlanan Ali Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ceyda Düvenci ile bambaşka sohbetler programında NTV'ye konuk olmuştu. Bu süreçte annesi Pelin Koç en büyük destekçisi oldu.
15: Patlamamış bir hipotezi ispatlayarak matematiğin en prestijli iki ödülü olan Abel Ödülü ve Fields Madalyası kazanmak istiyorum.
19: İlk kez bu yarışmaya katılışımız değildi. Geçen yılda Barcelona'da yine dünya birinciliği elde etmişti ve bu yıl birincilik ünvanını korudu. Orada yaşadığımız mutluluk ve gurur tarifsiz. Size anlatmakta kelimeler bulamıyorum aslında. Gerçekten bir anne olarak çok gurur duydum, çok mutlu oldum.
0: Ali Koç, uluslararası yarışmaların dünya finallerine katılabilmek için destek bekliyor. Annesinin hazırladığı Ali'nin Hikayesi isimli sosyal medya hesabından başarılarının ve hedeflerinin ayrıntılarına ulaşmak mümkün.
1: Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler Türkiye'ye geliyor. Avrupa'daki birçok farklı kentten yola çıkan gurbetçiler Edirne'deki Kapı Kule sınır kapısında yoğunluk oluşturdu.
3: Gişelerin önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu. Gurbetçiler yurda kavuşmanın sevincini yaşadı.
20: Çok bambaşka bir duygu yani. Anlatılamıyor ki. Gerçekten anlatılamıyor. Şu çocuğun sevincine bak.
21: Memleketimize vardık. Gurur duyduğumuz topraklardayız.
3: Burası Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapı Kule sınır kapısı. Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler Avrupa'nın birçok kentinden yollara düştü. Sınır kapısında araç yoğunluğu oluştu.
22: 1,5 ayımız var. Onu memlekette geçirip geri çalışmaya devam edeceğiz.
20: Çocuk diyor ki baba bayrağı bir an evvel ver. 2 senedir içimde tutuyorum diyor. Hep bu ana bekledim diyor.
23: Kalbim pır pır, gözlerim doluyor. Ait olduğum yerdeyim.
3: Pasaport ve gümrük kontrolleri sonrası yurda giriş yapanlar kalacakları kentlere gitmek üzere yolculuğa devam etti. Kapı Kule sınır kapısındaki yoğunluğun önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.
1: Geleceğe bırakılacak en büyük miraslardan biri doğa ve onun sunduğu kaynaklar. İstanbul Valiliği ile Sıfır Atık Vakfı'nın Belgrad Ormanı'nda düzenlediği Geleceğe İz Bırak etkinliğinde de hem sıfır atık bilinci hem de ormanların korunmasının önemi vurgulandı.
0: Şehirlerin akciğeri olan yemyeşil ağaçlar, yaşam kaynağı masmavi denizler, doğa geleceğe bırakılabilecek en büyük miras. Belgrad Ormanı'nda düzenlenen Geleceğe İz Bırak buluşmasında bu mesaj vurgulandı.
2: Ne yazık ki bazen vatandaşlarımız piknik yaptıktan sonra veya ormanları, doğal alanları kullandıktan sonra kendi çöpünü götürmeyi unutuyorlar. Burada şu mesajı vermek istiyoruz. Bu doğal güzellikler hepimizin. Bu doğal güzellikleri gelecek nesillere bırakmak istiyorsak temiz tutmamız lazım.
0: Etkinlikte farkındalık oluşturmak adına yürüyüş yapıldı. Gönüllüler ve çocuklar bir araya geldi. Doğaya sahip çıkmanın önemi vurgulandı.
4: Sıfır atığın ana mantığı israf etmeme üzerine kurulu. Bunu sadece mutfağımızdaki malzeme, marketteki ürün ya da diğer kullandığımız eşyalar olarak değerlendirmemek lazım. Doğal kaynaklar da onun gibi. İsraf ettiğimizde 10 sene sonra, 50 sene sonra, 100 sene sonra bu yürüdüğümüz ormanları bulamayacağız. Çevreyi kirlettiğimizde bu güzellikleri göremeyeceğiz. Ormanın korunması, ormana sahip çıkılması, sıfır atık mantığına hizmet eden çalışmalar.
0: Sıfır Atık Vakfı benzer etkinliklerle doğaya sahip çıkma çağrısında bulunuyor.
1: Son dakika gelişmesini tekrarlayalım. ABD-İran hattında tansiyon yeniden yükseldi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un açıklaması var. Yeni bir saldırı başlattıklarına dair ve aynı zamanda da İran tarafından gelen yeni bilgiler de şu yönde. İran Devlet Televizyonu da Bender Abbas ve Sirik'te patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. Bununla birlikte Cask kenti ve Keşm adasında da yine patlama seslerinin duyulduğu söyleniyor. İran'ın birden fazla noktasında benzer gelişmeler yaşanıyor. Patlama sesleri duyuluyor. ABD tarafından yapılan açıklamayı da az önce sizlere aktardım. Şimdi detayları alalım. Begüm Dönmez Ersöz'e dönelim. Bakalım Amerika Birleşik Devletleri'ndeki detaylar neler Begüm?
5: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre ABD Doğu Yakası saatiyle saat 5'te Amerika İran'ı tekrar vurmaya başladı. CENTCOM'un açıklamasına göre de burada yine amacın İran'ın sivil denizcilere ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırma kabiliyetini geriletmek olduğu belirtildi. İran devlet medyasına göre Hürmüz Boğazı'nda bir adada patlama seslerinin duyulduğu belirtiliyor. Senin biraz önce isimlerini saydığın yerlerin dışında. Yine ABD medyasına konuşan Amerikalı bir yetkili de bunu doğruladı. Bugün Amerika'dan İran'a yönelik saldırıların cumartesi günkü saldırılara göre biraz daha az yoğun olduğu ifade ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump da bugün gün içerisinde yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açık olduğunu iddia etmişti. Amerika'nın dünkü saldırılarını da hatırlatarak yine hafta sonunda yaptığı açıklamada da iki tarafın yine bir anlaşmaya yakın olduğunu tekrar etmişti. İran'dan ticari gemiye yönelik saldırı öncesinde ama başka da ayrıntı vermedi. Beyaz Saray'dan henüz bu son saldırılara ilişkin yeni bir açıklama yok. Ama şunu biliyoruz, Trump yönetiminin özellikle bu süreç içerisinde stratejisinin İran'a yönelik bu askeri baskıyı özellikle Hürmüz Boğazı ve çevresinde artırmak olduğunu biliyoruz Ata.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılına kısa bir süre kaldı. O gece yaşananlarsa hala hafızalarda, acılarsa yüreklerde. Şimdi o geceyi yeniden hatırlayalım. İstanbul'da olanları tanıklarından dinleyelim. Ve bu görüntülerle de noktayı koyuyoruz. Saat başındaysa Canan Arslan ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.
6: Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir.

0: İlk bana bir arkadaşım telefon açtı. Darbe oluyor dedi. Ben o saatte dışarıdaydım kızımla beraber. Dışarı çıkmıştık. Açıkçası inanmadım. Ya bu devirde ne darbesi dedim. Şaka yapıyor diye düşündüm.
1: Sakın yönetim abi.
2: Kapat!
3: Demokrasiye inanan tüm halkımı ben meydanlara davet ediyorum. Ben de meydanda olacağım.

0: Türkiye'nin en karanlık gecesi burada başladı. Herkesin aklına pek çok şey gelmişti. Ama kimse ilk anda darbe olacağını düşünmedi. 2016 yılı özellikle de ilk 6 ayı PKK'nın DAEŞ'in saldırılarıyla geçmişti. Yine bir terör saldırısı oluyor diye düşünüldü. Öyleydi de. Ama bu kez tetiği çeken dost suretindeydi. Yıllardır devletin kılcal damarlarında dolaşan bir virüs bu kez asker üniformasıyla intihar saldırısına girişti.
1: İdrak edemedim. Türk askeri, üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri üniforması bulunan askerler sivil halka ateş ediyor dendi.
2: Ya bunlar Türk askerleri neticede. Yani bunlar tutup da bizim üzerimize falan doğrudan ateş açacak halleri yok diye düşünüyoruz. Tabii ilerleyen saatlerde yanıldığımızı anladık.
3: Askerler yönetime el koymuş. Biz şu an buradaki trafiği kapattık. Kesinlikle geçişe izin vermeyeceğiz. Eğer şunu diyen varsa, ben canıma güveniyorum, ben geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin.
4: Ben geçerim abi. Aç beni abi. Aç abi. Ben
3: geçerim. Evet hadi ben de geçerim.
4: Aç ben geçerim. Ben de
2: geçerim. Ama ya o kadar gözleri dönmüş ki artık öyle bir noktaya gelmişler ki bir süre sonra bunlar doğrudan insanların üzerine ateş açmaya başladı. Durdukları noktada belki kararlılar yani öldürecekler, öldürmeye ateş açıyorlar. Ama insanlar da kararlı. Ateş açılıyor, insanlar yere yatıyor. Ateş kesiliyor, herkes ayağa kalkıyor. Kimse bir adım geri atmıyor. Gece boyunca bunun tekrarlandığını gördüm.
0: Türkiye'nin en büyük travmalarından biri Menderesler'in idamı. Ancak 1990'larda arkamdaki bu anıt mezara cenazeleri getirilebildi. Ve yine 15 Temmuz 2016'da her şey Menderes'in gözünün önünde olup bitiyordu. Vatan Caddesi'nde. Ama bu kez 60'tan da 80'den de farklıydı. Eskiden darbeler gece yarısı olurdu. Radyo evi basılır ve bir rütbeli çıkar, dırayman olmuş demokrasiyi rayına oturtmaktan bahsederdi. Bu kez radyoda da, televizyonda da konuşan sivillerdi. Ve asker bu kez sadece siyasete değil, aynı zamanda kendi milletine de kurşun sıkıyordu. Kurşun sıkanın aslında asker olmadığını Başbakan Binali Yıldırım açıkladı. Ve o ana kadar yaşananların adını koydu. Kalkışma.
5: Doğrusu bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu.
6: Şimdi Atatürk Havalimanı'nın önündeyim. Önümde bir tank, iki de zırhlı personel taşıyıcı var. Yolun bir kısmını buraya yürüyerek geldim. Çünkü basın ekspres yolu yani TEM'den Atatürk Havalimanı'na gelen o ana yol, o da kapanmıştı. Polis tarafından kapanmıştı. Ondan sonra da askerleri gördüm. Tanklarla yolu kapamışlardı. Türk Hava Yolları ya da havalimanı yetkililerinden bir bilgi alamadım. Ancak burada konuştuğum askerler herhangi bir uçuşun gelmesine izin vermiyorlar.
7: Bu ülkede demokrasi var, demokrasi. Bu asker buraya alamayacağım.
6: Tabii daha o zaman neyin ne olduğu çok muğlak, karışık. Atatürk Havalimanı'nda sadece askerler var ve bavullarıyla dışarı çıkan insanlar vardı. Biz de yayın yapmaya çalışıyoruz ama bir yandan askerler uzak durun diyor. Müdahale ediyorlar. Bir yandan yavaş yavaş gelmeye başlayanlar var. Niye buradasınız? Kışlanıza geri dönün demeye başlayanlar var ama daha olayın ilk dakikaları çok sıcak. İşin doğrusu gece birden sonra artık askerlere müdahaleler başladı.
0: Gazeteciler toplumsal olaylara alışıktır. En sıcak olayda dahi herkesten daha soğukkanlı kalmayı becerebilirler. Ama o gece biraz farklıydı. Bir kere herkesin ilk tecrübesiydi. Ve sokakta da kimin ne olduğu belli değildi. Özellikle Saraçhane'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın önünde. Camilerin minarelerinde bile eli silahlı birileri vardı.
8: Minarede var mı?
9: Minare
8: mi? Minarede var bile.
9: Vallahi minareye zımgir var sordum.
8: Hasan abi gel. Ha, tamam.
9: Yalnız dikkat et abi de ne olur ne olmaz.
8: Tamam tamam. Minareyi bir tara bakayım abi. Minare bir kişi var mı? İkisinde. Camide bir tara. Ben buradan göremiyorum. Yani görüyorum da şeyi göremiyorum. Kimse göremiyorum.
0: Düşünsenize. Asker üniforması var üzerinde ama asker değil. Polis diye geliyor ama belki de polis değil. İşte gazeteciler o gece yıllardır takip ettikleri sinsi örgütün en mukalemun haliyle tanıştı. Artık sokakta kim neden vardı hiçbir şey belli değildi.
8: Şimdi savaş meydanlarında bulunan, harekatlara katılan,
1: ölme riskin olduğun toplumsal olaylarda yer alan bir gazetecisin. Düzensizlik içinde bir düzen yaratmayı başarıyorsun her yerde. Yani o gece bir düzensizlik içindeydik. Ve bir türlü kameraman arkadaşımla o düzeni kuramadık.
6: Aslında ne zaman çok ciddi bir tehlike olduğunu anladım derseniz, üzerimize ateş açtıkları andı. Çünkü biz tam o Atatürk Havalimanı girişinin önünden yayın yapıyorduk. Ve bir anda havaya izli mermilerin atıldığını gördüm ben. Hemen yanımızdan atıyorlardı. Cüneyt'le beraber biz hemen yere kapaklandık. Bizle beraber, onlarca vatandaşla beraber. O an ne kadar tehlikeli bir durumda olduğumuzu anladım.
1: Aslında o gece yok canım, hadi bu da olmaz diyeceğimiz hemen hemen her şey oldu. Yani F-16'lar uçtu, vatandaşa kurşun sıkıldı, Boğaz Köprüsü kapandı, meclis bombalandı. Dolayısıyla bir saatten sonra yok artık demeyi bıraktık.
10: Silah sesleri geliyor. Vatan Caddesi'ndeyiz. Emniyet Müdürlüğü'nün hemen ileri çaprazında orada evi var. Orada evin önünde tanklar var. Şimdi bakın silah sesleri size kadar geliyor. Şu anda tankların olduğu yeri gösteriyor kameraman arkadaşım Gürkan Zengin. Asker Kışlay'a sesleri var. Burada vatandaşlar geldi. Tankların yavaş yavaş geri çekildiğini görüyoruz tam da bu noktada ama zaman zaman da silah seslerini duyuyoruz.
1: Çok kaotik bir durumdu. Çok gergindi. Çünkü hem vatandaş vardı hem polis vardı. Asker vardı. Son derece gergin bir ortam.
10: Anons. Yaklaşık bir saat önce Vatan Caddesi'ne Emniyet Müdürlüğü'nün hemen karşısına gelen tankların üzerine halk çıktı. Zaman zaman silah sesleri geliyor.
1: Anons çekmeye çalıştığım zaman makineli tüfek seslerini duydum. G3 piyade tüfeğinden çıkan sestim. Askerlik yaptık hepimiz. Dolayısıyla acaba bize doğru mu geliyor? Bizim buradaki vatandaşlar da mı hedef gözetiliyor diye bir an korktum ama o anonsu o an yapmam lazımdı. Çünkü oradaki tanklar birkaç tane ve geri dönmeye başladılar. O tank geri dönerken o anonsu yapacaksınız.
11: Gel. Evet bakın şu anda bir otomatik silahla ateş ediliyor. Ateş seslerini duyuyorsunuz siz de. Evet, burada bekleyen vatandaşlar da araçları kendilerine siper aldılar.
1: Arkadaşlar, üzerimize G3 ile ateş ediliyor. Bu öylesine etkili bir silahtır ki, hani kolunuzu, bacağınızı, kafanızı çıkarmayın, ateş menziline girmeyin diye bazı vatandaşlar uyarıyordu. O uyarılara rağmen bazılarının ben elinde Türk bayrağıyla, gerçekten bunu gördüm, o siper alınan yerden çıkıp askerlere doğru yöneldiğini ve vurulup orada şehit olduklarını gördüm. Yani insanları durdurmak imkansızdı.
12: Gidiyor mu, geliyor mu ya? Orada sesler hızlı uçuyor ya.
1: Kameraman arkadaşım kendini bir kaldırımın kenarına doğru kapaklanarak kurtarmaya çalıştı. Çünkü bir F-16 bu kadar alçak uçuyorsa muhakkak ki bir hamle yapacaktır diye düşünüyorsun o anda. Sonra o F-16'nın ileride, yani işte o bölgeden uzaklaştıktan sonra ileride bir patlama sesi duydum. Evet, az önce gelen F-16 bir yeri vurdu dedik. Kameraman arkadaşıma dedim ki eğer bir kez daha gelirse burayı da vuracak. Çünkü burası en hareketli noktalardan biri. Bizim derhal bu bölgeden uzaklaşmamız lazım. Nereye gideceğimiz konusunda bir tereddüt yaşadık. O anda aklımıza Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gitmek geldi. Hastaneyi herhalde vurmazlar. Ya da eğer o bölgede, yakın bir bölgede vururlar ve biz de yaralanırsak en azından hastaneye yakın bir yerde olalım dedik.
0: Jetler burada da uçuyordu o gün. En kritik noktada, Atatürk Havalimanı'nda. Cumhurbaşkanı buraya gelecekti. Ama herkesin aklında o soru vardı. Cumhurbaşkanı şu an nerede ve uçağı buraya nasıl gelecek? Ya burası da bombalanırsa?
6: O yüzden Atatürk Havalimanı'nın bir an önce polisin denetimine geçmesi gerekiyordu. Çok büyük bir kalabalık vardı ve ne zamanki kule ele geçirildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı gece 3 sularında Atatürk Havalimanı'nın pistine tekerleklerini koydu. Ama apron çok kalabalıktı. Hiç o düşündüğünüz apron görüntüsü yok. Benim şansıma, ben askerlik görevimi yaparken bize bunun eğitimini vermişlerdi. Yani bir savaş uçağı geldiğinde nasıl davranmanız gerekir gibi bir eğitim vermişlerdi. Birçok kişi F-16'ların alçaktan uçmasına bomba atılıyor zannetmesine rağmen ben ses duvarının aşıldığını biliyordum o anda. Ve biz kalabalığı yara yara devlet konuk evine gitmeye çalışırken kamerayı ve mikrofonu görenler bomba mı atılıyor diye bizi durdurup soruyorlardı. Belki ben abartmıyorum, 100'ü aşkın kişi hayır bomba atılmıyor, ses duvarı aşılıyor, bu ses odur açıklamasını yapmışımdır. Bizim mikrofonumuz kaybolduğu için yaklaşık 2 metre, 2,5 metre uzunluğunda bir kablolu mikrofonumuz vardı. Şimdi devlet konuk evinde sistem şöyle işler. Cumhurbaşkanı oturur, siz ondan bir 10 metre uzaktasınızdır, çekersiniz. Fakat bizim mikrofonumuz en fazla 2 metre uzağa gidebiliyor. Cumhurbaşkanı geldi, koltuğuna oturdu ve biraz uzaklaşmamızı istedi. Her zaman olduğu gibi. Fakat öyle uzaklaşabileceğimiz bir durum yoktu. Hayır Sayın Cumhurbaşkanı, biz mikrofonumuz artık yok. 2 metre kablomuz var. En fazla bu kadar uzaklaşabiliriz. Lütfen başlayın konuşmanıza dedim. Ve akabinde de Cumhurbaşkanı konuşmasına başladı. O tarihi açıklamalarından biriydi. Evet, Marmaris'te bir açıklama yapmıştı ama o açıklama yeteri kadar duyulamamıştı. Kameraların karşısına canlı olarak görüntüsü de geçti. İlk açıklama da oydu.
13: Ya Kumay Başkanımızın şu anda durumunu bilemiyorum. Ama ben buradan bir seslenmede bulunuyorum. Ordumuzun üst derecedeki bütün komutanlarına, başta kuvvet komutanları olmak üzere komutanlarına sesleniyorum. Sizler inanıyorum ki bu milletin değerlerine sahipsiniz. Ama bir de bu milletin değerlerine sahip olduğunu zannettiğiniz komuta kademelerinde belki bugüne kadar arkadaşlarınız oldu. Ama bilesiniz ki onlar ne yazık ki sizler gibi bu ülkenin, bu milletin değerlerine sadık değildiler. Onlar Pensilvanya'dan talimat alıyorlardı. Bunlar üstelik bu milletin silahlarıyla bu milleti vuruyorlar. Böyle bir durum ortaya çıktı. Bu bambaşka bir felakettir.
0: O gecenin en önemli hususuydu belki de. Sapla samanı birbirinden ayırmak. Devletin iki silahlı meşru gücünü, askeri ve polisi birbirine kırdırmamak. Yıllardır iki üniformada Fethullahçı zehir dolaşmıştı. O zehri vücuttan atarken bedende iz bırakmamalı, kurumlarda tahribat yaratmamalıydı. Ve o gece Vatan Caddesi'nden bir anons yükseldi. İki kutsal üniforma o anonsta kucaklaştı o sabaha karşı.
1: Sonuç itibariyle ateş eden asker ama bizi kurtarmaya gelen de yine asker oldu şeklinde bir düşünce içinde o grubu alkışlamaya başladılar.

çıkmıştır. Evet.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Yeni haftada kuzeyde sıcaklık 1-2 derece düşecek. İstanbul'da kuvvetlenen Poyraz'la sıcaklık 28 derece inecek. Hava biraz bulutlanıyor. Kısa süre yağış geçişi olabilir. Ankara az bulutlu 33, Bursa 32 derece. İzmir 36 derece ancak karayel 3 gün kuvvetli esecek. Antalya'da hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetleniyor. Hissedilen sıcaklık hafta sonuna göre 3-4 derece azalacak. Gölgede Edirne 29, Kocaeli 28, Balıkesir 32 derece. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 29, Konya 34, Kayseri 33 derece. Ege'de sıcaklık değişmiyor ancak karayel hafta başı kuvvetli eseceğinden daha fazla serinlik verecek. Manisa 35, Muğla ve Denizli 37, Bodrum 36 derece. Akdeniz güneşli, gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Kastamonu, Çorum, Gümüşhane çevresinde yerel yağış olacak. Zonguldak parçalı bulutlu 25, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan kesiminde yaz sağanağı sürüyor. Erzurum 31, Malatya 37 derece. Güneydoğu çok sıcak. Gaziantep 40, Diyarbakır 42 derece.

0: Alternatif Haber Merkezi'nden iyi geceler. Saat 1 gelişmelerle karşınızdayız. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Saldırıya ilişkin ayrıntıları almak üzere NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'e bağlanalım. Hemen nedir Begüm, CENTCOM'un yaptığı açıklamaların detayları?
1: Canan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre son saldırılar Amerika Doğu Yakası saatiyle saat 5'te başladı ve saldırılarla amacının da Hürmüz Boğazı'ndan serbest şekilde geçen sivil denizciler ve ticari gemilere yönelik İran'ın saldırma kabiliyetini geriletmek olduğu ifade edildi. Başkomutanın, yani ABD Başkanı Donald Trump'ın da son saldırı talimatlarını İran güçlerinin hesap vermesini sağlamak amacıyla verdiği ifade edildi. Son saldırının ardından İran devlet medyasında yer alan haberlerde Hürmüz Boğazı'nda bir adada patlama seslerinin duyulduğu ifade edildi. Gün içerisindeki diğer saldırılarda İran'ın benzer şekilde füze sistemleri, radar kabiliyetleri hedef alınmıştı. CNN'e bilgi veren Amerikalı askeri bir yetkili ise son bir saat içerisinde İran devrim muhafızları güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ateş açtığını belirtti. Askeri yetkililer ABD uçaklarının da başarılı bir şekilde İran'a ait bir seyir füzesi ve saldırı drone'unu, insansız hava aracını vurduğunu ve düşürdüğünü ifade ediyor. Bu son saldırılar aslında CENTCOM'un İran'a yönelik gün içerisinde, yani pazar günü içerisinde gerçekleştirmiş olduğu üçüncü dalga saldırı oluyor. Şu ilk saldırı dalgası pazar sabahı gelmişti. İran'dan Hürmüz Boğazı'nda bir konteyner gemisine yönelik saldırısının ardından ilk buna karşılık gelmişti ABD'den. Bunun ardından da İran Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini vurarak karşılık vermişti, özellikle Kuveyt'teki. Şunu da söyleyelim, İran devlet medyasında İran'ın Kuveyt'teki Amerikan üssüne yönelik saldırısında 3 Amerikan askerinin hayatını kaybettiğine ilişkin bazı iddialar gelmişti. Fakat CENTCOM bu iddiaları yalanladı. Bu saldırılarda Amerika'nın zayiat verdiğine ilişkin bir bilgi yok ifadesi kullanıldı. Şimdi Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin taraflardan, yani Amerika'dan ve İran'dan çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. İranlı yetkililer Hürmüz Boğazı'nın trafiğe kapatıldığını iddia etmişti. Hem ABD Başkanı Donald Trump hem de ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu söylüyor. Bir yandan da şunu biliyoruz tabii, son bir hafta içerisinde Hürmüz Boğazı etrafında tırmanan gerilimde Trump yönetiminin stratejisinin İran üzerindeki bu askeri baskıyı artırmak olduğunu biliyoruz. Her ne kadar Hürmüz Boğazı civarında gerilim son günlerde yükselmiş olsa da Trump yönetimi yetkilileri pazar günü içerisinde Amerikan medyasına yaptıkları açıklamalarda taraflar arasındaki teknik müzakerelerin devam etmekte olduğu konusunda ısrarlı. Bir yandan tabii ki hem arabulucu ülkeler hem de Birleşmiş Milletler'den gelen açıklamalar var. Arabulucu ülke Pakistan yine bu yaşanan gerilimle ilgili endişesini dile getirdi ve tüm taraflara itidal çağrısında bulundu ve geçtiğimiz ay Haziran ayında Amerika ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında gündeme getirilen taahhütlere uyma çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de pazar günü bugün yaptığı açıklamada Körfez'de tırmanan gerilimden son derece endişe duyduğunu söyledi ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılarına atıfta bulundu. Amerika'nın İran'a yönelik saldırılarında ve İran'dan bunlara gelen misillemelere değinerek çatışmaların durması gerektiğini belirtti ve taraflar arasında topyekün savaşa dönüşün hem bölge için hem de küresel ekonomi için felaket sonuçları olacağı uyarısında bulundu Canan.
0: Dönmez Ersöz, teşekkürler. Amerika Birleşik Devletleri'nden, Washington'dan aktardığı İran'a dönük bu yeni saldırıların detaylarını. Yine sınırlarımız ötesinden bir haberle devam edelim. Tayland'da çok sayıda kişinin bulunduğu bir eğlence mekanında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 27 kişi hayatını kaybetti. Olay Tayland'ın başkenti Bangkok'ta meydana geldi. İlk belirlemelere göre 27 kişi hayatını kaybetti ancak yetkililer bu sayının artmasından endişe ettiklerini açıkladı. 63 kişinin yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı. Yetkililer itfaiye ekiplerinin mekana ulaştığı sırada alevlerin binayı çoktan sardığını belirtti. Görgü tanıkları da yangının eğlence mekanındaki sahnenin ön tarafında çıktığını söyledi. Tayland Başbakanı yangının çıkış nedeninin araştırıldığını duyurdu. Gelelim Türkiye gündemine. Ankara'da yeni haftada kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda NATO Liderler Zirvesi marjında yapılan görüşmelerin çıktılarının detaylandırılması bekleniyor. Ekonomi ve terörsüz Türkiye süreci de gündemde olacak.
2: Kabine iki haftalık aranın ardından Beştepe'de bir araya gelecek. Gündemde dış politika, ekonomi ve güvenlik başlıkları öne çıkıyor. Toplantının en önemli başlıklarından birinin Ankara'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin diplomatik sonuçları olması bekleniyor. Zirvede gerçekleştirilen ikili temaslar, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki işbirlikleri ve yayımlanan Ankara bildirisi kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından dış politikada izlenecek yol haritası da ele alınacak. ABD ile Türkiye arasında çözülmesi beklenen F-35 sorunu, KATSA yaptırımları ve S-400 hava savunma sisteminin üçüncü bir ülkeye satılması formülleri detaylandırılacak. Öte yandan ABD ve İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumda kabinede ele alınacak diğer başlıklar arasında. Toplantının gündemindeki bir diğer önemli başlıksa terörsüz Türkiye süreci olacak. Güvenlik birimlerinin sahadaki son duruma ilişkin sunum yapması, sınır ötesindeki gelişmelerle terörle mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesi bekleniyor. Hukuki düzenlemelerin ne zaman meclis gündemine geleceği de takip edilecek başlıklar arasında. Ve ekonomi. Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri masada olacak.
0: Ankara'da NATO zirvesinin ardından gözler yeniden meclise çevrildi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin meclis kapanmadan gündeme gelmesi bekleniyor.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesinde FETÖ'yle mücadelede son durumu paylaştı. Bakan Gürlek, örgütün paravan şirketler, sosyal gruplar ve dijital hatlar üzerinden kamufle olmaya çalıştığını ve kripto unsurlar üzerinden de varlığını koruma gayretinde olduğunu belirtti.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Terör örgütüyle mücadele sürüyor. Sabah gazetesine konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, mücadelede son durumu anlattı. Tehlikenin geçmediğini söyledi.
3: Örgüt elebaşının 20 Ekim 2024 tarihinde ölmüş olması, bu tehdidin tamamen bittiği ve tehlikenin geçtiği anlamına kesinlikle gelmiyor. FETÖ sadece liderine bağlı.

0: Gelmeyecek yeni temas noktaları oluşturmaya çalışmaktadırlar. Kendilerini çok farklı sosyal grupların, akımların içinde gizleyerek kamufle etmeye çalışmaktadırlar.
1: Adalet Bakanı FETÖ soruşturmaları ve davaları hakkında da bilgi verdi.
0: 2026 yılının ilk 6 ayında güncel yapılanmaya yönelik 1065 operasyon yapıldı. 2451 kişi gözaltına alındı. Bugüne kadar FETÖ-PDY ile ilgili soruşturmalarda toplam 720.338 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. Bu kişilerden 636.934'ü hakkında yargı kararını vermiştir. Mahkumiyet alan 127.102 kişinin yanı sıra suçsuzluğu anlaşılan 124.743 kişi hakkında beraat kararı verilmiştir.
2: Ünlü şarkıcı Haluk Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Derneğin kurucusu ve başkanı olan Haluk Levent, dernekler kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Soruşturmada 18 kişi daha gözaltına alındı.
3: Dernekler Kanunu muhalefet, örgüt üyeliği ve suç gelirlerini aklamakla suçlanan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturma, Haluk Levent'in 2017 yılında kurduğu sivil toplum kuruluşu Ahbap Derneği'nde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.
4: Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, Almanya'ya gitmek için havalimanına ulaştığında hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kararını öğrendi. Ardından İstanbul'daki evine dönen Levent aracıyla İzmir'e hareket etti. Bursa'dan geçtiği esnada polis ekiplerince durdurulan Levent gözaltına alındı. Levent işlemleri için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
3: Ahbap Derneği'nin depremzedeler için yaklaşık 158 milyon dolarlık bağış topladığı, ancak 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen yapılması planlanan konutların bir kısmının tamamlanmadığı öne sürülüyor.
5: Önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten ve bir sonraki denetimi alnının akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyor.
3: Öte yandan Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanına 120 milyon lira para aktarıldığı iddia ediliyor. Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın da Haluk Levent hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi. Levent'in uçak kazasında kızını kaybeden Başaran'a ait 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmazı, üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak için satın aldığı, ancak hem ödemeleri yapmadığı hem de gayrimenkulleri söylenen amaçla kullanmadığı öne sürülüyor. Levent'in gözaltına alınmasının ardından Ahbap Derneği'nin İstanbul'daki merkezinde de polis ekiplerince arama yapıldı. Dernekte bulunan birçok belgeye el koyuldu. Ünlü şarkıcı Haziran ayında da karşılıksız çek iddiasıyla yargılandığı davada yaklaşık 70 milyon lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme Levent hakkında çek düzenleme ve yeni çek hesabı açma yasağına hükmetmişti. Levent'in emniyetteki işlemleri sürüyor.
2: ABD siyasetinin önemli figürlerinden biri Donald Trump'ın da son dönemdeki en sıkı destekçilerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham 71 yaşında yaşamını yitirdi.
6: ABD dış politikasının en şahin isimlerinden biriydi. Washington'daki İsrail ve Ukrayna destekçilerinin en önde gelen isimlerindendi. ABD'nin Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Ukrayna ziyaretinin ardından ABD'ye döndükten sonra 71 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi Graham'ın ofisi tarafından resmi X hesabı üzerinden duyuruldu. Açıklamada, 11 Temmuz Cumartesi akşamı ABD Senatörü Lindsey Graham, kısa süren ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti ifadelerine yer verildi. Amerikan medyası Graham'ın kongre binası yakınındaki evine kalp durması ihbarı üzerine acil sağlık ekiplerinin sevk edildiğini yazdı. Ölüm haberinin duyurulmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından "Şimdiye kadar tanıdığım en harika insanlardan ve senatörlerden biri olan Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti. Her zaman çalışırdı ve gerçek bir Amerikan vatanseveriydi. Lindsey'i çok özleyeceğiz" mesajını paylaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da "İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti. Amerika büyük bir vatanseverini kaybetti. Bense çok sevdiğim bir dostumu kaybettim ifadeleri.

0: ifadelerini kullandı. Cumhuriyetçi Parti'nin en önemli figürlerinden biri olan Graham, 2015 yılında başkan adaylığı için kısa süreliğine yarıştı. Donald Trump'ı en sert eleştirenlerden biriyken, daha sonra Trump'ın en yakın siyasi müttefiklerinden birine dönüştü. Lindsey Graham ismi Türkiye kamuoyu içinde yabancı değil. Ankara ile Washington arasında görüş ayrılıklarının yaşandığı birçok başlıkta Türkiye karşıtı açıklamalarıyla haberleri konu oldu. Suriye'de PKK-YPG terör örgütüne verilen ABD desteğini savundu. Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini almasının ardından Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını destekledi. F-35 savaş uçağı programından Türkiye'nin çıkartılmasını destekleyen kongredeki başlıca isimlerden biriydi. Ancak son dönemde bazı Türkiye yanlısı açıklamaları da olmuştu. Ankara'daki NATO zirvesine katılan Graham, burada daha önceki tavrının aksine F-35 konusunda Türkiye'ye destek veren açıklamalar yapmıştı.
1: Batı Şeria'da Filistin topraklarını işgal eden İsrailliler, ABD Kongre üyesi Ro Khanna'yı alıkoydu. 90 dakika kadar rehin tutulan Khanna yaşadıklarını anlattı.
2: İsrailli yerleşimcilerin yerle bir ettiği bir köydeydik. Okulu da, köyü de yıkmışlardı. Biz sadece olanı biteni izliyorduk. Sonra bu serseriler Amerikan yapımı makineli tüfeklerle geldiler ve bizi gözaltına aldılar. Ardından İsrail ordusu mensupları geldi ve onların tarafında yer aldı. Bizim değil.
3: İlk kez bir Amerikalı kongre üyesi Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler tarafından alıkonuldu. ABD kongre üyesi Ro Khanna, Filistin ziyareti kapsamında Batı Şeria'nın pek çok bölgesini ziyaret etti. Turmus Ayya köyünde Filistin ve Amerika Birleşik Devletleri pasaportuna sahip halkla bir araya geldi. İsrailli yerleşimcilerin saldırılarını dinleyen Khanna'ya Kirbet Zanuta yakınlarında müdahale edildi. Batı Şeria'da Filistin topraklarını hukuksuz şekilde ihlal eden İsrailliler, ABD Kongre üyesi Ro Khanna'yı alıkoydu. Ardından bölgeye İsrail askeri geldi. Amerikalı Kongre üyesine göre İsrail ordu mensupları da kendilerine farklı şekilde davranmadı. Khanna 90 dakika kadar rehin alındığını söyledi. Ro Khanna, Filistinlilerin yaşadıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde de sıkça gündeme getireceğini ifade etti.
2: Başkan adayı olur muyum bilmiyorum ama bundan bağımsız olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin her köşesine gidip onların hikayelerini ve Batı Şeria'da yaşananları anlatacağım.
3: Amerikalı siyasetçi 2028 seçimleri için Demokrat Parti'nin potansiyel başkan adaylarından biri olarak görülüyor.
1: Ukrayna'nın Sumi kenti Rusya'nın güdümlü bombalarıyla sarsıldığı saldırı anı kent merkezindeki bir kafenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. En az 5 kişinin öldüğü saldırıda 12 kişi de yaralandı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski hava savunma sistemi sevkiyatlarının hızlandırılması için müttefiklerine çağrıda bulundu.
4: Kafenin bahçesinde oturuyorlardı. Şiddetli patlamalarla herkes bir anda yere kapandı. Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumi kenti Rusya'nın hava saldırılarının hedefi oldu. Saldırı anı kentin merkezindeki bir kafenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bir kadın patlama sırasında yanındaki çocuğun üzerine kapanarak onu korumaya çalıştı. Bahçedeki müşteriler de büyük panikle kaçıştı. Sokaklar bir anda cephe hattına döndü. Saldırıda kentin yoğun noktasına iki güdümlü bomba isabet etti. Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, onlarcası ise yaralandı. Füzelerden biri otobüs durağını vurdu. Çevredeki apartmanlar ve araçlar zarar gördü. Bazı konutlarda yangın çıktı. Saldırının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin hava savunma mühimmatı sıkıntısı yaşadığını belirterek müttefiklerine sevkiyatları hızlandırma çağrısı yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'la vardıkları anlaşmaya değinen Zelenski, Ukrayna'nın Patriot hava savunma füzelerini üretebilmesini öngören anlaşmanın en kısa sürede hayata geçirilmesini istedi.
1: Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinden sonra Halk Meclisi ilk kez toplandı ve ilk oturumda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ahmet Şara birlik vurgusu yaptı. Meclisin başkanlığına uzun yıllar Türkiye'de Mardin Artuklu Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan hukukçu Abdülhamik Avvak seçildi.
5: Allah. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk halk meclisi oturumu yapıldı. İlk oturum Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında düzenlendi. Oturumda meclisin seçilen üyeleriyle Şara'nın atadığı 70 üye yer aldı. Tören niteliği de taşıyan ilk oturumda Suriyeli milletvekilleri yemin etti. Oturuma çok sayıda yabancı ülkenin büyükelçilik temsilcileri de onur konuğu olarak katıldı. Cumhurbaşkanı Şara konuşmasında Suriye'nin geleceğine vurgu yaptı. Modern Suriye'yi inşa etme yolunda hep birlikte yeni bir sayfa açtık dedi. Şara, Suriye devlet kurumlarının liyakat üzerine inşa edileceğini vurguladı. Halk Meclisi'nde yapılan oylamayla meclis başkanlığına Abdülhamid Avvak seçildi. Hukukçu Avvak uzun yıllar Türkiye'de Mardin Artuklu Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Suriye'nin geçiş dönemi yönetimi kapsamında oluşturulan Halk Meclisi'nin görev süresinin 30 ay olarak belirlendiği duyurulmuştu.
1: Ağrı Dağı'nın zirve yürüyüşü sırasında kaybolan kadın dağcının cansız bedeni 112 gün sonra 4700 metre rakımda bulundu. 58 yaşındaki Sevim Yılmaz 22 Mart'ta 5 kişilik bir ekiple tırmanışa geçti. Kadın dağcı 4700 metre rakımda yorulduğu için kampa geri dönmek isteyerek gruptan ayrıldı. Ancak bir daha haber alınamadı. Yılmaz için başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı ve olumsuz hava şartları nedeniyle de çalışmalar ertelendi. Havaların ısınmasıyla birlikte kayıp dağcıyı arama çalışmaları yeniden başladı. Önce İHA ve SİHA'lar yardımıyla kadın dağcıya ait olduğu değerlendirilen kişisel eşyalara ulaşıldı. Ardından da Sevim Yılmaz'ın cansız bedenine 4700 metre rakımda ulaşıldı. Cenazenin bulunduğu bölgeden güvenli alana indirilmesi amacıyla 40 kişilik uzman ekip tarafından tahliye çalışması başlatıldı. Adana'da Afgan uyruklu bir kadın eşinin saldırısına uğradı. Çekiç ve bıçak darbeleriyle yaralanan kadının durumu kritik. Kaçan saldırgan aranıyor. Şanlıurfa'da da geçen yıl eşinden boşanan 5 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu. Cinayet şüphesi üzerine ekipler çalışma başlattı.
6: Eşini çekiçle darp etti. Kaçmaya çalışınca bıçakla yaraladı. 2 çocuk annesi kadının hayati tehlikesi var. Olay Adana Çukurova ilçesinde meydana geldi. Afgan uyruklu çift arasında tartışma çıktı. Zanlı evdeki çekiçle eşini darp etmeye başladı. Bunun üzerine kadın kaçmaya çalıştı. Eşini takip eden zanlı bu kez bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan 2 çocuk annesi kadın hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik. Kaçan saldırgan aranıyor. Şanlıurfa'da da Suriye uyruklu 5 çocuk annesi Refah Kador geçen yıl eşinden boşandı. Haliliye ilçesinde yaşayan kadının evinden kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verildi. Eve giden ekipler 37 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphesi üzerine ekipler çalışma başlattı. 5 çocuk annesi Kador'un kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı iş insanı Saadettin Saran ve sunucu Ela Rümeysa Cebeci'ye yönelik iddianamesini tamamladı. Her iki isme uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçlamasıyla ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası talep edildi.
0: Soruşturmanın bir gizli tanık ifadesi üzerine başlatıldığı belirtildi. Şüphelilerin Adli Tıp Kurumu'ndaki uyuşturucu testlerine ve yazışma kayıtlarına yer verildi. Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı, iş insanı Saadettin Saran ve sunucu Ela Rümeysa Cebeci'ye yönelik iddianame mahkemenin incelemesine sunuldu. Başsavcılığa göre Cebeci telefonunda uyuşturucu madde içerikli elektronik sigaralar üzerine araştırmalar yaptı. Saadettin Saran'la uyuşturucu kullanımı ve ekimine ilişkin olduğu değerlendirilen mesajlaşmalara rastlandı. Her iki şüphelinin adli tıp analizlerinde testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi. Cebeci'nin bir dönem uyuşturucu kullandığını itiraf etti ancak kimseye temin etmediğini savunduğu hatırlatıldı. Saran'ın ise uyuşturucu kullanmadığını ileri sürdü. Evindeki kalıntıların ilaç tozuyla lavanta kalıntısı olduğunu iddia ettiği kaydedildi. Daha önce geçirdiği ameliyatlarda aldığı anestezi ve ilaçlarında uyuşturucu testinin pozitif çıkmasına neden olabileceğini savunduğu aktarıldı. Şüphelilerin mesajlarında izledikleri bir diziden yola çıkarak şakalaştıklarını söylediği belirtildi. Ancak bu diyaloğun net bir şekilde uyuşturucu madde temini içerikli olduğu iddia edildi. Saran'ın saç analizlerinde uyuşturucuya rastlandı. bu madde içeriğinin dış etkenlerden veya ilaç etkileşiminden kaynaklanamayacağı ifade edildi. Saran ve Cebeci'nin uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan ayrı ayrı en az 10 yıl hapisle cezalandırılmaları istendi.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
8: Merhaba. NTV Radyo'nun Cinayet Masası'na hoş geldiniz. Bugün Simon Beckett'le karşınızdayız. Simon Beckett'in bir kitabıyla ama daha önceki iki kitabından, yani David Hunter, Dr. David Hunter serisindeki iki kitabından da söz edeceğiz. Önce bu kitap Ölülerin Fısıltısı. Simon Beckett'in kitabı Itaki'den çıktı. Çevirisi Nur Küçük. Orijinal adı Whispers of the Dead. Peki daha önce neler vardı? Daha önce de iki kitabı çıkmıştı. Ölümün Kimyası ve Kemiklerin Şifresi. Gene Itaki'den, gene Nur Küçük çevirisiyle. Küçük artık Beckett uzmanı oldu. Bu çok iyi bir şeydir. Yani bir yazarın diline, tarzına alışıp onun aynı kişiyle devam etmek çevirmen olarak fevkalade yerinde bir karar. David Hunter, antropolog, adli tıp uzmanı. Daha önce de dediğim gibi iki macerasını okumuştuk. Bu yıl biraz daha hareketlendi diyelim durum. Bir heyecan doğdu. Neden? Çünkü Dr. David Hunter'ın yaratıcısı bu üç kitabın ve şimdi sanıyorum çıkmış olacak, her ne kadar biz görmedikse de, The Calling of the Grave, Mezarın Çağrısı'nın yazarı olan Simon Beckett kitap fuarında Türkiye'ye geldi. 19-20 Kasım'da TÜYAP kitap fuarında İtaki'nin standındaydı. Hem kitaplarını imzaladı, hayranlarıyla tanıştı, sohbet etti. Bu tabii daima bir yazarı sevenler için, kitaplarını okuyanlar için özel bir tecrübe oluyor yazarın kendisini tanımak. Yani her sanat dalı için geçerli aslında. Ben her ne kadar Dr. David Hunter'ın biraz daha cesaretli davranmasını tercih edersem de gene de kendisinin iyi yaratılmış bir karakter olduğunu düşünüyorum. Kendi ana niteliklerini inkar etmiyor, onların dışına çıkmıyor. Bir de iyi tarafı tabii birbirine izlemiyor kitaplar. Yani bir David Hunter kitabından keyif almanız için ille de daha önceki kitapları okumanız gerekmiyor. Bu kitapta bir yenilik daha var. Hunter bu sefer Amerika'da. Oysa kendisini biz İngiltere'de görmüştük daha önce. Bu da gerilime gerilim katıyor diyelim. Çünkü tanıdığı insanlardan uzak. Gerçi onların yanında da pek iyi durumda değildi ama özel hayatını geçmişte bırakmak istemiş biraz. Biraz da bilgi, görgü arttırmak. Dolayısıyla Amerika'dan gelen bir teklifi kabul etmiş ve ceset çiftliğine gitmiş. Ceset çiftliği The Body Farm, cesetleri incelemek için kurulmuş bir yer. Nasıl çürüyorlar, ne oranda, ne hızla çürüyorlar, ne gibi değişimler geçiriyorlar. Bunları bir tür laboratuvar gibi, açık hava laboratuvarı gibi izlemesi için doktorların, cesetlerin bulunduğu bir yer. Yani dolaşıyorsunuz, böyle her tarafta cesetler var, onları inceliyorsunuz. Bilmiyorum, insan okuya okuya alışıyor yani, aslında pek cazip bir şey olmasa da itici olmadığını söyleyebilirim.

Simon Beckett, Dr. David Hunter. Önce diğer iki kitabı, ilk iki kitabı hatırlatayım ama ilk olarak Dr. David Hunter hakkında bir iki laf edelim isterseniz. Bir popüler, bir kurmaca karakter kendisi. 2006'da çıktı ortaya. Ölümün Kimyası, The Chemistry of Death ile. Bir yıl sonra Kemiklerin Şifresi, Written in Bone geldi. Sonra Ölülerin Fısıltıları, Whispers of the Dead, bu yeni çıkan kitap aslında bir 2009 basımı. Geçen yılda Calling of the Grave, Mezarın Çağrısı diye çevrilebilir belki, dördüncü roman çıktı. Dul bir adam, Dr. Hunter, karısıyla küçük kızını bir araba kazasında kaybetmiş. Bir adli tıp antropologu, o eğitimi görmüş, onu yapıyor iş olarak. Gerçi eski hayatını geride bırakmış, kızıyla karısını elinden alan trajedinin ardından ve Manham'daki Norfolk köyünde pratisyen olarak çalışmaya başlamış. Sonra ama yeniden adli tabip olarak becerilerini kullanması gerekmiş. Sevgilisi Manham'da tanıştığı Jenny adında birisi. Bu üç kitapta da ıssız yerlerde tecrit edilmiş toplumlarda işlenen cinayetler, cinayet teması var ve genellikle de trajik bir geçmişi olan, emekliye ayrılmış, yarı yarıya ayrılmış karakterler çıkıyor ortaya. Evet, Ölümün Kimyası. David Hunter, bahsine ettiğimiz trajedinin arkasından 3 yıl sonrasında eski hayatını terk etmiş. Söylediğimiz gibi Manham'da çalışıyor ve her şeyi arkasında bıraktığına inanıyor. Yani işte pratisyen, doktorluk yapıyor, hiç bu işlerle ilgisi yok derken Sally Palmer'ın cesedinden kalanlar çıkıyor ortaya. Vahşice kesilip biçilmiş. Polis Hunter'ın uzmanlığına muhtaç, başkası yok çünkü. Ama o bu işe karışmayı istemiyor, yeniden başına böyle bir işler açmayı. Sonra bir kadın daha ortadan kayboluyor ve herkes birbirinden şüphelenmeye başlıyor. Hunter da kararını vermek zorunda. Yeniden böyle bir şeye başlayacak mı, başlamayacak mı şeklinde. Ondan sonra da ikinci kitap vardı. Bu da Runa Adası'nda geçiyordu. İskoçya'nın açıklarındaki Hebrid Adaları'ndan biri. Burada tamamen yanıp ayakları ve bir eli sağlam kalmış bir ceset bulunmuştu. Polis de kaza sonucu ölüm raporu vermeye istekliydi yani. Ama Hunter şüphe ediyordu durumdan. Ona cinayetmiş gibi geliyordu. Ve ederken işte Atlantik'ten gelen bir fırtına adaya ulaştı. Elektrik sistemi çöktü. Anakara ile bağlantı kesildi ve cinayetler de arka arkaya gelmeye başladı. Böylece Runa'nın da huzurlu bir toplum barındırmadığı, büyük sırları olduğu anlaşıldı. Bu da çok satan bir kitap oldu. Şimdi sıra bugünkü kitabımızda, üçüncü kitap, Ölülerin Fısıltısı, Whispers of the Dead. Çok kısa olarak onu da söyleyelim bölümümüz bitmeden. Ceset çiftliğinde, söylediğimiz gibi Amerika'da. Bir de takıntılı bir katil var, aynı konuya merak sarmış uzmanlarla. Kendi deneylerini yapmak için kurban arıyor. Ve Tennessee'de çürümeye yüz tutmuş cesetler keşfedildikçe Dr. Hunter da bilimsel deneyler üzerinde değil, gerçek vakalar üzerinde çalışmak zorunda kalıyor.

Ölülerin Fısıltısı, Ceset Çiftliği'ndeyiz. Antropoloji Araştırma Tesisi, Kibar ismiyle. Ama herkes buraya Ceset Çiftliği diyor. Ve David Hunter da burada araştırmalar yapıyor. Mesela bu kitap başladığında bir ceset üzerinde incelemeler yapmakla meşgul. İşte ölçüler alıyor. Telkafes içinde cesetler, kuşlar ve kemirgenlerden korumak için ne hızla eridiğini, çürüdüğünü, dağıldığını tespit ediyor. Yani çok hoş bir meslek gibi gelmiyor tabii kulağa ama biliyorsunuz ki bunlar CSI dizilerinde, efendim Bones'daki zaten Temperance Brennan'ın, Patricia Cornwell'in kahramanının televizyon uyarlamasıdır. Ve pek çok kitapta hem adli tıp uzmanları hem de kemik konusunda ihtisas yapmış olanlar karşımıza sık sık çıkıyor. Bayağı da çok okunuyorlar. Demek ki insanların böyle bir merakı var diye düşünüyoruz. Fakat bu ceset çiftliğindeki deneyler çok fazla sürmüyor ve bir anlamda himayesine almış olan eski hocası Tom Lieberman, ki onun davetini kabul edip gelmiş zaten Amerika'ya, ondan yardım rica ettiği zaman da geri çeviremiyor bu yardımı. Kendisinin aslında İngiltere'de geride bırakmak istediği başka bir şey daha var. Deli bir kadının elinde ağır bıçak yaraları almış. Hem fiziki olarak kalmış bu yaranın izleri, hem de duygusal olarak onu da unutmak ve geride bırakmak istiyor. Onun için kaçınıyor bunlardan. Zaten esas olarak bunlardan kaçınıyor. İkinci kitapta olduğu gibi burada da. Ve eğer bunun rahatlatıcı bir tatil olduğunu düşünerek geldiyse çok yanıldığında bir süre sonra anlıyor. Her şeyden önce Tom aşikar bir şekilde kalbinden rahatsız. Bu yetmiyormuş gibi de bir cinayet araştırması için çağrılıyor ve o da tabii David'in tecrübesinden faydalanmak istiyor. Ancak bu olaya bakan görevliler yetkili olmadığı için David'in katılmasını istemiyorlar. Ama zaten bir yabancılık durumu söz konusu. Amerika'da bir İngiliz ki çok da hoş karşılanmayacağı besbelli. Tersi için de aynı şey geçerli tabii. Ve işlerine müdahale eden bir ukala gözüyle bakılıyor daha çok kendisine ve müdahale etmesi engelleniyor. Oysa işi bilen de o. Her neyse, bütün bu meselelerin, bütün bu anlaşmazlıkların ortasında esas olan cesetlerin sayısının artması.

Wish Before the Dead, çözülen cesetler ve cinayetler. Dilemeyeceğim size önümüzdeki hafta için. Sadece kitabın küçük bir özetini yaptım. Daha da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Yani şöyle söyleyeyim, yani meselesini iyi koyuyor, olayları iyi inceliyor, iyi de yazıyor. Dolayısıyla rahatça okuyabilirsiniz. Yukarıda sözü geçen ayrıntılardan rahatsız olmuyorsanız, ki o ayrıntılar konusunda çok araştırma yapan bir yazar olarak hayli uzman izlenimi uyandırıyor. Çok da çalışmış belli ki. Dolayısıyla okuyun görün diyeceğiz. Diğer kitaplarda olduğu gibi bu sefer ölümün kendisiyle ilgilenen ve insanların nasıl öldüğünü merak eden bir katilimiz olduğunu söylemek yeterli. Efendim birazcık Simon Beckett'tan söz edelim öyleyse. 1960 doğumlu İngiliz gazeteci ve yazar. İngiliz edebiyatı, dili ve edebiyatı okumuş. İspanya'da öğretmenlik yapmış. Serbest gazeteci olmadan önce pek çok müzik grubunda çalmış. Çalıştığı gazeteler Times, Independent, Sunday, Daily Telegraph, Observer gibi seçkin, saygın gazeteler. Daha önce de romanlar yazmıştı ama David Hunter serisinin ilk kitabı Ölümün Kimyası onun bir anda daha fazla tanınmasına yol açtı yani. Önceki kitapları da normal ilk kitabı yayınlatma sorunları dışında başarılı sayılmakla birlikte tabii David Hunter kitaplarıyla mukayese edilecek gibi değildi. Sheffield'de doğdum, orada büyüdüm diyor. Hayli sıradan bir işçi sınıfı ailesinin çocuğu. Hayli sıradan lafı ona ait, bana ait değil. Hala şehirde çelik sanayi hakimken büyüdüm orada. Başka yerlerde de yaşadım ama bir şey beni hep buraya çekiyor. Yaşamak için iyi bir yer demiş. Ve insanların dediğinden çok daha fazla yeşil ama romanlarımın mekanı olarak burayı seçmiyorum. Çünkü iyi bildiğiniz bir yer hakkında tarafsız olmak daima zordur. Farklı işler yaptığını anlatıyor üniversiteden sonra, tamirat da dahil olmak üzere inşaatlarda, evlerde. Kışın çok keyifli olmuyormuş. Ondan sonra işte İspanya'daki öğretmenlik meselesi gelmiş. İngiltere'ye dönmüş ve bu söylediğimiz müzik gruplarında vurma çalgılar çalmış. Ondan sonra da yazmaya başlamış. Sonra da bugüne kadar gelmiş işte. Yazmayı hep seviyordum diyor ama ancak İspanya'ya öğretmenlik yapmaya gittiğim zaman yazarlığı bir meslek olarak düşünmeye başladım. Önce akşamları yazarak başlamış. Sonra gündüze de aktarmış bu işi. Ve 6 yıl beklemesi gerekmiş kitabını bastırabilmek için. Ajanı yokmuş. Onun için elinde metniyle kapı kapı dolaşıp yayın evlerine sunuyormuş ve sayısız red cevabı aldım diyor. Ama sonra birden 48 saat içinde bir ajan bulmuş, kitabını kabul ettirmiş ve ondan sonra da sular farklı bir şekilde akmaya başlamış. Bugün size Simon Beckett'i sunduk. Ölülerin Fısıltısı, İtaki Yayınları, Türkçesi Nur Küçük. Başka bir yazarla, başka bir kitapta birlikte olmak umuduyla. Hoşça kalın efendim. Size heyecanlı bir hafta dileriz.

NTV Radyo Arşivinden. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: durumu. Yeni haftada kuzeyde sıcaklık 1-2 derece düşecek. İstanbul'da kuvvetlenen Poyraz'la sıcaklık 28 dereceye inecek. Hava biraz bulutlanıyor. Kısa süre yağış geçişi olabilir. Ankara az bulutlu 33, Bursa 32 derece. İzmir 36 derece ancak karayel 3 gün kuvvetli esecek. Antalya'da hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetleniyor. Hissedilen sıcaklık hafta sonuna göre 3-4 derece azalacak. Gölgede Edirne 29, Kocaeli 28, Balıkesir 32 derece. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 29, Konya 34, Kayseri 33 derece. Ege'de sıcaklık değişmiyor ancak karayel hafta başı kuvvetli eseceğinden daha fazla serinlik verecek. Manisa 35, Muğla ve Denizli 37, Bodrum 36 derece. Akdeniz güneşli, gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Kastamonu, Çorum, Gümüşhane çevresinde yerel yağış olacak. Zonguldak parçalı bulutlu 25, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan kesiminde yaz sağanağı sürüyor. Erzurum 31, Malatya 37 derece. Güneydoğu çok sıcak, Gaziantep 40, Diyarbakır 42 derece.
1: Hava durumu.
2: Yaşlara doğru aynaya baktığımızda artık gençlik zamanlarında olmadığımızı yüzümüzdeki çizgiler ve saçlarımızdaki beyaz seller anlatır. Peki saçla yaşlanmanın nasıl bir bağlantısı var? Saçlar neden beyazlar? Dermatoloji uzmanı Doktor Elif Afacan anlatıyor.
3: Saça rengini veren pigmentin üretimi zamanla vücut bunu üretme kapasitesini kaybediyor. Yaş aldıkça, yaşlandıkça kişilerin o pigmenti, saça işte kahverengi, siyah renk veren pigmenti üretme kapasiteleri azalıyor. Bu kimi kişilerde daha erken yaşta oluyor, kimi kişilerde daha ilerleyen yaşlarda. Burada en önemli faktör aslında genetik. Yani temelde genetik altyapımız, genetik yatkınlığımız bizim saçımızın ne zaman beyazlayacağını belirliyor. Ama bunun dışında yine saçın daha erken beyazlamasıyla ilişkili bazı tanımlanmış tıbbi durumlar var. Örneğin işte eşlik eden otoimmün hastalığı olanlarda, belirgin vitamin mineral eksikliği olanlarda saçların daha erken beyazlayabildiğini biliyoruz. Stres bir sürü aslında deri hastalığının ve belki tıbbın birçok hastalığının gelişmesini kolaylaştıran ya da mevcut hali daha alevlendiren bir faktör kesinlikle. Saçlarda da böyle yoğun bir stres, sıkıntılı bir dönem sonrasında daha hızlı bir beyazlaşma görülebilir.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Elif Afacan NTV Radyo'daydı.
1: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler. Saat 2 haberlerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. İran'ın birçok bölgesinde art arda patlamalar oldu. Hürmüz Boğazı'nın açık olup olmadığıyla ilgili belirsizlik ise sürüyor. Açıklama Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM tarafından yapıldı. Amerikan kuvvetlerinin İran'ın sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırı kabiliyetini azaltmak için yeni bir saldırı başlattıkları duyuruldu. Ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan özgür bir şekilde geçişinin hedeflendiği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump kastedilerek başkomutan İran güçlerini hesap vermeye zorlamak için saldırıların gerçekleştirilmesi talimatını verdi denildi. İran Devlet Televizyonu da saldırı açıklamasından sonra Keşm Adası ve Jask kentinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Benzer haberler Buşehir, Bender, Abbas ve Sirik kentinden de geldi. İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD saldırılarının son aylarda yürütülen tüm diplomatik çabaları boşa düşürdüğünü belirtti. Saldırılar sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik de devam ediyor. İran boğazı tüm gemilere süresiz olarak kapattığını duyursa da Amerikan basınına konuşan ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz'ün açık olduğunu öne sürdü. Amerikan haber portalı Axios son 24 saatte 20 geminin ABD ordusuyla koordineli şekilde boğazdan geçiş yaptığını iddia etti. ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre buna ek olarak bazı gemilerse ABD koordinasyonu olmadan su yolunu kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türkiye'nin F-35 anlaşmasına yönelik Amerikan basınına konuştu. Whitaker, F-35 anlaşması bence gerçekleşecek dedi. Whitaker, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına dönüş sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürecin bizzat ABD ve Türkiye liderleri arasında yürütüldüğünü belirtti. Türkiye'nin müttefik olarak çok yetenekli bir ülke olduğuna vurgu yapan daimi temsilci, Türkiye'nin bölgesel çatışmalarda kilit rol oynadığını da belirterek bence Türkiye ile olan bu ilişkiye odaklanmalıyız ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımların kalkması yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. TV24'de konuk olan Yılmaz, artık top Amerikan yönetiminde bir gelişme mutlaka olacaktır ifadesini kullandı. Yılmaz, müttefikler arasında yaptırım olmaz, müttefikler arasında ticari kısıtlama olmaz dedi.
1: Yaptırım olmaz. Müttefikler arasında ticari kısıtlama olamaz. Hı hı. Maalesef Türkiye bunlarla karşı karşıya kaldı. Açık veya örtülü, bazen açık bazen örtülü yaptırımlarla, engellemelerle karşı karşıya kaldı. Evet. Dolayısıyla Türkiye bu sıkıntılara karşı ne yaptı? Kendi gücünü daha fazla kullandı ve belli bir yere geldi. Ama bir yandan da elbette bizim de ihtiyaç duyduğumuz, en azından belli bir süre bir takım konularda ilerleme sağlayıncaya kadar ihtiyaç duyduğumuz ürünleri almamız önemli. Hı hı. Bu çerçevede bu yaptırımlar gerçekten hiçbir şekilde izah edilemez. Olmaması gereken şeyler, siz müttefik olduğunuzu söylüyorsunuz, aynı çatı altındasınız. Müttefik dediğiniz ülkeyi zor duruma düşürücü tavır alıyorsunuz. Yani bu hakikaten ittifak ruhuyla uyuşmayan bir yaklaşım, bağdaşmayan bir yaklaşım. Sayın Trump da çok doğrudan konuşan bir insan belli konularda ve bunu çok net söyledi. Biz dostlarımıza yaptırım yapamayız dedi. Bundan sonraki süreci hep birlikte takip edeceğiz ama artık top Amerikan yönetiminde diyelim. Hı. Onlar mutlaka bu konuda gereğini yapacaklardır. Dolayısıyla burada bir gelişme olacaktır mutlaka.
0: Ankara'da yeni haftada kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda NATO Liderler Zirvesi marjında yapılan görüşmelerin çıktılarının detaylandırılması bekleniyor. Ekonomi ve terörsüz Türkiye süreci de gündemde olacak.
2: Kabine 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de bir araya gelecek. Gündemde dış politika, ekonomi ve güvenlik başlıkları öne çıkıyor. Toplantının en önemli başlıklarından birinin Ankara'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin diplomatik sonuçları olması bekleniyor. Zirvede gerçekleştirilen ikili temaslar, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki işbirlikleri ve yayımlanan Ankara bildirisi kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından dış politikada izlenecek yol haritası da ele alınacak. ABD ile Türkiye arasında çözülmesi beklenen F-35 sorunu, Katsa yaptırımları ve S-400 hava savunma sisteminin üçüncü bir ülkeye satılması formülleri detaylandırılacak. Öte yandan ABD ve İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumda kabinede ele alınacak diğer başlıklar arasında. Toplantının gündemindeki bir diğer önemli başlıksa terörsüz Türkiye süreci olacak. Güvenlik birimlerinin sahadaki son duruma ilişkin sunum yapması, sınır ötesindeki gelişmelerle terörle mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesi bekleniyor. Hukuki düzenlemelerin ne zaman meclis gündemine geleceği de takip edilecek başlıklar arasında. Ve ekonomi. Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri masada olacak.
0: Ankara'da NATO zirvesinin ardından gözler yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin meclis kapanmadan gündeme gelmesi bekleniyor.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesini değerlendirdi. Yayman, zirvede liderlerin mehter marşıyla karşılanmasına yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
3: Türkiye'nin yükselen gücünü hep beraber görüyoruz. NATO zirvesindeki Türkiye'nin durumundan gurur duyuyoruz. Bu NATO zirvesi Türkiye'nin küresel dünya sahnesine çıkmasının işareti oldu. Türkiye ve dünya NATO zirvesindeki bu başarıyı konuşurken dost düşman herkes bu başarıya saygı gösterirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden yine çatlak sesler gelmeye başladı. Yok, mehter marşı niye çalınmışmış? Evet, mehter marşını dün çaldık, bugün çalacağız, yarın yine çalacağız.
0: Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinden sonra Halk Meclisi ilk kez toplandı. İlk oturumda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ahmet Şara birlik vurgusu yaptı. Meclisin başkanlığına uzun yıllar Türkiye'de Mardin Artuklu Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan hukukçu Abdülhamit Avvak seçildi.
4: Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı. İlk oturum Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında düzenlendi. Oturumda meclisin seçilen üyeleriyle Şara'nın atadığı 70 üye yer aldı. Tören niteliği de taşıyan ilk oturumda Suriyeli milletvekilleri yemin etti. Oturuma çok sayıda yabancı ülkenin büyükelçilik temsilcileri de onur konuğu olarak katıldı. Cumhurbaşkanı Şara konuşmasında Suriye'nin geleceğine vurgu yaptı. Modern Suriye'yi inşa etme yolunda hep birlikte yeni bir sayfa açtık dedi. Şara, Suriye devlet kurumlarının liyakat üzerine inşa edileceğini vurguladı. Halk Meclisi'nde yapılan oylamayla meclis başkanlığına Abdülhamit Avvak seçildi. Hukukçu Avvak uzun yıllar Türkiye'de Mardin Artuklu Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Suriye'nin geçiş dönemi yönetimi kapsamında oluşturulan Halk Meclisi'nin görev süresinin 30 ay olarak belirlendiği duyurulmuştu.
0: Tayland'da çok sayıda kişinin bulunduğu bir eğlence mekanında çıkan yangın faciaya yol açtı. İlk belirlemelere göre 27 kişi hayatını kaybetti. Olay Tayland'ın başkenti Bangkok'ta meydana geldi. İlk belirlemelere göre 27 kişi öldü. Ancak yetkililer bu sayının artmasından endişe ediyor. 63 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yetkililer itfaiye ekiplerinin mekana ulaştığı sırada alevlerin binayı çoktan sardığını aktardı. Görgü tanıkları ise yangının eğlence mekanındaki sahnenin ön tarafında çıktığını söyledi.

0: teşekkür ederim.
1: Son zirve Şehit Andağı'dır.
2: Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye projesinin başarıya ulaşacağını belirtti.
3: Artık eskiden olduğu gibi buralarda terörist kovalanmıyor. Onların takibi yapılmıyor. İşte Şemdin'in açısından sınır bölgemizde daha çok asayiş olayları gözetlenmiş oluyor.
2: İçişleri Bakanı'nın gündeminde Ankara'daki NATO zirvesi de vardı.
3: 3 katmanlı bir güvenlik tedbiri almıştık. Ankara'nın çevresindeki iller 1. katmanı oluşturuyordu. Onun civarındaki iller 2. güvenlik bölgesini oluşturuyordu. Liman illerimizle beraber sınır bölgelerimizde, sınır illerimizde 3. katmanı oluşturuyordu. Buradaki jandarmamızın kahramanca görev yapması neticesinde Ankara'daki NATO zirvesi de kazasız belasız bir şekilde sonuçlanmış oldu.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. En düşük emekli maaşının artmasını öngören düzenleme komisyonda görüşülecek. Öğrenci affı düzenlemesi de komisyonda olacak. Genel Kurul ise 12. yargı paketi için mesai yapacak.
5: En düşük emekli maaşını artıracak kanun teklifi, 12. yargı paketi, öğrenci affı. Meclisin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Salı günü saat 10'da toplanacak. Meclisteki çalışma sonrası en düşük emekli aylığı artacak. 20 bin lira olan tutar enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 liraya çıkacak. Salı günü mesaisine başlayacak genel kuruldaysa 12. yargı paketi görüşülecek. Yargı paketi İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Düzenlemeyle haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranında indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve Yargıtay aşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Teklif yargılama sürelerinin kısaltılmasını da içeriyor. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenebilecek davaların kapsamı genişletilecek. Salı günü Milli Eğitim Komisyonu da toplanacak. Toplantının gündeminde öğrenci affı düzenlemesi olacak. Düzenleme daha önce bir aftan yararlanmamış tüm öğrencileri kapsıyor. Yasa yürürlüğe girdikten sonra 4 ay içinde başvuru yapılması gerekecek.
6: Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanı.
5: Çarşamba günü ise mecliste 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreni düzenlenecek. Programlarla şehitler anılacak, darbe girişimine karşı mecliste sergilenen direniş ve milli iradeye hedef alan saldırıya karşı verilen mücadele anlatılacak. 15 Temmuz anma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti iddialarına ilişkin mesajlar verdi. NİDE'de halkla buluşan Özel yeni bir yol bulacağız ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı Özel isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'na hedef aldı.
7: Önümüzdeki günlerde ya Cumhuriyet Halk Partisi'ni, partimizi geri alacağız ya da başka çare bırakmadıklarında yeni bir yol bulacağız ama illaki iktidara varacağız. İllaki.
5: Yeni parti iddialarına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Yeni bir yol bulacağız ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yurt gezilerini NİDE'de sürdürdü. Kiraz işçileriyle sohbet edip çay içti. İsim vermeden CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
7: Bütün Türkiye'yi mücadeleye, meydanları doldurmaya, yollarda bizimle birlikte yürümeye, sel olup akmaya davet ediyorum. Bu milletin, halkın coşkun akan selinin önünde hiç kimse duramaz, duramaz, duramaz.
5: CHP Grup Başkanı Özel yeni parti iddialarını güçlendiren mesajlarını tekrar etti.
7: Bu yürüyüş menzile varacak. Bu yeni yol bizi

0: iktidara çıkaracak, partiye yapılan kötülüklere biriken öfke mücadele gücüne dönüşecek.
1: Ünlü şarkıcı Haluk Levent İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Derneğin kurucusu ve başkanı olan Haluk Levent, dernekler kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Levent'le birlikte 17 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Dernekler kanunu muhalefet, örgüt üyeliği ve suç gelirlerini aklamakla suçlanan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturma, Haluk Levent'in 2017 yılında kurduğu sivil toplum kuruluşu Ahbap Derneği'nde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.
2: Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, Almanya'ya gitmek için havalimanına ulaştığında hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kararını öğrendi. Ardından İstanbul'daki evine dönen Levent aracıyla İzmir'e hareket etti. Bursa'dan geçtiği esnada polis ekiplerince durdurulan Levent gözaltına alındı. Levent işlemleri için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
1: Ahbap Derneği'nin depremzedeler için yaklaşık 158 milyon dolarlık bağış topladığı, ancak 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen yapılması planlanan konutların bir kısmının tamamlanmadığı öne sürülüyor.
3: Önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten ve bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyor.
1: Öte yandan Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanına 120 milyon lira para aktarıldığı iddia ediliyor. Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın da Haluk Levent hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi. Levent'in uçak kazasında kızını kaybeden Başaran'a ait 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmazı, üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak için satın aldığı, ancak hem ödemeleri yapmadığı hem de gayrimenkulleri söylenen amaçla kullanmadığı öne sürülüyor. Levent'in gözaltına alınmasının ardından Ahbap Derneği'nin İstanbul'daki merkezinde de polis ekiplerince arama yapıldı. Dernekte bulunan birçok belgeye el koyuldu. Ünlü şarkıcı Haziran ayında da karşılıksız çek iddiasıyla yargılandığı davada yaklaşık 70 milyon lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme Levent hakkında çek düzenleme ve yeni çek hesabı açma yasağına hükmetmişti. Levent'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Liselere geçiş sistemi kapsamında tercih süreci bugün başlıyor. Tercihler merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta e-okul üzerinden yapılacak. Tercih süreci 27 Temmuz saat 17'ye kadar devam edecek. Merkezi sınavla öğrenci alan okullara toplam 198.899 öğrenci yerleşecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılay'ına bağışladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Gürlek, vatandaşlarımız Kızılay'a gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış yapabilir. Yapılan her katkının bir ihtiyaç sahibine umut, bir yaraya merhem olacağına güvenebilir dedi. Gürlek, şahsıma yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğum bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin lira tutarı Kızılay'a bağışladım ifadesini kullandı. Dayanışmanın, merhametin ve kardeşliğin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesinde örgüte yönelik mücadele hakkında konuştu. Duran son bir ay içinde FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulandığını söyledi.
4: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile mücadelenin sosyal medya ayağı hakkında konuştu. Duran, dijital alan milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır dedi.
5: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzun ortak çalışmaları neticesinde son bir ay içerisinde FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirleri derhal uygulanmıştır.
4: Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Burhanettin Duran, dezenformasyona karşı da çalışma yürütüldüğünü söyledi.
5: Son iki ay içerisinde gerçekleştirilen detaylı teknik incelemeler ve dijital ağ analizleri sonucunda terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve ülkemize yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 1652 sosyal medya hesabı hakkında da Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla gerekli hukuki ve idari işlemler tesis edilmiş, bu hesaplara yönelik erişim engeli kararları uygulanmıştır.
4: Duran, terör örgütlerinin sosyal medya ve dijital platformları, propaganda, eleman temini, finansman, dezenformasyon ve psikolojik harekat amacıyla kullanmak istediklerini söyledi. Buna izin verilmeyeceğini vurguladı.
6: Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişimine yönelik tiyatro ifadesi kullandıkları iddia edilen CHP'li Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş'la Meclis üyesi Gencay Özcan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada iki isim hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Şüphelilerin ifadelerinin alınması yönünde kolluğa talimat verildiği ifade edildi. Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Nazife Aktaş ve Gencay Özcan işlemlerin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İstanbul'da 15 Temmuz'un 10. yılına özel anma etkinlikleri sürüyor. Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde motosikletliler ve bisikletlilerden oluşan kortej düzenlendi. Etkinliğe katılım yoğundu.
7: ...253 şehit için 253 bisiklet ve motosikletle kortej oluşturuldu. Katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla törene katıldı. İstanbul Taksim Meydanı'nda 15 Temmuz şehitlerini anma programı düzenlendi. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.
8: Bu Milli Birlik ve Beraberlik Günü'nü 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bisikletli çevireceğiz. Motosikletli kardeşlerimizle beraber bir program gerçekleştireceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız ve bununla ilgili pek çok faaliyeti gençlerimize anlatacağız.
7: Bisikletliler ve motosikletliler sabahın erken saatlerinde etkinlik alanında toplandı. Programa şehit yakınları ve gaziler de katıldı.
9: 15 Temmuz hepimizin özgürlüğüne dokunan bir mücadelenin adı. Biz 10. yılındayız ama inanıyorum ki yüzlerce yıl bu kahramanlık unutulmayacak.
10: Şehit Yılmaz Ercan kardeşimiz 15 Temmuz'da köprü üzerinde motoruyla şehit edilmişti. Biz de 253 motosikletle çağrıda bulunduk. Bu kardeşimiz adına bir sürüş yapalım diye. Bugün de anma programlarında bunu gerçekleştiriyoruz.
7: Sadece İstanbul'dan değil, organizasyon için farklı illerden gelenler de vardı.
11: Ben de bir misafir olarak geldim Isparta'dan. Çok güzel bir etkinlik.
12: Coşkulu bir etkinlik. Hep istiyorduk böyle bir topluluğa katılmayı. Bir daha o günler yaşanmasın.
13: Heyecanlıyım yani. Turu tamamlamak istiyorum.
14: 15 Temmuz'ları hatırlatmak, unutturmamak için buraya toplandık.
7: Kortejin rotası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçildikten sonra Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde sonlandı.
6: Eskişehir'de kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde silahlı saldırıda şehit olan uzman çavuş Mehmet Demirbaş memleketi Samsun'da toprağa verildi. 45 yaşındaki şehit iki çocuk babasıydı.
4: Kavga ihbarına gitti, açılan ateş sonucu şehit oldu. Uzman çavuş Mehmet Demirbaş memleketi Samsun'da son yolculuğa uğurlandı. Olay Eskişehir'in Mihalıçık ilçesine bağlı Kırsal Narlı mahallesinde meydana geldi. Ailesiyle tartıştığı iddia edilen İbrahim Günsel av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açmaya başladı. Olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Zanlı kendisiyle konuşmak isteyen jandarma ekibine ve muhtar Mutlu Şahin'e ateş etti. Çıkan çatışmada saldırgan etkisiz hale getirildi. Ağır yaralanan uzman çavuş Mehmet Demirbaş şehit oldu. Muhtar ve yaralanan diğer iki jandarma personelinin durumu iyi. Şehit uzman çavuş Mehmet Demirbaş 45 yaşındaydı, iki çocuk babasıydı. 2017 yılından bu yana Eskişehir'de görev yapıyordu. İlk tören il jandarma komutanlığında düzenlendi. Naaşı ardından memleketi Samsun'a götürüldü. Burada düzenlenen törende eşi ve ailesi güçlükle ayakta durabildi. Şehit uzman çavuş Mehmet Demirbaş, Terme ilçesinde gözyaşlarıyla defnedildi.
6: İstanbul Fatih'te bir İETT otobüsüyle çarpışan ambulans devrildi. Ambulanstaki hasta dahil 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Ayrıntıları NTV ekibinden Dilek Yaman Demir aktardı.
15: İstanbul Fatih'teyiz. Fevzi Paşa Caddesi'ndeyiz. Kazanın tam da yaşandığı o alandayız. Bu cadde Yavuz Selim Caddesi. Bu caddeden aşağıya doğru inene kadar ki olan kısmın tamamı Yavuz Selim Caddesi olarak geçiyor. Kaza nedeniyle de ambulansta maddi bir hasar oluştu. Ambulansın içindeki 3 görevli personel yaralandı. Tabii bir de ambulansın içinde bir hasta da vardı. O hasta da bu ambulansın içindeydi ama durumu ne kadar ağırdı? Bir hastaneden başka bir hastaneye nakil mi oluyor? Yoksa bir 112 çağrı merkezi aracılığıyla mı alınmıştı? Henüz hastaya ilişkin bir bilgimiz yok ama bu ambulanstaki 3 sağlık görevlisiyle birlikte bir hasta da yaralanmış durumda kazanın etkisiyle. Şimdi buradan ambulans çekiciye yükleniyor, artık gidecek. Biz de size kazayı anlatmaya çalışalım. Ambulans tam da buradan geliyordu. Yine bu tam Yavuz Selim Caddesi ile Fevzi Paşa Caddesi'nin kesişimindeki bu alanda, tam da işte burada bu alanda İETT otobüsü ambulansa çarptı ve ambulans o çarpmanın etkisiyle yan yattı. Yavuz Selim Caddesi'nin aşağısına doğru biraz da sürüklendi. Maddi hasar hem ambulansta var hem de İETT otobüsünde de var. Burada oturanlar, çalışanlar olay yerine çıkıp burada ilk müdahaleyi yapmaya çalıştılar. Tıpkı olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, yine emniyet güçleri de tam da buradaydı. Tabii burası da şu anda artık cadde temizleniyor, temizlenmeye çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri yerlerdeki cam kırıklarını almaya çalışıyor. Kusur kimdeydi? Yani ambulans şoföründe miydi? Ya da İETT otobüsünde miydi? Henüz buna ilişkin bir kusur belli değil. Neden belli değil? Olay çok sıcak ve incelemeler halen sürüyor.
6: İstanbul Ümraniye'de hafriyat kamyonu otomobille çarpıştı. Kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde meydana geldi. Hafriyat kamyonu U dönüşü yapmak isteyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil refüje ve yön levhalarına çarptıktan sonra karşı şeride geçerek ağaçlık alanda durabildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sürücü ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Biri ağır 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar yoldan çekildi. İstanbul Gazi Osman Paşa'da el freni çekilmeden park edilen bir otomobil sürüklenerek bir binanın doğal gaz panosuna çarptı. Patlama yaşanmadı. Gaz sızıntısına zamanında müdahale edildi. Apartman boşaltıldı.
7: Park halindeki el freni çekilmeyen otomobil yokuş aşağı sürüklenmeye başladı. Peşindekiler yetişmeye çalışsa da başarılı olamadı. Araç ancak 3 katlı bir binanın doğalgaz panosuna çarptıktan sonra durabildi. İstanbul Gazi Osman Paşa'da büyük tehlike atlatıldı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Çarpmanın etkisiyle panoda gaz sızıntısı meydana gelince olay yerine polis, itfaiye ve İKDAŞ ekipleri sevk edildi. Apartmanda yaşayanlar tahliye edildi. Diğer binalarda oturanlar ne olup bittiğini komşularını merak etti. Kısa süre sonra güvenlik şeridi çekildi. Çevredekilerden bölgeden uzaklaşması istendi. İKDAŞ gaz akışını keserek hasar gören kutu ve boru hattında onarıma başladı. Binanın girişinde de hasar oluştu. Otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.
6: Jandarma Genel Komutanlığı foto kapanlarla suç işlediği değerlendirilen 1847 şüpheliyi tespit etti. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Foto kapanların suçla mücadelede daha etkin ve hızlı sonuç verdiği belirtildi. Bu kapsamda yurt genelinde 1847 şüpheli tespit edilerek yakalandığı ifade edildi. Zanlıların göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu imal ve ticareti ve hırsızlık gibi suçlar nedeniyle adli
1: makamlara teslim edilerek işlem başlatıldığı kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı iş insanı Saadettin Saran ve sunucu Ela Rümeysa Cebeci'ye yönelik iddianamesini tamamladı. Her iki isme uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçlamasıyla ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası talep edildi.
7: Soruşturmanın bir gizli tanık ifadesi üzerine başlatıldığı belirtildi. Şüphelilerin Adli Tıp Kurumu'ndaki uyuşturucu testlerine ve yazışma kayıtlarına yer verildi. Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı, iş insanı Saadettin Saran ve sunucu Ela Rümeysa Cebeci'ye yönelik iddianame mahkemenin incelemesine sunuldu. Başsavcılığa göre Cebeci telefonunda uyuşturucu madde içerikli elektronik sigaralar üzerine araştırmalar yaptı. Saadettin Saran'la uyuşturucu kullanımı ve ekimine ilişkin olduğu değerlendirilen mesajlaşmalara rastlandı. Her iki şüphelinin adli tıp analizlerinde testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi. Cebeci'nin bir dönem uyuşturucu kullandığını itiraf etti ancak kimseye temin etmediğini savunduğu hatırlatıldı. Saran'ın ise uyuşturucu kullanmadığını ileri sürdü. Evindeki kalıntıların ilaç dozuyla lavanta kalıntısı olduğunu iddia ettiği kaydedildi. Daha önce geçirdiği ameliyatlarda aldığı anestezi ve ilaçlarında uyuşturucu testinin pozitif çıkmasına neden olabileceğini savunduğu aktarıldı. Şüphelilerin mesajlarında izledikleri bir diziden yola çıkarak şakalaştıklarını söylediği belirtildi. Ancak bu diyaloğun net bir şekilde uyuşturucu madde temini içerikli olduğu iddia edildi. Saran'ın saç analizlerinde uyuşturucuya rastlandı. Bu madde içeriğinin dış etkenlerden veya ilaç etkileşiminden kaynaklanamayacağı ifade edildi. Saran ve Cebeci'nin uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan ayrı ayrı en az 10 yıl hapisle cezalandırılmaları istendi.
1: Trabzon'da dere üzerindeki köprü zaman içinde hasar aldı. Beton parçalanıp dökülmeye başladı. Köprünün ayaklarındaki demirler açığa çıktı ve bölge halkı olası bir faciaya karşı önlem alınmasını istiyor.
7: Beton parçaları döküldü. Demirleri açığa çıktı. Trabzon'da her gün yaklaşık 500 ağır tonajlı aracın geçtiği köprü vatandaşları tedirgin ediyor.
16: Yaya olarak yürüdüğünüz zaman araç geçsin, bak sallanıyor köprü. Her an yıkılabilir yani. Sel burası afet bölgesi. Maçka Zigana'dan komple bu akan dere buradan geçiyor. 90 yılında bu derenin taştığını ben gördüm. Bizzat şahidim. Bu ayakları da yıkılmıştı. Şu anda da göründüğü gibi yapılması veya onarılmasını istiyor.
7: Burası Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi. Değirmen Dere üzerine yaklaşık 40 yıl önce bu köprü inşa edildi. Ağır tonajlı araçların da kullandığı köprüde zaman içinde hasar oluştu. Betonun parçalanıp dökülmesi sonucu demirler açığa çıktı. Köprünün sallandığını söyleyen mahalle sakinleri endişeli.
17: Burada vatandaş olarak da geçiyoruz, çocuk çocuk da geçiyor. Buradan okula giden çocuklarımız da var, kardeşlerimiz var.
7: Bölge halkı olası bir faciaya karşı güçlendirme ya da yenileme çalışması yapılmasını istiyor.
1: Ankara'da yargıya taşınan bir trafik kazası Mehmetçik Vakfı'na bağış yapılması şartıyla uzlaşıyla sonuçlandı. Olay Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Yaşamkent mahallesinde meydana geldi. 66 yaşındaki sürücü ile 35 yaşındaki sürücü arasında trafikte tartışma yaşandı. 35 yaşındaki sürücü diğer sürücünün aracına çarparak olay yerinden ayrıldı. Şikayetçi olan 66 yaşındaki sürücü olay anını gösteren araç kamerası görüntülerini sundu. Dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi. 66 yaşındaki sürücü diğer sürücünün Mehmetçik Vakfı'na 80 bin lira bağış yapması halinde şikayetinden vazgeçeceğini söyledi. Talebi kabul eden 35 yaşındaki sürücü vakfa bağış yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, PTT'nin gönderi dağıtımında kullandığı elektrikli skuterların bugüne kadar 1,4 milyon kilometre yol yaptığını söyledi. Bu mesafe dünyanın çevresinde 250 tur anlamına geliyor.
4: PTT'nin elektrikli skuterları hizmete alındığı 2021 yılından bu yana 1,4 milyon kilometre yol yaptı. Elektrikli skuterlarla bugüne kadar yaklaşık 89,6 milyon gönderi sahiplerine teslim edildi. Verileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı.
5: Dünyanın çevresini yaklaşık 260 kez dolaşacak mesafeye ulaştı. PTT e-skuterlarla 312 bin litre fosil yakıt kullanımının önüne geçti. Ayrıca yaya olarak dağıtım yapılmasına kıyasla %20 zamandan tasarruf ediliyor.
4: Bakan Uraloğlu 2021'de 100 elektrikli skuterle başlayan uygulamanın 2026 Haziran sonu itibariyle 1050 adet e-skutera ulaştığını söyledi. Uraloğlu elektrikli skuterların hızının saatte 25 kilometreye çıkabildiğini ve tek şarjla 40 kilometre gidebildiğini bildirdi. Kullanılmaya başladığı günden itibaren Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa olmak üzere 4 büyük ilde toplam 62,5 milyon gönderi dağıtıldı dedi. Bunun toplam gönderinin %69'una karşılık geldiğini söyledi.
5: Ulaşım konusundaki yeni eğilimler ve ihtiyaçlar doğrultusunda bakanlık olarak doğa dostu uygulamalar geliştirmeye devam ediyoruz. PTT dağıtım görevlileri fosil yakıt kullanan araçlar yerine yeşil enerji kullanan e-skuterlarla gönderi teslimi yapıyor. Bu sayede karbon emisyonunu azaltıyor.
6: Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a gittiği Bandırma vapuru karadan yürütülerek yeni yerine taşındı. Müze gemi Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a ayak bastığı tütün iskelesinin yanına yerleştirildi.
4: Üç buçuk kilometre boyunca karadan yürütüldü. Bandırma vapuru Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı Kurtuluş Yolu yanına yerleştirildi. Vatandaşlar o tarihi anlara büyük ilgi gösterdi.
18: Gerçekten tarihi bir an. 30 yıldır Samsun'dayım. O da 30 yıldır oradaydı. Şimdi hep beraber yerine getiriyoruz inşallah.
4: Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşını 19 Mayıs 1919'da Samsun'a getiren Bandırma vapuru replikası Canik ilçesinde bulunuyordu. Samsun Büyükşehir Belediyesi geminin Atatürk'ün ayak bastığı tütün iskelesine getirilmesi için çalışma başlattı. Yaklaşık 8 aylık bir sürecin ardından 240 tonluk geminin taşınmasına başlandı. 72 tekerlekli bağımsız aks sistemiyle gemi sahil güzergahı boyunca karadan yürütüldü. 4 saat süren yaklaşık 3,5 kilometrelik yolculuğu vatandaşlar da ilgiyle takip etti.
19: Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Kızımla birlikte geldim bugün için. Gururluyuz.
4: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolculuğunun simgelerinden olan müze gemi, Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a ayak bastığı tütün iskelesi yanına yerleştirildi.
20: Burada yaklaşık 70 bin metrekarelik bir alanda Milli Mücadele Açık Hava Müzesi Bandırma gemimize, hemen yan tarafında İstiklal Madalyası Müzesi, İstiklal Meydanı, muhteşem bir destinasyon oluşacak.
4: Bandırma Gemi Müzesi'ni yeni alanında daha fazla turistin ziyaret etmesi amaçlanıyor.
6: ABD siyasetinin önemli figürlerinden biri Donald Trump'ın da son dönemdeki en sıkı destekçilerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham 71 yaşında yaşamını yitirdi.
7: ABD dış politikasının en şahin isimlerinden biriydi. Washington'daki İsrail ve Ukrayna destekçilerinin en önde gelen isimlerindendi. ABD'nin Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Ukrayna ziyaretinin ardından ABD'ye döndükten sonra 71 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi Graham'ın ofisi tarafından resmi X hesabı üzerinden duyuruldu. Açıklamada 11 Temmuz Cumartesi akşamı ABD Senatörü Lindsey Graham, kısa süren ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti ifadelerine yer verildi. Amerikan medyası Graham'ın kongre binası yakınındaki evine kalp durması ihbarı üzerine acil sağlık ekiplerinin sevk edildiğini yazdı. Ölüm haberinin duyurulmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından "Şimdiye kadar tanıdığım en harika insanlardan ve senatörlerden biri olan Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti. Her zaman çalışırdı ve gerçek bir Amerikan vatanseveriydi. Lindsey'i çok özleyeceğiz" mesajını paylaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da "İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti. Amerika büyük bir vatanseverini kaybetti. Bense çok sevdiğim bir dostumu kaybettim" ifadelerini kullandı. Cumhuriyetçi Parti'nin en önemli figürlerinden biri olan Graham, 2015 yılında başkan adaylığı için kısa süreliğine yarıştı. Donald Trump'ı en sert eleştirenlerden biriyken, daha sonra Trump'ın en yakın siyasi müttefiklerinden birine dönüştü. Lindsey Graham ismi Türkiye kamuoyu içinde yabancı değil. Ankara ile Washington arasında görüş ayrılıklarının yaşandığı birçok başlıkta Türkiye karşıtı açıklamalarıyla haberleri konu oldu. Suriye'de PKK-YPG terör örgütüne verilen ABD desteğini savundu. Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini almasının ardından Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını destekledi. F-35 savaş uçağı programından Türkiye'nin çıkartılmasını destekleyen kongredeki başlıca isimlerden biriydi. Ancak son dönemde bazı Türkiye yanlısı açıklamaları da olmuştu. Ankara'daki NATO zirvesine katılan Graham, burada daha önceki tavrının aksine F-35 konusunda Türkiye'ye destek veren açıklamalar yapmıştı.
6: Sakarya'da sahilde gezen Ali Çabuk, karaya vuran bir insansız hava aracı buldu. Telefonunun yapay zeka uygulamasına sordu ve Çabuk bomba yok yanıtını alınca çok riskli bir davranışta bulunarak 20 kilogram ağırlığındaki İHA'yı evine götürdü. İhbar üzerine adrese giden jandarma neyse ki patlayıcıya rastlamadı.
0: Çok şahane. Her şey yerinde.
4: Sahilde insansız hava aracı buldu. Önce yapay zekaya sordu. Bomba yok yanıtını alınca evine götürdü.
0: Çok yeri de sağlam gibi bir şey.
4: Sakarya'nın Karasu ilçesinde eşi ve torunuyla sahilde gezen Ali Çabuk, karaya vurmuş bir insansız hava aracı buldu. Cep telefonundaki yapay zeka uygulamasından bilgi alan Çabuk, bomba yok yanıtını alınca 20 kilogram ağırlığındaki İHA'yı kendi aracıyla eve götürdü. Komşuların muhtara haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş önlem alan ekipler bomba imha uzmanlarını çağırdı. Yapılan incelemede patlayıcı tespit edilmedi.
0: Ukrayna, Rus kamikaze uçağı bulduk. Şu an uçar vaziyet. Korkmadım yani. Ama sonra tabii jandarmalar dedi ki çok tehlikeli bir şey yapmışsın dediler. O zaman ne kadar büyük bir iş yaptığımı, yani tehlikeli bir iş yaptığımı anladım.
4: Boyutu nedeniyle jandarma aracına sığmayan insansız hava aracı üzeri kapatılarak Ali Çabuk'a ait araçla emniyete götürüldü.
6: Adıyaman'da bir kadın yolda bulduğu ve içinde yaklaşık 6,5 milyon lira değerinde altın olan çantayı polise teslim etti. Besni ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki kadın bir apartmanın girişinde çanta gördü. Çantayı açtığında içinde çok sayıda altın ve ziynet eşyası olduğunu fark etti. Hemen polisi aradı. Olay yerine giden ekipler tutanak karşılığında çantayı teslim aldı. Yaklaşık 6,5 milyon lira değerindeki altınların sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde çantanın sahibi bulunarak teslim edildi. Sivas'ta bir kangal yeni doğan kuzuyu çoban gelene kadar koynunda sakladı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler büyük beğeni topladı. Sürüyü korumak için görev yapan kangal merhametiyle görenlerin içini ısıttı. Çoban sürünün başında değilken koyunlardan biri doğum yaptı. Kangal yeni doğan kuzuya anne şefkatiyle sahip çıktı. Onu koynunda saklayarak korudu. Bir süre sonra sürünün yanına giden çoban büyük şaşkınlık yaşadı. Cep telefonuyla görüntülenen o anlar sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Adana'da Afgan uyruklu bir kadın eşinin saldırısına uğradı. Çekiç ve bıçak darbeleriyle yaralanan kadının durumu kritik. Kaçan saldırgan aranıyor. Şanlıurfa'da da geçen yıl eşinden boşanan 5 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu. Cinayet şüphesi üzerine ekipler çalışma başlattı.
4: Eşini çekiçle darp etti. Kaçmaya çalışınca bıçakla yaraladı. İki çocuk annesi kadının hayati tehlikesi var. Olay Adana Çukurova ilçesinde meydana geldi. Afgan uyruklu çift arasında tartışma çıktı. Zanlı evdeki çekiçle eşini darp etmeye başladı. Bunun üzerine kadın kaçmaya çalıştı. Eşini takip eden zanlı bu kez bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan iki çocuk annesi kadın hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik. Kaçan saldırgan aranıyor. Şanlıurfa'da da Suriye uyruklu 5 çocuk annesi Refah Kador geçen yıl eşinden boşandı. Haliliye ilçesinde yaşayan kadının evinden kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verildi. Eve giden ekipler 37 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphesi üzerine ekipler çalışma başlattı. 5 çocuk annesi Kador'un kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.
6: İstanbul'da bir kişi kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşına tuzak kurdu. Yeğenini tinerci kılığına sokup 44 yaşındaki kadının yüzüne ve vücuduna kimyasal madde döktürdü. Saldırıya uğrayan kadın yoğun bakımda tedaviye alınırken kadına kurulan tuzak saldırganın telefon kayıtlarının incelenmesiyle ortaya çıktı.
21: Annemin yanına geliyor.
2: ve kimyasal madde annemin üstüne döküyor. Saldırı sonucu vücudunun %27'si 3. ve 2. derece yandı.
21: Yeğenini tinerci kılığına soktu. İddiaya göre ayrılmak isteyen sevgilisine kimyasal maddeyle saldırdı. 44 yaşındaki Derya Demir, 1,5 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Gökmen Uyanık'la aralarındaki sorunları konuşmak için yaklaşık bir ay önce Şile'ye gitti. Bu esnada yanlarına maskeli bir şüpheli geldi.
2: Para istiyor, para vermeyince geri gidiyor. Sonrasında Gökmen Uyanık annemin yanından kahve alma bahanesiyle uzaklaşıyor.
21: Şüpheli yalnız kalan Derya Demir'in yanına geri dönerek elindeki kimyasalı yüzüne ve vücuduna döktükten sonra olay yerinden kaçtı. Demir, Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olay sonrası polis çalışma başlattı. Gökmen Uyan'ın cep telefonu ise incelemeye alındı.
22: Telefon kayıtlarına bakılınca kan donduran tuzak ortaya çıktı. Tinerci kılığındaki saldırgan Gökmen Uyanık'ın abisinin oğluydu. Polis hem Gökmen Uyanık'ı hem yeğenini hem de yeğenini olay yerine götüren o şüpheliyi gözaltına aldı.
21: Soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Yeğen İsa Uyanık ifadesinde elindeki yara izinin saldırı esnasında gerçekleştiğini söyleyerek suçunu itiraf etti. Azmettirici Gökmen Uyanık, saldırgan yeğen ve onlara yardım eden şüpheli tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
2: Şu anda annem 30 gündür yoğun bakımda, bir yaşam mücadelesi veriyor. Kesinlikle üstü örtülmesin.
6: Antalya'da bir depoda çıkan yangın da 3 depoya sıçradı ve bir de eve sıçradı. Yangın 3 saatlik müdahaleyle söndürdü. Kepez ilçesi Düden mahallesindeki bir depoda yangın çıktı. Mangal kömürlerinin bulunduğu depodaki yangın kısa sürede büyüyerek yanındaki mobilya ve oto tamir malzemelerinin bulunduğu 3 depoya daha sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredekiler depolardaki eşyaları çıkarmaya çalışırken alevler kısa sürede bir eve de sıçradı. Evde bulunanlar camdan atlayarak kendilerini kurtardı. Yangın yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler Türkiye'ye geliyor. Avrupa'daki birçok farklı kentten yola çıkan gurbetçiler Edirne'deki Kapı Kule sınır kapısında yoğunluk oluşturdu.
4: Gişelerin önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu. Gurbetçiler yurda kavuşmanın sevincini yaşadı.
23: Çok bambaşka bir duygu yani. Anlatılamıyor ki. Gerçekten anlatılamıyor. Şu çocuğun sevincine bak.
24: Memleketimize vardık. Gurur duyduğumuz topraklardayız.
4: Burası Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapı Kule sınır kapısı. Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler Avrupa'nın birçok kentinden yollara düştü. Sınır kapısında araç yoğunluğu oluştu.
25: 1,5 ayımız var. Onu memlekette geçirip geri çalışmaya devam edeceğiz.
23: Çocuk diyor ki baba bayrağı bir an evvel ver. 2 senedir içimde tutuyorum diyor. Hep bu ana bekledim diyor.
26: Kalbim pır pır, gözlerim doluyor. Ait olduğum yerdeyim.
4: Pasaport ve gümrük kontrolleri sonrası yurda giriş yapanlar kalacakları kentlere gitmek üzere yolculuğa devam etti. Kapı Kule sınır kapısındaki yoğunluğun önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.
6: 10 yaşında bir dehanın haberiyle devam edelim. Uluslararası çapta elde ettiği bir başarı hikayesi Ali Koç'un ki Roma'da düzenlenen bilim olimpiyatlarında kendi kategorisinde şampiyon oldu ve bu onun ilk birinciliği de değil. Farklı başarı öyküleri yazabilmek içinse destek bekliyor.
27: Bir sürü ulusal ve uluslararası aranda derecelerim var.
7: 54 ülkeden yüzlerce öğrenciyle yarıştı. Kodlama, algoritmik düşünce gibi alanlarda gösterdiği beceriyle dikkat çekti. 10 yaşındaki Ali Koç, Roma'da düzenlenen STEM olimpiyatlarında kendi yaş kategorisinde hem matematik hem de bilim kategorisinde şampiyonluk kazandı.
27: Ali, aferin sana!
28: Çok sevindim. İki kategoride de dünya birincisi olduğum için ayrıca arkadaşlarım adına da çok mutlu oldum.
27: Seninle gurur duyuyorum canım oğlum böyle.
28: Teşekkür ederim anneciğim. Ben de kendimle gurur duyuyorum. Çok mutluyum.
7: Ali gururlu ve mutlu.
27: Herkese merhaba. Ben İstanbul'a döndüm ve yeni madalyalarımı eskilerin yanına büyük bir memnuniyetle yerleştirdim. Bana tebrik mesajları göndermişler. Annem bana hepsini okudu. Sizlere çok teşekkür ederim. Bayrağımızı başka ülkelerde dalgalandırmaya ve ülkemizi gururlandırmaya da devam edeceğim. İyi ki varsınız. Hoşça kalın.
7: 5. sınıfa gitmeye hazırlanan Ali Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ceyda Düvenci ile bambaşka sohbetler programında NTV'ye konuk olmuştu. Bu süreçte annesi Pelin Koç en büyük destekçisi oldu.
28: Patlamamış bir hipotezi ispatlayarak matematiğin en prestijli ödülü olan Abel Ödülü ve Fields madalyası kazanmak istiyorum.
3: İlk kez bu yarışmaya katılışımız değildi. Geçen yılda Barcelona'da yine dünya birinciliği elde etmişti ve bu yıl birincilik unvanını korudu. Orada yaşadığımız mutluluk ve gurur tarifsiz, size anlatmakta kelimeler bulamıyorum aslında. Gerçekten bir anne olarak çok gurur duydum, çok mutlu oldum.
7: Ali Koç, uluslararası yarışmaların dünya finallerine katılabilmek için destek bekliyor. Annesinin hazırladığı Ali'nin Hikayesi isimli sosyal medya hesabından başarılarının ve hedeflerinin ayrıntılarına ulaşmak mümkün.
6: Geleceğe bırakılacak en büyük miraslardan biri doğa ve onun sunduğu kaynaklar. İstanbul Valiliği ile Sıfır Atık Vakfı'nın Belgrad Ormanı'nda düzenlediği Geleceğe İz Bırak etkinliğinde hem sıfır atık bilinci hem de ormanların korunmasının önemi vurgulandı.
7: Şehirlerin akciğeri olan yemyeşil ağaçlar, yaşam kaynağı masmavi denizler. Doğa geleceğe bırakılabilecek en büyük miras. Belgrad Ormanı'nda düzenlenen Geleceğe iz Bırak buluşmasında bu mesaj vurgulandı.
8: Ne yazık ki bazen vatandaşlarımız piknik yaptıktan sonra veya ormanları, doğal alanları kullandıktan sonra kendi çöpünü götürmeyi unutuyorlar. Burada şu mesajı vermek istiyoruz. Bu doğal güzellikler hepimizin. Bu doğal güzellikleri gelecek nesillere bırakmak istiyorsak temiz tutmamız lazım.
7: Etkinlikte farkındalık oluşturmak adına yürüyüş yapıldı. Gönüllüler ve çocuklar bir araya geldi. Doğaya sahip çıkmanın önemi vurgulandı.
9: Sıfır atığın ana mantığı israf etmeme üzerine kurulu. Bunu sadece mutfağımızdaki malzeme, marketteki ürün ya da diğer kullandığımız eşyalar olarak değerlendirmemek lazım. Doğal kaynaklar da onun gibi. İsraf ettiğimizde 10 sene sonra, 50 sene sonra, 100 sene sonra bu yürüdüğümüz ormanları bulamayacağız. Çevreyi kirlettiğimizde bu güzellikleri göremeyeceğiz. Ormanın korunması, ormana sahip çıkılması, sıfır atık mantığına hizmet eden çalışmalar.
7: Sıfır Atık Vakfı benzer etkinliklerle doğaya sahip çıkma çağrısında bulunuyor.
6: 2026 Dünya Kupası'nın son finalistleri İngiltere ve Arjantin oldu. İngilizler Norveç'i, tankocular da İsviçre'yi eleyerek final öncesi eşleşti.
10: Dünya Kupası'nın tarihi eşleşmesi bu kez yarı finalde yaşanacak. İngiltere ve Arjantin çeyrek finaldeki rakiplerini geçti. Thomas Tuchel'in ekibi normal süresi 1-1 biten maçta Norveç'i 2-1 yendi. İngilizlerin gollerini Jude Bellingham attı. Bellingham turnuvadaki gol sayısını 6'ya çıkartarak Harry Kane'i yakaladı. Tuchel galibiyetin ardından öz eleştiri yaptı.
7: Futbolcularımın ortaya koyduğu takım ruhu ve kazanma hırsı harikaydı. Ancak oyun beni tatmin etmedi. Bir teknik direktör olarak daha iyi oynayabileceğimizi düşünüyorum. Daha hızlı ve bitirici olmalıydık. Öyle olmak zorunda. Ne olursa olsun takımımla gurur duyuyorum.
10: Tuchel'in bu açıklamalarına iki golün sahibi Bellingham'dan yanıt geldi.
11: Haklı olabilir. Ancak o Haaland, Odegaard, Nusa ve Charlotte gibi futbolculara karşı oynamanın ne demek olduğunu bilmiyor da olabilir. Norveç hiç kolay bir rakip değil. Takım arkadaşlarımın ne kadar övsem az, her maçı kolay kazanacağız diye bir şey yok.
10: Norveç'in tek golünü Schjelderup attı. Vikinglerin yıldızı Erling Haaland iz bıraktığı Dünya Kupası'nı 7 golle tamamladı. Son çeyrek finalde Arjantin İsviçre'yi 3-1 mağlup etti. Maçta 90 dakika McAllister ve Endo'nun golleriyle 1-1 sona erdi. Arjantin uzatma devrelerinde Alvarez ve Martinez'in golleriyle yarı finale uzandı.
12: İsviçre fiziksel olarak bizi çok ama çok yıprattı. İkili mücadelelerde de oyun kurarken de çok zorlandık. Ancak her zaman rakiplerimize göre bir fazlamız var. Sonuç olarak yarı finaldeyiz ve takımımla gurur duyuyorum.
10: İsviçre'de Embolo, VAR incelemesinin ardından hakemi aldatmaya yönelik hareketten ikinci sarı kart gördü ve oyundan atıldı. İlk kez 48 takımla oynanan Dünya Kupası'nda 4 ülke yoluna devam ediyor. Yarı finalde Fransa-İspanya maçı salı, İngiltere-Arjantin eşleşmesi çarşamba saat 22'de başlayacak. İngiltere ile Arjantin'in 1986'daki çeyrek finali, Dünya Kupası tarihinin en ikonik maçları arasında. Tangocular Maradona'nın biri Tanrı'nın eli, diğeri de unutulmaz slalom golleriyle yenerek rakibini elemişti. Arjantin'in 3, Fransa'nın 2, İspanya ve İngiltere'nin birer dünya şampiyonluğu bulunuyor.
6: Kısa bir aranın ardından saat başında tekrar buradayız.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
5: Yeni haftada kuzeyde sıcaklık 1-2 derece düşecek. İstanbul'da kuvvetlenen Poyraz'la sıcaklık 28 derece inecek. Hava biraz bulutlanıyor. Kısa süre yağış geçişi olabilir. Ankara az bulutlu 33, Bursa 32 derece. İzmir 36 derece ancak karayel 3 gün kuvvetli esecek. Antalya'da hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetleniyor. Hissedilen sıcaklık hafta sonuna göre 3-4 derece azalacak. Gölgede Edirne 29, Kocaeli 28, Balıkesir 32 derece. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 29, Konya 34, Kayseri 33 derece. Ege'de sıcaklık değişmiyor ancak karayel hafta başı kuvvetli eseceğinden daha fazla serinlik verecek. Manisa 35, Muğla ve Denizli 37, Bodrum 36 derece. Akdeniz güneşli, gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Kastamonu, Çorum, Gümüşhane çevresinde yerel yağış olacak. Zonguldak parçalı bulutlu 25, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan kesiminde yaz sağanağı sürüyor. Erzurum 31, Malatya 37 derece. Güneydoğu çok sıcak, Gaziantep 40, Diyarbakır 42 derece.
1: Hava durumu.

0: tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
1: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
0: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
1: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
0: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
1: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
0: Cinayet Masası.
1: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
0: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. Burası NTV Radyo. Saat 3.

NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saat 3 haberlerle tekrar karşınızdayız. Tayland'da çok sayıda kişinin bulunduğu bir eğlence mekanında çıkan yangın faciaya yol açtı. En az 27 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer ölümlerin büyük bölümünün yoğun duman ve tahliye sırasında yaşanan panik nedeniyle meydana geldiğini belirtti. Olay Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaşandı. 22'sinin durumu kritik olmak üzere 63 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaştığında alevler binanın büyük bölümünü sarmıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre yangın canlı müzik çalındığı sırada çıktı. Önce ışıklar kesildi, ardından salonu yoğun duman kapladı. Kısa süre sonra meydana gelen patlamayla mekan alevlere teslim oldu. Hayatta kalanlar çok sayıda kişinin tuvaletlerin bulunduğu arka bölüme kaçmaya çalıştığını anlattı. Ancak o bölümde acil çıkış bulunmaması nedeniyle burada sıkışarak can verdiler. Yetkililer işletmenin resmi izinlerinin ve yangın çıkışlarının bulunduğunu açıkladı. Ancak yangının çok hızlı yayılması ve yoğun dumanın tahliyeyi güçleştirmesi nedeniyle çok sayıda kişinin içeride mahsur kaldığı belirtildi. Tayland Başbakanı yangının çıkış nedeninin araştırıldığını duyurdu.